0: Kasas suresini dinlediniz.
1: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
0: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. ilmihal@lalegultv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz suallerinizi Fatih Kalender hocamıza soracağız, cevaplar alacağız. Sizler de bu adreslerden bizlere suallerinizi gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
4: Allah razı olsun.
3: Nasılsınız, iyisiniz inşallah?
4: Teşekkür ederim, elhamdülillah, sağ olasınız.
3: Rabbim iyilikler versin hocam. İlk sualimiz hocam, hastayım, suyla abdest alamıyorum, teyemmüm alıyorum. Bir teyemmümle ikinci namazı kılabilir miyim diye sormuşlar.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Sualde kardeşimiz diyor ki ben teyemmüm alıyorum. Teyemmüm almam gerekiyor. Ve ben bu teyemmüm ile bir vakit namazı vakit içinde mi kılacağım? Yoksa bu teyemmüm abdest gibi diğer vakite intikal ettiğinde namaz kılabilir miyim? Teyemmüm abdestin halefidir. Abdestin olma imkanı olmaması. Ne gibi? Suyun fiziki olarak bulunmaması ya da su var ama suyu kullanabilecek imkan yok. Ne gibi? Kişi hasta, suyu kullanacak olursa hastalığı artacak ya da tedavi süreci uzayacak ya da hasta olacak. Bunun gibi durumlar söz konusu. Böyle bir durumda artık aziye tahakkuk etmiştir. Halefe intikal edilir ki halef de teyemmümdür. Peki teyemmüm alan bir kimse abdesti olmuş olacağı için dolayısıyla o teyemmümü bozan ameliye oluşmadığı müddetçe abdestlidir. İster vakit devam etsin, ister vakit çıkacak olsun onunla dilediği kadar namaz kılabilir.
3: İbadet
4: dilediği
3: yapabilir.
4: Kadar abdestsiz yapılması caiz olmayan ibadetleri o teyemmümle yapabilir. Bu özür abdesti gibi değildir. Özellikle çünkü sual eden kardeşimiz bunun üzerine meseleyi yorumlamış. Özür abdestinde vakit içinde dilediği kadar namaz kılar ama vaktin çıkması diğer bir görüşe göre vaktin girmesiyle abdest nihayete erer. Yeniden abdest alması gerekir. Ama teyemmüm böyle değil. Teyemmümü alma ruhsatı devam ettiği müddetçe yani o acziyet var olduğu müddetçe o teyemmüm kişi için abdestçil senelerce dahi onunla idare edebilme imkanına sahiptir.
3: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Dişte et parçası gibi yemek kırıntısı kalsa ve abdest alırken temizleyemezsek abdest sahih olur mu diye sormuşlar. Herhalde bunu gusül abdestiyle alakalı.
4: Evet, tabii her şeyden önce abdeste etki değildir. Çünkü abdeste ağız temizliği sünnettir.
3: Evet.
4: Yani bir insan abdestteki farzları yerine getirirse, yüzünü, elini yıkasa, ayaklarını yıkasa, başını meselse bu kişi abdestini almış olur. Ağız ve burun temizliği sünnettir. Bunu terk etmiş olması abdestin sıhhatine engel değil. Evet. Ama sünneti işlememiş olur. Dolayısıyla bu dediğiniz gibi abdestle alakalı değil de boy abdestiyle alakalı. Çünkü boy abdestinde ağız temizliği de boy abdestinin farzlarındandır. Husun farzlarındandır. Dolayısıyla suyun ağza temas etmesi ve ağız içindeki yıkamaya engel olan maniler var ise bunların giderilmesi elzemdir.
3: Evet.
4: Aksi takdirde bu kimsenin boy abdesti olmaz. Tabii giderilmesi mümkün olan şeylerdense hani kişinin dişinde kaplaması var ya da işte protezi var o müstesna. O zaten altını yıkama farziyeti düşer. Dolayısıyla kişi boy abdesti alacağı zaman ağzına temizlik yapasın. Ha, ağzında kırıntı kalmışsa ki aslında o kırıntılı bir şekilde abdesthaneye girmek de doğru bir şey değildir. Çünkü yemek sonrasında su içerek ağız temizliğinin yapılması hatta lavaboya gitmeden bunun yapılması ki çünkü onu dışarıya boşaltmak değil de ağzımızın temizliğinin içeride kalmasına sağlamak. Bununla beraber boy abdesti aldıktan sonra işte ağzımda bir ekmek kırıntısı varmış. Burada tabii konuyu vesvese haline de getirmemek lazım.
3: Evet.
4: Vesvese yapmamak lazım. Abdestim vardır dersin, devam edersin. Ya da bir bardak daha su içersin veya ağzına bir çalkalarsın. Çünkü tetabu şartı yoktur. Arda ardına olma şartı yoktur. Böylece kişi o boy abdestiyle diğer ameliyelerini yerine getirme imkanına sahiptir.
3: Evet hocam. Bir diğer sorumuz.

0: Hocam, bayanlar Hanefi mezhebinde abdest alırken baştan açıp tamamını mestetseler uygun mudur diye sormuşlar.
1: Tabii kadınların saçının avret olması ayrı bir şeydir. Abdeste buranın meshedilmesi ayrı bir şeydir. Çünkü hakeza kadınlar yüzünü yıkadıkları gibi abdeste ellerini de yıkıyorlar dirseklere kadar. Halbuki o bölümde avrettir. Dolayısıyla abdest esnasında avret mahallinin açılması abdestin gereğidir. Zaten başlayacak takdirde o kollarını yıkayamayacaklardır. Yeter ki bulunmuş oldukları ortamda yabancı kişilerin onu görmesine imkan olmasın. Böyle bir durumda işte başörtüsün altından da başına mes verebilir veyahut da işte ben kaplama mes yapacağım şeklinde de elini komple başının içine de sokabilir. Ama biz hani edep dairesinde bir kadının normal tenhada dahi evinde tek başına durma esnasında bile başörtüsü olmadan durmasının uygun olmayacağını daha önceki derslerimizi ifade etmiştik. Bu edeple alakalı olan bir şey, yoksa farziyetle anlamında değildir.
0: Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam. Toplu kurban kesim yerinde ortak pay olarak kurban kesim. Ancak ortak olduğum 7 kişi payda da kurbanın ciğerleri paylaşım yapılmamış. Bundan benim sorumluluğum var mıdır diye soruyor.
1: Yani her şeyden önce tabii bunun sorumluluğu yok çünkü kendi iradesiyle oluşan bir şey değil. Ama acaba ciğerler ne olmuş? Kurbanla alakalı bir ibadet var ve bu ibadet vacip olan bir ibadet. Bu ibadeti yerine getirirken de dikkat edilmesi gereken belli şartlar vardır. O şartlardan bir tanesi hangi kurumda kurbanımızı kestirdiğimizdir. Çünkü dediğiniz gibi büyükbaş hayvana 7 kişi hissedar olarak girebiliyor. Ancak ben ortaklarımı bilmem, ortaklarımı tanımam, ortaklarımın salih birer insan olması ve gerçekten Allah için kurban kesme niyetinde olan kişiler olmasını bilmesi ve böyle bir ortaklık yapması gerekecektir. Halbuki bahsettiğiniz gibi bu kurumlarda kişi hisseye giriyor, seni diyor bir yerine sokacağız. Acaba ortaklar nasıl kişilerdir? Acaba ortaklar işte et ucuz olacak diye mi hisseye girdi? Çünkü ortaklardan bir tanesinin niyeti et olursa ya da bir tanesi Müslüman olmadığı halde işte örf adet herkes kesiyor ben de keseyim şeklinde girmişse bu o hissede bulunan yani o hayvanda bulunan diğer ortaklarının da kurbanına engel olacaktır.
0: Allah muhafaza.
1: O yüzden burada her şeyden önce kurbanımızı bir kurumda kestiriyorsak ki bunlar genelde ticari kurumlardır. Buna dikkat edilmesi gerekir. Yani bu hani et hesabı olarak değil gerçekten ben Allah
0: Allah
1: için kurban keseceğim imkanı olan kimse ortaklarını kendisi seçsin. Kendisi olarak biz bu kadar ortak bir hayvanı kesmek istiyoruz. Bunun organizesini işte kurumlara verebilir. Onun haricinde ama hani girdi bilmiyor yapılacak bir şey yok. Orada onlara tevdi ettiği için onlara bu konuda vekalet verdiği için sorumluluk bu saatten sonra o kuruma ait olacak. Ama tabii kalbendeki kişi şunu bilmesi gerekir. Bu kurum buna dikkat eder mi etmez mi?
0: Tabii ki.
1: Bu kurum ticari bir kurum. Bunu önemser mi önemsemez mi? Bir taraftan reyonlarında şarap, içki, bira satarken diğer taraftan kurban organizesi yapıyorsa bu ne derece bu konuda samimi olabilir, ne derece buna dikkat edebilir? O ibadetlerimizi özellikle vacip olan, farz olan ibadetlerimizi töhmete sebebiyet verecek yerlere taşımamamızda fayda vardır. İbadet yaptığımızı zannederiz ama halbuki yaptığımızın karşılığı olmadığını,
0: Olmuş.
1: ahirette çıkması, geri dönüşümü olmayan bir yola girmiş olmamız anlamı taşır. Rabbim muhafaza buyursun.
0: Tamam.
1: Gelelim sorunun cevabına. Yani kuruma güveniyor. Gerçekten o hayvan usulüne uygun bir şekilde boğazlanmış. Et de müstahiklerine normal adil bir şekilde taksim edilmiş, verilmiş. Ama insanlar genelde ciğeri istemediği için o işte bir kursa, bir medreseye veyahut da işte oradaki fakirlere verilmiş şeklinde ise veyahut da işte ortaklardan bir tanesi talep etti. Diğer ortaklar da ona bir şey demez niyetiyle verilmiş. Ve sonrasından da ötekiler de helal ederse bunda bir sıkıntı
0: Doğru.
1: yoktur.
0: Evet hocam. Bir diğer sorumuz oldu hocam. Babam vefat etti 2 yıl önce. Annem Alzheimer hastası, evinden ayrılmak istemediği için onun yanına geldim, anneme bakıyorum. Annemin babamdan kalan maaşı var. Ben ihtiyacım veya borcum için annemin parasından kullanabilir miyim? Benim beyim var lakin bizden ayrı yaşıyor. Bize maddi bir desteği yok hiçbir şekilde. Yani annemin maaşından kullanmaya hakkım olabilir mi demişler.
1: Anladığımız kadarıyla bu kadıncağız annesine hizmet ediyor, evet. Annesine bakıyor, hı hı. Ve kocası kendi maişetini temin etmekle mükellef olan kocası ise bu kadına bu manada yardım etmiyor, vazifesini ifa etmiyor. Evet. Burada tabii kadının maddi durumu da yok, annesine hizmet ediyor, annesinin maaşı var, annesinin maaşından kendisi istifade edebilir mi? Tabii ki edebilir ama burada borçlarını ödeme gibi bir ifade kullanıyor. Burası belki sıkıntı olabilir. Çünkü hı-hı. neticede anne Alzheimer olması tabii hangi boyutta o da önemlidir. Evet. Ama hani biz tamamıyla akli melekesini yitirmiş şeklinde düşünecek olursak o zaman kendi malı üzerinde tasarrufu yok. Evet. Diğer varislerinin bu konuda hakkı olacaktır. Ha, varisleri onay verirse yani bütün varisler sen buradan kendi borcunu ödeyebilirsin derse bir sıkıntı yok. Evet. Ama böyle bir onay söz konusu değilse o annenin de kendi malında tasarruf edebilecek bir liyakata sahip olmadığı için borçlarını ödeme yani asli ihtiyacının haricindeki durumlara geçme değil de sadece o bakma süreci esnasında yani annesini yedirdiği gibi annesine yedirdiğinden kendisi de yer, annesine giydirdiğinden kendisi de giyer, annesine içirdiğinden kendisi de içer. Bu şekilde ondan faydalanabilir. Bunda bir zarar yoktur. Artı çünkü annesine hizmet ediyor. Evet. Zaten akli melekesi yeri de olsaydı da böyle yapılacaktı böyle. Genel evet. olarak. Ama uygun olan varislerin de bu konuda hemfikri varsa ki aslında onlar da hoşgörüyle karşılaması lazım. Çünkü onların yapması gereken vazifeyi bir kardeş yapıyor. O yüzden o konuda sen bunu istediğin gibi kullanabilirsin diyor dediklerinde de herhangi bir sıkıntı olmayacaktır.
0: Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da hocam zekatla alakalı hesap yapılırken borçlar düşülür deniyor. Hangi zamana kadar olan borçlarımızı nasıl düşmemiz gerekir? Bir de zekatı cins olarak altın ya da kağıt para şeklinde hangisinden vermemiz lazım demişler.
1: İkinci sorudan cevabı vermeye başlayacak olursak zekat kişinin elinde var olan altın, gümüş, para veyahut da alsat yaptığı ticari mallar bunlara taallük eder. İster elindeki o maldan zekatını verir. Yani altının zekatını altından, gümüşünün zekatını gümüşten, TL'sinin zekatını TL'den, ticari malının zekatını ticari maldan verir. Dilerse de başka bir değer üzerinden de zekatı verebilir. Evet. Ki buna kıymet itibariyle zekatı ödemek diyoruz. Dolayısıyla burada illaki şundan veya bundan demeye gerek yok. Yeter ki o malın değerini tespit etme noktasında adil olsun. Evet. Yani işte elinde altını var. Ben altının işte ne kadar 100 gram 2,5 gramını vermem gerekiyor. 2,5 gram ondan vermeyeceğim de TL olarak vereceğim. Kaç paradan vereyim? Piyasada şu anda işte 2,5 gram altın 22 ayar. Eğer altını 22 ayar ise. Hı hı. Gerçi altınına göre de değerlendirebilir. Yani has altını varsa has altın kıymetinden. Evet. 14 ayar altını varsa 14 altın ayar kıymetinden hesap edebilir. Eğer altını varsa. Onu hesap eder. Onun TL'sini fakirlere verir. Ama altını yok. İşte benim malım var elimde ama ben para vermek istiyorum. O zaman o malın değerine bakar ama o malın değeri kendisinin mal ettiği bedel değil, satmayı murad ettiği bedel de değil. Şu anda ben bu malı paraya çevirecek olsam, hani mal bozdurma diyorlar ya, ne kadara paraya çevirebilirim ki bu malın reel değeridir. Onu hesap eder, onu çıkartır, kendi kasasından o kadar bir miktarı %2,5 olarak verebilir. Yani ikinci meseleyi bu şekilde cevabını vermiş oldu. Birinci sorusunda ise diyor ki borçların ne kadarlık bir borcu düşeceği. Bunu özellikle günümüzde hani uzun vadeli borçlar söz konusu olduğundan dolayı bu çokça dillendirilen konulardan bir tanesi. Hatta bazen şöyle fetvalarda duyabiliyoruz işte bir yıllık borç düşer, bir yıllıktan daha uzun vadeli olan borçlar düşmez şeklinde kaynak itibariyle bunu bir mesledinin olmadığını görüyoruz. Evet. Çünkü alacak nasıl ki zekata katılıyorsa borçta katılacaktır düşmek açısından. Hanefi fıkhına göre. Zaten Şafii mezhebine göre borç düşmüyor, o ayrı bir konu. Ama Hanefi mezhebine göre kişinin borcu velev ki 10 yıllık olsa bile yani çok uzun vadeli olsa bile bu borcunu düşer, kalan bir şey varsa bunun zekatını verecektir. Evet. Tıpkı alacağı olsa çok uzun vadeli 10 yıllık alacağı olsa daha henüz almadı bu sene onun hesabı eder o da onun zekatını verecektir. Nasıl ki alacakta uzun vadeli olması zekat verme konusunda bir müessir değilse zekatı hesap etmede borcun uzun vadeli olması da o borcun o zekat miktarından düşmesinde bir müessir değildir.
0: Evet.
1: Hatta bazen şöyle sualle de muhatap olabiliyoruz. Diyor ki hocam diyor işte biz yatırım yaptık. Uzun vadeli 10 yıllık bir borca girdik.
0: Evet.
1: İşte arabamız var. Aylığımız var. Elimizde de ufak bir miktar paramız var. Ama o borcu çıkardığımız zaman paramız sıfırlanıyor. Yani altınlarımız bir şey kalmıyor. Belki eksiye düşüyoruz. Ama biz o borcumuzu ondan ödemeyeceğiz. Altınımızı ödemeyeceğiz. Çalışıyoruz. Aylık olarak kazancımızın bir kısmını borcumuza vererek bu şekilde borcumuzu ödüyoruz. Benim şu anda o elindeki altına zekat vermem gerekir mi?
0: Evet.
1: Bu şekilde önemli sorularla muhatap olabiliyoruz. Burada her ne kadar kişinin o borcunu ödeme noktasında kazandığımdan ödeyeceğim dese bile nefsül emirde o malına tahallük edecektir.
0: Hmm.
1: Yani borcu çıkardığında geriye o parası kalıyor mu? Bugün kontağı kapatıp da ölecek olsa,
0: Allah
1: ahirete intikal edecek olursa o borç nereden kapatılacaktır? O tehlikesinden bıraktığı maldan.
0: Ya da bugün bu işi yapıyor, tamam ödeyebiliyor, aylık geliri var, bir şeyi var veya maaşı var.
1: Ödeyemeyecek
0: ama
1: bir durum olsa. Yani bu mevhum olan, ileride gelecek olan amelinin karşılığında alacağı bir para ki daha o amel sergilenmediği için, o amel daha ortaya konulmadığı için alacak olarak da tahakkuk etmemiştir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla sen o borcumu ben çalışarak ödeyeceğim demiş olması şu anda mevcut olan mal varlığından o borcu çıkarmayacak anlamı taşımayacaktır. O yüzden borcu düşürür. Geriye bir şey kalırsa ve kalan miktarda nisap miktarıysa o zaman zekatını verecektir.
0: Evet hocam. Bir diğer sorumuz oldu hocam. Farz namazlarda tahiyyatta etteyyat, salibar, rabbena, rabbena fili dualarını okuyorum. Bir rahmetike ya erhamer rahim dedikten sonra selam veriyorum. Hatta farklı dualarını okunabildiğini duymuştum. Bu uygulamada bir sorun var mı? Varsa yani bu yapmış olduğum uygulamada bir sıkıntı varsa yaptıklarımı iade etmem gerekir mi diye sormuş.
1: Şimdi tam iyi anlayalım. Farz namazdan bahsediyor
0: evet
1: ve son teşehhütten bahsediyor.
0: Evet.
1: İlk teşehhütte değil.
0: Evet.
1: Ki son teşehhütte ettehiyyatü duasından sonra zaten salli barik dualarını okumak, Rabbena atina, Rabbena fili dualarını okumak sünnettir.
0: Evet.
1: Hatta ve hatta eğer imam değilse, arkasındaki cemaati bekletmeme adına münferiden kılıyorsa o arada mesur olan başka dualar da yapabilir.
0: Hı hı.
1: Hatta mesuru olmayan ama kullardan istenilmesi muhal olan, Allah'tan istenilmesi gerekli olan dualar da yapabilir. Bu şekilde dua yapması namazının sıhhatine engel değildir ki olması gerekeni yapmış zaten.
0: Evet. Kardeşimiz. Bir diğer sorumuz oldu hocam. Kulaklık takıyorum, abdest alırken üzerine mes yapabilir miyim diye sormuşlar hocam.
1: Abdeste kulak üzerine meshetmek abdestin edeplerinden olarak veya müstahaplarından olarak ifade edilir. Tabii o kulaklıktan kastedilen nedir? Yani kulağın içine takılan mı yoksa komple dışını kapatan bir kulaklık mı? Yani o mes ıslaklığın o yere temas etmesidir. O kulaklık o teması engelse olmaz.
0: Evet.
1: Ama o kulaklık o ıslağın o kulağa temas etmesine engel değilse mes olur.
0: Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam, namaza yeni başlayan kardeşimiz, Allah'ın barik eylesin diyelim. Ha. Namazda kılınacak sürelerin sırasını bilmiyorum. Bu konuda bir sıkıntı olur mu demişler. Subhaneke, Fatiha'dan sonra İhlas ve Nas surelerini okuyormuş.
1: Evet.
0: Bir problem olur mu demişler.
1: Tabii başka ayet bilmiyorsa, yani namazın sahih olacağı şekilde başka bir sure bilmiyorsa bildikleriyle okusun. Bu bağlamda herhangi bir sıkıntı yok. Ama ezberlerini arttırmaya gayret etsin. Bir de namazın sahih olacak şekilde kıraatını düzeltebilmek adına da güvendiği bir hoca efendiyle otursun. Fatiha'yı ben nasıl okuyorum? Zamm-ı sure olarak okuduğum İhlas suresini nasıl okuyorum? Bunları düzeltmeye gayret etsin. Ama diğer taraftan farz olan namazlarda zamm-ı surede sure aralarında kısa surelerden bahsediyoruz. Atlayarak okunmasının yani bir tane atlayarak okunmasının mekruh olduğu ifade edilir. Ya da yukarıya doğru okunmasının yine mekruh olduğu ifade edilir. Ama aradaki sure uzun bir sure ise o zaman onun atlanarak ikinci surenin okunmasında ise böyle bir kerahatten bahsedilmez.
0: Evet.
1: Tabii bu farz namazlarda, nafile namazlarda daha genişlik vardır. Bu konuda herhangi bir kerahat yoktur.
0: Evet.
1: Şimdi kardeşimiz diyor ki ben İhlas suresini okuyorum Fatiha'dan sonra. Ki İhlas suresinin akabinde gelecek olan sure aslında Felak suresidir. Evet. Onu atlayıp Nas suresini okuyorum. Hı. Bunu tabii bildiği halde, yani Felak suresini bildiği halde böyle yapması, bu kerahattan hali olmaz. Farz olan namazlarda. Evet. Ama ben onu biliyorum, onu iyi bilmiyorum. Nitekim Kur'an-ı Kerim'den kolayınıza gelen yere okuyun. Evet. Ayet-i kerimesinin de hitabınca ben bunu rahat okuyabiliyorum şeklinde yapıyorsa da bu bağlamda bu kimse hakkında da bir kerahattan bahsedemez.
0: Evet hocam. Bir de şunu hocam belirtmek isterim. Yani çok sorularda da geliyor. Hani yazım şeklinden mi, hatadan mı kaynaklanıyor? Mesela Subhaneke, Subhaneke yazılıyor. Evet. Veya işte İhlas Suresi'nin Kulhu, Ricani Kulfu yazılıyor mesela. Evet. Bunu da buradan hemen kısaca
1: aslında
0: böyle bir...
1: Aslında buna temas etmiş olduk. Şöyle evet. Yani namazı kıldığımız zaman namaz bir ibadettir. Hı-hı. Maksut olan bir ibadettir. Ve her ibadette olduğu gibi namazın da belli başlı şartları vardır. Hı-hı. Bu şartları yerine getirmeden yapılan namaz sahih bir namaz değil. Evet. Makbul olan bir namaz değil. Nasıl ki Ramazan-ı Şerif ayını geçirdik, ben oruç tutuyorum deyip de kişi gündüzün ortasında karnını doyurarak, işte susandığı zaman suyunu içerek oruç tutuyorum demesi nasıl ki makbul bir oruç, sahih bir oruç değilse, çünkü şartlar yerine gelmemiştir. Hı-hı. Namaz için de aynısını söyleyeceğiz. Dolayısıyla namazın şartlarından bir tanesi, rükunlarından bir tanesi de kıraattır.
0: Evet.
1: Ve kıraatın da sahih olacak şekilde hurufatına, makreşlerine dikkat edilmesi gerekir. Hı-hı. Çünkü harfin değişilmesi, mananın değişmesi, hatta hatta Kur'an'da olmayan bir şeyi Kur'an gibi okumak.
0: Evet.
1: Bu duruma gelme durumu, bu sebeple Türkçeden, Latinize edilmiş olacak bir şekilde sure ezberlemek doğru bir şey değil.
0: Evet.
1: Çünkü hurufatı çıkarma imkanımız bu bağlamda olmaz. Ama çocukluğumuzda bir şekilde ezberledik ama ağzımız çok da düzgün değil. Şu anda işin vahametini anladık, ciddiyetini anladık. Ne yapmamız gerekir? Yapmamız gereken birinci vazifemiz camimizin hocasına gidip, hocam benim şu ağzımı namaz sahih olacak şekilde düzelt.
0: Evet.
1: Bu konuda bütün gayretini sarf edecek. Ha, bununla beraber o kıldığı namazları yapamadıkları o Allah ile onun arasındaki onun affını Mevla'dan talep evet. ederiz, niyaz ederiz. Çünkü istitaatla alakalı ama bunu düzeltme peşinde olması ve bunu gerçekten dert edilmesi gerekecektir.
0: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam nafaka ile alakalı. İşimden ayrıyım, nafaka alabilir miyim? Şu an diyor 800 lira bir nafaka bağlandı demiş.
1: Aslında bunu daha önceki derslerimizde defalarca konuşmuş idik. İslam fıkhına göre evlilik mali anlamda birbirlerine ortak olmaya gerekli kılmaz. Hı. Maalesef günümüzdeki mer'i hukuk, beşeri hukuk, İslami olmayan hukuk, evlilik gerçekleştikten sonra, evlilik süresinden sonra elde edilen mallarda bir ortaklıktan bahsediyor.
0: Hı.
1: Yani kadın kocasının mal varlığının %50'sini ortak, koca da kadının mal varlığının %50'sini ortak oluyor mer'i hukukta ki bu İslami değil. Bunu bu şekilde tatbik etmek zulümdür.
0: Evet.
1: Zalimliktir. Karşı taraf mazlum olmuş olur. Her ne kadar mer'i mahkemeler buna imkan tanımış olsa bile.
0: Evet.
1: Keza evlilik bittikten sonra yani koca bir şekilde hanımından ayrılıp şer'an boşama söz konusu olduktan sonra erkeğin hanımının nafakasını teminle mükellef olduğu dönem iddet dönemidir.
0: Hı hı.
1: İddet dönemi zaman zarfında evet meskenini karşılamak, nafakasını karşılamak, yemesini içmesini karşılamak zorunda ama iddeti bittikten sonra artık sokaktaki herhangi bir kadından bir farkı yoktur. Günümüz yine maalesef mer'i hukuk, mer'i kanunlar, İslami olmayan beşeri kanunlarda evlilikten sonra ayrılık vuku bulduğunda kadın ölünceye kadar ya da bir başka evlilik yapıncaya kadar kocaya bir nafaka sorumluluğu yüklüyor ki bu dinen zulümdür, caiz değildir. Kadının bunu alması da zalimliktir. Her ne kadar mer'i mahkeme ona bu konuda imkan verse bile çünkü Allah katında böyle bir hakkı yoktur. Dinimizde böyle bir hakkı yoktur. Gerçi son dönemlerde bununla alakalı bir iyileşmelerden de bahsediliyor. Yani ömür boyu nafakanın zulüm olduğunu artık yani devlet ricalinin de dilinden duymaya başladık son dönemlerde. İnşallah tahsil ederler. İslam'a göre bir sistem, bir nizam İnşallah. Getirebilmeyi Rabbim onlara muvaffak etsin bu konuda diyelim. Dolayısıyla burada işte kadın hani ben bu nafakayı alıyorum bu caiz mi? Kocası kendi gönül rızasıyla eski kocası diyelim. Gönül rızasıyla bunu veriyorsa problem yok. Ama bunu direterek zoraki mer'i mahkemeleri kullanarak alıyorsa bu manada caiz olmaz. Sadece şunu ifade edelim, ama kadının mehir alacağı vardı.
0: Evet.
1: Koca bunu ödemedi. Hı hı. Ha, bu durumda mer'i mahkemede tabii mehir alacağı diye bir dava açamazsın.
0: Evet.
1: Siz isminin nafaka olması önemli değil. Mehir miktarı kadar bunu alabilirsiniz.
0: Hı hı.
1: Ya da işte ortada bir çocuk var. Çocuğun nafakasını baba temin etmek zorunda. Onu vermiyor. Onu başka bir adı altında yine mahkemelerden istifade ederek alabilirsiniz. Bir de hıdane hakkı dedikleri dadılık ücreti diyelim. Yani çocuğuna bakmasından kaynaklı annenin bu konuda ücret alabilme durumu vardır. Bu nafaka miktarında buna mahsup edilebilir. Ama tabii baba onu ücretsiz bir başka yerde baktıramama gibi durumu söz konusu ise bütün bunlar muvacihesinde mesele bakılmalı. Yoksa ben bir zamanlar işte bununla bir birlikteliğimiz oldu, bir evliliğimiz oldu. Hatta uzun yıllar evliliğimiz oldu ama şimdi ayrıldık. İddetim de bitti ama ben yine nafaka alabilir miyim? O eski koca gönül rızasıyla veriyorsa alabilir ama gönül rızasıyla vermeyip de zoraki bunu veriyorsa zulmetmiştir, zalimdir. Karşı taraf mazlumdur. Aldığı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ifade ettiği üzere cehennemden bir kordur.
0: Evet,
1: Rabbim muhafaza buyursun.
0: Amin inşallah. Kıymetli dostlar, bu arada yine sizler sorularınız bizlere imaletlealigül.tv ve WhatsApp hattı üzerinden gönderebilirsiniz. Dini mesele danışma hattı pazar günleri hariç de kıymetli hocalarımıza sorularınızı sorabilirsiniz. Hocam, kızım için adak keseceğim. Bu adaktan damadım yiyebilir mi diye sormuşlar.
1: Şimdi kızım için adak keseceğimi biraz açmamız lazım. Hı-hı. Yani. Aslında adak Allah için kesilir, kurban evet. Allah için kesilir. Kızım sebebiyle adadım. Biz böyle anlıyoruz bunu.
0: Evet.
1: Bu nasıl olabilir? Allahu alem, kızı bir hastalık geçirmiştir veya başına bir bela, bir musibet gelmiştir. İşte o bela, o musibet bertaraf olursa Allah için kurban kesmek bana vacip olsun.
0: Hı-hı.
1: Bu durumda aslında o adak kişinin kendi adadır. Kime talik ettiğinin önemi yoktur.
0: Evet.
1: Yani kızın adağı değil, kendi adağıdır. Peki keseceği bu adaktan kimler yiyebilir, kimler yiyemez? Yiyemeyenleri bulursak yiyenleri de bulmuş oluruz. Her şeyden önce zekat verebilecek kişiler yiyebilir. Zekat veremeyecek kişiler yiyemez. Dolayısıyla alt soyu ve üst soyu. Bunlar yiyemez. Kızı al soyudur. Her ne kadar onun adına dahi olsa onun yemesi caiz değil. Üst soyu yiyemez. Zengin olan insanlar yiyemez. Şer'an zengin kabul eden insanlar yiyemez. Damat kişinin al soyu değildir. Eğer maddi imkanı yoksa kişi damadına zekat verebilir mi? El cevap verebilir. O zaman burada o adağından da o damadına verebilir. Onun mülkü olur. Ha, o kendi mülkü olduktan sonra evde onu pişirip hanımıyla beraber, yani adayan kimsenin kızıyla beraber yemesinde bir mani var mı? Yoktur. Çünkü mülk sebebi değişmiştir. Mülk sebebinin değişmesi aynın değişmesi makamındadır ki bunu birçok dersimizde işlemiştik. Hazreti Berir hadisi olarak radıyallahu teala anha hadisi olarak işlemiştik. Dolayısıyla burada adak kimin adağı, kimin adına olması değil de
0: kimin adağı,
1: kendi adağıdır anladığımız kadarıyla. Hı-hı. O zaman bu manada kendisi bundan yiyemediği gibi kız da yiyemez ama damat diyebilirim.
0: Ama damat zenginse o da yiyemez.
1: Evet. Ama şöyle olsa, kızım adadı. İşte kızımın bir hastalığı oldu ve kızım dedi ki bu hastalıktan iyileşirsem Allah için kurban keseceğim. Ya da işte bir gebelik sürecinde bunu hayırlısıyla doğurursam Allah için bir kurban keseceğim şeklinde. Kızımın adağı, ama kızımın maddi imkanı olmadığı için bu adağı ben yerine getirmek istiyorum. Bu durumda kızın adağı olacağı için bu durumda meseleyi kız açısından bakacağız. O kızının usul ve furusu bunu yiyemez. Kızın zekat veremeyeceği kişiler yiyemez.
0: Evet.
1: Damadıma dediği zaman aslında kızının adağının eşine vermesidir ki bir hanımefendi zekatını kocasına verebilir mi? Sahih olan görüşe göre veremez.
0: Evet.
1: O zaman adağından da kocasına ikram edemez.
0: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam. Hocam, abimden 3 ay önce 28 gram altın borç almış. Anlık altın fiyatına göre nakit ödeyebilir miyim demişler.
1: Yani toplu halde onu geri ödeyemiyor. aydan aya peyderpey ödeyecektir. Öderken evet. de anlık olarak o fiyata göre TL üzerinden ödeyebilir miyim? Tabii ki olabilir. Ama burada önemli olan zimmetteki borcu zapt etmek. Hı-hı. Yani misallendirelim. Benim sizden 100 gram altın borcum var. 100 gram altın borcu aldım. Bunu TL'ye çevirerek benim borcum artık TL demiyoruz. Benim size 100 gram altın borcum var. Bugün bir miktar para ödeyeceğim. Borcumdan bir kısım ödeyeceğim. Ödeyeceğim para işte güncel şu andaki kuru fiyat olarak bakıyoruz 5 gram altına tekabül ediyor. Evet. Diyorum ki Suat sana bu parayı versem 5 gram altın borcumdan mahsup eder misin? Sen de kabul ederim dersen o parayı vererek 100 gram altından 5 gram altını o anda be'üddeyn min menalehiddeyn deniyor. Yani alacağı alacaklı olan kişiye satmaktır. Bu bağlamda ben sana borcumu ödemiş olurum. Evet. 100 gramdan artık 95 gram altın kalmış oldu. Evet. Aradan bir ay daha geçti. Bir miktar daha para var elimde. Yine ödeyeceğim. O günkü yine kurdan o kaç grama tekabül ediyor? İşte diyelim ki 10 grama tekabül evet. ediyor. Bunu ödesem 10 gramlık borcuma mahsum eder misin? Tabii ki ederim. Onu öderim. O andan 100 gramdan 95'ten yine düşerim. Onu düşersin. Bu şekilde peyderpey ödeyebiliriz. Ama şöyle yapsam tamamını TL'ye çevirdim. Hı-hı. Bu tamamını TL'ye çevirdikten sonra aydan aya ben sana TL olarak ödeyeyim. Bu olur mu? Bu olmaz. Hı-hı. Çevirdiğimiz anda onu o anda ödememiz gerekir. Alacak verecek kalmaması gerekir. O çevirdiğimizin o miktarını ödediğinde o kadarlık bir borcu düşürürsek bu fıkhi olarak caiz olacaktır.
0: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da 3 yıl önce dizimden menisküs ameliyatı oldum. Dizim ağrıdığı zaman oturarak namazımı kılıyorum. Dizimdeki ağrılar geçince yine ağrı korkusuyla oturarak kılmaya devam ediyorum. Yanlış mı yapıyorum demişler.
1: Burada tabii kişi kendi fetvasını kendisi vermesi gereken konulardandır bu konu. Çünkü namazda kıyam, farz olan namazlarda kıyam farzdır. Nafile namazlarda kıyam farz değil. Kişi keyfi olarak nafile namazı oturarak kılabilir. Ama tabii oturarak kılmaktaki kasteti ima ile mi? Çünkü secde nafile namazlarda ima ile keyfi bir namaz olmaz. Evet. Ancak ima ile keyfi olarak nafile namazının kılınmasının caiz olduğu yer binek üzerinde seyir halinde. Hı-hı. Onun haricinde yoktur. Farz olan namazlarda zaten olmaz ancak bir mecburiyetten dolayı olursa söz konusudur. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki ayaklarımdan ameliyat olduğum için rahatsızlık geçirdiğim için ayakta kılamıyorum, oturarak kılıyorum. Belki de ima ile kılıyor secdeye de gidemiyorsa. Şu anda geçti ama tekrardan nüksetme korkusu ya da ağrı korkusu. Bizim buradaki kurulumuz şudur. Kişi ya hasta olacak, yani şu anda an itibariyle hasta değil ama onu yaptığında hastalanacağını biliyor. Evet. Ya da var olan hastalığının artmasından endişeleniyor. Hı-hı. Ya da tedavi sürecinin uzamasından endişeleniyor. Üç etken. Hı-hı. Hasta olması, var olan hastalığının uzaması ya da tedavi sürecinin uzaması. Evet. Yani var olan hastanın artması, tedavi sürecinin uzaması. Hı-hı. Burada da kişi yani evet şu anda iyileştim ama doktor diyor ki ayakta kılacak olursam bu tekrardan yükselecek. Bir müddet daha böyle kılman gerekiyor diyorsa ve güvenilir. Yani hem dini bütün bir doktor hem de kendi alanında da sözü makbul olan bir doktor olarak bunu söylüyorsa elbette kişi oturarak kılmasına devam edebilir. Ama yok öyle bir şey yok. Yani ayakta kılabilirsin. Kişi kendisi onu evham ediyorsa, kendisi onun öyle olacağını vehmediyorsa bu doğru bir şey değildir. Orada kişi namazını normal rükû ve secdesiyle kılması gerekecektir.
0: Bazen de şöyle bir şey, bu tip ameliyat olanlar ya da rahatsızlıkları olanlar hocam, tam diz bölgesinin olduğu bölge böyle yumuşak şeyler koyuyorlar. Yani evet. seccadede de yapabiliyorlar. Bunu veya yumuşak bir sünger koyabiliyorlar. Bunu yapabilirler.
1: Yapabilir. Bunda bir sıkıntı, olmaz.
0: Evet. Evet. Hocam bir diğer sorumuza da son sorumuz. Tesettüre girmeme eşim karşı çıkıyor ve tesettüre girersen seni boşarım diyor. Bu konuda ne yapmam lazım demişler.
1: Şimdi tabii tesettüre girerse ifadesini mutlak olarak baktığımız zaman an itibariyle bu bayanın tesettürsüz bir bayan olduğunu anlıyoruz. Hı hı. Oysa tesettür Allah'ın emridir. Allah'ın emrinin olduğu yerde kula itaat söz konusu olamaz. Evet. Evet, kocanın hanımı üzerine bir takım hakları vardır. Kadının kocası üzerine bir takım hakları olduğu gibi babanın evladı üzerine, evladın da baba üzerine bir takım hakları vardır. Ama bu haklar hiçbir zaman Allah hakkıyla çatışmamalıdır.
0: Evet.
1: Şimdi tesettür farzdır. Bunda asla taviz yoktur. Ben kocan olarak senin tesettürlü olmanı istemiyorum derken, bunun haram olduğunu kabul etmiyorum, bunun günah olduğunu kabul etmiyorum şeklindeyse zaten arada nikah yoktur.
0: Evet.
1: Zaten o kimse iman dairesinden çıkmıştır. Bu öyle bir birliktelik, geçerli bir birliktelik değildir. Ama yok, ben bunun haram olduğunu kabul ediyorum, biliyorum ama nefsime mağlup olduğum için ben bunu istemiyorum diyorsa fasıktır, günahkardır. Sadece kendisi günah işlemekle de kalmayıp bir başkasının günah işlemesine de teşvik etmekle beraber koca çok yanlış bir şey yapmıştır. Peki hanıma düşen burada nedir? Hanıma bu konuda düşen Allah'ın farz kılmış olduğu amelilerden geri durmamasıdır.
0: Evet.
1: Bununla alakalı ne yapılması gerekiyorsa yapar. He, ama diğer taraftan işte beni boşar, ben dışarıda kalırım, işte daha büyük sıkıntılar yaşarım. Bunu artık kendisi tartacaktır. Bu çünkü umum olarak tahmin etmek doğru bir şey değil. Hani bekara hanım boşamak kolaydır derler. Stüdyodan bu konuları irdelemek de bu bağlamda yani o atmosferi bilmediğimiz için durum değişebilir. O yüzden o kadın kendisi kendi durumunu arz edebileceği kişilerle görüşerek ona göre bir yol haritasının çizilmesinin gerekliliğinden bahsederiz.
0: Evet.
1: Ama şurası müsellemdir ki bir kocaya itaat adı altında Allah'a itaatsizlik kat'i surette caiz değildir.
0: Evet, son nokta
1: olmuş oldu.
0: Elhamdülillah hocam. Son olarak dua babına neler söylersiniz?
1: Bu kardeşimize dua edelim. Rabbim bu kardeşimizin özelde kocasına ve bu kardeşimiz gibi olan kardeşlerimizin de genelde kocalarına insaf nasip eylesin.
0: Evet.
1: İslami şuur onlara ihsan eylesin.
0: Evet.
1: Bu konuda hanımlarına zulmetmemeyi, ki aslında bu kendilerine de bir zulümdür. Çünkü hanımının açık bir şekilde dolaşmasından razı olmak İslam fıkhında, ki halk arasında da bu şekilde anılır, deyüz diye ifade edilir ki deyüzlerin cennete giremeyeceği ile alakalı da hadis-i şerifler vardır. Rabbim bu haslette olanları bu hasletten tez zamanda kurtarsın.
0: Ha.
1: Bu karakter, bu ahlaktan onları kurtarsın. Namuslu, mütedeyyin bireyler olarak, aileler olarak da toplumu oluşturabilmeyi cümlemize nasip etsin.
0: Amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
1: Amin.
0: Kıymetli izleyenlerimiz, sizler yine sualleriniz bizlere ilmihaletdalegül.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.

0: Bil ki seni ıslah etmeyen ilim sapıklıktır. Sana faydası dokunmayan malsa vebaldir. İnsanlarla öyle geçinin ki öldüğünüzde sizin için ağlasınlar, sağ kaldığınız sürece sizi sevgiyle karşılasınlar. İnsanların en acizi, insanlardan kardeş ve dost edinemeyendir. Ondan daha acizi ise, dost ve kardeş edindikten sonra onu kaybedendir. Kim bir işte halka önce olursa, başkasını terbiyeye kalkmadan kendisini terbiye etmeli, bu terbiyede diliyle öğüt vermeden önce davranışlarıyla öğüt vermek suretiyle olmalı. Nefsine öğretmen olup kendini terbiye eden kişi, insanları terbiye edenden daha fazla övgüye değerdir. Birisi müminlerin emiri Hazreti Ali'den kendisine nasihat etmesini isteyince şunları söyledi: amelsiz ahireti dileyenlerden, olmayacak ümitler besleyip sonra tövbe edenlerden olma. Hani kişi vardır, dünyada zahitlerin sözlerini söyler, ancak dünyaya rağbet edenlerin işlerini yapar. Dünyanın malından, mülkünden verilse doymaz. Verilmese kanaat etmez. Verilenin şükrünü yerine getirmez, verilmeyenin fazlasını ister. Halkı kötülükten men eder, kendisi emre uymaz. Temiz kişileri sever, yaptıklarını yapmaz. Suçluları sevmez, oysa o da suçlulardandır. Günahlarının çokluğundan korkar ve ölümden çekinir. Ölümden kendisini ürküten şeyi yapmakta da ısrar eder. Hastalandığında pişmanlığa düşer, iyileştiğinde pişmanlığını unutur gider. Nimet elde edip afiyet bulduğunda gururlanır, belaya düştüğünde ümidini keser, perişan olur. Sıkıntı anında dua etmeye koyulur, ferahlığa ulaştığında kendine güvenir. Aczini unutur, heva ve hevesine uyar, aldanır. Kimseye ihtiyacı olmadığında böbürlenir, fitneye düşer, ihtiyaç sahibi olduğundaysa her şeyden ümidini kesip yese düşer. Kulluk ettiğinde gevşek davranır, arzularının peşinde koştuğunda isyan eder, tövbeyi geriye atar. Başkalarına ibretler gösterir, örnekler verir, ancak kendisi ibret almaz. Verdiği öğüdü kendisi tutmaz. Sözle herkese kılavuzluk etmeye kalkar, amelde herkesten geriye kalır. Gelip geçici nimetleri elde etmek için ileri atılır, kalıcı nimetlere sahip olmak için geride kalır. İsyanı ganimet sayar, asıl ganimeti ziyan zanneder. Ölümden korkar, ancak hayatta kendisine verilen fırsatı elinden kaçırır. Başkasının az günahını çok, kendisinin çok günahını az görür. İnsanları kınayıp durur. Kendisini ise kınamak bir yana, dalkavukluk eder. Onun için zenginlerle oyuna dalmak, yoksullarla Allah'ı anmaktan daha sevimlidir. Kendisine itaat edilmesini ister. Kendisi isyan eder, ona vefa edilir, o vefa etmez. Allah için Allah yolunda korkmaz, oysa halktan çekinir. Cömertlik, şerefleri koruyan bir sıfattır. Hilm ve yumuşaklık, kötü kişilerin ağzını bağlar, bağışlamak üstün olmanın zekatıdır. Hıyanet eden dostu terk etmek tesellidir. Danışmak doğru yol üzere olmaktır. Sadece kendi aklıyla iş gören kendisini tehlikeye atar. Sabır düşmanı alt eder. Zenginliğin en üstünü her türlü arzuyu terk etmektir. Sevgili oğlum, yoksul düşmenden korkarım. Yoksul düşmekten Allah'a sığın. Çünkü yoksulluk dini noksanlaştırır, aklı şaşırır, dostluğu giderir. Bil ki yoksulluk büyük bir beladır. Ondan da zor olanı beden rahatsızlığıdır. Ondan da çetin olanı gönül rahatsızlığıdır. Bil ki mal genişliği ve bolluk nimetlerdendir. Fakat maddi bolluktan daha üstün olan şey beden sıhhatidir. Beden sıhhatinden de üstün olan gönül huzurudur. Söz söylemezsen senin hükmüne tabidir, ama söylemeye başladığında sen onun mahkumu olursun. Paranı pulunu nasıl gizliyorsan sözünü de öylece gizle. Nice söz vardır ki nimeti giderir, zahmeti getirir. Kimin sözü çoğalırsa yanlışı da çoğalır. Kim çok yanılırsa utancı azalır. Utancı azalanın gönlü de ölür. Gönlü ölenin sonu ateştir. Zalim kişinin üç alameti vardır. Günaha dalıp kendisinden üstün gördüğüne zulmeder, kendisinden altta olana, kendini üstün gördüğü için zulmeder, kendisi gibi zalimlere yardımcı olur, yine zulmeder. Şiddet ve sıkıntı son haddine varınca ferahlık gelir. Bela ve zorluk halkaları iyice daraldığında genişlik yüz gösterir. Gerçekten de hak ağırdır, fakat tatlıdır. Batılsa hafiftir, fakat insanı helak eder. Hayır işleyin, hayrı azımsamayın, küçümsemeyin. Çünkü hayrın küçüğü de büyüktür, azı da çoktur. İçinizden biri bu hayrı işlemeye başkaları benden daha layıktır demesin. Andolsun Allah'a ki sonra başkaları da sizin için böyle söyler. İlmin kapısı olarak bilinen Hazreti Ali'nin birbirinden farklı konularda kısa özdeyişleri de günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan bazıları şöyledir. Haklı olduğun yerde hiçbir şeyden korkma, yardımcın Allah'tır. Haksızlık önünde eğilmeyiniz. Çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. İnsanlarla öyle iyi geçinin ki düşmanlarınız bile ölümünüze ağlasın. Şahsınıza fenalık eden bir düşmanı affedebilirsiniz. Lakin vatanınıza, milletinize ve dininize fenalık edenleri affetmeyiniz. Çalışanlar kötülük düşünmeye vakit bulamazlar. Tembellerse kendilerini kötülükten kurtaramazlar. Kadınların en hayırlısı kocasına muhabbet gösterendir. Her şeyi boğazına atan, fakir hakkı gözetmeyen zengin, fakir hükmündedir. Ölümü unutmak, kalbin paslanmasındandır. Ölümü yaklaşan kimseye hilesi fayda vermez. Üç öldürücü şey biliyorum. Cimrilik, gurur, heva ve heves. Fenalıklardan uzak duran ve daima verdiği sözü yerine getiren insanlarla dostluk etmeliyiz. Birçok kimseye dostluk gösterdim, onlardan bir dostluk göremedim. Yine de dostluktan vazgeçmedim. Dostlarımla dost olanları çok severim ve onların değerini de dostluklarının derecesiyle ölçerim. Hakiki dost, sıkıntı zamanında imdada yetişendir. Dostların kalbini kırmakla düşmanların arzularına hizmet etmiş olursun. Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum. Dost, kardeşini üç haldeyken korumadıkça tam dost olmaz. Düşkünlüğünde, kendisi bulunmadığı vakit, gıyabında ve ölümden sonra. İyilik ediniz. Onun karşılığında kötülük görebileceğinizi aklınıza getirmeyiniz. Kalbini o öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Allah dostları o kişilerdir ki insanlar dünyanın görünüşüne baktıkları zaman onlar dünyanın iç yüzünü görürler. İlim hakimdir, ölmez. Malsa mahkumdur. Bugün vardır, yarın yok olur. Cesurun ayakları dayanmak, korkağın ayakları kaçmak için yaratılmışlardır. Senden soruluncaya kadar susmak, susturuluncaya kadar söylemekten hayırlıdır. Himayen altındakilere iyilik yapmak istersen, onlara terbiye ve edep öğret. Hangi adamın oğlu olursan ol, terbiyeyi öğren. Bu güzellik seni başka bir asalete muhtaç etmez. İktisat az şeyi çoğaltır, israf çok şeyi azaltır. Kendinizi irşad edemezseniz, asla başkalarına irşad edemezsiniz. İşlerinizde acele etmeyiniz. Zira acele etmek, işinizin aksamasına sebep olur. Sonunda pişman olursunuz. Çok yemekten sakınınız. Zira çok yemek bedenin sağlığını bozar. Gece istirahatını ortadan kaldırır. Kötü zandan kaçınınız. Zira kötü zan ibadeti bozar, vebali artırır. İnsan hangi ahlakın sahibi ise diğer insanların arasında kendi ahlakına uyanları bulur. Böylece kötü ahlak sahibi kötüyle, iyi ahlak sahibi iyiyle yakınlık sağlar. Cenab-ı Hak kullarından birine muhabbet ederse ona güzel huy ve selim kalp verir. Niyetinizi bozmayın. Zira niyetinizi bozduğunuz zaman belalar üzerinize yönelecek demektir. Şu üç şeyde insanın utanıp çekinmemesi gerekir. Misafirine hizmet etmek, bir mecliste babası ve hocası için ayağa kalkıp ona hürmet göstermek ve sonucu ne olursa olsun hakkı talep etmek. Şu üç şeyde mümine zinet verir. Allah'a karşı takvayla amel etmek, sözünde doğru olmak ve emaneti yerine getirmek. Şu üç şey ise muhabbete vesile olur. Güzel ahlak, yakın ilgi göstermek ve tevazu. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki, Allah'ın yaratmasına sürekli şahit olur. Şaşarım Allah'ın varlığından şüpheye düşene ki, her gün ölenleri gözleriyle görür. Şaşarım ahireti ve tekrar dirilişi inkar edene ki, her şeyin ilk kez yaratıldığını görür ve bilir. Şaşarım yokluk yurdu dünyayı yapıp durana ki, onun uğruna gerçek varlık yurdunu terk eder, gider. Şaşarım şu insana ki, bir yağ parçasıyla görmektedir, bir et parçasıyla söylemekte, bir delikle nefes almakta, bir lokmayla doymaktadır. Hazreti Ali'nin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek makam istedim, tevazuda buldum. Riyaset istedim, ilimde buldum. Keramet istedim, takvada buldum. Zafer istedim, sabırda buldum. Rahat istedim, hasedi terk etmekte buldum. Şükür istedim, rızada buldum. Pişmanlık duymadan yaşamak istiyorsan, malının hakkını ver. Arkadaşlarını ihmal etme. Sözlerinle Allah'ın ve insanların eserlerini, çabalarını takdir et. Suskunluğunsa tefekkürün olsun. Maksadının gerçekleşmesi için beklentilerini küçük tutman gerekir. Birçok insan aşırı hırs sahibi olduğu için sonunda hüsrana uğrar. Taleplerini geniş tutmadan ve aşırı hırsa kapılmadan gayret gösterenlerse hedeflerine ulaşmışlardır. İnsanlarla hoş geçin. Kimseyi hakir görüp küçümseme. Çünkü herkesin aklı ve tavrı başka başkadır. Her birini kendi idrakine göre idare etmen gerekir. Hayrın nimetlerini elde ettiğin zaman fazla sevinme. Sıkıntı ve meşakkate uğradığın zaman da fazla üzülme. Çünkü her ikisi de uzun süre devam edemez.
1: Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efe.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim demiştir. İsrailoğullarından alatenli, kel ve kör üç kişi vardı. Allah Teala bunları sınamak ister. Onlara bir melek gönderir. Melek alatenliye gelir. En çok ne istiyorsun diye sorar. Alatenli, güzel bir renk ve güzel bir cilt, beni insanlara iğrenç gösteren şeyin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar. İğrenç hal kendisinden gider ve rengi güzelleşir. Melek ona, en sevdiğin mal nedir diye sorar. Alatenli adam, deve yahut inek cevabını verir. Ona 10 aylık bir gebe dişi deve verilir ve melek, Allah bunları senin için bereketli kılsın der. Sonra kel olanın yanına gider ve en çok arzuladığın şey nedir diye sorar. O da, güzel bir saç istiyorum ve insanları iğrendiren bu halin giderilmesini isterim der. Melek hemen onu sıvazlar, iğrenç görüntü gider ve güzel saçları çıkar. Sonra melek ona, hangi malı çok seviyorsun diye sorar. En çok ineği seviyorum der. Ona gebe bir inek verilir. Melek, Allah bunu senin için bereketli kılsın der. Sonra kör olan zatın yanına gelir ve en fazla ne arzu ediyorsun diye sorar. Kör, Cenab-ı Hakk'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görebilmeyi der. Bunun üzerine melek, onun da gözlerini sıvazlar, Allah Teala yeniden görmesini sağlar. Melek, en çok hangi malı seviyorsun der, adam, en çok koyunu seviyorum der. Bunun üzerine kendisine gebe bir koyun verilir. Hayvanlardan deve ile inek yavrular, koyun kuzular. Bu üç kimseden her birinin bir vadi dolduracak kadar develeri, inekleri ve koyunları olur. Melek, alatenlinin önceki haline bürünerek tekrar yanına gelir ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün ulaşmak istediğim yere önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde varabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren zatın hakkı için senden bana bir deve vermeni istiyorum ta ki onunla yolculuğumu tamamlayabileyim der. Daha önce alaca hastalığına yakalanan adam, verilmesi lazım gelen haklar çoktur karşılığını verir. Bunun üzerine melek, ben seni tanır gibi oluyorum. Sen alatenli biriydin. İnsanlar senden iğrenirlerdi. Fakirdin. Allah sana mal verdi. Öyle değil der. Alatenli adam, bu mal bana dededen, babadan miras olarak intikal etti der. Melek, eğer yalan söylüyorsan Allah seni önceki haline döndürsün der. Melek daha sonra kelin kılığına girerek onun yanına gelir. Ona da ötekine söylediği gibi söyler. Adam alatenli gibi cevap verir. Melek buna da, eğer yalan söylüyorsan Allah seni evvelki haline çevirsin der. Sonra körün kılık ve kıyafetini giyerek onun yanına gelir ve yolcu ve fakir bir adamım, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün önce Allah'ın, sonra senin yardımın sayesinde gideceğim yere varabileceğim. Sana tekrar görmeyi bahşeden Allah'ın hakkı için senden bir koyun istiyorum. Ta ki onunla yolculuğumu devam ettirebileyim der. Bunun üzerine daha evvel kör olan kişi, ben kördüm. Cenab-ı Allah görmemi sağladı. İstediğini al, istediklerini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah için hiçbir şeyi senden esirgemeyeceğim der. Melek, malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı. Allah senden razı oldu ve arkadaşlarına gazap etti der.

0: giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Ya Muin, ya Hennan, ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Cilt 2, sayfa 60. İkinci cilt. El-Mektubul Hadi ve'l-Erba'un. 41. mektup ile Şeyh Ferid-i Tehani Seri, Şeyh Ferid Efendi'ye yazılmıştır. Fi beyani enne fi meratibi nihayetin nihaye. Şunu beyan edecek Sultan. Yani nihayetin nihayeti olan basamaklarda, makamlarda, sonun sonu diyebileceğimiz o makamlarda, basamaklarda tezharu mertebetu kulli zerretin min zalikel mevtin. O makamlarda her bir zerrenin, bulunmuş olduğu mertebe ve makam, ezyedu min temami dairetil imkan, imkan dairesinin, tamamından daha fazladır. İmkan dairesi de bi edafin mudur.

zat var ya, o uçsuz bucaksız peki zaman ve mekanın bittiği, zaman ve mekan mefhumunun bitmiş olduğu o makamların zerresinde değil tümünde, zerresinde aldığı mertebe ve makam kat kat peki olmuş daireyi imkan diye tabir ettiğimiz, yani kendimizden başlayıp da ta arşa kadar ki İmam Rabbani Kudüs'ün tabiriyle Kur'an buna 50 bin yıl mesafe biçiyor. Yani senden arşa kadar ayetin efendim medlülünden manasından anladığımıza göre 50 bin yıl çeker diyor sultan. Ki 50 bin yıllık mesafeden sonra artık yani zaman ve mekan boyutu bitiyor. Neticede yani Allah Celle Celal'in yaratmış olduğu, hilkatin ve yaratmanın söz konusu olmuş olduğu, şu alemin, şu kainatın gözümüzün ulaştığı, ulaşamadığı bu kadar muazzam mesafe, bu kadar muazzam peki, genişliğin kat kat fazlasından daha üstündür diyor. Kim? Kim? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya seyri sülük esnasında nihayetün nihaye, sonun da sonu diyebileceğimiz makamlarda alınan zerre kadar mesafe. Yani mektup şunu mesaj verecek bize Allah'ın izniyle. Ya yani buralara gelmiş olan insanları kendi kriterlerimizle, kendi kariyerimizle yorumlamayalım. Onlar hakkında kendi kanaatimizle şimdiye kadar sağdan soldan, hele ki tamamen çarpık ve yamuk değerlerle alabora olmuş şu cemiyetin ve toplumun vermiş olduğu kafa yapılarıyla biz bu insanları anlamayalım diyor. Yani o sonuç çıkıyor buradan. Onun için Müslüman kullanmış olduğu gözlüğün numarasına dikkat etmeli. Yani maneviyat gözlüğünün numarasına dikkat etmeli. Güneş gözlüğüyle etrafı insan siyah görüyor. Şeffaf cam ile peki olan gözlükle baktığı zaman etrafı beyaz görüyor. Kiminle oturuyoruz, kiminle kalkıyoruz? Peki bizim zaten en büyük kusurumuz, insanoğlu ki özellikle Müslümanın en büyük kusuru, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya hususi kurbiyet, hususi yakınlık elde etmiş olan insanları da kendimiz gibi görmemizdir. Yani mazlumları, hakikaten aşıkları tenzih ederiz de, bir müşrikin gözüyle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem görülünce Allah Cellece ne fena sitem ediyor müşrikler için Kur'an-ı Kerim'de. Niye? Adamlar kendi mantığıyla, kendi felsefeleriyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i anlamaya çalışıyorlardı. Ve bunun bir özelliği yoktur, bu kimdir, bu da bizim gibi yer, içer, gezer, öyle diyorlardı. Al buradan şimdi bu kopyayı, gel bu tarafa. Şimdi bakıyoruz ki yani bazı insanlarımızın ama cehli, ama gafleti, ama cehaleti, ama gafleti nedeniyle Mevla'nın has dostları hakkında böyle kendi kanaatleri, zayıf kanaatleriyle onları değerlendirmeye çalışıyorlar. Neticede peki güneş onun nazarında bir mum kadar bile bir ışık veren bir sistem değil, mekanizma değil, bir mahluk değil gibi gözüküyor. Allah böyle hartalara ve vartalara maruz kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Hacı Ubeydullah Ahrar Kuddisi Sirru buyuruyor ki, bir insanın diyor değeri ve hakikati, bir insanın değeri ve kıymeti ehli hakikatin hallerini kavrayabildiği kadardır diyor. Yani ne kadar bir kıymetim var, ne kadar işte bir kıratım var, ben ne ayar bir altınım söz gelimi, bunu öğrenmek isteyen, bunu bilmek isteyen gelip de bana sormasın, ona sormasın. Benim zaten efendim yani günahım bana yetiyor, benim zaten kirlerim efendim beni zaten abluk altına almıştır. Herkes şuna dikkat etsin, ben Mevla'nın dostuyla alakalı ne kadar ne biliyorum, onun hallerinden ne kadar haberim var. Sultan diyor ki Hacı Ahrar, Mevla'nın dostuyla alakalı hallerden kavrayabildiğin kadardır diyor senin diyor makamın, kavrayabildiğin kadardır diyor senin değer ve kıymetin. Onun için Talib-i Reşid, İmam-ı Rabbani'nin tabiriyle Talib-i Reşid olan, istikamet sahibi olan,

0: olan bir mürit, bir mürit üstadının intisabıyla müşerref olmuş olduğu zatın sahip olduğu hallerden ve ilimlerden haberdar olması için çalışması lazım diyor. Eh, tarikata girdik elhamdülillah. İşte başımızda elhamdülillah güneş gibi üstadımız vardır vesaire, bitti. E anlat bana bir şeyler peki. Anlat da benim de gözlerim dolsun, yüreğimde volkanlar patlasın, yanardağlar efendim yani, kraterler, lavlar fışkırtsın vesaire falan filan, bir şey yok. Ya bildiğin gibi değil ya, şudur budur vesaire. Kardeşim kuru hayranlık tamam iyi, Allah kabul etsin ama bana da bir şey söyle, ben de ikna olayım vesaire. İnsan, insan arkadaş olduğu, yar olduğu insanın hallerini bilmeli. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru bir mektubu, birinci ciltte bir mektubu vardır. O mektupta diyor ki, bir salikin diyor, bir sadık müridin, bir sadık kaliteli bir müridin diyor, bin tane zuhuratı olsa, bin tane yani rüyası olsa, eğer bu hakikaten sadık bir mürid ise, bunların onun gözünde yarım arpa tanesi kadar değeri olmaması lazım diyor. Eğer mürit sadıksa, eğer mürit samimi ise, bu bin tane zuhurat görse de ben şöyle oldum, ben böyle oldum vesaire falan filan, gördü ki mesela şeyhine vaaz ediyor, gördü ki kendisini şeyhinden daha üstün makamlarda. Diyor ki mürit böyle bin tane daha fazla zuhurat görse, mürşidi hayattayken, mürşidi hayattayken bunların hiçbirine itibar etmemesi lazım diyor. Eğer üstadı hayattaysa bunların birisine takılıp da ah ben şöyle oldum, uçtum, bilmem ne, keşfim, küşufatım, bilmem ne, bunların peki onun nazarında yarım arpa değeri kadar bir kıymeti yoktur diyor sultan. Niçin? Niçin? Niçin? Ehlullah bile diyor ta o yüksek makamlara geliyorlar, bununla birlikte şeytanın hile ve mekrinden emin olmuyorlar diyor. Kaldı ki tarikata yeni girmiş veyahut da belli bir mesafede bulunan, orta menzillerde, manevi istasyonlarda bulunan, peki yetişmek üzere olan diyor, salikin ve dervişin diyor, halleri diyor, hayli hayli, hayli hayli, hayli hayli şeytanın hile ve entrikalarına maruz kalabilir diyor. Bu işin zirvesinde bulunan insanlar, şeytanın hile ve entrikalarından kendilerini masunu mahfuz görmüyorlar. Sen, ben, daha çiçeği burnunda efendim bu yola girmiş insanlar, bir anda açılmalar oluyor, bir anda keşifler oluyor, bir anda hallere giriyor vesaire. Hop tamam yani. Ondan sonra kendisini lider görür, kendisini şeyh görür, kendisi insan beğenmez, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler yani vesaire. Sultan diyor ki, o var ya o hal var ya, o hal, o hallerin yarım arpa tanesi kadar değeri yoktur. Eğer üstadın hayatta yaşıyorsa, bu nereden kaynaklanıyor? Demek ki sen veya ben efendim izinden gitmeye çalıştığımız, intisabıyla müşerref olduğumuz zatın kadir ve kıymetini, değerini ve makamını gereği gibi anlayamadık demektir bu. Burada iflas var. Burada iflas var. Burada iflas var. Allah iflasa maruz kalmaktan hepimizi mahzunu mahfuz eylesin. Bu yolun nimeti boldur ama nikmeti de boldur ha. Nimeti de boldur, nikmeti de boldur. Sıradan bir asker diyelim, bir piyade bir asker bir hata yapsa, askerdir inşallah, iki tokat atarsın geçer gider. Ama eğer albay, eğer yarbay, bilmem ne, general eğer bir yıldızını kaybetsin veyahut da bir hata yapsın, onun cezası, evet makamı yüksek, otoritesi yüksek vesaire ama bir hata yapsa, onun peki karşılığı hiç de askere verilen ceza gibi değildir. Sultan buyuruyor ki kad yazharu vaktel uruci ile meratibi nihayetin nihaye. Nihayetin nihaye, sonunda sonu diyebileceğimiz bu makamlarda diyor, bu yükseliş makamlarında diyor, uruc esnasında, yani Allah Celle Celaluhu'ya yükselirken, yükselirken derken yani tavana doğru vesaire öyle anlama. yani etin ve kemiğin bir yerde bulunuyor ama bütün bu efendim yükselişler manevi ve ruhidir. Peki ruhta nasıl ki en boy derinlik söz konusu olmuyor, ruh ile alakalı olan işlerde de böyle fizik olarak yani yukarıya doğru yok sağa doğru vesaire böyle bir yani yön durumu söz konusu değildir. Adres belli olsun diye Allahu Teala bizim ruhumuza et ve kemiği giydirmiştir. Arandığımız zaman bulunalım diye. Aslında bütün bu bahsedilen hadiseler ruhi oluyor. Et ve kemiğin yani ne gücü var ki buralara kadar tırmanacak? قَدْ يَزْهَرُ وَقْتَ الْعُرُوجِ اِلَى مَرَاتِبِ نِهَايَةٍ نِهَايَةٍ Sonun sonu diyebileceğimiz basamaklarda yükselirken bazen diyor zahir olur diyor. Bazen meydana gelir ne? Neyle? بِاِنَايَةِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَحُرْمَةِ حَب۪يبِهِ Burada yalnız ben yaptım, ben yükseldim, ben çıktım yok. Madde bir diyor sultan. Allah'ın yardımıyla bu iş oluyor. Mevla'nın inayetiyle bu iş oluyor. Ama İsmet Garibullah Kuddiye Sirrum buyurduğu gibi وَلَكِنْ كَسْبِنْ de medheli vardır diyor. Yani senin de gayretinin burada yani etki ve tesiri vardır. Ama ben işte yaptım, ben ettim de ben geldim böyle konuşma diyor. Böyle konuşma. Kim yani yapmış olduğu bu yamuk yumuk peki derslerle veya ibadet-i taatla buralara peki yani gelebilmeye muktedirdir. Allah elimizden tutmazsa ve hürmeti Habibihi Muhammed Mustafa'nın hatırı olmazsa bizim buralarda seyri sülükümüz yani ne mümkündür? Bi inayatı halk ve hassanı halk. Eğer melek bağışet siyasteş varak diyor Mevlana. Bir inayatı hak, hakkın yardımı olmasa, Mevla'nın yardımı olmasa ve hassan-ı hak ve Cenab-ı Hakk'ın has dostları ki başında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Onun izinden giden, onun izine hasret çeken insanlar peki, ona yanan insanların inayetleri olmasa, himmetleri olmasa eğer melek bağışet ya esteş varak. Var ya, var ya melek bile olsa, melek bile olsa onun amel defteri kapkaradır diyor. Eğer Mevla yardım ederse, Mevla'nın has dostları bize himmet eder de bizi kayırırlarsa tamamdır iş. Aksi halde melek bile olsan evladım diyor, senin defterin kapkaradır diyor. Binayetillahi subhanahu ve hurmeti habibihi aleyhi ve ala alihi salatu vesselam. Allah'ın salatu vesselamı o Muhammed Mustafa'nın üzerine olsun, ehli beytinin üzerine olsun. Başta Allah'ın inayeti, ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine insan, işte bu efendim yükseliş makamlarında bazen karşı karşıya kalır. Bazen ona gözükür ne? Mertebetü külli zerretin min zalikel mevtini. O makamlarda bir zerrenin karşılığı, yani şimdiki atomlar, yani gözle görülemeyecek kadar küçücük bir nesne düşün, işte o kadar bir makam ne oluyor peki? Zahir oluyor. Nasıl zahir oluyor? Ezyede. Daha fazla min temami dairetil imkani hem de bi ed'afin mudaafetin kat kat kendinden başla arşa kadar olan daireye, atmosfere, peki bu sahaya imkan dairesi deniyor İslamiyet'te, İslami ilimlerde imkan dairesi. Onun üstü ise vücut dairesi. Şöyle kabul et, caminin kubbesine kadar olan mesafe ki bu arada biz varız, hava var, işte letaif haşere var, neyse. Ha, bunların alayı daireyi imkanı oluşturuyor. Kubbeden sonra yukarıya çıktık diyelim mesela, bak buradaki haller yukarıda yok, fezada uzayda yok. Şimdi yani buradan bir ölçü al, bunu taşı efendim yani öbür tarafa. Diyelim kubbeye kadar, kainatın kubbesine kadar olan daireye imkan dairesi denir. Oradan yukarıya olan yere ise alemi vücut deniyor. Hatta alem tabiri bile kullanılmaz. Çünkü alem mahluktur. Oradan öteye mahlukat da yoktur. Peki bu 50 bin yıllık mesafenin oluşturmuş olduğu imkan dairesi birkaç misli fazla da olsa, diyelim 10 misli, 20 misil veya 50 mislini düşün. Tamam, Mevla'nın dostunun peki o alemi vücutta almış olduğu zerre kadar mesafe ve nokta, burayı diyor kat kat daha fazla katlar diyor. Şöyle kabul et mesela bir çöl kırlangıcı, bir Volkswagen taksiyi çok rahat geçebiliyor ve taksi yetişemiyor çöl kırlangıcına. Çöl kırlangıcının anında kalkışı, yani diyelim ve ne bileyim çok kısa zaman içerisinde binlerce mesafe, kilometre mesafe alabiliyor hayvan. Hem de hiç durmadan. Araba nerede? Araba nerede kaldı? Bir karıncayı düşün, yürüyüşü bellidir peki. Bununla birlikte bir de pireyi düşün. İkisi bir anda bir kalkış yapsa, pirenin almış olduğu mesafeyi gözünle bile göremiyorsun. Hayvan iki kere, üç kere bir zıplıyor, hop camiden çıktı gitti hayvan. Karınca daha buradan kalkacak da, gidecek de, bilmem ne yapacak da vesaire vesaire. Allah-u Teala kainatta bile yaratmış olduğu varlıkların arasındaki hız mesafelerini Mevla farklı farklı yaratmıştır. Maneviyatta da la teşbih ve la temsil. Böyle gider bu iş. Kimisi peki yılda bir tarikat dersi değiştirir, kimisi ise üç günde bir tarikat dersi değiştirir. Bu da vardır. Kimisi yani haftada bir değiştirir, kimisi ise yani belki bir yıl, belki iki yıl dersinde boşlama olduğu zaman 3 yılda, 5 yılda bir ders değiştirir. Kabiliyet meselesi, cezbe meselesi. İmam Rabbani Kuddisi Ruhu bir mektubunda buyuruyor ki, insanın kendisinden başlayıp da, arşa kadar olan yere, demin dediğimiz gibi daire-i imkan diyor. Ha burası var ya, burası diyor, maneviyatta 50 bin yıllık mesafedir. Yani lazım ki sana peki 50 bin yıl, peki ta onun sonuna gelesin, en son çıtaya ulaşabilesin. Ama diyor ki, Mevla'nın öyle kabiliyetli kulları vardır ki, bakarsın böyle yani hırbanidir, üstü başı perişandır, fakat yüreği var ya böyle alev alev, cayır cayır yanan bir insandır bu. Mevla'nın öyle gizli kulları, dostları var ki diyor, bu mesafeyi diyor, göz açıp kapayacak kadar süre içerisinde kapatırlar diyor. Göz açıp kapayacak kadar süre içerisinde. Peki bir an diyoruz biz buna, peki bunun rakamsal bile ifade edemiyorsun. Cenab-ı Hak Celle Celal böyle antika kulları da vardır buyuruyor. İsmet Garibullah Kudüs'e sırrı ne buyuruyor? Benim diyor ihvanımın içerisinde, hanım peki ihvanımın içerisinde öyle yani heyecanlı, öyle efendim Allah'a aşık hanım ihvanım var ki bir sohbette, tek bir sohbette fena fillah beka billah ile müşerref olmuştur diyor. Erkeklerden de hayli var diyor ama kadını da yabana atmayın diyor. Tek bir sohbette fena fillah beka billah sahibi olan Allah'ın kabiliyetli, cezbeli insanları vardır. Yani birisi diyelim, affedersiniz bir traktörle gidiyor yani işte bu yolda, birisi de var 12 silindirli BMW ile gidiyor. Traktör ne kadar yıl önce yola çıksa da bu BMW onu bir saat içerisinde kapatır veyahut da 1-2 saat içerisinde katlar gider. İnsanlar da aynen böyledir. İstidat, istidat, istidat. Efendi Baba Alaeddin Kuddisi Ruhu ne buyuruyor? Benim efendim bir evliya gücüm var, Mahmud'un ise 70 evliya gücü var derdi. İmam Rabbani burada böyle bir kriter veriyor, böyle bir ölçü veriyor. Onun için insanları, Mevla'nın bu kullarını ve dostlarını kendiniz gibi görmeyin diyor. Şimdi bakın bir de aklımıza ister istemez şu geliyor. Yahu sen ne konuşuyorsun Allah aşkına ya? Ne diyorsun sen ya? Amerika dünyayı aldı götürüyor, Avrupa Birliği bizi yutacak vesaire. Sen hala o makam bu makam vesaire vesaire. Sana bir şey söyleyeyim. Bu şu konuşulanlar var ya, bu anlatılanlar var ya, bunlar zinde ve dinamik olduğu zaman 26 milyon 400 bin kilometre kareye hitap ediyorsun dünyada. Tamam mı? Ama şunlar var ya, ne zaman ki bu yanlış kanaatle tefe kaldırıldı, bunların devri geçmiştir. Ne evliyası ya, ne işte efendim Allah dostu vesaire falan filan. Bırakın böyle hikayeleri, konuşmayı vesaire. Ne zaman ki bu kafa artık yani modern kafa, bizim kafamızda ve ruhumuzda yer etti. Ondan sonra koca devlet, ebed müebbet dediğimiz yıkılmayacak Osmanlı, Osmanlı tepetakla gitti. Bunu böyle bilesin. 570 tane tekke kapatıldı 80 sene önce. 576 tane tekke bunları konuşacaktı. Ama tekkeler başka gayelere alet olunca Allahu Teala yıkılmayacak peki bir devleti Mevla indirdi aşağıya. Yani nerede kaybettik peki? Neyi zayi etmekle peki? Böyle sefil kaldık. Burayı bile şimdi anlamakta bocalıyoruz biz. Yiğit yani diyelim neyle savaşıyorsa, neyle savaş kazanıyorsa, onu kaybettiğinden dolayı düşmüşse, tekrar yani o güzelliği elde etmekle düştüğü yerden kalkacaktır. Mesele budur, mesele budur, mesele budur. Bizden bir şey olmaz, ümitsiz olmayalım ama yani bu insanlar eğer eksilirse, ümmetin öldüğü an işte bu andır. اَزْيَدَ مِنْ تَمَامِ دَائِرَةِ الْاِمْكَانِ Peki, imkan dairesi neresiydi? Şu efendim arşa kadar olan içinde yaşamış olduğumuz kainat. Bunu siz birkaça katlayın diyor sultan, birkaça katlayın tamam. Ama onun üst makamlarında nihayetün nihaye diye tabir ettiğimiz etemmi fena, etemmi beka, oralarda peki yani seyri sülük yapan Mevla'nın dostunun peki almış olduğu zerre mesafe, zerre mesafe, burayı kat kat katlar gider. Hem de bi ed'afin muda'afe, evet. Feizâ kata'a mesafete miktar zerretin min zâlikel mevtinim. Mevla'nın dostu diyor, o nihayetün nihaye diye anlattığımız, yani sonun da sonu diye tabir ettiğimiz, ki tarikatın aslında sonu yoktur. Tarikatta son olmaz. Bakma bazen işte ehlullah diyor ki falan makam falan makam, aha buraya geldin, fena fillah beka billah oldun. İcmalen son vardır, tafsilen son yoktur diye İmam Rabbani. Bir asker nöbet tutmuş olduğu yerde sigara içiyorsa, bir kilometre öteden ki adam fotoğraf makinesiyle içmiş olduğu sigaranın markasını da okuyabiliyor. Yatakta sağdan sonra sola döneceksin, adam onu bile icabında görebiliyor. Teknoloji ve iletişim dünyası bu noktaya gelmiş durumda. Onun için yani gizliliğin de mahremiyetin de pek bir manası kalmadı. Ama dediğimiz gibi, hiç olmazsa biz olayın üzerine titreyelim. Bunları kaydedip de ondan sonra haydi sağa sola yay bilmem ne vesaire falan. فَاِذَا كَتَعَ مَسَافَةَ مِقْدَارِ زَرَّةٍ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَوْتِينَ Mevla'nın dostu olan bir insan, aha bu dediğimiz yüksek makamlarda, maneviyat makamlarında zerre miktarı mesafe alacak olsa, zerre miktarı mesafe alacak olsa, zerre miktarı mesafe alacak olsa, ama neyle? Bissuluki, şeriatı yaşamak suretiyle, şeriatın hakkını vermek suretiyle, şeriat tarikattan önce geliyor. Şeriat varsa tarikat peki değer ifade ediyor. Şeriat yok peki buralar artık yani hayalden de öteye, hayalden de öteye oluyor. Buralar hassas noktalar. Burada en ufak bir şeriatsizlikte demin denildiği gibi buraların nimeti güzeldir, boldur ama nikmeti de vardır, tokatı da vardır. Hacı Ubeydullah Arar Kuddiyesi Ruh buyuruyor ki bir sadık mürit diyor. Her hali huzuru kalbi üzere olan, kalbinden Allah'ın peki beraberliği yoksun olmayan bir insan, bir derviş yolda giderken diyor, yolun bir kenarında oturan bir köpek var. Hayvan bir şey yapmıyor. Hayvan orada işte oturmuştur, kıvranmıştır, bakıyor sağa sola vesaire. Bu sadık mürit diyor, yoldan giderken diyor, hem de huzuru kalbiyle, hiçbir hali huzuru daimisiz değil. Kalbinde sürekli Mevla ile beraberlik hali var. Yoldan giderken haksız yere diyor, haksız yere o köpeğe bir oş dese diyor, o hayvanı oradan kaldırsa, o hayvanı oradan uzaklaştırsa, yine ondan sonra eğer huzuru kalbisi devam ediyorsa, kalbinde Mevla ile beraberlik devam ediyorsa, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunu aldatmıştır diyor. Bu müridi aşağı çeker diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Hayvan sana ne yaptı peki? Hayvan sana ne yaptı peki? Yani buraların nimeti tamamdır, boldur ama nikmeti de var. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru buyuruyor ki, makam diyor başa beladır diyor. Beladır derken yani imtihan vesilesi demek istiyor. Makamı elde etmek kolaydır. Makamı muhafaza etmek, makamı elde etmekten çok daha zordur. En ufak bir şeyde, hatta da bir müstahabın bile terkinde bir tokat gelebilir icabında. Rabiatul Adeviye Kuddise Sirruha, İmam-ı Kuşeyri'nin beyanına göre sokak lambasından almış olduğu ışıkla elbisesini dikiyordu, yırtığını dikiyordu. Bu sefer efendim diyor ki, bütün hallerim diyor kayboldu gitti diyor. Bir tane diyor tatlı bir halim kalmadı diyor. Böyle kas katı kesildim, saman gibi oldum diyor. Ya ne oldu bana, ben ne yaptım vesaire. Durdum düşündüm, bana öyle geldi ki devletin malı olan ışıktan, fakirin hakkı olan sokak lambasından aldığım ışıkla ben elbisemi diktim diyor. Yetimin hakkı olan diyor ışığı diyor haksız yere kullandım. Bundan diyor benim hallerimi aldılar götürdüler diye korktum. Diktiğimi diyor tekrar söktüm, yırttım, hallerimi tekrar bana geri verdiler diyor. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu buyuruyor ki, amilin yani işi yapanın, işi yap, bir başka mektubunda söylüyor bunu. Bir ameli salih işleyen bir insanın değeri ne kadar yüksekse, değeri ve kıymeti ne kadar yüksekse, onun peki ameli de o kadar kıymetlidir diyor. İşi yapan var, işi yapan var, bir de o kişinin yaptığı iş var. Peki işin kalitesi işi yapana göre değerlendiriliyor. Ve sultan diyor ki, amilin değeri, işi yapanın değeri ve makamı ne kadar yüksekse, peki onun amelinin değeri de o kadardır diyor. Bir örnek vereyim size diyor. Hazreti Bekir Sıddık radıyallahu anh diyor, Peygamber Efendimizin diyor sehvi olmak istedi diyor. Peygamber Efendimizin hatası olmak istedi diyor. Ya Rabbi, benim Muhammed Mustafa'nın yaptığı hatalı iş yap yani. Hazreti Bekir Sıddık şuna inanmıştı diyor. Benim amellerime benim şeyim yok yani, itimadım yok. Benim bütün sevaplarımı toplasam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hatası dahi yapmıyor. Nerede kaldı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmış olduğu isabetli iş, ki isabetsizi yoktur. Ha keşke diyor benim nem var nem yok, hepsi doğru bildiğim şeylerin tamamı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tek bir sehvi ve hatası olsaydı diyor. Niye? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hatası ya bir sehvi ve yanılgısı benim diyor ömür boyu yaptığım amellerime fark atar diyor, katlar beni diyor. Niye? Çünkü o hatayı yapan insan var ya, diyelim o yanılan insan var ya, ha o büyük insan, o büyük insan. Büyüğün yapmış olduğu şey hata bile olsa beni katlar gider. Şeyhinin yapmış olduğu sana göre hata gözüküyor. Ama eğer sünnete muhalefet yoksa onun hatası seni beni var ya bitirir. Said ibn Müseyyeb rahimehullah teala diyor ki, Tabakat ibn Sa'd'da geçen bir beyana göre, ya Rabbi diyor keşke Hazreti Bekir Sıddık'ın göğsündeki bir kıl olaydım diyor. Said ibn Müseyyeb rahimehullah teala müstakil mezhep kuracak kadar, yani İmam-ı Azam kadar peki ilmi gücü olan bir insan ve neyi temenni ediyor? Keşke diyor Hazreti Bekir Sıddık'ın göğsündeki bir kıl olaydım diyor. O yeter ki onun diyor göğsünde olaydım diyor. Hasan-ı Basri rahimehullah teala onun için buyuruyor ki, biz öyle insanlara yetiştik ki, biz öyle insanlar gördük ki, Hasan-ı Basri rahimehullah teala sahabe görmüş insandır radıyallahu teala anhum. Biz öyle insanlar gördük ki, eğer siz onları görseydiniz onlara deli derdiniz. Onlar sizi görseydi derlerdi ki bunların dini imanı yok. فَإِذَا قَطَعَ مَسَافَةً مِقْدَارَ زَرَّةٍ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَوْتِينَ. Eğer salik Allahu Teala'ya şeriatı uygulama suretiyle, tatbik etme suretiyle, seyri sülükle Mevla'ya yükselen bir insan diyor, buralarda zerre kadar mesafe alsa, كَأَنَّهُ sanki bu insan var ya evet, sanki teyessere kat'u ziyadeti ed'afi daireti limkân. sanki imkan dairesi dediğimiz şu kainatın birkaç misli kadar mesafe almış demektir diyor. Bunu anlatmak mümkün değil, tamam mı? Ha bu kadar konuşabiliyoruz yani. Şu sözler, şu satırlar kaç satır mektup? 2, 4, 6, 6,5 satır. Ya ama bunun var ya, yani karpuza dışarıdan bakarsın bir tane kabuğu var. Ama içinde ne alemler var, ne şekerler var, ne çekirdekler var, ne sular var vesaire. Yani bize bunlar bir evin dışarıdan görünen kısmının anlatılması gibi bir şeydir bu. Ama ve lakin bunun altında ne detay var? Cüneyd-i Bağdadi Kuddisi Sırrı buyuruyor ki, biz bu hususi yol var ya, bu tasavvuf ve tarikat yolu var ya, biz diyor bu yolla alakalı diyor, kitabın diyor kenarındaki bilgileri size aktarıyoruz diyor. Dipnotlardaki notları size aktarıyoruz biz diyor. Kitabın tam merkezinden de konuşmuyoruz size diyor. Ama ve lakin işte ha bu kadar da sızdırıyorlar. Allah hepsinden razı olsun, gani gani rahmet eylesin. İmam Rabbani Kuddise Sirru başka mektubunda buyuruyor. Diyor ki ben size bunları diyor hoş o kadar da anlatma meraklısı değilim diyor. Ama diyor bize anladıklarını, bildiklerini, gördüklerini anlat kullarıma diye bir zuhurata binaen, bir emre binaen diyor fakir diyor bunları konuşuyor diyor. Konuşmasam hakla batılı karıştırıyorsunuz diyor. Konuşsam peki ondan sonra işi yani gerçek çehresini ve yüzünü anlatsam uf bu tarikatta amma zormuş ya, oy o makam bu makam ya, bıktım usandım ya, bu yol biter mi ya vesaire, kardeşim bu yol benim işim değil der, bu sefer moraliniz bozulacak diyor, ben ne yapayım ben diyor. Yazmasalar diyoruz ki niye yazmadılar, suçluyoruz. Yazarlar dinlemeyiz, çatlıyoruz, patlıyoruz bilmem ne. İçimizde bir takım tilkiler vesaire falan filan. Yani bize yar olmak kolay bir şey değil. Yani biz çok eksikiz biz. Allahu Teala eksikleri görüp gereğini telafi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Kitabın da kenarından konuşuyorlar. Ha, merkezinden konuşmuyorlar. Bir insan bu ilimlere merak etmeli. Bir yerde buna biz mecburuz. Mesele ciddi. İşin içerisinde Allah var. İşin içerisinde Muhammed Mustafa var. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru buyuruyor ki, bir meselede 17 yıl düşündüm diyor. 17 yıl sadece tek bir meseleye kafa patlattı adam. Kuddise sirru. Kim için? Senin için, benim için. Ben dinlemiyorum. Dinlesem de uyuyorum. Veyahut da ya amma da uzattı hoca vesaire falan filan şudur budur değil mi? Bir gün defterimizi dürerler maazallah. Burada sade biz yokuz. Biz sadece yokuz burada. Biz burada manevi kameraya çekiliyoruz. Ona göre. Bu kamera bir gün vizyona sokulursa, o zaman peki aynada kendimizi göreceğiz. O zaman A, O yapmanın, alfabeyi okumanın bir manası yoktur. Hep böyle oldu tarihte. Enbiya konuştu, insanlar dede yaptılar. Evliya konuştu, dede yaptılar vesaire falan filan. Hep insanlar haklı, peygamberler haksız. Sonuç, insanlar Cenab-ı Hak muşamba gibi yere seriyor, enbiya gene işi bitiriyor. İmam Kuşeyri buyuruyor ki, bir Mevla'nın dostu hacca gitti, dönüşünde Diyarbakır'a uğradı. Diyarbakır'da ki caminin müezzini dedi ki, Efendi Hazretleri buyurun kürsüye çıkın da dedi veya minbere çıkın da birkaç kelime söyleyin, insanlar istifade etsin zat-ı alinizin ilminden. İyi dedi, çıktı ondan sonra konuştu. Yani millette bir his yok, bir heyecan yok, millet kimi uyur, kimi ondan sonra tavanlara bakıyor, kimisi Leyla'yı düşünüyor, kimisi kasayı düşünüyor vesaire. Millette bir hal yok. Geldi dedi ki ona, Efendi Hazretleri bu insanlar dinlemiyor seni dediler. Yani bitir vaazı demek gibi bir şey ifham etmek istedi, anlatmak istedi. Dedi ki ya öyle mi dedi. Demek benim vaazımı dinlemiyorlar. Ondan sonra kendileri haklı, biz haksızız öyle mi dedi peki? Peki öylesi dedi, tamam dedi. Bu sefer camideki kandillere hitaben konuştu. Vaaza başlarken ey cemaat, ey Allah'ın dostları falan diye başlamıştı. Peki, şimdi ise camideki kandillere teven kandiller der demez, bütün kandiller patır patır aşağı düştü. Kusur benden değil diyor. Kusur onlardandır diyor. Bunları gör, bunları duy, bunları beynine yaz demiyorum, bunları beynimize kazıyalım, kazıyalım. Allah göstermesin, bir daha bunlar gelmeyebilir. Bir daha gelmeyebilir. Avrupa'nın presi her geçen gün artıyor. Amerika'nın presi artıyor. Gerçesi vasfı o, zimen porset bidil ezbi nişan çek oyat boz. Aşıkan kuştakanı maşukand, ber ne yoyu zigoştakanı avaz diyor Şeyh Sadi Şirazi Kuddise Sirru. Gerçesi vasfı o, bir insan gelse diyor bana diyor, ha sevgilimin diyor özelliklerini anlat ya bize dese diyor, peki gerçesi vasfı o zimen porset bidil ezbi nişan çek oyat boz. Ben diyor sevgilimin uğruna diyor ölmüşüm gitmişim diyor ondan sonra. Nişanı olmayan, anlatılmaya gelmeyen, başta Mevla, ondan sonra Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ondan sonra peki onlara hasret çeken yüreği yangınlı insanlar vesaire, onların nişan, namı nişanı yoktur peki. Ben nasıl, ben ne yapacağım diyor yani, ben onların nasıl anlatacağım ben diyor. Allah-u Teala mekandan münezzeh, Allah-u Teala zamandan münezzeh. Mevla anlatılmaz peki. Evet, Mevla'nın dostu, tamam, mekanı var, zamanı var icabında. Etinin ve kemiğinin mekanı, zamanı var ama ruhunun nerede mekanı var, zamanı var diyor. Kalbimi kaybetmişim ben diyor, gönlümü kaybetmişim diyor. Kayıplara karışan bir insan diyor, nişanı olmayan bir zatı peki nasıl anlatacak diyor. Aşıkan kuştakanı maşukende. Aşıklar diyor, maşukların diyor havzunda, onların sinesinde ölüp gitmişlerdir diyor. Yani benim diyor böyle bir işte acizane, fakirane bir halim var diyor. Seviyoruz bu insanları diyor. Biz onların uğruna diyor kendimizi ifna ettik, öldürdük diyor. Ber ne ya yahut ziguştakana vaz. Ölüden diyor ses çıkar mı diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Ben sana nasıl anlatayım ben bunları? Burada ya al buraya getir, taşı buraya şimdi, burayı değerlendir, gel de sen bakayım burayı bir kavra bakayım hadi. Orada mesela alınan zerre kadar bir mesafe, 50 bin yıllık peki daire-i imkan, hem de birkaç mislinden daha fazla gidiyor. Bu ne demek arkadaş? Bunu kantar tartabiliyor mu? Peki, bunun almış olduğu mesafe, bunun almış olduğu mesafe zerre kadar ise ve zerresi daire-i imkanı kat kat katlıyorsa, peki fekef izâ tavâ şahsun mesafeten tavileten min tilkel mertebeti, ya orada bulunan Mevla'nın dostu eğer uzun bir mesafeyi, uzun bir mesafeyi, uzun bir mesafeyi kat ediyorsa, ya diyor durum o zaman ne olacak diyor. Zerresi peki böyle yaparsa, zerresi bunu yaparsa, ya düşün ki mesela uzun bir mesafe, metre koyma, kilometre koyma, çünkü orada metre, kilometre yürümüyor. Geminin mesela hız, efendim yani meseleleri konuşulurken denizcilik mesela ağzı kullanılıyor. Havadaki mesela jetlerin ve uçakların hızları konuşulurken, peki havacılık peki rakamları veyahut da terimleriyle bu iş dile getiriliyor. Maneviyat da, maneviyatın da kendine göre peki yani en boy neyse artık yani hızımız, o alemin de peki hadiselerini o aleme yakışan ifadeyle dile getirmek gerekiyor. Suyun altındaki kanun farklıdır, suyun üstündeki kanun farklıdır. Toprağın üstündeki arabanın teknolojisi farklıdır, havada giden uçağın teknolojisi farklıdır, denizde yüzen geminin teknoloji ve mühendisliği farklıdır. Farklıdır. Ama şu kafa tamamen dünyaya endeksli olduğu için bu dünyanın kafasıyla buraları peki anlamaya girdiğimiz zaman zonkluyoruz işte. Zonkluyoruz, zonkluyoruz, zonkluyoruz. Yok, yok, yok. Her anahtar her civatayı sökmez. 13-14 anahtar 13-14 civatayı söker. 15-16 numaralı bir anahtar 15-16 civatayı söker. Her alem kendi kanunlarıyla peki değerlendirilir. Ve keyfi izâ tavâ şahsun mesafeten tavîleten. Ya bu insan diyor uzun bir mesafe alıyorsa diyor burada min tilkel mertebeti, o zaman diyor durum ne olur diyor. Dünya, dünyadaki limitler, dünyanın ölçüleri kesinlikle, kesinlikle yani ona bir rakipmiş gibi kat kat fazla bilmem ne vesaire denmez, denmez. Allah-u Teala buraya çıkanların sayısını çoğaltsın. Buraya ile hemhal olmaya bizleri muvaffak eylesin. Hacı Ahrar Kuddisi Sirruh gene buyuruyor ki, sohbetinden huzur almış olduğunuz insanın, peki o elde onun sohbetinden elde etmiş olduğunuz lezzetin eğer devam etmesini istiyorsanız aynı huzuru, sohbet esnasındaki huzuru sohbetten sonra da eğer devam etmesini istiyorsanız, o zaman diyor o sohbeti yapanın diyor kaçındığı, ondan sonra yasaklamış olduğu şeyleri yapmayın diyor. Bakın burada çok muazzam bir, bugünkü tabirle bilimsel bir izah var burada. Henüz bilim ve teknoloji bunun rüyasını görmüş değil. Bakalım ne zaman anlayacaklar bunu. Ne diyor peki? O konuşma esnasında o Mevla'nın dostuyla bir sohbet yaptınız, birkaç kelam dinlediniz. Neticede eğer o huzurun sohbetten sonraki günlerde de devam etmesini istiyorsanız o zaman diyor o sohbette duyduğunuz, peki o zattan duyduğunuz, peki bir takım yasakları yapmayın diyor. Yani şöyle yap, böyle yapma, şöyle yap, böyle yapma, yapma dediği şeylerden kaçının ki o huzuru daimi sizi hiç bırakmasın. Şimdi hep tarikatta bazen şikayetlerimiz oluyor. Feyiz gelmiyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Acayip acayip haller bize arız oluyor. Bir takım şikayetlerimiz oluyor. Ama bak ne diyorlar? Onlar çiviyi kaç yüzyıl önceden çaktılar. Sana bir takım telkinlerde bulunan insanın sevmediği şeyleri sende sevme diyorlar. Sende sevme diyorlar. Sende sevme diyorlar. Yani suya başka bir suyu karıştırırsan o eski suyun tadını alamayacaksın diyorlar. Hacı Arar Kuddisi bir keresinde böyle vaaz ediyor. İşte sohbet, tarikatın ince sırlarından bahsediyor. Bir müridi bile kendinden geçmiş böyle. Yani kaybolmuş Hacı Arar'ın sohbetinde. Halim, Selim, ağırbaş, vekur, güzel bir tevazu içerisinde sohbeti takip ediyor. Hacı Arar sohbeti kesti, dedi ki, bana bak dedi evladım dedi. Bana bak dedi, görüyorum ki çok iyi sohbet dinliyorsun dedi. Kendinden geçmişsin. Amma ve lakin gaye kapısı sohbet dinlemekle açılmaz diyor. Duyduğunu yapacaksın diyor. Gaye kapısı hindi gibi dinlemekle açılmaz oğlum diyor. Fe'ulime, anlaşıldı ki ennehu şen la mikdare li dairetil imkani, peki imkan dairesi, yani şu zaman ve mekanın söz konusu olmuş olduğu şu hilkat alemi diye tabir ettiğimiz kainatın var ya, hiçbir peki ağırlığı ve miktarı söz konusu değildir. Bin nisbeti ila mertebetil vücubin, zaman ve mekanın hiç adının sanının alınma anılmadığı Allah Celle Celaluhu öz zat-ı Paki Subaniye'nin varlığının söz konusu olmuş olduğu makamın karşısında bu kainatın var ya, hiçbir peki miktarı, derecesi, ağırlığı, sikleti söz konusu değildir diyor. Biz kaldık dünyada peki. Yani kuyunun dibine in, kuyudan yukarıya bak, gökyüzünde sadece bir noktayı görürsün, o kadar. Şimdi eğer bu dünya diyelim bir kuyu ise, kuyunun dibinden baktığın zaman tabii gökyüzünde sadece bir yeri göreceksin, başka yeri göremezsin gibi olmamak lazım. Kuyunun üzerine çıkıp da gökyüzüne baktığın zaman, o zaman gökyüzünü idrak etmekte göz bile yetersiz kalıyor. فَاُولِمَ اَنَّوْ لَا مِكْدَارَ لِدَائِرَةِ الْاِمْكَانِ بِنْ نِسْبَ اِلَى مَرْتَبَةِ الْوُجُوبِ فَمَا فَوْكَهَا. Alemi vücub ve ötesi diyor. Alemi vücub ve ötesi diyor. Bak şimdi, arşın fevkinde efendim velayet makamları var. Velayet-i sugra, velayet-i kübra, velayet-i ulya. Buralar çok çok yüksek maneviyat makamları bunlar. Ama İmam-ı Rabbani Kuddisi Sirruh buyuruyor ki, buralar bu kadar efendim mükemmel olmakla birlikte Muhyiddin İbn Arabi'nin makamları, Abdülkadir Geylani Kuddisi Rum makamları, İmam Rabbani diyor ki o zatların diyor bulunmuş olduğu buralar diyor Mevla'ya dostluğun diyor ekstra dostluğunun diyor olduğu makamlar, mevkilerdir diyor. Bakın ne kadar muazzam bir operatör gibi konuşuyor. Eh peki ama ötede diyor, Kemalat-ı Nübüvvet diye tesmiye ettiğimiz, dile getirdiğimiz bir makam var diyor. O makamın karşısında bu zatların bulundukları Velayet-i Sugra, Kübra, Ulya makamları diyor, denizin karşısında damla kadar kalır diyor. Keşke, keşke damla kadar olsa diyor. Bu ne biçim bir açı? Şah-ı Nakşibend Kuddise Sırrı buyuruyor ki, bir kere ders esnasında kainatı bana gösterdiler, tırnak kadar diyor gördüm diyor. Tırnak kadar açığı o kadar büyüyor ki, manevi açığı ve ufuk, peki öyle bir alemin kuşu olmuş ki, peki oradan baktığı zaman kainata kainat diyor, tırnak kadar diyor gözümün önüne geldi. Buradan öteye çok yol var, buradan öteye çok yol var, buradan öteye çok yol var. Buzlu cam arkasından bakmayalım hadiseye, at gözlüğüyle bakmayalım hadiseye, camı kır, kafanı öbür tarafa geçir, ondan sonra bak, camın arkasından kimler gidiyor, kimler geliyor. Biz bu dünyaya, biz bu dünyaya bir dikenden, bir dikenden yüz binlerce gül elde etmeye geldik. Bir dikenden yüz binlerce gül elde etmeye geldik. İnsan ona göre çalışmalı, ona göre gayret etmeli. Sütün içerisinde tereyağı vardır değil mi? Var tabii. Ama sen sütü diyelim yayıkta vurmazsan tereyağı çıkmıyor dostum. Kazman var mı? Var peki. Toprağında var mı? Var. Kazmayı toprağa vurmadığın müddetçe suyu çıkaramazsın dostum. Elinde taş var mı? Var peki. Taşı demire efendim vurmazsan diyor Mevlana Kuddise Sirruhu. Peki o taştan kıvılcım çıkmaz diyor. O taşın demire vurulması lazım ki oradan kıvılcım çıksın. Sultan ne söyledi bak kayıt koydu oraya. Biz suluki diyor. Biz suluki diyor. Biz suluki diyor. Şeriatın tatbik edilmesiyle. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimallahu Teala ders veriyordu talebeye ve ders esnasında ikide bir ayağa kalkıyor oturuyor. Ayağa kalkıyor oturuyor. Ayağa kalkıyor oturuyor. Dediler efendi hazretleri bu ne iştir dedi. Yahu dedi şurada dedi çocuklar oynuyor ya dedi. Evet dedi. Oradaki bir çocuk dedi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın dedi neslinden gelen bir çocuk dedi o dedi. Onu ne zaman görüyorum dedi. Onu gördüğüm zaman dedi hürmeten ayağa kalkıyorum dedi. Geç bakayım Ebu Hanife'yi hadi. Bu minimum bir misaldir bu. Sen bunu kare kare kare kare kare kare kare kare büyüt. Bağdat'tan bir koyun çalındı 16 sene peki koyun eti yemedi. Niye yemiyorsun? Çalınan koyun diyor işte ola ki diyor benim diyor kursağıma nasip olursa diyor bütün hallerin diyor darmadağın olur gider diyor. Biz suluki diyor sana. Biz suluki diyor sana. Dicle nehrinden akan efendim bir elmayı babası alıyor, tam yiyecekken yemiyor. Hadi bakalım gidiyor, Dicle'nin boyundan yukarıya doğru gidiyor. Meğer derinin kenarında, nehrin kenarında bir elma ağacı. Elma ağacının bazı dalları nehre doğru efendim sarkıyor. Tabii o elma da birisinin, tarla birisinin. Adamı buluyor, ondan sonra helallik istiyor ondan. Adam izin verince elmayı yiyor. Diyorlar ki, işte... O elmayı böyle değerlendiren zattan Ebu Hanife dünyaya geliyor. Eğer, ha canım işte elma ya Rabbim gönderdi, al ısır, hart, kurt ye, yo, onu yapmıyorlardı. Yani at izi it izine karıştı senin anlayacağın. Sapla saman birbirine karıştı ecdadın tabiriyle. Cenab-ı Hak düştüğümüz yerden tekrar kalkmaya bizleri muvaffak eylesin. Kas katı bir taş bile olsa insan kas katı bir taş bile olsa veyahut da efendim yani bir mermer gibi kesilse bile aha şu bahsetmiş olduğu peki zerre mesafesi kainatı birkaç kat katlayan böyle bir Mevla'nın dostunu buldun sen var ya diyor Mevlana sen var ya incisin oğlum inci incisin oğlum inci. Ama bazı maalesef cahil ve nadan insanların nazarında Allah dostlarının bir lokma ekmek kadar değeri kalmamıştır. Bir efendim dosya kağıdı kadar değeri kalmamıştır. Acıktığımız zaman doğru mutfağa gidiyoruz. Bulamazsak ekmekçilere gidiyoruz. Evi elek telek yap, olmadı bakkala, olmadı markete, olmadı Fatih'in altından giriyoruz, üstünden çıkıyoruz. Niçin? Bir lokma ekmek için. Bir lokma ekmek için. Bir lokma ekmek için. Peki, Yani bir lokma ekmeği arama noktasındaki heyecanı niçin, niçin gerek dünyamızı gerekse ahiretimizi abad edecek, ihya edecek, bizi adam edecek olan bir zatı aramaya teksif etmiyoruz. Adam buldu, hala düşünüyor intisap edeyim mi, etmeyeyim mi diye. Adam peki, hakikaten aha ulaştı, geldi, kapıya dayandı, hala tereddüt içerisinde. Ne yapayım ben, tarikat dersi alayım mı, almayayım mı? Acaba şu, bu bilmem ne vesaire. Gene buradan öteye çok söz var, çok yol var. Karar ver, karar ver, karar ver. Gemi rıhtımdan ayrılmak üzere karar ver. فَعُلِمَ اَنَّهُ لَا مِكْدَارَ لِدَّائِرَةِ الْاِمْكَانِ بِالنِّسْبَ اِلَى مَرْتَبَةِ الْوُجُوبِ فَمَا فَوْكَهَا. Kainatın peki sadece kendisi değil, birkaç misli de olsa peki vücut makamı ki Mevla'nın peki varlığını söz konusu olmuş olduğu o makamın karşısında bunun ne ağırlığı var ki? Ya leyte, ah o kadar istiyordum ki leha olsa bu imkan dairesi, bu kainatın hükmel katreti bin nisbe ilel bahril muhit. Bir damlanın bir okyanus karşısında bile bir varlığı vardır değil mi? Kocaman bir deniz, büyük okyanus, bir Atlas okyanusundan bir damla mesela. O damlanın bile denizin karşısında yani bir ağırlığı vardır. Yani ağırlığı var derken yani bir varlığı vardır. Deryanın karşısında, okyanusun karşısında ki damla kadar bile bir ağırlığı yoktur diyor. Neyin? Kainatın, Mevla'nın peki dostunun kat etmiş olduğu zerre makamın karşısında. Bak arş, kürsi, ondan sonra ve kainatta bulunan anasır, ondan sonra akıl, nefs, zamani, kansal ne kadar varlıklar var ise bunların alayını toplayın diyor ehlullah. Alayını toplayın, getirin. Aha burada bahsetmiş olduğu kalite ve kariyerdeki Mevla'nın dostunun kalbine bırakın diyor. Bırakın diyor. Bu kadar yani teferruatı, makro alem peki, alemi kübra ve içindekileri alayını bırakın onun kalbine. Kalbine diyor onun düştüğünün farkında bile olmaz diyor. Yani ne yapmıyor peki, bir yer işgal etmiyor, etmiyor. Sen şimdi Marmara Denizi'nden bir damla al, ondan sonra git bakayım onu at denize. Denizden böyle bir dalgalanma bilmem ne vesaire, bir taşma maşma oluyor mu? Olmuyor. Denizin peki bir damla atılsa kendisine ondan farklı şey haberi olmuyor. Mevla'nın dostu şu bahsetmiş olduğu zerre mesafesi kainatı katlayan zatın gönlü ve kalbinde öyle bir vüs'at vardır ki diyor. Öyle bir vüs'at vardır ki diyor. Kainatı atsanız kalbine hiçbir değişiklik yok onda. Şah-ı Nakşibend diyor, kainatı tırnak kadar gördüm diyor. İmam-ı Rabbani bir adım daha önden giderek diyor ki, bana diyor kainat gösterildi A'dan Z'ye. Baktım diyor, zerre gördüm diyor kainatı. Tırnak efendim yani zerrenin karşısında 100 misli, 200 misli. İmam-ı Rabbani de şimdi öyle bir ufuk oldu ki o Mevla'nın dostunda, Allah'taki faniliği öyle bir yani noktaya dayandı ki, kainat diyor, benim gözümde diyor zerre kadar en fazla gözüküyor diyor. İbrahim Hakkı Erdurum'u Kuddisesi Ruhu derler ki uzayın yollarını, Feza'nın yollarını, Killo'nun yollarından daha iyi biliyor diyorlar. E peki nasıl yaptı bu adam bu işi? Oraya mı çıktı yani? Ne bileyim ben işte uzay araçlarıyla, gemileriyle Feza'ya mı uçtu? Yoo. Kafası murakabede bitti. Nasıl oluyor peki? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu getiriyor kainatı, koyuyor onun önüne yani la teşbih ve la temsil, al İbrahim Hakkı. Bütün kainatı bir küre gibi senin önüne koyuyorum. Çevir çevir çevir yaz der gibi. Batı bugün İbrahim Hakkı Erzurumi'yi anlamıyor. Anlamıyor. Diyorlar ki marifetname gibi bir kitabı yazacak olan zatın bir kişi olması mümkün değil. Avrupa'nın kafası basmıyor. Diyorlar ki bildiğimiz tanıdığımız İbrahim Hakkı gibi 4 tane İbrahim Hakkı olacak ki ancak böyle bir kitabı yazabilsin diyorlar vesaire. İşte sadece hadiseyi ha bu etten ve sinirden ibaret gözle görürsen aha oluyor böyle. Ama ve lakin Sen bir ırmaksın değil mi? Irmak eğer denize kavuşursa, ırmak deniz olur. Irmak denize kavuşursa, ırmak deniz olur. Sen bir tohumsun sen. Tohum toprağa düşerse, ekin olur. Peki sen bir ekmeksin. Eğer sen sen bir ekmeksin. Seni bir Mevla'nın dostu yiyecek olursa, o zaman o ekmek peki, o ekmek olan sen var ya, o ekmek sende veya yediğin lokma sende can olur. Peki, say sayabildiğin kadar, eğer sen ve ben mum gibi, odun gibi kendimizi ateşe feda edersek, mumun kendisinde ve odunun kendisinde bulunan karanlıklar aydınlığa inkılap eder diyorlar, o kadar. Allah-u Teala anlatılanlara, peki misafir olmaya, Allah-u Teala anlatılanlara muvaffak olmaya hepimizi muvaffak eylesin. Mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
2: Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü! Bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama o, Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır, korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam, teslimiyettir, direği namazdır. Zirvesi de cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren sebep dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.

0: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi Perşembe Virdi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

mükafat ihsan eyle. Onun nebilerden ve salihlerden bütün kardeşlerine de salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi Allah'ım!

0: بر ونبي الرحمة وسيد الأمة.
1: Allah'ım, salavatların en faziletlilerini, tezkiyelerin en şereflilerini, bereketlerin en fazlasını, şefkat, rahmet ve selamının en sıcağını, nimetlerinin en üstünlerini, Resullerin Efendisi ve alemlerin Rabbinin Resulü olan Efendimiz Muhammed'e eyle. Ki o, hayırların kumandanı ve iyiliklerin fatihidir. Rahmet peygamberi ve ümmetin efendisidir.

0: Allah'ım, onu makam-ı mahmuda ulaştır ki, bununla onu yüce zatına iyice yaklaştırmış, memnun ve mesrur eylemiş olursun. O makama evvelkiler ve sonrakiler gıpta ederler.
1: Allahümme a'tihil fadle vel fadile ve şerefe vel vesile ve derecete rafi'ate vel menzilete şamiha.
0: Allah'ım, ona üstünlüğü, fazileti, şerefi, vesile makamını, yüksek dereceyi ve ulvi makamı ihsan eyle.
1: Allahümme a'ti seyyidena Muhammeden il vesilete ve bellighuhu me'mule ve ce'alhu evvele şafi'in ve evvele müşeffa'.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e vesile makamını lütfeyle. Onu ümit ettiği şeylere ulaştır. Onu ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen eyle.
1: Allahümme a'zim burhaneh ve thakkil mizaneh ve eblic hücceteh ve rfa' fi ehli illiyine dereceteh ve fi a'lel mukarrabine menzileteh.
0: Allah'ım, onun delilini yücelt, mizanını ağırlaştır, hüccetini parlak ve aşikar eyle. İlliyin ehli arasında derecesini yükselt ve makamını mukarrabinin en üstüne çıkar.
1: Allahümme ahyina ala sünnetih ve tevaffena ala milletih ve cealna min ehli şefaatih vahşurna fî zümretihî ve evridna havdahu ve sqina min ke'sihî gayr

Allah'ım, bizi onun sünneti üzere yaşat, onun dini üzere vefat ettir. Bizi onun şefaat ettiği kişilerden eyle. Onun cemaati içinde haşreyle. Onun havzına varanlardan eyle. Kaselerinden içir. Mahcup ve pişman olmadan, şüpheye düşmeden, halimizi ve yolumuzu değiştirmeden, fitne çıkarmadan ve fitneye düşmeden dualarımızı kabul eyle ey alemlerin Rabbi.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle. Ona vesileyi, faziletleri ve yüksek dereceyi ihsan eyle. Onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda ulaştır. Diğer peygamber kardeşleriyle birlikte.
1: Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyir rahmeh ve seyyidina.

Allah-u Teala rahmet peygamberi ve ümmetin efendisi olan Efendimiz Muhammed'e, babamız Hazreti Adem'e, annemiz Hazreti Havva'ya ve onların nesillerinden gelen peygamberlere, sıddıklere, şehitlere ve salihlere salat eylesin. Sema ve arz ehlinden bütün meleklerine ve onlarla birlikte bizlere de salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

0: Allah'ım, benim ve anne babamın günahlarını mağfiret eyle. Beni küçükken şefkat ve merhametle yetiştirip terbiye ettikleri gibi sen de onlara merhamet eyle. Erkek kadın, diri ve ölü bütün mümin ve Müslümanları da mağfiret eyle. Onlarla bizim aramızda hayırları devam ettir. Rabbim, mağfiret ve rahmet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak ancak yüce ve azim olan Allah'ın tevfik ve yardımıyladır.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nuril envar ve sirril esrar ve seyyidil ebrar ve zeynil murselinel ahyar وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه

Allah'ın, nurların nuru, sırların sırrı, ebrarın efendisi, seçkin rasullerin süsü, gece karanlığının ve gündüz aydınlığının üzerine düştüğü, herkesin en keremlisi olan Efendimiz Muhammed'e, dünyanın yaratıldığı günden sonuna kadar yere düşecek yağmur taneleri, dünyanın ilk gününden sonuna kadar yerden bitecek nebatat ve ağaçlar adedince, vahid ve kahhar olan Allah'ın mülkü devam ettikçe devam eden bir salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e makamını mükerrem, ukbasını müşerref kılacağın, kıyamet günü onu arzu ettiği ve razı olacağı şeyler ulaştıracağın bir salatla salat eyle. Bu salat senin hakkını tazim içindir ey Efendimiz Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'ım, rahmetinin hası, mülkünün iki mimi ve devamının dalı, Efendi, Kamil, ilk yaratılan, son peygamber olan Efendimiz Muhammed'e, ilminde mevcud olan, meydana gelmiş ve gelecek şeyler adedince, zikredenler seni ve onu her zikrettiğinde, gafiller seni ve onu her unuttuğunda, yüce zatın ebedi devam ettikçe devam eden, sen baki kaldıkça var olan, senin ilminde bir nihayeti olmayan bir salatla salat eyle. Şüphesiz sen her şeye kadirsin.''

Allah'ın hidayet güneşlerinin en nurlusu, en parlağı, peygamberler içinde siyeri en yüce ve en meşhur olan, nuru en güzel, en parlak ve en açık, ahlakı en güzel ve pak, yaratılışı en mükerrem ve münasip olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: السحاب المرسلة والبحر الخطم.
1: Allah'ım, ayın 14'ünden daha parlak, yağmur getiren rahmet rüzgarlarından ve engin denizlerden daha cömert olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: فتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه.
1: Allah'ım, iki cihanın bereketleri mübarek zatına ve hayatına bağlı kılınan bütün alemler, zikrinin ve mübarek vücudunun hoş kokusuyla kokulanan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline salat eylediğin, bereketler ihsan eylediğin ve rahmet ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de rahmet eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

0: Muhammed.
1: Allah'ım, kulun, peygamberin ve Resulün olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: الآخرة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline dünya ve ahiret dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline dünya ve ahiret dolusunca bereketler ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline dünya ve ahiret dolusunca rahmet eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline dünya ve ahiret dolusunca mükafat ihsan eyle. Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in aline dünya ve ahiret dolusunca selam eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona nasıl salat etmemizi emrettiysen öylece salat eyle. Yine Efendimiz Muhammed'e kendisine layık bir şekilde salat eyle.

Allah'ım, Peygamberin Mustafa'ya, Resulün Murteza'ya, dostun Müşteba'ya ve semadan indirdiğin vahyin emin elçisine salat eyle.

0: Allah'ım, evvelkilerin en keremlisi, daima adalet ve insafla hareket eden, Araf suresinde bazı güzel vasıflarıyla methedilen, hep şerefli babaların sulbünden, tertemiz annelerin batınlarından süzülüp çıkarılan, Abdülmuttalip bin Abdümenaf kabilesinin özünden süzüp çıkardığın, kendisiyle insanları hakka muhalefetten kurtarıp hidayete erdirdiğin ve iffet yolunu beyan ettiğin Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
1: Allahümme inni es'eluke bi afdali mes'eletik ve bi ahabbi

Allah'ım, sana yapılan duaların en faziletlisiyle, isimlerinin sana en sevgilisi ve en değerlisiyle senden istiyorum. Bize Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem vasıtasıyla lütfettiğin büyük nimetler hürmetine istiyorum ki, onunla bizi dalaletten kurtardın ve ona salavat getirmemizi emrettin. Bu salavatımızı da manen derece almamıza, hatalarımızın silinmesine vesile kıldın. Lütuf ve ihsanından nice atalarda bulundun. Rabbim, emrine tazim, tavsiyene ittiba ve vaat ettiğin sevabı ümit ederek, Efendimizin bizim üzerimizdeki hakkını eda edebilmek üzere sana dua ediyorum. Biz ona iman ettik, getirdiklerini tasdik eyledik ve kendisine indirilen nura tabi olduk. Sen şöyle buyurdun ki, senin sözün haktır. Allah ve melekleri peygambere çok salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle selam verin.

0: عبدك ورسولك ونبيك وصفيك وخيرتك من خلقك أفضل ما صليت على أحد من خلقك إنك حميد مجيد.
1: Kullara, peygamberlerine salat etmelerini emredip farz kıldın. Yüzünün celali, azametinin nuru ve muhsinlere vaat ettiğin lütuflar hürmetine senin ve meleklerinin, kulun, Resulün, peygamberin, seçtiğin ve kulların içinde en hayırlı kıldığın Efendimiz Muhammed'e, yaratıklarından herhangi birine ettiğin salatın en eftaliyle salat etmesini istiyorum. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.
0: Allahümme rfa' derecateh ve ekrim meqameh ve thakkil mizaneh ve eblic hüccateh

0: به عينه، وعظمه في النبيين الذين خلوا قبله.
1: Allah'ım, onun derecesini yücelt, makamını güzelleştir, mizanını ağırlaştır. Delilini parlak kıl, dinini galip eyle, sevabını bol, nurunu parlak, kerametini daim eyle. Zürriyetini ve ehli beytini cennette kendi derecesine yükselterek Efendimiz'i sevindir ve onun makamını önceki peygamberler arasında en muazzam eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i, ümmeti ve vezirleri en fazla, değeri ve nuru en üstün, derecesi en yüce, cennetteki mekanı en geniş olan peygamber eyle.

0: وفي المصطفين منزلة.
1: Allah'ım, onu en öne geçenlerden, seçilenlerden, yaklaştırılanlardan ve süzülüp safaya erdirilenlerden eyle.
0: Allahümme ec'alhu ekremel ekrem.

Allah'ım, onu katında keremlerin en keremlisi, sevabı en fazla, mevkii en yakın, makamı en sağlam, sözü en doğru, duası en fazla makbul, senin katında nasibi en fazla ve senin katındaki lütuflara rağbeti en fazla olan eyle. Onu Firdevs cennetinin köşklerinde, üzerinde başka derece olmayan en yüksek makamlara yükselt.

0: La.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i en doğru sözlü, duası en fazla kabul edilen, ilk şefaat eden, şefaati kabul edilenlerin en faziletlisi eyle. Onu ümmeti hakkında ve evvelkiler ve sonrakilerin gıpta ettiği bir şefaatle şefaatçi eyle. Hükmünü verip kullarının arasına ayırdığında, Efendimiz Muhammed'i sözü en doğru, ameli en güzel olanlardan ve en doğru yola hidayet edenlerden eyle.

0: ahirina.
1: Allah'ım, Peygamber Efendimiz'i cennette ikram etmek için bizi bekleyen bir öncü eyle ve onun havzını evvelkilerimiz ve sonradan gelenlerimize buluşacağımız bir yer eyle.
0: Allahümme ahşurna fî zümratih ve esta'milna fî sünnetih ve teveffena alâ milletihi ve arrifna vecehah ve ce'alna fî zümratihi ve hizbih.
1: Allah'ım, bizi Efendimizin zümresi içinde haşreyle, onun sünnetiyle amel etmeyi, onun sünnetine hizmet etmeyi ve dini üzere vefat etmeyi nasip eyle. Bize onun mübarek yüzünü tanıt, bizi onun zümresi ve onun yolunda gidenler arasında eyle.
0: Allahümme cma' beynena ve beynehu kemâ âmennâ bihi ve lem nerah. وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ حَتَّى تُدْخِلَنَا مُدْخَلَهُ

Allah'ım, kendisini görmeden ona iman ettiğimiz için bizi onunla buluştur. Onun girdiği yere bizi koyuncaya, havzına ulaştırıncaya ve bizi onun nimetlere nail olan arkadaşları, nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber eyleyinceye kadar bizi ondan ayırma. Onlar ne güzel arkadaştırlar. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: Muhammed.
1: Allah'ım, hidayet nuru, hayra sevk eden, rüşte çağıran, rahmet peygamberi, müttakilerin imamı ve alemlerin Rabbinin Resulü olan Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ondan sonra peygamber yoktur. O, senin risaletini tebliğ etti. Kullarına ihlas ve samimiyetle nasihatte bulundu. Senin ayetlerini okudu. Koyduğun had cezalarını tatbik etti. Senin ahdine vefa gösterdi. Hükmünü icra etti. Sana itaati emretti. Sana isyandan nehyetti. Dost olunmasını istediğin kimselere dostluk, düşmanlık yapılmasını istediğin kimselere düşmanlık yaptı. Allah-u Teala Efendimiz Muhammed'e salat eylesin.

0: في المشاهد. وعلى ذكره إذا ذكر صلاة منا على نبينا.
1: Allah'ım, bütün cesetler arasında Peygamber Efendimizin cesedine, bütün ruhlar arasında onun ruhuna, durulan yerler arasında onun durduğu yere, bütün meşhetler arasında onun meşhedine, anıldığında onun zikrine bizden salat eyle.
0: Allahümme ebliğhu minnesselâme kemâ dükirassalâm. وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ.
1: Allah'ım, şu selamda zikredildiği gibi ona bizden selam ulaştır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri Nebi-i Ekrem Efendimizin üzerine olsun.

0: أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين.
1: Allah'ım, sana yakın olan mukarrep meleklerine, temiz peygamberlerine, gönderdiğin rasullerine, arşı taşıyan meleklere, Efendimiz Cibril'e, Mikail'e, İsrafil'e, ölüm meleğine, cennet bekçisi Rıdvan'a, Malik'e salat eyle. Kiramen katibin meleklere salat eyle. Semalarda ve yerde bulunan ve sana itaat eden bütün kullarına salat eyle.

Allah'ım, erkek ve kadın bütün müminleri, erkek ve kadın bütün Müslümanları, onların hayatta olan ve ölmüş bulunanlarını mağfiret eyle.

Bizi ve bizden evvel gelip geçen imanlı kardeşlerimizi mağfiret eyle. Kalbimize iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma. Rabbimiz, şüphesiz sen Rauf ve Rahimsin.

Allah'ım, Haşimi Peygamber, Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salat eyle ve ona hakkıyla selam eyle. Allah'ım, insanların en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed'e, seni ve onu razı edecek ve o vesileyle bizden razı olacağın bir salatla salat eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, âline ve ashabına Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek surette salat eyle ve tam bir şekilde, bolca, en hoş şekilde, bereketli, çok ve güzel bir selamla selam eyle.

0: والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve âline feza dolusunca, semadaki yıldızlar adedince, semalar ve arz ağırlığınca, şimdiye kadar yarattığın, bundan sonra da kıyamete kadar yaratacağın varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Bütün alemler içinde Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

0: Allah'ım, din hususunda dünyada ve ahirette senden af ve afiyet diliyorum. Allah'ım, bizim kusurlarımızı güzel kereminle ört.
1: Allahümme inni es'eluke bihakkikel azim ve bihakki nuri vecihikel kerim ve bihakki arşikel azim وَبِمَا حَمَلَ كُرْسِيُّكَ مِنْ عَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَجَمَالِكَ وَبَهَائِكَ وَقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ

0: Allah'ım, azim olan hakkın hürmetine, kerim olan veçinin nuru hürmetine, yüce arşın hakkı için azametin, celalin, cemalin, güzelliğin, kudretin ve saltanatından kürsünün taşıdığı şeylerin hakkı için, mahlukatından hiç kimsenin bilmediği gizli isimlerin hakkı için. Allah'ım, gecenin üzerine koyup onu kararttığın, gündüze koyup onu aydınlattığın, semalara koyup ayakta tuttuğun, arza koyup onu sağlamlaştırdığın, dağların üzerine koyup onları iyice kökleştirdiğin, denizlere ve vadilere koyup onları akıttığın, pınarların üzerine koyup onları kaynattığın, bulutlara koyup onlardan yağmur yağdırdığın ismi şerifin hürmetine istiyorum. Allah'ım, Efendimiz İsrafil'in ve Efendimiz Cibril'in alnında ve mukarreb meleklerin üzerinde yazılı olan isimlerin hürmetine. Allah'ım, arşın etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Kürsinin etrafında yazılı isimlerin hürmetine istiyorum. Allah'ım, zeytin yaprağında yazılı ismin hürmetine istiyorum. Ve Allah'ım, yüce zatını isimlendirdiğin, benim bildiğim ve bilmediğim azametli isimlerin hürmetine istiyorum. Bütün hamdler, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Perşembe Virdi. Burası Gönül Bahçeniz, Lale Gül Efendim.
2: Bir soru, bir cevap.
3: Hocam, bu diş teliyle alakalı, şimdi ben de kullandım. Örnek de hemen karşınız olduğu için hocam, diğer kardeşlerimiz de daha net anlayabilirler. Evet. Şimdi diş telini taktırmak caiz midir? İlk önce buradan başlayalım. İkincisi, bu diş teli takıldıktan sonra veya işte hani bilmeden estetik olarak da yaptırmış olanlar var. Gusülle mani midir?
4: Şimdi öncelikle şunu vurgulamakta fayda vardır. İnsanın bedeni kendi mülkü değildir.
3: Evet.
4: Dolayısıyla insan kendi bedeninde istediğim gibi ameliyede bulunurum, istediğimi yaptırırım şeklinde bir anlayış doğru bir anlayış değildir.
3: Evet.
4: Ancak bu beden bize emanettir ve bu bedenin de bir takım ihtiyaçları vardır. Sağlık dediğimiz olay. Bu manada sağlığa tahallük eden bir mesele ise bu konuda şer-i şerif aslında genel anlamda izin vermiştir belli merhaleler doğrultusunda. Şimdiki bahsettiğiniz konuda işte diş ile alakalı sadece görselliğe tahallük eden, sadece daha güzel olsun, daha nezih olsun, herhangi bir tıbbi zararı yok, herhangi bir kişiye rahatsızlığı yok. Bu manada ise bu estetik kabilinden olur ki bu doğru bir şey değil, caiz olan bir ameliye değil. Ama yok, olması gerekiyor, işte diş yapısı bozuk, bu yemesinden, içmesinden, konuşmasından, telaffuzundan birçok konuya tesir edecek bir durumda ise, yani olağan dışında ise diyelim, o zaman bu müdahale edilmeye açıktır ve müdahale edilmeye de şer-i şerif müsaade etmiştir. Peki müdahale edildiğinde işte bahsettiğiniz gibi diş teli takılabilir ya da kaplama yapılabilir ya da işte onun üzerine bir takım ameliyeler sergilenebilir. Bu abdest ya da boy abdesti konusunda bir sıkıntı ifade eder mi? Cevap etmez. Çünkü dediğimiz gibi bu keyfi bir durum değildir. Allah-u Teala Hazretleri kimseye takatinden fazlasını yüklemiyor.
3: Evet.
4: Yani Mevla bizden kulluk istiyor ama bizim kudretimiz ile bu kulluğu sınırlandırıyor.
3: Evet.
4: Yani namaz kılarken dahi eğer imkanın var, gücün varsa ayakta kılacaksın, rükû ve secde yapacaksın. Ama ayakta kılamıyorsun, problem değil, oturarak kıl. Secdeye gidemiyorsun, problem değil, ima ile kıl.
3: Hı-hı.
4: Yani belli bir konuda kişi nasıl o ibadeti ifade edebiliyorsa şer-i şerif de o ibadeti ona göre ondan istiyor. Burada da abdest ve boy abdestinde yıkaması farz olan huzurlar ama yıkanması zarar veriyor ya da onun işte üzerine bir takım şeylerin örtülmesi gerekiyor, kapanması gerekiyor. Fıkıh kitaplarımızda
3: evet.
4: Ceberi, ısabe diye tabir ettiğimiz mesail diyelim onlara. Bu tarzdan ise problem değil, oranın ıslanmaması boy abdestine ya da işte namaz abdestine engel bir durum değildir ve o şekilde hayatına devam eder. Yeter ki bu keyfi bir ameliye, keyfi bir uygulama olmasın.
3: Evet.
4: Peki meseleyi şöyle kurgulayalım. Diyelim ki kişi herhangi bir ihtiyacı olmadığı halde, herhangi bir kendisine rahatsızlık vermediği halde sadece ve sadece görsellik olsun diye dişine kaplama yaptırsa. Bu caiz midir? Cevap değildir. İptidada bunu söyleriz. Yani yaptırayım yaptırmayayım mı diye sual edildiğinde yaptırman caiz değil. Niye? Çünkü bu bir müdahaledir. Peki yaptırdı, o günaha rağmen irtikab etti ya da bilmiyordu,
3: yaptırdı.
4: Şimdi peki bu kişinin artık abdestine, gerçi abdest noktasında bir sıkıntı yok. Çünkü abdestle ağzın içini yıkanması farz değildir ama boy abdestine tesir eder mi? Çünkü boy abdestinde ağzın içini yıkanması da farzdır. Burada evet onu yapması iptidada caiz değildi ama şimdi yaptırdığı zaman bu şu demektir. Sağlam olan dişini kestirdi.
3: Evet.
4: Ve sağlam olan dişini kestirdi ve üzeri artık kaplanması gerekti. Şimdi o kaplamayı oradan çıkardığımız zaman artık o kişinin o dişi hastalıklı bir diş olacak.
3: Ve bir
4: şekilde kaplanması mecburi olan dişler cümlesinden girecektir. Demek istediğimi anlayabildiniz mi?
3: Evet.
4: Bu saatten sonra peki ona çıkar sen o şekilde yaşa denmeyecektir. Artık yani o ilk iptidada yaptığın yanlıştır. Bundan dolayı samimi tövbe edeceksin. Nasıl tövbe edeceksin? Ama onu hani çıkarmak ayrı bir hastalığa sebebiyet vereceği için o da şeriat böyle bir kişiye teklifte bulunmayacağı için o yine abdest ve boy abdestine engel değil. Ama bunu farklı bir konuya çekelim. İşte diyelim ki adam dişine, özellikle hanımefendiler yapabiliyor, işte pırlanta taktırdı, diş taşı taktırdı. Görsel olarak bakıldığı zaman, işte güldüğü zaman orada gözüksün diye. Bu caiz midir? Bu da değildir. Orada işte boy abdestine engel midir? Evet, engeldir. Suyun altına ulaşmasına engeldir. Peki bunu çıkarttığı zaman herhangi bir orada bir zarar bu saatten sonra olacak mı? Yok, o sadece bir yapışkandır. Çıkartılması altına zarar vermeyecektir. Böyle bir durumda çıkarsın mı? Çıkarması gereklidir. Hala da onu devam ettirirse caiz olmayan ameliyi icra ettiği gibi boy abdesti de olmayacaktır.
3: Olmayacak.
4: Peki hocam, onu çıkarttığım zaman işte orayı yonttum diyelim. Tabii nasıl yapılıyor onu ehli dahi bilir. Ben bilmiyorum. Varsayım üzerine konuşuyoruz. Orası işte biraz kazındı, oraya derc edildi. Dışarıdan yapıştırma değil. Bu durumda çıkartırsak diş hastalıklı olur. Kalsın mı? Yok, o yine oraya çıkartılsın, dolgu orası dolgu yapılsın. Yani en azından bir insan bir günah irtikab ettiği zaman o günahtan tövbe, bir tanesi de günahın setredilmesidir. Günahın ifşa edilmemesidir. O da nedir? Onun orada kaldırılması. İşte dövme yaptırmak günahtır, haramdır. Tövbesi, tövbe edeceksin samimi anlamda ve sildirme imkanın varsa sildireceksin. Hocam sildiremiyorum. O zaman setredeceksin, gizleyeceksin. Onu herkese göstermeyeceksin. Göstermeme gayreti içinde olacaksın. Onunla fakirleşmeyeceksin. Ben bir zamanlar böyleydim, şöyleydim diyorsan sen arkadaş tövbe etmedin demektir. Çünkü tövbe şartlarından bir tanesi günahın setredilmesi, günahın kapatılması. Bunu birçok dersimizde dillendirdik.
3: Evet.
4: Bir insan yüz kızartıcı bir ayıp, bir ameliye işlese bunu toplumda duyulmasını ister mi? Elbette istemez. Allah'a karşı işlenen bütün suçlar yüz kızartıcıdır. Bütün günahlar yüz kızartıcıdır. Dolayısıyla yani ben bir zamanlar şöyleydim, böyleydim diyorsak maalesef sen hala da o günaha devam ediyorsun anlamındadır ki Rabbim samimi tövbe edenlerden bizleri eylesin.
3: Amin inşallah. O dişleriyle alakalı kardeşimiz çok detaylı soru sormuştu hocam. Mesela ben kendimle alakalı söyleyeyim hocam. Dişim aslında benim içeriye doğru yamulmuştu.
4: Evet.
3: Dişlerimi temizlemeye gittiğimde.
4: İsterseniz şöyle yapalım Suat Bey. Bu keyfi bir uygulama mı değil mi?
3: Evet,
4: önce bunu tespit edelim. Bu bir keyfi bir uygulama değilse bu saatten sonra ehil olan tabibin sizi yönlendirmesiyle alakalıdır.
3: Evet.
4: Yani bu saatten sonra fıkıh der ki tabip ne diyorsa ona göre hareket edeceksin. Ehil olan, dindar olan bir tabibin sizi yönlendirmesi. İşte dişleriniz düzeltildi ancak yapı itibarıyla bu zaman zarfında eski haline dönme ihtimali olacağı için yine arka tarafında bu tellerin belli bir zaman kalması gerekiyor. Evet, gerekiyorsa kalacak. Yapılacak bir şey yok. Peki kalması boy abdestine engel midir? Değildir. Namaz kıldırmasına engel midir? Değildir. Devam edebilir. Çünkü keyfi bir uygulama değil.
3: Keyfi de yapmış olsa diş telinde hocam, o diş telini çıkarması gerekir mi?
4: Şöyle keyfi bir uygulamaysa Bunu yapmak caiz değil. Bunu söyledik evet. Ama dolgudan biraz daha farklıdır. Çünkü bildiğim kadarıyla o diş telinin dişleri tutabilmesi için bir yapışkan ile evet. oraya yapıştırılması vardır. Belli yerlerde ve o yapışkanın altına da su ulaşmıyor.
3: Evet.
4: Böyle olduğu için bu boy abdestine tesir edecektir. Yani boy abdesti olmayacaktır. Yani hiçbir gerekçe olmadığı halde siz faraza elinizi sardınız. Abdest alırken elinizi yıkamıyorsunuz gibi bir şey. Durum olur ki onun o zaman çıkartılması gerekecektir.
3: Evet.
4: Onun çıkartılması başka bir arizi, rahatsızlığa, sıkıntıya sebebiyet vermesi durumunda.
3: Evet. Yoksa evet. diğer tür dediğiniz gibi keyfiyet söz konusu oluyor. Evet. Aynı diş şey taşı gibi olmuş oluyor.
4: Aynen
3: hocam.
4: Öyle.
3: Ona
4: aynen.
3: takılmış gibi. Evet. Bu soruyla da programımızın nihayetini erdirelim hocam inşallah.
1: Bir soru, bir cevap. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'de yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor.
5: Hicri 12 Şevval 545, miladi 1150. Ey şu beldenin halkı! Sevginin şartı, sevilene karşı irade sahibi olmamaktır. Ve onu değil, dünyayı, ahireti ve halka dair cümle şeyi bırakmaktır. Allah sevgisi kolay değildir. O iddia ile olmaz. Sizden herhangi biri bu hususta iddia sahibi olursa sevgiden uzaktır. Birçok iddia sahibi olmayanlar vardır ki hak katında mekan tutmuştur. Ey kardeşlerim! İslam dinine girmiş olanlardan hiçbirini hakir görmeyiniz. Hak sırrı onlarda boldur. Nefislerinizi

ve halini düşünmüyor. Öyle sanıyor ki hataları unutuldu. Halbuki yerine ve tarihine göre onlar defterinize yazılıdır. Onların azı da, çoğu da sorulacak, ona göre ceza veya mükafat verilecek. Korkun yalnız maddi ihtiyaçtan. Zenginlik çabası dışında istediğin bir şey yoktur. Yazık sana. Neler düşünüyorsun? Rızkın vaktiyle ayrılmıştır. Artmaz ve eksilmez. Öne alınmaz, sonraya kalmaz. Hakkın kefaletine inanmıyorsun. Bütün hırsın sonu olmayacak şeyi aramakta. Bu kötü hırsın seni hakiki bilgi sahiplerinin huzurunda olmaktan alıkoydu. Hayır işlerde bulunmak sana nasip olmuyor. Çünkü hırsın var. Kârın eksilecek diye korkuyorsun. Zararının azalacağını sanıyorsun. Bilakis artar. Yazık sana. Ana karnında seni kim besledi biliyor musun? O haldeyken sen neydin, şimdi nesin? Kendi varlığına ve halka dayanmaktasın. Parana ve puluna itimat ediyorsun. Ticaret işindeki bilgine güvenmektesin. Bölgenin şahı bugün var, yarın yok olabilir. Ona güvenmek akıl kârı değil, sen ona güvenmektesin. Allah'tan başka her kime itimat edersen, o senin ilahın olur. Her kimden korkuyorsan, ona tapıyorsun demektir. Her kimden iyilik ve zararı görüyorsan, onların asıl yürütücüsü olana inanmıyorsun. Küfürdesin ve onlar sana ilah oluyor. Yakında belgeni verirler. Aziz ve celil olan senden gözünü, kulağını, malını, kuvvetini alır. Bütün güvendiğin şeyler gider, kaybolur. Anlattığım halleri halkın çoğunda görüyorum. Hele isyankâr olanların hemen hepsinde oluyor. Onlardan tevbe edenler kurtuluyor, işi anlıyorlar, hatalarından çekiliyorlar. Bu kez rahmet nazarı onlara yetişiyor ve lütuf kapısı açılıyor. Ey Allah'ın yaratmış olduğu kimseler! Tevbe ediniz. Eğer sadaka verirseniz, fakir kimselere mal dağıtırsanız, yavrularınıza bol yedirirseniz, o malınız helaldir. Aksi oluyorsa değildir. Doğru kimselere ve seçme insanlara malınız nasip oluyorsa, onun aslı tevekkül ve ihlasla kazanılmış demektir. Ey evlat! Sakın hak kalbinde başkasını bulmasın. Başkasının korkusu kalbinde yer tutmasın. Başkasından bir ümide kapılma, başkasını sevme. Kalbini temizle. İyiliği ve kötülüğü ondan gör. Sen onun evinde ve sofrasındasın. Ey evlat! Her görüp sevdiğin güzel yüz sana sevgi duygusu verir. Ama esas sevgini azaltır. Çünkü o tam sevgi değildir. O sevgiden sorulacaksın. Hakiki sevgiye sahip olan, Allah sevgisini başkasına değişmez. Büyük insanlar kalp gözüyle onu görür ve öyle severler. Onlar inanarak severler. Bu sevgi yüzünden kalplerindeki perdeler açılır. Gizli alemde olanları görürler. Açıklanması kabil olmayan şeyleri sezerler. Allah'ım, bize sevgini nasip et. Afiyet.

0: hidayet ver, affını ihsan eyle. Amin. Ey cemaat! Alacağınız dünyada durur. Vakti gelince alırsınız. Onu almamak kimsenin haddi de değildir. Gelecek şey, vakti gelince sahibine gülerek gelir. Nasibi olmayan bir şeyi isterse, o şey onun aklını alır. Kısmeti olmadan istemek, isteneni kendisiyle alay ettirmektir. Hakkın emri olmadan bir şey istemek de aynen böyledir. Kısmet kapılarını bırakınız, Mevla kapısına dönünüz. Kısmetiniz o kez sizi aramaya koyulur. Allah'tan başınıza akıl isteyiniz. Dünya Allah sevgililerine döndüğü zaman onlar dünyaya hitaben "Git, bizden başkasını aldat, biz seni tanırız ve yaptıklarını gördük" derler. Bizden bir şey bekleme, seni göndereni biliyoruz, bize övünme. Senin paran güzeldir, süsün hoştur. Fakat içi boşalan puta benzersin. Malın da böyle. Kuru bir ağaçtan ibaretsin. Sende bir mana yoktur deyip kovarlar onu. Allah yolunda sadık olan ilk defa hakkın arzusuna tabi olur. Halktan işittiği her söz onu sıkar. Onların hiçbir şeyini görmek istemez. Allah yolcusunun kalbi ötelerde olur. Gözü tek noktaya dikilmiştir. Kalbinin başına rahmet eli gelinceye kadar bu hali devam eder. O geldiği zaman sükûna kavuşur. Mevla yakınlığı korkusunu alıncaya kadar sarhoşlukları geçmez. Ona kavuşunca ayıklık bulurlar. Her kim ki tevhid, ihlas ve marifet alemine geçer, hak bilgiye ererse, ayrıca kalbinde sevgi beslerse, ona sebat gelir. Halkı görmeden benliğinde genişlik duyar. Allah ona kuvvet verir. Bu kez kulların ağırlığını alır. Bunu yapmakta bir darlık bilmez. Mevlasından ayrı olmadan kullarla uğraşır, onlar için iyi işler yapar. Ey cemaat! Ne zaman aklınızı başınıza alacaksınız? Ne zaman işaret ettiğim şeyi anlayacaksınız? Hakkı dileyenlerin etrafında dönünüz. Onları bulduğunuzda bütün varlığınızla teslim olunuz. Allah yolcularının özel kokuları vardır. Onların kendilerine has işaretleri bulunur. Yüzlerinde nurları parlar. Lakin asıl bela sizin gözünüzde. Bu sebepten onları ayırt edemiyorsunuz. Helal ile haramın arasını da ayıramıyorsunuz. Zehirli ile şifalı olanı ayırt etmeniz kabil olmuyor. İman sahibiyle müşriki fark edemiyorsunuz. İsyankârla itaat edeni bilmeniz mümkün olmuyor. Hakkı arayanla halkı arayanı sezmek size nasip olmuyor. Bilgisiyle iş tutanlara hizmetçi olunuz. Onlar büyük insanlardır. Size her şeyi olduğu gibi anlatıyorlar. Hakkı bilmekle irfan sahibi olmaya çabalayınız. Siz onu bilirseniz, o da sizi bilir. Ondan başkasını da anlarsınız. Onu anlayınız, sonra seviniz. Onu baş gözünüzle göremezsiniz. Kalp gözünüzle bakınız. Nimetleri ondan bilirseniz, zaruri olarak onu seversiniz. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'ı sizi beslediği için seviniz. Allah sevdiği için de beni seviniz. Ey cemaat! Siz ana karnında ve sonra onun nimetiyle beslendiniz. Dünyaya geldikten sonra size kuvvet verdi. Size taatini nasip etti. Sizi Müslüman eyledi. Peygamber Efendimiz'e uymayı nasip etti. Peygamber'e uyan ve bu haline sevinen Allah'a şükretmiş olur. Elinizdeki iyilikleri Allah'tan bilirseniz, halka karşı aşırı sevgiyi kalbinizde bulamazsınız. İrfan sahibi onu sever, ona bakar. Kalp gözlerini ona yöneltir. İyiliği ve kötülüğü ondan bilir. Öyle bir hale gelir ki, cümle halk gözünden silinir. Kimseden iyilik görmez, kötülük beklemez. Halktan bir iyilik gelse, Mevla tarafından gönderildiğini anlar. Onlardan yine bir hata gelse, onun da yine Mevla kuvvetiyle olduğunu bilir. O sevgili kulun bakışı halktan halika döner. Bu haller arasında İslam dininin hükümlerini yapmaktan da geri durmaz. Yazık sana! İbadethanede oturmaktasın, kalbinse halkın kapılarını dolaşmakta. Onların sana gelişini ve hediyelerini bekliyorsun. Ama zamanın bitti. İç alemini kaybettin, dışla kaldın. Allah'ın layık görmediği şeyi nefsine verme. Allah'ın vermek istemediğini vermeye senin gücün yetmez. Allah bir şeyi vermek istemezse, cümle cihan bir olsa, onu vermeye güçleri yetmez. O, bir şeyi dilerse sana verir. Esas varlığında doğruluk yoksa, kalbin doğru değilse, ruhunda saflık bulunmuyorsa, yalnız dıştan halkı bırakıp ötelere geçmek seni kurtaramaz. Faydasını göremezsin. Allah'ım, söylediklerimden beni de faydalandır. Kullar da bundan fayda alsın. Bütün dinleyenlere benim söylediğim ve kendi işittikleri şeylerden iyilik bulmayı nasip eyle. Amin.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Fütuhul Kalp okumaları sona erdi. Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
3: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
4: Vaad olunmuş topraklar, yani Yahudilerin Allah tarafından kendilerine vaad olunduğuna inandığı coğrafya. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu konudan bahsediyor mu? Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor? Vaad olunan topraklar, arz-ı mev'ud'la alakalı Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri şöyle beraber müzakere ve mütalaa edelim. Bakalım Mevla böyle bir vaadi var mı? Vaad etmişse kime vaad etmiş? Ve bu vaat gerçekleşmiş mi? Ha, bugün durum nedir? Rabbimiz bu konuda ne buyuruyor, bizlere neler duyuruyor? İnşallah onları konuşmaya, müzakere ve mütalaa etmeye gayret edelim. Arz-ı mev'ud. Neydi arz-ı mev'ud? Vaad olunan topraklar. Yani Yahudiler Allah'ın bu toprakları kendilerine vaat ettiğine inandıkları coğrafya. Tabii bu topraklar içerisinde sadece Filistin yok. Yani Gazze'den halkı çıkarmak istiyorlar. Hepsi oradan çıksın. Bombalıyorlar, öldürüyorlar. Bir kimse bırakmak istemiyorlar. Çünkü bunların tıyneti o. Irak'ta nükleer silah bahanesiyle Irak'ı yerle bir ettiler. Afganistan'ı yerle bir ettiler. İşte şimdi Gazze'yi yerle bir etmek istiyorlar. Şimdi Gazze'den insanları çıkarmak, öldürmek, katletmek, yok etmek, haritadan silmek istiyorlar. Dertleri sadece Gazze mi? Değil. Onların derdi işte arz-ı mev'ud dedikleri Nil'den Fırat arasındaki coğrafya. Yani mesele sadece Filistin değil Müslüman. Aman bana ne, Filistin bizim derdimiz, davamız değil diyen kardeşimiz. Sen Yahudinin davasını önce bir öğren, bil, ondan sonra ne konuşacaksan konuş. Onların derdi sadece Filistin değil. Nil ile Fırat arasını kapsayan topraklar. Gitmesek de, görmesek de o köy bizim köyümüzdür. Gitmesen de, görmesen de o nehir var ya, o nehir, o Fırat bizim nehrimizdir. Yani adamların Fırat'ta gözü var. Adamların Fırat bölgesinde, coğrafyasında, bizim Güneydoğu Anadolu'muzun bazı şehirlerinde de neyi var? Gözleri var. Oraları da almak istiyorlar. Oraları da kendi haritalarına, efendim, sınırlarına katmak istiyorlar. Yani atılan her Gazze'ye atılan bombalar, Yahudinin her atmış olduğu adım bugün Gazze'dedir, yarın Lübnan'adır, Irak'adır, İran'adır, Türkiye'dedir. Bunu böyle bilmek ve böyle anlamak lazım. Evet, hatta denilir ki İsrail bayrağında iki tane mavi şerit vardır ya, birisi Fırat'ı, diğeri de Nil Nehri'ni simgelediği söylenir. Arasındaki Davut yıldızı da Büyük İsrail Devleti'ni simgeliyor. Yani onların inancı böyle, ideolojileri böyle, bu inançlarında ne yapmaya çalışıyorlar? Hayata geçirmeye çalışıyorlar ve siyasi bir proje olarak uygulamak için ellerinden geleni yapıyorlar kıymetli kardeşlerim. İşte Siyonizmin asıl hedefi bu toprakları da kapsayan Büyük İsrail Devleti'ni kurmak. Onun için yıllardır bu topraklarda savaş var. Evet, onun için yıllardır bu bölgede bir türlü huzur olmuyor, bir türlü barış olmuyor. Bizim doğumuzda da yıllardır katliamlar olmadı mı? O terör örgütleri 30 bin tane yavrumuzu katletmediler mi? Mehmetçiklerimizi şehit etmediler mi? Hatırlayın. Orta Doğu dediğin zaman aklına suikastler bölgesi geliyor. Kan durmamış, savaş durmamış, katliamlar durmamış. Niçin oluyor? İşte bunların ham hayalleri sebebiyle maalesef böyle katliamlar devam ediyor. Peki bu arz-ı mev'udun aslı esası nedir? Madem Yahudiler böyle bir inançları var, bunu nereden alıyorlar? Tevrat'tan. Tabii biz kitaplara iman ettiğimiz zaman nasıl iman ettik? Allah'tan gelen Tevrat'a, Allah'tan gelen İncil'e, Zebur'a, yani Allah'tan geldiği şekliyle iman ettik. Ha, bugün Kur'an'ın dışındakiler tahrif edildiğine inanıyoruz. Ama neticede madem kitaplarında böyle bir şey var ve buna inanmışlar, öyleyse Kur'an-ı Kerim geldikten sonra bunların hepsi nesh oldu mu? Oldu. Madem Kur'an-ı Kerim bütün kitaplara şamildir, öyleyse Kur'an-ı Kerim'de de Mevla bu meseleden bahsetmiş olması lazım. Öyle mi? Evet. Peki bahsetmiş mi? Elbette. Kur'an-ı Kerim'de arz-ı mev'ud meselesi, arz-ı mukaddes meselesi geçer. İnşallah ondan bahsedeceğiz. Tabii Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine, Kur'an-ı Kerim'in ışığında bu meselelere geçmeden önce şunu da arz edelim. Yani bu konu Tevrat'ta da geçiyor. Bugün Yahudilerin inandığı mesele geçiyor mu? Geçiyor. O Tevrat'ta yazanları da okuyacağız ve buradan da göreceksiniz ki Yahudilerin inandığı gibi değil durum. Şimdi bakın, Tevrat'ta bu vaatten bahsediliyor. Ha, bugün Siyonistlerin Büyük İsrail Devleti projesi dedikleri coğrafyaya da atıf var. Şimdi onu okuyoruz. Diyor ki, o gün Rab Avram'la anlaşma yaparak ona şöyle dedi. Avram dediği, yani bunlar şimdi Abraham diyorlar ya, İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam bütün peygamberlerin babasıdır. Diyor ki, o gün Rab Avram'la anlaşma yaparak ona şöyle dedi. Mısır ırmağından Büyük Fırat ırmağına kadar uzanan bu toprakları senin soyuna vereceğim diyor. Evet, Tevrat'ta yazan ifade bu. Ne dedi İbrahim Aleyhisselam'a? Senin soyuna vereceğim. Şimdi onların inandığı bu. E peki, şimdi buradan bile aslında Siyonistlerin yanlış düşündüğü ortaya çıkmıyor mu? Onlar diyorlar ki, Allah bize vaat etti. Peki, Tevrat'ta ne geçiyor? Rab, Hazreti İbrahim'e dedi ki, senin soyuna vaat etti. E peki, İbrahim Aleyhisselam'ın soyu sadece Beni İsrail değil ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimin soyundan? İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan. İsmail Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'dan gelen nesilden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Yani Peygamber Efendimiz de Hazreti İbrahim'in soyu ve Arap. Anlıyor musun? Onun için bu meseleyi şöyle daha iyi anlarız. Dedik ya, İbrahim Aleyhisselam peygamberlerin babası. Bir şema çiz. En üstüne İbrahim Aleyhisselam'ı koy. İbrahim Aleyhisselam'ın Sara annemizden doğan oğlu İshak Aleyhisselam var. İshak Aleyhisselam'ın da oğlu kim? Yakup Aleyhisselam. Yakup Aleyhisselam'ın lakabı İsrail. Beni İsrail, İsrail oğulları demektir. Yani Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarından geldi. Bütün peygamberler oradan geldi. Ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hariç. O nereden geldi? Yine İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer annemizden doğan İsmail Aleyhisselam işte onun neslinden ne yaptı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Hani İbrahim Aleyhisselam Hacer annemizde İsmail Aleyhisselam'ı Kabe'nin oraya bırakmıştı ya. He? Onlar orada büyüdü. Yemen'den Curhum kabilesi geldi. Arap kabile. İsmail Aleyhisselam o kabileden bir kızla evlendi ve böylece onun nesilleri neşvune mabuldu ve ta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar İsmail Aleyhisselam'dan geldi. Dolayısıyla bu duruma göre ne oluyor şimdi? Beni İsrail İbrahim Aleyhisselam'ın soyu ama özellikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geldiği damar yine Hazreti İbrahim'in soyu olmuş oluyor. Dolayısıyla ne olmuş oldu şimdi? Tevrat'ta geçen senin soyuna vaat etti sözünü aldığımız zaman sadece Yahudiler İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan değil, aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geldiği nesilde yine ne olmuş oldu? İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan olmuş oldu kıymetli kardeşlerim. Evet, işte bu inançlarını ne yapmak istiyorlar? Siyasi bir proje olarak gerçekleştirmek istiyorlar. Dolayısıyla bu inançlar uğruna sen dini inanç diyorsun, Allah'ın vaat ettiğinden bahsediyorsun ama yakıyorlar, yıkıyorlar, bombalıyorlar. Ne sivil, ne masum, ne çocuk, ne kadın ayırt etmeden, hedef gözetmeden hastane bile bombalıyorlar. Gazetecileri bombalıyorlar. Şimdi inanç bunu emredebilir mi? Meşru olmayan şeyleri nasıl olur da dini bir inanç sana emretsin? Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki Tevrat'ta geçen meseleye göre durum bu. Şimdi geleceğiz. Kur'an-ı Kerim arz-ı mevuda ne diyor? Arz-ı mevud meselesi Kur'an-ı Kerim'de nasıl? Kim tarafından? Hangi kavme vaat edilmiş? Ve bu vaat gerçekleşmiş midir? Gerçekleşmemiş midir? Ve bugün durum ne olacaktır? Allah'ın kitabında buna ne diyor? İnşallah onu konuşacağız. Yani Kur'an arz-ı mev'ud meselesine nasıl bakıyor? İnşallah bunu konuşacağız. Bakınız Maide suresi 21. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ya kavmi idhulul ardal mukaddesetelleti ketaballahu lekum. Musa aleyhisselam kavmine diyor ki, ey kavmim Allah'ın size yazdığı yani vaat ettiği arz-ı mukaddese girin. İşte burada bir arz-ı mukaddes meselesi geçiyor. Ve Mevla'nın vaat ettiğini, yazdığını beyan ediyor. Yani arz-ı mev'ud Kur'an'da geçiyor mu? Geçiyor. Arz-ı mukaddes var mı? Var. Ne yapmış? Musa aleyhisselam Allah'ın vaadini kavmine söylüyor. Ey kavmim, Allah'ın size vaat ettiği arz-ı mukaddese girin. وَلَا تَرْتَدُّ عَلَى اَدْبَارِكُمْ Sakın düşmandan kaçıp arkanıza dönmeyin. فَتَنْقَلِبُوا خَاسِر۪ينَ Yoksa hepiniz hüsrana uğrayanlardan olursunuz buyuruyor. Maide suresi 21. ayeti kerime. Tefsirlerden açıp bakarsınız. Şimdi ayette de ifade edildiği üzere arz-ı mevud var mı? Var. Bu vaat Allah'ın vaadi Musa aleyhisselamın dönemine ait ve o dönemdeki Musa aleyhisselamın kavmine yapılmış bir vaat. Ayrıca bir de ne olmuş? Şarta bağlanmış. Mevla ne diyor? Girin. Mevla yazdı size ama وَلَا تَرْتَدُّ عَلَى اَدْبَارِكُمْ Sakın arkanıza dönüp kaçmayın diyor. Yoksa hüsrana uğrayanlardan olursunuz diyor. Şarta bağlı bir vaatte bulunmuş Allah-u Teala. Niçin arkanıza dönüp kaçmayın diyor? Çünkü orada Mevla'nın vaat ettiği o arz-ı mev'ud denilen coğrafyada o gün çok zalim, cabbar etrafındaki bütün kavimlere, ülkelere zulmeden zalim bir kavim. Adı ne? Şaşıracaksınız Amalika. Bak Amerika'yla da benzerlik arz ediyor isim olarak. Amalika diye bir kavim var. Cabbar, güçlü, kuvvetli. Bunlar da şimdi ne yapıyorlar? Korkuyorlar. Korkuyorlar ama Allah sana yardım edecek. Peygamberin başında Allah'ın vaadini sana söylemiş. Mevla orasını arz-ı mukaddesi vaat etti. Girin ve arkanıza dönmeyin diyor. Ve bu vaadi yapınca bu şartla beraber ama ne oldu? İsrailoğulları korktular. o kavimle savaşıp o beldeye girmeye gözleri yemedi. Cesaret edemediler. Allah'ın vaadine rağmen dinlemediler. Hatta daha da ileri gidip ne dediler biliyor musun? Bakınız Maide suresi devam ediyor. 24. ayet. فَذْهَبْ اَنْتَ وَرَبِّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاِدُونَ Musa Aleyhisselam'a dediler ki sen ve Rabbin git, he, onlarla savaş, biz burada oturacağız dediler. Allah'ın size vaadi var. Başınızda peygamber var. Bakın buna rağmen dinlemiyorlar. Korkularından hayatı o kadar çok seviyorlar ki gidersek ölürüz bilmem ne olur. Sen ve Rabbin git, savaş, biz burada oturacağız diyorlar. Ne zaman orayı temizlersiniz? Orası asayiş berkemal olur, biz öyle gireceğiz diyorlar. Tabii bu çok ağır ve isyan dolu bir söz. Kendileri istemişlerdi. Yani biz atalarımızın yurduna gitmek istiyoruz, Kenan diline gitmek istiyoruz diye kendileri daha önceden söylemişlerdi. Musa Aleyhisselam'dan istemişlerdi. Çünkü daha önce Firavun'un esareti altında, kimliksiz, kişiliksiz, esaret altında bir hayat yaşarken Musa Aleyhisselam geldi, ne yaptı, onları kurtardı. Ha şimdi aslında buraya gelmişken şurayı da arz edelim. Yani bu vadi, Musa Aleyhisselam dedi ki ey kavmim Allah size arz-ı mukaddesi vaat etti, girin diye. Ne zaman, bu vaat ne zaman oldu? O vaadin yerine şöyle bir mukaddime yaparak tekrar gelelim. Öyle ne zaman yaptı? Hangi olaylardan sonra? Kısaca bir hatırlayalım. Hani Mevla diyor ya Estağfirullah ve idne ceynâkum min âli firavun. Hani sizi Firavun nehlinden, âlinden kurtarmıştık diyor. Yesûmûneküm süel azâb. Onlar size azabın en acısını, kötüsünü tattırıyorlar, çektiriyorlardı. Yüzebbihûne ebnâekum. He, oğullarınızı, yeni doğan bebeklerinizi, erkekleri katlediyorlardı. Ve yestâhûne nisâeküm. Kızları bırakıyorlardı. Ve fî zâlikum belâ'un min rabbikum azîm. İşte bunda Rabbinizin büyük bir imtihan vardır. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Şimdi bu ayetin tefsirine tabii geçmiyorum. Böyle bir esaret altında, böyle bir zulüm altında Firavun ve âlinin en ağır işlerini yapan insanlardı. Köleler gibi çalıştırıyorlardı. Ne zamana kadar sürdü bu? Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı gönderinceye kadar. Musa Aleyhisselam geldi ve onları Firavun'un zulmünden kurtardı. Yani onlar da atalarının vatanına, Kenan iline gitmek istiyorlardı. Peki Kenan ili neresi? Kenan ili Yakup Aleyhisselam'ın vatanı. İşte o mübarek topraklar, o Kudüs beldesi. Ha peki Mısır'a nasıl geldiler derseniz, yani böyle bir giriş gelişme sonuç şeklinde anlatayım ki kafamızda daha yerleşsin. Hani şöyle düşünün, Yusuf Aleyhisselam'ı biliyorsunuz. Ehsenül Kasas, kıssaların en güzelidir. Yakup Aleyhisselam'ın bir evladı, diğer 11 tane evladı onu kıskanmıştı. Öldürmek kastıyla kuyuya atmışlardı biliyorsunuz. Oradan geçen kervan geldi, su alırken onu gördüler, çıkardılar, Mısır'a gitti. Mısır'da köle olarak satıldı. Sonra efendim zindanlarda kaldı ve neticede ne oldu? Mısır'a sultan oldu mu? Oldu. Yani bakın şimdi, yani o beldeden Mısır'a nasıl geldiler? Mısır'dan tekrar atalarının beldesine gitmek istediklerini söyledik ya. İşte bu döngüyü bir anlayalım. Mukaddimeyi onun için yapıyorum. Neyse tabii kıtlıklar oldu. Yusuf Aleyhisselam hazinenin başında. Neticede kıtlıklar olunca efendim Yakup Aleyhisselam'ın çocukları da gelip oradan erzak buğday alıyorlar ya. Birbirlerini tanıdılar neticede. Yusuf Aleyhisselam ne yaptı? Kardeşlerini ve babalarını ve bütün ailesini Mısır'a getirdi. Çünkü Mısır'da zaten Yusuf Aleyhisselam'ın çok büyük bir itibarı var, hazinenin başında ve böylece Mısır'da rahat, müreffeh, itibarlı bir hayat yaşamaya başladılar. Ama ne zamana kadar sürdü bu? Yusuf Aleyhisselam vefat ettikten sonra, o günkü Firavun da vefat ettikten sonra, daha sonra gelen Firavun hanedanı ne yaptılar? Beni İsrail'e zulmettiler, öyle bir kölelik düzeni kurdular, en ağır işlerini onlara yaptırdılar. 400 sene kadar Firavun'un zulmü altında böylece ezildiler. Ve işte o zaman dedelerinin, atalarının, Yakup Aleyhisselam'ın yurdu olan Kenan diyarına gitmek istiyorlardı. Ama Firavun onlara bir türlü fırsat vermiyor. Başlarında, efendim, enselerinde adeta boza pişiriyor. Gördüğü rüya üzerine Beni İsrail'den bir çocuk çıkacak, tacını, tahtını kafanda kıracak rüyasında görünce bu sefer 90 bin tane bebeklerinde, erkek evlatlarında doğar doğmaz katlettiler. Yani Firavun da bebek katili. Bebek katilleri, katliam yapanlar, vahşet sergileyenler, zalimler hiçbir zaman galip olamamıştır. Her ne kadar o an köpük gibi suyun üzerinde gözükseler de asıl olan sudur. O köpük berhava alıp gidecektir. Yani arz-ı mevud, vaad olunan toprakları anlatıyoruz ya. Şimdi onlar niçin Kenan iline istediler gitmeyi? Bunu anlatıyoruz. İşte Mevla da burayı onlara ne yapacak? Vaat edecek. Ne zaman vaat etti? İşte oraya geliyoruz şimdi. Onun için hızlı geçiyorum. Ve tabii Musa Aleyhisselam Allah'ın emriyle kavmini toparladı. Bir gece Mısır'dan çıktılar. Firavun da askerlerle peşinden gittiler. İşte biliyorsunuz Nil Nehri yarıldı. Musa Aleyhisselam kavmiyle geçti. Musa Aleyhisselam ve kavminden bir kişi bile suda kalmayıp çıkınca arkasından da ne oldu? Firavun ve askerleri gelmişti. Onlardan da bir kişi bile dışarıda kalmayıp hepsi suya girince Mevla Teala onları boğdu. İşte Firavun'un boğulduğunu ne yaptılar? Gözleriyle gördüler. Gözleriyle gördüler ama gene inanamıyorlar biliyor musun? Ya diyorlar bu Firavun ölmez ya. Gebermez bu adam ya. O güne kadar denizde boğulanlar hep denizde kalırken dışarıya atmıyorken Firavun'u attı dışarıya. Firavun secde halinde. Gözleriyle gördüler. Baktılar ki asırlardır kendilerine zulmeden adam ölmüş. Şimdi işte mesele burada. Yani onlar ne yapmışlardı? Kenan iline gitmek istiyorlardı. Atalarının yurduna gitmek istiyorlardı. Musa Aleyhisselam'a ısrarla bunu defahatla söylediler. Allah-u Teala da onların bu ısrarlarını efendim kabul etti ve onlara orayı vaat etti. İşte Musa Aleyhisselam onu söylüyor. Ya kavmi idhulul ardal mukaddese telleti ketebellahu lekum. Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı, vaat ettiği arz-ı mukaddese girin. Ama vela terteddu ala edbarikum fetenkalibu hasirin. Sakın arkanız dönüp kaçmayın yoksa hüsrana uğrayanlardan olursunuz. Şimdi tabii karşıya geçtiler. Firavundan kurtuldular. Hani zulümden kurtuldular ya. Şimdi hadi yürüyün. Mevla vaat etti. İyi ama orada zalim, cebbar bir kavim var. Orada Amalika kavmi var. Biz onlarla savaşamayız ya. Onlar bizi öldürür. Zaten ölümden yeni kurtulduk. Firavundan yeni kurtulduk. Biz ne yapalım? Madem Firavun öldü ve adamları da burada öldü. O zaman Mısır'daki bağlar, bahçeler bomboş. Geri dönelim, oraya yerleşelim. İyi de siz istemediniz mi Kenan iline gitmek? Evet. Mevla şimdi vaat ediyor. Ne yapıyorsun? Kıvırıyorsun öyle mi? Olmaz. Hüsrana uğrayanlardan olursunuz. Onlar dinlemediler ve ne dediler? Fezheb ente ve rabbike fekatila inna hahuna ka'idun. Sen ve Rabbin git, savaş. Biz burada oturacağız dediler. Çok ağır bir söz. Öyle mi? Allah-u Teala haddi aşan İsrailoğullarını cezalandırdı ve o toprakları onlara haram etti. Onlar şimdi Nil Nehri'nden çıktılar, kurtuldular. Tih sahrasındalar. Mevla diyor ki kâle buyurdu fe innehâ muharrametün aleyhim. Allah-u Teala öyleyse orası arz-ı mukaddes onlara 40 yıl haram edilmiştir. Yani Mevla ne yaptı? Bunlar sözünden dönünce Mevla da onlara verdiği vaadi askıya aldı. Çünkü zaten Mevla'nın vaadi şarta bağlıydı. Sakın düşmanınızdan korkup geri kaçmayın yoksa hüsrana uğrayanlardan olursunuz. İşte ne yapacaklar? Hüsrana uğrayacaklar. 40 yıl Mevla ne yaptı? Orayı haram etti. Yetihune fil arz. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Fela te'selel kavmil fasikin. Mevla şimdi Musa Aleyhisselam'a diyor ki artık sen fasık toplum için üzülme diyor. Baktılar ki Musa Aleyhisselam geri dönmüyor. Ne yaptılar biliyor musun? Bak bu kadar mucizeler görmelerine rağmen Firavun gibi bir kafirden, zalimden onları kurtarmasına rağmen gözlerinin önünde Nil Nehri'ni yarılıp oradan geçip kurtulmalarına rağmen bu kadar mucizeye rağmen yine de peygamberlerine güvenmiyorlar da yine de Allah'ın vaadine güvenmiyorlar da girmiyorlar ya. Ya Allah girin demişsen girsen belki tükürsen adamların saltanatını yıkacaksın. Yani Allah sana yardım ettikten sonra ama güvensizlik var, itimatsızlık var, itaatsizlik var. Ne yaptılar biliyor musun? Toplandılar, kendi aralarında bir emir seçtiler. Tekrar geri dönecekler. Biz diyorlar Mısır'a gidelim. Ayrıldılar, yürüdüler. Akşama kadar yoruldular, yattılar. Sabah dediler yola devam ederiz. Bir kalktılar, sabah neredeler? Dün yola çıktıkları yer neresiyse orada. Tekrar gittiler, geceye kadar. Ertesi sabah yine aynı yerdeler. Yetihune fil arz. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar Mevla buyuruyor ya. Öyle dolaştılar, durdular. Anladılar ki buradan çıkamayacaklar. Mevla 40 yıl orayı ne yaptı? Onlara haram etti. Evet. Şimdi burada tabii bir antiparantez girelim. Yani o günkü Beni İsrail, Allah-u Teala Hazretlerinin arz-ı mevudu, vaat etmiş olduğu, o mukaddes beldeleri vaat ettiği o kavim, başlarında peygamber varken, Musa Aleyhisselam varken bile itaat etmediklerinden dolayı, haddi hududu aştıklarından dolayı Allah onlara bile ne yapmadı? O mukaddes beldeleri nasip etmedi. Onlara vaat ettiği topraklara girmeleri nasip etmedi. Başında peygamber varken bile efendim haddi aştın diye giremediğin topraklara bugün bu kadar katliam yapacaksın, bu kadar masumları katledeceksin, dünyanın gözü önünde bomba yağdıracaksın, kimyasal silahlar kullanacaksın, fosfor bombaları atacaksın, hastaneleri bombalayacaksın. Sen böyle katliam yapıyorsun, Allah sana mı nasip edecek zannediyorsun? İtaat etmeyenlere nasip olmayan topraklar, vahşet sergileyenlere asla nasip olmayacak. 40 yıl Mevla haram etti ya, aradan 40 yıl geçti. 40 yıl geçince ne oldu? O Musa Aleyhisselam'a isyan eden kavimden hiç kimse kalmadı. Tabi Musa Aleyhisselam da vefat etti. Harun Aleyhisselam da orada vefat etti. Yani o gün yeni doğan bile 40 yıl sonra ne oluyor? 40 yaşında oluyor. 10 yaşında olan 50 yaşında misal. Yani o gün Musa Aleyhisselam'a isyan eden, itaat etmeyen kim varsa onlardan kimse kalmadı. Çünkü Allah onları haram etti. Oraya giremeyecekler diye ve giremediler. 40 yıl sonra yepyeni bir nesil. Başlarında kim var? Musa Aleyhisselam'ın yeğeni var. Yuşa bin Nun, Yuşa Aleyhisselam. O yeni nesil Yuşa Aleyhisselam'a iman ettiler, itaat ettiler ve Allah'ın o vaadini gerçekleştirmek için Yuşa Aleyhisselam'ın peşinden ne yaptılar? Yürüdüler. Evet. Ve geldiler Allah'ın yardımıyla oradaki cebbar kavme, zalim kavme, Amalika denen o vahşet sergileyen kavme galip oldular. Onları sürdüler, çıkardılar ve oraya Allah'ın vaat ettiği topraklara ne yapmış oldular? Yerleşmiş oldular. Ve arz-ı mevuda girdiler. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri o kutsal beldeyi zalimlerden aldı. Amalika kabilesi o zalim kavimden aldı, kendine itaat eden ve emrine muti olan salih kullarına lütfetti. Evet kıymetli kardeşlerim, vaat olunan topraklar, hani Allah'ın vaat ettiği topraklar ya, işte Allah-u Teala'nın vaadi o günkü İsrailoğullarına gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Bu vaat bitti. Kur'an'da geçiyor, Mevla anlatıyor. Tevrat'ta bahsedilen de zaten o gün, kime nasip etti Mevla? İfade ettiğimiz gibi peygamberlerine isyan edenlere değil, başındaki emre itaat eden, Yuşa Aleyhisselam'a itaat eden salih kullara Allah nasip etti. Demek ki Mevla bakın ne yapmıyor? Zalimlere nasip etmiyor. Dün o topraklardan zalim Amalika'yı sürüp çıkaran Allah bugün de orada zalim Siyonistleri oradan sürmeye kadirdir. Evet kıymetli kardeşlerim. Çünkü zaten bu olay Mevla Teala Hazretleri'nin anlatmış olduğu bu hadise zulmün ve zalimlerin payidar olamayacağını ve galibiyetin sonunda mutlaka salihlerin olacağını açıkça ifade etmektedir. Peki bugünkü durum nedir? Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor peki? Mevla şöyle buyuruyor. Enbiya suresi 105. ayeti kerime. Estağfirullah. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ وَلَقَدْ كَتَبْنَا Andolsun biz yazdık. فِي الزَّبُورِ Zebur'da. مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ Tevrat'tan yani zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazdık ki اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Evet. Yeryüzüne salih kulların varis olacaktır diye yazdık diyor Mevla. Enbiya suresi 105. ayet. Yani bu mesele Tevrat'ta da yazıyor. Bu mesele Zebur'da da yazıyor. Bu mesele Kur'an'da da yazıyor. Yani Mevla diyor ki biz orada da yazmıştık. Şimdi de yazıyor. Yeryüzü ne olacakmış? Salih kullarına efendim Mevla varis kılacak. Demek ki burada ne buyurdu Mevla? Salih kullarına buyurdu. Ennel arda yerisühe ibadiyye salihun. Demek ki Allah-u Teala yeryüzünün hükümranlığını salih kullarına vaat ediyor. Fitne ve fesat çıkaranlara değil kıymetli kardeşlerim. Peki salih kul olmak için ne yapmak lazım? Salih kul olmak için bir kere Kur'an'a iman etmek lazım. Bir kere son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman edip itaat etmek lazım. Çünkü bütün kitaplar Kur'an-ı Kerim'le beraber neshedilmiştir ve Kur'an bütün kitaplara şamil olan bir kitaptır. Dolayısıyla Allah'ın kitabına iman etmeden, Muhammed Mustafa'ya iman etmeden salih bir kul olmak mümkün değildir. Çünkü iman olmayınca zaten amel salih olmuyor. Kur'an'da pek çok yerde innellezine amenu ve amilus salihat. Bak hep iman eden ve salih amel edenler diyor. İşleyenler. Evet kıymetli kardeşlerim. Demek ki bugün her türlü zulme ve katliama imza atarak bu topraklara sahip olmaya çalışmak Siyonistlere hiçbir fayda vermeyecek. Çünkü Allah'ın vaadi kesindir. Allah'ın vaadi kesindir. Oralara, yani o topraklara Allah'ın zalim kulları değil, Allah'ın salih kulları varis olacaktır. Fesbir innel akibete lil muttakin. Mevla buyuruyor ki, o halde sabret. Sabret. Çünkü akıbet müttakilerindir diyor. Evet, Allah'tan korkan, sakınan, haramını haram, helalini helal bilen ve buna riayet eden. Sen salih kul olan bir kimse, müttaki olan bir kimse, masumları katleder mi, sivilleri katleder mi, hastaneleri bombalar mı, kör gözüne parmağın misali, hedef gözetmeksizin, bütün bir beldeyi bombalar mı? Görüyorsunuz, katliamları görüyorsunuz. Küçücük çocuklar, küçücük yavrular. Hiçbir şeyden haberleri yok. Gözü patlamış, kafası yarılmış, her tarafı kan revan içerisinde. Küçücük çocuklar. İşte mesele demek ki neymiş? Müttakilerden olabilmek. Çünkü akıbet müttakilerindir. Öyle bir zaman gelecek, taşlar, ağaçlar arkasında Yahudi olduğunu haber verecek. Ya Müslim, ya Abdallah. Ey Müslim, ey Allah'ın kulu. Gel ve faktülhü, arkamdaki Yahudi'yi öldür diyecek. Demek bunların zulümleri o kadar arşa dayanacak ki, o kadar zulmedecekler ki artık herkes nefret edecek, illallah diyecek, yaka silkecek, ağaçlar, taşlar bile yeter artık bu kadar da zulüm olur mu diyecek ve ya gelin şu arkamda saklandı öldürün diyecek hale gelinecek demek ki kıymetli kardeşlerim.
3: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
5: Salebe, gece gündüz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde dururdu. Yani ailesine ayırdığı vaktin haricindeki bütün vaktini o mescitte geçirirdi. Öyle ki bundan dolayı mescit güvercini diye isimlendirilmişti. Hep oradaydı. Hatta ve hatta alnı yere ve güneşte ısınmış o taşlara çok secde ettiğinden dolayı devenin dizleri gibi oldu deniyor eserlerde. Böyle bir insandı. Ama bir zaman sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını cemaate kıldırır kıldırmaz salebe, eskisi gibi beklemeden, duayı yapmadan, tesbihleri beklemeden mescitten çıkmaya başlamıştı. Onun bu davranışını gören sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kendisine şöyle buyurdu. Ey salebe! Sana ne oldu ki duayı, tesbihi beklemeden bir an evvel dışarı çıkmak istiyorsun? Sen münafıkların yaptığını yapmaya başladın, farkında mısın? Bunu duyan salebe nedenini şöyle anlattı. Ey Allah'ın Resulü, haklısınız. Lakin ben çok fakirim. Bildiğiniz gibi de değil. Şöyle ki sadece bir elbisemiz var. O elbiseyi ben giyiyorum ve namaz kılıyorum. O sırada hanımım bir kenarda bekliyor. Ben namazımı bitirince elbiseyi çıkarıp hanımıma veriyorum. O namazı ancak bu şekilde kılabiliyor. Ey Allah'ın Resulü dedi. Allah'a dua et de Allah bana çok mal versin. Efendimiz aleyhisselam, ey salebe dedi. Sana yazıklar olsun. Bu isteğinden vazgeç. Zira şükrünü eda edebileceğin az o mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Aslında burada bir hayat dersi vardı ama Salebe anlamadı. Bu ikazı değerlendiremedi. Aradan bir müddet geçti. Sonra Salebe aynı isteğini tekrarladı. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bu sefer de şöyle buyurdu. Ey Salebe! Allah'ın peygamberi yani benim gibi olmaya razı olmaz mısın? Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederek söylüyorum ki, eğer dağların altın ve gümüşe dönüp benimle birlikte yürümesini isteseydim elbette öyle olurdu. Ancak ben şunu kesin olarak biliyorum ki, dünya ahiretten nasibi olmayanın nasibidir. Ve dünyaya ancak aklı olmayan kimse aldanır. Salebe bu önemli ikaza da aldırış etmedi. Aradan zaman geçti. Salebe bir defasında yine Efendimizin yanına geldi. Ey Allah'ın Resulü! Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederek söylüyorum ki, eğer bana mal vermesi için Allah'a dua edersen, zengin olursam her hak sahibine hakkını vereceğim. Salebe, Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam daha önceki ikazlarını aslında anlamıştı. İstediği şeyin hangi tehlikeleri barındırdığını biliyordu. Bu yüzden zengin olduğunda Allah'ı unutmayacağını, emirlere uyacağını ve fakir fukaraya hakkını vereceğini söyledi. Bu ısrarlardan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti. Allah'ım, Salebe'ye mal ver. Bu duayı 3 kere tekrarladı. Sonra Salebe ilk fırsatta bir koyun aldı. Şaşılacak derecede aldığı koyun sanki kurçukların çoğalması gibi çoğaldı. Öyle ki o zamana kadar görülmemiş bir şekilde hayvanlar 400, 500, 600 doğuruyordu. Ve bir süre sonra Medine'nin sokakları dar gelmeye başladı Salebe'ye. Bunun üzerine Salebe koyunlarını bir vadiye götürdü. Böyle olunca da 5 vakit namazın tamamını cemaatle kılamamaya başladı. Artık sadece öğle ve bazen de ikindi namazlarını kılabiliyordu cemaatle. Aradan biraz daha vakit geçti. Koyunları o kadar çoğaldı ki. Bunun üzerine Salebe, Medine'den daha uzak bir yere gitmek zorunda kaldı. Artık cuma namazlarına dahi uğramaz oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün mescitte sahabeye sordu. Salebe nerede? Onu göremiyorum. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü, onun malları çok çoğaldı. Artık onun mallarını bir vadi almıyor. Malları birkaç vadiyi dolduruyor. Bunun için uzak bir yere gitmek zorunda kaldı. Şöyle buyurdular. Salebe'ye yazık oldu. Ve aradan bir müddet geçtikten sonra zekatı emreden o ayet-i kerime indi. Tövbe suresi. Şöyle buyrulur. Onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka al, yani zekat al ve onlara dua et. Bu zekat ayeti inince Peygamberimiz aleyhisselam biri Ensar'dan, biri de Süleym oğullarından 2 kişiyi zekat toplamakla görevlendirdi. Ayrıca zekatın farz olduğunu bildiren ayeti ve hangi mallardan ne kadar zekat alınması gerektiğini gösteren bir mektup yazdırdı, o 2 kişiye verdi ve onlara insanların zekatlarını toplamalarını emretti. O 2 sahabe de zekatları toplamak için yola çıktılar. Zekat ayetinin indiğini haber alan sahabeler zekatlarını hazırladılar ve o elçileri karşılayıp zekatlarını teslim ettiler. Nihayet sıra Salebe'ye gelmişti. Zekat memurları Salebe'nin yanına da gittiler. Salebe'den zekatını istediler ve mektubu gösterdiler. Salebe onlara şöyle dedi: "Bu ancak cizyedir. Bu cizyenin kardeşinden başka bir şey değildir. Siz gidin, ben bir düşüneyim." İşte Allahu Teala şu ayetiyle Salebe gibilerin tutumunu bizlere haber vermektedir. Fakat Allah lütuf ve kereminden onlara verince onda cimrilik ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler. Cimrilik ederler. Yani Allah'ın hakkı olan zekatı vermezler. Yüz çevirirler. Yani Allah'a itaatten ve Allah bize lütfu kereminden verirse bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz sözünden yüz çevirirler. Zaten yüz çevirmek onların adetidir. Zekat toplamakla görevli iki sahabe Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nihayet yanına döndü. Daha onlar hiçbir şey söylemeden Peygamberimiz iki kere şöyle buyurdu: "Salebe'ye yazık oldu. Salebe'ye yazık oldu." İşte alimlerimiz paylaştığımız bu olay üzerine o ayet-i kerimenin indiğini söylerler. Ayet iner inmez Hazreti Ömer radıyallahu anh hayvanına bindi, hemen Salebe'nin yanına gitti ve ona şöyle dedi: "Ey Salebe, sana yazıklar olsun. Allahu Teala senin hakkında şu ayetleri indirdi." dedi ve inen ayetleri tek tek ona okudu. Bunun üzerine Salebe hemen kendisine düşen zekat miktarını aldı ve gitti. Lakin artık iş işten geçmişti. Şöyle buyuruldu: "Allah Celle Celaluhu senin zekatını almamı yasakladı." Salebe işte o an başına toprak saçmaya başladı. Fakat münafıklıktan tövbe ettiğinden değil, zekatının kabul edilmemesinin vereceği utançtan, yani insanların "Salebe'nin zekatı kabul edilmedi" demesinden çekindiği için böyle yapıyordu. Onun bu davranışı üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sadakanın kabul edilmemesi söylediğin sözün, yani bu cizyenin kardeşidir sözünün cezasıdır. Ben sana zekat vermeni emretmiştim de sen zekatını vermemiştin." Aradan yıllar geçti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh halife olduğunda Salebe zekatını kendisine getirdi. Ama zekatı kabul edilmedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife olunca bu sefer zekatını ona getirdi. Ama o da kabul etmedi. Ve Hazreti Osman'ın halifeliğinde radıyallahu anh helak olup gitti. Kur'an-ı Kerim'de ne güzel buyrulur. Bakara Suresi 216. ayet: "Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz."
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Bir kıssa, bir hisse sona erdi. Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin.
6: yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
7: Ecir
1: sunar.
7: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
8: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2019 yılında İstanbul Gazi Osman Paşa'da yapmış olduğu sohbeti başlıyor.
9: Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ lihtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve i'tisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed, Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed, Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli seyyidinâ. Sallu alâ şefî'i cunûbinâ Muhammed, Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed. وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tabii devamlı ölümden bahsetmekte fayda var. Ölüm, ahiret, bunlar bizler için en büyük mevazeler, nasihatlerdir. Kefa bil mevt vaiza, vaiz olarak ölüm yeter. Hadis-i şerifte buyruluyor. Hazreti Ömer radıyallahu teala efendimizin yüzük taşında, yani bazı sahabe-i kiramın yüzük taşında, yüzüklerinin nakşında, taşının nakşı üzerine yazılan yazıda bu hadis-i şerif yazılmıştır. Neden? Ölümü hatırlatmak için. İnsan tabii parmağında olan yüzüğe tabii bakıyor, gayri ihtiyari de olsa günde kaç kere eli gözünün önüne gelir. Orada da ölümü görür. Ölümün ne büyük vaaz olduğunu görünce işte dünya meyilleri azalır, zühdü artar, ahirete rağbeti çoğalır, dünyaya temayülü azalır. Ondan sonra hırsı tamağı kesilir, yani mümkün mertebe azalır. Çünkü neden? Ölüm var, kabir var, ahiret var. Efendim, kendimden sonraya çoğunu yiyemeyeceğim, efendim içemeyeceğim, giyemeyeceğim, yaşayamayacağım. İşte elbiseler, yemekler, yataklar, evler, barklar yapmak için, para kazanmak için ben namazı niye kaçırayım, cemaati niye kaçırayım, ondan sonra zikir derslerimi niye ihmal edeyim, efendim sohbetleri niye kaçırayım, ilim meclislerinden niye mahrum olayım? Ya ilim meclisinden mahrum olmak kadar büyük zarar ceval var mıdır? Radyodan, televizyondan da, internetten falan insan sohbet dinler, ilim alır. Ama günahları dökülmek ayrı bir şey. Allah için adım atmak, bir adımına bir hasene yazılıyor, bir adımına bir seyyiyesi dökülüyor. Ondan sonra melekler o cemaatten etrafını kuşatıyor. Semaya kadar melekler o cemaati bulmak için arayışa giriyorlar. Helummu le hacetikum, gelin aradığımızı bulduk diyorlar. O ilim meclisinin etrafını sarıyorlar. O kullar zikir meclisinden, ilim meclisinden çıkarken kumu mağfuran lekum, af olarak kalkınız buyuruluyor. Kad beddeltü seyyiatikum hasenat, günahlarınızı sevaplara çevirdim buyuruluyor. Hepten günahlar dökülüyor, bir de o kadar sevaba dönüyor. Bu müjdelerin hiçbiri adım atılarak Allah için bir ilim meclisine gitmek, bir zikir halakasına girmek gibi hiçbir yerde bulunmaz. Ha, öbür türlü sen de efendim ilim alırsın. Ama cemaatle namaz kılmış olmazsın. 40 kişiden fazla cemaatler %100 duaları kabul olur, amin deseler kabul olur. İçlerinden birinin namazı, duası mutlaka kabul olur. Sonra o öbürleri reddolunacak kadar bozuk adam olsalar da onlara o bir tane bile kabul olan olsa, birkaç tane olursa o zaten

Çoluk çocuk oturuyorsunuz, dinliyorsunuz. Ama Allah için bir adım atmış değilsin yani. Bir hareket, bir mesai sarf etmiş değilsin. Ancak işte zıp zıp derken elinde bir zıp yapıyorsun, o kadar. E şimdi sana bu kadar müjdeyi bir zıp yapana vermezler yani. Bu kadar saydık burada müjdeyi, hepsi hakkında hadis var. Bundan dolayı bir insan ölümü düşündüğün zaman, ahireti düşündüğün zaman odaklanıyor? İşte ben ahiret sermayesini nasıl hazırlarım, tedarikimi nasıl görürüm? Mesela kıştan yaz tedariki, işte yazdan kış tedariki yapıyor insanlar. Şimdi tabii doğalgaz, malgaz var herkesin kapısında falan. Pahalılıktan milletine zaten kömüre döndü. Şimdi ne yapacak? Her taraf havalarda zehirleniyor. Ama tabii evvelce neydi? İşte odun tedarik ediyordun, kömür tedarik ediyordun. Bu niye? Kış yanaşıyor. Ha dedim mi, pat dedim mi? Bu olmaz. Birden üşürsün, bulamazsın. Onun için tedarik. Mezra'idir ahiretin bu fani. Tedarik görmeyen bunda görür onda tufani. Yani ekin tarlamız dünyadır. Burada ekeceğiz, ahirette biçeceğiz inşallah. Hayır ekersek hayır biçeceğiz. En zor ayet, yani en ağır, en müşkil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i en çok düşündüren, en çok yani dertlendiren ayet. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var. Bunlar mesela çok önemlidir. En ümit veren ayet. En ümit veren ayet hangisidir? Estaizu billah la taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Nefisleri aleyhine israf etmiş, haddi aşmış, her günah yapmış, şirk dışında. Bir tek kafir olmamış. Kafir olmamanın dışında yapmadığını bırakmamış. Yine de benim kullarım diyor. O benim bile yetiyor işte orada. Rahmeti ilahiyeden ümidinizi kesmeyin. İnne Allah yaghfiru zunube cemian. Çünkü Allah Teala bütün günahları affeder. Affedebilir. Affetmesine mani yok. Ama şirki affetmeyeceğine söz vermiş. O da dünyadan şirkten dönüp imanla gidersen o da temiz gider. Ama efendim şirk yoksa ne varsa artık günahları bana saydırmayın yani en pislerini. En pislerini bile yapsa bağışlarım diyor. E şimdi bu ayetten daha ümit verici Kur'an'da bir ayet daha yok. Bu Zümer suresindedir yani. Zümer suresine ayetleri erci ayetin fil Kur'an. Kur'an'daki en ümit veren ayet. Kur'an-ı Azimuşşan'daki yani en korkutan ayet فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zerre kadar hayır yapan onu görecek. Zerre toz yani gözle görülmüyor şimdi. Güneş vurursa burada ne kadar tozlar uçuşuyor şu anda da. Güneş vursa anlaşılıyor. Bu ışıklar o tozları göstermez. Ama güneş vurdu mu bütün tozlar samanyolu gibi çıkar ortaya. Bakarsın böyle sanki gezegenler dolaşıyor. Neler varmış ya burada dersin. İşte o mikroplar bilmem neler. Adamı deviriyor. O gözükmeyen şeyler onlar. Zerre kadar o kadar az. Hayır yapsa onu görecek, şer yapsa onu görecek. Bundan daha tehditli ayet yok. Çünkü neden? Zerre kadar şer yapsa onu görecek. Hayır yapsan göreceksin. O karınadır. O seni korkutmaz ama şer zerre kadar. Yani büyük şer yapmak yapan görür de küçüğünü bağışlarım demiyor. Zerre kadar yapsa onu görecek. Bu çok tehditlidir. Bundan korkmayanın aklı yoktur. Ama işte tevbe kapısı açık. 5 vakit namaz cemaatle aralarını sildiriyor. Cuma arasını sildiriyor. Ramazan arasını yıllık sildiriyor. Hac arasını, umre arasını sildiriyor. Bunlar işte temizlik. Bu temizlikler yapılırsa onu görmez cezasını. Ama şimdi temizlik yapmadığın zaman bir ev ne olur? Batar, kokar, çöplük olur. Temizlik yapmadığın zaman sen efendim çöpten evler çıkıyor şimdi haberlere. 60 çöpü yedi yere, 60 çöpü 60, 10 sene, 20 sene ya. Hiç çöp vermemiş evde. Böyle kadınlar var. Adamlar da var yani illa kadınlar diye demeyelim şimdi. Evden çıkarıyorlar. Yani kaç kamyon çöp çıkarttıkları ev var. Haberlerde rastlıyoruz bunlara.
Şimdi

0: Bu ne oldu şimdi? İşte günah yapıp da tevbe etmeyen durum buna benzer. Tulum çıkarır yani. Bu adam ahirete nasıl güzel çıksın? Şimdi bak, zerre kadar şer yapsa onu görecek. Hiçbirini sildirmemiş. Bir ufak çöp atsan bu kalır. Ancak ne yaparsın? Çöpçüye bunu verirsen, kapıcıya bunu verirsen veya kendin bir poşete koyup indirirsen kalmaz. Sen de bu kadar zerre kadar değil, kubbe kadar şerler yapmışsın. Bunun zerresini bile göreceksin. Bunun şimdi telafisi, tedariki nedir? Tevbe-i nasuhtur, istiğfardır. Ha şimdi bugün neler yaptınız? Kim bilir ne çanaklar döktünüz, kırdınız, ne sütler döktünüz. Yani ben de sizden aşağı değilim yani. Ama belki durumumuza göre değişmiştir. Herkesin yaptığı kendine göre değişmiştir. İmkanlarına göre, bulunduğu ortamlarına göre. Kimisi seri imalat gibi çalışmıştır akşama kadar. Sol taraf ibresi devamlı çalışmıştır. Yazmakla bitirememiştir. Belki ben arada kaçırmışımdır. Bir şey bilmiyorum yani. Benim biraz günah işleme vaktim de kalmadı yani de. O bakımda oradan oraya kendini meşgul edeceksin. Hayırla meşgul edersen şerre vaktin kalmaz. Hayırla bile meşgul edemiyorsan boş işle bile meşgul edeceksin. Niye? Boş iş hiç olmazsa günahtan iyidir. Boş iş günahtan iyidir. Evliya Allah'tan biri kuyu kazıyormuş. 60-70 metre dibine gelince suyu buluyormuş. Bulduktan sonra geliyormuş. Yanında bir kuyu daha açmaya başlıyormuş. Ondan sonra o kuyunun toprağını buna dolduruyormuş. Böyle böyle kaç tane kuyu açıyormuş. Ya buna şimdi evliya denmez, manyak denir, mecnun denir yani. Bu şimdi normal mi şimdi? Demişler ki Efendi Hazretleri niye böyle yapıyorsun? Demiş ki nefis beni meşgul etmeden ben onu meşgul ediyorum. Hiç olmazsa demiş günahsız bir şey yapıyorum yani. Fuzuli iş yapıyorum ama. Bu ne büyük bir ibret. Efendi Hazretleri çok anlatırdı bunu. Nefis beni meşgul etmeden ben onu meşgul ediyorum. Onun için kar edemeyeceğini anlarsan ama zarar da kaçınılmazsa boş işle meşgul et. Boş iş. Yani misal. Niye boş işle meşgul edeyim? Enayi miyim, avanak mıyım? O zaman ne yaparım? Sübhanallah ve hamdi okurum. La ilahe illallah okurum. İlmihal okurum. İtikad okurum. Anladık ama bazen işte insan böyle ayranı kabarıyor. İşte efendim yemiş eti, yemiş butu. Ondan sonra kalori o biçim. Adam baça gibi olmuş yani. Duman çıkıyor adamdan. Yani adam şimdi buna sen de git ilmihal oku. Adam ilmihal okuca adam parçalayacak adam arıyor böyle efendim. İşte buna da kuyu kazdıracaksın. Orada 70 metre dibine in. Suyu buldun mu Hacı abi? Buldum. Yanına bir daha aç abi. Bunun buna dök abi diyeceksin. Çünkü neden? Adam efor sarf etmesi. Ha benim gibi ben oturup Sübhanallah abi amca tesbihi zor kaldırıyorum zaten. Takat yok, bir şey yok. 360 şekerle geldim size buraya. Elhamdülillah yani yine ölmedimse geliyorum. Cenazem çıkmadıysa sözüme gelirim. Ya, ama şimdi hepiniz benim gibi değilsiniz. Ben şimdi et de yesem, but da yesem şeker bir 300'e 400'e çıktığı anda benim zaten bütün şeyi vitamini alıyor götürüyor. Ama siz öyle değil ki, siz bir yediğiniz zaman ithalat var, ihracat yok. İhracat olmayınca siz kafaya vurur yani. Onun için siz kuyu kazın abi. Mesela gidip milletin bahçesini değil ha, kendi toprağınız varsa orayı kazın ya. Adam da diyecek ne yapıyorsun sen burada? Diyecek kuyu kazıyorum. Ben nefsimi meşgul ediyorum. Ulan benim bahçemde ne kazıyorsun der adam da. Onu demek istemedim. Ama insan zerre kadar şey yapsa onu görecek. Bunu görmemesi için çare nedir? Görmemesi için çare sildirmek. Sildirme imkanı da verilmiş. Mesela işte dedim akşama kadar ne yapmışsınız? Daha da bundan sonra da ne yapacağınız belli değil. Ben de buradan sohbeti çok uzatacak değilim. El-Fatiha çıkacak gideceksiniz. Ondan sonra oturacaksınız televizyonun başına. Şimdi ne izliyorsunuz? Efendim dizi mi izliyorsun, film mi izliyorsun, haber mi izliyorsun, reklam mı izliyorsun? Burada bacağı açık var, kafası açık var. Efendim avret yeri açık var. Siz de zannediyorsunuz ki avret yeri deyince efendim tamamen seveteyn, hiç gösterilmeyecek yer. Kadının avretleri seveteyn değil ki. Cemî bedeni avret. Şimdi böyle şeyler seyredilmişsin. Yani demek istiyorum yatana kadar daha da günah yapma imkanlarınız da var yani. Allah muhafaza etsin hepimizi. Tam yattığın üç kere Estağfirullah allazî lâ ilâhe illâhû el hayyel kayyûme etûbü ileyh. El azim rivati de var. Estağfirullah el azim allazî, el azim lidense daha eftal olur. غُفِرَتْ لَوْ ذُنُوهُ وَلَوْ كَانَتْ اَكْثَرَ مُزَبَدِ الْبَحَرِ. Bunu bildiğiniz için söylüyorum. Daha başkaları dualar da var ki, yani sizin ezbere onları şimdi sayfasını da veremeyince boşa gider. Bunu hemen hemen müezzinlerin de tekrarlamasından hatırınızda kalır. Kalmıştır. Denizlerin köpüklerinden de çok günahlar olsa mağfiret olunur. Denizlerin köpüklerinden de çok. Bir adam günah olur mu ya? Peki her yatmakta bu imkan var mı? Var. Bak sildirme. Peki her yatarken bunu okusan da uyusan sende günah kalır mı? Kalmaz. Zerre kadar şer yapan onu görecek. Görecek ama sildirmezse görecek. Yani çöpleri atarsa eve, vermezse çöpçüye, indirmezse evden dışarı atmazsa o zaman görecek. Ama çöpü her gün efendim günlük verirse evde çöp birikir mi? Birikmez. Sen de sildir. Yahu yazdırmayı biliyorsun, sildirmeyi bilmiyorsun. Nasıl bir adamsın ya? Günahları yazdırıyorsun, dolduruyorsun. Sildirmeye gelince ne kadar günah yapmıyorsun, kaç saat vakit veriyorsun, ya bazısına para veriyorsun, bazısına vakit veriyorsun. Yani bu günahlar, benim lafım ya meşhur, cennet bedava, cehennem pahalı. Yani bu kadar günah yapma mesai harcıyorsun. Bunu sildirmek, demin okuduğum istiğfar, üç keresi bir dakika tutmaz yani. Nerede bir dakika? Bir dakikada 30 kere okunur ya. Yani 3 kere istiğfar edip yarım dakikadan aşağı bir nefes verip de bunu sildirmeyi bile efendim düşünmüyorsun. Sen demek ki hiç Allah'tan korkmuyorsun. Sen demek ki hiç ahiret var da çıkacağım mizanda efendim sevap günah tartılacak, ne tarafım ağır gelecek hiç düşünmüyorsun. Bu imanlı bir insanın davranışı ve tutumu olamaz. Ha ben demiyorum ki Müslüman günah işleyemez. Müslüman günah işlerse Müslüman değildir. Ben bunu diyemem. Çünkü peygamberler dışında masum yok. Ben bunu diyemem. Ama şunu net diyebilirim. Hepimiz günahkarsak ve bu günahkar bizim başımızın belasıysa, dünya ahiret bütün belalar bize bu günahlar yüzünden açılıyorsa ki hadis-i şerifler böyle beyan ediyor, ayet böyle beyan ediyor. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ. Kıtlık, pahalılık, efendim, fakirlik, hakirlik, hastalık, çoluk çocuğa vuran illet, zillet, aile geçimsizlik, huzursuzluk, hep ne musibet varsa, aklınıza ne geliyorsa, hepsi kendi yaptığınız, elinizle işlediğiniz, başkasının eliyle değil, kendi elinizle yani, kendi fiiliniz, bedeninizi kullanarak yaptığınız suçlar sebebiyledir. Şimdi bu hem dünya belasını getiriyor, hem ahiret azaplarını getiriyor. Bazı günahlar da çok tehlikeli. Şöyle tehlikeli. Yani insanın imansız ölmesine sebebiyet veren günahlar da var. Yani her günah adamın imansız ölmesine sebep olmaz. Bazı günahların kötü akıbeti ve belası, musibeti neyle neticelenir? Allah Teala'yı kızdırır. Mevla gazap edince de ne yapar? Son nefese kadar müsaade etse bile son nefeste şeytan ona musallat eder ve adamın imanını çaldırır. Şimdi bu neden oluyor? Mevla'yı kızdırmaktan. Mevla'yı neden kızdırıyorsun? Günahlardan. Ama her günahtan olmuyor bu. Bazı günahlar, işte Bel'am'ın Musa Aleyhisselam'ın aleyhine dua yapması gibi. Kem de büyük bir alim Allame-i Cihan, evliya kerametli falan görüntüde. Ama Allah'ın peygamberine bir hainlik yaptığı zaman bu normal bir günah değil. Bu imansızlıkla sonuçlandı. Bunun gibi hıyanetler oluyor. Müslümana hıyanet, kul hakkı, zulüm. Ne çok acayip bir şey. Bir insan kendi kendine yaptığı günahla bir Müslümana yaptığı eziyet. Yani eziyet yapmayacaksın abi. Karıncaya bile eziyet yapmayacaksın. Birine eziyet yaparsın, zulüm yaparsın. İftira. Çok fena bir şey. Adamı iftirayla işinden attırırsın. Adama dayak attırırsın. Adamı karısından boşattırırsın. Değil mi? İftira böyle bir şey. Çünkü karısına bir iftira atarsın. Adamın da midesi bulanır. Adam karıyı boşar. Birçok şey iftiradan yıkılıyor, yuvalar. Mesela şimdi bunlar adam öldürmek, cinayet işlemek falan bunlar. Bunlar son nefesi tehlikeye sokan günahlar. Son nefes. Mesela bir adam namaza abdese gevşeklik eder. Kılmaz etme bilmem ne bilmem ne. Yani mesela onun o imansız götürür tabii büyük tehlike var. Ama Şimdi zulüm gibi diyemem ona. Çünkü zulümde ah alıyorsun. Çünkü namaz Allah'ın hakkıdır. Allah Teala haklarını kefaret ettirebilir, günahları tevbe nasip edebilir, mağfiret edebilir, şefaat ettirebilir. Allah Teala kendi hakkını bağışlar. Ama şimdi kul hakkını diyor, sorarım diyor. E sen şimdi ne yapıyorsun? İftira yapıyorsun adamın karşısına gider. O kadın da kalkıp gece bile lüzum yok, teheccüde bile lüzum yok. Dese ki ya Rabbi dese, bu adamın dese imanını, bunu imansız götür ya Rabbi dese, bu dese hacı hoca tipinde kılındı ama bana iftira attı bunu. Bunun imanını al ya Rabbi dese, bu senin son nefeste bulur. Bu ah bulur seni. Çünkü neden? Beddua hakkı verdin eline. Eline hak verdin. Çünkü neden? İftira attın ya. O mazlum oldu. Mazlum olunca facir de olsa, kafir de olsa duasını kabul ederim diyor. İttaki davetel mazlum. Zulme uğrayanın bedduasından sakın. Sakının. Fenne öyleyse beyne ve beynallahi can. Velev kâne faciran de var, kafiran de var. Facir, fasık, günahkar. En bozuk adam demek. Kafir zaten imansız demek. Ama kafir de olsa kabul ederim diyor. Hiçbir kafirin duası kabul olur mu? Ama zulme uğrayanın bedduası olur diyor. Çünkü neden? Adamın eline hak verdin. Hak verdin. Onun için bunun ne, akıbeti nice günahlar var ki akıbetleri imansızlık olur buyuruyor. Tehlikeli iş bunlar. Sakınacaksın. Onun için Allah hakkıysa tevbesi, istiğfarı, kazası, edası. Kul hakkıysa istihlal, helallaşması, mutlaka alttan alması, yalvarması, yakarması. Neden? Adam alacaklı. Alacaklı her zaman haklı. Alacaklı her zaman haklı. Onun için sen mutlaka o senden ahirette almadan, hem dünyadan imanlı gidersen ahirette imanını alamaz. İmanını alma diye bir şey ahirette söz konusu olmaz. Buradan Müslüman öldükten sonra orada senin sevaplarını alabilir. Canını da alamaz bir daha, ölüm de yok. Ama sevapları götürür. Ama imanını alamaz. Ama dünyadan çıkana kadar tehlike büyük. Çünkü imanını da alabilir. Çünkü dua eder, duası kabul olursa Allah senin imanını alır. Bir de bakarsın, kalp dönmüş. En Müslüman adam, efendim şimdi bir de bakarsın, onu inkar ediyor, bunu inkar ediyor, o yok, bu yok, şu yok. Lan bu adam benden daha imanlıydı, bu nasıl böyle oldu ya? Biz bunlara rastlıyoruz. Rastladıkça da korkuyoruz, korkumuz da artıyor, Allah'a sığınmamız artıyor. Yani kalplerimizi kaydırma duası Rabbena, la tuzigh kulubena, ne mühim duadır, bunu anlıyoruz yani. Bütün evliyaullah bu duayı niye yapıyordu? Yani ne şey var ya, Cüneyd Bağdadi'ler, Süfyan Sevri'lerin %100 efendim, kurtulmuş, evliyanın reisi olmuş, Beyazıt Bestami'ler, Ariflerin Sultanı olmuş. Yani bunlar, bakıyorsun en çok korkan bunlar. Çünkü niye en yukarı çıkmış? Düşerse hepsinden aşağı düşecek yani. En yukarı çıkanın düşmesi, tehlikesi daha büyük olur. O bakımdan elimizde nimetlerin kıymetini bilmek, en büyük nimet İslam nimeti, Kur'an nimeti, Ehl-i Sünnet itikadı nimeti, bu kolay mı bulunuyor? Bizden fazla okuyanlar, edenler, bizim gibi düzgün imanları yok. Görüyoruz. Doçent olmuş, profesör olmuş, tefsir hadisi bitirmiş, onu yapmış, bunu yapmış. Adam mütevatir hadisleri inkar ediyor. Bunu görüp de Allah'a sığınmamak elde midir? Onun için bütün bu işlerde bize ne yardım edecek? Ölümü düşünme. Ölümü ve ahireti düşünmeye vesile olacak sohbetler, ilim meclisleri, işte efendim nasihatler, kitaplar, işte veyahut da hatırlatıcı şeyler, işte yüzük taşına mı yazdırırsın? Tabii Arapça yazdırırsan, Arapça manasını bilmezsen o zaman yine aklına gelmez. Devamlı sen efendim dünyaya meylettiren, dünyaya çalışmayı heveslendirtiren, varsa dünya yoksa dünya dedirttiren şeyler izlersen, neticede onun şusu var, benim niye yok, onun busu var, benim niye yok. Hanım zaten komşunun karısı bilezik aldı, sen bana almadın. Efendim, herkes birbirinin ne giydiğine, ne yediğine, ne içtiğine, nereye tatile gittiğine, bir de bu şey çıktı, WhatsApp, Instagram, bilmem ne. Gizlemek de bir şey kalmadı. Gidiyor orada bir yemek yiyor. Gidiyor, ne ayıp şey. Yediği yemeği çekiyor. Atıyor oraya. Kadın da diyor ki bana böyle bir yemek yedirmedin diyor adama. Bak diyor, komşunun karısı diyor, butu götürüyor diyor. Ya şimdi bu ne saçma bir şeydir ya? Bu ne saçma bir şeydir? Kardeşim yediğin yedin, afiyet olsun. Ne onu paylaşıyorsun orada? Yiyen var, yiyemeyen var. Alan var, alamayan var. Bu sefer kaç tane aile bu yüzden kavga ediyor biliyor musunuz? Sırf o oraya gitmiş, beni de oraya götür diyor. Ya kardeşim oraya gitmiş, parası var gitmiş. Veya tatili var, izni var, ben memur adamım veya işçi adamım. Yani benim iznim yok hanım. Niye olmuyor canım? Öbürü bulmuş izinde, sen niye izini bulamıyorsun falan bilmem. Bir daha senin ananın köyüne gitmem. Bir daha tatilde öyle beni babana mabana götüremezsin. Niye? E zaten bir tatilimiz var, anana babana gidiyoruz, bitiyor. Bak adam gitmiş bilmem nerede ne yiyor. E bunları gösteriyor. Eşin sen bunları görürsen, gösterirsen bilmem ne. E ne yapacak? Herkes işi gücü yemek. Nerede daha yemek var? Nerede daha işte tatil var? Nerede daha deniz var? Nerede iyi hava var? Su var, civa var? E bu sefer adam daha çok para kazanmak istiyor. E çünkü neden? E hanımını memnun edecek. Ondan sonra efendim bazı da adamlar var, onlar da bir cins. O da gidiyor diyor ki hanım diyor, bak diyor kadın diyor ne yemek yapmış kocasına diyor. Sen bu tatlıyı biliyor musun diyor. E bilmiyorum diyor. Beni mi boşayacaksın ya, tatlıyı bilmiyorum. Ama çatlak adamlar var. Adam diyor ki bana da bundan yapacağım bilmem ne. Bak 5 çeşit yapmış, sen 2 çeşit yapmıyorsun bilmem. O diyor sen ne getiriyorsun da ne istiyorsun. Ya ne lüzum var bu işlere? 2 günlük dünya, bir çorbasını yersin. Ben çorbayı bile yanımda taşıyorum. Aldım bir çorba, buna dedim al bir çorba gidelim. Çorbayı da yiyemedik, şeker düşüremedik. Şeker düşmeyince çorbada yanımızda geziyoruz. Ya bir çorbalık canımız var. Yersin bir çorba yani. Ne var kardeşim? Burada yani daha fazla yiyeceğim, daha fazla kazanacağım. Daha fazla kazanacağım, şu zaman zikirden kes. Namazdan kız, cemaattan kız, sohbetten kız. Öyle ya, bu kesintiler nereden gidiyor abi? İbadetten gidiyor, zikirden gidiyor, ilimden gidiyor, irfandan gidiyor. Öyle ya sen, bu kafayla sen ilmihal okuyabilir misin? Ehl-i Sünnet itikadı okuyabilir misin? Fazail-i Amal okuyabilir misin? Hangi kitap okudunuz? Kaç kitap okuyorsun? Bu kadar Türkçe'de eser var yani. Ulema evliya yazmışlar. Kaç kitap okuyabilirsiniz? Neden? Meşgulüz. E meşguliyetinizin sebebi ne? Tüketimin fazlalığı, tabii tüketim fazla olunca üretim lazım yani. Gelir lazım. E gelirin lüzumu da fazla mesai. E fazla mesai ahirete yapacağımıza işte kendi başınayken daha kolaydı. Ele güne karışıyorsun. Bir de çoluk çocuğa karışınca iş daha da zorlaştı. Dünya bizi sersem etti. Ama ahiret yolculuğu da devam ediyor. Ölüm devam ediyor. Her gün seller gibi insanlar akıyor gidiyor mezarlara. Bu gece kaç kişinin ilk gecesidir? Bugün toprağa verilen nice insanlar, yüzlerce, binlerce memleketimizde insan vefat ediyor. Bunların hepsinin ilk gecesidir. Bak bitti. Bir Allah diyemez, bir la ilahe illallah diyemez, bir Sübhanallah diyemez, 2 rekat namaz kılamaz. Ne kadar şimdi iyi olurdu onun için, bir teheccüd. 2 rekat kılsaydı gündüz 1000 rekattan eftaldi. Bir 2 rekatı bulmak için ne vermez, ne vermez, ne vermez. Şimdi acaba o dünyaya gelecek olsa yani şu diziyi mi kaçırdım mı? Bu gece şu dizi vardı da ben de onu izliyordum da efendim acaba neticesi ne oldu bu işin falan. Hiç düşünür mü ya? Bir fırsat bulsa alnını secdeden kaldırmaz ya. Alnını secdeden kaldırmaz. Der ki bir de eve meve gidene kadar vakit geçirmeyelim arabada şurada burada der. Hemen mezarlıkta yatar secdeye ya. Çünkü neden? 1 saat müsaade verildi diyelim. 1 saat sonra yine ölecek. Bu adam bu 1 saatte ne yapar? Şu anda biz o 1 saatteyiz. Neden? E ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Belki 1 saat daha bile nefesimiz bile kalmamış. E verilen payı tüketiyoruz yani. O payı kullanıyoruz şu anda. O zaman en mühim işte kullanacağız da kardeşim ya. En karlı işte kullanmamız gerekmiyor mu yani şimdi? Hepiniz akıllı tüccar, uyanık, karını zararını bilen, değil mi? Bir efendim şu kadar bilet, benim otobüs bileti bilmem ne mesela şu kadar fazla alırsam 2000 iş kara geliyor. Hemen onu hesap ediyorsun. Her seferinde ayrı alayım satayım olmasa bir şeyin 30 liralık alayım şuradan da 2 tane kar var. Değil mi? Oradan gidiyorsun işte Türkcell'den bilmem neden neyse işte operatörlerden efendim şu kadar dakika bedava var. Benim gibi ben enayiyim zaten. Bir yurt dışına çıkıyorum bir bakıyorum ulan fatura pahalı gelmiş. Ya hoca diyorlar, sen kafan çalışmıyor mu diyorlar. Niye diyoruz? Onu İstanbul'dan pakete geçecektin diyor. O paketten ucuz olacaktı diyor. E ben bilmiyorum ki bu dünya işlerini tabii. Yani bilmem lazım tabii, o da mazeret değil. Çünkü neden? Niye fazla para verelim canım da? Yani demek istiyorum, ne iyi biliyorsunuz o işleri ya. Ben o işlerde sizin üstünüze kimse görmedim ya. Ben biliyorum cemaatimi. Yani cemaat, bizi sevenler Allah için çok uyanıktırlar. Zaten öyle olsunlar yani. Bizim gibi saf olursalar yandık. Uyanıksınız ama dünya işlerinize çok uyanıksınız. Yani kuruşun hesabını yapıyorsunuz ya. Yani. Ama bak şimdi bu ömür sermayesi tükeniyor, nefesler tükeniyor. Sen kabirde bu gece olsaydın, sana bir saat müsaade verilseydi, o bir saatte çıksaydın, nereye gömdüler seni? Kozlu mezarlığına. Evin nerede? Pendik'te. Ulan Kozlu'dan Pendik'e gidene kadar bir saatten geri gelemezsin zaten. Ya Rabbi en iyisi ben burada hemen secdeye kapanayım. Tamam kapan abi. Nasıl olsa gusül aldırmışlar seni gömerken, o gusülle devam et yani. Yattın secdeye, bir saatte secdeden kalkar mısın? Kalkmazsın. Çünkü Allah'a kulun en yakın yeri secde, dualar kabul olan yer secde. İstiğfar edersin, la ilahe illallah dersin de. Eftalü zikri, la ilahe illallah, eftalü dua, elhamdülillah. En eftal dua, elhamdülillah. En eftal zikir, la ilahe illallah. Kelime-i tevhid, Muhammedun Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendim, zikir yaparsan, her birinde Muhammedur Resulullah demek şartı yok. Mesela 100 okuyorsun, 200 okuyorsun, 1000 okuyorsun, 100 başında Muhammedur Resulullah dersin, 100 başında. Ama böyle bir tane, iki tane okuyorsun, o tamam, peşine Muhammedur Resulullah dersin. Birbirinden ayrılmaz. E şimdi, o bir saat, iki saat diriltilip, bir hayat verilip, hemen peşine yeniden ahirete gideceğini bilen bir insan, o aradaki payı, fırsatı nasıl değerlendirirse, hepimiz bugün, bu gece, bu saatte aynı o fırsata tabiiz. Çünkü öbürüne belki de bir saat pay verilmemişler, sana onu da vermezler. Belki de bir dakika sonra öleceksin. Belki de iki dakika sonra öleceksin. Nice işte kalp krizinden falan ani ölümlerde gösteriliyor. Haberlerde şurada burada. Adam düğünde bir dakika evvel, bir dakika değil, yarım dakika evvel küt düşüyor. Yani canlı yayında düşüyor. Adam konuşma yapıyor, canlı yayında mikrofonun üstüne yıkılıyor. Kaç tane seyrettim ben böyle. Kalp krizi gitti. Bak yani onun için sen hangi dakikadan bahsediyorsun ya? Sen saniyelerden bahset. Saniyelerden bahset. Saniye de çok. Saniyelerden bahset. Onun için ne işimiz var, ne oynamak, ne gülmek o kişiye ki Azrail elindedir yakası derdi Efendi Hazretleri. Yani yakamız Azrail Aleyhisselam'ın elinde. Başımızda dolanıyor, kon emrini bekliyor. Birden gelecek, bizi alacak. Nefesimizi kesecek, kalbimiz duracak. Aklımız, fikrimiz hepsi gidecek. Zerre kadar hayır yapan onu görecek. Zerre kadar şer işleyen onu görecek. E böyle bir durumda sildirmek elimizde, istiğfar elimizde, Sübhanallah ve hamdi 100 kere okusa, denizlerin köpüklerinden fazla günahlar olsa mağfiret olunur. Deminki Tirmizi'ydi istiğfar hadisi. Bu hadis Müslim, sahih Müslim hadisi. Yani aynı Kur'an gibi sahih. Hadis-i şerifler sahih olduktan sonra zaten vahiydir hepsi, vahiy olduğu için. Kur'an gibi diyoruz vahiy, ne demek? İki yolla vahiy gelir. Birisine ayet oluyor. Ayetin lafzı da Mevla'dan, manası da Mevla'dan. Hadis-i şeriflerin manası Mevla'dan, lafzını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiş. Farkı bu. Yoksa hepsi Mevla'dan geliyor. E şimdi bu müjdeler var iken sen bu fırsat nasıl değerlendirmesin? Ahirette mutlaka gideceğiz. Bir kişi yani bu dünyadaki insanlara denseydi ki hepiniz ebedi yaşayacaksınız, bir kişi ölecek denseydi, akıllı kişi ne yapardı? O bir kişi ben olabilirim diye yine hazırlığını, nevalesini düzerdi. Şimdi buyurulmuş ki ama dünyadaki insanlara denseydi ki efendim hepiniz öleceksiniz, bir kişi kalacak denseydi, akıllı kişi o bir kişi ben olurum, belki ben ölmem demezdi. Niye? Lan bütün dünya ölecek de bir kişi kalacak, o da bana mı rastlayacak derdi. Yine kafayı çalıştırırdı, yine amele devam ederdi, yine haramlardan sakınırdı bak şimdi. Herkes yaşayacak, bir kişi ölecek dense ben öleceğim derdi. Herkes ölecek, bir kişi kalacak dese ben kalacağım demezdi. Bak dikkat ediyor musun? Hep işi nereden düşünür? En kötüyü düşünür, en kötüyü. Akıl bunu söylüyor. El aklu ma yub'iduke an mevatilil helekat. Akıl tehlikeli uçurumlardan uzak tutana derler. Bir adam cehennem gibi en tehlikeli uçurum, kimisi imansız ölürse ebedi kalacak, hiç çıkmayacak. İmanlı bile ölse günahları kadar yanacaklar var. 7000 seneye kadar yanacaklar var. Böyle bir tehlikeden seni uzaklaştıramayana akıl denir mi ya? Hadi bir günah yaptın. Kuluz kusursuz durmuyor. Tamam da sildirme imkanı var yani sen. Biz sana demiyoruz ki evde çöp çıkartma. Muzu soydun çöp çıkar. Elma soydun çöp çıkar. Çöpsüz ev mi olur kardeş? Bebeğin bezini nereye atacaksın? Her tarafta çöp çıkar. Biz sana dedik mi ki yani? Dedik mi derken? Keşke çöpsüz ev olsa. Bura cennet değil. Bura cennet değil. Herkesin önünde çöp kutusu var. Ben her yere çöp kutusu koyduruyorum. Yani bizimkilere de kızıyorum diyorum. Ya şurada niye çöp kutusu yok? Niye? Şekere bakıyorum, bilmem ne diyorum. Ondan sonra koyuyorum onu kenara. Ondan sonra geliyor bana. Bunun ucunda kan vardı. Buraya bunu niye değdirdin? Oraya diyorum çöp kutusu koy o zaman. Çöp kutusu her yere koyamam diyor. O zaman her yere koyamazsan diyorum çöp tabağa koy. Ben tabağa atarım, sen ondan çöp kutusuna atarsın. Şimdi ben sana çöpsüz dur demiyorum. Yani illa her evde çöp çıkar. Ama bunun bir de haftada bir gelir desteyen çöpçüler. Şimdi her dakika kutuları koymuşlar zaten. Her dakika in gece yarısı dök oraya. Eskiden beklerdin çöpçü gelsin. Mahallelerde bizim çocukluğumuzda. Şimdi bu kadar imkan var. Evde çöpü biriktirirsen. Akıllı mısın yani? Akıllı mısın? Sen şimdi bu kadar günah yapma diyemiyoruz. Peygamber olmadığımıza göre yapıyoruz yani. Bu hepimiz yapıyoruz. Günah yapıyoruz. Ondan sonra sildirmeden ölürsek. Yani her dakika silinebilir. Mesela 5 vakit namazı kılan adam zaten arasındakileri sildiriyor. Fakat şimdi bu acayip bir şey ya. Mesela 5 vakit namaza devam eden adama büyük günahların silineceği vaat edilmiyor. Ne vaat ediliyor? Küçük günahlar. Büyükler işte şirktir. İşte şirk zaten imansızlık demek ama hadis-i şerif onu 7 günahtan saydığı için söylüyorum. İşte namuslu kadınlara veya adamlara iftira, sihir, büyü yapmak, işte insan öldürmek gibi bunlar 7 madde zikrediliyor. Şimdi tabii 70'e kadar da yolu var. Ulema bunu 70'e de çıkartmış. 700'e kadar çıkaranlar var. Ama 700 kadar da değil ama 7 kadar da az da değil yani. Bunun ortalaması İbni Abbas'ın rivayetidir 70'tir. Bu 70'i ben ders yapacağım zaten inşallah. Ders yapacağım ama memlekette karışacak tabii ondan sonra çünkü. Oradan tavla diyorsun, tavlacılar ayağa kalkıyor. Satranç diyorsun, satranççılar ayağa kalkıyor. Yani ne desek biri ayağa kalkıyor abi ya. Ne yapalım? Kitapta neyse okuyacağız artık. Bu ders yapılması lazım. Şimdi sen burada bu günahlar diyor ki es-salavatul hams 5 vakit namaz aralarını diyor. Vel cuma ile cuma arasını diyor. Ramazan ile Ramazan arasını diyor. Vel hac ile hac arasını diyor. Bu mesela ben ilk haccımı 16 yaşında yaptım. 16 yaşımda da günahım azdır. Çünkü 12'de başlasa ben ilk zamanlar hiç günah yapmamaya çalışıyordum. O kadar acayiptim ki. 12 yaşıma gelmeden evvel hep hesap yapıyordum. Yani buluğa ermeden evvel hep ulema ile evliya ile gezdiğimiz için Efendi Hazretleri, İhsan Efendi, Hasan Efendi, Hurşit Efendi, Efendi hepsi mübarek insanlar. Efendi Hazretlerimiz başımızın tacı, kıyas olmaz hiçbirine. Ama ben diyorum ki buluğa nasıl eriliyor falan. Diyorlardı şöyle eriliyor falan. Biz ne bileceksin buluğa ermeden adam nasıl erildiğini anlayabilir misiniz? Hiçbiriniz erince anlıyorsunuz. Erince zaten erdin deme lüzum var mı? Yok. Ermeden de ne kadar anlatsan anlayan yok. O bir dönem. Ha şimdi o arada ben şunu hesap ediyordum. Günahlar nedir? Ben çok iyi öğrendim. Bütün günahları öğrenmiştim. Niye günahları öğrenmiştim? Diyordum ki inşallah diyordum. Buluğa erdiğimden sonra yazılıyor. Çünkü diyordum yazılmaya başlamadın mı şimdi? Yok başlamadı diyorlardı bana. 7-8 yaşından beri böyle ben bu işlerle uğraşıyorum. Cihattayız. Nefisle şeytanla uğraşıyor. Şimdi diyorum ki bu la ne zaman? 12, 13, 11 ortalama adamına göre değişir. Tamam diyordum. O zaman ben bu günahların hepsini bileyim ki buluğa erdikten sonra bunları yapmayacağım. Yapmazsam deftere bir şey yazılıyor mu? Yok, yazılmıyor. O zaman ben defteri temiz tutacağım. Kirlenip de ondan sonra temizleyeceğim he? Baştan hiç kirletmeyeyim. Benim defter temiz gideyim Allah'a. Böyle bir hesap yapıyordum. Yapıyordum ama buluğa erdikten sonra bir baktık. Üf! Konuştun günah, dedikodu günah, gıybet günah, o günah, oraya baktın günah, buraya baktın. Eyvah! Sonra bir baktın, işte birkaç gün geçti falan. Ya 3 gün, 5 gün, 10 gün, ya ben hiç günah yapmayacaktım, yapmaya başladım ya. Ne yapacağız o zaman? Ya bunu sildirmenin çaresi yok mu ya başladım bu sefer. Ummadığımız günahlara düştük yani. Kuluz ya! Ama bu sefer manyakta değiliz. E dedim ki abi, benim fren tutmadı, patanaj yaptı, şu oldu, bu oldu, motor yandı. Biz dedik ki yapmayacağız ama yaptık. O zaman çaresine sildirmeye bakacağız. E şimdi bir saat, bir çeyrek bir adam oturup La ilahe illallah okursa, Mevla da bakar, melekler de bakar, sonunda bir şey isteyecek mi? Yok, istemeden kalktı. Melekler derler mi ki, ne enayi adamdır ya. Amma da zikretti, bir de bir şey istemedi demezler. Çünkü Mevla buyuruyor ki مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِ عَنْ مَسْأَلَتِ اَعْتَيْتُ اَفْطَلَ مَعْتُ السَّالِينَ Bukhari hadis-i şerifinde, hadisi kutsidir bir de. Kim ki beni zikretmekten dolayı benden bir şey istemeye vakit bulamıyor, bizim Efendi Hazretleri gibi, sırf zikir. Ha, ama ben ne yaparım? Benden isteyenlere vereceğimden daha fazlasını ona veririm. Çünkü Mevla bakıyor, beni zikretti, methetti, senaetti. Ondan sonra bir şey de istemedi. Mevla da ne buyuruyor? Öbürü de orada oturmuş mübarek adam. Benim gibiler öyle işte. 10 kere la ilahe illallah demiş, 50 tane şey istiyor ya. Neyse Allah kerim verir yani, ben bir şey demiyorum da. 3 kere ya erhamer rahimin dersen diyor, bir melek geliyor. İnne erhamer rahimin kad ekbel aleyke fesel. Erhamer rahimin şu anda sana yöneldi. Ne dilersen dile ondan. Demiyor ki bir tane isteyebilirsin, ikinciye yok demiyor. Hani ikinciyi isteyeceksen üç ya Rahman Rahim'in de diye, onu da demiyor. Üç ya Rahman Rahim'in de diyor, peşine ne dilersen dile diyor. Dolayısıyla Mevla hani beni 10 kere mi zikrettin, 1 kere mi zikrettin, ulan 10 kere zikrediyorsun, 50 tane şey istiyorsun, amma da acayip adamsın demez Mevla, Mevla'nın kapısı açık da. Ama şimdi 10 kere zikredip 80 şey istiyorsun, ondan sonra adam 3 saat, 5 saat zikretti, hiçbir şey istemiyor. E Mevla da buyuruyor ki, senin ne ihtiyacın varsa istemene lüzum yok, ben hepsini senden iyi biliyorum. Sen de benden bir şey istemedin, isteyenden fazlasını veriyorum. Bu budur. Onun için dua ile zikirleri ayırdım şöyle. Mesela dua nedir?
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2019 yılında İstanbul Gazi Osman Paşa'da yapmış olduğu sohbeti devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORG TR
3: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özdere Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özdere Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
6: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu serilere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarına korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
7: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
8: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
9: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 02 12'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadeleyi de açtık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
13: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
14: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılmaktadır. Kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
16: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
19: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzda ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz olur.
18: Haftanın sohbeti programı
20: bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
21: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
20: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam
22: Ecir
20: ediyor.
22: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2019 yılında İstanbul Gazi Osman Paşa'da yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
19: Dua şudur. Allah mağfirli ve rahmni ve afini ve afu anni. Beni affet, bana merhamet et, bana afiyet ver, bana işte fi nefsi ve mali canıma ver, malıma ver, ehlime ver. Tamam. Bu duadır. Bazen ikisi birden oluyor. O çok güzel oluyor. Üst tarafında zikir oluyor, alt tarafında dua oluyor. Bu da acayip. Ya Allah, bal kaymak oluyor. Seyyidül İstiğfar'ı okumadan durmam. Bak şimdi okumuşum ben bu akşam. Seyyidül İstiğfar'ı okumuşum. Şimdi ben bu gece ölsem onun müjdesine nail olurum inşallah. Okudum ben şimdi. Her gün gece sabah akşam okuyorum, değil mi? Ha, o zaman Allah etmesin aklım başımdan gitti, komaya girdim, şu oldum, bu oldum, ayılamadan da öldüm. Mevla ne muamelesi yapar? Okudum okumadım ya bakmaz. Sağlığında, sıhhatinde okuyorduysa okuyor muamelesi yapar. O zaman bütün mesele yaşadığınız gibi öleceksinize geliyor. Yani şu anda öyle yaşayacağız ki Mevla zaten hastalığı da biliyor, mazereti de görüyor, hepsini görüyor. Kime ne laf anlatacaksın? Hükümete laf anlatamazsın, Mevla'ya anlatırsın. Devlete laf anlatamaz, nasıl laf anlatacaksın? Desen ki işte ben bir yerde yıkılmışım, 10 gündür de baygındım, geldim. Sana ne derler? İzin almamışsın, raporun yok. Ya müdürüm, nasıl rapor alacağım? Öldükten sonra bayılmak yok zaten. Ben zaten kendimde değilim ki. Müracaat edecek halim yok yine. Vuracağım ama dikine duramayırım dedi. Yani ben buraya imzaya nasıl geleyim? Ben anlamam. Derse, la derse, lo demezse nasıl laf anlatacaksın? Ama Mevla'ya dilekçe sunmak, bilmem ne, imza, pul, şahit, şuhut lazım mı? Mevla görmüyor mu ki? Sağlığında okuyordun, sıhhatinde okuyordun, şimdi bayıldın. Bilmiyor mu? Bayıltan o, ayıltan o, öldüren o, dirilten o. Onun için Mevla ile iş çok kolay. Şahit tutuyorsun, bu duayı oku. Bağırma lüzum var mı? Allah Allah, bu da acayip bir incelik şimdi. Ya diyorsun ki, melekleri şahit tutuyorum diyorsun. Hadi sağındaki solundaki zaten duruyor, duyuyor, yazacak. Her taraf melek dolu da bütün Allah'ın meleklerini şahit tuturuyor musun? Gökler yerler melek dolu. Bunlar duyuyor mu seni? Arşı taşıyan melekleri şahit tutuyor hadis. Arşı taşıyan melek nerede ya? Ayakları yedi kat yerin dibinde, sahih hadis. Ebu Davud hadisinde de var. Yani bu mealde onların büyüklüğünü tasvir eden hadis-i şerifler. Omuzuyla boynu arası 700 sene uçulur diyor. Uçuş mesafesi. Omuzuyla boynu arası 700 sene uçuş mesafesi. Ebu Davud hadisi var. Daha da çok hadis-i şerif lazım. İkinci ciltte onlar hep çıkacak. Şimdi sen, arşı taşıyan sen nereden duyacak? Ve cemi'a halkike ne demek? Bütün yarattıklarını diyor. Bütün yarattıklar ne demek? Bütün yarattıklar deyince İstanbul'u bırak. Efendim Erzurum'u da içine alıyor. Efendim Tunus'u da içine alıyor, Amerika'yı da içine alıyor, Arizona'yı da içine alıyor, kutupları da içine alıyor. Bunların hepsindeki bütün mahlukatı şahit tutuyorum diyor. Bunların hep seni duyuyor mu? Canlı yayın yapsan duymaz ya. Yani televizyona çıksan duymaz. Televizyona çıkanları herkes beni dinliyor zannediyor ya. Adam çıkıyor bir televizyona, kanalda tırışkadan bir kanal. Hiç reytingi bir şey yok, diyor ki bütün Türkiye şu anda beni dinliyor.
9: Yani böyle. Televizyona çıksan seni kaç kişi dinliyor? Her kanalın reytingine göre yani. E sen şimdi diyorsun ki bütün mahlukatı şahit tutuyorum diyorsun. Şimdi ne demeye getiriyorum? Bu kadar şahidi ahirette kim getirecek? Kim duyuyor? Kim duyuyor? Camide yan yana oturuyoruz, safta yan yana. Ben Esbahtü Üşidikö'yü okuyorum, yanımdaki duymuyor bile. Ben biraz harfleri çıkarayım diye hafif sesle okuyorum, yanımdaki duyar biraz da. Uyuyordur belki de, ders yapıyor, adam gitmiş zaten. İster Esbahtü okuyayım, ister Emseytü okuyayım, adam duymuyor ki. Adam ders yapıyor, gitmiş. Ha şimdi yanımdaki duymuyor, arşı taşıyan melek nasıl duyuyor? Çünkü Mevla duyuyor. O her şeyin şahididir. Ve kefâ billâhi şehîdâ buyuruyor. İşte o duyuruyor. O duyuruyor arşı taşıyan meleğe. O duyuruyor kutuplardaki. Kutuplardaki suyun, okyanusun dibindeki kaç bin metrenin dibindeki balığa duyuruyor. Bütün mahlukatın içine o balık giriyor mu girmiyor mu? Allah'tan başka yaratan mı var? Senin yarattığın hepsine diyor. Allah'tan başka yaratan yoksa hepsi onu yaratmış olur. Senin yarattığın her şeye diyor, şahit tutuyorum diyor. O zaman kardeşim, şimdi bunu niye anlattım? Şuradan geliyorum. Bir dua var, ona da nereden geldik? Şimdi devamlı aç kapa yapıyoruz şeyleri, mevzuları. Efendim siz de böyle şey mi? İnternette giriyorsunuz ya, sonra şarjı yemesin diye kapatacakmışsın öyle tık tık tık tık. İşte dosyaları kapatıyoruz, geri dosyaları kapatıyoruz. Sen beş vakit namazda bile haç arasını söylüyorum. Bak 16 yaşına gittim diyorum. Şimdi işte Allah ömür verirse tabii 18-20 senede gidemedim Efendi Hazretinden sonra gidemedim de. Diyelim ki 90 yaşına yaşadım. Ve diyelim ki 90 yaşında da bir hacca götürdüler beni. Gidebildik mesela. Gidebilenler var. 90 yaşında ben orada gidenleri gördüm. Diyelim ki gidebildik. O 16 ile 90 arasını sildiriyor. Umre de öyledir. Umreye gidebiliyoruz biraz daha, hac zor. Şimdi bak, ama ne şart koyuyor? İzeştünü bedil kebair. Büyük günahlardan sakınılırsa diyor. Büyük günahlardan sakınılırsa diyor. Bu kaydı düşüyor. Şimdi ben işin daha kolay tarafını söylüyorum sana. Beş vakit namaz böyle, haç ne kadar pahalı, zor, öyle, bu kadar amel saydı, öyle, bu da sayı hadis-i şerif. Ama ben sana bir hadis-i şerif okuyacağım şimdi. Ne buyuruyor? Men kâle estağfirullâhellezî la ilâhe illâ vel hayyel kayyûme ve tûbile selâse merrât gufirat lev zunûbu ve lev kânet ekseram zebedil bahri. Tamam, denizin köpüklerinden fazla günah safir. Onu demin demiştik, tekrara düşmeyelim. Ne buyuruyor? Ve in kana farra min az-zahfi. 7 büyük günah, 70 700 büyük günah indirdik, en büyükleri 70'e. 70'i de indirdik içten bu seb'al mubikat, ocakları batıran 7'den sakının. En artık getirdik 700'den 7'ye getirdik. 7'den biri nedir? Harpten, cepheden kaçmaktır. Yani çünkü bütün Müslümanlar bir adamın kaçmasıyla icabında bütün Müslümanın ırzı namusu gidebilir, ordu kaybedebilir. Öyle bir yerdedir. Yani harpten kaçmak Müslümanların vatanını, namusunu, ırzını, mukaddesatını korumak için yapılan bir meşru harpte kaçanın kebairin en büyüklerinden. İlk 7'ye giriyor. İlk 7'ye. Şimdi ne buyuruyor? Eğer estağfirullahellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. Ama biraz manayı düşünmek lazım. Manayı düşünmeden okuyup sevap kazanacağım bir Kur'an var, bir de hasbiyallahu zikri var. Bu ikisinin dışındakilerde manayı bilmek lazım. E burada ne var? Kendisinden başka ilah olmayan, hakiki hayat sahibi, her şeyi yöneten o büyük Allah'tan mağfiret talep ediyorum yani. Türkçe bu kafanızda kalmaz mı? Af istiyorum. Ve tübüle ona tevbe ediyorum diyor. Bu kadar bir manası var. Bu kolay bir şey. Türkçe bildiğiniz konular. Kelime kelime belki şu kelime şu manada diye Arapça okumadan veremezsiniz ama toplu manası bu. Bunu kafanızda tutabileceğiniz bir şey. Zor bir şey konuşmuyorum. Bu istiğfarı 3 kere okursa onun günahları mağfiret olunur. Velev ki dikkat etsin. Ne zaman okursa? Yatmadan evvel okursa?
19: o hadiste günahların denizlerin köpüklerinden fazla günahları olsa affedilir diyor. Yatmadan evvel 3 kere okursa. 5 vakit namazdan sonra okursa, özellikle sabah ve ikindi namazını söylüyor hadis-i şerif. Sabah ve ikindi namazından sonra okursa yine denizlerin köpüklerinden fazla günah olsa affedilir buyuruyor. Gündeki imkanları söylüyor. 5 vakit

Belki de namerem öbür yola geçti, sen peşine de gittin, yoldan da saptın yani, biraz da şuraya gideyim dedin, sonra dönerim dedin, onu da yaptın belki de yani. Tamam, abi ben şimdi yatmayı mı bekleyeceğim? Veya ben şimdi ikindi namazını mı bekleyeceğim? İkindiye kadar 80 kere ölebilirim. Ne yapacağız abi? Şimdi bu okuduğum hadis Tirmizi'yle buyuruyor ki, bak öbürleri diyor denizlerin köpüklerinden fazla günah su affedilir. Ulema burada tahlil yapıyor. Diyor ki bu günahlar sagair midir, kebair midir, küçük müdür, büyük müdür? Çünkü madem öbür hadiste 5 vakit namaz arasını derken büyüklerden sakınma kaydı koyuyor, ulemanın ekserisi diyor ki bu günahlar küçük günahlar kabilindendir diyor. O yatmadan evvel içinde, 5 vakitten sonra okunan içinde ve 5 vakit namaz içinde, cuma içinde, hac için, umre için. Bak hep tartışma var. Bunları derin derin yazdım. Bütün kaynaklarıyla yazdım. Ama Tirmizi'deki bu okuduğum öbür hadis, zaman kaydı yok, mekan kaydı yok. Yani yatmadan demiyor, namazdan sonra demiyor. Her kim Estağfirullahellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyume ve etûbü ileyh. El azimle okusanız daha iyidir. Ama bu Estağfirullahellezî de kurtarıyor. Üç kere bunu okursa diyor, günahları affolunur, tamam. Ama peşine ne ekliyor? Harpten kaçmış olsa bile, harpten kaçmış olsa bile deyince hiçbir alim diyebiliyor mu ki burada bu küçük günahlara şamildir, büyük günahlar hariçtir diyemiyor. Çünkü harpten kaçma günahı ilk 7'de zikrediliyor. Hadis-i şerifte onu özellikle diyor, harpten kaçmış olsa bile diyor. Ne ümit verdi be. Şimdi ne diyorum yani, çöpleri doldurdun abi, atmayı bilmiyorsun. Günahları doldurdun, sildirmeyi bilmiyorsun. Şimdi bir hadis daha söyleyeceğim. O demin söylediğim o 4'te 1, 4'te 2, 4'te 3, 4 kere okudun, 4'te 4 cehennemden azad oluyor. Ebu Davud hadisi. Aynı Ebu Davud'da bir hadis-i şerif daha var ki kütüb-i sitte en sahih kaynak, temel üzüm yok herhalde. Ne buyuruyor? Bir adam sabaha çıktı diyor. Men asbaha işte. Sabaha çıktı. Men kâle idâ asbaha diyor. Sabaha çıktığında söylerse. Ne söylerse. Allah'ım inni asbahtu. Sabaha çıktım ya Rabbi. Üşidüke ve üşidü amelete afke. Ve melâketeke cemi'a halkike. Enneke entellâhu. La ilâhe illâ ente. Vahdeke. La şerike leke. Ve enne Muhammeden abdüke ve resulüke. Bu aynı deminkinin aynı. Ama o 4 kere söylesen 4'te 1, 4'te 2 cehennemden beraat içiyor. Bu ne diyor şimdi? Sabah çıkında bunu diyor, kim okursa diyor. Ne olur diyor? Gufira lehu. Dikkat. Ma asabe fi zalikel yevm diyor. Ben de yanlış mı baktım dedim. Kitap baskısı mı yanlış bastı acaba diyorum. Ben onları birkaç kere değiştim. O gün yaptığı günahlar affolur diyor. Ya şimdi bana anlayamadım. Mantığımı birden çözemedim. Dedim ki ya dedim bu dedim herhalde geceden ne günahlar yaptıysa sabaha çıktı zaten günahlar yapılmış. Hangisi af olur? Yapılmış af olur, daha yapılmamış af olur. Sabah okursa gece yaptığı günahlar af olur diye düşünüyordum. Ve manaya da baktım, aslında manayı da öbür türlü vermişim. Dualarım kitabında falan. Anlamamışım çünkü mantık neye geliyor? Kim sabaha çıktığında bu duayı okursa yaptığı, gece yaptığı günahlar af olur. Çünkü neden? Sabah oldu. Günahları ne zaman yaptıysa yaptı, gece yaptıysa yaptı. Akşam oldu okudu, gündüz yaptığı af olur değil mi şimdi? Ama hadis-i şerif öyle demiyor. Ne buyuruyor? Kim bunu sabah okursa o gün yaptığı günahlar af olur diyor. Abi imsak kaçta oluyor şimdi? 6'ya doğru gitti. Sen şimdi imsak olur olmaz dakikaya bakıyorsun abi. Tabi yataktaysan bakamıyorsun yani, ayaktaysan bakıyorsun tabi de. Ya hocam ben zaten sabah namazına kadar yarım saat kalaya kuruyorum ancak, işte zor kurtarıyorum namazı falan. Tamam neyse, namazı kurtarıyorsan yine iyi de cemaatle kıl da ne yaparsan yap. Cemaatsiz kılma. Sen şimdi saate bakıyorsun. İmsak işte 5:58. Tak 59'a geçti mi? 59'a geçti mi? Bunu okuyorsun. Bunda 4 şartı yok, 3 şartı yok. Bu bir kere. Sabahsa esbahtü diye başlıyorsun.

0: akşamsa emseytü diye başlıyoruz. İlerse aynı gidiyor. Demin dediğim mana, seni de şahit koşuyorum, meleklerini de şahit koşuyorum, işte arşını taşıyanları şahit koşuyorum, bütün mahlukatını şahit tutuyorum, sen Allah'sın, senden başka ilah. Teksin, ortağın yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve Rasulündür. Manası bu. Bunu bir kere okuyorsun. Ne oluyor? Geçmiş günahın af olmakla kalmıyor. Geçmiş günahından bahsediyor. O günkü günahların af oluyor. Yani sen daha günah yapmaya başlamadan, metreyi açmadan, ne diyorsun ona? Taksimetreyi açmadan, abi 5.58 imsak oldu, 59 neyse, sen imsak olur olmaz günah işlemeye başlamadın ki. Daha birini göreceksin ki günah işleyecek. Hanım kalkacak ki günah işlemeye başlayacaksın. Ya kavga edeceksin, ya dırdır edeceksin, onu gıybet edeceksin, birileri kalkacak da, kalkmadan da o odada kendi kendine ne yapacaksın? Sen bunu okuyorsun ve o günkü daha efendim günah defteri başlamadan, sahih hadis, Ebu Davud hadisi olmasa söylemem, diğer mevize kitaplarındaki hadislerin, meşayihin bütün aldığı hadislerin hepsini kabul ederim ve hepsini kabul ederim ve naklederim. Ama bu hadis biraz çok fazla müjdeli olduğu için bu yani bunda sahih kaynak ararım yani diyeyim, çünkü müjdeyi verip de milleti de gevşetmeyelim hepten. Ama bu Ebu Davud hadisi, bunu gizleyemem, sahih hadis yani. Diyor ki o gün yapacakları af olur diyor. Yapmamış da. Yani ne demek istiyorum? Dedim ya, madem kirletmeden duramıyoruz, sildirelim dedim. Şimdi bir kademe ileri geçti. Bir basamak ileri gitti. Ne diyorum? Kardeşim, öyle bir silgeç bulalım ki, öyle bir silgeç bulalım ki hiç yağmur damlatmasın. Yani camı kirlettikten, bulaştırdıktan sonra silen silgeçler çok. Ama öyle bir silgeç bulalım ki yağmur yağsa da cam ıslanmıyor abi. Bunu hangi dünya firmasında böyle bir silgeç bulsalar çok satar değil mi? Evet. Acayip satar ya. Hele böyle arabalarına öyle titiz adamlar ver ki aman lekelenmesin diye, o her tarafına silgeç taktırır. Her yerine dokunmasın der. Değil mi? Çok meraklılar var ama arabasına damla dokunsa böyle oluyor adam ya. Kardeşim kirlenecek, sileceksin. Tamam mı? Şimdi sana öyle bir formül Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretti ki sen günahsız duramazsın. Ey benim ümmetim diyor. Sana öyle bir işhat duası, Allah'ı meleklerini şahit kılma duası öğretiyorum ki ilk dakikada okusan akşam olana kadar deftere günah yazılmaz diyor. Yazılmaz ama nasıl yazılmaz? Adam yapıyor günah. Şimdi gelelim bunun izahına. Var mı var? Hadis-i şerifin manası şudur diyor alimler. O günah, yaptığı günah mutlaka o adama Allah tevbe nasip eder. Hemen günahın peşine tevbe nasip ettiği için günah kaç saate kadar yazılmıyor? 1 vaat 9. 6 var. 9 da var. 9'a kadar sağdaki melek solun amiri olduğu için, tevbe payı verdiği için yazdırmıyor. Ama senin de dediğin doğru. 6 saat hadisi ortalamasıdır ve sahihtir. 6 saat. Demek ki bu duayı okuyan adama sağdaki melek nasıl soldakini durdurup da yazma bakalım, belki tevbe eder, kirletmeyelim, sonra temizliğe uğraşmayalım, kirletme bakalım şimdi. Ama adam 6 geçti, 9 geçti, bir günah daha olsa da onu da yapsam diye bekliyor. Onunki bulaşıyor tabii ki. Ama bu zikri yapmak kime nasip oluyor? İşte 6 saat ve 9 saat içinde mutlaka tevbe istiğfar edeceği için, Mevla ona onu nasip edeceği için bu duayı da o istiğfara muvaffak edeceklerine nasip edeceği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu garantiyi ver diyor. Hadislerde vahiy değil mi? Bu garantiyi ver ki diyor, bunu sabah okusa öyle, akşam okusa da akşam, sabaha kadar. Daha yapmadığı günahlar mağfiret olunur diyor. Daha yapmadı. Neden? Çünkü Mevla kullanabiliyor. Bu duayı diyor kime nasip ederse ona da 6 saat, 9 saat içinde tevbe nasip edecek. Bir. İkinci manası şudur. Velev ki 6 saati, 9 saati geçse de O günah yazılıyor. Yazılınca kirleniyor tabii dosya. Ama kesinlikle bu adama ölmeden evvel tevbe nasip olacak, Allah'a o günahla kavuşmayacaktır diyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boş konuşmaz, yalan söylemez haşa ve kella. Ne buyuruyor? Bunu okuyan o gün yaptıkları derken daha yapmamış ki, yapacakları manasına geliyor. Akşam okuyan o gece yaptıkları diyor. Daha akşam ezanı okunur okunmaz okuyor adam bunu. Ne günah yapacak akşam ezanı okunduktan sonra? O anda okuyan o gecenin günahı başlamadı ki daha. Daha yeni yapacaksa yapacak yani. Ama diyor o gece yaptıkları yapacakları mağfiret olunur diyor. Yani bize bu kadar kolaylık temin ettiler. Bu zikirlerle bu dua. Zikirsiz yaşayan nasıl temizlenecek? Duasız yaşayan nasıl temizlenecek? Namazsız adam nasıl temizlenecek? Zikirsiz adam nasıl temizlenecek? Sohbet dinlemeyen nasıl bunları öğrenecek? İlim meclisine gelmeyen bunları nereden öğrenecek? Hangi ilahiyat profesörü bunu anlatıyor? Hangi doçent bunu anlatıyor? Hangi imamlara hutbede bu zikirleri öğretiyorlar? Hangisi bir Müslümana bir zikir yapın da kardeşim affolun diye öğretiyor? Hangi faziletli ameli bir Müslümanlara öğretiyorlar? Onun için keşke her yerde bu ilim meclisleri kurulsaydı, bütün hoca efendi kardeşlerimiz bu ilimleri anlatabilseydi, bu millet çok günahkarız hepimiz toplum olarak, hiç olmazsa af olmanın da yolunu öğrenebilseydik ama maalesef. Onun için işte televizyon, radyo, şu bu lazım oluyor. Neden lazım oluyor? Şimdi her yerde olmadığından her yere duyurulmak için burada yaptığın sohbet burada bu kadar adama ulaştı şimdi. Mecbur oluyorsun, bak bu sohbeti sen istemez misin gibi sevdiğin adama da dinletesin. İstiyorsun işte, onun için de mecbur yayın organlarını kullanıyoruz. Yoksa bizim de keyfimize değil yani biz. Ama ne yapalım? Bellihu buyuruyor hadis-i şerifte. Tebliğ edin. Tebliğ araçlarını kullanmazsak nasıl olacak? Nasıl tebliğ edeceğiz? Kaldı burada 500 kişiye, 1000 kişiye. Bellihu, ulaştırın. İşte siz de ne yapın o zaman? Sohbetleri ulaştırın. En azından şu dakikada sohbet başlıyor. Saatlerini insanlara mesaj atın. Telefon açın. Şu gece sohbet var. Hoca efendiler nerelere geliyorlarsa ehli sünnet alimlerin sohbetlerine insanları davet edin. Veyahut da bir kanaldan ulaşılıyorsa bak şu anda cep telefonundan bile lale güle girebiliyorsun. Yani cep telefonunda. Televizyon alma, bir radyo alma lüzum yok. Cep telefonundan insan giriyorsun, oradaki tuştan sohbeti dinliyorsun. Bu kadar kolay etti Mevla. Ama senin derdin eğer ahiretse, derdin cennete girmekse, derdin Allah'ını razı etmekse, derdin günahlarından kurtulmaksa çarene bakacaksın. Hem günahların var, hem her yol var, hem cehenneme girme tehlikesi var, imanın da var. Ama bir çarenizine de bakmıyorsun. Senin yazıma aklın yok yani. Bu kadar tehlike altında olan bir insan çözüm üretmemesi ve Allah'ın huzuruna tulum gibi günahlarla çıkmayı göze alması demek, 50 bin sene süren mahşerde, ondan sonra sırattan düşme tehlikesi, sonra mizanda günah tarafının ağır gelmesi, ondan sonra Havz-ı Kevser'den kovulması, ondan sonra cehenneme atılmasına kadar gidecek bir süreç. Cennete girersin imanlı öldüysen ama ba'delle ya velle teyye demiş yani. Nice çileler çektikten sonra mı girmek lazım? Niye duhulü evvelinle, ilk girenlerle, hatta hesaba tabi tutulmadan girenlerle, azap görmeden, cehennemin sesini, nefesini işitmeden girenlerle, o salih bahtiyar kullarla girmenin yolu var, yöntemi var, yordamı var. Bu kadar ayet hadis indirdi Allah, vahyetti Kur'an'ı, hadisleri ya. Peygamber gönderdi, hocalar gönderdi be kardeşim. Niye umursamıyor bu millet ya? Bu sadece benim derdim mi? Sadece ben mi öleceğim? Sadece ben mi dirileceğim ya? Sabah oldu, akşam oldu, böyle bakıyoruz ya, şunu okudum mu, bunu okudum mu, öleceğim, gideceğim, şunu, günahlı adamım işte, şunu affettirmek için şunu okuyayım, bela gelmesin bunu okuyayım, çoluk çocuğumun niyetine şunu okuyayım. Ya sizin çoluk çocuğunuz yok mu? Sizin onların korunması için bir şey okuyacağınız yok mu yani? Ben bütün bunlar ne biliyor musun? Dünya sevgisi adamı kör eder abi. Dünya sevgisi, hubbü dünya, râsü kulli hatiye. Ölüm diye bir şey düşünen yok. Bak onun için hadis-i şerifte ne buyuruyor biliyor musun? اَكْزِرُوا زِكْرَ هَازِمِ الْلَزَّاتِ. Bakalım bulabilmeyeyim burada İmam Kurtubi'nin kitabı. Lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın. Hazreti Enes'ten rivayet ediyor. Keyifleri kaçıran, moralleri bozan, Ölümü çok hatırlayın. Ölüm, ahiret. Onun için 25 kere okunuyor. Allah'ın barikliği fil mevt ve fima baden mevt. Ölümümü mübarek eyle, ölümümden sonrasını mübarek eyle. Keşke böyle bir cenazenin mezara indirilişini falan böyle izin alınsa o cenazeden, böyle çekimler olsa, ne bileyim insan veya kendi yakınlarını gömerken böyle çekse, onu böyle video gibi yapsa, ondan sonra kendine efendim böyle her gün onu bir mesaj şeyde kursa, ondan sonra o ona atılsa, her gün bir iki dakika o görüntüyü seyretse, bayağı keyif kaçar ha. Moraller çok bozulur, sıfır olur yani. Çoluk çocuğa her dakika izlet demiyorum yani de, bizim izlemeye ihtiyacımız var. Bismillah Fakrullah Efendi'yi defnettiğimizden beri bak kafam bayağı yerinde değil yani. Onun defnine çok şey oldum, etkilendim yani mesela. Bazı ölümler, bazı definler. Çünkü yüzünü açıyorum. Cenazelerin yüzünü de görmek isterim. Yüzünü açtık mübareğim falan. Böyle yüzünü görüyorum. O yüzleri kalıyor aklımda benim. 40 sene, 50 sene gitmez yani çocukluğumdan beri. Hep cenaze yıkayan hocalarımızla gezerdim. Ölüleri işte yıkarken bulunurdum. Su dökerdik bilmem ne bilmem. Bunlar ne kadar faydalı şeyler ya. Ne kadar faydalı şeyler. Şu anda yani benim var ya freni patlamış araba gibi ciğerimin dibine kadar gidecek kadar nefsim var ya. Ama dizginlemek için mutlaka ölümü çok hatırlayın kardeşim. Hacılık hocalık sökmez yani. Allame-i Cihan olsan nefis şehvet adamı var ya bir anda harama düşürür ha. Yani Allah'ın izniyle bildiğim büyük kebair büyük günah işlemedim yani. Ama günahım küçük günah, orta günah çok ama tabii bilinen hadislerde geçen kebair sınıfından yani düşmedim. Ama yani ben hocayım da efendinin yanında yetiştim diye değil kardeşim. Herkesin nefsi en büyük günahları adama işletecek kadar cani ve adidir yani. İnden nefsele maratun büsû. Bu nefis en kötü, büyük kötülüğü emreder diyor. Yusuf aleyhisselam ve ma'beru nefsi, nefsimi temize çıkaramam diyor ya. Tabii o masum peygamber ama tabii bu bize öğretmek için, talim için bu ifadeyi kullanıyor. Onun için ölümü düşünmeyen adamlar hakikaten günaha çok cesaretle atlarlar yani. Keşke işte hocam, hatta orada çektiler de bazıları da çekti. Biz onu biz yine alalım. Yani Erzurum'da şeyi çektiler orada birkaç hoca efendiler çekiyorlardı defin anını. Onlara soralım, o defin videosunu alalım. Bana lazım yani. Ben kendi şeyime koyacağım. Telefonuma işte bir şekilde atacağım. Böyle bir seyredeceğim abi. Seyredeceğim. O zaman uykum daha çok kaçar. İşrağı daha kolay beklerim. Kuşluğu daha rahat kılarım. O zaman belki daha çok zikrederim. Belki daha istiğfar ederim ya. Çünkü ölümü 25 kere, günde ölümü 25 kere aklına getiren, hatırlayan mahşere şehitlerle çıkacak ya. Ayşe annemizin hadisidir bu. Helyoşşarum aşşüedehat. Şehitlerle mahşere çıkan adam şehit değil. Hadis-i şeriflerde şehit müjdesi verilen amellerden birini işlememiş. Veya şehit olarak ölmesini icap ettiren lohusa ölen, işte doğumda ölen vesaire, vesaire. Böyle bir durumu yok. Göçük altında kalmış değil. Normal ölmüş bizim gibi bir Müslüman ama şehitlerle mahşere aynı sınıfta çıkacak. Var mıdır diyor. Ne'am buyuruyor ey Ayşe. Men yezkurul mevt fil yevm vel leyle. Bir rivayet 20'ne, bir rivayet 25'ine merra. Günde gecede ölümü 20 kere, bir rivayet 25 kere. 20'yi yapan 5'i zaten yapar. 25 kere hatırlayan mahşere şehitlerle çıkar. Çünkü günlük hayatında 25 kere ölümü düşünen adam günah yapamaz ya. Yapsa da tevbesiz duramaz. İstiğfarsız kalamaz ya. Nasıl ben bu günahla Allah'a çıkacağım der, istiğfar eder yani. Onun için ne buyuruyor? Ölümü, lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın. Bu nedir? Ölümü hatırlamak, mesela böyle oturdun düşünüyorsun. Adam da gelmiş düşünüyorsun. Ne düşünüyorsun hindi gibi? Sen de diyorsun ki, ben ibadet yapıyorum. Adam da der ki sana, ne ibadet yapıyorsun hacı abi? Hindi gibi oturmuşsun düşünüyorsun. Hani tesbih elinde olsa tesbih çekiyorsan anlarım. Gözünü yumduğun rabıta yapsan anlarım. Murakabe yapsan anlarım. Böyle düşünüyorsun. Boş boş bakıyorsun. O da gelmiş diyor ki ne yapıyorsun ya? Ne düşünüyorsun? Gemilerin mi battı falan? O da diyor ki ibadet yapıyorum. O da diyor ne ibadet yapıyorsun? Veyahut da benim dediğim video, cenaze defin videosu. Videoyu seyrediyorsun. Adam diyor ki ne seyrediyorsun? Diyor ki ibadet yapıyorum. Ha, ne ibadet yapıyorsun? Kabe'yi mi seyrediyorsun? Abi ölümü hatırlıyorum burada. Defini seyrediyorum. Ha. Bir adam 25 kere diyor ölümü, 25 dakika demiyor. Aklına ölüm diyor. Bunun için en kolay yol 25 kere bu duayı okumak. Ama duayı okurken aklın başında değilse fayda eder mi? Ölümü düşünürse diyor. Ölümü zikrederse diyor. Şimdi ulema ne yapmış? Efendi babamız Ali Adel Efendi Hazretleri bunu yazmış. Allahümme barikli fil mevt ve fîmâ ba'del mevt, ölümümü ve sonrasını mübarek eyle diyor. Bu duayı 25 kere okursan, ama sen bu duayı 25 kere okursan, okurken dizi izlersen ne olur? Sokaktakilere geçerken bakarsan ne olur? Şimdi böyle bir dua, böyle bir düşünce olabilir mi? Dilin onu zikrederken o 25'i bulma meselesi. Onu dilin zikrederken ölüm ve ahiretle ilgili de bir şey düşünebiliyorsan ne âlâ. Düşünemiyorsan düşünmeye yardımcı olan bir şey izlersin. Ne yaparsın böylece? 25 kere hatırına getirmiş olursun. Bu ibadet. En büyük ibadet. Namaz gibi ibadet. Oruç gibi ibadet. Namaz ne yapıyor? Günahları affettiriyor. Estağfurullah lezi ne yapıyor? Günahları affettiriyor. La ilahe illallah ne yapıyor? Ha onu da söyleyelim. Bak onu da söyleyelim. Men kâle la ilahe illallah ve meddeha. Kim kelime-i tevhidi uzatarak, la'yı çekerek okursa. La'yı uzatacaksınız. La ilahe. La ağzı açacaksınız. L gibi yapmayacaksınız. La. Bak Allah rızası için. Öleceğiz gideceğiz. Kelime-i tevhidi düzgün okumadan ölmeyelim ya. Şu var ya, ne kadar açacaksınız? Hocamız şöyle derdi. Şuradan şuraya kadar. Parmağın şu kadar değil. Bu kadar zaten açamazsınız. Şu kadar var ya şu. Şu ara kadar. İki boğum şuradan. Parmaktaki mafsallardan. Şu mafsalla şu. Şu eklem arası. Yine de fazla ha. Yani zor açılıyor. La yapacaksınız kardeşim. Bak İhsan Efendi hocamız öğretti bize bunları. Kabri nur olsun. Amin. Mekanı âli olsun. Ali Adel Efendi babamıza ilhak olsun. Amin. Onun Efendimiz'in en yakınıydı. Onun ihvanından idi. O öğretti ya. Öğretmese biz nereden öğreneceğiz? Hocalıkla olmuyor bu iş ya. Mutlaka ulemayı dinleyeceğiz abi ya. La. Hiç yani la diyeni duymadım ben. Çoğu la. Yani açmıyor ağzını. La yetmez. Bir de uzatacaksın. Dört elife kadar şeye bak. La ilahe. İlahe bir eliften fazla çekilmez. La ilahe. İllallah. İllallah da çok önemli. Lah dersen derdi, yandın derdi. Senin adın ne derdi? Hasan derdi. Sana Has Efendi dersem kızar mısın derdi. Has Efendi dersem derdi. Ya adımı doğru söylesene kardeşim. Benim adım Has mı? Hasan derdi. Ha sen de Allah'ın adını niye çekmiyorsun, doğru konuşmuyorsun derdi. Ne diyeceksin derdi? İllallah. İllallah. Sen ne diyorsun? İllallah. Bir de zikir yapıyorlar. Bir defa alemen ne okuyorlar o biçim? Küllün galat. Günahları sebaplarından fazla gelir. La ilahe illallah, la ilahe illallah diyorlar. Bunun günah sebabından fazladır. Allah'ın ismi celilinin sonunda metni tabi vardır. Orada bir elif çekilecek. O bir elifi çekmediği zaman ismi şerifi nakıs okuyor. Kimse adının noksan söylemesini istenmez. Rabbim ister mi? Nasıl okuyoruz şimdi bakalım? La ilahe illallah. Oldu mu? Tamam. Çekin hepiniz videoya beni. Öyle bakarsınız. Alışana kadar devam edersiniz benimle beraber. La ilahe illallah. La'yı dört elif, beş elif, altı bile olur. O la'yı çekmek namazda dörtten ileri gidilmez ama yani namaz dışında altı, yedi, sekize bile gidebilir. Zikirde uzatmakta çok var. O günahları kırar. Eğer diyor bu okuduğumuz şekilde kelime-i tevhidi met ile uzatarak okursa diyor, hadiste met şartını koyuyor. Hedemetle erbaate alafin minel kebair. Cami-i Sahir'de İmam-ı Suyuti de bunu zikrediyor. İmam-ı Suyuti mevzu ve uydurma rivayetler almama şartı koymuş oraya. Benim kitabımda varsa diyor uydurma rivayet yoktur diyor İmam-ı Suyuti. O kişinin 4000 büyük günahını kırar geçirir diyor. 4000 büyük günah. Ne geçiriyor buna? Bir kelime-i tevhidi uzatarak okursa. 4000. Ya adam 5000 kelime-i tevhid okuyor tarikat dersinde. Ama çoğu 5000 okuyor ama bir tane sayılmıyor. Çünkü adam diyor ki, kaç dakikada diyorum dersini bitiriyorsun diyorum. Ya diyorum ben 1,5 saatten aşağı şey demiyorum. 1 saat bir çeyrek kurtarır ama ben yaparsam 1,5'tan aşağı mümkünatı yok. Adam bana diyor ki, ben 45 dakikada yarım saatte 5000'i deviriyorum diyor. Halbuki Ali Rıza Bezzaz Hazretleri buna ölçü verdi kattesallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki 15 dakika 1000 kelime-i tevhid ancak okunabilir. Asgarisi. 15 dakikada ancak 1000 kelime-i tevhid okunabilir doğru okuyursan. Onun için bundan aşağı okuyan sakattır buyurdu. Bunun 5000'ini eder, 1 saat bir çeyrek eder. 5000 okudum diyorsun, bir tane bile yazılmıyor. Ondan sonra diyorsun ki 4000 büyük günahım affoldu, benim zaten 4000 büyük günahım yok ki diyorsun. Kardeşim 4000 büyük günah benim de olmayabilir, senin de olmayabilir. Biz yine okuyacağız. Ne olduğu belli değil ki. Belki Mevla bizim küçüğümüzü büyüğe saydı. Neden? Hocasın, alimsin, tarikat ehlisin, öbürü cahil bir şey duymamış, sen bu konuda hoca dinledin, hala mı bu günahı yapıyorsun? Al sana büyük yazar. Öyle ya bir şey. Küçüklerde de ısrar edersen büyük yazıyor. Çünkü küçük günahı devam edersen tevbesiz, o da büyüğe dönüyor. Ya o zaman hepimiz tehlikedeyiz. Ne yapacağız? Kelime-i tevhidi doğru okuyacağız. Metnini okuyacağız. 4000 büyük günahı af olur diyor. Soruyorlar, ya Resulallah diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Adamın 4000 büyük günahı yoksa veya bir taneyle af olduysa, iki taneyle af olduysa, adam temizlendiyse, bu adam yine okuyor bunu. Öyle ya, günde 5000 okuyor adam. Günde 5000 lira kallesi halik ediyor İsmet Baba. Ne olacak? Bu adamın öbür tevhidleri nereye yarayacak? Buyuruyor ki, anasının babasının günahlarını da yıktırır diyor. Onları da temizlerse diyor, akrabasını da yıktırır diyor. Öyle bir, bu zikir öyle bir şey ki bütün çoluğunu çocuğunu affettirirsin ya. Yani işte herkes bu şuurda değil. Birileri bizim gibiler bir şeyler yapacağız ki bu kadar Müslümana faydamız olsun. Bunlar da kurtulsun kardeşim. Çoğu da bir şey duymamış yani. Yapacağız çevremizi. Bazı hadis-i şeriflerde yine buna benzer. Onlar da af olduysa, sevap arta kaldıysa diyor, veli cirani komşularını da affettirir diyor. Komşu benim neyim oluyor? Benim yanımda bir komşu var, Allah affetmesin yani tabii de. O hiç af olacak bir komşu değil. Allah beni kurtarsın ondan. Amin deyin.
1: Amin.
0: Amin. Belki kurtulursam sizin duanızdan bileceğim. Benimkiler bugüne kadar gerçekleşmedi. Çok bela oldu başıma. Şimdi benimkini affetmesin dedim çünkü affedilecek durumu yok. O bakımdan da. Hani ama komşuları da affettirir diyor. Mevla bilir kim affet yani. Ben okuyorum, onun yanındakini affedecekse de ben Allah'a ne diyeceğim ya. Ayrı da ama kul hakkına girmiş. Kul hakkına girdiği için ben zulme uğramışım da, zulme uğradığım için o dua yapma hakkım var, anladın mı? Ne dedim sana? Sen dedi zulme uğratsan, facir de olsa, kafir de olsa perde yoktur diyor benimle kulumun arasında. Facir, kafir de olsa hiçbir duasını kabul etmesem ama haksızlık yapana karşı bedduasını bir tek kabul ederim diyor. Neyse beynehu beynullah hicab diyor. O ona giriyor benimki de o bakımdan dedim. Ben yoksa kitaba aykırı bir beddua yapmam yani. Şimdi komşularını da affeder diyor. Onun için bütün bunlar neye bağlı? Ahirete inanmaya ve düşünmeye bağlı. Rağbete bağlı. Ölümü çok hatırlamaya bağlı. Çünkü ölümü hatırlamayan, aklının kenarından geçmesinden geçirmeyen, varsa dünya yoksa dünya zihniyetiyle kimse ne bir kere, yahu bir keresi bu sevabı kadar, bir kere. Hadi bir saat oturup tarikat dersin yoksa, efendim ben 2 saat yapamam, 1000 kelimeyi tevhid okuyamam diyorsan, bir keresi bile 4000 büyük günah affediyor. Sen ne iş yapıyorsun ya? Sen bunu da mı okumuyorsun ya? İnsan sabaha kalktığı zaman mesela la ilahe illallah ve la şerike le 10 kere okuyoruz namazdan sonra. Böyle müjdeler çok. Çoğunuzda bunları yapabilen var, yapamayan var. Ben çoğunuzun yapamadığını düşünüyorum. Ben size bir formül daha söyleyeyim. Hep bunlar o ezkar kitabımın 2. cildinde fiirist yaptığım için, tabii kendim yazdım, kendim fiiristimi yapıyorum. Ben kendi pişir kendin ye kabilindenim yani, her işimi kendim yapıyorum. Elhamdülillah. Yani onu fiiristi yaparken tabii kafamda geldi. Çünkü binlerce, on binlerce sayfa yazıyorum. Yani kitaplardan. Onun için hepsi aklına anında kalmaz. Ama bunları yenisi. Mesela sabah namazından sonra falan böyle. namazdan sonra çıkmadan camiden veya neyse camiye gidiyor musunuz o da belli değil de. Yani inşallah gidiyorsunuzdur. Bir tane size şunu öneriyorum. Bu benim demin dediğim tarif ve usul üzere bir kelime-i tevhid okuyun. Bir tane. Bak 10 tane demiyorum. 10 okursanız daha iyi. 100 okursanız daha iyi. 1000 okursanız daha iyi. Ama şimdi ben biliyorum ki siz 100-200 deyince hiç okumayacaksınız. Ben size bir tane diyorum. Çok acayip bir formül geliştirdim. Bu formülü ilk size verdim burada. Bir tane okuyun. Ama nasıl okuyun biliyor musun? Bir la'yı böyle bir uzatın abi. La ilahe illallah. Böyle bir iman kelimesini. Bir tane. Bir de akşam namazından sonra bunu yapıyorsun. Ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Ya nefesin açılıyor, böyle ciğerin falan, la'yı çekiyorsun falan. Öyle bir şeyler demedim ben. Hadis-i şerif buyuruyor ki, Allah-u Teala meleklerine buyuruyor. Elâ feakrinul âhirete bil ula vagfirû mâ beynehumâ. Ey meleklerim, hele ki sağda soldaki yazıcı hesap tutanlar. Ne yaptı bu şimdi? Sabah bir kelime-i tevhid okudu mu? Bir kere. Akşam da okudu mu? Sabahla akşamı birbirine ekleyin, arada ne günah yaptıysam mahvedin. Sabahla akşamı birbirine ekleyin, eklenince ne oldu? Arada günah kaldı mı? Defter eklendi. Ben bunu tavsiye ediyorum. Ben bu sabah başladım. Yani çünkü lan dedim bu hadis çok müjdeliymiş ama çok da kolaymış. Zaten la ilahe illallah de la şerike le falan okuyoruz diye illa okuyoruz yani biz sabah namazından sonra kaç tane la ilahe illallah diyoruz onda şüphe yok. Çünkü okuduğumuz vitlerde belki yüzleri buluyor. Ama bunu bu niyetle yapıyorum şimdi. Ne niyetle yapıyorum hani birinciyle sonuncuyu ekleyin. O niyetle başladım şimdi. Niyet çok mühim. Onun için bir kelime-i tevhid şöyle. Şimdi akşamınkini okuyalım. Buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Tamam. Sabah okumuştuk. Şimdi oldu. Mevla ne buyuracak? Ekleyin. Ama siz sabah yaptınız mı bilmiyorum. İlle yapmışsınızdır. Ya hoca ben işte zaten ettehiyyatı okurken eşhedü en la ilahe illallah diyorum. Ya ne adamsın ya. Bir kelime-i tevhid oku diyorum. Onu da eşhedüye sayıyor ya. Herifin dediği gibi ya. Tövbe ya Rabbel alemin. Nerelidir demeyeyim şimdi yani. O bir hikaye var ya. Hele dedi ya Rabbi dedi. Benim öküzümü öldürdün dedi. Vurdu ya şeyi. Yıldırım vurdu. Öküz mekuz öldü. Hele dedi bak dedi ben ne yapacağım dedi. Bunu dedi kurbana sayacağım dedi ya. Ulan kurbana saysan ne yazar saymasan ne yazar. Allah'a mı çalışıyorsun kendine mi çalışıyorsun? Öküzü diyor kurbana sayacağım diyor. Benim öküzümü telef ettin diyor. Allah Allah yaptığı konuşmak şekline pazarlama. Bir öyle insanlar da var yani. Konuşmasa da düşünür yani. Düşünür. Biz onlardan mı olacağız arkadaş ya? Diyor ki ben diyor zaten diyor eşhedü de okuyorum ya diyor. Ya bunu da özel bir kelime-i tevhid oku dedik ya. Sanki dedik ki tarikata gir 5000 çek dedik ya. Ya baba o da olur inşallah. Dediğin gibi. Allah bana da size de çok zikir nasip etsin. Onun için lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın. Neden? فَاِنَّهُ يُمَحْسُ الزُّنُوبُ Çünkü ben ne dedim sana? Video izliyorsun. Ne izliyorsun? Cenaze defin izliyorsun. Hani bir levhalar yapmışlardı eskiden. Cenazeyi uzatmışlardı falan. Öyle bir levhalar vardı değil mi? Yılan sarılmıştı cenazeye falan. Bunlar ne manzaraymış o ya. Bak şimdi ne kadar lazım oldu o manzaralar. Kefenin üstüne yılan dolanmış falan. Onlar evlerinizde duruyor mu? Bizim evde yok. Onlar çok lazım. Ama şimdi canlı videolar var. Yakınlarımız ölüyor. Video çekersin abi defnini. Al abi. Bak. Yastığına bak, yatağına bak. Bak adam. Dün evdeydi, yastık beğenmiyordu, yatak beğenmiyordu. Bak. Buraya lazım hazırlık. Onun için ölümü hatırlamak ibadettir. Niye ibadettir? Şimdi ben ne dedim sana? Namaz günah sindiriyor, istiğfar günah sindiriyor, o günah sindiriyor. Bir la ilahe illallah 4000 günah sindiriyor falan. İşte diyor bir insan sadece ağzından hiçbir zikir dua yapmadan bile ölümü aklına getirse bütün günahları silinir diyor. Yumahhusuz zünube günahları mahveder. Ve yüzehidü fit dünya en mühim ölümü hatırlamanın en büyük verimi karı dünyada dünyaya karşı züht verir. Züht demek soğukluk, kalbini soğutur. Mesela 100 rekat namaz kılarsın, dünyaya rağbetin artabilir. Yani o namaz seni dünyadan soğutmayabilir. Oruç tutarsın, o seni dünyadan soğutmayabilir. Hatta akşama kadar hanım ne yemekleri yaptın diye bir günlük oruç tutarsın, 70 kere telefon edersin. Bir de sipariş verip durursun. Hanım da der ki sen nafile oruç tutma arkadaş der. Senin günahın sevabından fazla der, benim canımı çıkarttın der. Böyle adamlar da var. Ya adam bir oruç tutuyor, karısına akşama kadar sipariş veriyor ya. Ya tutma kardeş, git lokantada ye ya. Ya kadın sana 80 çeşit yemek mi yapacak? Onda namazı var, zikri var. Koymuş önüne bir çorba, daha ne lazım? Ama yok. Yani nafile oruç tutanlarda da böyle bir antikalıklar da yapanlar da duyuyorum. Şimdi oruç tutarsın iştahın artıyor bak mesela. Onu da yesem, bunu da yesem, sipariş ne sipariş. Bazı kere iftardan evvel adam öyle şeyler alıyor, iftardan sonra onların çoğu kalıyor mesela. Çünkü neden? Gözü aç ya. Şimdi bak, namaz, oruç bile icabında, ömre, hac bile icabında adama züht, dünyaya karşı soğukluk, en büyük faziletli amel dünyayı sevmemek. Çünkü bütün günahların başı dünyayı sevmek, bütün ibadetlerin başı dünyayı sevmemek. Onun da karşılığı Arapça'da hadis-i şeriflerde ne diyor? Züht. Züht. Zahitler diyorsun. Zahit, dünyaya rağbeti olmayan evliyaullah. Ha. Şimdi ölümü hatırlamak niçin en büyük amellerden oluyor? Niçin şehitlerle haşr oluyor? Çünkü bütün hepsinin anahtarı. Ölümü çok hatırlayan adam dünyaya soğuk olur. Dünyaya soğuk olunca zaten bütün ibadetlere düşkün olur. Ama birçok ibadet dünyadan adamı soğutmuyor. Ama ölümü düşünmek dünyadan adamı soğutuyor. Onun için burada fazla bir tesir var. Farklı bir tesir var. Bundan dolayı bugün bir merhum ağabeyimizin cenazesi vasıtasıyla buraya geldik. Başı da efendim ölümle girdik, rahmet dualarıyla girdik. Sonunda da ölümü düşünerek, ölümü hatırlayarak Allah cümlemize devamlı ölümü düşünen, devamlı ahirete rağbet eden, dünyaya karşı kalbi soğuk olan, hırstan tamahtan mahfuz olan salih ve zahid kullarına ulaşmayı, kavuşmayı, iltihak etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin diyenlerinizin harcı hamden azad eylesin. Günahlarımızı şu saatte mağfiret eyleyip, buradan dağılmadan kumu mağfurellekum affolarak kalkınız. Katmeddel seyyat ve hasenat, günahlarınızı silmekle kalmadım. Hepsini sevaplara döndürdüm nidasını kapıda duyanlardan eylesin. Amin diyenlerinizin harcı hamden azad eylesin. Boyunlarımızı cehennemden azat eylesin. Amin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Rızasını bizlere helal eylesin. Allah'ım hayırlı muratlarımızı ihsan eylesin. Umdüklerimize nail eylesin. Amin. Korktuklarımızdan emin eylesin. Amin, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Rabbimiz fazl-ı keremiyle ya erhamer rahim, ya erhamer rahim, ya erhamer rahim. Amin, amin. Daha nice hastalarımız varsa acil şifa. Dertlilerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan et. Şu cemaat içinde ya Rabbi ne kadar borcu olan varsa fazl-ı keremiyle ödettir ya Rabbi. Alacakları varsa tahsil ettir ya Rabbi. İşsizler varsa hayırlı işler ihsan eyle. Eşsizler varsa hayırlı eşler ihsan eyle. Aile huzursuzlukları olanlara ya Rabbi şu sohbetin bereketine, okunan ayet hadisler hürmetine, evlerimizde, ocaklarımızda İslam huzuru ihsan eyle. Zikir huzuru nasip eyle. Çocuk çoluklarımızı terbiye eden aciz kaldık. Hayırla ıslah eyle. Hayırla terbiye eyle. Hayırlarını göster, şerlerini def eyle. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle cümlemize sohbet yollarında, ilim meclislerinin yollarında yürümek imkanları maddi, manevi, şuuru ihsan eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellim. Sallallahu hakkıyla sevmek, canımızdan ileri geçirmek nasip eyle. Allah'ım çok cemaatlerle müşerref eyle, bereketlerle müşerref eyle. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıtmaya vesile eyle. Ya Rabbi onun hakkında bu mübarek ayda çok sohbetler yapmayı nasip eyle. Ve şifa-i şerif dersleri yapabilmeyi nasip eyle. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi selleme. Teslimen kesiran. Elhamdülillahi rabbil alemin. Amin, amin, amin. Allah Teala imkanlarınızı ziyade eylesin. Manilerimizi izale eylesin. İlim meclislerinde cem eylesin. Dostlarıyla haşr eylesin. Cennette de böylece cem eylesin. Amin diyen dillerinizin bütün dualarını kabul eylesin. Amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alemin. Şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ve alihi ve sahbihi meşayihina kâfe. ila ruhu ruhuna efendim babamız sağlasın ve ila ruhu. Envatina envatil müslümini envat cemaatli hadirin. Cümle geçmişlerimizin ervahı için el Fatiha.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2019 yılında İstanbul Gazi Osman Paşa'da yapmış olduğu sohbeti sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
6: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
9: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Selamun Aleyküm. Rabbim yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
5: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aş evimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
12: Haşemi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, 1,5 aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
6: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
13: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidler.com.
14: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
15: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
14: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
5: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
16: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
18: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
5: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
20: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
21: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
22: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
23: Ecir
22: sunar.
23: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikadı başlıyor.
24: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehli Sünnet İtikad dersleri başlıyor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu teala ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem kardeşlerimiz, Mektubat-ı Şerife'den itikat mektuplarından 3. cilt 24. mektuptaki sahabe-i kiramın müdafası hakkındaki itikadi konularda İmam Rabbani Kudsesi Ruh Hazretlerimizin beyanlarına yol veriyoruz, takip ediyoruz. Ve bundan evvelki derse tabii bitişecek konu irtibat veci şöyledir. Allah-u Teala velleyli de ayakşa olacak. Velleyli de ayakşa Leyl suresi. Leyl suresinin sonunda ve seyücennebül etka ve seyücennebü çok yakında muhakkak zaten orada yakında manasında tabi ahiret yakında zaten tabi mahşer kurulmadan da bu olmaz. Onun için kesinlikle cehennemden uzak tutulacak kim? El etka. O en takva sahibi olan kişi. Şimdi bir vardır genel mana, kim daha çok takva sahibi ise cehenneme girmez. Uzak tutulacak. Bu belli bir şey. Ama burada tabi elif lam ahdi harici için, yani bilinen birinden bahsediyor. Çünkü ne diyor? Ellezi, o kimse yüti veriyor malehu, malını yete zekka temizlenmek için. Yani zekat olarak, sadaka olarak veriyor. Sonra bu mali ahadin indehu min ni'metin tücza. Ve işte bunu Bilal Habeşi radıyallahu anh'ı azat etmek için kölelikten çok eziyet görüyordu müşriklerden. Ağası olan kafir tarafından çöllerde kızgın kumların üzerine yatırılıyordu. Üzerine kayalar koyuluyordu. O da yine ahad, ahad Allah bir diyordu. Ve böyle bir zaman eziyet çekti. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz bunu duyunca, tabi o zaman da biraz malı mülkü vardı Mekke'de. Mekke dönemi, Biyaset'in ilk dönemleri. Zaten Hazreti Sıddık Efendimiz ilk Müslüman olanlardı. Hazreti Bilal kölelerden ilk. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz erkeklerden ilk. Bu ilkler dönemi. Buna tabi çok üzülüyordu, gönlü el vermedi. Adam da Ümeyye olacak şeyin adı. Yani Ümeyye bin Halef diye hatırlıyorum. Bilal Habeşi'nin ağası olan müşrik. Çok eziyet ediyordu. Hazreti Sıddık Efendimiz dedi ben bunu satın alayım. Yani o zaman köle alınıyor, satılıyor dönem, o dönem. Azat edeyim hani hürriyetine kavuşturayım da Müslümanlığını yaşasın, namazını, abdestini rahat olsun hani. Çok işkence çekiyor. Zaten Kureyş'ten değil, dışarıdan getirilmiş Habeşli. Onun için Kureyş'te dayanacağı bir ailesi, akrabası da yok. Ancak İslam kardeşliği, İslam'ın köleyle hürü eşit ilan ettiği adalet gereği onu bir an evvel azat etmek istedi ve pazarlık etti. Tabi Ümeyye de bayağı bir parayı yükseltti, fiyatı yükseltti. Anladı ki bu bunlar için kıymetli. Ne istesem verecek, koparacağım diye. Hazreti Sıddık Efendimiz de yani iyi bir para vererek, şu anda tabi tam dinar, dirhem veya neyse o zamanki para birimine göre tam rakamını hatırlamıyorum ama yüksek bir fiyat ve bedel mukabilinde Hazreti Bilal'i radıyallahu anh Efendimiz'i, Bilal Seyyidüna, Bilal bizim Efendimiz'dir buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem, çünkü onu köle dedikleri için ona

üstününüz, en ziyade takva sahibi olanınız. Takva sahibi ne demek? Haramlardan en çok sakınan. Çünkü burada haramlardan sakınma mefhumu emirleri tutmak, yasaklardan kaçmakla eşittir. Bunlar birbirine denk gelir. Şey olarak muadil düşerler. Çünkü zaten haramlardan sakınmak, emirleri de tutmak gerekir. Çünkü emiri kırmak da haram. Yasaktan sakınmak, sakınmamak da haram. Onun için haramlardan sakınmak mefhumu zaten emirleri tutmak, yasaktan kaçmak. Bu noktada kim ileriyse Allah indinde en yüksek mertebe onundur. Ama bu köle olmuş, fakir olmuş, cüzamlı olmuş, her tarafından irinler, cerahatler akan bir hasta olmuş. Bu fark etmez ki Allah indinde. Allah indinde Allah takvaya bakar. La fazla li arabbin ala acemi ve la li acemin ala arabi. Arap'ın acemde, acemin Arap'tan üstünlüğü yoktur. Irk bakımından kafatasçılık İslam'da yoktur. İnnemel fazlu bittakva. Fazilet ancak haramlardan sakınmak ile kesbedilir. Ve bu hadisin başında işte ennâsü ki esnâlmiştî. İnsanlar tarağın dişleri gibi, eşit olan dişler nasılsa o öyle. Bir kesilmiş yani. Aynı boyutta. Bir fark yok. Şimdi burada da müfessirlerin icmağı ve ittifakı var ki müfessirlerin başı zaten İbn Abbas Efendimiz radıyallahu teala anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in amcasının oğlu, Abbas Efendimizin oğlunda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Alimut Tevil, tefsir ilmini ona öğret. Ve fekkuhu fiddin, dinde çok fıkıh ilmi ona öğret diye sahih hadiste duası sabit. Onun için İbn Abbas'tan ileri bir müfessir sahabede de yoktur. Ne bakımdan? Çünkü bu dua özellikle ona ulaşmış. Bereketi ona kavuşmuş. İbn Abbas da ve diğer birçok müfessir zaten İbn Abbas'tan nakillerle de geliyor. Ekseri yukarıda çünkü suyun başında İbn Abbas duruyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bulunmuş. Tabii küçük yaşta da olsa ama hafızası çok yerinde olduğu için. Bir de tabii dört halife döneminde falan hep bütün sahabenin içinde bulunmuş. Onun için baş müfessir. Ondan diğer kanallardan da tabii sade Kur'an'ın tefsirine dair bütün sahabeden, tabii hepsinden tek tek gelmiş anlamında konuşmuyorum. Diğer sahabeden de gelen rivayetler var ya buraya demselen. Çünkü ayetler hakkında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ayetin tefsiri hakkında bir şey buyurduysa falan, bunun hani sebebi nüzulü, kimin hakkında nazil olduğu, bunları sahabe-i kiram şahit olduğu olaylar var. Ama bunların başına İbn Abbas gelir. Hepsi ittifak ettiler ki ve sev cennet böyle etka, bu çok takva olan cehennemden uzaklaştıracak, ama çok takva olan kimse genel değil. O zaten genelde takva olan cehenneme girmez. Çünkü niye girsin? Zaten Müslüman, bir de haramdan sakındıysa cehenneme girmesinin mucibi kalmıyor. Ama burada o etka, o kim? İşte burada bir olay var yani, sebebi nüzül var. Bir ayetin iniş sebebini anlamadan da tam hüküm veremezsin. Tabii ki ayetin sebebi nüzülünün hususiyeti, yani iniş sebebinin özel bir kimse hakkında veya özel bir olay hakkında olması hükmün umumiyetine mani değildir. Yani o hüküm yine genel mana verir. Çünkü ziyade takva olan cehennemden uzaklaştırılacak. Bu genel hükümde tutulabilir. Ama burada sebebi nüzüle bakıldığında özel bir kişiden bahsediyor. O da müfessirlerin icma ile Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizdir. O en takvan. Çünkü ne ilerisi devam ediyor. Kaç ayet var? Surenin sonuna kadar gidiyor. Ellezî yutî mâlehu tezekkâ. Malını verdi. Temizlenme, arınmak için işte. Zekat zaten temizlenmek demek. Zekat temizlik. Yani lukat manası da zekat temiz. Malın temizliği yapılıyor 40'ta bir vererek. Ondan sonra veyahut da sadaka da aynıdır. Günahları affettirir. Bu manada manevi temizlik kazandırır. Ve mâ li ahadin 'indehu min ni'metin tüzzâ. Yani Hazreti Bilal'i azat etmek için Ümeyye'ye bu kadar para verdiyse o Bilal'i nezdinde bir ihtiyacı olup da ben bunu azat ettirirsem bir işimi gördürürüm. Vasıflı bir köle, becerikli veya sanatkar, yani bana para kazandırır veya benim işime yarar diye karşılık alacağı bir şey düşünmedi.

0: Yani için azat etti. Çünkü o zamanda öyle büyük bir para servetini veriyor. O köleyi satın alıyor. Satın aldıktan sonra azat ediyor. Çünkü adamın mülkünde, adamın mülkünden satın almadan azat edemez. Ama onu niye satın alıyor? Kendine bir karşılık temin etmek için almıyor. Çünkü o zaman da kölelerde sanatkarları var, şunlar var, bunlar var. Herkesin işi düşüyor. Becerikli, ustalığı var. O zaman onu satın alıyor. Niye bütün milletin ona işini yaptırıyor? Parası ağasına geliyor. Burada böyle bir şey de yok diyor Mevla. İlle ibtiha veci rabbil a'la. En yüce Rabbinin cemalini, rızasını kazanmak için ahirette, cennetini, cemalini kazanmak için verdi bu paraları. Ve le sevfe yarda. Çok yakında kesinlikle ahirette mükafatını görünce hoşnut olacak diyor. Yemin ediyor Kur'an'da, orada ve le sevfe'de de kasem var. Şimdi burada Ebu Bekir Sıddık'ın etka olduğu, yani bu ayetteki etkadan hususiyetle Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kastedildiği ittifaklı. Şimdi burada bunu bildiğimiz zaman derse devam ediyoruz şu anda. Geriden bu çıkıyordu. Vestedelle delil aldı. Kim? El imamı imam. O da kim? El fahru raziyu. Fahru razi. Bizim Ruhul Furkan'da da Efendi Hazretlerimizde çok itibar ettiği müfessirlerin imamı diye geçiyor. İmam deyince müfessirlerin tabii. Kâlel imam. İmam dedi ki diye tefsirlerde imam tabiri Fahru Razi hakkında kullanılır. Onun tabii kitabının adı var. Mefatihul Gayb. Gayb anahtarları diye bir isim vermiş. 30 cilt. Yani baskıya göre değişir. Bir ismi de Tefsirul Kebir. Tefsiri Kebir diye geçer. Yani hakikaten en büyük detaylı tefsirlerin başında gelir. O delil aldı. Neyle? Bihazi. İşte bunun şununla. Ondan bedel el ayeti ayet. Öyle ayeti el kerimet. Bu keremli, şerefli ayeti kerimeyle. Yani Velleyli suresindeki etka, cehennemden uzak tutulacak o etka. En takva sahibi olan Ebu Bekir'sin. Ne delil aldı? Çünkü sebeb-i nüzul kimin hakkında indi? Olay neyle, nerede yaşandı? Mekke'deki biyasetin ilk döneminde. Mevzu ne? Bilal Habeşi'nin azat hürriyetine kavuşması için Hazreti Sıddık'ın onu satın almak için para vermesi. Yüti malevum, alanı veriyor diyor işte. Ta. Şimdi buradan ne delil çıkardı? Ala efdaliyeti Sıddık. Ne büyük bir istidlal ya, hakikaten. İnsan yekten düşünemez bunu. Sıddık radıyallahu anh, yani Ebu Bekir Efendimiz'in efdaliyet. Efdaliyet ne demek? Sahabedeki en üstün o. Hazreti Ömer bile ona yetişemez. Yetişemez. Bir muharebede Tebuk olacak belki. Hazreti Sıddık Efendimiz malını getirip koydu ortaya. Orduyu teçhiz için, yani masraflar var tabii. Fakir, sahabenin çoğusu fakir. Atı yok, devesi yok, memle neyle gidecek, neyle gidecek, suyu yok, yemeği yok. Maddi imkanlar lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşvik ettiği. İnfak edin yani Allah yolunda cihat için. Hazreti Ömer radıyallahu anh da malını getirdi. Hazreti Sıddık'a sordu, ne getirdin? Ne bıraktın? Dedi ki bütün malımı getirdim. Peki çoluk çocuğuna bir şey bırakmadı mı? Bu dedi ki teraktü lehum Allah ve Resulü. Onlara Allah ve Resulü bıraktım. Allah ve Resulü sahip çıkar. Hazreti Ömer Efendimiz'e döndü. Hazreti Ömer Efendimiz de o zaman biraz zengin zamanıma çattı diyor. Elimde de mal vardı diyor. Bunlar da her zaman mal bulunmaz. Dağıtıyorlar zaten. Onun için diyor yüklü bir miktar getirdim. Yani malının yarısını getirdim. Malının yarısı çok önemli. Zekat bile 40'ta bir. Yarısı ne demek? 40'ta 20 getirmiş malının. Ben de diyor şimdi Ebu Bekir hani hayırda yarışın buyuruyor ya. Yusari'une fil hayrat, hayırlarda yarışırlar diyor Kur'an. Peygamberler için. O da böyle bir rakabet anlamında değil. Hayırda yarışmak için getirdim diyor. Ama şimdi Ebu Bekir oldu ya Allah'ım diyor, malımın tümünü getirdim diye orantı nisbi şey mühim değil. Elinde ne varsa senin malın o. senin malının tamamı 1000 liraysa, öbürünün yarısı 2000 liraysa mühim değil ki. O yine yarısını çoluk çocuğa bıraktı. Sen hiçbir şey bırakmadın. Onun için yine sen geçiyorsun. Hazreti Ömer Efendimiz diyor, bir güçlü ses verecektim. İşte yarısını getirdim ya Rabbi diyecektim ama Ebu Bekir radıyallahu anh tümünü getirdim deyince sesim kısıldı diyor. Ne getirdin? Ya Resulallah malımın yarısını getirdim. Çoluk çocuğa ne bıraktın? İşte yarısını da çoluk çocuğa bıraktım. Hazreti Ömer çok meşru bir iş yapmış. Yarısını bile getirmekle mükellef değil. Bu bir sadaka. Zekat gibi farz-ı ayn değil. Ama işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Mâ beynekümâ, mâ beyneke lâ meykümâ. Sizin aranızda ne kadar derece fark var biliyor musunuz? İkinizin sözü arasında ne kadar fark var? Faziletle dereceleriniz arasında o kadar fark var. Yani çoluk çocuğuna Allah ve Resulü'nü bıraktım sözüyle malımın yarısını bıraktım sözünün arasındaki efendim orantıyı kurabiliyor musunuz? Mukayese edilemeyecek kadar açık var. Açık ara fark var. Yani onun için bu ayetten diyor Fahru Razi Ebu Bekir en eftaldir diyor. Çünkü neden? İşte bu ayet ona el-etka dedi mi? Velleyli suresi dedi. Peki fe inne ekrem azil ümmeti. Bu ümmetin en keremlisi kim peki o zaman? Öyle ümmet gel muhatabeti. Muhatabı alınmış. Neyle bir kavli teala? Allah'ın kavli şerifinde Mevla bütün ümmete hitap etmiş. Hepimiz içine dahiliz. İnne ekremekum indellahi etkakum. Hucurat suresi diye hatırlıyorum. İnne ekremekum. Sizin en keremliniz, en şerefiniz indellahi Allah'ın indinde etkakum. En ziyade haramdan kimse sakınınız. Bak kelime bile aynı. Etka. Kelime etka. En son ziyade takva sahibi. Etkâküm. Sizin en ziyade takva sahibi olanınız ekrem. Ne demek? En şerefliniz demek. Şimdi bu o zaman bu ümmete Mevla böyle bir hitap yapmış. Kur'an'ında. Öbür ayetinde de buyurmuş. Seyyücü nevül etkâ. O etkâ cehennemde uzak tutulacak. O etkâ kim? Kesinlikle ittifakla Bilal Habeşi kölelikten kurtarmak için çok mal veren Ebu Bekir. Radıyallahu anh. Burada da etka olanınız ekrem eftal olanınızdır. Burada da etka olan kim diyor Kur'an'da? Hiçbir sahabe hakkında etka tabiri Kur'an'da yok. Hepsi takvadır, etkadır, takva sahibidir ama etka özellikle Sıddık hakkında kullanmış radıyallahu anh Efendimiz. O zaman bir hükmü azilati bu ayetin hükmüne bakarsan en faziletli, en takva olan. Kim olması lazım? Büyük mazide. Bu ayetin hükmü yani verdiği karar neticesinde hüvet gazi ümmeti. Bu ümmetin etkası kimse eftali de odur. O zaman ve haysükâne sıddîkû öbür ayette de anladık ki madem ki Sıddık-ı Ekber Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh et gazi ümmeti. Bu ümmetin en takvası ne olduğu geçiyor. Neden? Bir nasıl Kur'an? O da Kur'an'ın açık ayetinin nasıl ve sarih beyanıyla çıktı. İkisini birleştirdiği zaman yenbeği inanmak gerekir ki en yekûne olduğuna ekrem muazil ümmeti bu ümmetin en keremlisi, en faziletlisinin indel hakkı celle ve ala bir de Allah'ın nezdinde. Çünkü Allah'ın nezdinde kim daha faziletliye biz karar veremeyiz. Ama Allah-u Teala kendi ayetlerinde buyurduğu için İki ayetin beyanını esas alarak birleştirdiğimiz zaman Allah nezdinde bu böyledir deme hakkı kazanıyoruz. Çünkü Allah'ın kelamının beyanından yola çıkıyoruz. Kendi kafamızdan kıyaslarla çıkmıyoruz. Hak Celle ve Ala indinde bu ümmetin en keremlisinin kim olduğuna inanmak lazım. Bi hukmin nassı lahik eklenen diğer nassın hükmünce anladın mı? Birinci nas etkakum. Etka kimse ekrem eftal odur. Ve seyyücenle böyle etka. O etka Ebu Bekir cehennemde uzaklaştırılacak. Bu lahik yani. Buna eklenen nassın hükmüyle de efendim ve sıddık o da sıddık olduğuna göre radıyallahu teala o zaman yenbe en yeküne Ekremu azil ümmeti, yani onun haberini bulacağız şimdi. Bu ümmetin Hak Celle ve Ala nezdinde en faziletlisinin kim olduğunu kabul etmek lazım. Bu eklenen nassın hükmünce huve sıddika, bu haberi mensube. Ancak ve ancak, başka yok. Hüve de geldi şimdi oraya. Hüve ancak o sıddika. Sıddık olması lazım. Yekûnenin haberi geldi. Radıyallahu teâlâ anhu. Allah ondan razı olsun. Eyza. Yine böylece. Ne demek yine böylece? Şimdi etka olduğuna göre. Eyza etka olduğuna göre ekrem olduğuna inanmak lazım. Yani eftal olduğuna inanmak lazım. Tabii ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz gelir. İkisine birden şeyhain denir. Biraz yaşları ilerlemiş olduğu için sahabe içerisinde. Diğer gençlere nazaran şeyh burada iki büyük zat, iki yaşlı zat anlamına da gelir. Her manada şeyh kelimesinin lügat manası, İslam manaları hepsi Hazreti Sıddık'la Hazreti Ömer'e tutuyor. Ve esbete tespit etti. Yani hüküm olarak sabitledi. Kim ekâbiru eymmeti selefi, selef-i salihin, geçmiş büyüklerin, imamlarının büyükleri. Tabi selefin imamları çoktur. Belki yüz binlerce vardır ama belki milyonlarca da vardır. Çünkü üç asırın hepsine selef deniyor ama bir de bunun ekabiri vardır. Ekabir en büyükler demektir. Yani İmam Malik, İmam Ebu Hanife radıyallahu anh, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel vesaire. Müçtehit imamlar, muhaddislerin büyükleri falan. Minhum onlardan biri mesela el İmamu Eş-Şafiiyyu, İmam Şafii'dir radıyallahu teala anhum. Allah hepsinden razı olsun tabii. Geçmiş büyüklerimizin. Ama burada imamlar var. Yüz binlerce, milyonlarca var ama bir de bunun ekabiri var. Ekabiri en büyükleri yani. Artık dört müçtehit, efendim, kütüb-i site yazan muhaddisler falan, bunlar şimdi tabii onlar biraz da müteahhirdirler tabii. Ebu Hanifelerin dönemine göre radıyallahu anh mecmuayla maide ilk üç asırda yine toparlanıyor hepsi. Neyi tespit ettiler? Hüküm olarak sabit kıldılar. İcma'a sahabeti. Sahabenin icmanı. Davet tabi'ine. Tabi'inin ittifakını. Neye? Alâ afdaliyyeti şeyhayni. İki şeyhin yani Ebu Bekir ve Ömer'in radıyallahu teâlâ anhuma efendilerimizin eftal olduklarına. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh mutlak manada eftal. Hazreti Ömer bile onun işte yarısına yetişemiyor. Hazreti Ömer Efendimiz ne buyuruyor? Keşke benim bütün ömrümün ameli, bütün hasenatı, bütün ibadetlerimin sevaplarında Ebu Bekir Sıddık'ın mağarada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le geçirdiği bir geceye veririm diyor, hepsini diyor yani. Ona bile değmez diyor. O kadar eftal diyor yani. Şimdi ondan sonra Hazreti Ömer Efendimiz'in diğer İki halife ve diğer Aşer-i Beşşere, Bedir-i Ehli, Uhud-i Ehli, hepsi dahil bütün sahabeden eftal olduğunun nasları çok, delilleri çok yani. Devkâne bâdî nebiyyün lekâne Ömer'a. Benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer olurdu diyor. Daha ne buyuracak yani? Sonra iktedû billezeyni min bâdî Ebu Bekri ve Ömer'a. Benden sonra iki kişiye tabi olun. Biri Ebu Bekir, biri Ömer'dir buyurur. Bunlar hep Tirmizi vesaire kütüb-i sitte-i sahih hadisleridir. Onun için Hazreti Ömer'in de tartışması, eftaliyeti var. Şimdi bu İmam Şafii ne buyurdu? Selef-i Salih'in geçmiş büyükle. Sen İmam Şafii'de neyi mi bileceksin yani? İmam Şafii ne demek? İmam Malik'in talebesi. Hem İmam Malik'in dönemini de biliyor. Müştehitlerin, bütün müştehitlerin dönemini biliyor. Tabi sahabe görmemiş de. O dönemde, İmam Şafii döneminde onlarca yüzlerce müştehit imam vardı yani. Şimdi mezhebi bize kadar intikal eden dört tane müştehit var ama mezhebi bize intikal etmeyen yüzlerden fazla müştehit var. Çünkü o dönem müştehit yetiştiren bir ortam var. İlim seviyesi, alimlerin yetiştikleri, sahabeye yetişmişler, tabiine yetişmişler. Onun için İmam Şafii o dönemin yıldızlarından. O bilmeyecekti, sen mi bileceksin? Selefin icmağını, o dönem ulemasının ittifakını İmam Şafii beyan ediyor. İcma sahabeti ve tabi'in, sahabe de ittifak etti. Kendi aralarında tabi'in sahabeyi gören tabaka, en hayırlı dönem ehli. Onlar da alâ afdaliyyeti şeyh'i. Bu Ebu Bekir Ömer en faziletli bir defa. Hazreti Ebubekir o özel bir üstünlüğü var. Ama ilk iki dediğin zaman Ebubekir ve Ömer giriyor ve Hakem Ali'yim kerramallahu vecehu, Hazreti Ali de Allah zatını mükerrem kılsın, eyza, yani diğer sahabe gibi, mesela burada Hazreti Ali tartışması çok çıkıyor. Yok hakkını yediler de bilmem neydi de, Hazreti Ali onları aslında sevmiyordu da, içten içe kızıyordu, buğz ediyordu da, işte efendim takıya yapmak zorunda kaldı, gücü yetmedi de falan fişman. Şia'nın palavraları, acem palavraları Allah'ın aslanını korkak yaptılar. Met edeceğiz derken Hazreti Ali'yi ne duruma düşürüyorlar? Tabii. Şimdi bunların dayandığı Hazreti Ali Efendimiz de eyza, diğer sahabenin cümlesi gibi hüküm verdi. Neyle? Bi eftaliyeti şeyheyni. Ebu Bekir ile Ömer bu ümmetin en faziletlisi. Kendi sözü var. Ebu Bekir ve Ömer'u eftalü hazil ümmeti. Ebu Bekir ve Ömer bu ümmetin en faziletlisidir. Ve bunu kendi şiasının, o zamanki şia tabi cemaatinin manasına geliyor. Aslında şia taraftarlar manasına geliyor. Ama tabi sonra da Hazreti Ali Efendimiz'in döneminde başlayıp sonradan İbn-i Sebe Yahudisiyle mezhep haline dönüşen ve şu anda Yemen'i, Husileri, Lübnan'ı, Hizbullah'ı, bilmem nesi, Suriye'yi işgal edip bu kadar İslamcılar şu anda efendim ne bileyim sana Mekke'ye, Medine'ye bombaları yağdıran bir zihniyet yani. İşte bu Şia-i Şenia, bu tayfa ne yaptılar? Hazreti Ali'ye de iftira yaparlar. Böyle bir uydurma mezhep kurdurdular. Hazreti Ali'ye iftira yaptılar. Ama Hazreti Ali Efendimiz o zaman kendi taraftarları, onu çok seven kendi ashabı arasında kürsüye çıktı. Bu kesin bütün kitaplarda kaynak geçiyor. Mektubatta, başka mektubatta açıkça zikrediliyor. Kendi hatta ne diyor? Zemeni memleketi kürsüyü memleketi, memleketin kürsüsünde ne demek? Küfe'de, İslam devleti Küfe'ye taşın Hazreti Ali Efendimiz zamanında orada kürsüye çıktı. Ne demek? Yönetim merkezinde yani. Etrafında da onlarca yüzlerce insan varken bunu söyledi. Ebu Bekir ve Ömer eftalü adil ümmet. Ebu Bekir ve Ömer bu ümmetin en faziletlisidir. Ve men faddaleni aleyma feve müfterin. Darabtu işte belki ilerisi kelime olarak şey demiyorum. Kim beni onlardan üstün bilirse ve böyle konuşursa o müfteridir. Bana da iftira diyor. Onlara da iftira diyor. Celettü de olabilir. Ben ona iftira sopası atarım. Semanine celdeten işte Kur'an'da da geçiyor. İftirası sabit olanlara 80 sopa atın. Yani bak şeriattaki fıkıh hükmü had cezasını da söylüyor. Yani hani böyle bir normal laf arasında ya iftira atma kardeşim yanlış konuşma gibi değil. Bunu yapan diyor müfteridir diyor. Yani şeriatta had cezası var ya, bir adama zina iftirası attın, bir kadına fahişe iftirası attın. Bunun karşılığı var İslam'da. Şimdiki gibi değil. Devlete 9 bin lira öde, ondan sonra benim anama fahişe de, ondan sonra hakaretten yırt. Herkes böyle yapıyor şimdi. Mahkeme sürmüyor, bilmem ne yapmıyor. Devlet de bunu şahıslardan da aldı. Kendine, tamam da sen 9 bin lira para yatırıp da adamın benim anama fahişe demeye ne hakkı var? Hakaret, makarete sokuna bilmem ne. Benim anam fahişe miydi? Haşa. O zaman bu hakaret olmuyor ki. Ne oluyor? Kabirde yatan anama iftira oluyor. Tamam iftiranın cezası Kur'an'da 80 sopa. Şeriat yok diyorsun, bilmem ne yok diyorsun. Ondan sonra 9 bin liraya benim anam şey mi? Benim anamın namusu 9 bin lira mı? Bu kadar insan bana iftira atıyor. Bana bilmem ne diyor, sövüyor bilmem ne çocuğu diye. Tazminatı bilmem nesini bıraktık. Burada 80 sopa şeriat olsaydı atacaktı. İspat etme anasının fahişe olduğunu diyecekti. Yani bu şeriatın bir cezasıdır. İftira öyle kolay bir şey değil. Şimdi bütün iftiralarda hakaret kapsamında soruyor. Hakaretin kapsamında 9 bin lira. Bir senelerdir bizimle uğraşan FETÖ döneminden beri 20 senedir iftiralar ve devamlı söven sayanlarla FETÖ'cüler zaten yurt dışında neler yapıyor. Şimdi ona Kuruş çetesi eklendi. Orada Kuytul çetesi eklendi. IŞİD, DAEŞ zaten vardı. Ondan sonra şimdi İsmail Ağa'nın bilmem kekemeleri bilmem neleri, Erenciler bilmem neciler, İptaciyeciler bilmem neler, Yavuz Selimciler, gençlikçiler, hepsi eklendi. Sövüyor da elimizde belgeler var. Ses kaydı var adamın, bilmem ne çocuğu diyor. Öbürün şey var, WhatsApp yazışması var, bilmem ne oğlanı diyor. Ya bu böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir memleket olur mu ya? Milletin ırzı, namusu, haysiyeti, şerefi, anasının, babasının bilmem namusu bedava mıdır ya, müptezel midir ya? Yani onun için şeriat iftira 80 sopa koymuş. Kamçı cezasıyla, kamçıyla. Bir daha yapmasın diye. Şeriatta cezalar caydırıcıdır. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz de buyuruyor ki radıyallahu teala. Yani bu diyor normal bir durum değil diyor yani. Yok bana göre Hazreti Ali üstün, öbürü bana göre Hazreti Osman üstün. Bana göre bilmem ne. Ona göre sana göre yok. Ayet var, hadis var. Ve seyyücü nebel etka. İnne ekremekum lillahi etkakum. Burada Kur'an'da iki ayetle beraber Hazreti Sıdk Neftaliyeti çıkıyor. Hazreti Ali burada nasıl ben etkayım? Bu ayetteki etka benim. Veyahut da bu ümmeti Neftali benim diyebilir mi Hazreti Ali? Ya Hazreti Ali böyle bir yanlışa gider mi? En büyük alimi bu ümmetin ya. Bu ümmetin en büyük alimi. İbn Abbas tefsirde çok ileri ama burada kadada, hükmü şer'ide, Ebu Bekir, Ömer, Osman zamanlarında radıyallahu anhüm, bütün mahkeme-i şeriyelerin kadısı, hakimi, en büyük alimi Hazreti Ali Efendimiz'dir. Hazreti Ömer Efendimiz bile Hasan'ın babası da Ebu Hasan künyesi. Hazreti Hasan'ın babası orada künyeyle oluyor ya, ilk oğlan çocuğundan künye alıyor. Ebu Hasan diyor yani Hazreti Ali'yi kastederek. Ebu Hasan olmadığı bir dönemde yaşamaktan Allah'a sığınırım diyor. Bir müşkil fetva mesele çıkıyor, o çocuğu diyor. Yani Hazreti Ömer. Burada eftaliyet ilimle olsaydı Hazreti Ali olurdu ama eftaliyet ilimle değil. Eftaliyet takva ile. Takva ile olunca Hazreti Sıddık Nas-ı Kur'an ile birinciye geçti. Ondan sonra Hazreti Ömer'in eftaliyetine dair çok sayı hadis-i şerifler var. Bir de bu ikisi. En evminü bi Ebu Bekir Ömer ne olsa ben buna iman ediyorum. Ebu Bekir Ömer de diyor. Bütün hadislerde Ebu Bekir ve Ömer'i peşine zikrediyor. Burada Hazreti Ömer zaten o ekleniyor. Hazreti Ali de bunu itiraf ediyor. Şimdi burada ben alim olabilirim, şu olabilirim, bu olabilirim. Veli Efendi'nin, Kemal Efendi'nin, İbrahim Efendi hocamızın benimle ilimle yarıştırıp tokuşturmanın bir anlamı yok. Ama ben şimdi diyebilir miyim ki ya Efendi Hazretleri'nin müritlerinin, vekillerinin eftali benim. Nasıl diyeceğim ya, etka ben miyim? Değilim. Etka desem nasıl eftal olacağım? Herkes haddini bilecek. Ben bir Kemal Efendi'den, Veli Efendi, İbrahim Efendi'den haşa ve kella eftal olduğumu iddia edebilir miyim? Herkesin görüşü kendine tabii. Kim ne düşünüyor ben onu bilmiyorum. Ama işte Hazreti Ali de bu durumda olduğu zaman ben şimdi Kemal Efendi'den daha takvayım, İbrahim Efendi'den daha eftalim demem ne kadar bir saçmalık olursa Hazreti Ali Efendimiz de ben Ebu Bekir Ömer'den eftalim diyebilir mi yani şimdi burada? Ayet var, hadis var. Hazreti Ali Efendimiz bu ümmetin en alimidir. Ve kızâküm aliyyün. Kazâ-i şer'i en iyi bilen alidir diyor. Hemen mu'alemûn bil helal vel haram muazzam cebel. Helal haram en iyi bilen muazzam cebeldir diyor. Ve akrabu beybni kâb. Kur'an kıraatında en büyük alim Übey ibn-i Kâb'dır diyor. Ve efradûm Zeyd ibn-i Sâbit. Faraiz ilmini, miras ilmini en iyi bilen Zeyd ibn-i Sâbit'tir diyor. Hadis-i şerif bu Tirmizi diye hatırlıyorum. Burada tespitler var. Ama sen şimdi Hazreti Ali Efendimiz'e ne iftira atarsın? Bak Hazreti Ali Efendimiz diyor ki bu böyle diyor laf gelişi. Bu bundan eftal, bu bundan fadıl, bu meftul. Böyle lafları konuşuyorsun da bu şeriatta ceza tereddüt eder. Kamçıyla efendim celettü semane celdene 80 sopa vururum diyor. Normal bir benim anama senin babana iftira eden gibi yani. Öyle laf gelişi tamam onun da görüşü öyle. Öyle görüşü mürüşü olmaz öyle. O senin benim hakkımda konuşmuyoruz burada. Ümmetin evvelleri, sabıkları hakkında konuşuyoruz. İtikadi konular bunlar. Onun için Hazreti Ali de neye hükmetti? Bi eftaliyeti şeyheyni. Ebu Bekir Ömer benden eftaldir dedi. Beni eftal bilen müfteridir dedi. Gale Zehebi'yi, İmam-ı Zehebi'yi söyledi. Ellezî ve mine kâbiril muhaddisîn. Muhaddislerin en büyüklerinden İmam-ı Zehebi. Ravazel gâneyin. Hazreti Ali'nin bu sözü söylediğini kim rivayet etti? Nifun küsur ve semanune 80 küsur. Ne bakımından? Neferan şahıs bakımından. 80 küsur sahabe ve tabi'in de var tabi illa hepsi sahabe olmayabilir. 80 küsur kişi Hazreti Ali'den kulağın edin. Oldu bu tevatürü manevi. Manen mütevatir. Ve Abdurrazzak ellezi ve minekabir şia, şianın en büyüklerinden. Abdurrazzak kim biliyor musunuz? Musannef sahibi bizim kaynaklarımızdan. Ahmed İbn Hanbel'in şeyhi. Bilmem İmam Şafii de ondan okumuş olabilir. Ama Ahmed İbn Hanbel Yemen'e gitti yanında kaldı. Bütün hadislere ondan yani bir kısım hadislere Ahmed İbn Hanbel güvenmediği adama gider mi? Ama Hazreti Ali'nin taraftarıydı. Ama insaflıydı. Çünkü o da Beyaftaliyeti Şeyh'e, hakeme karar verdi. Beyaftaliyeti Şeyh'in Ömer Osman, Ebu Bekir'le Ömer, Şeyh'in dedi Ebu Bekir'le Ömer, eftaldir diye hüküm verdi. Niçin? Bir mucebi hazen nakli. Bu naklin mucebiyle. Yani Hazreti Ali'den 80 küsur kişi rivayet et. Abdurrezzak Hazreti Ali'ye çok yakın. İki raviyle, üç raviyle Hazreti Ali'ye ulaşıyor. Yani arada bir iki var. Abdurrezzak çok eski. 200'ler falan hicri. Yani arada iki raviyle, bazı üç raviyle Hazreti Ali'den direkt duyandan duyuyor. Bu naklin gerektirimi nedir? Hazreti Ali böyle buyurduysa Hazreti Ali'ye tekzip mi edeceğiz şimdi diyor. En çok ben Hazreti Ali'yi seviyorum diyor. Ama diyor o dedi ki Ebu Bekir Ömer benden eftal. Ben şimdi ne yapacağım diyor. Bu beni bağladı diyor. Ve kale söyledi. Beazil-i Barış. Bak şu ibareyi kullan diyor. Ufattılı üstün görüyorum. Kimi? Eşşeyheyni. Ebu Bekir Ömer'i Ali'den de cümle sahabeden de taftil ediyorum. Üstün görüyorum. Ama niçin görüyorum? Litaftil-i Ali'yin. Ali üstün gördüğü için. İyyâhumâ. O ikisini alâ nefsî kendinden. Ali dedi ki bunlar benden üstün. İki kişi var dedi. Bak Osman'ı demedi radıyallahu anh. Bize göre Hazreti Osman da Hazreti Ali'den eftal. Ama Hazreti Ali'nin sözünde Ebu Bekir ile Ömer geçiyor özellikle. Bu ikisi benden eftal dedi. Ve illa Hazreti Ali bunu demeseydi ve sabit olmasaydı bu hakikat diyor. Bak Şia'nın en büyüklerinde. Lema faddal diyor. Asla ben üstün görmezdim huma. Ebu Bekir ile Ömer'i de Ali'den üstün demezdim diyor. Ali hepsinden üstündür diyor. Derdim diyor. Ama şu anda benim itikadım ve kararım nedir diyor. Ebu Bekir Ömer Ali'den üstün. Neden? Çünkü o yalan konuşmaz diyor. Yalan konuşmayan bir insan böyle dedi. Ben de Hazreti Ali'ye inanıyorsam, güveniyorsam onun görüşü. Kefa yeter bi bana vizran günah olarak ve suç olarak en uhibbe hem seveceğim hu Hazreti Ali. Hazreti Ali her şeyden çok seviyorum. Allah peygamber neyse üçüncü Hazreti Ali'yi seviyorum. Tam seviyorum. Sümme sonra uhalife ters muhalefet edeceğimi ona. İşte bizim İsmail Hacılar gibi. Efendiyi ne kadar seviyordular. Aşun Efendi'nin kendi sesini duydular. Halife bırakmadım. Adam kalktı. Şeyh uydurdu. Para toplamak için. İşte onun için günah olarak yeter. Nedir o? Hem bir kişiyi seveceksin. Sonra onun görüşüne ters çıkıp muhalefet edeceksin. Görüşü de sabit mi? Kendi sesi ve görüntü de sabit mesela. O zaman da diyor 80 küsur raviden gelmiş. Görüntüden daha kuvvetli bir kaynak. Onun için diyor bana günah olarak yeter. Hem Hazreti Ali'yi sevip nasıl ters düşeyim ona diyor. Onun için burada Hazreti Ali'ye de iftira ediliyor. Şia bu da büyük bir ifsat, iftiralar yapıyor. Sahabenin eftaliyeti Ebu Bekir Ömer'e aittir. Sonra Osman Ali'ye aittir. Sonra Aşer-i Beşer'e aittir. Sonra Beyat-ı Rıdvan'a Bedir ehlidir. Sonra Beyat-ı Rıdvan'a ehlidir. Sonra Uhud ehlidir. Böyle bir tasnif vardır. Allah Teala cümlesinin şefaatlerine nail eylesin. Devam edeceğiz inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve aleyhi sahbihi sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri sona erdi. Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikadı sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Haftanın sohbeti.
0: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı beş vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz olur.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz
2: inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR
3: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
5: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder, ORG.TR adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 0212 Lale Gül Vakfı ORG.TR
7: bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
2: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebe de çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
8: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
9: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin destek ...teklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
12: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
13: 23 Eylül 1991 tarihinde İstanbul'da yapılan bir sohbetten. Risale-i Kutsiye'den 426. Beyt. Ey Kerim'i, ey Rahim, ihsanı bol, bizi dostla, dostluğuna kıl kabul. Şu dostlarla bizi cem et ya ilah. Çünkü bu dostlar bize oldu penah. Hayder-i Ruh-i Siyah'ın sernikûn eyle niyaz. Bari dostun ismet gârının kıtmiri yaz. Ali Haydar Efendi Kuddise Sirruhu Hazretleri kendini de silsileye ekledikten sonra böyle buyuruyor. Ey Kerim! Kimdir Kerim? Allah Celle Celaluhu. Kerim ne demektir? Acele intikam almaz, yumuşak muamele sahibi. Bir adama yumuşak başlı dersin ama Mevla'ya yumuşak başlı demek olmaz. Muamelesi yumuşak denmesi lazım. Bir misal verelim. Allahu Teala hakkında misal olmaz ama akla yaklaştırır. Bir ana yavrusuna nasıl acır ve muhafaza ederse Allahu Teala ondan daha ziyade acır ve merhamet eder. Ananın evladına muamelesini anlayın. Allahu Teala'nın muamelesini de böyle anlarsınız. Allahu Teala anadan babadan daha çok acır. Gözlerini harama çevirme. Gözlerine zarar verir. Kulaklarını sakın çevirme, zarar verir. Göz hemen haramı görür. Gözümün zayıf gördüğüne seviniyorum. İnsanın tabiatında bir isteyerek değişiklik bulur, bir de istemeyerek değişiklik bulur. İstemeyerek olan değişiklikten mesul değildir. Ama yetmez mi seni Mevla'dan ayırmaya? Kalp meşgul oluyor, o anda hançer gibi vurur oraya. Kalp Allahu Teala'yı unutur. İşte onun için bu kadar çarşaflar giydiniz. Mevla hiç yersiz iş yapar mı? Hakim, bu kadar millet sizin yüzünüzden kurtuluyor. Öbür hanımlar da sizi görür belki giyerler. Hoca efendi, biz onun için İslamiyet'i istemiyoruz. Peki ne istiyorsunuz? İçki istiyoruz. Bu kadar meyve suları, ayranlar, çaylar, kahveler var. Mevla neyi yasak ediyorsa onun cinsinden bir şeyi sana helal ediyor. O içki ki damlası mideyi, karaciğeri, beyni harap eder, aklını karıştırır. Onun karşılığında sana helal ettiklerini iç. Rengi güzel, tadı güzel. Hınzır eti mi yemek istiyorsun? Onun yerine kuzu eti, kuş eti, dana eti, balık ye. Nerede? Nefsimize haram olup onun karşılığı helal olmayan bir şey var mı? Canın hanım mı istiyor? Tertemiz ve helal kadın veriyor sana. Nikahla al. Birbirlerine İslam'ı öcü gibi gösteriyorlar. Nefsimiz neyi istiyorsa karşılığı var. Allahu Teala kerim olandır. Acıyıcı, koruyucu. Gözlerini kayırıyor, kulaklarını kayırıyor, ellerini kayırıyor, ayaklarını kayırıyor, dilini kayırıyor. Anandan babandan daha merhametli. Her uzvunu muhafaza et buyuruyor. Yoksa başına çok iş gelir. Ama kim anlıyor? Tenbih etti, etti ama yine kaydın. Yine bırakmıyor seni. Tutuyor elinden. Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki, zinaya yaklaşmayın. Yine imanlı erkeklere de ki, haramlara karşı gözlerini yumsunlar buyuruluyor. Buna rağmen kaydın. Sana defol git, ne göreceğin varsa gör demiyor. Çaresine bakalım bu işin. Ahirete bu suçla giderse yandı. Çok büyük azap görecek. Deve kadar ejderha olacak karnında. Isırırsa insan dayanır mı? Kur'an-ı Kerim diyor ki, bari dünyada şöyle edelim de kurtaralım onu. Kur'an'ın ve Allahu Teala'nın kerim olduğunu güzel anlayın. Efendi babam Kuddise sirruhu, kerimi nasıl açıklıyor iyi anlayın. Rahim kuluna nihayet derecede acıyıcı, hakiki nimet verici demektir. Beyitte ne söyledi? Dostla dostluğuna kıl kabul. Kimdir o dost? Başta Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir. Pirandır. Ali Haydar Efendi babadır. Kuddise sirruhu. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir dost. Allah Teala onsuz gidenleri kabul etmiyor. Ben size elçi gönderdim. Bana bir şey söylemek istiyorsanız onunla iş görün. Daha kolay değil mi? Sen Mevla Teala'nın kapısını bulabilir misin? O biliyor. Senin işini görür. Bir insan kendi başına Mevla ile ünsiyet kuramaz. İlla bir Mevla dostu lazımdır. Niçin mahkemeye kendileri gitmiyor da avukat tutuyorlar? Bize dostlarını vasıta kılmakla büyük kolaylık etti. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem zamanında bir kadın geldi. Ya Resulallah, ben bir hata ettim. Beni temizle, bu kirle Allah'a kavuşmayayım dedi. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, git, sen yapmazsın dedi. Üç kere daha geldi, geri gönderdi. Dördüncüde hamile geldi ve bu karnımdaki çocuk ondandır dedi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, git, doğur da gel dedi. Doğurdu, geldi. Git, büyüt de gel dedi. Dört defa gelmesi dört şahit yerine geçti. Kadın çocuğu büyütüp geldi, bir kuyu kazdırdı, insanları topladı. Niye topladı? İbret alsınlar diye. Ah nefse emmare, yeryüzünün en cahili. Sabır yok, bir şey yok. Bu dünyada her şey çıkar elden. Bir ayet okuyun. Dünya nimetlerinden sizin yanınızda bulunan şeyler ne kadar çok ve uzun süreli olsalar da bir gün mutlaka tükenecektir. Allah nezdinde olan dünyevi ve uhrevi mükafatlar ise devamlı kalıcıdır. Cennetin suları bitmeyecek. Dünyanınkiler biter. Dünyanın giyeceği biter, ahiretinki bitmez. Ben dayanamam. Sus. Aç gözlülük etme. Dayanırsın. Allah Teala insanın dayanamayacağı şeyi vermez. O büyük nimetleri gördüğün zaman, ben böyle bir şey bilmiyordum. Keşke sabretseydim. Keşke daha büyük belalar gelseydi de bu güzel nimetleri kaybetmeseydim diyecek insan. İnsanın üzerine bir acı, bir ızdırap olsa ne düşünüyor? Şu acı bende olmasa da bir karanlık köşede otursam. Ama Mevla o acıyı alınca düşünce değişiyor. Ya Rabbi, kıymet bilenlerden eyle bizi. Kendi başımıza bırakma. Tut elimizden. Yine ne buyuruluyor? Mal biter ve amelinle beraber, yani baş başa kalırsın. Mal ya biter, ya sele gider, ya yanar, ya hırsız gelir, ya da ölürsün. Sen amelinle kalırsın. Kıldığın namazlar kalır. Mihrabın yarılması gibi. Ne giriyordu içeriye? Güzel huri kızları. Biz senin gece yaptığın ibadetleriz diyorlardı. Dert, bela dostun kamçısıdır. Mevla Teala ne yapıyor? Basıyor sana kamçıyı. Dönsene bana. Ne kadar bela verse o kadar kendine çekiyor seni. İstersen dayakla alayım seni ya da kendiliğinden gel. Akıllı ol da dayaksız gel. Velhasıl ne bela gelse hoştur. Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken, yahut hilat yahut kefen, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Gelse celalinden cefa, gelse cemalinden vefa, İkisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Aşık Yunus sana kuldur, İster ağlat, ister güldür, İster yaşat, ister öldür, Lütfun da hoş, kahrın da hoş. Ya Erhamer Rahimin, hasta kullarına şifa ver, verdiğin şifayı da yerli yerinde kullanmak nasip eyle. Kötü huylardan, kötü kullardan bizleri uzak eyle. İyi huylarla müşerref kıl ve bizi bağışla. Amin.
14: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
15: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi.
16: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
17: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Hikmetin esas manası, yani Efendi Hazretlerimiz ince ilimler derdi, yani isabet. Yani çok bilgi var ama hangi bilgiyi nerede kullanacaksın? Çok insan var, hangisine hangi nasihatı yapacaksın? Hikmet. Hikmetsizlik çok. Bizim yaptığımız işlerin çoğu hikmetsiz. Hikmetsizliği ararsanız çok misal vermeme lüzum yok. Hemen hemen hepimizin ekseri yaptığımız hikmetsiz. Yani ne demek? İsabetsiz. Çoğu kere pişman oluyor muyuz? Oluyoruz. Hikmetli olsaydı pişman olur muyduk? Olmazdık. Ben ne kadar pişman olduğum şeyler var. Demek ki hikmetsizlikten. Anladım. Şimdi bir adam geldi. Adama bir şey anlatacağız. Bu adam Müslüman mı değil mi sormadan buna altın yüzük haramdır çıkart parmağından derse hikmetli olur mu? Olmaz. Olmaz. Çünkü adam gavursa, adamın birine dediler ki ne? Altın yüzük erkeğe haramdır, çıkar. Adam da dedi ki benim ismim Agop dedi ya. Çüş. Bizim Emri bin Marufçu çuvalladı. Ya kardeşim, adama bir nasılsınız, iyi misiniz, tanışabilir miyiz? Efendim, isminizi bahşeder misiniz? Adam dedi ki Agop. Sen şimdi Agop'a altın yüzük haram denir mi? Agop'a ne diyeceksin? Kardeşim, bizi Allah yarattı, yaşatıyor, yediriyor, içiriyor. Hak peygamber son olarak gönderdi. Biz sizin peygamberiniz İsa Aleyhisselam'a inanıyoruz. Ama siz bizim peygamberimize inanmazsanız, ebedi ahirette azap var. Allah bütün peygamberleri haktır ve gerçektir. Efendim, ama son şeriat Kur'an şeriatı. Belki yaşta artık Allah var falan anlatacaksın. Bir defa adama önce Allah'tan bahsedin, sonra peygamberden bahsedin. Değil mi şimdi? Yani bu kadar dinsiz var, donsuz var, ateist var, deist var. Adam zaten peygamberi kabul etmiyor. Peygamberi kabul etmeyene sarık sar denir mi ya? Önce bir peygambere imanı ettirelim adamı. Ya bunun hikmet. İsabet, 12'den hedefi vurmak, konuşmanda, ekvalinde, efalinde, harekatında, sekenatında, otururken, kalkarken, yatarken, her şeyde hikmet. Müslüman bunun talibidir, talibidir. Herkes de bu olmayabilir. Şimdi gittin, doktorda sıra bekliyorsun, hastanede sıra bekliyorsun. Karşıda kadınlar oturuyor. Biliyorsunuz biraz koltuklar birbirine yakın oluyor. Doktorlarda şurada burada. 2 metre, 1 metre, 3 metre. Karşıda kadın oturuyor. Şimdi bakacaksın. Bakacaksın. Karşına kadın gelen yere oturursan bu ne olur? Sen ona bakmasan bile kadın da çekinir. Şunlar hikmetsiz bir oturuş. Ne yapman lazım? Gidip karşına erkek gelen bir yer bulup oturman lazım. E bulamadın, çık öbür tarafa gibi, kenarda dur. Tam kadından karşı karşıya. Ne lüzum var? Hikmet yok. Anladın mı? Ondan sonra her meselede böyle.

hikmetsiz. Bütün milletin içine ha ha ya kahkaha atıyorsun. Yanlış hareket. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömründe bir kere kahkaha atmadı. Hikmetsiz bir hareket. Alışveriş. Anladın? Mesela ev alacaksın. Gidiyorsun pat diye bir ev alacaksın. Halbuki bu güneş görüyor mu? Güneş giren eve doktor girmez demişler. Ne tarafa bakıyor cephesi? Bakmadan alırsın. Ondan sonra buz keser. Devamlı kış. E hikmetsiz. Eve alacaksın, gidiyorsun tuvalet. Lan tuvalet kıbleye arkası mı geliyor, önü mü geliyor? Arkası gelen, önü gelen olmaz. Ya sağına gelecek kıble, ya soluna gelecek. Böyle bir yer alırsan hikmetsiz. Anladın? Hikmetsizleri saymakla bitiremeyiz. Çünkü neden? Yaptığımız işlerin çoğu hikmetsiz. Birine arkadaş oluyorsun, sana zarar getiriyor. Neden? Çünkü onu Allah için sevecektin, Allah için takvalık şartı arayacak. Sen adamdan bir menfaat gelir diye takva olmayan adamın peşine takıldın, ondan sonra dolandırdı seni ki gittin. Yani hikmetsiz işlerde maddi zararlar da var, manevi zararlar daha çok. Onun için el-hikmetu dâlletül mü'min femineyne ve cedâ hazâ. Hikmet müminin yitiğidir, faydalı ilim, faydalı bilgi kimden olursa olsun alınır, nerede bulunursa kapılır. Hikmetli ilimler zayi edilmez. Ama şimdi saatlerce konuşma yapan bir adamın konuşmalar içerisinde ona iki saatini vermişsin, bir tane hikmetli, dünyana ve ahiretine yararlı bir şey bile türbünle ara. Bulamıyorsun yani. E o zaman bu adama bu kadar vakit niye verdin? Ben şimdi zaten çorba içerken bazı birileri bir şey konuşuyor, bakıyorum bir açık oturum falan. İran ne olmuş, Amerika ne olmuş, o ne olmuş, zaten vaktim hiç yok. Hiç vaktim yok. 5-10 dakikam yapacağım çorba içerken. Bir bakıyorum şimdi bir haber deneyeceğim. Bakıyorum, adam boş konuşuyor. Hemen anlıyorum onu boş konuşuyor. Profesör. Boş konuşmak için profesör olmak lazım değil. Konuşur yani. Ondan sonra hemen geçiyorum. Bakıyorum duruyorum orada bir adam. Adam bilmiyorum nedir, necidir. Gazeteci midir, profesör, doçent, bir akademisyen bilmiyorum. Bakıyorum faydalı bir ilim. Aa hemen alıyorum. Diyor ki burası Hürmüz Boğazı. Buradan şöyle tıkandı. Bura açılmasa şöyle olur. İşte efendim İran'ın elinde şu kart var. Umman'ın elinde bu kart var. Ha tamam. Bir şey öğreniyorum. Öbüne bakıyorum. Laf salatalığı ya. Dur dur dur dur dur konuşuyor. Bir saat konuşup da hiçbir şey konuşmayan adam var. Ve size zerre kadar ilim sağlamayan insanlar var. Onun için insan Lukman-ı Hakim'den zerre kadar da olsa nasibi olan hikmetli ilim sahiplerinin sohbetlerini dinlemeli. Onların kitaplarını okumalı. Neden? Bir şeyler kazansın. Dağarcığına bir şeyler daha koysun. İlmine ilim katsın. Yoksa hiç bana ebedi lazım olmayacak bir şeyleri anlatıyor. Şimdi ben kaç gün sonra öleceğim belli değil. Her an ölebilirim. Bu kadar zaruri öğrenmem gereken tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf dolmuş. Benim bu kadar eksiğim var. Ben şimdi senin fuzuli maymunlar nasıl yer, nasıl bilmem ne eder, dinozor bilmem ne, bir milyon sene evvel dinozorun kemiği çıktı falan. Ya ufakatta biraz civcivler yesin ya. Dünyanın ömrü 7000 sene, 200 milyon sene evvelki dinozordan bahsediyor. Anlasana ki atlatmış, sıyırmış. Sıyrık. Bizim millet de bunları böyle dinliyor. Bir kaburga çıkmış. Ulan 5 sene sonra adamın kemiği kalmıyor. Kaç yüz senedir bu dinozorun kaburgası nereden çıktı ya? Bir de diyor ki kaç yüz milyon sene, bazı da atış serbest. Milyar diyor. Ya milyar senede bunun kaburgası demirden olsa demir kalmaz ya. Kemik nasıl kaldı ya?

0: Milleti de inandırıyorlar. Urfa'da bulmuşlar bilmem ne tepesi. Tamam, çok güzel, çok eski. Tamam, doğru. Çok eski. Kaç sene sence? Bence 100 bin. Sence atış serbest? 200 bin. Sence 1 milyon sene ya. Üçüş! 1 milyon sene değil, 100 bin sene değil. 10 bin sene evvel Urfa'da yoktu, Harran'da yoktu. Adem Aleyhisselam yoktu. Adem Aleyhisselam yokken Urfa'da kim ev yaptı ya? Ya ama kusura bakmayın, ağzımı bozmayalım. Yani bunları siz ilim diye, hikmet diye, ilginç diye izlerken ne tefsirleri kaçırdınız, ne ayetleri, hadisleri kaçırdınız, ne sohbetleri kaçırıyorsunuz, boş boş işlerle kendinizi meşgul ediyorsunuz. Yapmayın ya! Min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani. Hikmetlilerin en büyüğü kimdir? Şüphesiz ki Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah'ın ondan büyük öğrettiği ilim sahibi yok. Lukman-ı Hakim de Resulullah'a geçebilir mi? Haşa ve kella sallallahu aleyhi ve sellem yüz binlerce milyonlarca hadisi şerifiyle bütün ilimleri, hikmetleri alemlere neşretti sallallahu teala aleyhi ve sellem. Lukman-ı Hakim'den de bazı şeyler anlatırdı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Lukman-ı Hakim'den öğrenmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ilimlerini kim öğretti? Sadece Allah öğretti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu dünyada fiziki manada hocası var mı? Yok. Üstadı var mı? Yok. Muallimi var mı? Yok. Müderrisi var mı? Yok. Niye? Nebi-ül Ümmi diyoruz. Annesinden doğduğu gibi hiç kimseden bir şey öğrenmemiş. Ama Allah ona bir anda vahiy göndererek bütün ilimleri, nasıl ki Lukman-ı Hekim'e bir melek göndererek dünyanın en hikmetli alimi yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Allemeke mâ lem tekün te'alem'' ''Bilmediğin her şeyi sana Allah öğretti'' diyor. Onun için Allah'ın öğrettiğiyle hocaların öğrettiği senin benim gibiler bir olur mu? Rabbinin yoluna davet et. Ama nasıl davet et? Bil hikmeti, hikmetle. Ne demek hikmet? İsabetli yaklaşımlar sergile. Demin ne dedim? Adamın adını sormadan hemen yüzükten başlama. Usul üsturup, ikram, hediyeleşme, bir çay ikramı bile gönül alır. Vel mev'izatil hasene, güzel vaazlar, çok tatlı sohbetler. Bak, ara sıra nedir? Şaka şamata. Neden? Sıkılır, oturmaz. Efendi Hazretleri ne yapıyordu? Sohbetin ortasında sizin uykunuzu bir kaçırayım diyordu, bir kıssa anlatıyordu. Bak, çünkü sabah namazında 4'te 5'te sohbet yapıyor. Yavuz Selim Camii tıkamaz. Sabah namazı çok erken o zaman. İşrak oluyor 5'te 5.30'da sabah. Sabahın 5.30'da adam 2'de 3'te kalkmış teheccüde. Gelmiş sohbete. Geceden var uykusu 2 saat. Uzak yollardan geliyorlar. Adam uyuyor. Ne uyuyorsunuz lan? Buraya uyumaya mı geldiniz? Uyuyan kalksın gitsin. O bir tane var şimdi caminin imamı. Uyuyanı görmek istemiyorum. Uyuyan kalksın. Lan bir kere Efendi Hazretleri niye uyuyorsun demedi adama ya. Uyandıralım tadı. Anladım şimdi. Şimdi bir tane hoca efendi tam yanında oturuyor. Hatmi Şerif okurken bir uyudu, düştü efendinin üstüne. Efendi Hazretleri de döndü ona şimdi. Ben olsam ne yapıyorsun? Ne dedi? Bak şimdi bir şey dedi. Ondan sonra bana diyorsunuz geçe. Ben efendinin söylediğini söylüyorum. Ne dedi ona? Dün akşam cuma gecesi de değildi. Niye bu kadar yoruldun dedi. İlahiri. Nokta nokta. Şimdi ha. O onu daha unutur mu? Hikmetli ilimlerle, güzel vaizlerle, şakayla, sempatiyle, güldürerek. Allah Allah! Öbür türlü durmaz. Peygamber olsan durmaz. Ne diyor Kur'an? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Allah sana acıdı da sana yumuşak huy verdi Habibim. Sen onun için sahabeyi topladın. velev günde fazlan, sert bir adam olsaydın, galizal kalbi, kalbi katı olsaydın, lenfaddu min havlike, hepsi senin etrafından dağılır giderdi, bir sahabe kalmaz. Kur'an söylüyor. Kainatın efendisi, mucizeler sahibi, sert olsan dağılır diyor. Nasıl olacak o zaman? Hikmet. Onun için öyle buyuruyor. Fa'fanu. Sana karşı bir yanlış yaparlarsa affet. Vestağfirlum. Bak, bana karşı bir günah yaparlarsa benim affetmem için onlar adına istiğfar et. Bak bak bak bak. Ve şavirhum fil emri. Onları işte görüşlerine itibar etmek üzere istişareye dahil et. Onlara da bir şeyler danış. Allah'tan vahiy gelen Cibril üzerine inen Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki arkadaşlarına işlerde danış, istişareli iş yap diyor. Senin benim gibi üzerine vahiy gelmeyen, Cibril'i hiç görmemiş, bir kere dahi benim yanıma Cibril inmeyen, devamlı iblis içimizde dışımızda cirit atan bizim gibi cahil adamlar kimseye danışmadan kafamızın buyruğuna gidersek işte Müslümanlara zarar veririz. O zaman sözümüzün tesiri olmaz. O zaman bizim arkadaşımız, Efendi Hazretimizden kalan ihvan kardeşlerimiz olmaz. Niye ihvanın %90, %95'i şu anda şura ile hareket ediyor bu fakirle, İbrahim Efendi hocamızla? Niye? Muhabbet, sohbet, tevazu, alttan alma, istişare, toplantı. وَاَمْرُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ Aralarında işleri danışmalı diyor Kur'an. Öyle olmaz. Ben bunu seçtim, herkes buna rabıta yapacak. Oho! Öbürü de oradan çıkartsa, Efendi Hazretleri dedi, İsmail Ağa'nın şadırvanına eşeği bağlasanız, şeyh deseniz bayağı bir mürit bulur dedi. Öyle bir cahil bir topluluk var ki, iki uçuyor, bir kaçıyor, her taraf şeyh doldu. Onun için kardeşim, istişaresiz iş olur mu? Madem ki Mürşid-i Kamil Hazretlerimiz cemaat seçer buyurdu, ben şeyh bırakmadım, yolum Mehdi'ye kadar devam edecek, rabıtayı bana devam edin, ben sizi ruhaniyete yetiştiririm. E bitti.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
0: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzda ferahlanıyoruz. Devamlı beş vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz var.
2: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır. Lale Gül TV uydu, internet ve mobil uygulamadan sonra şimdi de Kablo TV ve TV Bu'da yayında. Lale Gül TV'yi Kablo TV 558. kanal, TV Bu 142. kanaldan izleyebilirsiniz. Lale Gül, gönül bahçeniz.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
4: Şimdi Yuhan Müslim'i nereye bağlıyız? Allah'a bağlıyız. Kimle? Ülema ve meşayih vasıtasıyla bağlıyız. Lakin bu ipimizi kırmak için çok fare vardır. Hiç uyumaya gelmez Cuma Müslim. Uyudun mu gitti? Şimdi Cuma Müslim. Fare dedik. Yavrular. Yuvaları belli. Pekala. Deve. Deve kim? Deve. O medreseye gidip giden. Ya onun şeyi sahibi? İşte o hoca efendidir ki devenin üzerindedir. O uyuyunca ne oluyor? Şeytan yuları kesebiliyor. İşte uyudulluk İslami ilimlere bağlıyken o bağımızı kestiler, çektiler bizi kendi bağlarına bağladılar. Türk milleti bu durumdadır Cemal Müslim. Aldatılmış durumdadır. Ne zamana kadar? Her mahallede bir erkek medresesi, bir kız medresesi, ve her köyde bir erkek medresesi, bir kız medresesi açılıncaya kadar ve o medresede o mahallenin çocuklarını alacak kadar büyük olacak. Kız medresesi de kızlarını alacak kadar büyük olacak ve her ev çocuğunu oraya verecek. Kendileri de bilmiyorsa onlar da geleceği okuyacak orada. Tam o zaman yani ne için yaratıldığımız meydana gelmiş olacak. Değil ise cemaat müslimin yanlış yapıyoruz. Şöyleyiz cemaat müslimin. Mesela Almanya'ya gittim ya Avrupa'ya gittim ya yahut başka bir uzak memlekete gittim para kazanmaya. Ellerin cebinde geziyorsun da para kazanmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Açlığa, susuzluğa, çıplaklığa tahammül ediyorsun, hastalığa. Veyahut kazandığını o gün yiyorsun. Sonra memlekete dönmek vakti gelince geliyorsun memlekete. Çoluk çocuk senden neler bekliyor? Bir daha bakarlar ki cebinde bir kuruş yok, gelmiş. İşte biz ona benziyoruz cemaat müslimin. Dünyada boşuna durmuş oluyoruz. Eğer sen medreseye gitmiyorsan, Kur'an'ı öğrenmiyorsan, Kur'an'ın manasını, ahkamını, tefsir, hadis, bu 4-5 şeyi, 6 şeyi öğrenmiyorsan, dünyada kaldırım mühendisi gibi geziyorsun, haberin olsun. O mühendis de Mahmut olsun isterseniz. Beğenmediğiniz benim üzerime atın, zararı yok. Mesele anlaşılsın da, zararı yok Mahmut, kaldırım mühendisi olsun. Ey Müslümanlar, vallahi billahi, ne pişman olacağız, ne pişman olacağız.
3: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
2: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Bir soru, bir cevap.
2: Dizüstü yırtık pantolonla namaz kılınabilir mi, caiz midir diye sormuşlar.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu dersimizi mübarek eylesin. İfade ve istifadede cümlemize muvaffakiyetler ihsan eylesin. Şimdi sualde kardeşimiz yırtık pantolon ile namaz kılmak caiz mi diye sual ediyor. Ki Allahu Alem burada sualden kastedilen işte pantolonum eski olduğu için yırtıldı değil de sokakta gençlerde gördüğümüz özellikle bu şekilde satılan, tabiri caizse sanki bir hayvan saldırmış, üstü başı yırtılmış ve bu şekilde bir pantolon giyerek, hem de dar bir pantolon giyerek sokaklarda dolaşmak. Aslında bunu namaz kılmak caiz midir ötesinde böyle bir kıyafet giymek caiz midir diye suali daha genişletmek daha uygun olsa gerek. Evet. Her şeyden önce bu batıdan gelen İslami olmayan moda namıyla Müslümanlara yutturulan bir ameliye olduğu, bir hakikat olduğu unutulmamalıdır. Müslüman kendisi renk veren olmalıdır, renk alan olmamalıdır. Yani dem veren olmalıdır, dem alan olmamalıdır. Dolayısıyla burada gençlerimiz birilerinin yapmış olduğu ameliyelerden tesirlenerek ve normal şartlarda aklı selim bir insanın yapmayacağı bir ameliyeyi sadece bir özenti uğruna yapması, bu bizim içinde bulunduğumuz durumun ne kadar vahim olduğunun bir göstergesidir. Evet. Dolayısıyla şunu net bir şekilde söyleyelim ki bu şekilde üstü başı yırtık, para vererek hani yamalı eski elbiseden olduğundan dolayıydı. Belki de yüksek meblağlar vermek suretiyle bu şekilde kıyafetleri alıp giymek, değil namaz kılmak, bunlara para vermek, bunları kullanmak, bunlarla toplum içinde gezmek zaten caiz değildir. Bunu net bir şekilde ifade edelim. Ha, bu caiz olmamasının boyutu farklı olabilir. Kadınlar açısından bu daha şiddet olacaktır. Ki zaten kadının tesettür noktası farzdır. Erkek açısından İşte dar olursa uzuvlarını belli etmesi daha şiddet olacak. Hadi dar olmaması durumunda avret mahallinin gözükmesi söz konusuysa yine bir haramiyet söz konusudur. Hadi avret mahallinin göstermemesi bir özenti söz konusuysa yine bir ademül cavazlık söz konusu olacak. Yani bunu söylemem konumuna göre, durumuna göre farklılık arz edeceği ama hepsinin toplanacağı nokta bir Müslümanın böyle bir kıyafet giymesinin uygun olmamasıdır. Evet. Peki gelelim namaz konusuna, namaz sahih olur mu? Namazın bir takım şartları vardır. Bu şartlardan bir tanesi de setre avret diye tabir ettiğimiz avret mahallinin örtülmesidir. Kadınların avret mahalli ve erkeklerin avret mahalli bunlar farklıdır. Bunu genel itibarıyla erkek için soracak olursak, çünkü kadının zaten pantolon giymesi caiz değil, pantolonla namaz kılması zaten caiz değil, ayrı bir konu. Erkek açısından bu meseleye bakacak olursak, bu yırtıklık eğer diz kapağı ile göbek arasındaki bölümlerde oluşmuş ve o uzvun da dörtte birine ulaşmış ise bu zaten namazın sıhhatine engel olan bir durumdur. Dörtte birinden daha az olsa bu belki namazın sıhhatine etki yapmaz, yani namazın sahih olmasını engellemez ama bilerek bu şekilde namaz kılmasının kerahatten hali olmayacağını, mekruh olmaktan daha aşağı olmayacağını yine vurgulamakta fayda vardır. O yüzden Müslümana yaraşan dediğimiz gibi renk vermektir, tesir etmektir, tesirlenmek değildir. Müslüman bir kıyafet giymek, İslam'a uygun, ananiyemize uygun bir kıyafet ile toplum içinde gezmek, özenti göstermemek. Birileri bize özensin. Biz birilerine özenmeyelim. Bu şuurda olabilme ümmet olarak Rabbim bizlere ihsan eylesin.
2: Amin inşallah hocam.
1: Bir soru, bir cevap.
0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
1: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
0: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
2: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
5: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
7: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
6: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
1: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Orada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
7: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
11: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
4: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bu bir yeniden iletimdir.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
1: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz var.
0: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
7: İnnemâ yakşallâhu min ibâdihil ulemâ. Şimdi en büyük alimlere bakıyoruz. Kim diyoruz? İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu teâlâ, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel. Bu zatlara bakıyoruz değil mi? İmam Malik Hazretleri, müçtehitlerden bahsedecek olursak, muhaddislerden bahsedecek olursak, İmam Bukhariler, İmam Müslimler, İmam Ebu Davudlar, Nesailer, müfessirlerden işte yola çıkarsak, ne diyeyim yani, Gazi Beyzaviler, Fahru Raziler, vesaire İmam Muhaddisler, İmam Suyuti'ler çok. Bunların hayatlarına bakıyoruz. Allah Teala'dan korku içerisinde, açlık susuzluk içerisinde, devamlı oruç, devamlı ibadet, günahlardan uzak duruyorlar. Yani işte ilim onları haşyete, Allah'tan korkuya sevk etmiş. İşte bu ayetin kerimeli müstakı olmuşlar. Yani ne demek? Allah'ın ayetinin hak olduğunun ispatı olmuşlar. Adam onlar yani. Çünkü ancak alimler korkar. Şimdi alim olmayanlardan, cahillerden korkanlar var mıdır? Vardır. Takva sahipleri var mıdır? Vardır. Vardır ama işte nasıl korkulacağını, neyin haram, neyin mekruh olacağını bilmediği vakitte takvası zedelenebilir. İlimsiz iş zor. Ancak men kallede alimen lekallah salimen. Bir alimi taklit ederse, bir alime, bir veliye ittiba ederse, tam onun izinde giderse, sözlerine hiç itiraz etmeden takip ederse, o da Allah'a selametle kavuşur. Çünkü alim olmayanın müteallim olmaktan, ders okumaktan veya sohbet dinlemekten başka hiçbir çaresi yok. Helak olmamak için kün alimen ev müteallimen ev sami'an. Ev muhibben de var ama kuru kuruya sevgi para etmez. Ya alim olacaksın, bu saatten sonra herkesin alim olması mümkün olmayacağından, o zaman müteallim olacaksın. Yani talebe olacaksın, medreseye gideceksin, bir hoca efendinin önüne diz çökeceksin, faydalı ilimler, ilmihal özellikle ehl-i sünnet itikadı ve ilmihal farz ilimleri öğreneceksin. Şimdi bu da icabında zor oluyor. Ne bakımdan? Çünkü yani insanın aradığı hoca yakınında olmuyor. Bir yerden bir yere gitmek, buralar büyük şehir, trafikler var. İnsanların maddi imkanları, ekonomileri çok bozuk. O bakımdan masraflar, her gün git, haftada üç kere git falan, bunlar da zor oluyor tabii. Onun için talebe olma imkanına sahip olamayanlar da üçüncü bir şık olarak ev sami'an yahut da dinleyici ol. Yani hakkı dinle, hayrı dinle, dini dinle, ayetler, hadisleri dinle. Bu dinleme imkanı çok fazlalaştı. Artık YouTube'lardan, internetlerden efendim Lale Gül gibi hizmet eden, kadın sesi bile almayan, kadın görüntüsü hiç yer vermeyen, millete günah işlettirmeyen, belki de bir tane odur. Efendim Lale Gül radyosu da var, televizyon almak hiç lazım değil. Radyodan da bu ilimler istifade ediliyor. Zaten cep telefonlarında artık uygulamalar cebe inmiş vaziyette. Millet kulaklık takmış, şarkı türkü dinleyerek metroda, otobüste giderken bir Müslüman kulağına efendim sohbet takarak, ayet hadis dinleyerek yolculuğunu yapabiliyor. Hem ilim almış oluyor, dinlemiş oluyor, hem de haramlar, günahlar duymaktan, izlemekten korunmuş oluyor. Yani arayana cennet kolay, arayana. Onun için sebepler artmış. Şimdi tuğyan sebepleri artmış, cehennem sebepleri de çok artmış, günah sebepleri çok artmış. Ona göre hayır sebepleri de artmış. Ama çokları günah sebeplerine tevessül ediyor, hayır sebeplerine teşebbüs etmiyor. Bundan dolayı helak oluyor. Siz buyuruyor, وَلَا تَكُنْ رَابِعًا Bu üçün dışına çıkmayın. Bazı hadislerde dördüncü olmayın, bazı hadislerde وَلَا تَكُنْ رَابِعًا Beşinci olmayın buyuruyor. Beşinci olmayın buyurundan dördüncü nedir? وَلَا تَكُنْ رَابِعًا Beşinci olmayın. Fetehlik, helak olursunuz. Fetehlike helak olursun. Dördüncü olmayın derken ya alim ol, olamadın talebe ol, olamadın dinleyici ol. İyi bir dinleyici ol. Yoksa dördüncü kalma, helak olursun. Şimdi beşinci rivayetinde ev muhibben var, sevici ol. Severseniz yine kurtulursunuz. El mermamina, kişi sevdiğiyle beraberdir. Ashab-ı Kehf'in köpeğini cennete gireceği bildirilmiştir. Yani Mevlana Camii, Kudsesi Ruh Sami Hazretleri'nin buyurduğu vecile, ya Rabbi ben Ashab-ı Kehf'in köpeği olan Kıtmir cennetlik olduysa, ben de senin ashabının köpeğim. Ben senin kıtmirinim demiyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kıtmiri olmak da çok yüksek seviye. Tevazu yapıyor. Onun için Ashab-ı Kehf'in ismine Ashab-ı Güzini koyuyor. O ki Ashab-ı Kehf'in köpeği iken kurtulduysa, ben de Ashab-ı Güzin'in köpeği olarak beni kabul eyle diye yalvarıyor Molla Cami Hazretlerimiz, Evliya'nın reislerinden. Onun için sevmek işte ne yapıyor? Bir kelbi cennet ehlinden yapıyor. Bu kadar soylu, şerefli, mallı, mülklü, şöhretli ağalar, paşalar cehennemin dibinde inim inim inerken, bir köpek cennette yüksek derecelerde keyif sürecek. Bu size çok büyük bir şey anlatması lazım. Sevginin ve birlikteliğin ve sohbetin ve beraberliğin şerefi bakımından. Onun için ev muhibben diyor, ya da seven ol, dördüncü olma, fetehlike helak olursun. Bir rivayette de beşinci olma diyor. Ancak şimdi ben kuru kuruya severim ama hoca olamadım, talebe de olamadım, dinlemekte dinemem. Burası aslında dörtten beş, yani üçten dört, beşincide helak var da, üçten dört birbirinde paralel. Çünkü neden? Bir insan bir şeyi severse, tutkuyla severse, gerçek manada severse, lafla değil, o kişi o sevdiğini dinler mi dinlemez mi? Sohbetini, sözünü dinler mi dinlemez mi? Ganimet bilir. Ne kadar konuşsa o kadar dinler. Çünkü seviyor. Hiç seven sevdiğinden ayrılmak ister mi? Fırsat olsa da ölene kadar bizi birbirine rapt etseler, bağlasalar, hiç ayrılmasam der. Sevgi böyle bir şey. İnnel muhibbel meyuhub mutluyun menahabe şeyen. Kim bir şeyi gerçekten severse ekzera min zikri, hep onu anar, çok anar. İkide bir ondan bahseder, onun faziletlerinden, onun güzelliklerinden, onun iyiliklerinden, onun meziyetlerinden bahseder. İnnel muhibbe limen yuhibbu zevvaru. Sevginin kaidesi, kaidelerinden biri, seven sevdiğini çok ziyarete gider. Duramaz. En kısa zaman içinde hep parasını, maddi, manevi imkanı sarf eder, sevdiğini mutlaka ziyarete gider. Seven sevdiğini çok zikreder. İnnel muhibbe limen yuhibbu muti'u. Seven sevdiğine çok itaat eder. Dediğini yapar. Gel der, gel, git der, gider. Sakalını bırak der, bırakır. Sarık sar der, sarık sar. Çarşaf gider, çarşaf gel. Çünkü seven sevdiğine itaat ede gelmişti. Şimdi üç tane kaide söyledi. Seven sevdiğini çok anar, çok zikreder, çok ziyaret eder, çok itaat eder. Şimdi sana diyor ki, alim olamadın, talebe olamadın, ya da sami ol, yani dinleyici ol. Ya da muhib ol. Şimdi muhibden sami'in ne farkı var? Bir adam hem sevecek, hem sevdiğini dinlemeyecek. Hem sevecek, onun sohbetine iştirak etmeyecek. Hem sevecek, hem ziyarete gitmeyecek. Hem sevecek, yap dediğini tersini yapacak, yapma dediğini yapacak. Burada zaten dördüncü maddeye giremez. Niçin giremez? Çünkü gerçek manada severse helaktan kurtulur, dördüncü maddeye girer. Ama gerçek manada seven zaten söz dinler. Söz dinlediği zaman anladık, alim olamaz, talebe olamaz. Ama en azından Sami'nin sıfatıyla Allah'ın dostlarının kelamlarını, ayetleri, hadisleri dinler. E şimdi dinleme imkanları bu kadar artmış. Orada mektubat dersi yapıyoruz. Adam kalkmış maç izliyor. Şifa-ı Şerif okuyoruz. Sevgililerin sevgilisi Muhammed Mustafa'yı anlatıyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Boğazımız yara olmuş. Gözümüz tansiyonu 60'a çıkmış. Dün gece hastanelerdeyiz. Ondan sonra yine biz orada mektubat dersimizi bırakmıyoruz. Serumlarla gözün tansiyonunu düşürler. Gözün tansiyonu da 60'a çıkıyormuş demek. İlk de başıma geldi. E şimdi hastanede efendim korona olmuşuz, zatürre olmuşuz, mümem olmuşuz. Yine orada dersi bırakmıyoruz. Çünkü biz Allah'ı seviyoruz, Resulünü seviyoruz. Şifa-ı Şerif'i seviyoruz, Mektubat-ı Şerif'i seviyoruz, Mahmud Efendi Hazretlerimizi, Evliyamızı seviyoruz. E bize onlar öyle gösterdi. İnim inim inlesene hasta olsa da asla ders bırakılmaz. İnim inim inliyorsun, entübe değilsen iki kelime konuş. Bir ayet oku, bir hadis okudu. E şimdi sevenlerin ne işle meşgul olduğu görülüyor. Öbürü de laftan ben seni çok seviyorum. Ya arkadaş, böyle sevgi olur mu ya? Masraf yok, israf yok, para yok, pul yok, bu şey yok. Evinde oturmuş bir radyoyu açacak veya cep telefondan bir saat orada ayet hadis neler anlatılıyor. Belki ölene kadar bir daha o ayet hadisi hiç duymayacaksın.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
1: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı beş vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
0: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
12: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
13: Şimdi mesela ne diyor? Niçin oldu hicap canım bu ketret? Ketret çokluk demektir. Yerler, kökler, aylar, güneşler, yıldızlar, insanlar, hayvanlar her biri ayrı ayrı saysan bitmez saymakla. Bunlar Mevla ile kul arasında perde oluyor. Hicap perde demektir. E niçin bunlar perde olsun sana? Bu kesret içre anla sirri vehdet. Bu çok içerisinde Mevla'nın birlik sirrini anla. İsmail Hakkı Hazretleri bir eserinde öyle zannediyorum onu da gördüm ki saatin içerisinde nice hareket eden aletler vardır, parçalar vardır. Sen onları dolaşma, onlarla kalma ya. Onları tek bir yer idare ediyor, zemberek. Saatçılığınız varsa zemberek nedir bilirsiniz. Bir hanım soruyor zemberek nedir? Vaazda zemberek. Çünkü saatçı değil ne bilsin. İşte diyor ki o büyük zat onlarla kalma. Ha? Ya onları kim çeviriyorsa döndürüyorsa ona bak. O zemberektir. İşte sen bu aylara, güneşlere, yıldızlara, efendim, dağlara, taşlara, denizlere, insanlara bakıp geri kalma. Hayrete düşme yani. Boş cehalet hayreti demektir. Düşme. Mesela güneşe baktın, hemen ondan Mevla'ya geç. Bunu hoş benim Rabbim yarattı Allah Allah. Ondan sonra aya bak, bunu da Rabbim yarattı. Yıldıza bunu da Rabbim yarattı. Dağları, taşları, neye baksan en zerresini, zerresinden, küresinden, hebbesinden, kubbesinden hepsini Mevla yarattı. Tamam mı? Evet. Niçin oldu hicap canım bu ketret? Bu ketret işte anla sirri vahdet. Yani bütün kainatı dolaşsan her biri seni Mevla'ya davet ediyor. Beni o yarattı diyor. O zaman Mevla'nın birliği çıktı meydana işte. Ve onlarla makami arifin erdemde hayret. Arif olanların makami erdemde hayret. Arif kimdir cemaat ismi? Resulullah Miraç gecesi Mevla'ya çıktı. 70 bin hicab açtı. 70 bin perde açtı. Mevla'nın huzuruna geldi. Onun kamil ümmetleri de ruhlarıyla o 70 bin perdeyi aşar. Mevla'nın huzuruna gelir. Ne zaman ki ara yerde perde kalmaz o adam arif olur. Böyle bir arif olan adam nereye baksa hayran olur. Bunu benim Rabbim yaptı. Nasıl yaptı? Daldırır gider. Makami arifim her demde hayret. Biz neler görüyoruz? Hiç ne hayret var ne bir şey var. Allah selamet versin.
12: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
14: Bu frekansta huzuru hissedeceksiniz. Hayırlı ve huzurlu günler. Lale Gül Efendisiniz.
4: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı başlıyor.
15: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kaldığımız yerden devam edileceğiz inşallah. Fakat şeyh, kamil şeyhler, nakıs şeyhler ya da bu işin işte yalancısı şudur, sahtekarı budur kısmını bitirdik. Şimdi Mahmud Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi Ruhu'nun usulü adeti üzere yine inşallah dersimizin evvelinde bir beyt okumaya devam edeceğiz Risale-i Kutsiye'den. Elimden geldiği kadar sıradan takip edeceğim. Tabi bazı yerleri atlamamız gerekebilir çünkü hani daha hususi meclislerde zikredilmesi gereken yerler vardır. Bazı yani seviye ister, bazı tecrübe ister. Alel umum söylenmez yani. Bazı meseleler vardır. Hani ilmin de mahremi mevzuları vardır. Her şey her zaman söylenmez. Derler ya her doğru her yerde söylenmez diye. Hazreti Ali Efendimiz'den nakledilir. Kellimun nâse bimâ yefemûn ve da'û mâ lâ yefemûn. İnsanlara anlayacağı sözü de söyleyin. Anlamayacakları şeyi söylemeyin. اَتُحِبُّونَ يُكَذَّبَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah ve Resulünün yalanlanması hoşunuza gider mi? Sever misiniz böyle bir şey? Yok. Yani ne demek bu? Şimdi Kur'an'da ayettir ama adam hiçbir şey bilmiyorsa önce ona iptidai bilgiler öğretilmeli. Sonra diğerlerine geçilmeli. Adam hiç anlamamıştır, seviyesi yoktur, bir şey bilmiyordur. Ona ileri seviyede tecrübesi olan bir kimse, bilgisi olan bir kimseye anlatılacak şeyi anlatırsın. Anlayamayacağı için bu sefer inkar yoluna düşebilir. Allahu Teala Celle Celaluhu dileseydi Kur'an'ı yekten indirebilirdi. Lakin Allahu Teala 23 seneye yaydı bu işi. Niye? Alışılsın diye. Zor gelmesin diye. Mesela içki içmeye çok alışkındılar. Allahu Teala doğrudan içkiyi hemen haram etmedi mesela. 3 merhalede haram etti içkiyi. Önce namaza yaklaşmayın dedi. Bu kötü şeydir falan. Öyle hani merhaleyle bu haram edilmiştir. Dolayısıyla hani Risale-i Kutsiye dervişlere yazılmış bir kitap. Orada mesela alel itlak insanlara anlatılacak şeyler var. Bir de bu yolun yolcusuna hani anlatılması gereken şeyler var. Hususi meclislerde zikredilir onlar. Yani şimdi doktorlar da öyle yapıyorlar. Mesela bize bir şey konuşurken kendi anladıkları dilden konuşmuyorlar yani. Değil mi? Kendi anladıkları dilden aralarında konuşur gibi bizimle konuşsalar biz ondan bir şey anlamayız yani. Her işin ehli vardır. Evet, şimdi Risale-i Kutsiye'den beytimizi okuyoruz. Şeriat mahzeninden bunca insan. Şeriat mahzeni, şeriat din ümbin İslam demek. Din, şeriat, İslam bunların hepsi aynı şeydir. Şeriat kelimesi kanun demektir. Hani meşru gayri meşru denir ya mesela. Kanuna uygun olana meşru denir. Kanuna uymayana gayri meşru denir. Gerçi şimdi bir tartışma vardı değil mi? Şimdi şer'idir, meşru mudur, değil midir diye. Garip yeni bir ıstılah çıktı yani. Neyse. Cübbülhamit hocamız o konuya bayağı değinmişti. Oraya bizim girmemize gerek yok şimdi. Şeriat Allah'ın dini. Mahzeninden. Şeriat nedir? Mahzendir. Mahzen hazinenin konduğu yer yani. Şeriat öyle bir hazinedir ki şeriat yani din-i mubini İslam Allah'ın kanunları öyle bir hazinedir ki onunla dünyayı da kazanırsın, ahireti de kazanırsın. Her şeyi kazanabilirsin onunla. Şeriat kanun demek. Dikkat edin burada hani Allahu Teala bize hani emir veriyor,
16: bazı yasaklarda bulunuyor ya. Bunu biz şimdi mesela hani amirler geliyorlar sana bir şey emrediyorlar, yasaklıyorlar seni. Şunu yapabilirsin, bunu yapamazsın. Biz böyle düşünüyoruz. Öyle değil, o yanlış. Muhammed Efendi Hazretlerimiz buyurmuşlardı ki şeriat en güzel şeydir o. Şeriat Allah'ın kanunu, daha güzeli olamaz. Bir de en güzel olması, bu daha yeni yani aklıma geldi. Birkaç aydır bunu dile getiriyorum. Yani hani bu lafızda aklıma ilk defa düştü o yani. Şeriat ne demek? Kanun. Kim koyuyor bunu? Allah-u Teala. Ne demek bu yani? Şunu yapacaksın, bunu yapmayacaksın demek. Ya şu kainatı bir düşün. Değil mi? Biz dünyanın üzerinde küçük küçük nesneleriz yani. Koca bir dünya var. Onun işte etrafında döndüğü bir güneş var. Onun bilmem kaç tane etrafında dönen gezegenler, uyduları var. Değil mi? O işte Samanyolu galaksisini dolanıyor. O galaksiden kaç trilyon tane var falan bilmem ne. Değil mi? Düşün şu koca kainatta. Biz toz gibi bir şeyiz yani. Ve bizim ne yapacağımıza Allah karar vermiş. Bunu böyle değerlendirmek gerekiyor. Şeriat nedir? Senin ne yapacağına Allah'ın karar vermesidir. Bu insana verilmiş en büyük değerdir. En büyük lütuftur. En büyük makamdır yani. Mesela hayvanlar için öyle değil. Onlar serbest. Ona karışmıyor Allah-u Teala. Hani istediğini yapar o mesela. Değil mi? Ama insana öyle yapmamış Mevla Teala. Diyor ki senin ne yapacağına ben karar veriyorum. Ya kainatın Rabbi olan Allah-u Teala, sonsuz ilim ve kudret sahibi, bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf, bütün noksan sıfatlardan münezzeh, قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدَّ كِوَ Allah birdir, zatında sıfatında hiç kimse ona benzemez. Allah-u Samet, Allah Samet'tir. Samet el-Masmud-i İleyhi. Herkes ona muhtaç, o kimse muhtaç değil. O Allah, o yüceler yücesi Allah-u Teala, biz garip fakir kullarının ne yapacağına karar vermiş. Yani hükmetmiş demek, tamam mı? Bu en büyük şeref bizim için ya. Biz burada diyelim bir sürü insan olsa, 100 kişiyiz. Diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanı geldi. O 100 kişi içerisinden bir tanesine dedi ki gel sen buraya. Ya bak dedi, sen şu işleri şöyle yapmalısın, bu işleri böyle yapmalısın, bunu böyle, bunu sakın yapma. Bütün yapacakları işe o mesela bir yön verse. Dersin ki arkadaş ya ne kadar kıymet veriyordu ya. Hiç kimseyle ilgilenmedi, bir onunla ilgilendi, her yapacağı işi ona tarif etti. Ne kadar ilgilendi, ne kıymetli adammış dersin değil mi? Evet. Bir kul böyle dediği zaman oluyor yani. Çok daha ötesidir. Bizim İslam'la mesul olmamız, Kur'an'a, şeriata muhatap olmamız bizim için en büyük şeref, en büyük makam, en büyük lütuf bu yani. Allah'ın muhatabısın. Senin ne yapacağına yüceler yücesi Allah karar vermiş, hükmetmiş. Sen onun dediğini yapsan hiç ayağına taş değer mi senin ya? Dünyada, ahirette. Bu çok büyük bir lütuftur. Allah'ım bunu anlamak nasip eylesin. Bize külfet gibi geliyor. Mesela değil mi?

haksızsın, diğerine haksızsın dese, birisinin lehine hükmediyor. O haklıdır, bu haksız. Haklısın dediği adam sevinir mi? Sevinir tabii. Efendi Hazretleri buyurdular ki, haksızsın dediği adam da o kadar sevinmelidir. Niye? Kafir nefsin dediği değil, Allah'ın dediği oldu diye. Nefsinin dediği olsa zarar edersin. Dünyanı, ahiretini kaybedersin yani. Ama Allah'ın dediğinin olması senin için en iyisidir o. Ya nefsinin dediği olsaydı ahirette ayva yemişti yani. Dünyada da yersin ayvayı. Ama Allah'ın dediği oluyor diye. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, mesela onu hapsetmişler, eziyet etmişler ona. Müritlerine mektup yazıyor. Diyor ki, bu Allah'ın muradıdır diyor. Ben Allah'ın muradına teslimim diyor. Razıyım demeye haya ederim diyor. Hani ben razıyım, tamam, ne demek bu? Şimdi tabii, şimdi Allah dostlarının baktığı açı var ya, onların manevi halleri, makamları acayip. Ben diyor razıyım demeye haya ederim diyor. Ondan gelenden zevk alırım ben diyor yani. Bu rızanın ötesi bir şey diyor yani. Şimdi bu bana eziyet edenler var ya, siz bunlara bir şey yapmayı sakın düşünmeyin ha diyor. Allah'ın muradı onların elinde tecelli ediyor diye ben onları da seviyorum diyor. Kendisine zulmeden adamları söylüyor. Dokunmayın bu adamlara diyor. Şimdi tabii belli bir müddet kaldıktan sonra çıkacak falan mevzular, o hayatını okursunuz, orada görürsünüz. Allah'ın hükmüne razı olmak var. Bir de onun fiilinden zevk almak var. Nefsinin dediği değil. Mesela insanı meleklerden üstün yapan nedir? Bak, biz kulluğu nasıl tarif ediyoruz? Kulluk, emirleri tutmak, yasaklardan kaçmaktır diyoruz. Peki melekler de Allah'ın kulları, onlarda da bu mu? Hayır. Onlarda sadece emirleri tutmak var. Yasaklardan kaçmak yok. Niye? Nefis yok çünkü. Onlarda nefis olmadığı için, muhalefet söz konusu olmadığı için onlar sadece Allah'ın emrini tutuyorlar. Asla asi gelmiyorlar. Biz de emirleri tutmak hususunda meleklerle aynıyız. Yani ne demek? Bize de emir var, onlara da emir var. Ama yasaklardan kaçmak cüzü var ya, kulluğun ikinci cüzü, insanı melekten üstün tutan budur. Nefsinin istediğine dur demektir o çünkü. Nefsinin dediği olmayacak, Rabbinin dediği olacak. Bu şu ayeti çok mülahaza etmek lazım. Yani biz mesela dünyaya Allah'a kulluk etmeye geldik ya, hayatın zevkini çıkarmaya geldik zanneden adama İslam anlatamazsın. Çünkü İslam kanundur. Kanun demek sınır demektir, hudut demektir. Bu da nefse sınırdır. O ise hayvani bir özgürlük istiyor. Hiç sınır olmasın, İstediğimi yapayım istiyor. Böyle bir adama sen İslam anlatamazsın yani. Önce dünyanın bir imtihan yurdu olduğunu anlatman gerekiyor. Şimdi Allahu Teala buyuruyor ki Nâciât suresi, وَاَمَّا مَنْ, o kimseye gelen de ki, خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, Rabbisinin makamından korktu. Bir manada şudur, Rabbisinin huzuruna dikilip hesap vermekten korktu. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, ve nefsi hevasından nehyetti. Heva sevmek demek, arzulamak demek. Nefsi arzularından uzaklaştıran adam var ya, Allah'ın huzuruna durup dikilip hesap vermekten korkuyor ve nefsi arzularından uzaklaştırıyor. فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, cennet bu adamın gideceği yerdir diyor. Cennete gitmenin yolu bu. Zaten bütün imtihan nedir dünyada? Allah emredecek, nefis istemeyecek. Sen ya nefsine kulluk edip onun dediğini yapacaksın, ya Rabbine kulluk edip Allah'ın dediğini yapacaksın. Konu bundan ibaret. Bütün mesele, dünya hayatının sırrı budur yani. Allah nefse uymaktan bizleri muhafaza eylesin. Şimdi şeriat Allah'ın hazinesidir. O bize emrediyor, yasak veriyor bize. Bizim hayatımızı Allah düzenliyor yani. Onun dediğini yaptın mı? Zarar etme mümkün değil yani. Şeriat mahzeninden bunca insan, şeriat hazinesinden, dünya ahireti satın alacağımız en büyük sermayemiz bu İslam yani. Bu hazinede nice insanlar Huda'ya vasıl oldu, buldu meydan. Huda, Allahu Teala Celle Celaluhu. Huda, hod ayende, varlığı kendinden olan demektir. Farsçadır. Huda'ya vasıl, Allah'a ulaştılar, buldu meydan, meydan buldular. Meydan buldu ne demek? Yani darlıktan genişliğe çıktı. Nefisten, şeytandan, yani
bir sürü sıkıntı geliyordu ama o tamamen Mevla'ya teslim olarak Allah'ın hükmüne razı olarak o darlıkların hepsini geçti gitti, genişliğe vasıl oldu. Allah dostu oldu demek yani. Şimdi Allah'a ulaşmak ifadesi defalarca burada zikrediyoruz ama hani bazı insanlar ilk defa görüyorlar, dinliyorlar. Yanlış anlaşılmaya

0: sebebiyet vermemek için zamanımızda, çünkü birçok mevzu maalesef hani artık bilinmiyor yani, seviyeler eski seviyeler değil. Eskiden bütün insanların derdi Allah'a kulluk etmekte, bunlar konuşulurdu. Şimdi sadece dünya konuşuluyor, az ahiret konuşuluyor yani. O yüzden bazı şeyleri illa şerh etmek gerekiyor. Şimdi Allah'a ulaşmak, ulaşmak ne demek yani? Gidiyorsun, ulaşıyorsun, aradaki mesafeyi kapatıyorsun, ulaşıyorsun. Bu cismin cisme ulaşması böyle oluyor mesela. Cismin cisme, yaratılmışın yaratılmışa ulaşması mesafeleri kat etmekle oluyor mesela. Peki Allah'a ulaşmak denince Allah bir yerde, biz de gidip ona ulaşacağız. Haşa ve kella. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Zamanı mekanı yaratandır Allahu Teala. Zaman ve mekan onu ihata edemez. Onun için zaman mekan söz konusu olamaz yani. Zaman ne zaman başladı? Zaman ilk yaratılmayla başladı. Mevla ilk olarak peygamberimizin nurunu yarattığında zaman başladı yani. O nurlar aleminde, o alemde zaman başladı. Bu alemde cisimlerin yaratılmasıyla zaman başlıyor zaten. Dolayısıyla Allah'a zaman çalışmaz. Bunu iyi dikkat etmekle, bunu iyi bilmek lazım yani. İşte Mevla'ya ulaşmak dediğimizde zaman mekan Allah'a çalışmadığı için Allah, o zaman bizim Allah'a ulaşmamız nasıl olacak? Mümkün değil. Cismin cisme ulaşması gibi bir ulaşma haşa ve kella söz konusu olamaz yani. Kadime hadis olmaz muttasıl can. İrişmez aklu, fikru, idraku, imkan. Kadime hadis olmaz muttasıl can Risale-i Kutsiye'de. Efendi Hazretleri bunu çok okur, çok izah ederdi. Çünkü imanın temeli oraya dayanıyor yani. Ne diyor? İrişmez, Allah'a erişmez. Akıl, fikir, düşünce, idrak, imkan ona ulaşmaz. İmkan meselesi mümkünül vücutla alakalıdır ama oraya girmiyorum şimdi. Allah'a bir şey ulaşamaz yani. O kadar yücedir ki yani. Eğer ulaşılabilir olsaydı bir sınırı var demek olurdu. Mevla'ya ulaşmak mümkün değil. Kadime, kadim evvelinden yokluk geçmemiş olan, yani Allahu Teala'dır bu. Hadis, sonradan yaratılan mahlukat bizler. Kadime hadis olmaz muttasıl can. Yani hadis olan, sonradan yaratılmış olan bu mahlukat, kadim olan Allah'a ittisal edemez. İttisal, bak bu şimdi İttisal bu. O da vasaleden gelir de iftial babındandır. Bu yapışmak, temas etmek. İttisal budur yani. Muttasıl, arada boşluk yok. Temas ediyor birbirine. Şimdi Allah'a ulaşmak dediğin zaman böyle bir cismin cisme ulaşması değil. Çünkü böyle bir ulaşma için ya Allah'ın varlığının bu alemin varlığı seviyesine düşmesi lazım. Haşa ve kella. Ya da bu alemin varlık seviyesini Allah'ın varlık seviyesine çıkması lazım. Haşa ve kella. Olamaz. İlahla kul bu şekilde bir birleşme olamaz. Peki Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'a ulaşmak demek kalpten masivayı tamamen temizliyorsun. Gönlün Allah'tan başkasına yönelmiyor. Araya başka bir sevgi, muhabbet girmiyor. Teveccüh olmuyorsa Allah'a ulaştın diyorlar sana işte. Allah'a ulaşmak budur. Kalp aynasını tertemiz yapıyorsun. Mesela tarikat dersi talim ederken gösterirlerdi mesela. Efendi Hazretlerimiz de öyle gösterirmiş. Gözlüğü Ahmet abiden gördüm ben mesela. O dedi Efendi Hazretlerim gördüğüm gibi yapıyorum. Bir ayna tutuyor mesela. Bu kalp ayna gibidir diyor. Mesela ona güneş vuruyor. Sen de bakıyorsun mesela, aynadan güneşi görebiliyorsun. Şimdi Mevla'nın o manevi olan nurları o gönül aynasına parlayacak. Ama bu masiva dediğimiz Allah'tan gayrı olan mahlukat sevgileri var ya. Nefsani sevgiler yani. Onlar bu aynanın üzerinde toz toprak oluyor. İşte tarikata çalışmak, şeriata çalışmak o aynayı temizlemek oluyor. Her Allah dediğinde, her la ilahe illallah dediğinde Allah'ın emir ve nehileri çerçevesinde yaptığın her işte o kalpte ne oluyor? Çöp çöpü atıyorsun yani. Sürekli atıyorsun, sürekli at. Efendimiz öyle buyuruyor. İnne hâzihil kulub. Yok, o testo kemal istavel hadid onu demiyor. İnne hadir kulub in leyabla fi cevfi ahadukum kema innel kalbe diye. Kalp sizden birinin göğsünde şey eskiyor diyor. O zaman diyorlar ki ya biz onu neyle cilalayacağız? Hani Efendimiz buyuruyor ki ceddidu imanakum bi kavli la ilahe illallah. Şimdi lafızlarda biraz tam, şimdi bazen başlıyorum ama ortalarda sıkıntı çıkabiliyor. Beşer olduğumuz için. Bu kalpler aynı böyle kumaşın eskimesi gibi, böyle bir lafız vardı. Eskiyor. Siz onu yenileyin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyorlar ki ya neyle yenileyeceğiz bu imanı? Efendimiz buyuruyor ki ceddidu imanakum bi kavli la ilahe illallah, imanınızı la ilahe illallah kavli şerifiyle, kelime-i tayyibesiyle yenileyin diyor. Efendi Hazretleri bu hadis-i şerifi nakletti, manasını verdi. Sonra buyurdu ki bir insan la Allah dese ya da la ilahe illallah dese, sonra arada nefes alsa ikinci la ilahe illallah diyene kadar imanın üstüne toz konar derdi. Yani hiç Allah'ın zikrinden gafil kalmamak lazım. Tabii her zamanın mekanın kendine göre zikir usulü vardır. O mevzuya girmeyelim şimdi burada. İşte Mevla'ya ulaşmak demek, bu kalp aynasından o çör çöpü toz toprağı temizliyorsun, cilalıyorsun, Allah'ın nurları parlıyor. Arada bir engel, bir mani yoktur. Kulun masivaya teveccüh etmesi, yönelmesi Allah'tan yüz çevirmek anlamında. Çünkü kalp, Allah-u Teala kalbe çok genişlik verdi, aynı zamanda darlık verdi ona. Çok geniş Allah'ın nurlarını kaldırabiliyor. Çok dar, iki sevgi sığmıyor oraya. Ya nefsani bir sevgi, dünya sevgisi ya da Allah'ın sevgisi olacak. Dolayısıyla diğerlerinin temizlenmesi lazım. Kalp temizlenir de gönülde sadece Allah'ın aşkı muhabbeti kalırsa işte o adama diyoruz ki Allah'a ulaştı. Ulaşmak bu demek yani. Yoksa yani haşa ve kella cismin cisme ulaşması gibi bir ulaşmak Allah'ından münezzehtir cemaati müslimin, ihvani din. Evet, şeriat hazinesinden nice insanlar yani şeriata, tarikata çalışmak suretiyle kalplerini temizlediler, Mevla'ya ulaştılar, vasıl oldular, Allah'ın sevgisinde yok olup gittiler, meydan buldular. Dünyanın darlığından kurtuldular yani. Veli, lakin demek bu, gayet kat'i müşkildir ey can. Ama bunu yapmak çok zor bir şeydir. Öyle Mevla'ya ulaşmak kolay bir şey değil. Kaç binlerde bir kişiye nasip olur yani. Ki mürşitsiz bu sırra ulaşayan, kimse mürşit olmadan bu sıra layık olmaz, buna ulaşamaz yani. İlla mürşit gerekiyor. Seni irşad eden, sana nefisle nasıl savaşacağını öğreten birileri lazım. Ne gibi? Sahabe-i kiramı peygamberimizin talim etmesi gibi. Hani bunu çok da zikrediyoruz. Tarikat sonradan çıktı zannedenler zinhar yanlış yapıyorlar, yanlış anlıyorlar. Tarikat demek peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe-i kiramı terbiye etmesi, öğretip onlara örnek olması gibi peygamber varisi, halifesi, vekili olan Rabbani bir alimin ümmetten ona intisap eden, onun dersini dinleyen, onu sevenleri terbiye etmesi, yetiştirmesi. Aynı usul yani. Efendimizin sahabeyi terbiye etme usulüne biz tarikat diyoruz yani. Ha sonradan ona o isim verilmiş. Ama Peygamberimiz zamanında tarikat tasavvufun en güzeli vardı. Efendimiz en büyük şeyh, en büyük mürşid, en güzel mürşid idi. Sahabe-i kiramlar da en güzel müritlerdiler yani. Onların hallerinden bahsediyorduk çok zaman. Hani bizim şimdi şeyhlerimize hürmetimizi, her hürmeti şirk sayanlar var ya, bu kendilerine selefi diyen Vehhabiler, her hürmeti şirk sayıyorlar yani. Halbuki sahabe-i kiramın peygamberimize hürmetini görseler belki onlara da müşrik diyeceklerdi yani. Bukhari'de geçer bak, Bukhari-i Şerif'te geçer. Urve ibn-i Mes'ud radıyallahu anhu daha henüz Müslüman olmadan önce Hudeybiye'de hani Mekkelilerin elçisi olarak gelmiş, sahabe-i kiramı süzüp hani o konuşuyor, niçin geldiklerini anlamaya çalışıyor. Sonra gidip ne yapıyor? Mekkeli müşriklere onların elçisi olduğu için rapor verecek. Gittiğinde peygamberimiz ve ashabını öyle bir anlatıyor ki, bak Bukhari'de geçer bu. Diyor ki yani onun yanında hürmetlerinden gözlerini kaldırıp doya doya kendisine bakamıyorlardı diyor. Bir şey emretse canlarını feda edercesine o emre koşuyorlardı diyor. Abdest alıyor mesela peygamberimiz, arta kalan su, yani leğenden abdest alıyor ya, eli o suya değmiş oluyor. O leğende kalan su, hani abdest azalarından akıp da biriken su falan değil. Zaten leğenden alıyor, yere dökülüyor su. O leğendeki kalan suya el değmiş ya, ondan alabilmek. Kâdû yektetilûne alâ vedûihi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o elinin değdiği, mübarek elinin değdiği sudan alabilmek için savaşırlardı diyor neredeyse. Yani o kadar böyle bir hınca hınç ona girişirlerdi diyor. Aksırsa, tükürse, bir şey düşse ağzından diyor. Yere düşmez de havada kapıp ciltlerine sürerlerdi diyor. Biz şeyhimize bunu yapsak zaten tam savaş çıktı yani. Bak bazı, şimdi bu teberrük ya şimdi. O peygamberimize mahsustu. Ha, yani biz yapınca şirk oluyor, sahabe peygamberimize yapınca şirk olmuyor. Ya aynı iş ha. Ya kafa nasıl çalışıyor onu öğren. İngilizler onlara öyle öğretmişler. Bütün Müslümanlara gavur diyeceksiniz. Öyle öğretmişler adamlara yani. Şimdi İngiliz'in öğrettiği din bu kadar olur. Aynı iş. Sahabe Resulullah yapıyor. O güzel. Ona itiraz etmiyorlar. Biz şeyhimize yaptığımız zaman şirk oluyor. Diyoruz ya sahabe yapmış, o peygamberimize mahsustu. Bak bu laf ne demek biliyor musun? Allah'a sadece Resulullah'a şirk koşabilirsin, başkasını koşamazsın demek oluyor. Onların kafasıyla söylüyorum onu yani. Eğer bir kula bu iş yapıldığında şirk oluyorsa Resulullah'a da yapıldığında şirk olması lazım ya. Dalga mı geçiyorsunuz arkadaşlar? Bu ne biçim kafa çalışıyor? Mantık yok mu sizde ya? Yok. Öyle öğretmişler yani. Biz gene ayet hadis bakıyoruz, aklımızı çalıştırmaya çalışıyoruz. Onlar da öyle bir şey yok. Onlara bu şirktir, bu küfürdür demişler. Bütün Müslümanları gavur etmek. Bakın Müslümanlara şirk kafir diyorlar ya mesela. Bu memlekette de var onlar. Bunlar şu an hani Allah devlete cevap vermesin. Hani bir ufak ortalık karışsa o kelimenin arkasında ne yatıyor biliyor musunuz? Bunların canları, malları, ırzları bize helaldir yatıyor. Bizim orada var. Adam babasına öyle söylemiş. Türkiye bir karışsın ilk seni öldürürüm demiş. Babasına ha? Niye? O baba, çünkü o kafir oluyor ona göre. Müşrik oluyor ona göre. Yani kafirler İslam memleketine iki şeyle fitne sokuyorlar. Bir bu Vehhabilik ve mezhepsizlik de diyebiliriz bunu aslında. İki şeyle sokuyorlar. Hangisiyle girebilirse yani. Çünkü bunların derdi kafirle değil. Bunların derdi Müslümanla çünkü. Bunların derdi Müslümanla. Onlar bu mezhepleri uydurmuşlar bu şeyleri. Müslümanları bölmek için. Allah şerlerinden emin etsin diyelim. Ne diyelim yani? Evet bu konu biraz uzadı. Mürşit olmadan bu sırra şayan olamazsın. Bu konu uzun gider. Burayı belki bir daha söyleriz. Hemen mürşit bulup Hakk'a gidelim. Cemal-i Bâkema seyredelim. Mahmud Efendi Hazretlerimizden hani bahsediyoruz. Emri bil maruf, tebliğ meselesinde gidiyorduk. Burada hani tebliğ nedir? Dini ulaştırmak, başkalarına ulaştırmak. Şimdi hani misyonerlik diyorlar şimdiki anlamda. Misyonerlik yani tebliğcilik demek aslında. Onların dilinde öyle geçiyor. Hristiyanlar da misyonerdirler. Biz tebliğciyiz. Yani aynı kelime aslında. Biz de dinimizi tebliğ etmekle emrolunduk. İsa Aleyhisselam da dinini tebliğ etmekle emrolunmuştu. Ama onlar tabii kitabı falan değiştirdiler, perişan ettiler yani. Yahudiler öyle değil. Aslında onlar da tebliğci olmaları gerekiyor ama onlar tabii kitaplarını değiştirirken ona göre değiştirmişler. Yani Yahudilerin şöyle bir durumu var. Şimdi peygamberlerine asi geldiler. Nice peygamberleri öldürdüler. Nice evliyayı, ulemayı öldürdüler. Allah lanetledi onları. Lu'nellezine keferu min beni İsrail ala lisani Davud ve İsa bin Meryem. Beni İsrail'den kafir olanlar Davud aleyhisselam ve İsa aleyhisselam lisanıyla lanetlenmişlerdir. Başka yerlerde de geçiyor. Yani gazap olunmuşlar geçiyor. Lanet edildikleri geçiyor yani. Şimdi Allah onlara ceza vermiş. Allah onlara bela vermiş. Niye? Azgınlıklarından dolayı. Ne olmuş biliyor musunuz? Allah'a gıcık olduklarından Allah'ın kullarına düşmanlık ediyorlar. Sen mi bize bu kadar bela verirsin? Biz de senin kullarına böyle yaparız. Dinlerini öyle bir değiştirmişler ki Allah sadece onlara ait. Başkasının Rabbi değil. Sadece onların Rabbi. Onlar seçilmiş insanlar. Hatta onların dışındakiler insan değil. Tabii. Sen kuzuyu kesip yiyebiliyorsun ya. Onun içinde yani insansı hayvanlar diyorlar ya mesela. Yahudi olmayanların hepsine diyorlar bunu. Yani fark etmiyor yani. En çok düşman oldukları tabii ki Müslümanlardır. Ama onun dışında bütün insanlığa düşmandırlar. Sebebi ne? Gavurluk etmişler, zulüm etmişler ve peygamberlere o kadar yani haddi aşmışlar. Allah da bunlara bela vermiş. Allah bunlara bela verince Allah'a gıcık olduklarından bak. Allah'a gıcık olduklarından Allah'ın kullarına düşmanlık ediyorlar. Yani Allah onlara bela verdikçe lan biz yamuk yapıyoruz gelin tevbe edelim diyecek yerde sen bize nasıl bela verirsin? Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi Yahudiler dediler ki sana vahiy kim getiriyor? Cebrail getiriyor. Mikail getirseydi biz de sana iman ederdik. Niye Cebrail getirince iman etmiyorsunuz? Çünkü o bize hep bela getirdi diyor. Kafa bak nasıl çalışıyor. Kafa nasıl çalışıyor? Allah'la yarışıyorlar ya. Kitaplarına ne eklemişler? Yakup aleyhisselam Allah'la güreşmiş ve Allah'ı yenmiş. Kafaya baksana sen. Allah şerlerinden emin etsin. Allah şerlerinden emin etsin. Kahru perişan eylesin, mağlup eylesin, rezil eylesin onları. Ne diyeyim? Bize beddua ediyoruz. Asıl yapılması gereken İslam'ı güzel yaşamak suretiyle Allah'ın yardımına mazhar olmaktır. Şimdi biz İslam'ı güzel yaşamıyoruz. Öyle kahrolsun İsrail. Sonra İsrail mallarıyla devam. Allah yardım etsin bize. Bu boykot da hani önemli bir mevzu yani. Tamam. Şimdi tebliğ meselesini söylüyorduk. Şimdi Yahudiler niye tebliğ etmiyorlar? Böyle kendilerini bu şekilde şartlandırmışlar. Yani cennete sadece biz gideceğiz, zaten başkasının gelmesine gerek yok. Onlar gelmesinler, onlar insan bile değiller. Onlar her türlü muamele layıklar. Onu öyle. Yahudi olan Yahudi olmayanın malını, ırzını, canını her yolu kullanarak alması onun için sevaptır. Yani küçücük kundaktaki çocuğu doğurar, o sevaptır onun için. Hani mesela bazen diyorsun ya, çocuk katilleri diyorsun ya mesela. Ne bekliyorsun? Utanmasını mı bekliyorsun? Hayır. İçten içe seviniyor onu. Ha, nasıl da geberttim diyor. Ha? Sen onu övmüş oluyorsun, farkında değilsin. Tabii insanlık kaidesince sen onu yermiş oluyorsun ama adamın kafası o değil ki. Elbette öldürecektim diyor. Ya ne olacak? Bak bebekleri öldürüyorlar rahat rahat. Niye? Büyüyünce terörist olacak diyor. Ha, büyüyünce terörist olması önemli değil onun için. Zaten hani onlar için terör demek bizim garip bir şey, neyse. En büyük terörist onlar zaten. Ama onlar Yahudi olmayanların hepsine aynı muameleyi layık görüyorlar. Allah şerlerinden emin etsin. Şimdi onlarda tebliğ yok. Bize tebliğ var. Hristiyanlar da tebliğ ederler. Hatta dinler arası diyalog meselesinde ne diyorlar? Birinci bin yılda Avrupa, ikinci bin yılda Afrika'yı Hristiyan ettik. Üçüncü binde, 2000'den sonraki zamanlar, Asya'yı Hristiyan edeceğiz diyorlar. Yani onların da böyle bir hedefleri var. Onlar da tabii kitaplarını değiştirdiler tabii. Allah'ın peygamberi İsa Aleyhisselam'a ilahlık atfettiler. Meryem validemize vesaire. Batıl bir yolda gidiyorlar yani. Allah hidayet etsin diyelim. Şimdi tebliğ meselesi, İslam her Müslümanın vazifesi Allah'ın dinini tebliğ etmek, ulaştırmaktır. Her Müslümanın vazifesi bu yani. Hepimize. Kimin gücü ne kadar yetiyorsa yani. Bundan asla geri durmak olmaz. Yani eliyle diliyle müdahale edebileceği bir, hani yetki yetki sahibi ise, bir günah Allah'a isyan söz konusu ise ve ona sen müdahale imkanın olduğu halde dilinle bile olsa müdahale etmiyorsan o günahın ortağı oluyorsun. Allah muhafaza. Evet. Mahmud Efendi Hazretimiz buyuruyor ki, kapı kapı köy köy gezmeli, emri bil maruf yapmalıdır, millete iman namaz anlatmalı. Hiç duymayan insanlar var. İstanbul'un bütün evleri medrese olsa, emri bil maruf nehyani münker olmasa bir değer ifade etmez. Herkes okuyor Kur'an-ı Kerim'i, gece gündüz ibadet ediyorlar. Peki Allah'ın dinini tebliğ ediyorlar mı? Bilmeyen kardeşlerine gidiyorlar mı? Yok. Bu hiçbir şey ifade etmez. Bir sözü de şu: Allah aşkına acıyın bu insanlara. Sel gibi cehenneme akıyorlar. Bu sözün devamında şey buyuruyordu: Beş vakit namazın farz olduğunu da mı bilmiyorsun? Bunu söylersin yahu. İmanın altı şartı söyle abi ya. Allah'tan bahset, bir ihlasın manasını öğren. Bir satır Kur'an'dır yani. 20 saniye sürüyor Türkçesini söylemek yani. Bu kadar bir şey öğren, git birisine ihlastan bahset ya, Allah'tan bahset. Kızarsanız hiç adam kazanamazsınız, tebliğ usulü. Kendi yakınlarına da öyle. Allah-u Teala Firavun gibi şiddetli adam için Musa Aleyhisselam'a yumuşak söyle diyor. Velhasıl çok yumuşak olalım. Kusuru vardır diye höt höt davranan, daha seninle konuşmuyorum diyen kişi ihvan kazanamaz, kardeş kazanamaz kendisine. Şimdi oluyor camilerde, işte çocuklar geliyor mesela. Tabii çocuk çocukluk yapıyor, hopluyor zıplıyor. Ona bağırıyorlar, çağırıyorlar, sonra camiden soğutuyorlar onu. Buna çok dikkat etmeli. Tamam, o rahatsız olabilirsin ama o kalbi kırmaya hakkın yok senin. O kalbi kırmaya hakkın yok. Biz nice insanlarla rastlaştık mesela bu tebliğ esnasında. Ya hocam ben okuyordum da işte hacı, bir tane hacı bana bir bağırdı, birisi bana bir tokat attı, hoca bana şöyle söyledi, bıraktı gitti adam. Öyle bir beladır ki bir adamı Allah'tan koparmaya vesile oluyorsun ha. Dinden kopmasına, namazdan, niyazdan, Allah'ın evi camiden uzaklaşmasına sebep oluyorsun. Bağırmakla çağırmakla bu iş olmaz, olmaz, olmaz arkadaş. İslam böyle anlatılmaz. İslam'ın güzelliğini bizim üzerimizde görmezse insanlar nasıl İslam'a meyledecekler? Yani bir insan kafir olmadıkça ondan ümidi kesmemeli. Hatta kafir olsa bile ben senden ümidi kesmedim diye yine çalışacaksın. Kafir bile olsa. Ben kaç defa gittim, gene gideceksin. Sen kolundan tutmaya son derece gayret et. Baktın gelmiyor. Sen kendini kurtar. Bak, uğraşıyorsun sonuna kadar. Baktın ki seni de boğacak. Şimdi burada herhalde vaktimiz azalıyor. Kur'an'da iki yerde geçiyor değil mi? Sevaun aleyhim enzertehum em lem tunzirhum la yu'minun. Sevaun müsavidir aleyhim onlara, tebliğ ettiğin adamlara, o Mekke müşriklerine. Enzertehum, onları uyarsan da, korkutsan da, em lem tunzirhum, korkutmasan da La yu'minun iman etmeyecekler diyor ayet-i kerime. Şimdi buna mana veriyor Efendimiz. Diyor ki hani bir daha söyleyelim. O Mekkeli müşrikler var, belli bir zümre onlar. Onları sen uyarsan da uyarmasan da müsavidir onlara, iman etmeyecekler. Efendimiz şöyle mana veriyor. Sevaun müsavidir aleyhim onlara, Habibim sana değil, sen anlattıkça kazanacaksın. Sen ona müsavi, adam dönmüyor. Sen bir daha söylersin, bir daha her söylediğinde sen kazanıyorsun. Müsavilik ona. Ona değişen bir şey yok ama sana değişiyor. Niye? Sen Allah'ın dininin mücahidi oluyorsun. Burada merhamet çok önemlidir. Yani kafir de olsa, günahkar da olsa, cahil de olsa, ne yaparsa yapsın, neticede bu Allah'ın kuludur diye merhamet etmeli, hak yolu göstermeli. Ama o hak yolu tercih etmeyecek kendi iradesiyle, o kendi bileceği şeydir. Tebliğ yapmalıdır vesselam. Vaaz yasak değildir arkadaşlar. Kahvede de yapalım. Dünyanın en iyi adamları sizsiniz. Bunu siz yapmazsanız kim yapacak? Hiç ayet hadis bilmesen yine çık. Ahirette ulema sınıfına gireceksin. Şimdi ayet hadis bilmiyorum ben. Ne tebliğ edeceğim ki? Ne demek ne tebliğ edeceksin? İmanın şartlarını bilmiyor musun? Namazın farz olduğunu bilmiyor musun? Git de ona kardeşim namaz kılıyor musun? Kılalım namazı de. Allah bizden bunu istiyor de. Efendimiz seni bu tebliği anlatırken dedi ki insanlara çok yumuşak davranacaksınız. Onlara hitap ederken gönüllerini alarak hitap edeceksiniz. Bak sen akıllı adamsın. Bu ifadeyi çok net hatırlıyorum. İsmail Efendi cami kürsüsünde söylüyordu. Bir insanla konuşuyor böyle konuşuyor. Bak sen akıllı adamsın. Sen güzel insansın. Bu sana yakışmaz. Gel şöyle yapalım. Böyle edelim. Yani tebliğin usulü önemlidir yani. Tebliğin usulü önemlidir. Gönül almak, gönül yapmak meseledir. Yoksa yıkmak kolaydır. Ne diyor Akif? Yıkmak insana yapmak gibi kıymet mi verir? Bunu en çulpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver işte budur kubbe diye, iki ırgatla iner koca Süleymaniye. Bil bir de kaldıralım dendi mi heyhat, o zaman bir Süleyman lazım yeniden, bir de Mimar Sinan. Şimdi o kalp Allah'ın mülkü, sen onu kırdın mı var ya, bu çok kötü bir şey oluyor. Çok dikkat etmek lazım. Çok dikkat etmek lazım. Allah-u Teala merhamet üzere Efendimiz'den öğrenildiği şekliyle dini mübin İslam'ı tebliğ edenlerden etsin bizi inşallah. Derdimiz olsun bu noktada. Bir 5 dakikamız var. Kılıç cihadı, şimdi Efendi Hazretleri devam ediyor. Muhtelif sohbetlerinden alınma ifadeler bunlar şimdi. Kılıç cihadı adam öldürür. Kılıça da cihad etmek var. Allah'ın emridir, cihad edeceğiz. Ama hangisi daha kıymetlidir? Kılıç cihadı mı, kalem cihadı mı? Lisan cihadı mı? Onu söylüyor. Kılıç cihadı adam öldürür. Vaaz cihadı adam diriltir. Cihadın en faziletlisi, en üstünü yani, emri bil ma'ruf nehyanil münkerdir. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Yani İslam anlatmaktır. Sakın ben milletin etlisine, sütlüsüne karışmam demeyin. Karışacaksın abi. Müslümana karışırız biz. Ha adam Müslüman değildir, ona da tebliğ ediyoruz da. Ama Müslüman bizim kardeşimiz ya, zarar etmesine razı olmayacağız. Allah'ın huzuruna mahcup gitmesine razı olmayacağız. Kardeşlik hukuku bunu gerektirir. Herkes bildiği kadar anlatmalı. Namaz, tesettür farzdır. Kumar oynamak, içki içmek haramdır. Bu kadar da diyemez misiniz? Emri bil maruftan anlamam dememeli. Mevla seni anlar yarattı. Neden anlamaz gözüküyorsun? Acıktığın zaman açlığını anlıyor ve acıktım diyebiliyorsun da Allah'ın dinini neden tebliğ etmiyoruz? Çok tembeliz ya. Allah bizi bu tembellikten kurtarsın. Çekiniyoruz, utanıyoruz. Ya utanmayacaksın abi ya. İnsanlar dünyayı kazanmak için kapı kapı dolaşıyor. Eline alıyor bir sürü mevzular değil mi? Bu şu kadar, bu kadar. Hani mesela şeylerde görüyoruz. Ne derler ona? Vapurlarda falan değil mi? Adam bir çıkıyor. Bunu alın, bunu alanın yanına bunu da veriyoruz, bunu da veriyoruz. Ne güzel anlatıyor yani. Adam rızkını helalinden kazansın yani. Biz ona bir şey demiyoruz ki. Pazara gidiyorsun. Bağırıp çağırıyor değil mi? İşte kilosu şu kadar, bu kadar diyor. Tamam bak o dünyalık için bunları yapıyor insanlar. Ya biz Allah için yapacağız bunu da. Bu Allah'ın emri olarak yapacağız bunu. Nefis istemiyor, onu kıracaksın. Onu aşacaksın yani. Yoksa bir şeyi böyle uzak durdukça o hiç hep büyür yani, aşılmaz. Kaftana döner yani. Ben nasıl diyeceğim bunu? Bir noktada kırıp aşacaksın bunu. İnsan alışmak kabiliyetinde yaratılmıştır arkadaşlar. İnsan her şeye alışır. Yani işkenceye alışıyor bu insan onu ya. Dayağa alışan adam gördüm ben. Bizden üst sınıfta bir hocamız vardı. Böyle onu böyle biz okurken Yatırırlardı böyle, adam zıplardı şu boşluğuna, böyle ayağının topuyla vururdu, bir şey olmazdı. Vura vura alıştırmışlar onu. Şimdi alim adamdır yani, hadis ve fıkıh da iyidir şimdi. Biz okurken öyle, hatta güçlü kuvvetli adamdı, böyle güreşirdik onunla. Ben onu yenerdim, sonra kaçardım. Çünkü o yorulmazdı. Biraz devam etsek gelecek beni diye. Hazır yenmişken kaçalım. İşte insan her şeye alışıyor abi ya. Ben gördüm mesela askerde adam elini kesiyor böyle. Bu acıtmıyor mu kardeş? Ama alışmış, zevk alıyor artık. İnsan alıştım var ya, en çirkin şeyden bile lezzet alır hale gelir yani. Dolayısıyla insanı insan yapan nedir? İnsana insanlık şerefini veren şeriattır. Allah'ın çizdiği sınırlar içinde insansın. O sınırın dışına çıktığın zaman dört ayaklıdan, uzun kuyrukludan, boynuzludan bir farkı kalmaz insanın yani. Kimse kusura bakmasın ya. Allahu Teala bu şerefi bize bahşetti. Kıymet bilmeye muvaffak eylesin. Bu kadar yeter herhalde. İnşallah önümüzdeki hafta yine burada Mahmud Efendi Hazretlerimizin bir mektubu var, onu okuyacağız. Birisine yazmış. Çünkü mektup da neticede tebliğ usulüdür. Sonra yine tebliğ ile alakalı mevzulara devam edeceğiz. Allahu Teala Celle Celaluhu bizi uyandırsın, kalbimizi uyandırsın. Ne yapmamız gerekiyor? Nerede ne yapılması lazım geliyorsa ona bizi muvaffak eylesin. İlla Mevla'ya yalvarmak lazım. Yani biz şimdi İslam'la mükellefiz. İslam'ın bir sürü emirleri var, yasakları var, yapılacak çok iş var değil mi mesela? Bunun bir kısa yolu var. Bak, bir kısa yolu var. Nedir o? Bunu yapanlar var mı yok mu? Var. Nasıl yapıyorlar? Allah yardım ediyor da yapıyorlar. Allah yardım etmesi kimse bir şey yapamaz ki. Ne iman edebilir? Ne ameli salih yapabilir? Ne güzel ahlak sahibi olabilir? Allah'ın yardımıyla olacak bu. Peki Allah kim, yardım ettiği adamlar var mı? Var, yapıyorlar bu işi. Biz yapacaksak nasıl yapacağız? Allah bize yardım edecek de yapacağız. Başka yolu yok yani. O zaman ne yapmak lazım? Ve sa'inu bis sabr ve sabır ve namazda yardım isteyin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Yalnız sana ibadet eder. Yalnız senden yardım isteriz Allah'ım diye. Allah'tan isteyeceğiz da. Ya Rabbi kolay et diyeceksin. Sakal bırakamıyorsun. Ya Rabbi kolay et. Sen gerçekten yeter ki nefisten yana olmayalım. Allah'tan yana olalım. İş kolay. Ya ud'uni estecib lekum. Ne bu? Ayet-i kerime. Dua edin kabul edeyim diyor. Gönülden dua edeceksin da. Ama gönülden isteyeceksin. Nefsin yanına geçip de nefis sen ne istiyorsun biz onu isteyelim demeyeceksin daha. Nefis istemese de ya Rabbi sen istiyorsan olmalıdır diye yalvara yalvara yapacağız bu işi. Allahu Teala dua edenin duasını kabul ediyor. Biz burada gafil oluyoruz. Gafil olmaktan öte yani nefisten yana koyuyoruz yani yap yani bir adama bir şey söylüyorsun yapmamak için 40 çeşmeden su getiriyor ya biz yapmamaya uğraşıyoruz öyle değil. Yapmaya uğraşalım. Mesela çarşaf giymek değil mi? Kadının tesettürü için en kamil tesettür odur. Allah'ın emridir yani. Peki bu nefse çok ağır gelir bu. Evet biliyoruz. Nefse çok ağır geliyor. Peki nasıl yeneceğiz bu nefse? Allah yardım etmeden olur mu? Olmaz. Ya Rabbi kolay et diyeceğiz. Yardım et Allah'ım. Nefse şeytana karşı peygamberimizin öğrettiği dualardandır. Allahümme inen nasıldım? Ve na'udhu bike min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Ya Rabbi nefislerimizin şerrinden, yaptığımız işlerin kötülerinden sana sığınıyoruz. Her daim Allah'a sığınmalı. E'udhu billahi mineşşeytanirracim. E'udhu ben sığınıyorum billahi Allah'a mineşşeytanirracim. Allah'ın rahmetinden kovulan şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyorum. Bununla başlanıyor. Felak nas muavvizeteyn, Allah'a sığındırma sureleridir. Allah bize bak işte düşünün diyor ya Kur'an'da çok yerde. Hani efela ya'kulune fela ta'kulune fela tefekkür, hani tefekkür etmiyor musunuz? Niye düşünmüyorsunuz? Aklınızı çalıştırmıyor musunuz? Şimdi bunu nerede kullanıyorlar? Allah'ın ahkamına karşı gelmekte kullanıyorlar. Vahye direniyorlar. Hadisleri inkar etmekte, fıkıh inkar etmekte. Ben aklımla düşünüyorum. Sen hiçbir şeye ihtiyacı yokmuş gibi. Ya düşünce asıl burada olacak. Bu incelikleri düşüneceksin. Ne diyor Allahu Teala? Kul de. Ne de? Eûzu. Ben sığınırım. Bi Rabbin nasi. İnsanların Rabbisine sığınırım. Melikin nas, ilahin nas. İnsanların meliki hükümdarı. İlahına sığınırım de. Kim diyor bunu? Allah diyor. Korumayacak olsa bize bunu dedirtir mi ya? Kul eûzu bi Rabbil felak. De ki sabah aydınlığının Rabbisi yani yaratıcısı olan Allah'a sığınırım de. Bana böyle sığın diyor ya. Ne demek o? Bana böyle sığınırsan ben seni koruyacağım demek ya. Eûzu çek diyor. Fes-saîz billah. Allah'a sığın. Allah'a sığın diyor ya. Ben korurum sizi diyor ya. Allahu Teala Şuurlu Müslüman eylesin bizi. Gafletten kurtarsın bizi inşallah. Allah'a sığınırız. Allah'tan isteriz. Celle Celaluhu. Kolay et ya Rabbi. Nasip et ya Rabbi deriz. Mevla verir bize biiznillahü teala. Hiç korkmayalım. Hiç çekinmeyelim. Zordur demeyelim. İslam zor değildir. Haddi zatında zor değil. Nefse zor geliyor. Başka da haddi zatında zor bir şey yok. İslam kolaylıktır. Yuridullahu bikumul yusra. Allah size kolaylık murad ediyor. Ve la yuridu bikumul usra. Size zorluk murad etmiyor. Allah'ım o kolaylığı idrak etmek ve tatlı tatlı seve seve bu İslam'ı yaşamak nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
2: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz var.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
3: Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
4: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.
1: Merakla beklenen kitap çıktı.
2: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
1: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı, çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
2: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Burada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
5: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Reklamları dinlediniz.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
2: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup
7: hanımefendilere yer ayrılmıştır.
8: Bir soru, bir cevap.
9: Hocam ilk sualimiz namazla alakalı. Tabii ki biz namazla alakalı konuşurken hep erkeklerle alakalı, cemaatle alakalı konuşuyoruz. Hanım kardeşlerimiz de bununla alakalı kadınların erkeklerden ayrıldığı noktalar, farklar var mıdır diye sormuşlar. Onunla ilgili sizden bilgi isterler.
10: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. İfade de ettiğin üzere genelde namaza dair, hatta genel olarak ibadetlere dair konuştuğumuzda erkekleri merkeze alarak konuşuyoruz. Ancak elbette kadınların ayrıştığı, farklı olduğu ibadet konusunda bir takım noktalar var. Ama namaz hususunda şunu net bir şekilde ifade edebiliriz ki farz ya da vacip noktasında erkek ve kadının ayrıştığı hiçbir nokta yoktur. Yani namazın farzlarında ya da namazın vaciplerinde bir erkek ne yapması gerekiyorsa bir hanımefendi de aynısını yapması gerekiyor. Erkeğe vacip olan kadına vacip değil ya da kadına vacip olan erkeğe vacip değil şeklinde bir ayrım yok. Lakin sünnet ve müstahaplara indiğimiz zaman İşte bu noktada kadın için sünnet ve müstahap olan farklı, erkek için sünnet ve müstahap olan farklı olabiliyor. İbnül Ceym Rahimullah ki Hanefi fukahasından Bahru Raik isimli eserin sahibi, o bu konuyu 10 yerde ayırıyor ve diyor ki 10 yer vardır ki namaz hususunda kadın erkeklerden ayrılır, farklı davranır. Bu 10 yere baktığımız zaman dediğimiz gibi farz ya da vacip noktasında değil, sadece bir nokta sıhhatle alakalı. Yani birinde namaz sahih, birinde namaz sahih olmayacak ki yeri geldiğinde bunu konuşacağız. Onun haricindeki yerler tamamıyla meselenin sünnet ya da müstahaplılığı ile alakalı ayrıştığı noktalardır. Ve 10 yer olduğunu İbn-i Ceym Bahir isimli eserinde bunu ifade etmekte. Nedir bu 10 yer? Birincisi iftitah tekbirinde. Malumunuz erkekler ellerini kulakların hizasına kadar kaldırırken sünnet olan, kadınlar ise ellerini göğüslerin hizasına kadar kaldırması.
9: Hocam bir parantez, kulaklarına kadar kaldırmak yani değdirmek değildir değil mi?
10: Değdirmek
9: hocam?
10: Şart değildir. Değdirmek yani kişi oraya kadar kaldırdığını gösteren bir işarettir. Yoksa böyle bir şart yoktur. Bu hizaya kaldırılması, ama bayanlar ise ellerini o şekilde kaldırmayacak. Tesettüre daha uygun olan göğüs hizasına kadar ellerini kaldırması. Evet. Bu iftitah tekbirindeki mesele. Diğer bir ikinci fark ise kıyamda. Kıyamda erkekler elleri bağlama şekli sağ elinin baş ve serçe parmaklarını sol elinin bileğinden kavrayarak göbek altına koyarken bayanlar ise sağ elini sol elinin üzerine göğüs altına koyacaklar. Bu da erkek ve kadının kıyam esnasında elleri bağlama noktasındaki
9: farklı. Onlar da bağlaması yine aynı şekilde mi?
10: Bağlamak değil, koymak. Onlar bu şekilde ellerini koyarken erkekler ise bu şekilde bağlıyorlar. Yani baş parmağıyla serçe parmağını bilekten tutuyorlar. Diğer parmaklarını bilek üzerine koymak suretiyle göbek altına koyuyorlar. Bu erkeklerin bağlama şekliyle alakalı kitaplarımızda farklı ifadeler de var. Ama genelde ilmihal kaynaklarında geçer bu anlattığımız gibi ve genelde uygulamada bu şekilde.
9: Göbek altı, göbek üstü.
10: Göbek altı olarak yani göbeğin oraya konulmasından bahsedilir. Üçüncü fark ise secdeye vardığında uyluklarını, baldırlarını karınlarına bitiştirir kadınlar. Erkekler ise karınlarıyla baldırlarını birbirinden ayırırlar. Yani arada bir boşluk olacak şekilde. Ki bu konuda hadis-i şerifte bir oğlan girebileceği tarzı bu erkeklere mahsustur. Kadınlar ise büzüşecektir. Dördüncü fark ise ellerle alakalı, yine secdedeyken secdede erkekler koltuk altları gözükecek şekilde ellerini yan tarafa açarken, tabii bu cemaat halinde kıldığında etrafına zarar vermemek kaydıyla
9: yani yandaki adamı da zorlamayacak.
10: Kadınlar ise tam tersi koltuk altlarını kapatmak suretiyle ellerini daha fazla büzüştürerek secdeye yaparlar.
9: O zaman bu kolları ve dirseği yere
10: değecek bu şekilde, daha büzüşmüş bir şekilde.
9: Erkeklerle değmeyecek.
10: yiyecek ve dediğimiz gibi kanlı ılıklarından da ayrı olacak. Bu fark. Beşinci fark teşehhütteki farktır. Teşehhütte erkeklerin oturma şekli sol ayağını yayarlar, üzerine otururlar, sağ ayağını dikecekler. Evet. Kadınlar ise sağ ayağını sol ayağın üzerine getirmek suretiyle sağ taraftan ayağını çıkartarak teverrük dediğimiz bir şekilde otururlar. Yani meyilli bir şekilde otururlar. Teşehhütteki oturma. Bu evet. Altıncı fark olarak geliyor. Yedinci fark ise rükû esnasında erkekler diz kapaklarını tamamıyla kavrarken kadınlar ise diz kapaklarını kavramayacaklar.
9: Evet. Daha yukarıda.
10: Daha yukarıda bir şekilde tutar. Erkekler ise diz kapaklarını kavrarlar. Rükûdaki fark budur. Sekizinci fark cemaat meselesi. Erkeklerin kendi arasında cemaatle namaz kılması sünnet iken kadınların ise kendi arasında cemaat yapmaları mekruhtur. Bir erkek imam uyumasından bahsetmiyorum. Yani bir kadın imam öne geçmek suretiyle imam olarak namaz kılmaları ise sünnet değil, aksine mekruhtur. Ama bu erkekler için ise müekked sünnettir. Evet. Bu da bir fark olarak karşımıza çıkar. Dokuzuncu farkta ise bir kadın cemaati imamlık yapacak olursa her ne kadar mekruh olmakla beraber ön tarafa geçmez, ortalarında durur. Erkek ise ön tarafa geçer. Bu da diğer bir fark.
9: Yani en ön safta durur bayan.
10: Bayan ön safta duruyor ve safın ortasında duruyor. Öne geçmeyecek ama dediğimiz gibi cemaatle kılmaları mekruh olmakla beraber. Eğer yapacak olurlarsa da öne geçmez ama erkekler ise zaten cemaat yapması sünnettir. Ve ön tarafta da olması ayrı bir sünnettir. Kadınların bir farkı da bu. 10. fark ise sıhhate yönelik bir farktır. O da nedir? Kadınların erkeklere namaz kıldırması sahih değil. Erkeklerin ise hem erkeklere hem de kadınlara namaz kıldırması sahiptir. Yani imam olma meselesi. Bu da 10. fark olarak ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu 10 yerin haricinde kadın ve erkek namaz konusunda aynıdır. Ama bu 10 yerde ki bunlar dediğimiz gibi farz ya da vaciple alakalıdır, sünnet ve müstahaple alakalı meselelerdir. Bunlarda kadın erkek arasında bir takım farklılıklar vardır.
9: Özellikle bayanlarda hani sünnet ve müstahap noktasında bu oturuşla alakalı hocam. Hani dedik ya kırılması lazım, o şekilde oturması lazım. Normal düz şekilde oturması namaza bir engel teşkil etmiyor.
10: Düz derken?
9: Yani normal ayakların hani otururken, teşebbükte otururken.
10: Teverrük yapmamaları mı?
9: Evet.
10: Sünneti terk etmiş
9: olur. Sünneti terk etmiş
10: ama
9: olur.
10: Sünnet olarak onların oturması teverrük şeklinde. Şeyi de söyledik mi bilmiyorum. Teşebbükte otururken erkekler diz kapaklarını tutmayacaklar. Yani parmak uçları diz kapaklarının uç tarafına gelirken. Kadınlar ise diz kapaklarını kavrayacak şekilde ellerinden tutmasından bahsediyor.
9: O zaman kadınlar bu şekilde tutacaklar hocam. Evet. Erkekler de şöyle
10: yani parmak uçları diz kapaklarının ucuna gelecek şekilde durmaları. Bu yerlerde farktan bahsediyor.
9: Evet hocam.
8: Bir soru, bir cevap.
7: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
2: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz olur.
7: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
11: Can feda.

Dünya sıkıntı yeridir. Hakiki rahat etme yeri ahirettir. Hem burada rahat hem ahirette rahat olmaz. Bizim vazifemiz isyan etmeden bu sıkıntıları atlatabilmektir.

0: Selamun aleyküm efendim, merhabalar. Lale Gül FM'e hoş geldiniz. Saatlerimiz 13'ü gösterene kadar sizlere eşlik etmeye çalışacağım. Bugünün sorusu Hüsamettin Vanlıoğlu hocamızdan gelecek. Onun sohbetinden daha doğrusu. Aldığımız bir bilgi. Mesajlar birikmeden hemen soruyu paylaşmak istiyorum.
1: Ve kâne ecved mâ yekûnü fî ramadân. Ramazan'da ise daha da bir cömert. Hîne yelkâhu cibrîlû. Cebrail aleyhisselamla karşılaştığında daha da bir cömertti. Ve kâne yelkâhu fî kulli leyletin. Her gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril ile, Cebrail aleyhisselam ile karşılaşırdı. Min Ramazan, Ramazan ayında. Fe yudârisuhu el Kur'âne. Birbirine karşılıklı Kur'an okurlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril-i Emin'e Kur'an okumasına demiş. Cibril-i Emin'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an okumasına da mukabele denir. Günümüzdeki mukabele bundan ibarettir.
0: Evet, Hüsamettin Vanlıoğlu hocamızdan Rabbim Celle Celaluhu razı olsun. Amin. Cebrail aleyhisselamın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an okumasına mukabele denir. Hocamızdan dinledik. Soruysa şu... Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselama Kur'an okumasına ne ad veriliyor? Şıksız cevaplandıranları bir onurlandıralım isimlerini okuyarak. Efendim kim? Kezban abla tebrikler. Hatice abla tabii ki doğru cevap gelmeli senden. Sema abla. İlk 3 cevabımız böyle. Dinleyicilerimiz şu anda düşünme aşamasında. Ahmet.

0: sana mukabele deniliyor ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselama Kur'an okumasına ne ad veriliyor? Şıklar gelecek, acele etmeyelim. Nokta nokta nokta nokta mıydı demiş. Hanifi sen misin? Evet, hoş geldin. Doğru cevap Emine abla, doğru. Mehmet Kayan abi. Abi zaten ama bak, Cebrail aleyhisselamı peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an okumasına mukabele deniliyor. Mukabeleyi çıkaralım. Mukabele başka. Biz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselama Kur'an okumasına ne deniliyor? Onu soruyoruz. Ve doğru cevap verenlerden bir dinleyicime de Ruhul Furkan tefsirinden bir cilt hediye edeceğiz. 0-549-691-80-80. Yeliz abla hoş geldin. Tabii bu saatlerde eskiden 11'de yayın yapıyorduk ve çoğu dinleyicimizin kurs vakitlerine denk geldik. Yeliz abla da onlardan bir tanesi. Ara sıra dinliyorlar artık. Tamam, bayağı cevap geldi. Bahçeli Evler'den Ayşe abla doğru. Erzurum'dan Sevda abla doğru. Helal olsun. Serap abla Beylikdüzü'nden katılıyor. O da doğru cevap vermiş. Hacer annem Güngören'den doğru. Kim bu? Yanlış, bir tane yanlış cevap gördüm. Ali Tuncer. O zaman şıklar gelsin değil mi? Tamam, şıklar gelsin. Birinci şıkta değerli dinleyenlerim arz var. Arz. İkinci şıktaysa tedvir var. Kıymetli hocamı bir kez daha dinleyelim. Mukabele demiyoruz. Onu tekrar hatırlatmış olayım. Arz ya da tedvir diyeceğiz. Tabi demek isteyenler varsa.
1: Ve kan ecvet ma yekunu fi ramadan. Ramazanda ise daha da bir cömertti. Hine yelkahu Cibrilu. Cebrail aleyhisselamla karşılaştığında daha da bir cömertti. Ve kan yelkahu fi kulli leyletin. Her gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril ile, Cebrail aleyhisselam ile karşılaşırdı. Min Ramazan, Ramazan ayında. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ Birbirine karşılıklı Kur'an okurlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril-i Emin'e Kur'an okumasına demiş. Cibril-i Emin'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an okumasına da mukabele denir. Günümüzdeki mukabele bundan ibarettir.
0: Evet, Hüsamettin Vanlıoğlu hocamıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Orada bir 10 saniye önce hani nokta nokta denir diyor. Bir anda hani sanki sohbet başka bir yere bağlanıyor gibi, takdir ederseniz ki orada cevap gizli. O yüzden kestik orayı. Arz birinci şıkta yer alıyor. Tedvir ikinci şıkta yer alıyor. Bu şıklardan birisinin anlamı da yani süratle okumaya verilen bir tecvid terimi değerli dinleyenlerim. Arz ya da tedvir, yani süratle okuma anlamına geliyor. Bu iki şıktan biri.

0: Allahu aleyhi ve sellem. Efendim 0549
1: sen benim adım, dindir hasretimi.
0: 691-80-80 isimlerini yazanları okumaya başlayalım. Yani 40 mesajın 10'unda isim yazıyor. Sultan abla Sarıca Sivas'tan katılmış aramıza, doğru cevap vermiş. Başakşehir'den yazıyorum, doğru. Esenyurt'tan Fatma abla, efendim yanlış maalesef. Bir kez daha hatırlatalım, birinci şıkta arz var, ikinci şıkta tedvir var. Bir ya da iki de yazabiliyoruz. 0-549-691-80-80. Yeni yayın döneminiz hayırlı, mübarek olsun. Kocaeli'nden Mahmut Talha Buğra, hoş geldin. Doğru cevap. Sarıyer'den Esma kardeşim, doğru cevap. Elif Şahan abla, doğru. Leyla abla, doğru. Efendim Kübra Yiğit abla, yanlış. Şöyle biraz aşağılara iniyorum. Antalya'dan Zeynep abla, doğru değil maalesef.

Efendim bu arada ne yaptım ne ettiysem başaramadım. Mesajlarınızı mavi tık olarak görmenizi sağlayamadım. Bilginiz olsun. Hani okumuyor değilim, tüm mesajlara da bakıyorum. Mehmet Sümer hoş geldin. Mehmet abi yanlış cevap. Arzu Sığın abla doğru. Resul Karan doğru. Tebrikler. Giresun'dan Halime abla, o da doğru cevap verenler arasında. Meryem abla doğru, Safi abla doğru. Artvin'den selamlar, aleyküm selam. Efendim maalesef yanlış. Muhtacım Resulullah'ı görmeye vay gör. Barış Ay, o da yanlış cevap verenler arasında yer alıyor. Tokat'tan Hatice abla, o da tedbir demiş. Yanlış mı doğru mu acaba, birazdan öğreneceğiz. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselama Kur'an okumasına ne deniliyor? Tam tersi durumunda mukabele oluyor. Cebrail aleyhisselamın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an okumasına. Biz tam tersini soruyoruz. Arz ya da tedvir. Tabi bu iki şıktan birinin anlamı Kur'an-ı Kerim'i süratle okumayı ifade eden, yani orta süratte artık bir tecvid terimi.

0: Annemin cevabı Çatalca'dan yazıyorum ama benim cevabım diğeri. Ha, garanti aldınız yani. Peki.
1: Selamünaleyküm. Tespit'e de Ümraniye'den İshak ben. İkinci şık. Hadi hayırlı yayınlar.

0: 0-6-691-80-80'den bizlere ulaşabilirsiniz. Aramızda çok sayıda yeni dinleyicimiz var elhamdülillah. Onlar da hocalarımıza çok teşekkür ediyorlar ve soru ekibine Can Feda'ya da ayrıca teşekkür ediyorlar. O sohbetlerde unuttuğumuz bilgileri bizlere hatırlatıyorsunuz diye. Efendim haftanın ilk 4 günü yayındayız, bilginiz olsun. Saat 12 ile 13 arası bu yeni yayın döneminde, böyle seneye hep birlikte istişare edip daha farklı bir saate taşınalım. Çoğu dinleyicimizin maalesef yemek istirahatleri, kurs vakitleri oluyor. Çoğundan da mahrum kalıyoruz. O zaman Hüsamettin Vanlıoğlu hocamızı dinleyelim.
1: Ve kan ecvet mahyekunu fi ramadan, ramazanda ise daha da bir cömertti. Hine yelkahu cibrilu, Cebrail aleyhisselamla karşılaştığında daha da bir cömertti. Ve kâne yelkâhu fî kulli leyletin, her gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril ile, Cebrail aleyhisselam ile karşılaşırdı. Min Ramazan, Ramazan ayında. Fe yudârisuhu el Kur'âne, birbirine karşılıklı Kur'an okurlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril-i Emin'e Kur'an okumasına denir. Cibril-i Emin'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an okumasına da mukabele denir. Günümüzdeki mukabele bundan ibarettir.
0: Evet, biz de tam tersini soruyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselama Kur'an okumasına ne ad veriliyordu? Arz, bir de tedvir. Aslında bir soru ama üç bilgi var. Mukabelenin tanımını bir kez daha hatırladık ya da doğru hatırladık diyelim. Arz ve tedviri de birazdan Hüsamettin Vanlıoğlu hocamızdan dinleyeceğiz. Efendim, programı reklamla bitireceğim ama şimdi bir eser dinleyelim, sonra burada olacağız. 0-549-691-80-80.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Selamun aleyküm. 11.25 saatlerimiz efendim. Günün sorusu arz ve tedbir şıklarını barındıran Hüsamettin Vanlıoğlu hocamızın sohbetinden aldığımız bir bilgiydi. Arz ve tedbir, soruyu dinleyelim.
2: Ve kâne ecved mâ yekûnü fî Ramazan. Ramazan'da ise daha da bir cömert. Hîne yelkâhu Cibrilu. Cebrail aleyhisselamla karşılaştığında daha da bir cömertti. Ve kâne yelkâhu fî kulli leyletin. Her gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril ile Cebrail aleyhisselam ile karşılaşırdı. Min Ramazan, Ramazan ayında. Fe yudârisuhu el Kur'âne. Birbirine karşılıklı Kur'an okurlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril-i Emin'e Kur'an okumasına denir. Cibril-i Emin'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an okumasına da mukabele denir. Günümüzdeki mukabele bundan ibarettir.
1: Evet. Arz ve tedbir şıkları var. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselam'a Kur'an okumasına ne ad verilir? Bunu araştırıyoruz. Arz ve tedbir ve bu iki şıktan birinin de anlamı Kur'an-ı Kerim'i orta süratte okumayı ifade eden bir tecvid terimi. Arz tedbir, bilmiyorsak bile bir şık seçebiliriz. Ruhul Furkan tefsirinin istediğiniz cildinden bir tanesini ücretsiz olarak bir dinleyicime ulaştıracağım inşallah.
3: Selamünaleyküm Ercan kardeşim. İsmimi yazmıyorum, unutmuşum, az önce mesaj attım ama.
1: Peki, yine yazmamışsın abi ismini. Söyledin mi?
3: Selamünaleyküm Ercan kardeşim. İsmimi yazmıyorum, unutmuşum, az önce mesaj attım ama.
1: Tamam. Niye yazmıyorsun abi? Söyle hadi. Aa, Süleyman amca da geldi.
4: Selam,
1: tamam.
4: Bey, Kozan Süleyman. Sorunun cevabı ikinci şık.
1: Aleykümselam Süleyman amca, hoş geldin. İstanbul'dan Semanur teyzen. Semanur abla, hoş geldiniz. Doğru cevap, tebrikler. Doğru mu ya? Bir dakika, mesaj kaynadı arada. Evet evet, doğruymuş. Mehmet Boy, değerli dostum, sen de hoş geldin. Kıymetli kardeşim, saygılar. İdris Aksoy burada. O da maalesef yanlış cevap göndermiş. 0-549-691-80-80 Tokat'tan Semra abla, maalesef yanlış cevap gönderenler arasında yer alıyor. Ümraniye'den Zafer, doğru, tebrikler, ama Kadri Uz Balıkesir'den yanlış cevap göndermiş. Oğuzhan, hoş geldin. Doğru cevap göndermişsin. İlgileneceğim bir önceki mesajınla, teşekkürler uyardığın için. İletiyorum hemen. Erzurum'dan yazıyorum. Münevver Çelik. Münevver abla, maalesef siz de yanlış cevap gönderenler arasındasınız.
3: İsmim Giresun'dan Hüseyin Özdemir.
1: Şimdi oldu Hüseyin abi. Doğru cevap göndermişsin.
5: Abi selam aleyküm. Hayırlı yayınlar. Cevabım ikinci şey.
1: Aleyküm selam. Teşekkürler. Oflu Muhammed. Yanlış cevap.

0: Zeynep Buğra Çayırova'dan katılıyor. O da yanlış cevap verenler arasında maalesef çok da yanlış cevap var. %50 %50 gidiyoruz aslında. Şükriye abla hoş geldiniz. Doğru cevap tebrikler. Hüsne Doğan Başakşehir'den, o da doğru cevap göndermiş. 0-549-691-80-80.
1: Yahya Tosun Sinop Boyabat. İkinci şık diyoruz. Kolay gelsin. İyi günler.
0: Saygılar kıymetli abim. Boyabat'tan değerli abim, yanlış mı doğru mu? Cevabı açıkladın sanki demiş. Öyle mi? Arada kaçabiliyor. Önemli olan öğrenmek zaten. Arz, tedbir ve mukabele tanımlarını tekrar hatırlatmaya çalışıyoruz. Uğur Coşkun, sen de hoş geldin Kağıthane'den. Doğru cevap gönderememişsin maalesef. Nazmi sallamış. Burası da Bursa'nın Hayder Vakıf Külliyesi. Bir fotoğraf paylaşmış. Maşallah. Tüm Hayder bağışçılarından Allah razı olsun. Amin efendim. Amin, amin, amin. Hala mukabele yazan var ama Hüsamettin hocamdan az önce dinledik. Mukabele Cebrail aleyhisselamın peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an okumasına deniliyor. Arz ve tedbir şıkları var kıymetli dinleyenlerim.
2: Bülbül güle feryat eder, gönülleri abad eder.
0: Kasım Sirkeci, yanlış. Serkan Çavdur, doğru.

0: Mehmet Yıldız doğru, Sultan Gazi'den Serkan yanlış maalesef. Bursa'dan yazıyorum Ümmü Gülsüm abla, hoş geldin. Maalesef yanlış ama. Bu akşam sohbet var.
1: Yalan dünya fani.
0: Haberiniz var mı? Saat 20'de.
1: Bel bağlama masiva.
0: Evet evet, Cübbeli Ahmet hocamın hem de Hayder'de.
1: Gidelim biz o Mevla'ya.
0: Hanımefendileri tabii ki yer ayrıldı. Gidelim.

0: Allah. Ömür geçiyor, gittikçe yaşlanıyoruz. Ölüme, mezara iyice yaklaştık. Lakin uslanmadık. Yarın mahşer gününde, o hesap gününde ne yüzle Rabbimin huzuruna çıkacağız.
1: La ilahe illallah.
2: Evet, 12.32 saatlerimiz. Hüsamettin Vanlıoğlu hocamızın sohbetinden birazdan doğru cevabı duyacağız. Ve Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız da her cuma saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de sohbeti oluyor kıymetli dinleyenlerim. Vaaz-ı Nasihat programıyla. Kardeşim, ben Emine ablan İstanbul'dan yazıyorum. Emine abla, hoş geldiniz. Maalesef yanlış. Ben Reyhan, programınızı yeni dinlemeye başladım. Çok beğendim. Sorunun cevabı doğru cevap. Reyhan abla, hoş geldin. Ahmet Günay, o da doğru cevap verenler arasında. Hanife Yurt abla, birini seçmen gerekiyor. Nokta nokta mı acaba demiş. Sanki diğer şıkka yönelecek gibi. 0-549-691-88.

0: Ayşe Muslu abla hoş geldin. Tebrikler. Değil maalesef, yanlış cevap vermişsin. Cumartesi de tabii ki Bursa'da olacak Cübbeli Ahmet hocamız. Onun da paylaşımları sosyal medyadan da yapılacak. Başakşehir'den Sevcan abla hoş geldin. Doğru cevap, tebrikler. Radyoyu yeni açtık, soruyu tekrar et. Tamam. Sümeyye Duban abla güzel. Doğru cevap değil. Yanlış. Aa.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü inşallah teala. Can kardeşim ve canım, sevgili dinleyenler, herkese hoş geldi, sefalar getirdi. Yeni günümüz mübarek ve hayırlı olsun inşallah. Biz Hanımköylü.
0: Heh, şimdi daha iyi oldu bak. Aleyküm selam Hanımköylü, sen de hoş geldin.

0: Efendim gelin isterseniz bir kez daha Hüsamettin Vanlıoğlu hocamızı dinleyelim.
1: Ve kan ecvet mahyekunu fi Ramazan, Ramazan'da ise daha da bir cömertti. Hine yelkahu Cibrilu, Cebrail aleyhisselamla karşılaştığında daha da bir cömertti. Ve kâne yelkâhu fî kulli leyletin, her gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril ile, Cebrail aleyhisselam ile karşılaşırdı. Min Ramazan, Ramazan ayında. Fe yudârisuhu el Kur'âne, birbirine karşılıklı Kur'an okurlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril-i Emin'e Kur'an okumasına denir. Cibril-i Emin'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an okumasına da mukabele denir. Günümüzdeki mukabele bundan ibarettir.
0: Arz ve tedvir ışıklarını da sizlerle paylaştık. Ya da şöyle mi yapsak, gün içerisinde böyle hep 3 kişi belirleyip tamam Ruhul Furkan devam ediyor ama bir de Ruhul Furkan'ı turnuva tadında mı göndersek? Evet, gönderelim, tamam. İstişare heyeti, herkes bir cevap yollasın lütfen. Yani her programda da Ruhul Furkan göndereceğiz. Genel soru paylaşacağız, bir de turnuva yapacağız. Minik bir turnuva. İlk soru da bitebilir, 5. soru da bitebilir, devam edecek. İlk 3 kişiyi alalım hemen. Ama Ruhul Furkan olacak hediyeler. Değerli dinleyenlerin bilginiz olsun.

0: Peki, iki kişiyi belirledim bu arada. Bunu her programda yapalım. Tabii elimizde hediye olduğu müddetçe hediyelerimizde herhangi bir kargo ücreti yok, bilginiz olsun. Ama olur da çarşafı şerif hediye edersek, işte orada bazen sponsora göre iş değişebiliyor. Bir kargo ücreti olabiliyor. Hakkı abi biz devamlı yazamıyoruz demiş. Tamam, önemli değil. Maksat zaten bir dinleyici olarak benim de istediğim o olurdu. Daha fazla soru duyabilmek. Normalde genel soruyla bitiriyoruz. Bir kişi daha alabiliriz Ruhul Furkan için. Zor olmayan sorular paylaşacağım. Tabii kime göre, neye göre, bu hep tartışılır. Salı günü yaptığımız turnuvada dinleyicilerim beni çok şaşırttı. 20 tane soruya hep cevap verdiler. Bir türlü bitmedi turnuva. Hediyeyi de hak ettiler. Tamam, 3 kişi yarışacağız. Hem bu vakitte zaten gelen cevaplar olursa, şöyle bir dakika, günün sorusunu bir kez daha dinleyelim. Ben de turnuva sorularını hazırlayayım.
1: Ve kan ecvet mahyekunu fi ramadan. Ramazan'da ise daha da bir cömert. Hine yelkahu Cibrilu, Cebrail aleyhisselamla karşılaştığında daha da bir cömertti. Ve kâne yelkâhu fî kulli leyletin, her gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril ile, Cebrail aleyhisselam ile karşılaşırdı. Min Ramazan, Ramazan ayında. Fe yudârisuhu el Kur'âne, birbirine karşılıklı Kur'an okurlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril-i Emine Kur'an okumasına denir. Cibril-i Emin'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an okumasına da mukabele denir. Günümüzdeki mukabele bundan ibarettir.
0: Hüsamettin Vanlıoğlu hocamız her cuma saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de Vaaz-ı Nasihat programıyla. Bu şimdi genel soruydu. Yani arz ya da tedbiri seçiyoruz. Nasıl seçiyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselama Kur'an okumasına ne ad veriliyordu bunu? Şimdi mukabele yazanlar olacak, onu şimdi Hüsamettin hocam anlattı. Cebrail aleyhisselamın peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an okumasına mukabele deniliyordu. Onları ayırt edelim. Bu genel sorular içerisinde de her gün 3 kişi seçelim ve böyle turnuva yapalım. Yarışmacılarımızın olduğu zamanlarda. Şimdi kimler katılmıştı? 2883. İsimler yok zaten. Selva abla, tamam. Bir kişi daha var. Yasemin abla. Bir de Ayşenur abla var. Hep hanım yarışmacılarımız. Erkekler tabii iş güç artık. Pek fazla zaman bulamıyorlar yarışmaya. Efendim sorular şu. Bu üç ablama iletiyorum bu soruyu. Sureler isimlerini içerisinde yer alan dikkat çekici bir unsurdan almıştır. Aşağıdaki şimdi vereceğim isimlerden, peygamberlerden hangisinin ismi sure olarak Kur'an-ı Kerim'de yer almaz? Lut, Hud, Yusuf. Lut aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam. Bu isimlerden hangisinin ismi sure ismi olarak Kur'an-ı Kerim'de yer almaz? 50 saniyemiz var. Bu turnuva sorusu bu arada, bilginiz olsun. Genel bir soru değil. Yasemin abladan doğru cevap geldi. Ayşenur abladan doğru cevap geldi. Selvi abla durur mu? O da doğru cevabı yollamış. Lut aleyhisselamın ismi olacaktı. İyi başladık. Yani bitmez şimdi. Nereden çıkardım ben bu turnuvayı bir anda?

Evet, şu soruyu soralım o zaman, biraz zordan gidelim ama şık vereceğim yine, merak etmeyin, bayağı bir zor. Her ayetin kendinden önceki ve sonraki ayetlerle mana yönüyle bağlantısının olması tefsir ilminde hangi kavramla ifade ediliyor? Muhtacım Resulullah. Şıklar şöyle: teşri ve tedriç, siyak ve sibak. Efendim, genel soru devam ediyor. Belki bir ara kopup gelenler varsa, ne oluyor şu an burada diye. 3 tane yarışmacımız var. 3 tane ablamız. Onlar aralarında yarışacaklar. Bir kişiye yani genel çekilişsiz Ruhul Furkan göndereceğiz. Bu sorulara isterseniz cevap verin, isterseniz vermeyin, hiç önemli değil. Evet, sadece Selvi abla kaldı. İkisi de doğru cevap verdi. Bekliyoruz. Yarışmacı dahil etmeyeceğiz. Son 20 saniye Selvi abla. Al beni, götür beni Medine'ye. Yani süre içerisinde yazmazsan eleniyorsun. Bu akşam Cübbeli Ahmet hocamızın Hayder'de, Hayder Kültür Merkezi'nde sohbeti olacak. Değerli dinleyenlerim, canlı Lale Gül TV, Lale Gül FM ve Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Siyak ve sibak, siz de takdir ederseniz ki, doğru cevaptı. Bu arada bu turnuva soruları yine daha sonraki turnuvalarda sorulabilir. Not almak isteyen olursa, hani ya ben çok yarışmak istiyorum ama çekiniyorum diyen çok dinleyicim var. Bunları not alsınlar. Yani bir hafta sonra yine sorabiliriz aynı soruları. Maksat zaten ezberlemek, öğrenmek bu bilgileri. Beni götür beni Medine'ye, Medine'ye. Muhtacım Resulullah'ı görme. Hacerül, dur bu soruyu daha sonra soralım. Beni götür beni Medine'ye, Medine'ye. Muhtacım Resulullah'ı. Çok zordu, o kadar da abartmayalım. Vay görmeye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ahmet ismi Kur'an'da hangi surede geçmektedir? Tabii ki şık yok. Efendim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ahmet ismi Kur'an'da hangi surede geçmektedir? Efendim, bu arada ben genel soruyu hatırlatayım. Değerli dinleyenlerim, radyomuzu şu anda açan dinleyicilerimizi ilgilendiren soru bu. Katılmak isteyen olursa tabii ki. Cebrail aleyhisselamın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an okumasına mukabele deniliyor. Hüsamettin Vallıoğlu hocamızın az önce dinledik, birazdan yine dinleyeceğiz. Ama soru şu: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselama Kur'an okumasına ne deniliyor? Arz ya da tedvir? Hüsamettin hocamdan biz öğrendik, birazdan hep birlikte öğreneceğiz. Yani radyodaki arkadaşlara katarak biz dedim. Tamam, soruya niye cevap vermiyorsunuz? Şık mı bekliyorsunuz? Olmaz. Her soruda olmaz. Herkes bir sure ismi söylesin bilmiyorsanız. Değerli yarışmacılarım, değerli ablalarım, isim isim tekrar etmeyeyim. Son 20 saniyeniz var. Herkes bir sure ismi söylesin. Tabii ki dinleyicilerimize güveniyoruz. Onlar asla kopya çekmezler diye umut ediyoruz. Hatırlatmış olalım bu vesileyle. Kimse kimsenin hakkına girmesin. Evet, bir Ayşenur abladan cevap gelmedi. Ondan da cevap bekliyoruz. Ayşenur abla, son 10 saniyen, yoksa eleneceksin. 10.

0: eder çarkı.
1: Ayşe abla, belki bir sure ismi söylesen tutturacaksın, hadi. Elin ayağın birbirine girdi. Bizim de burada panik yaptırdı. Çok özür dileyerek Ayşe ablayı eliyorum. Cevap yok, hiçbir tepki yok. Eledim Ayşe abla, hakkını helal et. Sonra artık kızma bana. Efendim, iki kişi kaldık. Doğru cevap, çok doğru tahmin edenler var. Saf suresi olacaktı. Peygamberimizin Ahmet ismi, sallallahu aleyhi ve sellemin Ahmet ismi Kur'an'da Saf suresinde geçiyor. Heyecandan bilemedim demiş. Ayşenur abla, ya böyle durumlarda yine bir tane isim söylesen sure ismi. Niye hiç cevap yazmadın? Belki tutturacaktın. Neyse, tamam. Şimdi geldik diğer soruya. İki kişi kaldık. Yasemin abla ve Selvi abla.

Efendim, iftar etmeksizin peş peşe birkaç gün oruç tutmaya ne ad veriliyordu? Şık yok tabii ki. Tabii çok adak orucuyla karıştıranlar da var. Şık da veriyorduk ama onu hatırlatmış oluruz bu vesileyle. Not almışız çünkü. En çok verilen yanlış cevapların ilki adak orucuydu. O neydi? Nezir orucuydu. Niye bunu söyledin? Belki onu yazacaklardı. Hadi böyle yardımcı olmuş olalım. Yeşil kobbe altında sima melek, sima melek. Evet, Selvi abladan doğru cevap geldi. Son 25 saniye. Dünya

0: görmeye.
1: Efendim doğru cevap Visal orucuydu. Yasemin abla Sival yazmış ama biliyor doğru cevabı, heyecandan yanlış yazdı diye kabul ediyoruz. Şu genel hediyeyi yollayayım mı? Yani iki dakika bekleyelim. Yasemin abla ve Selva abla bekleyin. Efendim doğru cevabı bir dinleteyim. Şimdi genel soru şuydu. Onun hediyesini göndereceğim hemen. Dinleyelim. Aynı kaydın 40 saniye fazlası bu.
2: İbn Abbas, kal. İbn Abbas diyor ki: Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ecveden nâsi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömerti idi. Ve kâne ecved mâ yekûnu fî Ramazan. Ramazan'da ise daha da bir cömertti. Hîne yelkâhu Cibrilu. Cebrail aleyhisselamla karşılaştığında daha da bir cömertti. Ve kâne yelkâhu fî kulli leyletin. Her gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril ile, Cebrail aleyhisselam ile karşılaşırdı. Min Ramazan, Ramazan ayında. Feyudarisuhu el-Kur'ane. Birbirine karşılıklı Kur'an okurlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril-i Emine Kur'an okumasına arz denir. Cibril-i Emin'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an okumasına da mukabele denir.
1: Bir kez daha o kısmı paylaşmak istiyorum. Cevap burada.
2: Kur'an okumasına arz denir. Cibril-i Emin'in Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an okumasına da mukabele denir. Günümüzdeki mukabele bundan ibarettir. Hafız Efendi kürsüden, mihraptan neredeyse ne yapıyor? İnsanlara okuyor. Mukabele oradan geliyor. Fele Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ecvedu bil hayr minar rihil murseleti. Cebrail aleyhisselamla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buluştuğunda esmek için engel tanımayan rüzgardan daha cömert olurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Arz aradığımız cevaptı. Hüsamettin Vanlıoğlu hocamızdan öğrendik. Tedvirde, orta süratte okumayı, Kur'an-ı Kerim okumayı ifade eden tecvid terimiydi. Değerli dinleyenlerim, hemen bir kişi seçelim. Bu genel soruydu. Ya Vedüt, Ya Vedüt, Ya Vedüt Celle Celaluhu. Ercan kardeş selamun aleyküm. İkinci şık diyorum demiş. Kim? Nur Yıldız abla. Maalesef yanlış. Bir üstünde kim var? Atilla 73-28. Atilla burada mısın? Aa, buradaysan da önemli değil. Neden? Yanlış cevap göndermişsin. Bir üstte kim var? Mukaddes İspir abla. O da yanlış cevap göndermiş. Bir üstte kim var? Mediha Okçu. O da yanlış cevap göndermiş. Bir üstte kim var? 17-63. Zeynep Ezber kardeşim var. O doğru cevap göndermiş. Şimdi genel soru Zeynep Ezber ablaya gitti. Normalde bir daha çekilişi yenilemiyoruz. Bir üstünde kim varsa artık doğru cevap bulana kadar ona gönderiyoruz. Zeynep Ezber abla, size Ruhul Furkan gönderecekler. Şu an dinliyor musunuz bilmiyorum ama arayacaklar, bilginiz olsun. 0216 alan koduyla bir numaradan. Şimdi devam ediyoruz. Arz sorusunun cevabının hediyesini gönderdik. Visal orucuydu. İftar etmeksizin peş peşe birkaç gün oruç tutmaya verilen, oruca verilen at

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait olmayan söz ve fiillerin ona nispet edilerek nakledilmesi hangi kelimeyle ifade ediliyor? Şıkları veriyorum hızlıca. Mevzu, ikinci şık zayıf, üçüncü şık garip. Evet, bu üç şıktan birini seçelim. Süreyi aşmayalım, daha reklamlar var. Hadi hızlıca bitirelim. Evet, bu kimin sorusu bu arada? Yasemin abla ve Selvi ablanın. Son 30 saniye, süreleri bir dakikadan 30 saniyeye düşürdük. Evet, Selvi abladan doğru cevap geldi. Yasemin abla.
1: Nasibim olur mu ki onun şefaatin?
0: İkisi de mevzu cevabını verdiler. Aradığımız cevapta, tebrikler. Hayda, bu dinleyicilerim elenmeyecek benim. Zor bir soru arıyorum şu an.

0: En iyisi ben ikinize mi göndersem? Ya da dur, son bir soru daha sorayım. Haramlardan, bir kez daha tekrar ediyorum. Haramlardan, haram mı helal mi olduğunu bilmeyen şeylerden sakınmaya ne ad veriliyordu? Vera ve züht cevapları var. Haramlardan, haram mı helal mi olduğunu bilmeyen şeylerden sakınmaya ne ad veriliyor? Vera ve züht cevapları var. Ana ben yandım, reklam sarkıyor, ne yapacağız? Hadi! Cevaplar, süreler 20 saniyeye düştü arkadaşlar. İyice katılaşıyor. E tabii ki, yani Lale Gül dinleyicilerine bu soruyu sorup da yanlış cevap alacağını mı düşündün Ercan? Vera aradığımız cevaptı. O zaman Mimar Sinan'ın ilk büyük külliyesi olup çıraklık eseri olarak da isimlendirilen cami, Selimiye Camisi mi? Efendim, Şehzade Camii mi?
1: Aşık olmuş gül ben.
0: Yani genel kültür biraz da.

0: Hadi bir umut, belki şaşırırlar.
1: Mustafa
0: sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Güller ağlar olmuş ah onun hasretinden. Dizler tutma.
0: İkisi de doğru cevap gönderdi. Efendim, yani sevgili yayın yönetmenim, benim suçum yok. Son anda oldu. Yok, soru yok. Yani zor soru yok. Bunlar çok iyi yarışmacılar çıktı.
1: Muhammed Mustafa'ya.
0: Ama ikisi de ödülü hak ediyor, değil mi? Evet, size katılıyorum değerli dinleyenlerim. Bu kadar yarıştılar ve kendilerini ödülsüz göndermek can fedaya yakışmaz efendim. Tamamdır. İkisine de hediye gönderiyorum. Helali hoş olsun. Yasemin abla ve efendim kim? Selvi abla. Sizi arayacaklar. Ruhul Furkan gönderecekler. Efendim, yarın program yok. Haftanın ilk 4 günü yayındayız. Bilginiz olsun. Tamam. Peki. Haftanın ilk 4 günü saat 12 ile 13 arası Lale Gül FM'deyiz. Tamam, ikinize de göndereceğim. Sürçülisan ettiysem, haddimi aştıysam özür diliyorum efendim. Pazartesi günü tekrar görüşmek ümidiyle. Selamun aleyküm.
2: Can feda. Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
4: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Selamu aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahid Der aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, ilim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
11: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Orada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
12: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğu ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
13: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
14: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
15: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
3: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzda ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
15: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
16: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
17: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmihal programı başlıyor.
18: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla huzurlarınızdayız. İlmihal@lalegültv.com.tr ve WhatsApp hattı üzerinden bizlere suallerinizi iletebilirsiniz. 0530 357 61 62 0530 357 61 62 numaralı telefon WhatsApp hattımız. Buradan bizlere suallerinizi iletebilirsiniz. Ve yine acil cevaplanmasını istediğiniz suallerinizde yine Şura Fıkıh Kurulu kıymetli hocalarımıza pazar günleri hariç sorabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
19: Hoş bulduk.
18: Nasılsınız, iyisiniz?
19: Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
18: Rabbim iyilikler versin. Hocam, köyde yaşıyorum. Evimize bazen fare girebiliyor. Fare pisliği namazımıza engel olur mu?
19: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Kıyasa göre baktığımız zaman Hanefi fıkhında gerek farenin idrarı gerek dışkısı necistir. Hı hı. Ancak fare insanlarla çok içli dışlı olması hasebiyle ve taarruz yani ondan kaçış mümkün olmaması hasebiyle Hanefi kaynaklarında El İhtiyar isimli eserde El Mavsili der ki sıvı olan maddeler yani su, zeytinyağı gibi korunaklı, korunması mümkün olan maddelere eğer farenin dışkısı ya da idrarı gelecek olursa onu pisletir. Çünkü bundan kaçış mümkündür. Evet. Ama kuru bakliyat ya da elbise ki bunların içinde hani yatak yorganların içinde dolaşabiliyor. Evet. Özellikle bahsettiğiniz gibi köy evlerinde. O takdirde ondan itiraz mümkün olmadığı için, ondan kaçış mümkün olmadığı için bu konuda af olarak değerlendirilir. Namazın sıhhatine engel değil. Evet. Tabii bunu bile bile bu şekilde böyle bir ortamda namaz kılmayalım. Ama kıldığımızda da işte bir şekilde orada olduğuna vakıf olsak, görsek hani işte dışkısı söz gelimi seccadenin üzerinde kalmış.
18: Evet, zaten belli oluyor. Biliyorsunuz zaten
19: yani onu görmeden kılmışız. Hı. Namazımızın sıhhatine engel değil. Ama bilerek bunu yapmamaya gayret edelim.
18: Evet inşallah. Hocam bununla alakalı şey de sorayım. Hani kuş pisliği çokça mesela sorulan sorulardan üzerimize
19: şöyle
18: gelse.
19: Ki bu konuda Tuhfetül Fuka sahibi Alaaddin Es-Semerkandi rahimullah meseleyi öncelikle ikiye ayırıyor. Uçan kanatlılar, uçmayan kanatlılar şeklinde. Evet. Eğer uçmayan kanatlıysa bunların dışkısı necası galizadır. Yani tavuktu, işte ördekti vesairedi. Yani ehli ördekten bahsediyoruz. Evet. Ama uçan kanatlılarsa bunu da ikiye ayırıyorlar. Küçük olanlar serçe gibi, büyük olanlar. Küçük olanların dışkılarının temiz olacağı, necis olmayacağı, büyük olanların dışkısının ise necasi hafife olacağı tercih edilen görüşe
18: göre. Martı gibi.
19: Martı gibi. Necasi hafife dediğimiz zaman ciddi anlamda çok fazla olursa namazın sıhhatine engel olur. Ama çok fazla olmayacak olursa namazın sıhhatine engel değil. Çünkü ondan kaçış mümkün değildir. O fazlalık miktarı neyle takdir edilir? Dörtte bir. Yani düşmüş olduğu o elbisenin hangi uzvumuza denk geliyorsa bu konuda da farklı mütalalar olmakla beraber o bölgenin dörtte biri miktarına ulaşmadığı müddetçe bu aftır. Evet. Ama dörtte bir miktarına ulaşıyorsa bahsettiğimiz gibi büyük kanatlardan bahsediyoruz. O zaman bu namazın sıhhatine engel olur.
18: Temizlemek
19: ki o derecede gerek. Zaten bir kuşta dışkı bırakmaz zaten.
18: Evet hocam. Bir diğer sorumuza da hocam, ihtiyaç sahibi bir öğrencinin dershane masraflarını karşılıyorum. Bu ödemeyi zekatıma sayabilir miyim demişler. Birçok kardeşimiz medresedeki talebelere de veriyorlar bu şekilde hani
19: evet,
18: yani kurs masrafını karşılıyorlar.
19: Şimdi soru şu şekilde tasvir edelim. Sizin

0: bir yere borcu vardır. İşte dershaneye gittiği için aidat borcu vardır veyahut da işte kira borcu vardır. Yani bunu genelleştirebiliriz. Ben peki onun eliyle bu parayı vermeden direktmen onun borcunu ödeyecek olsam, zekatıma niyet ederek yapsam bu caiz olur mu, olmaz mı? Bu konuya baktığımız zaman zekatta aranan şartlardan bir tanesi temliktir. Yani ne demektir temlik? Malın aidiyetini, mülkiyetini bir şahıstan diğer bir şahsa intikal etmesi demektir. Buna göre onun bizatihi fakirin eline verilmesinin gerekliliği anlaşılır. Ancak burada istihsan yaparak bir vekalet sistemini icra etmek suretiyle eğer ben o fakirin borcunu o fakirin onayı ve rızasıyla kapatacak olursam, yani onun bilgisi doğrultusunda bu olursa, o zaman ben bunu zekatıma niyet edebilirim. Ama onun rızası ve bilgisi olmadan kapatacak olursam, hani bu bazen işte bakkallarda borç defterleri olur,
1: Veresiye defteri.
0: veresiye defterleri olur, gelir kişi bir hayır sahibi, kimin borcu varsa ben onları kapatayım veya rastgele oradan birkaç tane seçer kapatayım ve ben bundan zekatıma sayayım. Bu olmaz çünkü onların bu konuda haberi yoktur.
1: Şimdi bunu özellikle hocam şey yapıyorum, parantez koyalım. Sosyal medyada çokça yapıyorlar, hani alışkanlık olsun diye veresiye defterlerini kapatıyoruz şeklinde. İşte zekatıma saydım diyen kardeşlerimiz var. Onun için çok önemli. Hani bu Ramazan-ı Şerif'te de yapmak isteyen kardeşlerimiz olacaktır. Özellikle bu konuya dikkat
0: Orada
1: etsinler.
0: şöyle yapılabilir. O defteri tutan bakkalcı veya işte tüccar kimse veresiye verdiği kişilere şunu söyleyebilir. Bazı hayır sahibi insanlar geliyor. Bize işte borcu olan kişilerin borcunu kapatmak istediğini söylüyor. Bu şekilde biri geldiği zaman sizin borcunuzu kapatacaklar. Zekat namıyla kapatacaklar. Bu konuda genel bir vekalet verin,
1: Alsınlar o
0: genel bir
1: zaman.
0: yetki verin şeklinde olursa yine burada İhsanı çalıştırmak suretiyle olabilir. Ama o borçlunun bundan hiç haberi olmadan yapılması, bu evet bir hayır olur ama zekat olarak kişinin o ibadeti yerine getirmiş olmaz. Şimdi sualde de bu kişinin eğer dershaneye borcu tahakkuk etmişse ve bu borcunun ödenmesi konusunda zekatını verecek olan kimse de buna ben senin borcunu ödeyeceğim demişse illa zekat demesine de gerek yoktur. O kişi de buna müsbet anlamda olumlu cevap vermişse bu kişi borcunu öderken bunu zekatına sayabilir. Zekat olarak değerlendirilmesinde bir mani olmayacaktır.
1: Bu zekat olarak söyleme mecburiyeti daha önceki programlarımızda söylemiştik. Yine bir tekrar
0: şart değildir. Çünkü mali bir ibadettir. Farz olan bir ibadettir. Niyet kasül kalptir. Kişinin kalbinde bunun bulunmasıdır. Alan kimsenin bunun zekat olarak olmasını bilmesine gerek yoktur. Hatta yine hatırladığım kadarıyla bu mecliste bunu konuşmuştuk. İnsan borç istiyor ama biliyorsun ki bu kişi o borcu ödeyebilecek bir durumda değil. Ama bir şekilde zorlayacak, kendini ödeyecek. Siz ona verirken rencide olmasın diye borç namıyla veriyorsunuz ki İbn-i Abidin Rahimullah bunu haşiyesinde beyan ediyor. Ama kalbinizde ben bunu almayacağım, ödeyecek olsa bile almayacağım. Bu şekilde verirseniz bu bile zekatı olabileceği istihsan yapılıyor burada. Ama şu niyetli olursa, ya öderse alırım ama ödemezse zekatıma sayarım. Bu
1: Bu
0: olmaz.
1: olmaz.
0: Bu şekilde olmaz. O yüzden bir insana zekat namıyla bir şey veriyorsak illaki bu benim zekatımdır demeye gerek yok. Hediyemdir de diyebilirsiniz. İkramım da diyebilirsiniz. Ama kalben onun zekat olduğuna kişinin niyet etmesi gerekecektir.
1: Ama karşı tarafta iyice bir şey yapmak
0: tabii
1: lazım.
0: Zekata elverişli
1: Elverişli
0: olmak
1: olması.
0: Şartı vardır. Bu konuda
1: Dikkat
0: tahkikat
1: etmek
0: yapıp
1: lazım.
0: araştırılmak
1: O da
0: gerekecektir.
1: kendi üzerine düşen bir vazife değil mi
0: Evet,
1: hocam
0: tabii
1: zekatları?
0: ki, tabii ki.
1: Hocam bir diğer sorumuz. İhramlıyken dikişli elbise giymek 12 saat olursa, kurban daha az olursa sadaka diye biliyorum. İhram vazifesi 12 saatten az olsa ve bu kişi hiç ihram elbisesi giyinmese yine sadaka gerekir mi diye sormuşlar.
0: Şöyle ki ihram yasakları dediğimiz aslında cinayet diye kitaplarımızda bahsedilir bu bab. Burada üç türlü yasaktan bahsedilir. Bir, ihrama dair olan yasaklar. İki, mekana dair olan, yani harem bölgesine dair olan yasaklar. Bir de fiiliyata dair, yani hac ve ümre fiilinin yapılmasına dair olan yasaklar. Sual ise ihrama dair olan yasaklardır ki bu ihrama dair olan yasaklardan bir tanesi ki erkek ve kadının ayrıştığı yasaklardandır şu anda konuşacağımız yasak. Kişinin dikişli elbise giymesi yani muhtat bir elbise giymesi erkekler için yasaktır. Kadınlar için ise bu yasak değildir. Tabii burada bir parantez açmak istiyorum. Dikişli elbise dediğimiz zaman bazen yanlış anlaşılabiliyor. Orada görüyoruz işte hocam benim ayakkabımın veya terliğimin kenarı

0: dikiş var ya da işte ihram elbisesi olarak aldığım izarımın ya da ridamın kenarında işte ovarlak çekilmiş veya desen yapılmış ya da işte bazen uçakta üşüyebiliyoruz, atkı üzerimize alıyoruz. Atkının kenarları dikişte, bu zarar verir mi vermez mi? Buradaki dikişten kastedilen iğne iplikle üzerinde bir ameliye yapılması değil.
1: Evet.
0: Mutat bir şekilde vücut hatlarına oturacak şekilde bir giyinmedir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bir giyinme olmadıkça bu ihram yasa olarak değerlendirilmez. Yani buna göre bir insan cübbesini dahi giymek olarak değil de ters bir şekilde peştemal olarak üzerine alacak olsa,
1: Veya
0: faraza veyahut da
1: sarsa,
0: beline saracak olsa,
1: evet.
0: bu kimsenin o beline sarmış olduğu o cübbesi ihram yasa olarak değerlendirilmez.
1: Evet.
0: Halbuki üzerinde iğne iplik bir sürü ameliye
1: Evet,
0: icra
1: doğru.
0: edilmiştir. Dolayısıyla bunu vurgulayalım. Peki bu ihram yasa olarak dikişli elbise giymenin şeyi nedir? Yani ölçüsü nedir? Bu konuda bir menfaatlenmenin, intifanın kamil olması ya da kamil olmaması şeklinde ikiye ayırıyorlar.
1: Evet.
0: Eğer intifa kamil bir intifa ise, yani tam bir menfaatlenme ise, o zaman ceza olarak bir küçük baş kurban kesmesi gerekiyor. Ama bu intifa noksan olursa, nakıs olursa, o zaman sadaka vermesi gerekiyor. Sadaka bir fitre miktarıdır. Peki giymede kamil bir menfaatlenme nedir? Bu konuda da tartışma olmakla beraber Hanefi fıkhında tercih edilen görüş, bir insan sabahleyin işte kalktığında elbisesini giyer ve mutat olarak akşama kadar o elbisesini giyer ve giymeye devam eder. Keza devam eder. Keza akşam olduğu zaman akşam kıyafetlerini giyer, mutat olan sabaha kadar o elbiselerini devam ettirmesi. O yüzden kamil bir gün ya da kamil bir gece olarak ifade edilir.
1: Evet.
0: Yani biz bunu 12 saat diyebiliriz. O zaman 12 saat ve üzeri olursa bu tam bir menfaatlenmedir. O zaman ceza olarak büyük baş gerek, küçük baş
1: Küçük baş.
0: kurban kesmesi
1: Evet.
0: gerekir. Ama eğer bu zamandan daha kısa olursa o zaman sadaka gerekir. Peki bazen şöyle olabiliyor. Kişi elbisesini giyiyor faraza ama belli bir zaman sonra çıkartıyor.
1: Evet.
0: Aradan belli bir zaman geçtikten sonra tekrardan giyecek olsa bu ayrı bir ceza mıdır yoksa birinin devamı mıdır? Burada da kitaplarımızda der ki eğer o elbiseyi çıkartırken bir daha geri dönme niyetiyle çıkartıyorsa, yani şimdi ihtiyaç için çıkardı ama belli bir zaman sonra yine giyecekse, bu sanki giymeyi devam ettiriyor gibi değerlendirilir.
1: Evet.
0: Ama terk gayesiyle çıkartıp sonrasında bir daha giyiyorsa bu ikinci bir ceza, ikinci bir milat olarak değerlendirilecektir. Peki soruya gelelim. Soruda diyor ki kişi ümre ameliyesi yapıyor
1: Evet.
0: ve bu zaman zarfında dikişli elbise erkek giyiyor ve 12 saati de bulmuyor. Ancak yapmış olduğu vazifenin tamamı da zaten 12 saati bulmuyor. Yani ümre ihramına girip ümresini yapma zamanı işte 4-5 saatte bunu
1: Evet.
0: yapıyorsa, 4-5 saatin tamamında dikişli elbise giyiyor. Yani bu erkek izar ve rida, alt ve üst peştemal almadan
1: Anladım.
0: vazifelerini bu şekilde yapsa. Bu durumda 12 saatten aşağı olduğu için yine sadaka mı gerekir?
1: Yoksa
0: Soru
1: kurban
0: bu.
1: mı
0: Yoksa
1: gerekir?
0: kurban mı
1: Evet.
0: gerekir? Bu konuyla alakalı İbn Abidin Rahimullah haşiyesinde bir bölüm alıyor. Diyor ki menasik şarihleri bu konuyla alakalı böyle bir mesele atıyorlar. Ama sarahaten buna değineni görmedim diyor İbn Abidin Rahimullah. Ancak ulemanın ifadelerinin gerektirdiği muktazası intifa kamil olması gerekir. Kamil bir intifa ise, menfaatlenme ise bir gün ya da bir gece olması gerekir. Dolayısıyla bu insan tam bir gün ya da tam bir gece intifa yapmadığı için, velev ki vazifelerinin tamamını bu zaman zarfında bitirmiş olsa bile, yine kurban cezası gerekmez, sadaka cezasıyla kurtarır. Ancak burada şöyle bir yorum yapma imkanı da vardır diyor. Nedir o? Ya bu kişinin intifası genelde ihramın uzaması durumunda bir gün veya bir gece. Ama bu ihram zaten uzamıyor. İhram tamam, yani ihram anının tamamını bu şekilde kullanmış
1: Kullanmış
0: olması
1: olur.
0: bir menfaatlenme değil midir? Bu da olabilir. Böyle düşünürsek kurban cezası gerekir. Ama tabii buna dair bir açık ibare görmedikçe böyle bir fetva verilmesi de uygun değildir. O yüzden biz diyoruz ki intifa kamil olabilmesi kitaplarımızın zahirinden anlaşılacağı üzere 12 saat ya da üzeri olması gerekeceği için, bu kadar bir zaman kişi dikişli elbise giymediyse bu kişiye kurban cezası değil sadaka gerekir. Peki burada şunu da vurgulamakta fayda var. Ya ben ihrama girdim ama giymek istemiyorum. Yani işte kendi şalvarımla, gömleğimle bu vazifeyi yapıyorum. Nasıl olsa sadaka ya da nasıl olsa kurban, maddi imkanım da yerinde, bunu yaparak bu şekilde

0: ameliyemi icra etsem caiz midir değil midir?
1: Evet.
0: Cevap caiz değildir. Yani
1: Ha.
0: senin kefaret olarak kesmiş olduğun o kurban ya da sadaka o günahını bertaraf etmiyor. O günahın bertarafı ayrı bir tövbedir.
1: Evet.
0: O onun cezasıdır. Ha, sen onu yaparken bir de tövbe kastıyla bunu yaparsan o zaman o ameliyen, o kefaretin artı bir tövbe olarak da telakki edilecektir. O yüzden bir insanın keyfi olarak yani benim maddi imkanım yerinde ben cezasını da veririm, yasağı da işlerim şeklinde bir ameliye sergilemesine asla fetva verilmez. Bunun caiz olduğu söylenmez. Ama keyfi değil, bir ihtiyaçtan dolayı bazen insan olabiliyor, farklı nedenlerden kaynaklı olabiliyor. Yapmış, eskaza yapmış, bir şekilde oluşmuş, öyle de söyleyebiliriz. Ya bayağı da unutmuş. Bazen çünkü insan izar ve ridasını giyiyor, vazifesini yapıyor. Akşam oteline geldiği zaman bakıyor ki iç çamaşırın içinde unutmuş.
1: Evet, olabilir.
0: Bunun farkında da olmayabiliyor. Böyle durumda söz konusuysa o zaman bahsettiğimiz kefaretlerden bahsedebiliriz.
1: Evet. Hocam biraz önce söylediğiniz yani hani param var öderim işte günah benim. Yani bunu çokça duymaya başladık. Yani Allah affeder. Yani biz bunu yapıyoruz ama Allah affeder. Yani özellikle şu şeyde çok duyuyorum onu. Kredi konusunda, faiz konusunda, faize para yatırıp kullanma konusunda veya işte farklı iş kollarında işte kişilerin birbirleri arasındaki ilişkilerde
0: Evet.
1: bunları çok duyuyoruz. Yani
0: Şimdi
1: bu kelimeyle bu kardeşlerimiz kendilerinin Müslüman olduğunu şey yapıyor. Beş vakit namazları, ibadetten devam ediyor. Ama bu tip ameliler yapmaya devam ediyorlar ve Allah affeder kelimesini kullanıyorlar.
0: şöyle ifade edelim. Ehli sünnete göre amel imandan bir cüz değildir.
1: Evet.
0: Yani bu sizin dediğiniz şudur. Bir insan günah işliyor. İşlediği günahın günah olduğunu biliyor.
1: Evet.
0: Yani o günahı helal kabul etmiyor.
1: Evet.
0: Çünkü bir günahı kat'i olan bir haramı helal itikad etmek onu işlemese de insanı iman dairesinden çıkartır. Keza kat'i olan bir helali haram itikad etmek de böyledir. Ama ben helali helal olarak biliyorum, haramı da haram olarak biliyorum. Ve buna rağmen nefsime mağlup olduğum için haramı işliyorum. Günah olduğunu bilerek haramı işliyorum. Bu kimse iman dairesinden çıkar mı? Ehli sünnet itikadına göre iman dairesinden çıkmaz. Bu insan fasıktır, günahkardır ama muvahhittir, Müslümandır. Niye? Çünkü amel imandan bir cüz değildir. Ancak burada bir parantez açalım. Lakin diyelim sözümüzün başına, kişinin o günaha ısrar etmesi, devam etmesi son nefesinde imanını kaybetme riskini doğuracaktır. Yani çünkü küçük günahlara ısrar büyük günahların işlenmesine sebebiyet verir. Büyük günahlara ısrar ise Allah muhafaza insanın imansız ahirete gitmesine sebebiyet verebilir. O yüzden elhamdülillah ki an itibariyle Müslümanız.
1: Elhamdülillah.
0: İtikadımız bu yöndedir. Ama son nefesimizde kimsenin bir emniyeti yoktur. Bu konuda tamamıyla bir umutsuzluluk küfür olduğu gibi tamamıyla bir umutvari yani benim işim garanti demek de küfürdür. Ehl-i sünnete göre korku ve ümit arasında olacağız ama ümit tarafı korkuya nispetle bir tık daha ağır basacaktır. O yüzden ehlullah'a baktığımız zaman yani eski esnafımıza baktığımız zaman hepsi son nefesi konusunda bir endişe
1: Hep
0: içindedir
1: böyle dua
0: ve
1: etmek
0: son
1: yani.
0: nefeslerinin kurtarılması noktasında dua talep
1: Evet.
0: etmektedir. Rul Beyan'da görmüştüm yıllar önce bir kıssa olarak anlatılıyor. Yine bu konularla alakalı adamın biri Kabe-i Muazzama'da tavaf ediyor. O esnada biri dikkatini çekiyor. O kişi dua ederken sesli bir şekilde Ya Rabbi son nefesimizi muhafaza eyle, son nefesimi muhafaza eyle. Devamlı bunu dua ediyor, bunu telkin ediyor, bunu telaffuz ediyor. Bu zatın dikkatini çekiyor. Yani bu adam niye başka dua etmiyor da hep bunu dua ediyor. Gidiyor yanına. Diyor ki ya sen dikkat ettim. Yani kulak misafiri oldum. Hep aynı şeyleri Mevla'dan istiyorsun. Niye farklı şeyler de talep etmiyorsun deyince o zat diyor ki benim başıma gelen hal senin başına gelseydi sen de bu duadan başka bir dua bilmezdin. Sual ediyor nedir senin başına gelen mesele? Diyor ki bizim bulunduğumuz yerde bir müezzin vardı camide Allah için, Allah rızası için insanları beş vakit namaza davet eder, ezan okur ve müezzinlik vazifelerini ifa ederdi. Bir gün hak vaki olacak sekeratül mevtinde ölüm hastalığında biz de ziyaretine gittik yanındayız son nefeslerini veriyor. O esnada bizden Kur'an-ı Kerim istedi, Mushaf istedi. Biz de sevindik yani bir ömür Kur'an'a hizmet etti, bir ömür insanları Allah için namaza davet etti. Son nefesinde onunla beraber Allah'ın huzuruna gidecek diye sevindik. Biz Kur'an-ı Kerim'i getirdiğimizde demesin mi ki şahit olun ben bu Kur'an'a küfrettim. Ve o şekilde son nefesini verdi.
1: Allah.
0: Tabii bu kısa anlatıldıktan sonra musannif diyor ki nedir bunun meselesi? Bununla alakalı tabii sıhhat konusuna girmiyorum, evet. Bilmiyorum. Nedir bunun meselesi? Bu kişi evet müezzinlik yapardı, minareye çıkar, yüksek yerden ezan okur ama harama bakma konusunda bir zafiyet içinde. Yani insanların avretlerini gözetler idi. Peki bu bir haram mıdır? Evet haramdır. İnsanı kafir eder mi? Helal itikad etmediği müddetçe kafir etmez. Ama Mevla'yı gücendirir, yapmış olduğu o günaha ısrar eder ve son nefeste faturayı ağır ödemiştir. O yüzden yani ya tamam Allah affeder, Mevla şöyledir, böyledir şeklinde yorumlayarak o günahları Allah muhafaza hafife almak, onları artık alışkanlık haline getirmek bizim imanımızın elinden gitmesine sebebiyet verebilir. Bu konuda garantimiz yoktur. O yüzden haramı ateşe düşmek gibi görmeliyiz. Nasıl ki ateşe düşsek de ya nasıl olsa iyileşir deyip de ateşe atlamıyorsak, yani bize zarar verse de işte şöyle olur böyle olur demiyorsak, ateş konusunda bu kadar temkinli davranıyorsak ya da işte açık bir elektrik olduğu zaman oraya parmağımızı sokmuyorsak, ya belki çarpılsak da belki de ölmeyiz demeyip de oraya itikadımız ve imanımız, oraya parmağımızı soktuğumuz an çıplak elimize temas ettiği an biz çarpılırız diye itikad ediyorsak, harama düşmede de itikadımız ondan aşağı olmamalıdır.
1: Evet.
0: Rabbim bu şuuru cümlemize ihsan eylesin.
1: Amin inşallah hocam. Bazen kardeşlerimiz çok şey yapıyorlar hocam. Diyorlar ki Fatih hocam da çok takva gidiyor. Ben diyorum yani gördüğünü, bildiğini size aktarmaya çalışıyor. Yani onun elinden gelen o. Size farklı bir şey söylemesi, hani Halil Güneş Hoca'nın dediği gibi, evet. Benim dinim olsa söyleyeyim ama bu Allah-u Teala'nın dini, kurallar belli. Ona göre hareket etmek lazım. Hocam bir diğer sualimiz, çocuğumun nisap miktarı altını var, zekat düşer mi diye sormuşlar.
0: Şöyle ki Hanefi mezhebi ile Şafii mezhebinin ihtilaf ettiği, tartıştığı, farklı görüşlerin serdedildiği yerlerden bir tanesidir. Evet. Hanefi mezhebine göre zekat mali bir ibadettir ve ibadet olması hasebiyle kişinin mükellef olması gerekir. Buna göre buluğ çağına henüz ermemiş olan bir çocuk mükellef değildir. Mükellef olmadığı için de nasıl ki bedeni ibadet olan namazla, oruçla mükellef değilse, mali ibadet olan zekatla da mükellef değildir. O yüzden bu çocuğun nisap miktarı malı olsa da bu malına zekat vermesi gerekmez. Ancak Şafii mezhebi konuyu böyle düşünmüyor. Zekatı biraz daha vergi mahiyetine endeksleyerek mala taalluk ettiriyor. Yani ibadet tarafı da var ama malın bir vergisi gibi düşünüldüğü için buluğ çağına ermiş olmasa da bu çocuğun eğer bu miktar malı varsa, ki Halil Gönenç hocamız Şafii mezhebinde bu nisabının 72 gram olduğunu ifade ediyordu ilmalinde. Bu kadar miktar bir malı, mal varlığı varsa çocuk dahi olsa ebeveyni onun namına zekat vermesi gerekecektir. Deniyor Şafii mezhebine göre.
1: Ebeveyni mi verecek hocam yoksa o parasının içerisinde?
0: O parasının içinden verilecek.
1: Tamam.
0: Zaten şöyle bir genel bir kural vardır. Bir çocuğun kendi mal varlığı varsa o çocuğun giderlerini ebeveyn şahsi paralarından harcamak zorunda değildir. Yani sizin bir çocuğunuz var. Çocuğunuzun normalde giderlerini ebeveyn olarak siz karşılıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama çocuğun şahsi mal varlığı var. Kendi parası vardır. O zaman ben o parasına dokunmayayım da cebimden harcayayım. Güzel yapabilirsiniz ama mecbur musunuz? Hayır, mecbur değilsiniz.
1: Benim onu mecbur bırakıyor hocam.
0: Öncelik olarak çocuğun şahsi parasının, çocuğun ihtiyaçlarının giderilebilir, kalkınabilir, oradan harcanılabilir. O karşılamadığı zaman elbette onun nafakası babasının üzerine ait olduğu için baba bundan sonrasını çalışacak, onun giderlerini karşılayacak. O yüzden onun mali yükümlülüğünde Şafii fıkhına göre onun şahsi mal varlığından verir. Kendi malından verme zorunluluğu yok. Verirse ne olur? Bir şey olmaz.
1: Evet.
0: Teberrüde bulunmuş olur. Şimdi Hanefi ve Şafii mezhebinde bu fark olmakla beraber ancak zekat konusunda arazi mahsulünün zekatında hemfikirlerdir. Yani sizin sualinizde çocuğun malında zekat var mı sualı?
1: Evet.
0: Kısmen evet yok ama kısmen var. Eğer bu mal arazi mahsulü ise, yani bu çocuğun işte tarlası vardır. Tarlasından yıllık olarak mahsul alınıyor. Örneğin fındıklığı vardır, çaylığı vardır, şu veya buyu vardır. Böyle bir durumda arazi mahsulünden verilmesi gereken öşür çocuk dahi olsa verilmesi gerekecektir. Hanefi fıkhı ile Şafii fıkhı arasında bu konuda bir fark yoktur. Ama onun haricinde hani al-sat yapılan ticari mallar veyahut da hükmü nami dediğimiz altın, gümüş, para, kenarda duran, yastık altında duran yatırımlar çocuğun malıdır. Buna zekat vermesi gerekir mi? Hanefi fıkhına göre gerek yoktur.
1: Evet hocam, bu fetva bana yaradı. Hanım devamlı çocukların parasına dokunma, sen babasısın diyordu. Buradan inşallah ilerleyeceğiz. Hocam son sualim. Hac için vizemiz çıkmıştı eşimle beraber. Ancak eşim vefat etti. Mahremim yok. Tek gidebilir miyim? Ya da yerine birini gönderebilir miyim? Ya da ne yapmam lazım diye sormuş olayım.
0: Şimdi Rabbim öncelikle vefat eden eşine rahmet eylesin. Özellikle bu kardeşimize, genelde de bütün Müslüman ölmüşlerimize Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bu kardeşimize hac vizesi çıktı. Güzel. Gidebilme imkanı doğdu. Ancak mahrem noktasında bir sıkıntı yaşıyor. An itibariyle bir mahremi yok. Mahremi olmadan hacca gitsin mi? El cevap gitmesin. Bu Hanefi fıkhına göre caiz değildir. Bir ibadeti yapayım derken diğer taraftan bir günahı irtikab etmesi caiz olan bir ameliye değil. Hattı zatından mahrem konusu hacda nefsül vücub mudur? Vücubul eda mıdır? Bu fıkhi anlamda, fıkhi terimler arasında bir farklılık vardır ki tercih edilen görüşe göre eda etmesini vacip kılan sebeplerdendir. Dolayısıyla mahremi yoksa bu kişinin haccı ifa etme mecburiyeti yoktur. Evet, belki zimmetine hac farziyeti binmiş ama onu ifa etme mecburiyeti yoktur. Peki yerine birini göndersin mi? El an itibariyle göndermesin deriz. Niçin? Çünkü olur ya, yarın öbür gün hani birini gönderdi diyelim ve kendisi hayattayken mahremi de olsa ve mahremiyle beraber gitme imkanı olsa bu kişinin hacca gitmesi gerekecektir. Yani ancak bu kişi ne yapsın? Vasiyette bulunsun. Yani çocuklarına desin ki ben eğer ölmeden önce haccımı yapamayacak olursam.
1: Evet.
0: Benim mal varlığımdan üçte bir miktarı ayrılmak suretiyle benim yerime birini hacca gönderin diye vasiyette bulunsun. Bu zaman zarfında eğer gidebiliyor, çünkü bazen olur başka bir mahremi hacca gider, bunun da hakkı yanmamıştır. Onunla beraber gidebilme imkanı olabilir. Ya da maddi imkana sahip olur, mahreminin de getirebilecek bir rakama sahip olur. Belki çocuğunu veya başka birini mahremi olarak yanında onu getirir. Bu şekilde bu ibadeti yerine getirme imkanı olabilir.
1: Evet, buna dikkat etmek lazım. Yani gönderirsiniz birini, hayattayken mahrem biri çıkar, tekrar aynı parayı ödemek zorunda kalır. Evet. Peki hocam, hac için ben bu parayı ayırdım. Diyelim ki şu kadar bir meblağ. Ben vefat ettim, o parayı ayırdım ya, o şimdi direkt evlatlara miras olarak geçiyor.
0: Evet.
1: Onu ayırdım diye onu hac için kullanabilirler mi? Kullanmak zorundalar mı?
0: Şöyle, vasiyet etmiş mi, bu kişi vasiyet etmemiş mi?
1: Evet, vasiyet etmiş.
0: Vasiyet etmişse o parayı ayırmasa da bütün bırakmış olduğu mal varlığından tekmin ve tecizatı yapıldıktan sonra borçlar da ödendikten sonra üçte birden hac ameliyesi icra edilecektir.
1: Hani üçte biri yetmiyor mesela diyelim.
0: O zaman varislerin inisiyatifine kalmıştır. Vermek zorunda değil ama verirlerse Allah'ın borcunu ödemek diğer borçlardan daha layıktır. Güzel olan bir ameliyi sergilemiş olurlar.
1: Evet hocam. Rabbim inşallah en kısa zamanda nasip eylesin diyelim. Bu arada bir önemli bir konu da, onun da programımızın sonunda sizlerle paylaşalım. Fatih Kalender hocamızın sosyal medya hesabı yok. Sadece sosyal medya ekibinin kullanmış olduğu YouTube kanalı, resmi YouTube kanalı var. Ve Instagram hesabı şu an aktif durumda. Bunu da sosyal medya ekibi arkadaşlar buradaki yapmış olduğumuz programlardan derleyip orada paylaşıyorlar. Hocamız bizzat bunlarla ilgilenmiyor. Birebir olarak hani soru da gönderseniz, oradan bir cevap da gelse veya altına yazdığınız yorumla alakalı hocamızın bilgisi dahilinde değil. Evet. Onu ben bir açıklamış olayım da hocam. Size eklemek istediğiniz bir şey varsa.
0: Güzel oldu. Çünkü bu hafta içinde bir hoca efendi mesaj çekti. Hocam işte bir konuyla alakalı farklı düşünmüşüz ama keşke bunu paylaşmasaydınız da beni arayıp bana bu konuda fikrinizi söyleseydiniz ya da tenkidinizi dillendirseydiniz. Evet. Tabii öyle deyince ben biraz taaccüp ettim. Niye benim? Çünkü öyle bir paylaşımım olmaz. Sizlerle olan, yıllardan beri olan programımız, sizden önceki arkadaşlarla da yaptığımız program hep fıkha dairdir ve şahıslarla alakalı hiçbir zaman
1: isim geçmez.
0: İsim konuşmayız ve fıkhın dışına da Allah'ın izniyle çıkmadık. Çıkmayacağız da, bu niyetteyiz. Dolayısıyla tabii şaşırdım, sual ettim. Yani hocam ben hem meseleyi anlayamadım hem de nerede ve ne paylaşımı deyince. Sonra bana bir ekran görüntüsü arttı. Dediğiniz gibi işte X hesabı veyahut da diğer platformlarda hoca efendiler fetvalar veriyor, konuşuyorlar. Biri de benim ismim ve soyadım yazmak suretiyle hoca efendiye diyor ki yok hocam böyle de değil şeklinde bir rencide vari bir konuşma. Onun da ben olduğunu zannederek keşke orada değil de beni arasaydınız dedi. O yüzden sonradan zaten arkadaşları da bunu söyleyince onlar da ilan ettiler. Yani bir kere böyle bir soruya cevap verme, yazı bir şeklinde konuşma, böyle bir hesabımız yok. Böyle bir ilgilendiğimiz bir alan yok. Hatta benim telefonumda böyle hesapları yönetecek bir şeyim diye. Yani hatta bazen arkadaşlar uygulama hocam olur. Sizin adınıza şunu yayınladık diyorlar, gönderiyorlar. Benim telefonum onu açmıyor bile.
1: Uygulama olmadığı için onu
0: açamıyorum bile. Dolayısıyla bunu da sizin vesilenizle burada duyurmuş olmamız da güzel oldu. Allah razı olsun.
1: Cümlemizden inşallah. Yani sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa kıymetli hocalarımız orada ve yine yetkili arkadaşlar orada. Oradan hocama da ulaşabilirsiniz. Hani herhangi bir ulaşma imkanı doğduğu zaman. O yüzden farklı mecralardan, sosyal medya hesaplarından hocamıza ulaşmanız mümkün değil. Bunu belirtmiş olalım. Hocam son olarak da dua babında neler söylersiniz?
0: Allah razı olsun. Rabbim istikametten ayırmasın. Tamam. İçinde bulunduğumuz şu zamanları çok güzel bir şekilde değerlendirerek fırsata çevirebilmeyi Rabbim bizlere ihsan eylesin. Ömür geçiyor. Her gün cepten tüketiyoruz. Bir gün tüketebileceğimiz nefesimiz kalmayacaktır. O güne gelmeden önce hazırlanabilmeyi ve bu şuurda olabilmeyi Rabbim cümlemize ihsan eylesin.
1: Amin inşallah. Allah-u Teala'nın hani her şeyi affederim ama affetme demişti bir kul hakkı. Onu da razı eder etmez. O konuda da dikkat etmek lazım. Hani ufak tefek kusurlarımız var, günahlarımız var, yapıyoruz. Ama kul hakkı bunların en başında geliyor. Ona da en azından birazcık daha dikkat edelim diye programımızın nihayetine erdirelim. Son olarak 0530 WhatsApp hattımız 357-61-62 0530-357-61-62 numaralı telefondan bizlere sualinizi iletebilirsiniz ve ilmihaletdealegütv.com.tr'den de ulaşabilirsiniz. Yine Şura Fıkıh Kurulu'na da ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın efendim.
2: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmi Hal programını dinlediniz. Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
3: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzda ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
2: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
4: Şimdi reklamlar.
5: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
6: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. bir suyu, bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
4: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfı.org.tr.
3: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var. Kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
8: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
3: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
8: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
9: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
3: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
11: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
12: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
13: Bu millet para ne taraftaysa o tarafa gidiyor. Ne kadar yazık şey. Dinukum dinarukum. Sizin dininiz, sizin altınınız, gümüşünüzdür. Kavli şerifinin gereğince bu durum böyle oldu. İşler bozuldu. Bu taraf sahipsiz kaldı. Ve işsizlendi. Başımızın çaresine bakmak lazım. Nedir? Elimizden geldiği kadar medrese açacağız. Arapça okutacağız. Tefsir, hadis, ilmi kelam, fikih, tasavvuf ve bunlar yolunu Arapça okutacağız. Hoca yetiştireceğiz. Hoca lazımdır. Mühendisten de ziyade, doktordan da ziyade, her meslekten ziyade hoca lazımdır. Neden? Çünkü biz bu dünyaya Mevla'nın dua-i şerifini kazanmak için ve bu dünyada Mevla'yı bilmek için ve Mevla'ya yapacağımız ibadeti öğrenmek için ve o ibadetleri yaşamak için dünyaya getirildik. Eğer bunları beceremezsek ahirete hazırlıksız gitmiş oluruz. Dünyadaki evler, elbiseler, yemekler, içmekler, sular dünyada kaldı. Eğer İslami yaşayarak, Kur'an-ı Azimüşşan'a uyarak ahiretten köşkler kazanmadıysan, elbiseler, yemekler, içmekler kazanıp gitmediysen orada durumun iyi değilsin. Yemek var ama cehennemde biten ağaç zekkumdur ismi. İnne şecerete zekkum ta'amul esim. Allah Allah. Zekkum ağacı, zekkum ağacının meyvesi ziyade günahkarların yiyeceğidir. Kelmühli, eridilmiş tunç gibi, bakır gibi yendiği vakitte yağlı fil butun, insanın karın, insanların karınlarında kazan gibi, tencere gibi kaynayacak. Allah, çok acayip şey. Hiç dayanılacak şey değil. Suyu kederlik. Evet, ateşte eridilmiş ziftleri insanın çıplak bedenine yapıştıracak Cenab-ı Hak. Etme. Bismillah. Serabilum min katranim. Allah Allah. Gömlekleri katrandan, ziftten. Ve teğşâ vücûhehu minnâr. Yani dünyada İslami şeriatı öğrenip yaşamazsan mutlaka ahirete giderken harçlıksız gitmiş olursun.
12: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
11: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
14: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
10: 565. hadis-i şerif. Hamsun bi hamsin. Beş şey beş şeyi getirir. Buna da dikkat diyerek anlatacağım. Yani beş şey olursa beş tane belayı bekleyin. Ma nakasa kavmun el ahde. İnsanlar verdikleri sözleri bozarlarsa illa sallat aleyhim aduvvehum. Düşmanları onlara musallat olur. İslam alemin başında bela azalmıyor. Düşmanlar musallat oluyor. Müslüman verdiği sözü tutmalı. Biz en büyük sözü Allah'a verdik. Çok mühim bir şey söyleyeceğim. Dikkat diyorum. Şimdi hadis-i şerif ikinci maddeyi de okuyayım. Ve hakemu bi gayri ma enzelallah. Allah'ın indirdiğinin dışında hükmederlerse. Allah indiriyor. Namaz, oruç, ibadet, taat, örtünmek, kadın erkek uzak, mahrem, namahrem meseleleri. İlla feşafihimul fakir. Allah'ın ahkamıyla hükmetmezlerse Mevla onların arasında fakirlik, sıkıntı. Daha düne kadar pestil bulunmuyordu ya. Lastikler giyiliyordu. Ayakkabılar yoktu. Köylerde çarıklar. Babam anlatıyor daha dün ya. Babam anlatıyor. İlçeye gidene kadar diyor koltuk altında çarıklarla giderdik. İlçeye girerken çarığımızı giyerdik diyor. Bu şekilde. Yani tarlayı sürmek için değil traktör. Öküz bile yok diyor ya. Ödünç alırdık diyor vesaire. Niye? Allah'ın ahkamı ülkemizden kaldırıldı. Efendim maskara olduk çıktık. Perişan oldu ülkemiz. Perişan oldu. Evet. Şimdi maddeleri bitireyim. Ondan sonra çok mühim açıklamayı yapacağım. وَلَا زَهَرَتْ ف۪يهِمُ fahişe. Yani içkiler, kumarlar, fuhşiyat işte yani. Ahlaksızlıklar, açık saçıklıklar, zinalar ortaya çıktı mı? فَشَا ف۪يهِمُ الْمَوْتْ Onların arasında ansızın ölümler başlar. Bir anda pat pat pat millet ölüyor. Ya ani ölümler. İman ehli için rahmettir. Ama yani hazırlıklı ölmek de o da ayrı bir şeydir yani. Allah sonra işte iman nasip eylesin. وَلَا تَفَفُ mikyal. Eğer ölçü ve tartıda aldıklarını az veriyor. Sattıkları zaman kandırıyor. Yani alıyor adamın malını efendim değersizleştiriyor. Satarken az veriyor. Kandırıyor. Bu şekilde olursa diyor efendim emuniva ennebat mahsulatlar. Kıtlıklar başlar diyor. Allah kıtlıklardan muhafaza eylesin. Ve ahzu bisinin ve kuraklıklar başlar. Ve lemme al zeka hubise anhumul katır. Malların zekatı verilmezse yağmurlarda kesilmeler olur diyor. Hadis-i şerifin özeti. Şimdi bu konu ile alakalı mühim bir şey paylaşacağım. Kıymetli hazır. Hadis-i şerif bize dedi ki beş şeyi yaparsanız beş şey başınıza büyük bela olur. Verdiğiniz sözü bozarsanız düşmanlar musallat olur. Allah'ın ahkamıyla hükmetmezseniz efendim fakirlik yayılır diyor. Aranızda fuhşiyatlar çoğalırsa ölümler çoğalır diyor. Ölçü ve tartıda yanlış yaparsanız kıtlıklar başlar diyor. Malınızın zekatını vermezseniz yine fakirlik kapınızın önünüzde olur diyor. Allah darlık kıtlık vermesin. Peki şimdi insanlar oylama yapıyorlar. Diyorlar ki şu mesele karar aldık şunu yapacağız. Şimdi insanlara sunuluyor. İnsanlar kabul ettik diyorlar. Onu uyguluyorlar. Diyelim ki işte mecliste bir karar alınacak. Ne yapılıyor? İnsanlara sunuluyor. Efendim işte şu karar insanlar kabul ettik diyorlar. Onu uyguluyorlar. Peki Allah Celle Celaluhu kullarına hükümlerini sunuyor. Diyor ki kullarım benim mülkümde örtüneceksiniz. Benim mülkümde adaletli olacaksınız. Benim mülkümde yalan söylemeyeceksiniz. Oylamaya bir bakılıyor. Yeryüzünün 8 milyarın 7 milyarı red oyu kullanıyor. Kabul etmiyoruz. Bir dakika ya. Bir fabrikada insanlar çalışıyor. Oradaki patron diyor ki bunu böyle yapacağız. Oradakilerin tamamına yakın diyor ki kabul etmiyoruz. Bir dakika ya. Buranın yetkilisi kim? Buranın sahibi kim? Şimdi Allah Celle Celaluhu'nun mülkünde insanlar Allah'a senin hükmünü kabul etmiyoruz diyorlar. Meclisten geçmiyor. Kanunlar geçmiyor şu anda. Yani hakkaniyet, adalet, dürüstlük, aldığına verdiğine dikkat etmek en meşhur işte faizin haramlılığı. Bakıyorsunuz red oyu kullanılıyor. Kimse kabul edelim demiyor. Hacısından hocasına. Dedi ya hacı efendi. Kızım dedi ya sol elle dedi. Çay içme dedi. Hacı dede dedi. Hacı amca sen de sağ elle faizi imzalama dedi. Sen de sağ elinde faizi imzalama dedi. Hacı ama gerçek böyle bir mesele bir darbe mesele anlatırlar. Geçelim. Yani burada Allah'ın mülkünde bir oylama yapılıyor. İşte hadis-i şerif bunu söylüyor. 1900 yıllarında ne yapıldı? Allah reddedildi. Ahkamı reddedildi. Yani biz meclisimizde yani kendi hayatımızda hürriyetimizde İslam alemi olarak Allah'ın ahkamını bütün dünyadan kaldırıyoruz. Kaldıracaksın Allah'ın mülkünde izzet içerisinde yaşayacaksın öyle mi? Ülkemizde 6 defa ihtilaller oldu. Perişan olduk. İç kargaşalar, dış kargaşalar vesaire şunlar bunlar. Niye bunlar oluyor? Sen Allah'a boyun eğmiyorsun. Yani bir fabrikada bir işçi patronla dalaşırsa patronuna aferin sana diye zam yapar mı? Cevap verin Allah aşkına. Böyle bir mantık var mı ya? Kimin mülkünde yaşıyor? Ha insanlar şu soruyu sorabilirler. Efendim gavura niye veriyor? Mevla öyle bir hakim sıfatı var ki dünya geçici olduğu için sonsuz onun durumunu Mevla biliyor. Birkaç gün diyor yesin içsin bari diyor. Çünkü sonsuz yiyecek bulamayacak. Bir de Allah'ın mutlak adaleti, sonsuz kafiri cehenneme atması adaletiyledir. Allah'ın mutlak adaletiyledir. Neden? Şimdi net cevap veriyorum işte. Küffar o aleme bir bakın. İnsanın hayal ettiği her şey var. Boyu, tipi, endamı, parası, özel yatı, katı, itibarı, İslam alemindeki Müslüman ülkeler nereye gideceğini şaşırıyor. Efendim yurt arıyor, memleket arıyor. Gavurun pasaportu dünyanın her tarafında geçerli. Mevla sana bu kadar yetki veriyor. Bilmiyor mu o gavurlar kendilerinin Allah'ın mülkünde yaşadıklarını, Allah'ın aciz kulu olduklarını? Vallahi biliyorlar. Biliyorlar. Ama içindeki kibir ve gurur, Allah'ı basit görmeleri, Allah mutlak adaletiyle dünyada her şeyi veriyor. Ahirette itiraz edecek bir şey bırakmıyor. Mevla Teala orada bir hesap var. Ve kâne liyevmelel kafirin asira. Mahşer kafirlere çok zor bir gün diyor Allah. Bu ayet beni o kadar titretiyor ki çok zor diyor Allah. Gel bakalım gel. Ben sana akıl verdim. Bilmiyorum diyemeyecek orada. Her türlü imkan da verdim. Habre bana meydan okudun. Beni küçük gördün. Hakaret ettin. Tahkir ettin. Benim çileklerimden, benim efendim bonfile büfteklerimden yedin. Benim mülkümde bana meydan okudun. Ne yapayım? O da diyecek ki ben nankörlük yaptım. Mutlak adaletiyle gir cehenneme diyecek. Ve tıpış tıpış kendisi utancıyla cehenneme. Hak ettim ben bunu diyecek. Anladın mı meseleyi? Sen kime baş kaldırıyorsun? Şimdi bazı konuşmaları dinliyorum. İsim isim vereceğim böyle. Adam Allah'a öyle bir düşman ki. İslam dinine öyle bir hakaret ediyor ki. İslam'ı öyle bir basit görüyor, küçük görüyor ki. Zannediyor ki bu konuşma hürriyetim devam edecek. Ölünceye kadar. Ölünce el yevme nahtimu ala efvahi. Mevla ağzını mühürleyecek. Neden? Konuşacağını konuştun. Bana hakaret edeceğin kadar ettin. Kes ağzını diyecek. Vuracak zinciri atacak cehenneme. Bitti. Konuşması oraya. Zannediyor ki o zavallı benim demokratik özgürlüğüm hep devam edecek. Ölünceye kadar vidi vidi yapabilirsin. Ahmak. Dünyanın en korkak adamı benim. Neden? Ya Allah Celle Celaluhu muhatap çok büyük ya. Yani ona baş kaldırılır mı ya? Bu cesareti nereden buluyorsun ya? Kendimize acıyalım arkadaşlar. Kimin ne yaptığını bırakalım. Kendimize acıyalım. Ben kardeşiniz olarak yalvarıyorum. Bu tatlı canımız o azaba Allah'ın gazabı buna dayanamayız ya. Açlığa dayanabilir misin? Susuzluğa dayanabilir misin? Zincir ya. Şaka mı bu? Elin ayağın belinde kilitleniyor. Eller ayaklar burada. Sonsuz cehennemde olanların eller ayakları arkadan bağlı, kenetlenmiş vaziyettedir. Fekub kibu diyor Kur'an. Bu millet farkında değil. Ne yaptığını farkında değil. Allah'ın ahkamını çok kolay bir şekilde red oyunu kullanıyor. Kullan ölünceye kadar serbest. Ben ise kayıtsız şartsız kabul ediyorum. Radina billahi rabben. Rab olarak Allah'tan ve bil İslami dinen, din olarak İslam'dan ve bil Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem'i nebi ve Resul'e. Peygamber olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razıyım. Ben Müslümanım. Rabbim Allah'tır. Dinim İslam'dır. Kitabım Kur'an'dır. Peygamberim Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Dinimin dedikleri doğrudur. En doğrusunu bilen Allah'tır. Allah'ın hükümleri febiha ve nimet. Başımın tacıdır. Hepsini kabul ediyorum. İnanç hürriyetimi kullanıyorum. Adam da diyor ki benim de hürriyetim var. Evet. O da inkar ediyor. Allah'ın hükümleri günümüze uymaz. Öyle mi? Ölünceye kadar uydur bakalım. Ondan sonra da seni bir yere uydururlar. Ama pişman olacak. Allah kendimizi acımaya muvaffak eylesin.
14: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
15: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
3: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı beş vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz olur.
15: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
16: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
13: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti, Hulefai Raşidin, Rıdvanul Alem Ecmain Hazaratinin sünnetleri neydi? Kur'an öğrenmek, Kur'an'ın manasını, Kur'an'ın ahkamını öğrenmek ve onu tatbik etmek, yaşamak. Bunun yanında Resulullah Efendimiz'in sünneti, hadis-i şerifleri, nasıl ki ayetleri Cebrail aleyhisselam indirdi Efendimiz'e, hadis-i şerifleri de o indirdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an öğrenilecek, yanında hadis öğrenilecek. Bunların yanında Kur'an'la hadisten çıkarılan ilmi kelam, yani inancımıza ait ilimler ve fikir ve tasavvuf, bunlar hepsi bir arada. Birbirinden ayrılmayan şeylerdir bunlar. Resulullah Efendimiz bunları Mevla'dan öğrendi ve o zaman insanlara öğretti. Onlar da kendilerinden gelenlere, kendilerinin sonra gelenlere öğretti. Böyle öğretile öğretile geliyor bu iş. Gelirken cemaat ismin çok büyük değişikliklere uğradık. Mesela medresede okunuyordu bu ilimler. Kur'an, hadis ve Kur'an'dan hadisten çıkarılan ilmi kelam, fikih, tasavvuf, bunlar okunuyordu. Arapça, bunların yolu olan Arapça okunuyordu. Ondan sonra dediler ki dünya ilimleriyle İslam ilimleri birbirinden ayrılsın. Dünya ilimlerini okuyanlar mali olsun, kaymakam olsun, efendim söyleyeyim, başvekil olsun, belediyesi olsun. Dini ilimleri, İslami ilimleri de okuyanlar vaiz olsun, müftü olsun, imam olsun, diğer reisi olsun. Bir müddet böyle devam etti. Ne zaman ki ahirete inanmayanlar duruma hakim oldular. Bu da dediler ki medrese ilimleri bizim yanımızda bir şey sayılmaz. Bizim mekteplerden diploma almadıkça ne imam ederiz? Bu ilim, İslami ilimler boğazlanmış oldu. Halen boğazlanmakta.
16: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
4: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
17: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ağustos 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti başlıyor.
19: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Euzu billahi semiul alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzu bike min hemzatiş şeyatîn ve euzu bike rabben yahturûn. Bismillahirrahmanirrahim. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. اللّٰهُمَّ اَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهِ الْحَيَّ الْقَيُّومِ حَصَّنْتُكُمْ بِالْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا وَدَفَعْتُ عَنِّي وَعَنْكُمُ السُّوءَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Ölümle, ahiretle ilgili, bir de son nefesle ilgili bazı şeyler, ibretli dersler gördüm İbn-i Ebi Hacele Hazretlerinin Civarul Ahyar fi Daril Karar isimli eserinde. Buradan belki Rabbimiz bize iman selameti için bir yol açar. Biz de bunu düşünürüz, bunu dert ederiz diye bir sohbet yapalım düşündüm. Oradan size bazı şeyler okuyacağım inşallah Rahman. Şimdi İmam İbnül Cevzi rahimeullah ölümün fitneleri ve hayatın fitneleri hakkında yaptığı izahatta diyor ki hayatın fitneleri, yani insan yaşarken maruz kalacağı imtihanlar anlamına geliyor. Bunlar sayısız, yani sayılamayacak kadar çoktur hastalıklar. Yani binlerce adı bilmedik hastalıklardan biri gelip sana çatabiliyor. Veyahut herkesin bildiği meşhur hastalıktan biri çatabiliyor. Fakirlik gelir, horluk gelir, hakirlik gelir. Efendim felç gelir işte. İtibarsızlık olur, zillet olur, mehanet olur. Efendim eşinde eşine gelen sana gelmiş olur. Çocuğuna gelen sana vurmuş olur. Ana babana isabet eden sana taalluk eder. Yani bir insanın dünya hayatında karşılaşabileceği imtihanlar ve sıkıntı veren üzücü hadiseler sayılamayacak kadar çoktur. Bunlardan tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hayatın ve ölümün fitnelerinden sakınmamızı her namazın akabinde talim buyurmuş. Selam vermeden önce en duanın kabul olacağı nokta Esma'u'd-dua, dubura salavat mektube, farz namazların peşi ama işte ezbere bilenler için esasen selamdan öncedir. Yani Allahu salli Allah'ın barikten sonraki noktada okunur. Bu çok önemli zaten sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya. Teşehhede ahadukum felyete'avvez billahi min erba'in. Sizin biriniz teşehhüd yani tahiyyat salli barik okunduktan sonra okunmasının ardından dört şeyden Allah'a sığınsın. Bu dört şeyden biri de ve'udü bike min fitnetil mahya vel mevat. Min azab cehennem, cehennem azabını. Allah'ım ne'udü bike min azab cehennem. Bu çok sahih Müslüm hadisidir. Çok mühim bir hadis-i şerifti. Geçenlerde yine bunu konu ettim. İnsanlar biraz meraklandılar bu duayı. İşte ezberleme, okumaya başladılar. Yoksa hemen ben daha salli barik okumadan selam veriyorlardı bana imamlık edenler falan. E şimdi biz bunu deyince maşallah biraz meraklısı da var bu işin yani. Bunu ezberlediler. Zannedersem benim ilmi halimde de var. Ondan sonra namazın sonunda tabi ezkarda sıra takip ettiğimiz için daha dördüncü cilde kalır o. Ezkar daha dört, üç bile çıkmadı. Orada ileri gidiyor da diğer bazı kitaplarım da var. Yani namaz kitabım da var. Namaz İlmi Hali diye bir kitabım var eski. Onu da var diye düşünüyorum. Sonra İlmihal'de namaz birinci cilt çıktı tabii, onu da var. Şimdi Allahümme ne'udü büke min azab cehennem. Ben cehennem azabından Allah'ım sana sığınırım. Ve min azabil kabr, kabir azabından sana sığınırım. Ve min fitnetil mahya vel memat. Buraya geldik şimdi. Hayatım ve ölümün fitnelerinden. Hayatım fitneleri yani yaşadığım sürece başıma gelecek sıkıntılı hadiseler. Bunların hepsi bir İmtihan sebebidir. Çünkü insan sıkıntı geldiği zaman şirazesi kayabiliyor, şaşırabiliyor. Kazaya kadere itiraz edebiliyor. Allah'ım beni mi buldu, nereden geldi bilmem ne. Bunlar imansızlığa kadar, şirke kadar götürecek şeyler. Dinsizliğe, ateistliğe kadar götürecek şeyler. Ölümün fitneleri zaten artık ölüm anından başlıyor. Artık o berzah alemi, kabir alemi, mahşer sıratı, ondan sonrası ahiret neşesine geçiyor. Bunların bütün sıkıntılarından sana sığınırım. Bak her namazın sonunda duanın en kabul olunduğu nokta orası. Orada da bu dört şeyden sığınırım buyurduğu yerde ve emrettiği noktada birisi hayat ve ölümün fitneleri. Şimdi yani işte efendim böbrek hastalığından, ciğer hastalığından, dalak hastalığından, pankreastan diye sayamazsın ki. Yani namazın içinde nasıl sayacaksın? İnsanın vücudunda isabet edecek hastalıklar on binlerce, yüz binlerce yani adı konmamış illetler var yani. Bunları nasıl sayacağız namazda? Gün biter, gece biter. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem musibet, bela, harp, iç savaş, dış savaş, rehin alınmak, yani göçük altında kalmak, yanmak, boğulmak. Yani bunlar bu dünyanın fitneleri bunlar. Bir de tabii ölüm anında olanlar. Bunların hepsi milyonlarca, belki milyarlara bile gider ha. Yani bir insanın başına gelmesi muhtemel fitneler. Başına gelmesi muhtemel. Şimdi ona geliyor görüyorsun. Sana gelmediği için Allah'ım diyorsun. Öbürüne görüyorsun. Şimdi öyle hastalıklar var. Milyonda bir, yüz binde bir mesela. Anladın mı? Dolayısıyla burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevami'ül kelim sahibi. Yani en kısa sözle en uzun manayı ifade etme mucizesi kendisine ihsan edilmiş. Bu çok büyük bir mucizedir. Evliya Allah'ta da var olanlar da keramet sayılır. Hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım diyor. Bu şu demek, yaşarken başına gelmesi muhtemel, bir de ölüm anında ve sonrasında başına gelmesi muhtemel. Seni üzen, sana sıkıntı veren, seni derde sokan, imtihana tabi tutan, ki imtihan da tehlike demektir. Efendim, bütün musibetlerden sana sığınırım diyor. Kelime, yani iki üç kelime, yani birkaç saniyede söyleniyor. Allahümme ne'udü büke. Yani tabii ne'udü büke geriden geliyor da cehennem azabı, kabir azabı bu kelime için sadece ve min fitnetil mahya vel memat. Şimdi biz biraz ölümle ilgilileri konusunu yapalım dedim. Çünkü hayattaki şeyler hepimiz yaşıyoruz. Kimimizin başına yüzlerce olay gelmiş benim gibi adamlarım mesela. Kiminizin daha henüz gelmemiş, kiminizin gelecek, kiminize benden fazla gelmiş adam neler çekmiş falan. Dünyada yani bunlar görülmüş, geçirilmiş şeyler. Kimi için de daha hiç o şeyinde, keyfinde kafası aklı havada geziyor. Yani dünyada bir şey, sıkıntı görmemiş falan ama görmeyecek anlamına gelmiyor. Ölüm zaten herkes için muhakkak kaçınılmaz ve o noktada yüzlerce sene nimet içinde olan bile belayı bulacak yani eğer imansızsa, salih ameli yoksa. İmanlıların da sıkıntılar var. İmanlı da günahsız durmuyor ki. Onun için bunlar büyük fitneler. Şimdi şeytan insanı dünya hayatında fitnelendirir. Nefis belaya sokar başını. Efendim Allah Teala kaza kader iktizası ona musibetler verir. Tabii burada şeytanın en dünya hayatında devreye girdiği noktalarda kulu yaratıcısı hakkında şüpheye düşürür. Şu anda mesela deizm hortladı, ateizm patladı. Maalesef İmam Hatip ve ilahiyatlarda da görülüyor. Çünkü maalesef öğretmenleri Kur'an'a laf konuşan, ayete hadise dil uzatan bazı adamlar ders okutuyor. İlahiyatlarda dekan olmuş adam mesela.

okuyamaz. Bir fıkıh kitabından bir satır ibare çözemez. Yasin'in 4. sayfasını okumak ibresini okuyamaz. Yani böyle bir durumdaki adamlar ehliyetsiz, liyakatsız. İşte horozdan kurban olur diyenlerden sonra işte bunlara nasip oluyor. Bu adamlara çoluk çocuğu, kuzuları, kurtları emanet etmişiz, gitmişiz. Ondan sonra oradan yetişen imam olacak, vaiz olacak, müftü olacak falan. Yani şimdi burada cin şeytanına ne gerek var? Yaratan hakkında insanı şüpheye düşürme meselesinde yani. Zaten Kur'an'a, sünnete şüphe kapısı açmak efendim ne anlama geliyor? Adama Kur'an'ı indiren Allah'a, peygamberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gönderen Allah'a şüphe açmak. Başka bir şey değil ki bu. Bu peygamberin yaptıkları sorgulandığı zaman bunun yanlışı var haşa dediği noktada veyahut da burada hatalı yaptı, bunu yaptı. Yekten bir kitabını açtım mesela. Yani şimdi önümüzdeki şeyleri kitap adı vererek, sayfa vererek, isimle vererek konuşacağım da adam oradan diyor ki mesela yani bir hadis-i şerif hakkında kadınlar işte cehennemin ekserisini kadınlar teşkil ediyordu gördüm falan. Şimdi bu hadis-i şerif hakkında ya peygamber diyor cahiliyet döneminde peygamber olmadan yaşadığı için cahiliyet dönemi dedi ya bu cehillere bu lepleri kastediyor yani. Bunlardan diyor etkilenmiş diyor. Çünkü diyor orada diyor kadını diyor böyle diyor aşağılayıcı laflar olurdu diyor falan. O da orada diyor muhabbet arasında diyor bir latife yaptı diyor. Bu diyor latife. Tövbe ya Rabbi. Ya cehennem latife olur mu? Bir şaka olur mu? Bir muhabbet olur mu? Bir mizah olur mu bunun? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı mizahlar da var. Yaptığı şakalaşmalar da var ama hiçbirinde yalana, abartıya, mübalağaya kaçmam. Ve nil emzahu ve la kulu illa ka. Ben mizah yaparım ama haktan başkasını söylemem buyuruyor. Mizahında bile haktan başka bir şey söylemem diye garanti vermiş bir nebi zişan. Sen şimdi burada efendim sonrasında erkeklerle oturuyormuş. Erkeklerle değil ya kadınlara söyledi bunu zaten. Ya maşaran nisa ey kadınlar cemaati. Tasaddak ne böyle min hulikunne. Sadaka çok verin. Paranız yoksa yani fakir fukaraya demek istiyor. Paranız yoksa bile bazı takınız olur, altınız olur, gümüşünüz olur. Hani kocan takmış, baban takmış misal. Takından da bir miktar sadaka verebilirsiniz diyor. Bana mı sadaka verin diyor yani sallallahu aleyhi ve sellem. Benim hanımıma mı getirin sizin takınızı takın diyor yani. Haşa. Feyni raytükü ne ekfera elinler. Ben cehennem ehlinin ekserisinin teşkil ettiğinizi gördüm. Niye ya Resulallah der ki icabı yekfurun el aşir ve yekfurun el ihsan. Geçime nankörlük edersiniz. Kocanıza nankörlük edersiniz. İyiliğe nankörlük edersiniz. Ondan sonra ömür boyu adam size baksa iyilik etse sonra bir istediğinizi yapmasa veya yapamasa ma raytüm ki hayran kattu. Ben senden asla bir hayır görmedim yani. Ne biçim adamsın diye adamı bir çırpıda silersiniz falan. Böyle huylarınız var yani. Bunlara kefaret için hem sadaka verin hem de bu huylarınızı değiştirin. Ben sizin peygamberinizim. Ben sizi seviyorum. Ananızdan babanızdan çok acıyorum. Bil müminine raufur rahim. İnanan erkek kadın fark etmez. Bütün Müslümanlara esirgeyen acıyan sıfatını Allah bana takmış. Dolayısıyla sizin iyiliğinizi istiyorum buyuruyor. Şimdi böyle bir hadiste cahiliye toplumunun şeyinden ya Ebu Cehil cehennemi mi görmüş? Ebu Leheb nereden cehennemin ekserisini kimin teşkil edeceğini bilecek ya? Hangi cahiliyet toplumunda efendim bu ifade var? Ya Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığından şu anda seçildi bu adam. Kitabını ben gördüm, baktım. Kitabında diyor ki cahiliyet toplumunun kültüründen etkilenmiş olduğu için böyle şaka şamata latife falan kabile. Ya bir peygamber cehennemle ilgili bir konuda şaka yapabilir mi ya? Bunu yaptığı anda ahiretle, cehennemle ilgili bir konuda yaptığı anda ben onun daha hangi dediğine inanırım? Ve onun hangi dediğine güvenebilirim? Şunu yapan cehenneme girecekti. Acaba şaka mı yaptı? Böyle bir din olabilir mi ya? Şunu okuyan cennete girdi. Acaba latife mi yaptı ya bize? Böyle bir latife, böyle bir cahiliyet toplumundan etkilenen bir peygamber olabilir mi aşağıya? İnnemâ bu'istü lütemme mekârimel ahlâk. Ben cahiliyet adetlerini yıkıp yakmak için, güzel ahlakı tamamlamak için diğer peygamberlerden, Adem Aleyhisselam'dan beri geliyor, mütemmim cüz olarak, onların en faziletlisi olarak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Üstün ve faziletli ahlakı tamamlamak için gönderilen bir zat, cahiliyet döneminden kalma efendim lakırdıları ondan sonra muhabbet olsun diye, latife olsun diye söylemiş diyor ya. Burada bizim yani ateiste, deiste bir ihtiyacımız yok ki. Bunların eline kaldık.

0: akademik kadrolar bunlar elinde. Mutezile, efendim, kimisi Vehhabiye, Selefiye, kimisi Mutezile, kimisi akıl mantıkçı, kimisi vur kırcıyı, öldür kese, o kafir, bu kafir, kimisi. Böyle adamlar ders veriyorlar. Ya bunu tam biri o düzgün bir eli sünnet olarak ders verenler var. Allah sayılarını artırsın ama maalesef hüküm noktasında yani imza yetkisi noktasında dekan ne demek? Adam tefsir hadisi fıkıhtan ihtisası bile yok. Felsefeden gelen adamı dekan yapırsın buraya. Burada ne okunuyor? Din ilimleri. Felsefe ne demek? Akıl mantık ilimleri. Burası niye ilahiyat dedin o zaman? Git onu felsefe okuluna dekan yap. Ama maalesef fitne sayısız fitne. Şimdi dünyadaki fitneler şeytan gelir diyor adamı ahiret hakkında şüpheye düşürür. Yaratıcısı hakkında şüpheye düşürür. Kadere karşı itiraz ettirir. Bak burada söylüyor ve teâraten bisse hatâle lektar. Ekdâr, kaderlere kızdır. Reddiye yapmışım ismiyle. Şaban Ali olacak. Bu arkadaş ne yaptı? Öyle kader mader değil dedi. Çocuk trafik kazasında falan şey gidiyor. Babasına diyoruz Allah'ın kazası kaderi razı gelmek lazım. Teselli için böyle konuşuyoruz diyor. Allah'ın hepsi diyor trafik kazası benim çocuk ölecek. Yani çocuğun kaderi değil diyor trafik kazasında ölmek diyor ya. Nasıl kaderi değil ya? İşte kaderlerine insanları şey, itiraz ediyor. Bunlar hepsi ana bilim dalı başkanları ya dekan ya ana bilim dalı hem de ilmi kelam ya. İlmi kelam itikat demek. Sen diyor ki çocuğa diyor araba vurdu öldü ya diyor. O diyor onun kaderi değil diyor. Ya bunu kim der ya? Bunu kim der? Ondan sonra bazı kere işte efendim tevbe hususunda şey yaptırır. İşte Allah zaten affedicidir, mağfiret edicidir. Tevbeye lüzum yok. Tevbeyi geciktirir. Ne kadar geciktirirse adam hani birden ölürse aniden falan ahirete tevbesiz gitsin, cehenneme gitsin. Yani şeytanın böyle işleri var. Ama minel cinneti ve nas yani diyor Kur'an. Cinlerden şeytanlar, insanlardan şeytanlar. Öbür şeyden elediği vesvesi fi sudurin nas. İnsanların göğüslerine, kalplerine vesvese veriyor. İnsan şeytanı kürsüye çıkıyor. Minbere çıkıyor. Camide hutbeye çıkıyor. Hutbe okuyan da var. Ne İslamoğlu'cu hocalar var. Neler anlattılardı hutbelerde yani. Ondan sonra öbürü efendim açık oturuma çıkıyor. Öbürü sual cevap fetva hattına çıkıyor. Her türlü insan var. Doğru düzgün yok demiyorum ama bunların çoğu yanlış konuşan insanlar çok gündemdeler. Bütün ana medyada bunlar çıkıyor. İslami geçinenlerde de bunlar çıkıyor. Yani köy muhafazakar bilmem ne, Kanal 24 bilmem ne, bilmem, Kanal 7. Bunlarda da ne var? Nüzülü Mesih, mütevatir hadisleri inkar eden Karataş oranın başhocası. Mustafa Karataş mesela. Mütevatir hadisleri inkar ediyor. Ehl-i sünnete göre küfrün mucib durum. Ya Alusi küfrün mucib diyor Nüzülü Mesih'in inkar. Bak işte. Öbür mesela Kanal 24 dediğine Mustafa Öztürk denen adam senelerce konu yaptı. Kur'an lafzı vahiy değil diyor adam ya. Yasin'de diyor affedersin bilmem ne kadar porno var diyor ya. Bu adamlar bunlar buralarda konuşuyor. Hükümete muhalif işler yaparlarsa o bazı kanallarda dışlanıyorlar. Ama dinden sebep değil. Hükümete zarar verdiğinde, devlete zarar verdiğinde o da bir doğru tercih olabilir. Tabii ki devlete, hükümete ona buna niye zarar versin? Zarar verecek konuşma yaparsa onu men edebilir. Men etme hakkı var. Ben de ona bir itirazım yok. Ama devletten evvel, hükümetten evvel din gelmeli değil mi? Din gelmeli. Peki bu adam dini tahrip ederken, kadere konuşurken, Yasin'e konuşurken, efendim ayete konuşurken, hadise konuşurken, bunları inkar ederken niye bunlar engellenmiyor? FETÖ de öyle yaptı işte diyaloglar şunlar bunlar. Yıllarca canımı çıktı bunlara reddiyelere. Bunların adamları hiç engellenmiyordu. İş bize dönünce zarar nefsimize, şahsımıza, etrafımıza, işte vatana, millete, devlete gelince biz tedbir alıyoruz. Tamam da iş işten çoktan geçmiş oluyor. Dünya kadar insan ifsat oluyor, dini itikadı bozuluyor, ahireti elinden çıkıyor. Bu kadar insan bak FETÖ'cü oldu, diyalogçu oldu. Bunlar hep şirke düştü, dinden çıktı birçoğu. Yahudi Hristiyan cennete girecek dediler. Yazık değil mi bu yüz binlerce insana şimdi? Dünyaları da gitti, ahiretleri de gitti. Halbuki itikatları da düzelmiyor bir şey değil. Hadi hapse giriyor, ceza çıkıyor bilmem ne. İtikatları düzelmiyor ki bir kere bozuluyor. Ne işi var ya? Bunlar tabii daha detaylı konuşacağız. Yani önümüzdeki derslerde çünkü hazırlık yapılacak. Şu kitabın şu sayfası Alda Sözü. Kendi kitabından resim çekeriz, siteye koyarız. Sen de kendi yazısını görmüş olursun. Böyle ben yani şu anda böyle işler yapıyorum. Öbür türlü eskisi gibi çünkü yarın inkar ediyorlar. İnkar edince biri de inanıyor ona. Bizim delilimiz elimizde hazır olsun. Dolayısıyla hayatın fitneleri, hayatın fitneleri adamı dinden imandan edecek olaylar yani. Ya millet ateist oldu. Deist, o ateist oranı niye yükseliyor? İşte dünyanın fitneleri devam ediyor. İmanlı ölseydi o fitneden kurtulmuştu. Ama yaşadığı için fitnelere maruz kalıyor. Şu anda en Müslüman bir adam bir açık oturumdan zehirlenip, bir açık oturumda veya bir programda, bir kanalda çıkan bir hocadan veya Facebook'ta, YouTube'da, neyse Instagram'da takip ettiği bir din adına konuşan adamdan etkilenip Allah muhafaza ayetleri inkar edebilir. Başı kapalı bir kadın, hoca hanım geçinen, din adına yazar çizer olan bir kadından, ki böyle bir kadın var mesela, talağı inkar ediyor. Erkeklerin boşama hakkı yoktur diyor. Kur'an'da Talak suresi var, erkeğin boşama hakkı yok diyor. Yani bunu iddia eden İslami camianın en meşhur, en ileri gelenlerinin onunla resim çektirdiği başörtülü bir kadın. Eski mücahidelerden. Şimdi durum bu. Bir insan erkek karısını boşama hakkı yok, talak hakkı yok dediği zaman ne oluyor? Kur'an'daki bir sureyi inkar etmiş oluyor. Koca iki sayfalık sure. Ondan bırak da Bakara suresinde de dolu ayetler var. Yani Kur'an'dan kaç sayfa ayeti inkar etmiş oluyor. Kur'an ya hadisi de geçtik. Haşa hadis geçilir mi yani? Hadiste Kur'an gibi vahidir ama yani sizin anlayacağınız yani millete anlatmanın kolay olması bakımından şimdi ayeti inkar ediyor. Durum bu. Şimdi şeytan bunlara ne yapsın? Şeytan bunlardan kaçmaz mı? Lan bunlara bir azap gelecek. Ben hiç olmasa kıyamete kadar müsaadeliyim, mühlet verilmiş bana. Bunlara öyle bir bela gelir, ben de yanlarında yanarım diye iblisin kaçtığı insanlar var. Ama el mühim, hayatta insan olduğu sürece, şimdi bu kadının bir konuşmasını dinleyen, bir kadın, kadınlık damarı da tutarak feministliği falan kabararak, doğru söylüyor ya dese ne olur? Ne olur? Kur'an'daki sayfalar dolusu ayeti inkar ettiği için Stalin gibi kafir olur. Bunu erkek de başka bir taraftan bir ayeti inkar etse o da Stalin gibi kafir olur. Bunun erkeği kadını yok. İman, Kur'an'a, Allah'ın kitaplarına imandan bir maddesi, altı şartın biri budur. Peygamberlere imanda da hadis-i şerifler buna dahil oluyor. Dolayısıyla amentü bunlardan ibaret. Bir insan öldükten sonra dirilmek yok dese nasıl kafir oluyorsa, Kur'an'daki bir ayete de bu böyle değil dese kafir olur. Şimdi o zaman aklımızı başımıza devşirelim. Bize cin şeytanı ne yapsın? İnsan şeytanları dökülmüş pazara. Hayatın fitnelerinden sığınma. Bir de ölümün fitneleri. Tabii ölümün fitneleri en mühimi son nefes ve kabir. Son nefes ve kabir. Bu fitneden de sığınır. Bak beş vakit namazın sonunda bundan sığınan Allah'ın izniyle imanlı ölür, kabir azabı da çekmez. Ve en mühimi ölümüne kadar yaşayacağı süreçte de dinden, imandan, Allah'ın yolundan saptıracak bir fitneyi mudilleden korunur. Çünkü adam beş vakit namaz kılıyor ve beş vakitin akabinde de bundan sığınıyor ki duaların en kabul anı beş vakit namazın peşidir. Özellikle selamdan önce, tehiyyat, salli, barik, Rabbena, dualar bitti. Veyahut da bunu önce oku, Rabbena, atina sonra oku, fark etmez. Ama ettehiyyatü başta okunmak şartı var. Salli, barik, peşine okunmak şartı var. Ondan sonraki dualarda tertip yok. Yani istersen Rabbena, gfirliği başta oku, sonra avuzu bükemin azab-ı cehenneme yok. İstersen on sonra Rabbena, atina oku. Orada tertip bereyat diye bir şey yok. Orada istediğini ezberinde olanlardan okuyabilirsin. Hangisi sona geldi diye bir mühim bir şey yok. Ama selamdan önce olduğu için en makbul dua selamdan önce namazın içinde. Tabii şimdi imamlar bunları bilmediğinden, çoğu okumadığından çok hızlı selam veriyorlar. Bir de imam tabii arkadaki cemaatta düşünmeli. Çok da uzatırsa arkada hasta olur, yolcu olur, abdesti sıkışan olur. İmamlara bir şey demiyorum. Ama bir insan yetiştirebildiği kadar özellikle bu duayı salli barikten sonra Rabbena atina'dan bile. Çünkü Rabbena atina okuyun diye emir yok. Müstehaptır. Ama اَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ için emir var. اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُدِ فَلْيَكُلْ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعِ Tehiyyat-ı salli bari bitiren sizin biriniz dört şeyden Allah'a sığınsın diyor. Ya bunu okumazsan namaz bozulur olmaz demiyoruz ama burada emir şeklinde geliyor ifadeyi nebeviye. Ama öbürlerinde müstehaptır yani. Kur'an'da bu kadar dua. Rabbena atina en Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en çok okuduğudur. Onun için hemen Allah'ın Euzubike'yi okumak lazım. Baktın imam daha selam vermediğine bir pay kaldı. Rabbena atina okumak lazım. Rabbena atina, Rabbena gfir. Daha pay varsa daha dünyada dua var. O noktada okunacak yani. O noktada okunacak. Ama tabii şu andaki cemaatle kılında imamların arkasında bunlar bile zor yetişiyor. Ama kendin kılarken bunlar yetişiyor. Devamlı sığınmamız lazım. Şimdi kabir fitnesi. Şimdi bu kabir fitnesinde tabii evvel ölüm fitnesi. Çünkü ölüm nasıl gelirse kabir ona göre tahakkuk edecek. Sen iyi ölürsen kabirde azap görmezsin. Mahşerde de azap sıkıntı, fitneye düşmezsin. Cehenneme de düşmezsin. Dolayısıyla bütün mesele hüsnü hatime yani güzel son. Bu da hüsnü akıbet, akıbetimiz Allah hayır etsin falan duaları bu mahaldedir. Bu nokta ölüm anıdır. Bu ölüm anını kilitlenmemiz lazım. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Bu da sana neyi gerektiriyor? Günahta münahta çok takılmamak. Çok takılmamak derken düşmemek diyemiyorum. Çünkü peygamber değiliz, masum değiliz. Günaha düşüyorsun. Ama hemen tevbe, hemen istiğfar, tevbesiz ölmemek ve aniden ölüm gelebilir. Ya nereden ölüm gelecek arkadaş? Ben daha 30 yaşındayım, 40 yaşındayım, 50'yim daha. Öyle bir şey yok. Her gün bizden gençleri, bizden sağlıklıları, bizden güzelleri, bizden zenginleri ölmektedir. Ne her gün, her dakika, her saat şurada başladığımızdan beri ne kadar insan öldü, bizden de genç olanlar var. Onun için biz burada, ben daha tevbe yapma fırsat bulurum demeyelim. Ben bir daha bu günaha düşebilirim. Kardeşim bu günaha bir daha düşmeye de bilirsin. Niye düşmeyebilirsin? İkrah gelir, Allah nefret verir, soğukluk gelir, başka bir sebep gelir veya bir hastalık gelir, o günaha mani olur veya ölüm gelir. Onun için sen o günaha bir daha ben düşmeye meyilliyim, ben bu günahtan sabredemiyorum. Herkesin bir alışkanlık, bir hobisi var. O günaha düşüyor arasına. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyor mu? Zaten kendisi söylüyor. İnne likülli müminin zemben ya'tadül feynete ba'del feyneti. Zaman zaman itiyat haline getir, adet haline getir diye her Müslümanın bazı günahları olur diyor. O halde mesela ne buyuruyor? Efendim, küllüküm hattâun ve hayrul hattâin ettevvâbun. Hepiniz günahkarsınız. Bak hepiniz diyor. Orada sahabe de var hepsi. Sahabe günahsız değil ki, peygamberler günahsız. Hepiniz günahkarsınız ama günahkarların en hayırlıları çok tevbe edenlerdir. Demek ki en hayırlınız günah işlemeyeninizdir diye bir hadis yok. Hep tevbeyi çok yapanları metheden hadis-i şerifler var. Neden? Günah sabunu nedir? Günah kirinin sabunu tevbe, istiğfar. Onun için sen o günah yaptıktan sonra hemen tevbeni yaparsın. Bir daha o günah düşmemek niyetiyle falan Allah bir mani çıkar. İnşallah bir daha nasip olmaz falan ama bir de baktın bir daha düştün. Bir daha düştünse bir daha kirlendin, bir daha yıkayacaksın. Yani şu anda yaşadığımız hayatta kirlenmeden durabiliyor muyuz? Şöyle bir banyo yapayım, şöyle güzel bir şu sabunuyla, bu sabunla bir daha da kirlenmiyorsun. Öyle bir sabun var mı? Bana da öğret yani. Ben de uğraşmayayım yani ikide bir yıkanma. O zaman günahsız duramıyorsan tevbesiz duramazsın yani. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. Onun için insan günahsız yaşayamazsa da tevbesiz de yaşamamalı. Çünkü neden? Günahın hemen peşine et bir seyyiyete hasenete temha. Kötü işin peşine hemen güzel bir amel ekle ki defterde karşılık olsun. Sol taraf sağ tarafı geçemesin. Sağ tarafta senin ona karşı hazırlığın olsun. Tedarikin olsun. Niçin? İyi amel akabinde geldiği için bir önceki kötü ameli sildirsin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zaten Kur'an'da da ne hasenat, ne seyyiat. Güzel ameller, kötü amelleri giderirler, süpürürler buyuruyor. Ayet bu. Onun için çok dikkat edeceğiz. Çünkü ölüm aniden gelecek. Kimi tabii uzun zaman hasta yatıyor şudur budur ama kaç kişi? İnsanların şu anda duyduklarımızın ekseriyeti aniden ölüyor. Onun için kabir fitnesi bu demek ölüm fitnesi. Yani ölüm anında gelen musibetler. Evliyaullah'tan bazıları buyurmuşlar ki dört günah var ki bunların cezası olarak Allah Teala adamın son nefeste imanını alır. Allah Allah bu kadar günah var ne dördü? Kebair günah bile yedi. Bazı rivayetlerde 70, bazı ulema 700'e 70'ten daha yakın buyuruyor ki kebairler bile 700'e kadar gidiyor. Büyük günahlar. Küçük günahlar daha çok. Ama burada bak, 7 büyük günahından bile 7'si bile değil bak. 4 günah vardır ki ukubetü nezabuddin indeniz. Erbaatü minezzünüb, günahlardan 4 tanesinin cezası son nefeste Allah en Müslüman adam bile olsa ki, yani en Müslüman adam zaten o günahları yapmaz ama diyelim ki imanı bütün bilmem ne efendim dindar görünen diyelim, görünen bir adam. Ama son nefeste Allah imanını söker alır diyor. 4 günah. Bu 4 günaha dikkat edelim şimdi. Yani en büyük tehlike burada o zaman. Evvelü al istiğfâ fissalâh. Birincisi namazı hafife almak. Yani farz namazları. Hiç kılmayanın son nefeste imanını kurtarması kadar zor bir şey yok. Farzları kılan, yani farz namazlarına dikkatle riayet edenin imanı kurtarma şeyi çok, müjdesi, ümidi çok fazla. Ama burada hafife almak diyor. Bu hafife almayı sen ne anla? Şunu da anla. Kılıyor ama vaktini geçiriyor. Kazaya bırakıyor. Kazaya bırakmak da hafife almaktır. Değil mi şimdi? Ellezî feveylü lil musallîn, vay o namaz kılanların haline diyor. Onlara helak vardır, azap vardır diyor. Kim o namaz kılanlar ya? Ellezîne hum an salâtihim sâhûn, namazlarından gafildirler. Bak, namazlarında gafil demiyor. Çünkü namazın içinde gafil dese bir Müslüman kalmayacak. Herkes namazın içinde 40 dereyi geziyor. Namazlarından gafil. Ne demek namazlarından? Şu an kelimesi. Orada Allah elhamd ediyor Evliyaullah ki burada fi buyurmadı da an buyurdu. Çünkü fi buyursaydı namazın içinde gaflet gelenler yanmıştı. Namazın içinde gaflet gelmeyen yok ki. Onun için namazlarından gafil. Bu ne manaya geliyor? Vakit geçti mi, girdi mi, çıktı mı, kerahat vakti mi girdi, kazaya mı kaldı? Hiç önemsemiyor. Bu işte istihfaf, bir salah, namazı hafife almanın en mühim şeyi. Çünkü namazı kılan bir adamın, 5 vakit namaz kılan bir adam hakkında. Zaten hiç kılmayan Allah, Allah. Şirkten sonra en büyük günah, onun imanını kurtarması Allah'a kalmış. Her şey Allah'a kalmış ama o kadar zor diyorum sana ya. 5 vakit namaz kılmayan son nefeste imanı ölmesi muhale yakın bir şey. Ben size söylüyorum, bu kadar kitap okuyorum ben. Muhale yakın bir şey. Şimdi 5 vakit kılıyor. Bunda da tehlike. Esas tehlike bunda şimdi. Niye kılıyor? Kazaya bırakıyor. Burada abdesti hafife almak. Zaten kuru yer bırakırsa farz, yıkanması farz olan uzuvlarda zaten abdestsiz. Efendim, namazı hafife almaya giriyor. Guslüde gevşeklik yapmak, gusülü dikkat riayetsiz edebine, müstahabına, sünnetine riayetsiz. Bu da namazı hafife almaya giriyor. Tabi zaten guslün, abdestin farzları var. Bu farzlar yine gelmeyince zaten gusulsüz abdestsiz oluyor. Gusulsüz abdestsiz, cenabet, abdestsiz adam namaz kılsa bu nauzu billah. Bilerek yaparsa kafir olur. Biz bilerek yaparsayı konuşmuyoruz. Ama bu hafife almaktan bahsediyoruz. Neden? Adam şimdi bunu ciddiye alsa kuru yer bırakır mı yani? Bir keredir farz, yıkamanın farzı. İkincisi sünnet, üçüncüsü ikmali sünnet. Bir kere bile insan her yerini yıkasa abdesti guslü olur mesela. Farz, abdeste farz olan uzuvlar, gusülde cemî beden. Bütün vücut. Ama sen şimdi efendim 3 kere yıkadım zannediyorsun, yalap şalap hala kuru yer kalmış. 3 değil 30 kere de yıkasan bir iğne başı kadar kuru yer kalsa zaten guslün abdestin olmaz ki. O zaman bu namazı hafife almaktır. Çünkü sen bunu ne, abdest niçin lazım? Namaz için lazım, Kur'an okumak için lazım, değil mi? Oruç için abdest lazım değil. Oruçsuzken de abdest tutabiliyorsun. Abdestsizken de oruç tutabiliyorsun. Ama namaz kılamazsın. Abdestsizken Kur'an okursun, Kur'an'a tutamazsın. Gusülsüzken Kur'an hiç okuyamazsın. Sen o zaman hafife alırsın namazı yani. Abdesti guslü hafife alırsan. Bu iyi. Son nefeste ekseri insanların imanını Allah bundan dolayı söküp alıyor. Çok tehlikeli. Bu namazı hafife almak, Allah muhafaza. Tadil erken, bunun hususunda müstakil risale yazdım. Allah rızası için. Ben sizi Allah için seviyorum ya. Yapmayın. Tadil erkansız kılıyorsanız imanınız son nefeste tehlikeye girer. Namazı hafife almak. Bu namazı kılanın hafife alması manasında daha çok kullanılıyor. Yani rükudan kalkıyorsun, düz durmuyorsun. İki secde arasında sakinleşip oturmuyorsun. Efendim, pat, küt, tavuk tane toplar gibi, efendim, karga leşi eşer gibi, böyle. Bu milletin çoğu böyle kılıyor kardeşlerim. Kılanları konuşuyoruz, kılmayanı hiç konuşmuyoruz. Onlar mevzu bahisten hariç. La havle ve la kuvvete illa. Ne olur. Tadil erken risale-i küçük bir şey yani, bilmem 150 sayfa var mı? Ama ne ilimler İmam Birgivi Hazretleri'nin kitabından yazdım onları. Ne ilimler. Bir kitapta toplanmaz. Sırf tadil erkene mahsus yazmış onu yani. Bütün fıkıhlarda o kadarı toplanmaz mı icabında? O konudaki yani. O konudaki mesail. Bunları yazmışız ya. Bir okuyun, bir bakın. Benim namazım buna uyuyor mu, uyumuyor mu? Ne olur. Yapmayın. Namazı hafife almayalım. Bak sonra nefeste iman tehlike. İkincisi, şurbul hamr, içki içmek. Bu içki içmek son nefeste imansız ölmeye sebebiyet verir. Geçen derste anlattık yani. Adama son nefeste ne dediler? La ilahe illallah, la ilahe illallah telkin sünnettir. Ölecek olanlarınıza lakkını mevtâkum, la ilahe illallah. Adam canavliyle kelime-i tevhid okumak aklına gelmez. İnsan dünyada bile yani kafasını karıştıran bir iş olduğu zaman zikri, mikri, namaz, abdesti unutur. Ölüyorsun ya. Bedeninden ruh çekiliyor ya. Ruh çekiliyor. Unutma ihtimali kuvvetleniyor. Onun için siz onun yanında sesli sesli okuyun ama sakın adama okusana diye zorlamayın sakın. Onun çünkü halini bilemezsin ruh halini orada. Onun için sen kendin sesli okuyacaksın, ona işittireceksin. Yakınında okuyacaksın, sesli sesli bağırarak okuyacaksın, ona işittireceksin. Bak adama böyle yaptın, adam ne diyordu? İşrap beskini, sen hiçbir kadehte bana ver. Adam ölüyor. Adama la ilahe illallah diyorlar. Adam diyor ki sen hiçbir kadehte bana ver. Çünkü içki hayatında içki olanlar, efendim şarap olanlar, rakı olanlar, bira olanlar, bunlarla kafayı bulanlar veya bulmayanlar fark etmez. Çünkü bunun damlası da zerresi de haram. Maskara kesiru fe kalilu haram. Çoğu sarhoş ediyor mu? Ediyorsa azı da haram. Bu da imansız ölmeye sebebiyet veriyor. Aman. Bak beş vakit namaz kılan adam içki içse, geceden içse, sabah namazına kadar da ayıksa, hani namaz kaçırmıyor hiç. Geceden içti. Çünkü namaz ayrı borç, içki ayrı bir haram. O namaz kılmamak ayrı bir haram. Şimdi bunları da birbirine karıştırmayalım. Adam şimdi geceden içti, yatsıyı kıldı, içti. Sabah kadar da ayıkacağına göre ayarladı. Bu adam sabah namazına kalksa, ayıksa namazını kılabilir. Ama ayık değilse, yani hala sarhoşluğu devam ediyorsa namaza yaklaşmayın buyuruyor Mevla Teala. Düşün ki o namazı sana sormayacak mı? Sen şimdi komaya mı girdin? Yoğun bakımda mısın da kılmıyorsun? Yani keyfine içki içtin, sabaha da ayıkamadın. Ondan sonra o namaz gitti. O namaz 80 sene cehennem azabı. Zaten her bir vakit için bu herkes hakkında var da. Şimdi bir damla karnında sarhoş edici madde olan efendim veyahut da işte eroin de böyledir, afyon da böyledir, esrar da böyledir, uyuşturucu da böyledir, bonzai de böyledir. Bütün bu uyuşturucu haplar bilmem neler bunlar. Ne büyük haram bunlar. Son nefeste imansız eder adamı ya. Bunlardan içerisinde karnında, midesinde bir zerre bulunanın 40 gün namazları kabul edilmez. 40 gün kılmasın demiyor. Ayıktı kılacak. Bu ayrı farz, o ayrı borç ama 40 günlük namazı kabul edin. Böyle bir bela olabilir mi? 40 gün içinde 40 kere ölebilirsin ya. Vesiyat üçüncü hukukul valideyn. Ana babaya isyan. Anne babanın meşru istekleri. Ha gayri meşru kafir ol der. Olmayacaksın. Muhammed'i inkar et sallallahu aleyhi ve sellem. Olmayacaksın, inkar etmeyeceksin. Erkeğin sakalı bırakması vaciptir, tıraşı haram. Oğluna dese sakalını kes. Kesmeyecek. Üf bile demeyecek, bağırmayacak, çağırmayacak. Anneciğim bu benim peygamberim sünnetidir. Burada senin hakkın yok. Ben seni kızdırmak için yapmıyorum. Sünnete ittiba, tıraş haram. Ben haramdan kurtulmak için yapıyorum falan. Bu şekilde iknaatçı konuşması lazım. Efendim, dedi sana misvak kullanma. Yani şimdi ne? Seninle ne alakası var yani benim misvak kullanmamı ya? Misal, sünneti terk et dedi, farzı terk et dedi, vacibi terk et dedi. Haram işle dedi, içki iç dedi. Anladın mı sen? Ondan sonra zina et dedi. Bilmem ne böyle ana babalarda var. Böyle ana babalar da var. Çocuklarına çok üzülüyorlar. Dans etmediği için, kızlarla bilmem ne, efendim flört etmediği için, sevgilisi yok diye. Sen ne biçim adamsın? Anası babası diyor. Ne biçim adamsın ya? Bir kız arkadaşın yok diyor. Ve bunu ar ve ayıp olarak görüyorlar. Ve çocuklarını aşağılıyorlar. Ailenin içinde rezil ediyorlar. Bunu diyor, senin kız arkadaşın var mı yok? Ne biçim adamsın? Anası babası diyor, sorma ya, bu böyle kaldı işte, hiçbir kız arkadaşı yok. Kız arkadaş diye bir şey olur mu ya? Nişanlanırsın, nikahlanırsın. Ondan evvel de bir beğenmek için görürsün, görüşürsün bir iki, neyse İslam'ın müsaade ettiği ölçüler dahilinde, halvet olmayacak şekilde falan. E budur. E şöyle analar babalar mı? Kızı çarşaf giymiş veya mescide, medreseye gitmiş. Anası diyor ki, efendim sana sütüm haram olsun. Yani efendim hasere derdi, sen ne sütü bozuk annesin ki? Kur'an'a giden kızına efendim, erkek kadın karışık ortamlara girse, dans etse, plajlarda yüzse, bikini giyse, herkesle efendim yatsa kalksa, efendim aa benim oğlum, benim kızım ne medeni, ne bilmem layık, bilmem efendim şucu bucu, bir vasıflar işte onlara söz, entel dantel ekliyorlar. Ondan sonra efendim çarşaf giymiş, erkekler beni görmesin diye İslam'ın cilbab ayetinin emrine uymuş, Allah'ını dinlemiş. Ya sen diyecekler dedi, kızım bak ben bu yaşa geldim, senin ananım. Nefsimi ezip de bunu yapamadım. Helal olsun sana ya. Maşallah sana. Ne güzel böyle bu genç yaşında sen bunu efendim bu tesettüre riayet ediyorsun falan. Diyecekler de sütüm haram olsun diyen ana baba var. Şimdi dolayısıyla ana babaya isyan, la ta'atel mehluk fi masretil halik. Yaratana isyan noktasında hiçbir yaratılmışa itaat yoktur. Ana baba da mahluktur. Yaratılmıştır yani. Seni yaratan anan baban değil. Yaratılmana sebep olan. Dolayısıyla Allah'ın hakkından sonra en büyük hak onlarındır. Ana babanın meşru isteklerine karşı gelirsen, su ver dedi vermiyorsun, biraz para ver dedi vermiyorsun, açım dedi doyurmuyorsun, beni şuraya götür götürmüyorsun, imkanın var, getir diyor getirmiyorsun. Böyle ananı babanı kızdıracak işler yapıyorsun. Hadi bir de bağırırsan çağırırsan, bir de tokat atarsan, Allah Allah Allah. İmanlı ölmen hemen hemen imkansız. Hemen hemen imkansız. İstediğin kadar hacı hoca, şalvarlı cübbeli ol. Ananla babanla aran bozuksa, meşru isteklerini yerine getirmiyorsan, onlardan hayır dua alamadıysan, işte biliyorsunuz Cebrail Aleyhisselam bedduati Resulullah amin dedi yani. Ana babasının ikisine veya birine yetişip de, çünkü neden bazı yetim kalır filan, babasını hiç göremez ki rızalığını alsın. Bazısı öksüz kalır yani, anasının aklı başına geldiğinde veya biraz büyüdüğünde ana baba annesini razı edecek bir şekilde şey yapamaz. Ya kendi ölür genç çocukken, ya anası ölür mesela. Onu konuşmuyoruz. Ama be'ude men edrake valideyi ev ihtiyavma felemüdhülâv cennet. Ana babasının ikisine veya birine yetişip de onlardan hayır dua alamayıp da onların duasını cennete girdiremediği ümmetin kahrolsun, helak olsun. Cennetten, rahmetten tard olsun, uzak olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amin buyuruyor. Hakim Müstedrek'te rivayet ediyor. Sahih hadis bu. Onun için ana babaya çok titiz davranalım. Ana babaya isyan noktasında son nefeste Allah Teala adamın imanını söküp alıp gavur olarak ölür. Ömrü boyu namaz kılar, son nefese gavur gider ha. Ve Rabbi dördüncü ezel Müslüm. Müslümana eziyet. Bu çok tehlikeli bir şey. Müslümana eziyet. Eziyet yani nedir? Komşudur, komşuya eziyet edersin. Yani ne diyor? Yemeğinin kokusuyla bile eziyet etmeyeceksin. Belki o çocuklarına alıp da o yemeği, eti, butu, balığı pişiremiyor. Bunu bile eziyet sayıyor İslamiyet. Ondan sonra Müslümana eziyet. Gölgesini kesersin, suyunu kesersin. Ondan sonra efendim işçine zulmedersin. Ondan sonra eşine zulmedersin, döversin, söversin, hakaret edersin, evden atarsın. Yani şimdi eşler arasında da bunlar çok oluyor. Kadına şiddet konuları bu ara çok gündeme geliyor. Biz İstanbul Sözleşmesi'ne karşıysak, bunun İslam'a muhalif eşcinselliği, efendim cinsel temayüllere verdiği özgürlük, bunlar, bunun da gençlerin Allah muhafaza eşcinsel olmasına sebep eden gibi açık meseleler var. Yani adı konmamış, işte bir maddeye bağlanmamış, böyle ortada duruyor. Gelenin geldiği gibi uygulayacağı bir şey. Bunlardan dolayı itiraz ediyorsa, kadına şiddete karşı sen git efendim karısını öldürene veya bir kadını öldüreni git idam et. Ben zaten Kur'an diyor idam et. Sen Allah'ın buyurduğu kısası idamı yapmıyorsun. Gelmişsin burada pansuman tedavileriyle 10 senedir sözleşme çıkartmışsın. 10 senedir de cinayetler patlama yapmış. Çünkü sadra şifa vermiyor, hiçbir şeyi engellemiyor. Engelleyici ceza yok ki.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ağustos 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
0: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzda ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz var.
2: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
4: Şimdi reklamlar.
5: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
6: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
2: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
2: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Mahmud Efendi Hazretleri Kudüs'te.
4: Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz.
7: Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidder.com.
8: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
9: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
11: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12 lalegulvakfi.org.tr.
12: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
15: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidin. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
14: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
16: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ağustos 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
0: Çünkü sadra şifa vermiyor, hiçbir şeyi engellemiyor. Engelleyici ceza yok ki. Kadını öldürse giriyor, yaksa, bilmem efendim paramparça etse, konteynere koysa bir af çıkıyor, kapıdan çıkıyor. Müebbeti bile çıkıyor ya. Nerede kaldı sıra? Gayri müebbeti ya. Böyle ceza mı olur yani? Sen Allah'ın kanunlarına, kurallarına uyma. Sonra suçu kabahati İstanbul Sözleşmesi'nin aleyhine konuşanlara at ki efendim bunlar gericiymiş de yobazmışık da biz bilmem ne. Kadına şiddete biz onlardan fazla karşıyız. Ben idam cezası istiyorum bunlara. Kısas istiyorum. Yani öldürdüyse. Öldürmediyse ne eziyet yaptıysa aynı misliyle eziyet bir mukabele yapılmasını istiyor. Kur'an onu söylüyor. Ve cüruha kısas. Uzuvlarında da kısas var diyor. Bir uzuv telef ettiyse, gözüne bir şey yaptıysa, kulağına bir şey yaptıysa, kezzap döktüyse. Bunlar hepsini İslamiyet'in cezaları. Çok caydırıcı yani Kur'an'ın. Burada lezbiyenliğe, eşcinselliğe, bilmem ne, dünya kadar içeride işte efendim önü açık, ucu başı belli olmayan, yarın bugün çok suistimale müsait ki şimdiden lebe getiriciler, bilmem neciler bunları çok iyi kullanıyor. Kullandıkları da ortada yani. Erkek erkeğe evliliklere, kadın kadına evliliklere yol açabilecek bir duruma doğru. Bu şu anda sen bunu kimse kabul etmez zannediyorsun ama bu 5-10 senede memlekette neler değiştiğini biliyor musun? 5-10 sene içinde neler değiştiğini biliyor musun? Şu cep telefonundan öncesiyle sonrası, şu internetlerin, Instagram'ların başlamasının öncesiyle sonrası, 5-10 senelik sürecin gerisiyle ilerisinde neler değiştiğini biliyor musun? Dolayısıyla biz burada Müslümana eziyet, eşine eziyet, kadına eziyet, kadının erkeğe eziyeti bu eziyet, hayvana eziyet, köpeğe eziyet, fareye bile eziyet edemez ya. Sen şimdi fareyi kalkıp efendim ateşe atabilir misin? Ateşe atabilir misin fareyi yani? İslam'da bu müsaade var mı? Fare yani. Zarar verici bir hayvan. Ama ateşe atamazsın. Dolayısıyla burada tabii özellikle Müslüman'a eziyet belli. Ama İslam'da bunun hududu ta hayvana kadar, efendim, ağaca kadar, bitkiye kadar, her şeye efendim, ağacı kesen Allah kafasını keser buyuruyor. Şimdi bu kadar böyle bir dinimiz var. Bunun hangi cezası caydırıcı olmaz? Ama sen bunu uygulamayıp da kâvurların sana önerdiği cinsel temayüllere yol verin gitsin herkes istediğine evlensin. Yani böyle bir maddenin bulunduğu bir yerde efendim nasıl buna imza atılır? İmza atan nasıl ben bu önüme bir daha gelse imza atarım der ya. Ama kadına işkence, kadına eziyet derken Müslümana eziyet. Müslümana eziyet. O kadın Müslümansa da Müslüman değilse de fark etmez. İnsana eziyet zaten haram. Ama burada son nefeste imansız gitmeyi söylüyor. Haramlık ayrı. Haramlık ne dedim sana? Hayvana eziyet de haram. Haramlık, günahlık, kebair günah. Bunu konuşmuyoruz. Ama son nefeste imanını söküp alacak 4 büyük günahtan birisi de Müslümana eziyet. Ama işçisine, ama aşçısına, ama eşine, ama komşusuna, ama oğluna vesaire. Aman kul hakkı, kul hakkı, kul hakkı. Bir Müslümana eziyet eden son nefeste bak nice hacılar, hocalar belki de takva sahibi, hakikaten de haramdan sakınıyor. Ama komşusuna eziyetten veya talebesine eziyetten veya kendi hocasına eziyetten veya herhangi bir Müslümana eziyetten imansız ölmüştür. İmansız ölmüştür. Bu çok tehlikeli bir şey. Onun için ben size ne anlatayım yani? Burada en ziyade anlatmam gereken şey imanımızı nasıl kurtaracağız? Şimdi insanların çoğu ölüm anında hizlana uğramıştır diyor. Rüsvay olurmuştur diyor. Kimi hastalık süreci geçirir, hastalığının başından belayı bulur. Niye? Ya hasta olur. Geçmiş günahlarını istiğfar eden, tevbe edeceğin zaten bak hastalık sana bir ölümden bir postadır. Bir mektup getiriyor. Efendim yok ya ben bundan iyileşirim. İyileşten sonra falan bilmem ne. Yeniden dönerim eski havalarıma. Şeytan işte adama böyle vesvese verir. Halbuki o hastalıkta ibret alsa, ders alsa, tevbe etse, gücünün yettiği kadar geçmişlerini, kazalarını yapmaya başlasa falan, o hastalık ona fayda edecek. Ama geçmişi telafi etmediği gibi önünde mahveder. Geleceğini perişan eder. Mesela kimi hastalığında en büyük efendim zulmü yapar. Nedir o? Vasiyetinde haksızlık yapar. Şimdi mal bırakacak ya, belki öleceğim diye bir hesap yapar. Hemen bir vasiyet yapar. Bu vasiyetine göre çocukları arasında efendim Allah'ın beyan ettiği miras hukukuna riayet etmez. Veya eşine hakkında veya efendim bir mal ona emanettir. Onu demez ki bu benim değil, felancalarındır, buna verin. Mesela böyle bir vasiyetinde zulüm yapar. Son noktada adam 80 sene ibadet edip son ölüm anındaki vasiyetinde bir zulüm ve haksızlık yaptığı anda bütün ibadeti boşa mahvolur, iptal olur. Ondan sonra efendim kimisi artık son nefese çok yaklaştığında yaptığı günahlar, işte demin dedik, namazı hafife almak, içki içmek, ana babaya isyan etmek, Müslümanı zedd etmek gibi günahlardan dolayı son nefesinde kafir olur. Kimisi kadere itiraz eder. Benim şimdi ölme zamanım mı? Daha ne kadar yaşayacaktım? Ya kardeşim, 150 yaşındaki adama da gelsen ölmek istiyor musun? İstemez ya. Ya bu dünya fani. Biz ahiret için yaratılmışız. Dünya için yaratılmamışız ki. Bizim ruhlarımız beka için yaratılmış. Sonsuz hayat için yaratılmış. Ruhlarımız, bedenler, cesetler fena için yaratılmış. Yani yokluk için. Ruhlar beka için yaratılmış. Mevla'nın hikmetini mi iptal edeceksin yani? Mutlaka öleceksin. Neyine itiraz ediyorsun? Alan da o, veren de o. Ama işte şu öbürü bak 100 yaşına yaşadı. Ben de 60 yaşında böyle ölmek üzereyim falan. Bir itiraz imandan çıkar. Onu kıyaslar, bunu kıyaslar. Ya sana ne? Allah Teala sana anandan babandan çok acıyan Rabbindir yani. Sen ona teslim ol ya. Sana bir ya. Rabbin zulüm yapmaz aşağı. Sü-i hatime, yani bütün tehlike ölümün fitnelerinden sana sığınırım. Buradaki bütün fitne şey sü-i hatime, yani son nefeste Allah muhafaza sonun kötü olması. Sonun kötü olması. Buna delil olarak ne buyuruyor? Bunun tarifi hususunda tam ölüm anında insanın kalbine şek, yani şüphe gelir. Ya acaba ulan tam gidiyorsun işte, pencere, perde açıldı açılacak, açıldı açılacak. Yani Azrail Aleyhisselam'ı, melekleri gördün göreceksin. Çok yaklaşmış. Tam o anda şüphe edilir mi? 80 senedir ahiret deyip duruyorsun. Müslümansın ya. Ama işte yaptığı zulümler, eziyetler, gece yediğin hurmalar demiş yani, sabah seni tırmalar demiş. Yani yaşarken yaptığın sıkıntılı işler ölüm anında geldi sana, şüphe olarak geri döndü yani. Şüphe gelir. Allah muhafaza, ilerisi cuhud, yani inkar. Euzu billah. Tam da böyle inkar düşünce vesvese kabilinden değil. Yak ya, bırak falan. Tam kafası, beyni orada yattığı yerde uzanmış. Sen bilmiyorsun ki ne fırtınalar kopuyor yani. O anda da Allah ruhunu alır. Gitti. Gitti canı cehenneme. Çünkü bunun da ekseriyeti kadere rızasızlık. Kazaya rızasızlık, Allah'ın hükmüne. Kaza Allah'ın hükmü demek. Allah'ın hükmüne rızasızlık, kadere itiraz. Niye ölüyorum? Niye bu hastalık beni buldu? Niye millet yaşıyor bu kadar insanlar? İşte ben şimdi gidiyor, ölüyorum, gidiyorum. Allah niye bana böyle yapıyor? Ben şöyle yaptım Allah'a. Allah bana niye böyle yapıyor? Ben namaz kılmışım bilmiyorum. Bir hesap kitap, şeytan bir vesvese, vesveseyi sıkelettirir adama. Ondan sonra gitti. Ne tehlikemiş bu ya. Bu son nefes ne tehlikemiş, bir şey anlamadık ya. Onun için hasta olan kişiler, tabii ki illa hasta ölmüyor. En ağır hastalar iyileşiyor, en sağlam adam pat diye ölüyor. Ama ekseri olmuş armut dibine düşer. Onun için hastalıkların ölüme sebebiyet verdiği de aşikar. Bu itibarla insan kalbini yoklayacak. Hele hasta olduğu zaman, ben bu sefer muhtazar risalesi hazırlıyorum. Yani hastalık anında, ölüm hastalığında, özellikle hastalık anında derken ölüm hastalığında işte nelere dikkat etmemiz lazım? Hangi zikirler, hangi dualar son nefeste imanı kurtarır? Böyle çok da dua yok orada. Kulü Allah had var. Daha kitap çıkana kadar ölecek olur aramızdan. Aman kulü Allah had. Aman kulü Allah had. Aman diyorum size. La ilahe illallah subhaneke inni kuntu minez zalimin. 41 kere ölüm hastalığında söyleyip öleni cehennem yemez. Bunlar bildiğiniz için söylüyorum. Şimdi öbürlerini söylesem ne olacak? Yani şimdi la ilahe illallah vahdehu Allahu ekber, la ilahe illallah vahdehu la ilahe illallah vahdehu la şerike le, la ilahe illallah el melikul hakku lehu'l mulku ve lehu'l hamdu ve ala kulli şey'in kadir, la ilahe illallah la havle ve la kuvvete illa billah. Öleceği hastalığında bunu demek nasip olana ateş değmez. Tirmizi hadisinde geçer. Ama bunun şimdi aklınızda kalmaz. Biraz da çok müteşabihat var. Onun için o mesela onları yazacağım işte bir. Bunu acil yazmam lazım. Çünkü neden yazmam lazım? Çok insan ölüyor, kardeşlerimiz ölüyor. Ölüm hastalığında insana bu kitapları hep hediye vermek lazım. Hastanelere gitmek, böyle okuyabilen aklı başında olanlara dağıtmak en büyük hayır. Çünkü küçücük bir risale bunu yapabilsek, adamı da başından adam, o arada bir okuyacağı gelir. Allah işte son nefeste görüyor musun? Kurtarır yani. Çünkü muhtazar duaları çok önemli. İnsan kalbini yoklaması lazım. İmanını kontrol etmesi lazım. Bir değişiklik var mı? Şüphe girmemesi için onun imanının bekçisi olması lazım. Şüphe girmesin, şirk girmesin, i'tizal girmesin. İ'tizal ne? İ'tizal işte. Ehl-i sünnet dışı sapık fırkalar. Ehl-i sünnetten ayrılmak. İ'tizal uzlete çekilmek, ayrılmak. Mutezile oradan geliyor. Şimdi adamın son nefesi bak nice insan doğru düzgün ehl-i sünnet itikadında iken şu andaki bazı ilahiyatçıları dinledikleri ve takip ettikleri yüzünden şu anda ben öyle insanlar tanıyorum. Ehl-i sünnetten çıktılar. Bazı dinden de çıktı. Caner Taslaman'ın yüzünden evrim teorisine inananlar var. Ki evrim teorisine inanmak Kur'an'ı inkardır. Kur'an'ı inkardır, şirktir. Adem Aleyhisselam sizi tek nefisten yarattı Allah diyor. Ve bugün bütün Müslümanlar da şu itikad diyor ki Adem Aleyhisselam dünyaya geldiğinde başka insanlar da vardı. Şey de bunu söylüyor. Mehmet Okuyan da bunu söylüyor. Hani o zaman dedim ya ofun sizin köye mi indi dedim ya Adem Aleyhisselam'dan öncekiler diye. Dolayısıyla burada çok büyük bir imansızlık sebebi doğdu. O da nedir? Adem Aleyhisselam'dan türememişiz hepimiz. Onun dünyaya geldiğinde başka insanlar da varmış. Dolayısıyla ondan sonra onun çocukları evlenmiş, çiftleşmiş bilmem ne. Taban tabana şirk. Kalekakü min nefsin vahide. Hepinizi tek nefisten yarattı. Ve kalekakü min azevce. Eşini de onun kaburgasından aldı. Tabi ayette kaburga geçmiyor ama onun parçası diyor. Minha ondan parça demektir. Ondan bir parça alarak eşini de ondan yarattı. Ve besse minhuma ricalen kesira ve nisa. Çok kadınları, erkekleri de bütün işte milyarlarca insan işte onlardan minhuma ikisinden diyor ya. İkisinden diyor ya. İkisinden türetti. Ve yaydı diyor. Dağıttı diyor. Dünyaya yani. Bunun gibi daha nice vaatler var. Şimdi hadis-i şerif veda haccı. Veda hutbesi. Herkes bunu dillendiriyor. Veda hutbesini bilmeyen yok. Her yerde basıyorlar. Takvimlere basıyorlar. Veda haccı. En sayı hadis. 114 bin sahabenin duyduğu. Bundan daha mütevatir bir şey olur mu ya veda haccında? Bu hutbesinde ne buyuruyor? Ya eyyühen nas küllüküm min turab. Ey insanlar hepiniz küllüküm min Adem ve Adem min turab. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktandır. Ayet de okudum sana, hadis de okudum sana. Hem de en mütevatir veda haccı yani herkesin bildiği bir hadis. Şimdi bunları dinleyenler dinden çıkıyor ya. Birçok insan tabi bu ilahiyatçıların şunların bunları yüzünden deist oldu. Peygamberi devreden çıkarttı. Birçok insan ateist oldu. Birçok insan Kur'an düşmanı oldu. Kur'an'da şu var bu var diye böyle hep çelişkili şeyler anlatarak izah getirmeyip de millete soru işareti koyup da bırakarak milleti dinlen ettiler. Yaşar Nuri Kur'an'ın tefsirini mealini yazmış adam o kadar tasavvuf branşında ihtisas yapmış. İhtisas alanı doktorası ya. Ne dedi ölmeden evvel? Dedi deist oldum dedi. Yani bu deist yani bu işin sonu deizme geldi dedi. Benim geldiğim nokta dedi yani. Ya. Ya sen şimdi nasıl öleceksin kardeşim? Düşün bunu yani. Bak deizm yoluna döşenen taşlar. Ne anlatıyor burada biliyor musun? Bu yazıda ne anlattığını biliyor musun? Burada bir papaz milleti deist yaptı. veya bir haham başı çıktı milleti Yahudi yaptı, Hristiyan yaptı, gavur yaptı demiyor. Buradaki yazının bütün içeriği, bütün kaynaklarını da veriyor. Eski Diyanet İşleri Başkanlarından Ali Bardakoğlu ve Mehmet Görmez'in sözlerine reddiyeler. Yani aklınız durur yani. Aklınız, bu adamlar senelerce Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı ya. Hemen hemen Türkiye'nin son 15, 16, 17 senesi bunlar. Ondan evvel de başkan yardımcılıkları falan, onları geç. Bu adamların sözlerinde deizme döşenen taşlar. Adam diyor ki Kur'an diyor her döneme göre kendi her döneme göre uyarlanmalı ve sünnet de diyor yani peygamberin

Dolayısıyla kadere itiraz, kalpte Allah muhafaza sakat, buğz Allah'ın kaderine. Bunlar tam o anda da Azrail Aleyhisselam'ın senin ruhunu kabz etmesi denk gelirse ne olacak? Tevbesi, telafisi yok. Son nefesten bahsediyoruz. Son. Ta ahirette düzelmez ki bu iş, bu hesap. Nasıl kontrol edeceksin? Onun için imanını gözetmeye gayret etmek lazım. Kazaya rıza, Allah'ın kaderlerine rıza, başta gelen konuşması kolay. Başına ağrı, sancı, musibet geldiği zaman zor. Allah'ım cümlemizin imanlarımız. Son nefesimizde bizlere hibe eylesin, lütfeylesin, bahşeylesin. Bizi Müslüman anadan babadan yarattı. Müslüman memlekette yaşattı. Müslüman insanlar arasında yaşattı. Bugüne kadar imanını getirdi. Kurban olduğum Allah'ım. Allah'ım sizden de aminleri hürmetine Allah'ım. Beni de sizi de bir kere dahi amin diyenleri de Allah'ım imansız göndermesin. Allah'ım kazaya rızasızlık nasip etmesin. Allah'ım Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu kazaya rıza, kadere iman üzere, huzur üzere, zikir üzere, kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid üzere çele kapamayı nasip eylesin. Evet, tevbeyi kesinleştirmesi lazım. Zaten bir daha günah yapma dönüşün de yok yani. Artık son dönemler ağırsın. Yani bir daha günah yapacak gücün de yok yani. Daha burada tevbenin nesini geciktiriyorsun yani. Değil mi? Tevbeyi hakiki manada orada insan ümit, günaha düşme ümidi de kalmayınca daha gerçek bir tevbe olur yani. Değil mi şimdi? Tevbeyi tahkik hususunda ondan sonra Mevlasına kavuşacağını, Mevlasına kadar hüsnü zannı, hüsnü zan yani Allah beni affedecek ne kadar günahkâr olsam da Allah hakkında iyi düşünmek, lütfedecek, kerem edecek. Çünkü insan son nefesinde hiç eski günahlarını falan düşünüp de Allah hakkında asla bana azap edecek düşünmemesi lazım. En büyük mesele budur. Hüsnü zan. En büyük çünkü Allah Teala gafurum, rahimim, kerimim işte bu kadar esmasını, sıfatını, ayetlerini beyan etmiş. Sen şimdi son nefeste tam ümitli olacağın noktada ya Allah bana gazap edecek, azap edecek, Allah beni affetmez bilmem ne. Ya ümitsiz olma, sana ümitini kesmeyin buyurmuş. Böyle yaparsan Mevla da buyuruyor gene ande zanni abdibi. Kulumun bana olan zannına göre ona muamele yaparım. Ne düşünüyorsa onu yapacağım ona diyor. E şimdi burada beni affetmeyecek düşünülür mü? Zaten en büyük tehlike Allah'ın isim ve sıfatlarının tersine Allah hakkında düşüncelere kapılmak. Allah-u Teala tevbeyi kabul ederim buyurur. E sen de tevbe ediyorsun şimdi. Niye beni kabul etmeyecek diye evhamlandın? E ondan sonra efendim işte kazalarım var bu zaman şu hakkım. Ya kerem sahibidir, lütuf sahibidir, ikram sahibidir, merhamet sahibidir, anandan babandan çok acı. E şimdi bunları mülahaza edeceksin. Ölüm anında bu noktaları düşüneceksin. Azap edicidir, intikam sahibidir, kahhardır falan, cebbardır. O isimleri, sıfatları düşünmeyeceksin. O nokta onları düşünmenin yeri değil. Onu hali hayatında gücün, kuvvetin yerindeyken, günahlara temayülün varken ve gücün de varken orada duraklayılmak için onları düşüneceksin. Ama son nefeste artık zaten yapacak bir şeyin kalmamış. Ancak Allah'ın rahmetine sığınman kalmış yani. Bu çok önemli. Bu zaten Allah-u Teala Fetih Suresi'nde de buyuruyor ya اَظَّانِّينَ بِاللّٰهِ ظَنَّسَّوْا Allah hakkında kötü kötü zan ve tahmin ve düşüncelerde bulunan. عَلَيْمْ دَائِرَةُ السَّوْا Kötü daireler onların etrafında dönsün diyor. Bak beddua diyor. غَضَبَ اللّٰهُ عَلَيْمْ Allah onlara gazap etti. وَلَعَنَهُمْ لَعْنَتْ اَتْتِ وَعَدَّلُمْ cehennem. Onlara cehennem hazırladı. وَسَعَتْ مَصِيرًا Ne kötü varılacak yer oldu cehennem. Yani benim hakkımda kötü düşünceler, yani kötü derken yani Allah beni affetmez ya da affedemez gibi bir şey oluyor yani. Yani affetmez. Neye göre bu kanaata varıyorsun? Demek edemez oluyor bu yani. Edemez nasıl olacak yani? اِنَ اللّٰهُ لَا اَغْفُرًا شُرَكَ بِي Şirkin dışındakini affederim diyor. Şirki affetmem diyor. Ve hurma diyor necel kelime inşa dilediklerim için. Sen de son noktadasın artık kurban olduğum Allah'ıma. Ben sana iman ettim. Bir şeyler yapmaya çalıştım. Şu anda da artık çarem tükenmiş. Beni de dilediklerine ilhak eyle. Bunu düşüneceksin. Zaten Allah'a karşı hüsnüzan kitabından bir ders Ramazan'da böyle 15-20 dakikalık bir şeyler okudum da daha neler vardı orada da onu da okumak istiyorum. Bunun devamında, bu dersin devamında oraya da tabii geçilebilir. Hüsnü zanla ilgili önümüzdeki haftayaki derste oradan da gidebiliriz. Çünkü bu Allah'ımızın isimlerini, sıfatlarını iptal edecek. Bu kadar rahmetinin mağfiretinden ümit kestirecek zanlarda, düşüncelerde bulunmak Allah'ımız hakkında

0: Celle Celal son nefeste olursa bu büyük tehlikedir. Ne buyuruyor? وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ mealinde yani Müslüman ancak Müslüman olarak ölün. İslam'dan başka bir dinle Allah'a gelmeyin. Bunun yani tefsirinde hadis-i şerifte, sahih hadiste لَا اَمُوتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَيُحْسَنُ الظَّنَّ بِرَبِّ عَزَّ وَجَلَّ sakın sizin biriniz başka bir surette ölmesin ancak Rabbine karşı güzel düşünceler beslediği bir hal içerisinde ölsün. Demek ki ağır hastalıklar, son nefese yaklaştığını anlamalar vesaire son hallerinde insan Rabbim beni affedecek, mağfiret edecek, cennetine koyacak, cehennemden kurtaracak, Habibini bana şefaat edecek gibi düşüncelerle ve mülahazalerle Allah'a kavuşmalı. Günahlarını düşünüyorsa hemen tevbe etmek için düşünsün. Yoksa benim bu günahlarımı Allah affetmez, Allah affetmez diye bir şey hüküm Allah adına verme. Bu kadar affedeceğine dair ayet ve hadisler var. Onları çalıştır, onları işlet. Bu da tabii ki bir bahtiyarlık, bir saadet efendim neticesidir. İnsan bu yolda yaşarsa Allah ona hüsnüzan nasip eder tabii ki. Değil mi? Rabbine hüsnüzanda bulunacak Rab. Ne buyuruyor? Ben habbe lika Allah, habbe Allah lika. Allah'a kavuşmayı seven, Allah da kavuşmayı sever. Ve men kereye lika Allah, kereye Allah lika. Allah'a kavuşmayı sevmeyen, Allah da kavuşmayı sevmez. Hazreti Ayşe annemiz bile anlamadı manasını dedi. Ya Resulallah, Allah'a kavuşmak için ölmek lazım. Biz de ölümü soğuk görüyoruz, kimse ölümü sevmiyor. Ya Ayşe, leyse zaki, senin anladığın diye bahsetmiyor bu hadis, bu hüküm. Ya ne buyurdu? Mümin öleceği zaman Allah Teala ona müjdeler gönderir, melâke indirir. لَا تَخَافُ وَلَا تَحْسَنُ Korkmayın, üzülmeyin. وَهَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُعَدُونَ Fussilet suresinin ayetlerinde geçtiği üzere. تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِ الْمَلَٰيكَ Yani melekler onlara iner. Başka ayette de var. اَلَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَٰيكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ Melekler canlarını alırken onlar imanlı, Kur'anlı, zikirli, temiz insanlar olarak yaşadıkları için melekler onlara selamun aleyküm, size selam olsun derler. اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Amelleriniz sebebiyle girin cennete. Yani daha ölürken cennete girin deniyor. Çünkü berzah aleminde de kabir El kabru imâ ravdatü min riyadil cinâne hurratü min hüferin nîran. Ya cennet bahçesi olacak kabir ya cehennem çukuru olacak. İlerisi de ona göre kabir cennet bahçesi ise tabii ki ahireti de cennettir. Cehenneme hiç uğrayacak olana bu gösterilmez. Ama amel, amel, amel. Nasıl yaşarsanız ölürsünüze dönüyor kardeşim, muhterem. Onun için şu anda başlayalım hareketlerimize. Tevbe kapısı açık. Bir anda da ölebiliyorsun. Herkese hastalık nasip olmuyor ki. Herkese tevbe edecek bir hal nasip olmuyor ki. Pat diye ölüyorsun. Kalp krizi, bilmem nesi, trafik kaza. Anında ölüyorsun. Ne zaman tövbe edeceksin? Hüsnüzanda bulunacaksın. Allah beni affeder diye güzel düşüncelere bürüneceksin. Tamam da vaktin mi kalacak? Herkese hastalık yatmak, vasiyetini düzgün yapmak, tövbe nasıl üzere dönüş yapmak nasip olur mu yani? Onun için şu anda hayattasın sen. Şu andaki amellerine bakacaksın. Dünya bitti gidiyoruz. Ondan sonra Allah-u Teala'nın kaza ve kaderlerine rıza gösterecek. Böylece efendim güzel bir sabır gösterecek, tahammül gösterecek, rıza gösterecek. Bir an, bir an, ölüm anı çok uzun bir şey değil. Çok uzun bir şey değil ama acılığı da o Allah Allah Allah. Kaç bin sene sonra dirilen ne sordu? İsa Aleyhisselam ölüleri diriltiyordu ya. Kaç bin senedir, 4000 sene belki efendim Nuh Aleyhisselam'ın oğlunu diritti mesela. Aralarında var 4000 sene diyelim. Diyor. Ölümün acısı diyor hala gitmedi. Dirildi, konuştu, bir daha düştü, yattı. Ölümün acısı hala gitmedi diyor yani. Ama ölüm anı bir an. Bir an. Bir saat değil. Arapçada saate mine zaman. Zamandan bir an. 60 dakika değil. Adam 60 dakikada ölse canı çıkar diyeceğim. Zaten canı çıkıyor ölürken de. Yani adam 60 dakikada mı ölüyor yani? Bir an. Ha. Burada bir sabredeceksin abi ya. Bu sabır işte ama işte benim öyle dememle kendime konuşuyorum, sana mı konuşuyorum, kendime mi konuşuyorum belli değil. Başına gelince ne yaparsın o da belli değil. Denize düşüp boğulur musun Helima'nın merkep hikayesi gibi o da belli değil. Onun için sen şu anda yaşadığın süreçte kaderine rıza göstermeye bak. Haramlardan sakınmaya bak, emirleri tutmaya bak. Sonra zihin kaybolur gider, bir acı hissetmez. Onun için insan Ya diyecek bir an için bir sabredeyim, edeyim zaten ondan sonra beyin kaybolur falan, komaya girerim, şudur budur. Kendine cesaret verecek. Ya bu bir lahzalık, bir anlık bir şeydir. Efendim, ya Allah her belaya karşı ona sabredecek, tahammül gösterecek bir kuvvet verir. Kurban olduğum Allah'ım. Böyle düşünecek Rabbin hakkında. يُسَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ İşte Allah dünya hayatında da, ölürken de, kabirde de, mahşerde de, ahirette de iman edenleri kavli sabit ile sabit kılacak. Kavli sabit ne? En köklü söz. En köklü söz. Ne buyuruyor? Kelime-i tevhid yani. Kelimeten tayyibeten keşeceratın tayyibe. Aslühâ sabitun ve feruhâ fissemâ. Kökü yeni yerde muhkem efendim bir şekilde yerleşmiş, dalları da gökleri tutmuş. Bir ağaç, yani hurma ağacını söylüyorum. Kelime-i tayyibe ona benzer kelime-i tevhid. İşte Allah dünyada kelime-i tevhid okuyanlar, la ilahe illallah zikrine devam edenler, Muhammedur Resulullah. 100 kere okursun, 100. de Muhammedur Resulullah da eklersin. 1000 kere okursun, her yüz başında Muhammedur Resulullah okur. Günde en az 100 kere gidiyor. Tarikat dersiyle olma hali için yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten eftalü zikri la ilahe illallah. Zikrin en faziletlisi kelime-i tevhid. Tarikat dersin olursa o ayrı makamlar kazandırır. İlave kazanımları olur tabii. Ama yani tarikat dersim yok diye sen zikretmeyecek misin yani? Al elinde tesbih her gün la ilahe illallah söyle. Ve kendine hesap yap. 1000 kereden neyse 70.000 kelime-i tevhid oku. Niçin oku? Kabrinde cehennem azabından, münker nekir sualinden, imanın son nefeste sökülüp alınmasından eman ve emniyet için, azaba karşı, ateşe karşı fidye. Fidyeyi ödüyorsun, rehin düşünce. Biz de rehin düşmüşük şimdi. Fidyemizi ödeyelim, Allah rehin bağlarımızı çözsün. 70.000 kelime-i tevhid hazırlıyoruz hepimiz. Hadi bakalım. Ben de başlıyorum. Ben de bugüne kadar, yani kendim için bu niyetle okumadık. Okuduk çok ama. Ama kendim için azaptan fidyem olsun diye ben hazırlık yapmamışım da. Bekliyoruz, öleceğiz de arkamızdan tevhid hatmi yaptıracaklar da bilmem ne. Ya yapar el eline şeyini affedersin. Efendim, türkü çığırarak ararmış yani. O sana la ilahe illallah diyen, senin orada cehenneme girdin girmedin, onu o şekilde senin niyetine huzur üzere okuyacağı ne belli? Sen hayattayken fidyenin karşılığını hazırlasana, fidyenin ateşten beraatını. 70.000 kelime-i tevhid. Hesabımızı belirtelim. Günde 1000 tanesi, 70 günde bu olur. Ben 500 okuyabilirim, o zaman 140 günde oluyor değil mi? Ya bir gün ara verdin, onun için not tut. Tam 70.000 kelime-i tevhid. Bittiğin zaman da duasını yaparsın. İşte beraber başlasak, beraber bitirsek duaları da beraber yapardık ama nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Bir hesap kitap yapalım. Kim ne gün başladı ben de onu bilmiyorum ama sonra bana yetişebilirsiniz. Kaç tane yapalım acaba? 500, yani 1000 tane yapabilir miyiz günde? Başka zikirler tarikat tersi değil bu. Bu sırf bu fidye için ayrı okunacak, ayrı. Onu diyorum, anladın mı? Hesabımızı ona göre yapalım. 500 yapsak 140 gün, o da çok ya. 1000 yapalım ya, 70 gün. Kim öyle kim kala 70 güne ya? Bir 70 gün itibar edelim. Duayı toptan yaparız. Hepimizin duasını birlikte burada yaparız. Herkes başlasın kendini kabir azabından ve cehennem azabından fidye ve kurtuluş bedeli olmak üzere kelime-i tevhid. Ama la'yı uzatacaksınız. Yani çok uzatmanız şart değil. La ilahe. Le ilahe sakın demeyin, mana bozulur, helak olursunuz. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bundan hızlı olmaz. Sesli okumak şartınız yok. Sesli okumayın zaten. Sessiz okuyun. Böyle bir 70.000 kelime-i tevhide başlayalım inşallah diye Allah şu anda aklıma getirin. Çünkü diyor ki dünya hayatında da, ölürken de, kabirde de, ahirette de kimin kavli sabiti varsa, kavli sabit ne? En köklü söz. En köklü söz ne? Kelime-i tayyibe diyor Kur'an. Kelime-i tevhid diyor. Bu da ayet, o da ayet. İşte o kelime-i tevhid ile, onun zikriyle, onun itikadıyla, o tevhid inancıyla, o amentü itikadıyla, kimde kavli sabit varsa, kimde kelime-i tevhid varsa, kelime-i tayyibe-i münciye kurtaran kelime varsa, zikri varsa, itikadı var, zaten o itikattayız, bir de zikredeceğiz. Bu zikirle ölürken de son nefeste ayaklarını kaydırmam, kalplerini kaydırmam, dinden çıkartmam, yoldan çıkartmam, imanlarını bağışlarım, Dünya hayatı dediği, dünya hayatı yaşarken şu anda devam ediyoruz kelime-i tevhide. Ahiret dediğinin başlangıcı ölümle ahirete geçiş oluyor. Ahiret dediğinde ölümden ta cennete girene kadar, cennette artık zikir fikir bir şey lazım değil. Ama cennete girene kadar o söz, yani dünyada okuduğun, kabirde okuyamazsın ki. Mahşerde okusan faydası yok. Teklif yurdu, mükellefiyet yurdu burası. Dari teklif bitti. Onun için dünyada okudukları, zikrettikleri, fikrettikleri kavli sabit ile dünya hayatında da onları imandan ayaklarını, kalplerini ayırmam, sabit kılarım. Ahirette de sabit kılarım. Ahirette de ne demek? İşte ölüm mü? En mühimi burada ahirete taalluk eden nokta ölüm. Çünkü o dünya ile ahiret arasında berzah, berzah geçit demek. Öyle bir nokta ki o ölüm anı, bir taraftan ahiretten pencere açıldığı melekleri görmeye başlıyorsun. Şimdi ölmeden görüyor musun meleği? Tam o anda hem meleği gördüğün için bir tarafa ahiret oluyor. Ama bu tarafta da dünya hayatı. Çünkü senin yanında telkin edenler oluyor, kelimeyi okuyanlar falan. Senin de bir la ilahe illallah deme payın var yani. O bakımdan da dünya hayat. İşte o noktada da sabit kılarım, imanlarını sökmem, almam buyuruyor Allah-u Teala İbrahim suresinin 27. ayet kerimesinde. Onun için insan buna hazırlıklı olacak, o güne hazırlıklı olacak. Kalbiyle şükredecek, dili eriyişiyorsa diliyle şükredecek. Çok hamdü sena edecek, nimetlerinizi şükrederseniz artırın buyuruyor. Bu benim son zamanlarımdır, son nefeslerim yanaştı diye kendini işte ah Allah nasip etmezse müsaade etmez. Nerede kendini toplayacaksın, darmadağın olmuş. Mevla nasip ediyor ama işte bak. Dostlarım kavli sabit ile zikrettiler dünyada, ben de diyor onları sabit kılacağım diyor. Bunun yolunu da gösteriyor sana. Hamd şükredersen nimetini artırırım diyor, elinden alırım. Elhamdülillah diyenin nimetini alır mı? Bak artıracağım diyor. Artıracağım dediği yerde alır mı? İmanını söker mi? Ya o zaman bütün iş zikre dayanıyor. Zikir, şükür. Subhanallah. Elhamdülillah. Allah diyor. Subhanallah. Sen ne diyorsun ya? Felevle anne ukanim lel müsebbihin lele bize fi batni ilah mübaşir. Yunus Aleyhisselam evvelden beri la ilahe illa ente sübhaneke. Bak sübhaneke. İnni kuntu minez zalimin. Allah'ın noksan sıfatlarından tenzih eden, tesbih ifadesini ile Rabbini zikredenlerden olmayaydı, insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında bekleyecek. Yani o tesbih ile balığın karnından, iki balığın karnından, denizin dibinden kurtuldu ya. Tesbih, zikir, hamd, şükür. Şey mi? Tabii ki namaz kılmayanın zikri muteber değil yani. Şimdi namaz kılmaz, oruç tutmaz, faizler yalandır. Onun tesbihi onu kurtarır demedik. Zaten hamdü senada zikre dilini alıştıran, her halükarda Allah'ına hamd eden, şükreden, kelime-i tevhidi zikre devam eden adam namaz abdesti olabilir mi ya şimdi? Namaz abdestsiz zaten nasıl zikir ehli olacak? Nerede görülmüş yani? Ana Allah demek nasip olmaz. Onun için bu noktada hepimizin sıkışacağımız o günde o şeytanın bizim imanımıza musallat olacağı, geçen haftaki derste de geçti, o tehlikeli anda Rabbim cümlemize imanlarımızı hibe eylesin. Nez'e olmaktan, haleti nez'imizde imanımızın nez'e edilmesinden, selbedilmesinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin, amin, amin, amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ âliye sahbiye sellem. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma asıfun ve selamun alel murselîm. Elhamdülillahi rabbil âlemîn. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Fatiha. Allah'a emanet.
1: Eûzu billâhi mineşşeytân.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Ağustos 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti sona erdi.
1: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
3: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzda ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz olur.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
4: Sayın sürücüler, trafikte erişilebilirlik önemlidir. Kırmızı ışıkta aracınızla yaya geçidi veya okul geçidi üzerinde durduğunuzda tekerlekli sandalye, yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston kullananlar, yaşlı, bebek arabalı ve çocuklar dahil tüm yayaların karşıdan karşıya geçişini engellediğinizi unutmayın. Trafikte yayalara engel olmayın. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
5: Şimdi reklamlar.
6: Talebeler nasıl okuyacak bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
7: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmut Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
8: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
3: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. gönderiyoruz. Kime göndererek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı dede iletişim numarası.
9: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
10: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
11: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
12: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Yalçın abi merhaba, nereye böyle?
15: Bizim tarlada tarihi eser varmış, onu çıkarmaya gidiyoruz.
14: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
15: Kimse görmez. Hadi gidelim.
14: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
15: Ben anlamam. Sen karışma.
14: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
15: Sen karışma dedim.
14: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
16: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir. Ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
11: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
3: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
17: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Şimdi ne buyurur? Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim buyuruyor. İnne Lukmane, Lukmane Hakim. Duydunuz. Lukman suresi var Kur'an'da. Türkçe'de Lokman diyorsunuz, Lokman. Arapça'da O yok. Arapça'da O olmadığı için doğrusu nedir? Lukman. Mesela Hafız Efendi aşır okurken veya İmam Efendi namaz kıldırırken ve izgale Lokmanu libni dese, Lokman dese yanlış olur. Ne demesi lazım? Lukman, Lukman, Lukman Arapça'da. Anladın mı? Mesela hepimiz yanlış konuşuyoruz yani. Ömer diyoruz. Arapça'da ö yok. O var. Aslında Ömer, Ömer. Anladın mı? E diye telaffuz yok. Ona göre yanlışlar çok oluyor tabii. Başka. Lukman hakim. Hikmet sahibi. Hikmet demek çok ince ilimleri var. Kimsede bulunmayan ilimler var. Tıpta. Tıbbı da çok iyi biliyor. İlaç yapmayı çok iyi biliyor. Bütün tedavileri biliyor. Bütün otlar onunla konuşuyor. Hangi ot neye şifa olduğunu söylüyor. O şimdi olsaydı dermansız dert kalmazdı. Hepsini tık tık tık tık. Peygamber miydi değil miydi? İhtilaf var. İki alim nebi olduğunu söylemiş ama o iki alimin görüşü çok şey bulmamış. Ondan sonra o da İmam-ı Akrime ile İmam-ı Şabi nebi peygamber idi demişler. İkisi tek kalmış. Cumhur ulemaya göre peygamber değil. Veli idi, Allah dostuydu, sahabeydi. Çünkü geçmiş peygamberlerle çok görüştüğü için o peygamberlerin sahabesi oldu. Veli oldu. Kadılık yaptı Beni İsrail'de. İsrailoğullarında şeriat mahkemesi yönetti. Aslında köleydi. Efendisi onu 30 miskal altına sattı. Orada da çok uzun kıssalar var. Şimdi vakit onlara tahammülü yok. Kölelikten Habeşistanlıydı. Suratı siyahtı. Suratı siyahtı. Yani suratı siyahtı. Bir de işte başının saçı böyle siyah üzüm gibi. Ondan sonra zenci gibi yani. Zenciye yakın. Tam zenci değil. Habeşistan'da tam zenci gibi değildi. Ondan sonra Allah ona bir ilim vermiş. Bir ilim vermiş. Aman ya Rabbi, Kur'an'da onun suresi var. Lukman-ı Hakim buyuruyor ki 4000 peygambere hizmet ettim. 4000 peygamber görmüş. Beni İsrail'de bir zamanda 1000 peygamber yaşadığı var. Yoksa 224 bin peygamber ne zaman geldi? 4000 peygambere hizmet ettim ve onlara tan ilim aldım. Kolay mı olacaksın hakim? Hakim demek hikmetli ilim sahibi. 4000 peygamber de benden ilim öğrendi. Bak, kaç bin peygamberle görüşmüş? 8000. Çok ilmi vardı, çok. Dünyada böyle bir şey yok. He, radıyallahu teâlâ mı denebilir, aleyhisselam denebilir. Burada da ulemanın ihtilafı varsa da ekseri ulema Kur'an'da ismi geçtiği için, büyük de veli ve sahabi olduğu için aleyhisselam demek caizdir. Lukman aleyhisselam denebilir. Meryem validemiz mesela peygamber değildir. Ehl-i Sünnet'in ekseriyetine göre, çoğuna göre kadından peygamber gönderilmez. Ama Meryem validemiz salihat-ı nisveden Allah dostları olan kadınların başında. İlk üçte Hatice validemizle, Fatıma validemizle, Meryem validemiz, Asiye validemiz, Ayşe validemiz. Bunlar ilk üç, dört. Dünyadaki bütün kadınların en kıymetliler. Ama Meryem validemizle Nebiye değildi yani peygamberdi. Onun için Meryem validemize de aleyhisselam denir mi? Kadın olduğu için erkek olursa aleyhisselam, kadın olursa aleyhisselam denir mi denmez mi? İhtilaf var. Ama denmekte bir beis yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş, İsa aleyhisselam gibi bir nebi zişan doğurmuş. Onun için aleyhisselam dedi. Lukman-ı Hakim'e de aleyhisselam dedi. Ama Lukman peygamber de değildi tartışmasını açmamak lazım. Çünkü neden? Peygamber olana değildi dersen kafir olursun. Peygamber olmayana peygamberdi dersen yine kafir olursun. Tartışmalı işe girmenin bir anlamı yok. Allah dostu büyük bir zat idi. Anladım. Zülkarneyn de öyledir. Zülkarneyn Kehf suresinde geçer. O mübarek zattır, velidir, salihtir. Velakin peygamber olduğuna dair kuvvetli bir delil yok. Tartışmaya da bir lüzum yok. Ne diyor Bedül Emali kasidesinde İmam Uşi Hazretleri? Ve Zülkarneyn lem yu'raf nebiyya kezel Lukmanu fahzer an cidali. Zülkarneyn de peygamber olarak bilinmiyor. Lukman da peygamber olarak bilinmiyor. Ama sen mücadeleden sakın. Değildi, idi, değildi. Lüzum yok, tamam. Allah'ın dostu salih mübarek bir zat. Şimdi bu mübarek zatın çok hikmetli ilimleri var. Kendisi marangozlukla meşgul olurmuş. Parasını oradan kazanırmış. Oğluna çok nasihatları var. Efendim, oğluna yaptığı nasihatların bir kısmı Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Lukman suresinde. İşte birçok ayet-i kerimede geçiyor. Lukman suresinin 13. ayetinde vesairede ve iz kâle Lukmanu libni ya büneye la tüşrik billah, Allah'a ortak koşma, inne şirke le zulmün azim, şirk çok büyük bir günahtır. İşte en büyük günah şirktir vesaire nasihatları geçiyor. Evet. Bazı rivayetlerde Eyyub Aleyhisselam'ın teyzesinin oğlu olarak oraya şeyi naklediliyor. Ama kuvvetli rivayetlere göre oğlunun da ismi var ama tabii ihtilaflı bunlar. Yani Seharan diyen var, Mişkem diyen var, En'um diyen var, En'am diye olabilir. Vallahu alem. Şimdi Davud Aleyhisselam zamanında bulunuyor. Kabri şerifi bilmiyorum şu anda duruyor mu? Yani çok gitmek isterdim. Filistin'e bağlı. Tabii Filistin, Allah Filistin'i halas eylesin. Gazze'yi halas eylesin. Yahudinin elinden bir an önce kurtulmalarını, özgürleşmelerini nasip eylesin. Orada Filistin'in şehirlerinden birinin adı Remle. Remle. Çok önemli bir yer Remle. Meşhurdur kitaplarda. Şu anda da adı Remle. Değişmedi. Lukman Aleyhisselam oralarda yaşamış. Ve Remle'de, kabri Remle'de diyor. Allah ziyaretini nasip eylesin inşallah. Şu Filistin bir rahatlasın da müstakil devlet olmasını Allah nasip eylesin. Biz de Tel Aviv'e uğramadan, Beni İsrail'in suratını görmeden Filistin'deki kabri şerifleri ziyarete gidebilmeyi, Mescid-i Aksa'yı Allah bize nasip eylesin. Amin. Evet, Remle'de kabri bu mübarek zat Davud Aleyhisselam ile görüşenlerden, Davud Aleyhisselam'dan hikmetli ilimler alanlardan. Allah Teala Lukman-ı Hakim nerede yetişti? Hangi medresede? Hangi mektepte? Ha. Lukman-ı Hakim'e Allah Teala bir melek gönderdi. O melek ona hikmet demek, dost doğru ilim ama ince ilim. Yani herkesin kabak gibi okuduğu, okuttuğu, bildiği cinsten değil. derin ilimler. Hikmet aynı zamanda tıp ilmine de deniyor Arapçada. Mesela eskiden doktorlara ne derlerdi? Hekim derlerdi. Hala aile hekimliği var. Değil mi? Hükümet yaptı. Hekimlik. Ne demek? Onun aslında hakim yani. Hakim. Hakim ne demek? Hikmet sahibi. Bu ne demek? Tıp ilmini de çok iyi biliyor. Efendim, tabii şimdiki doktorlar din ilimlerinde mahir değiller maalesef. Keşke olsalar ama Lukman-ı Hakim'de her türlü ilim var. İnsanlara faydalı olan. Dolayısıyla bir melek gönderdi. O melek onu bir gece sabaha kadar yetiştirdi. Ama nasıl? O okutmakla bir gece kaç saat ya? En uzun gece kaç saat yani? Bu kadar ilim nasıl öğrenilecek? Bütün dünya Lukman Hakim'in ilimlerini bitiremiyor hala. Çünkü neden? Allah ona ledün ilmi öğretti. Bir melek gönderdi. Sabaha bir kalktı. Ne oldu? Ehkemu ehlil arz. Yani dünyada yaşayanların en hikmetlisi oldu. Hikmetin esas manası yani Efendi Hazretlerimiz ince ilimler derdi. Yani isabet. Yani çok bilgi var ama hangi bilgiyi nerede kullanacaksın? Çok insan var, hangisine hangi nasihati yapacaksın? Hikmet. Hikmetsizlik çok. Bizim yaptığımız işlerin çoğu hikmetsiz. Hikmetsizliği ararsanız çok misal vermeme lüzum yok. Hemen hemen hepimizin ekseri yaptığımız hikmetsiz. Yani ne demek? İsabetsiz. Çoğu kere pişman oluyor muyuz? Oluyoruz. Hikmetli olsaydı pişman olur muyduk? Olmazdık. Ben ne kadar pişman olduğum şeyler var. Demek ki hikmetsizlikten. Anladım.
17: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
3: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı beş vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
1: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
18: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
19: Evvelce trenler, tirler, kamyonlar yoktu. Yükler, ağır yükler, ticaret eşyası, idhal, ihraç develerle oluyordu. 500 deve, 1000 deve, bir beşine, birbirine ekli gidiyorlar ticaret eşyası ile. Bir gün giderken bir gece herkes devesine binmiş, deve sahipleri gidiyorlar. Deve de çok sallanmadığı için üzerinde uyumuş herkes. Ön deve durmuş. Arkadan gelen deve ona dayanmış, o da durmuş. Hep sonuna kadar durmuşlar. Durunca son devenin yuları yere sarkmış. Bir fare gelmiş, o yuları zincirden, demirden olmadığı için dişleriyle kıt kıt kesmiş ve devenin yularını dişine takmış, deveyi çekmeye başlamış. Deve de gidiyor. Koca ev kadar, yumruk kadar farenin beşiği gidiyor. Demiyor ki yahu ben koca bir hayvan, bir cisim sahibiyim. Bu yumruk kadar bir şeyin beşiği nereye gidiyorum demiyor. Asıl oluyor yani, o gidiyor. İşte avanak. Gitti yuvasına girdi. Fare oradan asılıyor. Deve de uğraşıyor. Yuvaya girecek. Yahu sen ev kadar bir şeysin. Farenin yuvasına sığar mısın? Uğraşıyor. Derken üzerindeki adam uyanmış. Bakmış ki kafileden ayrı bir yerde. Ne oldu yahu, neredeyim ben? İniyor deveden, bakıyor ki devenin yularına fare asılıyor yuvasından. Deve de onun asılmasıyla beraber o şeye, yuvaya girmeye çalışıyor. Değilse devenin sahibi Allah layığını versin. Bu kadar da avanaklık olmaz artık. Demiş, deveyi yularından çekmiş, eski yerine getirmiş. Şimdi cevap misiniz? Biz Resulullah'a bağlıyız. Yular, manevi yularlarla ona bağlıyız. O da Mevla'ya bağlıdır. Cibril ile Emin de Mevla'dan ona indirilecek şeyleri indirmekle memur. Giderken tabii Resulullah Efendimiz sağlığında o idi başta. O ahirete teslim edince onun yerine onun halifesi Ebu Bekir Sıddık geldi radıyallahu anh. Bu defa Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebinin önderi, rehberi oldu. Ta arkasına kadar herkes ona bağlı. Bir iple bağlı. İşte o büyük yere bağlıyız ya, bizi oradan ayırmak için fare çok dünyada. Fare dolu. Kesecek yularımızı, bizi kendi yuvasına sokacak.
18: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz.
20: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
21: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi'nin Dava Şuuru konulu sohbeti başlıyor.
22: Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Allahu ya Mu'in, ya Hennan, ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. 3. cilt 63. sayfa. El-Mektubu Sabi'u vel-Erba'un. 47. mektup ile Sultanul Vakti. Bu zamanın ve bu devletin genelkurmay başkanına yazılmıştır. Muddezilluhu. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onun sayebanını, onun gölgesini daim eylesin. Fi esrar-ı dua'i, duanın sırları ve incelikleri hakkında yazılmıştır. Ve medhil ulema'i ve sulaha'i, alimleri ve salih insanları methetmek hakkında. Devrinin genelkurmay başkanına yazıyor. Bununla birlikte duanın sırları nedir? Peki alimlerin değeri nedir? Salihlerin değeri nedir? Onu beyan buyuracak. Hacı Ubeydullah Ahrar Kuddise Sirru buyuruyor ki Allah-u Teala bana siyasi kişileri eğitme ve terbiye etme görevi vermiştir. Ama ben de diğer insanlar gibi, veliler gibi ihvan kazanmaya çalışsaydım kimse beni ihvan kazanma noktasında geçemezdi buyuruyor. Allah-u Teala'nın böyle bir tasarrufu, bir icraatı var dünyada. Belli bir kesimi, belli bir kesim insanları eğitme görevini bir takım has kullarına devrediyor. Bazılarını, bazı kesimi eğitmeye vazifeli kılıyor. İmam Rabbani Kuddise Sirru ise toplumun her kesimini, gerek askeri ve gerekse sivil, her kesimini, fakiri, zengini, hanım olsun, erkek olsun, hatta çocuklara varıncaya kadar toplumun tamamını eğitme ile görevlendirilmişti. Buyuruyor ki inne akallet da'in, sermayesi son derece kıt olan bu Ahmet var ya, yuzhirul inkisare ve tevadu'a, tevazu gösteriyor li huddami zalikel cenabil mualla. Bu zat-ı alilerinizin sahip olmuş olduğu yüksek makama, o makamın hizmetçilerine, askerlere ve orduya tevazusunu ve kalbimin size böyle boynu bükük olmaklığını izhar eder. Bu fakir bunu ortaya kor. Ve yüeddi şükre nimetil emni vel emanin. Ordunun sayesinde Allah-u Teala bize emni emniyet verdi, güven verdi. Herkes uyurken asker sınırda nöbet tuttu. Biz ise yataklarımızda daha rahat uyuduk. Veya işte sokaklarda daha güvenli gezdik. Dolayısıyla ve yüeddi şükre nimetil emni vel emanin. Zat-ı Alilerinizin riyasetinde teşekkül etmiş olan ordu sayesinde Mevla'nın peki bize ihsan etmiş olduğu bu emniyet ve güven nimetinin şükrünü de ifade ediyorum, eda ediyorum diyor. Bu güven nimeti var ya, bu güven ve hayat nimeti var ya, elleti hiye şamiletun lihalil havasi vel avami. Peki, havas, avam, herkesi kapsıyor. Yani sıradan insanlar da bu emniyet ve güvenden nasibini alıyor. Peki, havas dediğimiz İslamiyet'in seçkin kişileri, Mevla'nın has dostları da bu emniyet ve güvenden nasibini alıyor. Bu öyle bir nimettir. Yağan yağmur nasıl ki sadece bir kesime yağmıyor, bir kişiye yağmıyor. Yağan yağmurdan herkes istifade ediyor. Bu emniyet ve güven ortamından da herkes istifade ediyor. Cenab-ı Hak sizi böyle bir nimete vesile kıldığı için şükrediyorum diyor Sultan. Ve yatlubul fethe ve nusrete, ben fetih istiyorum, ben yardım istiyorum. Lil asakir l'islamiyetin, Allahu Teala İslam'a sahip çıkan ordulara, Mevla İslam'ı savunan ve müdafaa eden askerlere fetih ve nusret ihsan etmesi için ben Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan naz-ı niyazda bulunuyorum, onlara talepte bulunuyorum. Ne zaman peki? Ne zaman böyle şeyler istiyorum? Fi evkati mazinneti icabeti duai. Duaların kabul edilmeye en uygun olduğu vakitlerde duam budur. Allah-u Teala Asakir-i Mansure-i Muhammediye'ye peki fetih ve nusret nasip eylesin diye ben duaların kabule şayan olduğu müstesna vakitlerde böyle dua ediyorum. Bir de ve zamanı ictimail fukarai, dervişlerin Allah ile sürekli meşguliyeti kendisine meslek ittihaz etmiş olan kişiler bir araya geldiği zaman, toplu olduğu zaman benim duam budur. Niye? Niye böyle peki? فَاِنَّ كُلَّ اَحَدٍ مَخْلُوكٌ فَاِنَّ كُلَّ اَحَدٍ مَخْلُوكٍ مَخْلُوكٌ لِأَمْرٍ فَاِنَّ كُلَّ اَحَدٍ. Her insan bu fani dünyada, her insan مَخْلُوكٌ لِأَمْرٍ, mutlaka bir iş görmek için yaratılmıştır. Abdullah Hatiboğlu sallamahullah fiddareyn sabah namazını kıldırdı. Fikri hocamız bize Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin seferle alakalı hadis-i şeriflerini okudu. Fakire bu iş düştü. Herkesin peki şu fani alemde doldurduğu bir yer vardır. Kimse sahip olduğu güzellikle gururlanmasın, kibirlenmesin. Herkes Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de buyurduğu gibi وَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Her insan görebileceği bir iş için yaratılmıştır. Bu tut insandan tut da hayvanata varıncaya kadar her insanın mutlaka dolduracağı bir boşluk vardır. Allahu Teala timsahları yaratmış. Güney Amerika'da Amazon nehrinde dev timsahlar, 10 metre uzunlu timsahlar var. Hayvan balığı yakalıyor, çıkıyor sahile, yiyor onu, fakat hayvan dişlerin arasına giren et kıymıklarını ve kılçıklarını temizleyemiyor. Allahu Teala bir takım kuşlar yaratmış. Timsah balığı yedikten sonra ağzını açıyor böyle pergel gibi. O kuşlar geliyor, ağzına giriyor. O et kıymıklarını, kılçık kıymıklarını 3 dakikada ağzını fırçalıyorlar, tertemiz yapıyorlar. Timsah ağzını kapatıyor. Tekrar ikinci balığı yakalamak için suya dalıyor. Kuş ağzına giriyor, timsah ona hiçbir şey yapmıyor. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hayvanın disketini öyle bir yüklemiş ki ne yapacaksın ne yapmayacaksın, Mevla tayin etmiş onu. Dolayısıyla o kuşlar o etlerle besleniyor. Allahu Teala o kuşların peki gıdasını timsahın ağzında yaratıyor. Bu Allah böyle bir Allah'tır. İnsanlar gibi cenazelerini defneden bir varlık daha var. O da karıncalar. Karıncalar da cenazelerini aynen bizim gibi defnederler. Bir karınca öldüğü zaman bütün karıncalar seferberdir. O cenazeye herkes iştirak edecek. Dolayısıyla herkesin görevi vardır. Artık yani diğer karıncalara haber salanlar, kuyu kazanlar, artık yani hatta karıncanın dört ayağı var. Her ayağından bir tanesi tutmak suretiyle tabutu taşıyorlar. Neticede arkada da iki tane yedek karınca var. Eğer birisi yorulursa hemen o devreye giriyor. Ve görevi olan bir karınca eğer o defin işinde görevini yapmazsa hepsi birden komple onun üzerine saldırıyorlar. Görevden kaçan, firarda olan karıncayı öldürüyorlar. Misaller o kadar çok ki, o kadar çok ki. Ne diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? وَكُلُّنْ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِكَ لَهُ Her insan, her insanın yaratılmış olduğu, her insanın yaratılmış olduğu mutlaka bir hedef vardır. İnsan o boşluğu doldurmalı. Şimdi sultan da ne söylüyor? Biz Cenab-ı Hakk'ın aciz naçiz dervişleri diyor. Bizim de işimiz diyor dua etmektir diyor. Duayla diyor size takviye sağlamaktır. Fakat şimdi var ya biraz sonra ne diyecek biliyor musun? Senin askerliğin var ya diyor, senin askerliğin o manaya geliyor anlattı. Senin askerliğin ve senin gücün kuvvetin de buradan ayarlanıyor ha, ona göre diyor. Tam sen varsın diyor, tamam ordun vardır, ordun sayesinde millete bir güven ortamı sağlıyorsun, millete bir refah ortamı sağlıyorsun, tamam eyvallah biz de varız diyor, sanki o bu tarafa rakip gibi gözüküyor vesaire, ama biraz sonra diyecek ki bir dakika senin üzerinde elim var lan diyor. Fe inne kulle ahadin her insan var ya mahlukun li emrin bir iş için yaratılmıştır. Ve kullun müyesserun lima hulika le ve her varlık peki her insan yaratılmış olduğu bir gayeye bir işe muvaffaktır diyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Burada tabi hadis olduğunu söylemiyor ama kitaplarda da geçer. فَاِنَّ الْعَبَثْ ف۪ي اَفْعَالِ اللّٰهِ تَعَالَى Çünkü Allah-u Teala'nın işlerinde manasızlık, anlamsızlık, ondan sonra ifadesini bulmayan bir iş mümtenun, imkansızdır. Allah ne yaparsa mutlaka derin hikmetlere mebni işi yapar. Allah abesle manasız, hikmetsiz iş yapmaz. Burası derin bir kuyu. Gider de gider. Allah-u Teala tekkileri yarattıysa, şeyhleri yarattıysa, böyle efendim bakarsın böyle işte cübbesi var, sarığı var böyle, ondan sonra nefsiyle uğraşmaktan etrafıyla uğraşamıyor, yıkılmış gitmiş vesaire. Sen de ben onu hor görürüm ama onu yaratan Allah Celle Celaluhu'nun da bir takım derin hesapları var. O derviş dolgun maddesi olsun diye yaratılmadı bir yerde. Ya o da bir takım işlerin peşinde. Bunu böyle görmek gerekiyor. Allah çünkü abesle iştigalden münezzehtir. Tekkeler fuzuli değildir. Tasavvuf ve tarikat fuzuli değildir. Mübalağa yapmıyorum. Eğer dergahların ve tekkelerin ne kadar gerekli ve lüzumlu olduğunu bilsek biz her sokağa bir tekke açarız biz. Bugün İzmit'teki İpraş ve Petkim, işte ham petrol geliyor, oradan rafine petrol çıkıyor. Bugün İpraş ve Petkim'in lüzumu ne kadar gerekliyse tasavvuf ve tarikatların, dergahların, tekkelerin de lüzumu o kadar bedihidir. Eğer ham petrol oraya gelmezse, işlenmezse olmaz. Araba bunu kullanmıyor. Motor ham petrolü kullanamıyor. Ondan istifade edemiyor. İşlenmesi lazım. Tekkeler rafine Müslüman yetiştiren yerlerdir. Yani buradan odun giriyoruz içeriye, öbür taraftan lambiri çıkıyoruz, 5'e 10 çıkıyoruz. Ama bazen de odun geliyor, odun gibi gidiyor. Ondan ne kalas çıkıyor, ne 5'e 10 çıkıyor. Ne çıta çıkıyor, hiçbir şey çıkmıyor. Allah-u Teala böyle olmaktan muhafaza eylesin. Tekkeler yıkıldığı zaman, kapatıldığı zaman İstanbul'da 576 tane tekke vardı. Nakşi, Kadiri, Rufai vesaire en fazla Nakşi tekkesi var idi. Buralar cemiyete oksijen pompalayan yerlerdi. Buralar insan atölyesiydi. Ben deniz tomruk olarak giriyorum oraya. Öbür taraftan bak lambiri çıkıyorum. Veya diyelim taş mermer gibi giriyorum. Orada efendim bir tornaya giriyorum derken ben geliyorum mihraba mermer oluyorum. Tekke ve dergah bu demektir. Orada gene uzun uzun izahlar var. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda tasavvuf ve tarikatların rolü diye çok eskiden çıkan bir kitap vardır. Al oku bak, al oku bak. Tekkeler ne iş yapıyor dünyada? Şimdi vel emrullezi cu'ile merbuten vel emrullezi cu'ile merbuten bil asakiril kuzatil mucahidin, Allah yolunda mücadele eden, savaşan peki askerlere bağlantılı olan iş nedir peki? Askerin görevi ne? Ordunun görevi ne? Vel emrullezi cu'ile merbuten bil asakiril kuzatil mucahidin huve takviyetu kavaimid devle el kahire, galip olan, en güçlü kuvvet sahibi olan devlet.

camiye, cemaate devamda tehavun, tekasül, tembellik gösteriyor. Diyor ki artık bu devlet bitmiştir diyor. Yıl 1820, kimse bize bir şey yapmadı. Eğer yapılan bir şey varsa tamam, onu da biz kendimize yaptık. Demek ki ne oluyor? Ezan-ı Muhammedi okunduğu takdirde eğer camiye gidiyorsan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu devlete devam ve beka veriyor. Devlete yaşama güç ve kuvveti veriyor. Eğer saftaki yerini almıyorsun, anla ki devlet bitmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki benim ümmetim ilk önce namazı zayi edecek, sonra devleti zayi edecek buyuruyor. Oradan geliyor. Buradan öteye çok yol var, çok söz var. Öyleyse nasıl ki bir seferberlik yapıldığı zaman herkes cephedeki yerini alacak, tamam mı? Eyvallah. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu zaman start veriliyor. Savaş başlamıştır. Ordu göreve. Ordu nerede? Dükkanda. Ordu nerede? Yatakta vesaire. Devlet bitmiştir. Hatta padişahın fermanı var. Ezan-ı Muhammedi okunduğu takdirde duyuyorum ki bazıları Malta'daki kahvelerde camiye gidecek olanlara diyor ki ya kardeşim bırak şimdi, sonra kılarsın ya. Bu şekilde çay kahve bahanesiyle arkadaşlarını eğleyenler var diyor. Bunların derhal İstanbul il hududu, belediye il hudutlarının dışına sürgününe ferman irad ettim diyor. Anlaşılamayan Osmanlı'nın işte dışarıya efendim aksiden yönleri bu. Din devlet kurdum böyle kuruyor. Gelsin bakayım yıksın, kim yıkıyor? Ama biz önce camide yıkıldık biz. Nerede yıkıldıysak yine oradan kalkmaya mecburuz. Eğer şu tablo, şu sabah namazındaki tablo Ramazan'dan sonra eğer aynen oluşmuyorsa kimse devletin devam ve bekasını beklemesin. وَالْاَمْرُ الَّذ۪ي جُولَ مَرْبُوتًا بِالْعَسَاكِرِ الْقُزَاتِ الْمُجَاهِد۪ينَ Savaşan peki, ordunun, askerin görevi وَتَقْوِيَتُ كَوَائِمِ الدَّوْلَ الْكَاهِرَ Galip olan peki, galip olan devletin temellerini, ondan sonra temel dinamiklerini takviyedir. Daha ve teyidu erkani saltanatil bahiretin. Peki azamet ve celale her taraftan nümayan olan, tezahür eden devletin peki direklerini sağlama almaktır diyor. Elleti tervici şeriatil garra menotun biha. İslamiyetin devamı da peki buna bağlıdır diyor. Yani devlet varsa din vardır. Lima kil, çünkü bir kaide vardır. Nedir o? İnne şer'a tahta seyfin. Şeriat kılıcın altındadır. İslam fıkhında, İslam medeniyetinde kılıç devleti temsil eder. İmam Rabbani Kuddise Sirru onun Farsça mektubunda güzel ifadesi tervici şeriat zir-i şemşirest buyur İmam Rabbani. Tervici şeriat zir-i şemşirest. Şeriatın hakimiyeti her tarafı peki yani kapsaması ve şeriatın dinamik hale gelmesi devlete hakimiyetten geçer diyor. Devleti olanın dini vardır. Devleti olmayanın dini yoktur desem bana kızmazsınız değil mi? اَنَّ الشَّرْعَ تَحْتَ السَّيْفِ peki, şeriat peki kılıcın hakimiyeti altındadır diyor. Devlet seninse din var demektir. Devletin yok, yok. İşte böyle ne kadar sana din verirlerse o kadarla efendimin avunur gidersin. Ama Allah Celle Celal o kadar mı peki emretti? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o kadar mı peki bize bu dini miras bıraktı? Yok, gıdım gıdım böyle. وَاَذَا الْاَمْرُ جَلِيلُ الْقَدْرِ اَيْدًا Bak, bu kadar mühim olan diyor bir durum var ya, yani askerin ve ordunun bu denli hakimiyeti ve görevi nedir? مَرْبُوتٌ بِعَسْكَرِ الدُّعَى Senin bu gücün var ya, millete emniyet, güven sağlıyorsun, bilmem devletin devamına ve bekasına çalışıyorsun vesaire. Bak çok şeyler görüyorsun diyor Genelkurmay Başkanı. Tamam.

0: emru celil kadri eydan, bu işlerim var ama bu mühim işler merbutun bi askeri dua ellezinehumul fukarau ve ashabul belain. Senin bu durumun diyor dua ordusunun varlığına bağlı diyor. Dua ordusu kim bu adamlar? Bunlar dervişler diyor. Yani işte bir sarığı var, bir cübbesi var. Böyle sürekli Cenab-ı Hak Celle Celal'le meşgul oluyor. Oturuyor kalkıyor Muhammed Mustafa ile meşgul oluyor. Sürekli peki imtihanda ve sınavda o. Mevla'nın en ağır peki bir takım şeyleri, mihnet ve çileleri onlara geliyor. Senin bak satvetin, senin iktidarın ve gücün ona göre bunların varlığına bağlı. Eğer sen kalkar tekkeyi kapatırsan, eğer sen kalkar dervişi kesersen, eğer sen kalkar affedersin kuduz köpek kovalar gibi peki bu insanları kovalarsan senin devletin gider ona göre. İpin benim elimde diyor. Pimini çekersem küt diye olduğun yere oturursun diyor ona göre. Sen seni bil, sen seni bilmezsen patlatırlar enseni. وَهَذَا الْاَمْرُ جَلِلُ الْقَدْرِ اَيْدًا مَرْبُوتٌ بِعَسْكَرِ الدُّوَى. Ordunun peki böyle muazzam bir iş görmesi dua ordusunun varlığına bağlıdır. اَلَّذ۪ينَ öyle bir dua ordusu ki هُمُ الْفُقَرَاءُ bunlar fakir, derviş bunlar. Ey da ve ashabul belai, aynı zamanda devamlı böyle hayatı çile ve zahmetlerle, çile ve zahmetleri tereyağı gibi ekmeğin üzerine sürüp peki yiyen insanlar bunlar. Efendi rahatsız görüyoruz değil mi? Kim için rahatsız peki? Bizim yüzümüzden rahatsız. O da güzel yerdi, güzel içerdi, güzel giderdi vesaire. Hacı Ubeydullah Ahrar Kuddise sırrı buyuruyor ki veli kime derler? Veli kime derler? Evliya kimdir? Evliya herkesin derdiyle meşgul olan ama kendi derdini kimseye izhar edemeyen, ifşa edemeyen insandır. Kaç kere demiştir, bana dedi, size demiştir mutlaka. Benim hastalığım maddi değil, benim hastalığım maddi değil, benim hastalığım efendim manevi buyuruyordu. Niye? İmanın ve İslam'ın içine düşmüş olduğu şu gurbet ve hasret hali onu efendim elden ayaktan etti. Ayakları çekmiyor, elleri kalkmıyor. Ama şunu da söylemek mutlaka gerekir, asıl zinde olanlar onlar. Asıl zinde olanlar onlar. Asıl zinde olanlar onlar. Şu hastalığım var ya, gerisinde o kadar muazzam izahları var ki, o kadar muazzam izahları var ki, gider de gider. Benim affedersiniz ağzım, efendi hasta, rahatsız demeye bile gitmiyor. Gitmiyor, hasta oldu, rahatsız oldu. Bunu bile efendim yani söylemeye benim dilim gitmiyor ama kelime yok ki bulayım oraya münasip bir şey koyayım. Asıl hasta benim arkadaş, asıl rahatsız benim arkadaş. Onlar o haliyle bile hatta bu dünyadan uful edip gittikten sonra onlar çok daha zinde, çok daha muktedir onlar. Onlar o açıdan baktığımız zaman asıl delikanlı onlar, koca karı biz olduk. Bir insan Mevla ile oturacak kalkacak, Mevla'dan bir an peki gafil kalmayacak, sen ona peki hasta diyeceksin, ne hastası kardeşim? Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi buyuru ki, her ki khahet hem nüşini bahuda, ku neşinet der huduri evliya. Kim Allah'la oturup kalkmak istiyorsa, Mevla'nın dostuyla otursun kalksın diyor. Mevla'nın yani sen Mevla'nın dostuyla oturuyorsun kalkıyorsun, Allah Celle Celaluhu ile beraber oturup kalkıyorsun demektir bu. Sürekli hali Mevla ile olan peki bir insan hasta. Biz öyle diyoruz ama öbür taraftan baktığımız zaman hasta biziz biz. Biziz biz. Allahu Teala her türlü hastalıktan mazlum Müslümanları mahzunu mahfuz eylesin. Senin işin diyor bak ordu, senin işin diyor bize bağlıdır diyor ona göre. üzere. Ve innel fetha ve nusrete, çünkü Allahu Teala'nın yardımı, Allah'tan fetih, savaşta galibiyet, her türlü yardım var ya, tamam. Ve innel fetha ve nusrete la kısmeyin. Bu ikiye ayrılıyor diyor. İki türlü yardım, iki türlü peki muzafferiyet ve galibiyet, fetih, fütühat söz konusudur. Kısmı on, bir kısım mesela fetihler olur, ondan sonra galibiyetler olur, yardımlar olur vesaire. Cu'le marbuten bil esbabi. Bunlar sebeplerle elde edilir. Tamam mı? Sebeplerle. Silah mesela, top, tüfek, tank, füze, uçak vesaire, bunlar birer sebeptir. Bu sebeplerle peki bir takım yani galibiyetler elde edilir. Sebeplerle. Ama وَوَا سُورَةُ الْفَتْحِ وَالنُّسْرَةِ الْمُتَعَلِّكَ بِعَسْكَرِ الْغَزَّةِ. İşte diyor, bildiğimiz manada askeri kışlılarda eğitim gören askerler, ordu vesaire sebeplerle iş görür diyor. Elindeki teknolojinin getirdiği silahlar neyse bunlarla da vurur, yani ezer geçer diyor. Sebepleri kullanmak suretiyle belki savaş kazanılır. Bu var. Tamam. Kabul ediyoruz diyor. Vel kısmü sani, ki o sebeplerle elde edilen galibiyet diyor, suri bir galibiyettir. Yani görüntü, senin anlayacağın fotokopi bir galibiyet. Fotokopinin orijinaline göre durumu neyse o türlü galibiyet de böyledir diyor. Vel kısmü sani, ama bir galibiyet daha var diyor. Bir galibiyet daha var, bir yardım, bir fetih daha var ki hakikatul fetih ve nusrati. Bu diyor gerçek nusret, yardım, gerçek fetih odur. Hem de el-kâine min indi musebbibil esbabin, bütün sebeplere işlerlilik veren, bütün sebeplere işlerlik veren Allah Celle Celaluhu'dan kaynaklanan diyor galibiyet var diyor. Kim o müsebbibil esbab? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi'nin Dava Şuuru konulu sohbeti devam edecek.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
3: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzda ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz var.
2: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
4: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
5: Şimdi reklamlar.
6: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
7: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafattar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada. Gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
8: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
9: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
11: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
12: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
11: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
14: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
12: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
15: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
16: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
17: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
18: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
17: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
18: Kimse görmez. Hadi gidelim.
17: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
18: Ben anlamam. Sen karışma.
17: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
18: Sen karışma dedim.
17: Alo. Jandarma karakolu. Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
19: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
12: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
20: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
4: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi'nin Dava Şuuru konulu sohbeti devam ediyor.
0: Sultan Fatih Cennet Mekan, Akşemseddin itelemesiyle İstanbul'un fethine girişti. Aslında İstanbul'un peki fethi projesini hazırlayan Akşemseddin'dir gözüm. Ama Akşemseddin'i kim arar, kim sorar? Sultan Fatih'in hayalinde bile yoktu. Çek biraz daha geriye, Hacı Bayram-ı Veli vardır. Edirne'ye gitti, Sultan Murad'ı ziyaret etti. Bütün efendim İslam devleti kumandanları İstanbul'u fethetmekle, efendim şerefiyab olmak için, Efendimiz'in müjdesine nail olmak için habire İstanbul almaya heves ettiler. Hacı Bayram-ı Veli Edirne'ye gitti. O zaman payitaht başkent orasıydı. Sarayda Murat Hüdavendigar'la beraber oturuyor. Murat Hüdavendigar dedi ki, Efendi Hazretleri dedi, İstanbul'u almak bu fakire nasip olacak mı dedi. Hacı Bayram-ı Veli kurban olduğum şöyle baktı, ona baktı. Sultan Fatih'te 8-10 yaşlarında çocuk. Bir de Fatih'e bakıyor, ona bakıyor, ona bakıyor. Dedi, padişahım İstanbul sana değil, bu çocuğa nasip olacak dedi. Sultan Fatih bunu duyar duymaz gitti İstanbul'un haritasını yastığına çizdi. Bana bak, unutma bunu, unutma. Dede bak ne yapıyor, İstanbul'un haritasını yastığına çizdi. Her akşam yatmadan önce saatlerce haritaya bakıyor. Nereden vuracağım, ne yapacağım, ne edeceğim? Şuradan saldırırsam Konstantin karşılık verirse, peki karşı hareket ne olacak vesaire. 12 sene o haritaya baka baka uyudu Sultan Fatih. İnsan davasına hamil olması lazım. Davasına hamil olması lazım. Bak burada namaz kılıyorsun, sokaklarda geziyorsun. Ama bunun bir altyapısını bir yokla. Hey, hey, hey, hey. O kadar peki yani çile, o kadar beyin patlattı adam. Ondan sonra İstanbul'un fethi ona nasip oldu. Sultan Fatih İstanbul 52 gün alınamadı. Sultan Akşemseddin'e çıkıştı. Biraz da sinirliydi Sultan Fatih, cennet mekanı. Geldi dayandı. Efendi Hazretleri dedi, ya sen beni dedi İstanbul'un fethine memur kıldın. Bana müjde verdin. Hani 52 günden beri bir şey yok dedi. Ne olacak dedi. Sultan Akşemseddin Ayvansaray'daydı çadırı. Namaza durdu, secdede o kadar ağladı ki yani hasır ıslandı. Ve Sultan Akşemseddin Hacı Ubeydullah Ahrar'dan yardım istedi. Hacı Ubeydullah Ahrar nerede? Herat'ta, Afganistan topraklarında. Ve Hacı Ahrar geliyorum dedi. Ve kayboldu ortalıktan. Hatta müritler aradı bulamadılar onu. Ve Reşahat'ın yazdığına göre Hacı Ubeydullah Ahrar şu cübbesinin şurasında, şu sarkan kısmından bu şekilde böyle Topkapı'nın surlarına asker boşalttı. Ondan sonra İstanbul düştü. Uyuyor musun? Duyuyor musun? Almanya'da şimdi Türkiye 3 milyon Türk işçisi var. Bütün işçilerin maaşlarından bir miktar kesinti yapılıyor. O kesintiler şu an 5 milyar euroya, 5 milyar avroya ulaştı. Bu parayı Almanya Türkiye'de Hristiyanlık faaliyetleri için çalışanların masraflarını finansta kullanıyor. Yani evliya değiliz, affedersiniz. Keşfimiz, kerametimiz yok ama bu ne demek oluyor peki? Bu ülke gider mi arkadaş ya? Gider mi arkadaş ya? Şu an Avrupa Birliği ülkelerinin bir kenarda 20 milyar avro efendim biriktirdiği para var. Bu parayla tekrar bu toprakların Bizanslaştırılması için gerekli masraflar finanse edilecek. Bu para tutuluyor. Hadi gidelim, gidin bakalım şimdi. Hangi ağızda iftar yapacağız? Hangi ağızda sahur, peki sahura kalkacağız? Ülken bitti bitti. Allah göstermesin. Vel kısmü sani, ikinci kısım nedir? Hakikatul fethi ve nusrati. El kaineti. İshak Hoca'yı çok ararsınız. Aa İshak Hoca, mihrapta gene yanık yanık okusan ne olurdu vesaire. Ama İshak Hoca da gitti. Evde gitti, samanlıkta gitti. Ne Bayram Hoca, ne Kemal Efendi, ne Fikri Hoca. Ara ki bulasın sen, Allah göstermesin. Ama biz hala şıkıdım şıkıdım gidiyoruz. Bunu bilin yani ha. Hacı Cemal Efendi rahmetli Fatih Camisi'nden indi, millet elini öpüyor. Bir delikanlı geliyor, bakıyor böyle yabancıya benziyor. Oğul diyor, sen garibe benziyorsun. Evet Efendi Hazretleri, ben diyor Anadolu'dan geldim. Ne yapıyorsun oğlum peki, neredesin sen? Ne iş yapıyorsun burada? Okuyorum ben. Nerede? Falan zatta. İyi. Nerede kalıyorsun? Süleymaniye Camisi'nde. Oğlum camide kalır mı diyor. Jandarmalar her gün geliyor, bakıyorlar, ediyorlar burada ilim okuyan var mı yok mu vesaire. Efendi Hazretleri diyor, tabutlukta kalıyorum diyor. Ne? Tabutlukta mı? Nasıl kalıyorsun oğlum diyor, yatağın yorgan var mı diyor. Tamam yok diyor, yorganım var diyor. Ne yapıyorsun diyor, tabutun içerisine diyor yorganın bir tarafını seriyorum, yorganın öbür tarafını üzerime alıyorum, kapağı da çektim mi jandarma geldiği zaman beni görmüyor, bu şekilde diyor kalıyorum der demez Hacı Cemal Efendi'nin dizlerinin bağı çözüldü. Bu din böyle emek ve gayretlerle günümüze geldi, biliyor musun peki? Sen neredesin? Hala Kur'an okumuyorsun sen be. Hala tarikat dersi yapmıyorsun. Hala peki Arapça okuyamıyorsun peki. Hala şu, hala bu vesaire. Sen he, sen he. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddise Sirru buyuruyor ki, bir insan eğer Allah ve Resulünün istediklerini yapmıyorsa, Allah ve Resulüyle meşgul olmuyorsa bu erkek değildir diyor. Kadın odur o, o karı karı diyor. Yani burada kadını efendim tahkir aleti olarak değerlendirme. Kadın Allahu Teala erkeğe nispetle daha aciz ve narin yaratmıştır. Çünkü annelik yapacak bu. Konumu, hilkati böyle. Yoksa burada bir tahkir, tezyif yok burada. Erkekin diye geziyorsun diye. erkeklik eğer çok affedersin tenasül uzvuyla olsaydı diyor, atların ve katırların diyor erkek olması lazımdı diyor. Adam diye geziyorsun değil mi? He! Ben deliyim, kusura bakmayın. Böyle bir şey damarıma dokundum böyle. 110 wattlık ampule 220 watt ver, ampul çatlaya gidiyor. Oluyorum böyle. İstediğiniz kadar kınayın. Kimseye taktığım yok. Eğer bir şey gayreti diniyeden geliyorsa, kaynaklanıyorsa kişi mazurdur. Yeter artık ya. Yeter artık ya. Ne zamana kadar ya? Şurada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehit edildi ya. Ne oldu ondan sonra peki? Dünya bu ukubayı tamir eylemekten geçmişiz. Her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi. Biz şol abdalız, bıraktık eynimizden şalımız. Varlığından soyunup hüryan olan anlar bizi. Kahrı lütfu şeyh-i vahid bilmeyen çekti azap. Ol azaptan kurtulup kurtulup sultan olan anlar bizi. Kıbrıs Savaşı'ndayken ben çocuktum, buradaydım. Efendi kürsüdeydi. Dedi ki hafız olanlar Fetih Suresini okusun. Harekatın yapılmış olduğu sabah buradaydık. Hafız olanlar Fetih Suresini okusun. Hafız olmayanlar 11 defa Lilâf-ı Kureyş'in. Efendi sonra dedi ki, bakın dedi, bu savaş Allah'ın izniyle kazanacağız dedi. Fakat bilesiniz ki, ha bu sokaklarda dedi, daha sibyan yaşta, çocuk yaşta, çarşaflı gezen çocuklar var ya dedi. Daha böyle sakalları daha yeni çıkmaya başlayan yavrular var ya dedi. Onların yüzünden Cenab-ı Hak dedi, orduyu galip kılacak, haberiniz olsun dedi. Tamam mı? Tamam mı? Amcam Hacı Bilal'e dedi ki, şu müezzin oturduğu yerde eskiden oda vardı. Hacı Bilal dedi, oha bu odaya giriyorum ben dedi. Bana dedi santim santim haber ver dedi. Ne oluyor? Ordu nereye çıktın? Durum nedir, son durum, rapor istiyorum dedi. Amcam dedi ki, efendisi durum kritik dedi. Ordu adaya çıkamıyor. Meğer yani adaya 10 metre 15 metre mesafelerle beton efendim barikatlar yapmışlar. Çıkartma yapacak olan gemi sahile yanaşmasın diye. Ve zayiat veriliyor. Beş parmak dağlarını korkunç tahkim etmişler Rumlar. Efendi Hazretleri durum ciddi dedi. Efendi dedi ki, ben dedi içeri giriyorum dedi. Sen de içeri kimseyi sokmayacaksın dedi. Saat 7. Tamam mı? Saat 7. Ve Hacı Bilal orada nöbet tutuyor rahmetli. Efendi çıktı içeriden. Fakat yüz, baş ondan sonra böyle üst baş kanter içerisinde sırılsıklak olmuş. Dedi ki ben eve gidiyorum. Saat 7.30'a geliyordu. Ben eve gidiyorum dedi. Üstümü değişmeye dedi. Ve 7.30 ana haber bülteninde radyo aynen şöyle söyledi. Beş parmak dağları aşıldı dedi. Burada menakıb anlatılmıyor. Tamam mı? Burada efendim işte burası efendim marjinal bir kesimin işte avunduğu, affedersiniz, diskotek paralel bir yer değil burası. Burası dünyayı ayakta tutan yerdir. Eğer o göz varsa bunu görürsün. Burada sadece siz yoksunuz şu an. Burada eli kılıçlar var şu an, biliyor musunuz siz? Ama ben oldum manda gözlü, affedersiniz. Bu gözle görülmüyor bu. Mektubat okunuyor peki. Ne oluyor burada vesaire? Sana bu sıradan vaaz geliyor, çekip gidiyorsun. Nereye gidiyorsun peki? Git bakayım hadi. Bizim mayamızı kıran insanlar, bizim hamurumuzu yoğuran insanlar, bu insanlar ya. Batı'nın delemediği, Amerika'nın delemediği burasıdır ya. Rusya Afganistan'ı işgal etti ve 400 bin ruble verdi İsmail Han'ın, Şeyh İsmail Han'ın kellesini getirene. Niye? Rus bile anladı işi. Ya bu insanlar ne ya? Kanarya. Ben kartalım diyor. Bir kartal bir kanaryayı mağlup edemedi. Ne oluyor? Burada birisi var diyor. Şeyh İsmail Han var diyor. Bu adam nerede? Bir bataklığın içerisine böyle bir kulübe kurmuş orada. Murakabede. Ne oluyor? Oradan öteye çok yol var. Çok yol var. Mevlana Celaleddin Rumi Kuddisi Ruhu buyuruyor ki zi her doğu alem pehloye hotteve kerdem çoğe nişesle pehloye lami Allahümme zi her doğu alem pehloye hotteve kerdem. Biz sağ tarafımızı da sol tarafımızı da dünya ve ahiret telaşından boşalttık diyor. Ne dünyayı düşünüyoruz ne ahireti düşünüyoruz diyor. Yani hurileri, murileri, Havz-ı Kevser vesaire, cennet, cehennem, bırak onları. Mevla'ya giden yolda bunlar dahi düşünülmez. Sen sana verilen vazifeyi yapacaksın, bitti. Allah'ı dahi düşünmeyeceksin. Yani sana ne veriliyorsa sen onu yap. Bitti o kadar. Ziherdo alem pehloye hotto heykerden. Ne sağımızda cennet var ne solumuzda cennet var. Çohe nişeste pehloye. Lami Allahümme. Allah'ı yazın böyle diyor. O en sondaki he var ya. He nasıl ki lama bitişiyor. O lamla he'nin arasında mesafe kalmıyor. Mevla'nın dostunun diyor. Mevla ile beraber aha öyledir diyor. Devleti götüren zatın kalitesi bu. Orduyu sürükleyen zatın profili bu. Çıtası bu. Ya mal diyeceksin bazıları. Ya bana inanmıyorsun bak şurada Fener Patrikhanesi var. Sultan Abdülazan zamanında orada Grigorias vardı. Hain orada asıldı o adam casusluk yapıyordu. Vazifesi neydi? Oradaki Rumlarla Hristiyanlarla ilgilenecekti. Ama o casusluk yapıyor. Rus çarı 1. Aleksandr'a yazdığı mektupta aynen şöyle söylüyor. Çar, sana söylüyorum diyor. Bu milletin yıkılması için sana rapor veriyorum diyor. Bu milleti eğer bir daha ayağa kalkamayacak şekilde yıkmak ve tarihe gömmek istiyorsan yapılacak bir şey var. Bu insanlar şeyhlere, dergahlara, tekkelere çok güveniyor diyor. Yapılacak bir şey var. Bu milleti şeyhlerden koparın diyor. Tekkelerden diyor ayırın diyor. Aksi halde bunlar itimat edeceği bir başkan bulduğu an bunların sırtı yere gelmez diyor. Hans işi anladı, Hasan anlamadı hala. Abraham işi anladı, İbrahim anlamadı. Salomon işi anladı, Süleyman hala anlamadı. Tarikat dersi alayım mı almayayım mı? Hala düşünüyorsun değil mi? Hala düşünüyorsun değil mi? Yazık ediyorsun, yazık ediyorsun. وَمَنْ نَصُرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Peki, demek ki yardım sadece ve sadece Cenab-ı Hak Celle Celal'den gelir diyor ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime işaretun ila zalike. Anlattığım işte noktaya işarettir diyor. Mevla ile bağlantıyı yapan var. Arada uydu olmadan görüntü olmuyor. Bunlar Mevla'nın affedersiniz de la teşvi ve la temsil uydu kulları bunlar. Kullarla Mevla arasında uydu aracılığı yapan peki insanlar bunlar. Biz bunlarla öldük, bunlarla kalktık. Mevlana buyurur ki, eğer bizim ahfadımız ve neslimiz bizden sonra kabrimize ve bize efendim hürmet gösterdiği müddetçe Yahudi ve Hristiyan Anadolu'ya toprak ayak basamayacak diyor. Ve Kıbrıs harekatında harekatın peki idaresi ona verilmişti. Manevi orduların peki tayin ve tavzifi ona verilmişti. Buraya bir adam gelmişti. Bunları çok duydunuz da bir kere daha tazeleyin. Bakın Mevla ne yapıyor. Geldi adam, Efendi Hazretleri ben üsteğmendim ben dedi. Pilot üsteğmendim ben. Kıbrıs Savaşı'na katıldım ben dedi. Ne oldu dedi peki orada anlattı. Çok şey oldu da bir şey anlatayım dedi. Uçaktayım dedi gidiyorum dedi. Baktım arkadan gürültüler geliyor. Ne oluyor ya falan filan. Ana bir de baktım da bembeyaz bir adam geliyor. Sarıklı sakallı cübbeli vesaire falan. Bu sefer ben savaşı unuttum bu kim peki? Dedi ki evladım dedi selamun aleyküm. Şimdi ben sana ne söylesem onu yapacaksın. Bak oğlum şurayı bombala diyor bana. Bakıyorum orada haç işareti var. Uluslararası savaş kanununa göre yani Kızılay gibi hastane gibi bilmem yerlere vesaire bomba atmak yani yasak. Oraya at diyor. Efendim orası hastane. Oğlum beni dinle. Bırakıyorum diyor. Meğer orası cephanelik hastane görüntüsü veriyorlar. Orası infilak ediyor. Ben. Gel oğlum dön bakayım. Şuraya bırak, oraya bırak. Nereye bırakıyorsam hepsi yasak yerler. Ama bakıyorum ondan sonra muazzam bir infilak vesaire. Ve iş bitince dedi ki bana evladım dedi. Ben Urfa'da Halilurrahman kabristanlığı falan numaralı yatan zatım. Savaş bittikten sonra ziyaretten beklerim dedi. Hadi selamun aleyküm. Ve Kıbrıs ne oluyor şimdi? Sen Kıbrıs'ı babanın evinden mi getirdin peki? Ya bunların da hesabı sorulacak bir gün. Ve hiye peki mutaallikatun bi askerid duai. Bu Mevla'dan var ya yardımı koparmak bu tamamen bu dervişlerin işi diyor. İmam-ı Şahrani Kuddise Sirru Sultan Fatih zamanında Mısır'da yaşayan bir Mısırlı şeyh efendiydi. Mısır valisi İstanbul'a geliyor. İmam-ı Şahrani'ye diyor ki Efendi Hazretleri İstanbul'a gidiyorum diyor. Bir arzu istirhamınız var mı diyor. Benim diyor nüfuzum vardır. Padişah beni kırmaz. Alırım yani alacağımı. Sağ ol diyor Allah razı olsun diyor. Sağ ol Allah razı olsun. Senin de Mevla'dan bir işin varsa bizi gör diyor. Biz de Mevla'dan alırız diyor demek istiyor. Fe Askeri dua, peki dua askeri var ya, dua ordusu var ya, sebaka bezluhu ve inkisaruhu, bunların tevazusu, tamam mı? Bunların böyle boynu bükük olmaklığı vesaire, bunlar var ya, bunlar açtı gitti askerel güzel, evet güzayin, savaşan askerleri buna çoktan geçti. Ve terakka mine sebebi ilel müsebbibin, peki, sebepleri bunlar aşmıştır bunlar. Yani sebepleri üste yığarlar, üzerine basarlar, bunun işi bitirirler. Mevla'nın bu dostların böyle bir güç ve kuvveti de vardır diyor. Amcam bir defasında efendi odasına girecekti, Zekeriya bırakmadı. Efendi dedi ki, Hacı abi dedi, Hacı amca dedi, efendi bana dedi ki içeriye kimseyi sokma dedi diyor. Çekil lan dedi, böyle bir şey bir adamdı, aksi bir adamdı. Zekeriya itekledi, daldı içeriye. Baktım diyor, efendi böyle upuzun yatmış, elinde baston böyle bir yerini şey almış böyle. Kim o? Dedi diyor. Dedim Bilal Efendi Hazretleri. Bilal savaş var savaş. O zaman Çeçenistan savaşıyordu. Salman Radiyev buraya gelmişti. Allah rahmet eylesin. Adam dedi ki ya bu kim dedi ya biz bunu cephede görürüz dedi. Ayak karşımı çekmiyor. Niye çekmiyor peki? Cepheden gelemiyor ki. Sen de bakarsın böyle işte bu ne oldu düştü gitti vesaire. Konuşamıyor manuşamıyor. Şşş. Kendine gel. Oradan öteye gene çok yol var. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu ülkeyi bize bıraktı değil mi? Eyvallah. Benim itikadım budur. Türk ordusu Allah zeval vermesin. Askere zeval vermesin. İman ve İslam'a sultan anlattığı gibi hadim olsun inşallah. Ama benim itikadım. Benim itikadım. Resul-i Ekrem çok daha önde. Hatta böyle bir mukayeseli konuşmak da ayıptır. Ama işte ibare darlığı bu. Artık İstanbul gitti gidiyor. Yarın İngilizler buraya 26 tane zırhlı gemi gönderecekler. Çanakkale, efendim kara limanda zırhlılar bekletiliyor. Yarın gemiler çıkacak. İstanbul bombalanacak, İstanbul bitecek. İstanbul bitti, Türkiye bitti. Gene hala öyledir ha ona göre. İstanbul giderse Türkiye gitti. Haberiniz olsun. Haydi, Hamilton diyor ki İngiliz kuvvetleri komutanı üstten diyor helikopterle tarıyoruz. Acaba birileri gelip mayın döşüyor mu? Geceleyin projektörle denizi tarıyoruz böyle. Acaba karanlıktan istifadeyle birileri geliyor mu vesaire diye. Ve gemiler çıkışı hazır vaziyette bekliyor diyor. Çanakkale, metrekareye 6000 tane mermi düşüyor Çanakkale'de. 6000 mermi peki. Çanakkale'yi okumayan, Ruslarla o kış mevsiminde Sarıkamış'ta yapılan savaşı okumayan, -60 derece donan efendim o askerlerin destanını okumayan, Suudi Arabistan çöllerinde 60 derece sıcakta, cehennemi sıcakta savaşan o askerlerin destanını okumayan, tarihi okudum demesin. Ve buna rağmen Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey geliyor, mayınları düşüyor. Hamilton diyor ki biz anlamadık böyle bir şey diyor. Bu nasıl oldu diyor. Ama mayınlar, burası mesela böyle bir koy ya burası. Aha, o karanlık liman deneyin yer böyle. Gemiler bu içeride böyle. Çıkacaklar İstanbul'a gelecekler. Şimdi askeri strateji gereği, askeri taktik gereği bu efendim mayınların bu kıyıya böyle dik bir şekilde döşenmesi lazım geliyor. Fakat Tophaneli Yüzbaşı Hakkı Bey dedemiz mayınları bu şekilde kıyıya paralel, muvazi bir şekilde döşüyor. Ve Hamilton diyor ki sabahleyin diyor, gemiler çıkacak diyor. Çıkan gemi güm infilak ediyor. Çıkan gemi güm infilak ediyor. Biz anlamadık. Dünya tarihinde bu ilktir diyor. Yani koy içerisindeki gemilere mayın döşenirken dikey döşenir. Bu nasıl oluyor böyle vesaire falan şeklinde. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Bir gün önce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Yüzbaşı Hakkı Bey'in komutanı Cevat Bey'e dedi ki manada Cevat dedi Hakkı'ya söyledim mayınları dedi kenara dikey değil kenara paralel düşesin buyurdu.

0: Şimdi sat bakayım, orayı sat, burayı sat, orayı sat, burayı sat. Öyle mi peki? Muhammed Mustafa sana ülke bıraktı. He? Savaşı kim kazandı söyler misin? Daha böyle neler neler neler. Kastamonu cephesi, Maraş cephesi, bilmem İzmir cephesi, Aydın cephesi. Denizlili Ahmet Hulusi Efendi, Allah gani gani rahmet eylesin. Bak dua ordusu ne iş yapıyor? Yunanlar 6'ya 10 kala sabah 6'ya 10 kala İzmir asker çıkarttı. Denizlili peki, Ahmet Hulusi Efendi telefon yok, telex yok, internet yok, o yok bu yok vesaire. Saat 10'da milleti camiye topladı. Cemaat! Yunan İzmir'e asker çıkarttı. Herkes görev başına. Nasıl oluyor peki bu işler? Denizlili Ahmet Hulusi kim arar, kim sorar? Adam sana ülke bıraktı kardeş. Sana diyorum şunu yap, sana diyorum bunu yap, bana bı yapıyorsun icabında falan. Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun arkadaş ya? O hareketin ne anlama geldiğini bilsen var ya, kafanı şu mermere bir kere değil, 100 kere vurursun ki kafanı patlatırsın, paramparça yaparsın. Biz Amerika ile uğraşmaktan vazgeçtik, bilmem kimle uğraşmaktan vazgeçtik yani. Biz bize yetiyoruz. Muhammed İkbal rahmetlinin dediği gibi, Allah'ım öyle uygunsuz şeyler görüyorum ki Müslümanlarda. Anam diyor beni doğuracağına keşke taş doğursaydı diyor, görmeseydim bu ahvali diyor. İnsan şu derse tahammülsüzlük yapar mı ya? Ben senin için ölüyorum arkadaş ya. Sen bana bir ah çekmiyorsun ya. Bu ne iştir Allah aşkına ya? Git eve kapan kapıyı, kitle kafanı, sok bir köşeye, ondan sonra kendinle bir hesaplaş ya. Ben niye böyleyim ya? Ne oluyor bana böyle ya vesaire? Mısra ne diyor peki şair? Burdan şikestan ezin meydan koy. Burdan alıp götürdü diyor. Şikestegan Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya ubudiyet ve kulluktan dolayı adam böyle 8 olmuş diyor şair. Böyle büklüm büklüm olmuş. Ağız burun bir tarafa gitmiş, yıkılmış gitmiş diyor. Allah'a kulluktan dolayı böyle yamulmuş yumulmuş ha olanlar var ya ha, bunlar götürdüler ezim meydan, bu meydandan diyor kuy topu alıp götürdüler diyor. Onlar işi bitirdi, onlar diyor vesaire. Onun için ala külli hal Mevla'nın dostlarını yaşaması lazım. Bir gün efendi fakire dedi ki, yahu dedi Bayram Hoca dedi, affedersiniz. Ya veli kalmadı dedi, veli kalmadı. Bir başka gün yahu şu mektubat bitti artık, bitti diyor vesaire. Yani şu kitapta var ya. Ah ömür yetmiyor ki, hani konuşalım biz bunu. Neler dönecek neler, ama yok kardeşim yok ya. Şu mağazaya girip de şu markette neler var nere yok bakmaya tenezzül etmiyoruz ya. Bırakma markete girmeyi, yani vitrine girip şey vitrinden bir seyretilmezse o kadarı bile yok. Ama iş bunlarla dönüyor. İmam-ı Şafii rahimeullah diyor ki, ne olursanız olun ama önce veli olun, veli. Veli işi bitiriyor Allah'ın izniyle. Orduların bile dizginleri onların elinde. Ama manadan nasibi olmayan maddeye kul oluyor. Manadan nasibi olmayan maddeye kul oluyor. Manadan nasibi olmayan maddeye kul olmaya mahkumdur diyor Mevlana. Kuddise sirruhu. Balta var ya balta, balta ağaç dallarının çokluğundan korkar mı hiç? Asla ve kat'a. İslamiyet bir baltadır. Tamam mı? Sen o baltaya sahip olmaya bak diyor. Kafir istediği kadar çok olsun, vız gelir. Dallar istediği kadar çok olsun, elinde baltan varsa korkma. Din, tasavvuf, tarikat baltaya benzer. Alayı gelsin. Buradan et girecek, öbürden de kıyma çıkacak. Dedemiz efendi Osman Gazi, Orhan Gazi'ye bir vasiyeti vardır. Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye vasiyeti. Biliyorsun Osman Gazi'nin şeyhi ve üstadı Şeyh Edebali'ydi. Oğlum, Şeyh Edebali bizim aşiretin ışığı ve yüz akıdır diyor. Terazisi çok ince tartar, dirhem şaşmaz diyor. Tabire bak, Şeyh Edebali'nin terazisi çok ince tartar diyor. Ya peki, ha dirhem şaşmaz diyor. Bu yüzden diyor, beni kır, tamam mı? Beni kır ama onu kırma diyor. Bana karşı gel ama ona karşı gelme diyor. Ha bana karşı gelirsin diyor. Bana karşı gelirsin üzülürüm diyor. Kırılırım diyor. Ona karşı gelirsen oğlum diyor. Ona karşı gelirsen gözlerim seni görmez diyor. Gözlerim seni görmekten öteye görse bile ben seni bir daha tanıyamam oğlum diyor. Oğlum ha bu sözlerim seni korumak Şeyh Edebali'yi korumak için değil yavrum diyor. Ha bu sözlerim ve vasiyetim seni korumak için seni. Osmanlı Devleti'nin temeline konan harç işte böyle konuldu. Ben sana devlet bir yana o bir yana. Bana ne yaparsan yap oğlum ama Şeyh Edebali'ye sakın ha oğlum. Zannetme ki efendim yani onu korumaya çalışırım. Onların sana ihtiyacı yok. Tamam mı? Onlar kendilerini korur. Oğlum benim derdim seni korumak diyor. Peki. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu İslam nimetinden gereği gibi istifadeye hepimizi muvaffak eylesin. Ben size bir misal vereyim. Bak güneş vurduğu zaman herkes ondan istifade ediyor değil mi? Ha. Şimdi iki tane tarla düşünün yan yana. Sağdaki tarlada mesela adam kavak ekmiş. Soldaki tarlada mısır var. Ondan sonra buğday ekmiş vesaire. Güneş doğduğu zaman o kavaklı olan tarlanın peki ağaçlarının gölgesi öbür tarlaya düştüğü zaman gölgenin düştüğü yerin mahsulü cılız kalıyor. Niye? Güneş almıyor çünkü. Ha ama güneş vuran yerdeyse mahsul daha fazla gidiyor. Din-i mübini İslam aynen böyledir. Kim ne kadar istifade ederse kemalatı ve kudreti uzması o kadar mükemmel oluyor. Güneş öyle bir nimettir ki affedersiniz hayvan fışkısına bile hayvan pisliğine vursa tezek oluyor değil mi? Tezek kok kömürü fiyatına satılıyor doğuda. Doğuda bir numara yakacak maddesi tezektir peki. Güneş hayvan pisliğine vuruyor tezek oluyor. Tezekten neler istifade elde ediliyor neler. İslam'ın güneşi birçok insana vuruyor ama bir numara yok. Söyler misin bu adam mı daha üstün? Bu insan diye gezen mahluk mu daha üstün? Yoksa o hayvanın fışkısı mı daha üstün? İnsan nereye gitti? Git şimdi kendini teraziye koy. Kaç para yapıyorsun? İmam-ı Şafii buyuruyor ki men kânet himmetuhu ma yedhulu fî batni fe kânet kıymetuhu ma yehrucu minhu. Bir insanın işi gücü yemekse löp ya içmek vesaire affedersiniz onun sözü. Ben nakilim mazurum. Bir insanın derdi ondan sonra işte güllü gişi kaygısı neyse artık bu ise yemek içmekse kaç para yapıyorsa o adamın değeri o kadardır diyor. Şimdi kaç para yaptın? Kaç para yapıyorsun sen? Lütfen söyler misin? Allah-u Teala bu cemaati böyle olmaktan muhafaza eylesin. Aynı bu cemaatin derdiyle hem dert olan insanları da bu türlü efendim çaprazlara ve zikzaklara maruz kalmaktan muhafaza eylesin. Biraz uzattım kusura bakma derdim var. Anası ölen babası ölen peki ağlıyor arkadaş. İslamiyet benim anamdır. Anamı aldılar elimden ya! İsyan etmek benim hakkım bir yerde.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi'nin dava şuuru konulu sohbeti sona erdi.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 1 Ekim 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti başlıyor.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzü billahi semî'ül alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi eûzü bike min hemezâti şeyâtîn. Ve eûzü bike rabben yahturûn. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور صدق الله العظيم. Kıymetli kardeşlerimiz, Rabbimiz Tebareke ve Teala ahir akıbetlerimizi hayır eylesin. İmanla yaşayıp imanla ölmek son nefeste bu yoldan ayrılmadan, kaymadan, caymadan, el-i sünnet vel cemaat itikadından zerre kadar inhiraf etmeden vefat edebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Yani ortalık el-i sünnetten ayrılanlarla dolmuş. Yok efendim, selefi olmuş, selefiyim diye vahabi olmuş, öbürü efendim ilahiyatlarda birçokları mutezili olmuş, kimisi cebriye olmuş, kimisi deist olmuş, kimisi ateist olmuş. İnsanlar maalesef sel gibi cehenneme doğru gidiyor yani. Ve itikat bozulmuş, bozuluyor. Senelerce namaz kılan, abdest alan, zikir yapan, diyelim 70 yaşına kadın, 60 yaşına, 70 yaşına kadın. Kocası vefat ediyor işte. Mirasla ilgili meseleler belirginleşiyor. Orada ben diyor Kur'an-ı Kerim'in hükmüyle diyor amel etmek istemiyorum diyor. Dediğimiz gibi hiçbir amel insanı kafir etmez. Yani günahını bilirse günahkar olur. Mirasta başkalarına zarar vermek. Şimdi Türkiye'de mer'i kanunlara göre de sen istersen şeriata göre de feraize göre de miras taksim yapabilirsin diyor. Mahkeme ona karışmıyor. Aralarında isterlerse yani. O paylaşıma bir şey demiyor mesela. Fakat takva sahibesi, tarikata girmiş, zikir yapıyor. Efendim gelmiş 70 yaşına, sana şimdi kocandan miras kalmış. Efendim onun hakkı var, bunun hakkı var. İşte efendim, İslam'a göre alacağım budur, feraiz ilmine göre alacağım budur ki Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz. Namaz, ekimussalâ, namazı hakkıyla kılın buyuruyor. Teferruatına girmiyor. Habibimden öğrenin. Öyle buyuruyor. Sallu kemâ râitûnî usallî. Beni nasıl görüyorsanız kıldığımı öyle kılın. Kur'an-ı Kerim ve etimul hacce vel umrete lillâh. Hacci umreyi Allah için tamamlayın buyuruyor. Tafsilatına girmiyor çok. Habibimden öğrenin. Zaten sünnetin önemi burada. Hadis-i şerif ve sünnet devrede olmasa dinden hiçbir şey bulamayız. Kur'an-ı Kerim'e bakaraktan iki rekat namaz nasıl kılacağımızın tarifini bulamayız. Hep Resulullah'tan öğrendik sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hudû anni menâsikekûm. Hac ibadetlerinizi benden alın buyuruyorum. Ama mirasa gelince malcanın yonkasıdır. Burada hacılık hocalık para etmez. İnsanlar mala mülke tamah eder. Demez ki bak ben gelmişim şu yaşa. Karım ölmüş, kocam ölmüş. Bana mal kalmış. Ben şimdi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki taksimatına göre bölüşeyim, bölüştüreyim. Yok. Nefis giriyor orada devrede. Efendim şimdi şeriat yok. Bu memlekette efendim şeriata göre hüküm yok. Onun için ben istediğimi yaparım. Burası bana daha fazla veriyor. Buradan alırım yahu kardeşim. Kanunlar şeriata göre değilse de burada namaz kılana, abdest alana namaz kılana kılma denmiyor. Cuma'ya gidene cuma yasak denmiyor. Sen şimdi burada da İslamiyet yok. O zaman ne olacak? Cuma'da kılmasam olur, namazda kılmasam olur desen mazur tutulur musun? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Miras işte aynı. Sana demiş ki efendim şu anda yürürlükteki kanunlar demişler ki sizin anlaşmanıza göre, aranızda anlaşmanıza göre istersen feraize göre, Kur'an'daki taksimata göre de kadına ne kalıyor, kocası ölünce, erkeğine kalıyor, karısı ölünce, çocuğu varsa, çocuğu yoksa ondan sonra bunlar Kur'an-ı Kerim Nisa suresinde beyan etmiş ve teferruata girmiş. Yani hiçbir işte namazda, işte oruçta, hacda, zekatta, vaatü zekate zekat verin buyuruyor. 1/40 diye bir şey Kur'an'da geçmiyor. Neye göre vereceğiz? İnsan el açık gibileri sorarsa 1/40 vereceksin diyor. Ondan sonra kendini aç kalıp çoluk çocuğu öldüreceksin yani. Böyle saçma bir din anlayış olabilir. İslamiyet sana borçlarını da çıktıktan sonra alacaklarını da kesin alacaklarını da katmak suretiyle 1/40 söylüyor. Efendim ama 1/40 de Kur'an'da yazmaz. Koyundan ne kadar, deveden ne kadar, hayvanlarda farklı. Mesela bunlar da yazmaz. Sen şimdi bak İslam'ın 5 şartından bahsediyorum. Namazın tafsilatı yok. Orucun tafsilatı yok. Ondan sonra orucu ne bozar mesela Kur'an-ı Kerim'de tafsilatı yok. Haccın umrenin tafsilatı yok. Yine bir işte Arafat falan geçiyor. Yine haccın farzlarından Arafat geçiyor falan. Ondan sonra ama tafsilat yok, detay yok. Zekatın tafsilatı yok. Zekat 40'ta 1 bile yok. Zekat verin. Neye göre vereceğim? Kaçta kaç? Çünkü neden? Sünnet seni havale etmiş. Ve mâ teâkum rasûl fehudû. Resûlüm ne verdiyse onu alın. Ve mâ neâkum anif entehû. Onun yasakladığından vazgeçin. Bu ayet-i kerime Habibim men yuta'ur rasûle fekad yata'allah. Benim peygamberime itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Onun için hadis-i şerifler de vahidir. Şu Allah'tan vahiy gelmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl zekat 40'ta 1 diyecek? Eğer sadece Kur'an'a baksan, Kur'an'da 40'ta 1 yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl 40'ta 1'in verin buyuracak kendi kafasına göre? Din teşri etme yetkisi ona ait değil ki. O Allah'ın hükümlerini beyan etmekle görevli. O zaman Allah'ın hükmü gelmiş ona ki 40'ta 1 demiş. 40'ta 1 demesen kimse zekat veremez ki. Kime göre, neye göre?

1 gram, 93 gram. O rivayetlerde var. 81 meselesi de var. Yani Ömer Nasuh Efendiler falan 90 küsur olarak şey diyorlar. Sonraki bazı ulema işte 80, fakiri düşünmek için 81 diyen de var. Bu aradaki bir mesele. Diyelim, bu neye göre tespit edecek? Adam, ben zekat vermek zorunda mıyım, değil miyim? Bu neye göre anlayacak? Sonra kaçta kaç vereceğim, onu neye göre anlayacak? Borcunu düşecek mi, onu nereden bilecek? Alacağın hesaba gidecek. Yani Kur'an-ı Kerim'de bundan hiçbiri yok. Nasıl zekat verecek? İslam'ın 5 şartından biri zekat. Zekat veremezsin ki hadisler olmasa. Hadis-i şerifler vahidir. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kendi kafasına göre وَمَا أَنْتُقُ عَنْ لَهَوَائِنُ وَاِلَّا وَحْمُ يُوحَى. Bu da ayetle sabit. O keyfinden canını istediğine göre konuşmaz. Bugünkü topluma göre 40'ta bir uygun geldi benim kafama göre. 40'ta bir verin. Kıyamete kadar bu din, bu şeriat baki. Bütün insanlarda geçerli. Sen nasıl şimdi burada efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 40'ta bir desin. Bu ayete göre canın istediğine göre konuşmuyor. İnhu illa vahyun yuha. Çünkü İslam'ın bir hükmünü, İslam'ın 5 şartından birinin tatbiki için gereken hükümleri tespit ediyor. Bu nasıl vahiy olmaz? Bu nasıl ne canın istediği olur haşa? Ama mal ve miras eşine geldiği vakitte mirası nasıl yapıyor? Miras ayet kelimeler, sayfelerce efendim kadın bunu alır, çocuk bunu alır, erkek bunu alır, kız bunu alır, koca bunu alır, babası şunu alır, dedesi bunu alır. Neden? Çünkü bu mal işi öyle bir hassas bir şeydir ki namaz meselesinde nasıl olsa bedava kılar, oruç zaten yemez içmez tutar. Ama mirasa gelince burada ihtilaf çıkar. Hadis-i şerif bazıları peygamberimize de itiraz eder haşa sallallahu aleyhi ve sellem. Münafık var. Sahabe gibi görünen münafık var. Ganimet taksimlerinde itiraz eden çıkmadı mı? Sahabenin içinde gözüküyor. Ona sahabe denmez. Münafık. Peygamber'e itiraz eden Allah'a itiraz etmiştir. Men yuta'ur rasul fekad yuta'a Allah. Kim Resul'e itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiştir. Bunun karşılığı ne? Kim Resul'e isyan ederse muhakkak Allah'a isyan etmiştir. Zaten ayette ne diyor? وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, sadece bana isyan ederse demiyor. Çünkü Resulüme isyan, bana isyan. Benim peygamberim diyor ki zekat 40'ta birden verilecek. Sen diyorsun ki yok. 40'ta yarımdan verilecek. Buçuktan verilecek. Şimdi Resulüne isyan et. Ayette yok ki ben onun için peygamber bir şey dedi. Ben de o da adam, ben de adam haşa. Ben de kafama göre ben de yarıma indirdim. Nasıl yarıma indiriyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keyfinden konuşmuyor ki. Vahiy geldiği için 40'ta bir söyledi sana. Onun için Resul'e isyan edince sen Allah'a isyan etmiş oluyorsun. Ayette hadis bu noktada fark etmez dediğimiz bu. Ve tehadde hududu, sınırlarını Allah'ın ki aşarsa yudhulü naran, onu cehenneme girdirir diyor. Eğer inkar ederek yaparsa bunu haliden fiyah, ebedi kalır, hiç çıkmaz. Kafir olacağı için. Yok inkar etmez de nefsime uydum, helalı biliyorum, haramı biliyorum, Allah Resulü'nün hükmüne inanıyorum ama canım böyle isteyen, yani nefsime uydum, nefsim beni mağlup etti falan, o vakit kafir olmaz. Cehenneme girer, günaha kadar yanar çıkar. Kafir olmayınca da ebedi kalmaz. Ama son nefeste imanını kurtarabilir mi? O ayrı bir şey. Bazı günahlar adamı imansız öldürür. Bu derste de bazılarını söyleyeceğiz. Birkaç evvelki derslerde de bu konuyu anlatmıştım. Şimdi bir insan ne buyuruyor hadis-i şerifte? İnnel abde le amelu bi taatillah 60 seneten. Bir erkek kul veya bir kadın kul 60 sene Allah'ın ibadetiyle taatiyle amel eder. 60 sene bunu 10 yaşından çıksan çocukluğunu sen en az 70 yaş işte. Aynı hesaba geldi. Bir adam yani 70 yaşına gelmiş veya bir kadın, kul. 60 senede sırf ibadet yapmış. Yani isyan etmemiş, günah yapmamış, cenneti kazanmış falan. Görünüş böyle. Görüntüye göre hüküm verirsen böyle hüküm verebilirsin. Nahnu hukmu zahir. Allahu Teala'nın sırrı. Biz zahire göre hüküm verebiliriz. İç tarafını

0: kalbindeki niyeti münafık mıydı, muhlis miydi, murai miydi, gösteriş mi yapıyordu falan. İçini Allah'a havale ederiz biz, ne bileyim. Camide gördük, Müslüman diye cenaze namazını kılıyoruz değil mi? E şimdi bu kişi diyor hadis-i şerifte 60 sene efendim bu zaten demin okuduğum Allah Resulü'ne isyan ayeti de, yani onu ben Resul'e isyan, Allah'a isyan sadedinde okudum ama sonra düşündüm zaten miras hakkındaki yerde geçiyor. O da ayrı bir şey yani tabii tevafuk etti. 60 sene Allah'ın taatıyla amel eder. Sonra feyudarru fil vasiyeti feyudarrani de olabilir. Yani innel abde vel emete leyamelani sittine seneten taatillah, kadın kul ve erkek kul 60 sene Allah'a taat ve ibadet üzere amel eder. Yani gelmiş 70 yaşına. Sonra vasiyet yapma zamanı gelir ve vefat edecek olur. Feyudarrani fil vasiyeti. Vasiyette birine zarar verirler. Zarar verir. Hakkı olanın hakkını ketmeden başkasına verir. Efendim, adaletsizlik eder. Allah'ın hükmüne razı gelmez, getirmez. Veyahut zaten ölüm anında vasiyetin malının bıraktığın üçte birinden geçerlidir. Geri kalanı zaten Allah taksim etmiş. Karısına ne kalıyor, kocasına ne kalıyor, erkek çocuğuna, kız çocuğuna, çocuğu varsa, çocuğu yoksa efendim kadının kocanın da şeyleri, payları da değişiyor mesela. Çocuklu olup olmamasına göre. Bu şimdi ne yapar? Allah'ın o şeriatını ki Allah'ın verdiği hüküm Kur'an-ı Kerim'de hiçbir meseleyi bu kadar miras hukuku kadar tafsilatlı beyan etmemiş. Neden? Para meselesi devreye girince hadise sana zayıf der. Onun için Allah-u Teala ne buyurur? Habibim ben sana bütün namazı, orucu, abdesti, haccı, zekatı, kuşlu, tahareti, her şeyi hadislerle vahyettim, seni ümmetine bildirdin. Kur'an-ı Kerim'de bulunan tafsilatına girmedim. Yani abdestim var, farzları. Abdeste bir tafsilat var mesela. Diyelim, zekatta o da yok. Zekatta o da yok, oruçta o da yok. E şimdi, ama ben sana miras hukukunun beyanını da sana hadislerden yaptırırdım. Ama şimdi bu sefer diyecekler, hadisi kim rivayet etti, kaynağı nedir, zayıf midir, tavli midir, işte ondan sonra nerede geçiyor, hangi sahabeden duyulmuş, o kimden duymuş falan filan. Şimdi neler ediyorlar görmüyor musun hadis-i şerifler hakkında? Halbuki hiçbir sorun yok hadis-i şerifleri, çelişmeyen bir şey yok. Allah dinini tamamladığına göre bunu Kur'an ve sünnetle tamamladı. Sünnet bize kadar doğru ulaşmayacak olsaydı din tamamlanmış olabilir miydi? Bize noksan gelecek bir dinden Allah bizi mükellef tutar mı? Mesul tutar mı? Ahirette hesap sorar mı yani? Dolayısıyla yine de Allah-u Teala ne buyuruyor? Habibim bu para meselesi, mal meselesi ortalığı karıştırır. Onun için ben Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle herkesin hakkını beyan ediyorum. Neden? Kaynağı nedir soramazsın. Aslında kaynağı Kur'an. Kur'an'a da itiraz edip de hepten Stalin gibi kafir mi olmayı düşünüyorsun? Velakin bir insan, bir erkek veya kadın 60 sene, sittin sene diye bir laf var Türkçe'de mesela. O işte kesretten kenar. Sittin 60 demek de. Türkçe'de mesela onu sorsan sittin sene ne demek? Yani çoğusu Anadolu'da falan da kullanırlar. Ama belki de sittin kelimesinin 60 manasını olduğunu da bilmezler. Sittin sene o demek işte. Sittin sene yani 60 sene, hadis-i şerifte de 60 geçtiği için söylüyorum onu tabii. Öyle darb-ı mesel söylemiyorum. Hadiste darb-ı mesel sokamam içine. 60 sene ibadet yapar, günah da yapmaz. Öyle ölse cennete girecekken, tam son noktada bir vasiyet yaparken, bir hak sahibinin hakkını öbürüne geçirtmek için, onu daha çok seviyorum bilmem ne, onu kayırır, bunu kuyurur. Ondan sonra bir zararı yapar. فَاَدْخُلَانِنْ نَارِ İkisi de cehennemi boylar buyuruyor. Tabi burada yaptığını helal olduğuna itikat ederek yaparsa, Allah'ın hükmüne karşı gelmeye helal sayarsa, kafir olursa cehenneme girse hiç çıkmaz. Zaten ayette de ondan bahsediyor. Haliden fiyat, ebedilik derse kafir olanı söylüyor. Ehl-i sünnete göre böyle. Öbür türlü amelden, yanlış yapmaktan, günah yapmaktan ne kadar da büyük günah yapsa kafir olmaz ehl-i sünnete. O zaman da cehenneme girer şu. Ama işte Mevla'yı gazaplendirir son nefesinde. Sen gidip de Allah'a yöneleceğin halde, teveccüh edeceğin, inabe edeceğin, tevbe edeceğin, istiğfar edeceğin halde sen kalkıp burada efendim miras şeyinde, taksimatta, şurada burada bir de kullarıma zarar vermeyi, benim verdiğim hakları ihlal etmeyi, engellemeyi düşünüyorsun, öyle mi? Bir de imansız öldürürse onu işte orada gazaplenip, yani insan son nefesine taat üzere, sen 60 sene, 70 sene geldiğin son noktada ne yapmak için yaşadın? Kelime-i şehadetle, kelime-i tevhidle, zikirle, Kur'an'la bir abdest aldıktan sonra bir namazın akabinde bir hayır hasene üzere ölmek niyetindeyiz hepimiz. Son nefesimizi öyle vermek istiyoruz değil mi? Kim kötü gitmek ister? Ahirete inananlar olarak. Ama sen geldiğin noktada son dakikada efendim bir Müslümana bir zarar vermek için bir plan kurmaya kalkıyorsun ölmek üzereyken. Ha. Öyle mi sen? Sen imanla ölmeye layık bir adam değilsin sen. Derse sana o kafir öldürürse seni, şeytan gelir imanı çalar orada son nefeste. Neler dönüyor ha ölüm meselesinde yani. Onun için yani millet yoldan çıkıyor diye başladım konuşmama. Yani öyle bir acayip bir şey ki kimin amel bakımından çok tabii. E kimin itikadı da bozulmamış. Yok efendim memlekette şeriat yokmuş da şeriatla amel yokmuş da hüküm yokmuş da. Mirası da ona göre, Kur'an'a göre almak gerekmezmiş de böyle bir şey olabilir. Bana şimdi bir anamdan babamdan miras kalsa, iki de kız kardeşim var. Misal, bana ne düşüyor, ona ne düşüyor, bilmem ne. Ben bunu arayıp sormayacak mıyım? Efendim kanunlar bana şunu veriyor, al da gitsin. Böyle şey olabilir mi? Kanun seni zorlamıyor ki buna. Mecburiyetin yok ki. Senin canını ekşili turşulu istiyorsa. Kanun ne yapsın sana diyor ki istediğiniz aranızda anlaşmaya göre taksim edin. Bir insanlar miraslarını biz Kur'an hükümlerine göre taksim edeceğiz dese buna bir engel yok ki Türkiye'de şimdi. Ama sen onu bahane ederekten nasıl cuma kılmamak için bahane, beş vakit kılmamak için bahane, memleket faiz alıyorsun bir de. Faiz alıyor, kredi alıyor, bilmem ne alıyor faiz. Neymiş? Efendim burada İslam hükümleri tatbik edilmediği için efendim dümdü helal haram. Ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım. Böyle bir şey var mı? Bazı İslami cemaatler var. Türkiye'de İslami cemaatler çok önde giden, çok kalabalık müntesibi olan camialer var. Faize fetva veriyorlar. Diyorlar ki Türkiye'de nasıl olsa İslami hükümler cari değil. Ondan sonra sen faiz alabilirsin. Nasıl oluyor? Böyle bir şey olabilir mi? Seni mi zorlayan var? Kafana silah mı dayadılar? Onun için maalesef insanlar Allah'ın sınırlarını aşmışlar. Ya bu da işte bu günahlar, bu gevşeklikler, bu sınırları taşmalar insanı imansızlığa doğru götürür. Çünkü normalleşiyor. Helal haramı bilse de hangi günahı yapsa kafir olmaz ama normalleşiyor. Zina yapıyor. Ondan sonra bakıyor Allah belamı vermiyor. Aa demek bu da normalmiş. Ondan sonra içki içiyor. Allah bir belamı da vermedi. Rızkım da arttı, bolluğum da iyi. Allah seni imtihan ediyor kardeşim. Öbürü namaz kılıyor. Ondan sonra bir de işten atılıyor. Bir de geçim derdine düşüyor. Ondan sonra Allah Allah. Karşıki komşu akşama kadar, sabaha kadar kafayı çekiyor. Herif parayı koyacak yer bulamıyor. Biz burada namaz, abdest, teheccüd, zikir, hocanın dedikleri, Yasin oku, izavaka duası, şu duası, Yasin cüzü, bilmem ne yapmadığımız kalmadı kardeşim. Bir de korona bilmem ne üstüne tüy dikti. Bir de işten atıldım. Çoluk çocuk da aç kaldı. Bu dinden de hiçbir fayda görmedim. Bırakıyor namazı gidiyor. Görüyor musunuz? İnsanlardan öylesi var ki diyor Kur'an-ı Kerim'de Hac suresinde olacak. Dingil üzere Allah'a ibadet ediyor. Dingil yani böyle şeyin kenarında. Anladın mı sen? Ayağı yere basarak değil. İstikrar üzere değil. İstikamet üzere değil. Düzgün bir şekilde değil. Acabalı yani. Şekli şüpheli böyle. Bakayım ne getirir ne götürür. Sen Allah'ın kulusun. Önümüzde ölüm var, ahiret var. Sen nasıl Allah'a denemeye kalkıyorsun? Allah kullarını dener, imtihan eder. Sen mi Allah'a deneyeceksin, imtihan edeceksin? Bu nasıl bir şeydir? Ama bizim kafa Allah'a denemeye kalkıyor. Okuyayım şu hocanın dediğini bakalım. Bakalım paralar geliyor mu? İşlerim açılıyor mu bakalım? Ondan sonra sevdiğim kızı veriyorlar mı bakalım? Sevdiğim oğlanı alıyorlar mı bakalım? Okudum bir şey de olmadı. Ne biçim dünya? Yasin'in de hiç faydası yok. Tövbe estağfirullah. Ya senin Sen Allah'a dua et, Allah'a yalvar, Allah'a ibadet et, Allah'a kulluk et. Hayırlıysa nasip etsin, şerliyse sarf çevirsin, menesin, engellesin yani. Sen ne biliyorsun? Kaybı bilmiyorsun ki. Belki o istediğin şey başına bela açacak. Belki o istediğin şeye kavuştuktan sonra helak olacaksın, dinden imandan çıkacaksın veya öleceksin veya hasta olacaksın veya ne bela bulacaksın. Peki Allah'ın engellediğinde senin için belki de değil, kesin. Olanda hayır var, olmayanda diyeceksin ki Allah benden kimidir ne belayı çevirdi. Sen Allah'a böyle inansana. Ama ne yapıyor? İbadet kulluk yaparken dingil üzere yani, kenarda. فَاِنَ صَابَهُ خَيْرُ نِطْمَنْ نَبِيهِ وَاِنَ صَابَتُ فِتْنَةُنِ قَلَبَ عَلَى وَجِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ diyor Allah-u Teala. Ne demek bu? Şimdi İslam'a girmiş, namaza başlamış, işte kadınsa tesettüre girmiş, namahremlerden sakınmaya başlamış, işte eskisi gibi kadınla erkekle yemeler içmeler, ha iyi otur kalk falan, bunlardan kendini bir çekmiş. İslam'a göre bir aile düzeni kurmaya çalışıyor. Bir yuvasını Kur'an ve sünnet ocağına tebdil etmeye gayret ediyor. Fakat bir de şer koymuş. Yani her halükarda ne olursa olsun, başıma ne sıkıntı gelirse gelsin, ben Allah'ımın hükümlerinden taviz vermeyeceğim. Şeriatı tatbik edeceğim, İslam'ın hükümlerini. Evimde, ocağımda, neyse. Nefsimde, kendi bünyemde, yapabildiğim kadar, el verdiği kadar. Fettekullah mestata'tum. Resme'u ve atı'u. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan sakının, haramlarından kaçının. İyi dinleyin, ayet dinleyin, hadis dinleyin. Allah'ın Resulü'nün buyruklarına itaat edin, Kur'an buyuruyor. Gücün yetmeyene de zaten Allah sana teklif etmez. Gücün yetmeyen bir belaya düştün, yani elinden ne gelir? Tecavüze bile uğrayan bir kadın veya bir erkek. Oğlana erkeğe de tecavüz ediyorlar. Şimdi orada gücü yetmemiş, kendini engellemiş. Allah ona mı soracak sen niye mef'ul duruma düştün? Ondan sonra zinaya düştün, livataya düştün. Onu mu? Onu Allah ona sormaz ki. O isteyerek yapmıyor ki bir şey. Onu bağladılar, ettiler, kaçırdılar, götürdüler. Kafasına silah dayadı veyahut da elini ayağını bağladı veyahut da kapıyı paçayı kapattığında ne yapacak? Yani Allah Teala gücünün yetmediği bir şeyi sana yüklemiyor ki. Ama sen şimdi canın ekşili isteyerek keyfine işler yapıyorsun. Ondan sonra da böyle fırsat kolluyorsun. Bekliyorsun. فَاِنَ صَابَهُ خَيْرٌ Eğer ona hayır isabet ederse يَطْمَاَنْ nebi. O Allah'ın diniyle mutmain oluyor yani. Ne demek? İşte namaz, beş vakit namazı hiç kılmıyordu. Başladı. Biraz işleri açıldı. Beş vakit namazı bir de erkekse camiye cemaate da gitmeye başladı. Bolluk bereket daha da açıldı. Allah işrak namazını beklemeye başladı. Veyahut imsakla güneş doğma arası rızıklar o vakit taksim ediliyor. Orada tesbihat var. Ben Ezker kitabında neler yazdım bu usta. İşte zenginlik Z harfinden baksana alfabetik sırasında orada neler var mesela. Ekseriyeti de rızıkların dağıtıldığı saat imsakla güneş doğma arası. Sabah namazı da zaten o vakitte kılınıyor. Sünnet-i farzı ve. Sübhanallah ve hamdü, sübhanallah ve azim, estağfirullah, tövbe zikri. Bu hususta çok etkili. Tesbihat. Kur'an-ı Kerim'de zaten ayetlerde emrediliyor. Sebbih bihamdi rabbike kable tulu'i şemsi ve kable gurubi. Güneş batmadan evvel, güneş doğmadan evvel. O saat güneş doğmadan evvel. Rabbini hamd ile tesbih et. Hadis-i şeriflerde bunun faziletleri beyan ediliyor. Bu da başladı falan. O sefer işte efendim teheccüde kalkıyor ve imsaktan sonra erken kalkıyor. Sünnetle farz arası tesbihatını yapıyor. Sonra işrağı bekliyor. İşte bir 20 dakika en az. Ondan sonra falan kuşluk namazı bolluk bereket. Durum iyi. Efendim istediği kızı da verdiler. Bir de evlendi. Bir de çocuğu da oldu. Yuvası mutlu mesut bir yuvası var. Bu din çok güzel arkadaş. Bak ben bundan evvel namaz kılmıyordum. Kılsam da kaza bırakıyordum. Veyahut efendim sabah namazına cemaate çıkmıyordum. Ondan sonra tadil-i erkana riayet etmiyordum. Çünkü hızlı kılan, patküt kılan tadil-i erken risalesini okumadan o iş düzelmez. Tadil-i erken risalesini yazdım ben. Yani Müman Bilgi Hazretleri'nin şeyini muaddil-i salattan tercüme ettim, izahlar getirdim. Mektubattan ilaveler kattım. Ben yazdım derken ben ne biliyorum da ne yazacağım işte. Ulemanın şeylerini tercüme ettimse tadil-i erken. Çünkü اِذَا رَيْتَ الرَّجُلَ يُخَفِفُ الرُّكُوَ وَالسُّجُودُ فَتَرَحَّمْ عَلَى عَيَالِ İbrahim Nehaim Hazretleri, İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın hocasıdır. şeyhidir. Ne buyuruyor? Bir adam rükû secdeyi böyle pat küt yapıyorsa, tadil erkansız kılıyorsa, hiç kılmayanı konuşmuyoruz. Çoluk çocuğuna acı diyor. Niye? Huzurları olmaz, bereketleri olmaz, rızıkları olmaz diyor. Yani. Acı diyor. E şimdi ben evvelden pat küt kılıyordum. E şimdi tadil erkanat edikçe hep işim güzelleşti, rızkım arttı, huzurum arttı. Yuva kurdum. Tamam. Bu din güzelmiş abi. Bu dinde iş var. Bu dinde ekmek var. Ekmek olmaz mı? Dünya ahiret bu İslam dininin hürmetine kaim ve daim oluyor. Yağmurlar neyin hürmetine yağıyor? Yerden biten otlar, bitkiler, sebzeler, meyveler, bu kadar bereketler Allah neyin hürmetine gönderiyor? İslam'ın hürmetine, Kur'an'ın hürmetine, Muhammed Mustafa'nın hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki Allah'ın ismi okunmasa, Allah'ın adı anılmasa, şu ezanlar olmasa, şu namazlar olmasa, bela yağdır başımıza. وَلَوْ لَا عِبَادُ اللّٰهِ رُكَّعَ وَصَبِيُّ رُضَّعَ وَبَهَامِ رُتَّعَ لَصَبَّ عَلَيْكُمُ الْبَلَا صَبَّ. Rükû eden, secde eden Allah'ın kulları olmasaydı, emzikteki günahsız bebeler olmasaydı, yaylımdaki günahsız hayvanlar olmasaydı, Allah size yağmur değil, bela yağdıracaktı. Kafanızdan aşağı dökecekti. Çünkü o kadar günahınız var. Bir İstanbul'da değil, bir Beykoz'da bile yapılan günahların azabı İstanbul'u değil, Türkiye'yi değil, dünyayı yeter. Bela getirmek bakımından. Yani her evde, ocakta ne günahlar işlenir. Ama Allah Teala namaz kılanlara ne buyuruyor hadis-i şerifte? اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِكَوْمٍ عَزَابًا نَزَرَ اِلٰى عُمَّارِ الْمَسَاجِدِ فَصَرَفَانُ بِيمْ. Allah Teala bir kavme bela göndermek istediği zaman camiye devam edenler, mescide devam edenler, sabah, akşam, yatsı, öğlen, ikindi, beş vakit namazın cemaatine devam edenler, camileri mamur edenler, zikirle, ibadetle donatanlara bakar. Bakarsa ki camide cemaat var, Allah'ın evine gidenler var, namaz kılanlar var. Onların hürmetine öbürlerinden belayı çevirir. Hep hadis okuyorsun hoca ya, işte bir ayet okumadım bu hususta. Kurum, وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسِ بَعْضًا بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْاَرْضِ. Allah hayırlı insanların hayrıyla şerlilerin, günahkarların belasını kaldırmış olmasaydı yeryüzü çoktan fesada uğramıştı. Yerden başını çıkartmış bir buğday tanesi bulamazsın ki yiyesin. Bir yudum su bulamazsın ki içesin. Yeryüzü batmıştı gitmişti. Bütün sular tuzlanmıştı, çoraklanmıştı, avulanmıştı. Ondan sonra bütün ekinler şeyler efendim dikenlenmişti, zehirlenmişti. Ne yiyeceksin o zaman? Gıda diye yiyeceksin. Gıda diye yiyeceğin şey sana zehir olsa ne olacak? Neyle ayakta duracaksın? Nasıl hayatını idame ettireceksin? Ayet bu. اِنَّ اللّٰهَ يَتْفَعُ الْعَذَابَ عَنْ اُمَّتِي بِمَنْ يُصَلِّ عَمَّنْ لَا يُصَلِّ وَبِمَنْ يَحُجُ عَمَّنْ لَا يَحُجُ وَبِمَنْ يَصُمْ عَمَّنْ لَا يَصُمْ وَبِمَنْ يُزَكِّ عَمَّنْ لَا يُزَكِّ. Allah benim ümmetimden azabı namaz kılanlar hürmetine kılmayanlardan, hacca gidenler hürmetine gitmeyenlerden, farz olanı konuşuyor. Zekat verenler hürmetine vermeyenlerden, yani farz olanı konuşuyor. Farz olmasa zekatta parası yok, hacda parası yok, sağlığı yok falan o zaten mesul değil. Azabı hak etmiyor, onu konuşmuyoruz. Hacca gitme imkanı var, gitmemiş yani. Zekat vermesi lazım, vermiyor, onu konuşuyor. Oruç tutanlar hürmetine tutmayanlar, hastayı konuşmuyor. Tutması lazım adam sapasağlam. Müslüman tutmuyor. İşte belayı kaldırıyor ne demek? وَلَوْ اِجْتَمَعُوا عَلَى مَعْصِيَةِ اللّٰهِ مَا اَنْظَرَوْا طَرْفَةَ عَيْنٍ. Hepsi Allah'a isyanda toplansalar, hepsi günahta birleşseler, Allah onlara Celle Celaluhu göz açtırmayacak. Bir gözünü kıpıldatacak kadar müsaade vermez. Nitekim sahih hadis-i şerifte Müslüm hadisinde de geçiyor. لَا تَكُمُ السَّعَةُ Hatta yukale fil ardı Allahu Allahu. Bir rivayet öyledir, bir rivayet Allah'a Allah'a der. Yeryüzünde Allah Allah dendikçe kıyamet kopmayacak. Bunun bir manası nas bile okursan Allah'tan korkun diye vaaz edenler emri bil maruf yapanlar var oldukça. Diğer manası Allahu Allah daha zahir olan manadır. Orada da Allah Allah diye lafzayı celal zikri yapıldıkça. Yani bir tane Allah diyen kaldıkça o Allah diyenin zikrinin bereketine bak. Bütün dünya kafir, münafık olsa kıyamet böyle kopacak. Bir Allah diyeni bekleyecek Mevla Teala. O kafasını yastığa koyunca, vefat edince kıyamet öyle kopacak kardeşim sen. Bunlar nasıl inkar edersin? Onun için biz Rabbimize itaat üzere yaşayarak zikir üzere ölmek için hedefimizi koymuşuz. Niyetimiz bu, gayemiz bu, gayretimiz bu. Amma ve lakin işte adam getirir ibadet, ibadet, ibadet, zikir, zikir, zikir. Ondan sonra tam son nefesine geliyor. 60 sene, 60 sene ibadetle geçiren adam 70. yaşında vefat edeceği vakit bir miras meselesinden birine bir zarar vermeyi, bir vasiyetteki bir işi karıştırmayı planlarken fedhulânin nâr. Cehennemi boyluyor. Şimdi onun için Allah-u Teala gazap ettirirsin. Son nefesinde imansız senin ölümüne Mevla irade buyurur. Takdir buyurur. Helak olursun. Ben onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum ama biz amel bakımından hiçbir amelin günahı kafirlik saymıyoruz. Ehl-i sünnet ve mezhebi bunu saymıyor. Ama ve lakin bir insan nefsine uyarak, keyfine kaçarak, ondan sonra efendim ben şeriatın bu hükmü beni açmıyor, beni doyurmuyor. Yani böyle bir Allah'a dener gibi bir İslamiyet'e bağlılık olabilir mi? Namaza başladı, abdete başladı, İslam'ı yaşadı, bolluk geldi, bereket geldi. Tamam, bu din iyiymiş abi diyor. Ve yine sahabe şerrun ve yine sahabetü fitnetün ayette. Ve yine sahabetü fitnetün. Fitne demek onu dara sokan, zahmete sokan, belaya tuhçer kılan bir hal isabet etti. Adam Müslüman oldu. Veyahut da Müslümandı, namaz kılmıyordu, namaza başladı. Veya kılıyordu, vaktinde kılmıyordu, kazayı bırakıyordu. Vaktinde kılmaya başladı. Veya vaktinde kılıyordu, evde, dükkanda kılıyordu. Şimdi cemaate gitmeye başladı. Veya tadil erken sıkılıyordu, tadil erken düzeltti falan. Tesbih çekmiyordu, zikir yapmıyordu. Başladı tesbihata, zikirlere, nafile ibadetlere falan. O da bekliyor ki işler açılacak. Önüne kapılar açılacak. Bolluklar, bereketler üstüne saçılacak. Fakat imtihan ya bu, Allah-u Teala imtihan ediyor kullarını. İşi daha beter bozuldu. Vücuduna hastalık geldi. Veyahut korona oldu. Veyahut çocuğu öldü. Veyahut dükkanı yandı. Veyahut patronu işten attı. Ana! Ya kardeşim biz her işki fışkı her işi yapıyorduk. Yiyorduk, içiyorduk, gülüyorduk. Şimdi İslam'a döndük. Hepten işsiz kaldık, belayı bulduk. Bu ne biçim din ya? Eyvah! Kabahati dine buluyor. İnkalebe alâ vecihi. Gerisin geriye yüzünü tersine çevirip eski şirkine, isyanına, isyanına, gafletine, irazına, Allah'tan yüz çevirme haline tersine dönüyor. Ne oldu şimdi? Peki sana mürtet olursan, İslam'dan çıkarsan, deist olursan, ateist olursan, efendim namazı bırakırsan, zina başlarsan, içkiye yeniden başlarsan, İslam'a kızdığın için gerisin geri eski dalaletine, felaketine dönersen dünya nimetlerinin geri gelecek. Yok. Peki ahirette bir şey kazanabilecek misin? İmtihana sabretmedin ki. Dinden çıktın veya itaattan çıktın. Bu sefer öldüğünde de ahireti de kaybettin. Senin durumun ne oldu şimdi? Halbuki sabretseydin, Allah'ım beni imtihan ediyor deseydin, ben razıyım Allah'ımdan deseydin, ben Allah'ımın dinin hükümlerinden taviz veremem deseydin, haramlardan sakınmaya devam edeceğim, kaça patlarsa patlasın deseydin, dünyada bir nimet, bolluk görmesen, sıkıntı çekseydin bile, ya dünya kaç dakika, kaç saniye, ne kadar, beni her an ölebiliriz. Ne mutlaka da öleceğiz. Ne bedi ahiret var, sonsuz hayat var. Bu 10 sene, 20 sene, 50 sene önümüzde var mı yok mu belli olmayan bir hayat için sonsuz hayat terk edilir mi? Bu oraya tercih edilir mi? İslam'dan çıktın, ibadeti bıraktın. Bu taraftan da Allah'a şahitin itiraz ettin. İmtihanı kazanamadın. Hasira dünya vel ahira. Dünyayı kaybetti. Neden? Zaten Allah imtihan etti ya onu. Hastalıkla, kıtlıkla, fakirlikle, hakirlikle dünyayı kaybetti diyelim şimdi. Dünyada zarara düştü. Peki bu hal üzere ölse, razı gelmedi, ya Rabbi sendendir demedi, ne yaparsan hayırdır demedi. Olanda hayır var, sen benim şerrimi istemezsin. Ya günahlarımı kefareti tertemiz ediyorsun, cennete girdirmek istiyorsun. Ölürken kabirde, sıratta, mahşerde sıkıntı çektirmek istemiyorsun bana. benim günahlarımı böyle temizlemek murad ediyorsun. Kurban oldum. Sen benim Mevlamsın, yarımsın, dostumsun, yardımcımsın. Ben senin kulunum. Sen bana şer yapar mısın? E bu kafada da değilsin. Bu sefer ahirette kaybettin. ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ İşte aşikâre zarar. Yani gözle görülür bir şekilde maddi ve manevi kayıp ancak bundan ibarettir. Sen ne yapıyorsun ya? Kimden ne medet bekliyorsun? Kimin sana ne faydası var? يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ مَا لَا يَنْفَعُهُ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَع۪يدُ İnsanların sana ne fayda yaratabilirler? Hasta etse Allah ne şifa yaratabilirler? Efendim çocuk verse geri mi alabilir? Çocuğunu alsa geri mi verebilirler? Ondan sonra efendim bir faydası olmayan, bir zararı olmayan deist olsan, ateist olsan, Buda'ya tapsan, Budist olsan, haşa İsa Aleyhisselam'a tapsan. Haşa İsa Aleyhisselam kendine taptırma haşa ama işte tapıyorlar Hristiyanlar. Allah'ın oğlu kızı var dese haşa. Veyahut efendim ben Allah'a inanmıyorum, peygamber inanmıyorum. Ne kar edeceksin? Sana kim bir fayda yaratabilir? Senin bir zararını, belanı kim başından kaldırabilir? E sen şimdi faydası olmayan, zararı olmayan efendim şeylere yöneliyorsun. Kainatı yaratan Allah Teala bütün faydalarımı, zararları yaratan da o, defeden de o, veren de o, alan da o. E böyle bir Allah'la arayı bozuyorsun. Bozmayı göze alıyorsun. Bundan daha ırak, daha uzak bir dalalet, bir kayıplık, bir yitiklik, bir gümrahlık. Gümrah yani yolu kaybetmiş demek. Ne olabilir? Onun için patrondan medet bekliyorsun, amirden medet bekliyorsun, efendim ondan, bundan, şundan, onu bunu Allah'ın yerine, peygamberi yerine koyuyorsun, onlardan bir kar umuyorsun. يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّوا اَقْرَبُوا مِنْ نَفْعِهِ Efendim puta tapanlar için de geçerli, Allah'tan gayrine itaat edenler için de geçerli, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem serk edip başka dostlar bulanlar için de geçerli. Zararı faydasından daha yakın olanlara yalvarıyorsun, tapıyorsun, yöneliyorsun. Allah Resulü'nün İslam'ının yolunu bırakıyorsun onlara. Mücamelet ediyorsun, mülanet ediyorsun, müsamaha gösteriyorsun, taviz veriyorsun. Lebisel mevla ve lebisel aşir. Bu ne kötü bir dosttur. Bu senin dost tuttukların. Kötü günde yoktur. Ölürken yanında yoktur. Kabirde yoktur. Sıratta mahşerde yoktur. Mizanda yoktur. Yardım edemez. Nerede kaldı ki? Dünyada da yoktur. Kaç kişi başına bir şey bela geldiği zaman? Kötü gün dostu kaç kişi? Dünyada da. Bu ne kötü dosttur, bu ne kötü efendim arkadaştır, refiktir, muaşirdir. Sen ni'mel mevla ve ni'men nasir. Ne güzel mevla, ne güzel yardımcı, ne güzel dost, ne güzel sahip olan. Allah'a bırakıyorsun be kardeşim. 60 sene, 70 sene ibadet edip, son nefeste gidip, vasiyette zarar vererek, kendine de ait bir şey değil, peşinden bıraktıklarınla ilgili bir şey de, niye Allah'ın hükmünü çiğniyorsun? Niye burada zaten şeriat yok diye kanıyorsun? Efendim şeriatınla amel tatbik edilmiyor, haramlar mubah oldu, haşa, nasıl bu tezi savunuyorsun? Yani senin Allah ve Resulüne itaattan başka çaren mi var? Benim çarem mi var? Çıkar yolum mu var? E ben zaten inanmıyorum, raydan çıktım. E inanmıyorsun da, inanmamak çözüm müdür, çare midir? Ot musun? Koyun musun, keçi misin yani? Mesul mükellef tutulmuş bir insansın. Akılla bezenmişsin. Sana vahiy gönderilmiş, peygamber gönderilmiş, kitap indirilmiş. Ben bir şey inanmıyorum, kabul etmiyorum. E tamam da bu dünyada yaşıyorsun be kardeşim. Ot bile bir işe yarıyor, bir koyun onu çiğniyor, miğniyor da bir süt yapıyor. Bir et yapıyor, insanlara bir faydası oluyor. Sen kendi aleyhine çalışan, kendi canını cehenneme atan, azaba satan bir durumdasın, bir konumdasın sen. Allah bunun için mi akıl fikir verdi ya? Bu alemler kendi kendine mi dönüyor, dolaşıyor ya? Bu güneş, ay, bu yıldızlar, bu sistemler, bu yağmurlar, bu dolular, bu karlar, bu denizler, bu dereler, bu ırmaklar, bu yaratılanlar, bu ölenler, bu diriltilenler, bu doğanlar, bu ölenler. Bunlar kendi kendine mi oluyor ya? Kim kendi canını alır, kim ölmek ister bütün dünya. Adamın olsa yaşayamıyor bir saniye daha sonra. Anlasana ki bu irade bizim elimizde değil, bu kudret bizim elimizde değil. Biz kendi kendimize ot gibi bitip bitmeyeceğiz ya. Evrim teorisi, devrim teorisi, sersem, çatlak çatlak işler. Böyle bir şeyler olabilir mi? Kendi kendine bu işler yönlenebilir mi, yönetebilir mi ya? Şimdi haberlerde veriyor yine. Allah'ım ya Rabbim yani. Tekere'de de haber bulamamış. Yani orada bir tane göktaşı gelmiş de amatör kameramanların derken işte herhalde uzay yine şeyini çekenler. Bizim evden onu göremezdik. Efendim bir fotoğraf makinesiyle. Yani yine bir kameralar çekmiş onu böyle yörünge böyle. İşte efendim yörüngesinden çıkmış da bir göktaşı da milletin efendim aklı başından çıkmış da kalpleri yeniden oynamış da bakanların biz rahat rahat uyuyorduk işte saat kaçta oldu bilmiyorum yani ya uyuyorduk ya ne yapıyorduk bilmiyorum da göktaşı işte böyle gelmiş oradan yörüngeden biraz çıkmış ne yörüngeden çıkmış yörüngeden çıkan bir şey yok. Küllün fi felekin yesbahun diyor Kur'an. Hepsi bir felek ve yörüngede yüzüyorlar. Allah Teala sana Yasin suresinde bunu ayette söylüyor. O da onun yörüngesinin bir kısmıdır. Sen zannediyorsun ki çıkmış. Sen yoldan çıkınca, raydan çıkınca herkesi de kendin gibi zannediyorsun. Milleti nasıl bilesin kendim gibi. O da diyor ki göktaşı diyor yörüngeden çıkmış. Az daha bir de çatacakmış. Bilmem ne haberlere bak ya. Haberlere. Ya kıyamet gelene kadar bir şey çatıp da dünyanın bir tarafını göçüreceğine dair ne bir ayet var ne vardır. Kıyamet geldiği zaman bütün sistemler birden zaten güneş dürülecek, yıldızlar dökülecek. Bütün sistem birlikte bozulacak. Onu konuşmuyoruz. Bu gökler yarılacak. Beyaz bulut 7. katın üstüne onu patlatacak. O 16.'nın üstüne öyle. Daha nerelerden konuşuyoruz? Biz daha 1. kat semayı bile görmüyoruz. Mevcut mekfuf bir dalga bulut. İşte efendim fezadaki ne diyorsunuz ona? Gaz. Onları görüyoruz yani. Daha nerede 1. katı göreceğiz yani? Ondan sonra da bir şey yörüngesinden çıkmış da bize doğru geliyormuş da ah yine yörüngeye geri dönmüş de falan çok heyecanlanmışlar. Saçma sapan şeyleri bilgi diye millete yutturuyorlar. Kur'an'a sünnete muhalif. Mevla Teala bu sistemi kurdu mu diyor. Bu düzeni kurdu mu diyor. Güneş aya yetişemez diyor. Ayın bir ayda dolaştığı burçları güneş bir senede dolaşıyor. Onun kadar hızlı gidemez diyor. Gece gündüzü geçemez diyor. Küllü füfelik yesbahun. Hepsi bir yörüngede bir sistem ve nizam içerisinde yüzüyorlar diyor. Devri daim ediyorlar buyuruyor bunlar. Ayet ya. Senin sistemi bozuk. Bir de insanlarla cinler ayarı kaçmışlar. Geri kalan Allah-u Teala bütün yarattıklarını Eşşemsü vel kamur bir husban. Güneş sistemi, ay sistemi, gezegenler sistemi. Bunların hepsi hesapladır, kitapladır buyuruyor sen. Allah'ın hesabından dışarı çıkmamış. Eğer orada bir çıkma diye görüyorsan o da hesap dahilinde. Sana göre bir yörüngesizlik, bir sapma saptıyorsan o Allah'a göre değil. Allah'ın hesabından çıkmış değil. O da Allah'ın hesabının zımnında dahilinde. Anladın mı? Sana göre o. Onun için sen bu Allah'ın Celle Celaluhu, bu alemleri yaratan, bu düzeni yöneten bir Allah varken ben ona da inanmıyorum. Peygamber gönderdiğine de inanmıyorum. İyi o zaman. Kitap indirdiğine de inanmıyorum. Yani koyunu bile ipsiz sapsız, çobansız bırakmıyorlar. Bu kadar alemleri, felekleri, melekleri yaratsın. Bu kadar milyarlarca insanı yaratsın. Ondan sonra kim kime ne yaparsa yapsın, isteyen isteyen ne bindirsin. Ne kul hakkı var, ne Allah hakkı var. Kimseye bir şey sorulmayacak yani. Öyle mi? Aklına, senin aklın varsa zaten aklın yok ise mesul değilsin. Ne mutlu sana aklın yok. Ama aklın var ise sen nasıl böyle bir mantık kurabiliyorsun ki efendim bu kadar insan başıboş kim kime ne yaptığından da yarın ahireti de yok, hesabı da yok, kitabı da yok. Bu sistem böyle kendi kendine oluşmuş, gelişmiş, ot hükmündeyiz, biteriz, yiteriz. Ne saçma bir şey. Bütün Kur'an-ı Kerim bu hikmeti anlatıyor. Onun için kardeşler, Allah'ın şeriatinden ayrılmayalım. Allah'ın dininden ayrılmayalım. Allah'ın hükümlerine itaatsizlik yapmayalım. Kur'an ve sünnete muhalefet yapmayalım. Ehl-i sünnet vel cemaat itikadı ki bütün Kur'an ve sünnetten ulemamızın, selef-i salihin, geçmiş büyüklerimizin, müçtehitlerimizin bize kadar tertemiz şekilde muhafaza edip, koruyup, kollayıp, zerre kadar bir şey içine karıştırmadan, bulaştırmadan, sadeliğiyle, safiyaneliğiyle bize ulaştırdıkları bir itikat, işte kavaid-i rakaat derslerinde onlar anlatılıyor mesela. Çarşambaları YouTube kanalımızdan yapıyoruz. Şimdi Lale Gül de yeni yayın döneminde başladı vermelere. İtikat dersleri de veriliyor. Şifa-i Şerif dersleri de veriliyor. Takip edelim, dinleyelim, ilmimizi artıranlara kulak verelim. İlmimizi artıranlara, hidayetimizi artıranların sohbetlerini dinleyelim. Anladın mı sen? Bizi Kur'an ve sünnet yoluna davet edenleri dinleyelim. Bizi şirke çağıran, hadisleri inkara çağıran, namaz kılmamaya davet eden, faiz yemeye davet eden, yok İslam yokmuş da şeriat düzeninde değilmişik de bilmem ne. Ya bir hoca böyle bir şey deyip de faiz helaldir denir mi ya? Yok efendim Cuma'ya gitme denir mi ya? Burası Darül Harp'tir, askere gitme denir mi? Gelsin Yunan, Rus bilmem ne bizi işgal etmesin. Amerika oradan beri gelsin, Fransa bizi işgal etmesin. Kaç defa işgaller oldu bu memleket, askere gitme. Yok Selefi'ymiş de bilmem neymiş de. Sapık sapık adamlar milletin karısına kızına göz dikmişler. Kocanız gavur zaten, gelin bana, ben sizinle ilgileneyim diyor adam ya.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 1 Ekim 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti devam edecek.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
9: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, mallarınızı zekatla koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahid Der aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1 588 vahidder.com.
10: Sıcak bir yemek, bir talebe, ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
11: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
12: Merakla beklenen kitap çıktı.
13: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihtan nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
12: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
14: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfi.org.tr.
15: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
16: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
15: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
13: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı beş vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
19: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
20: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Hayder, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
21: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
19: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
22: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 1 Ekim 2020 tarihinde yapmış olduğu sohbeti devam ediyor.
13: Yani şimdi siz ondan sonra boşluk varmış da millette ateist olmuş, deist olmuş, memnun olmuş da selefilere 13'ün yöneliş artmış da. Ya kardeşim, tabii İmam Hatip'teki bazı hocalar, İlahiyat'taki bazı hocalar Kur'an'ın aleyhine bile konuşursa, sahabenin aleyhine konuşursa, hadisleri tümden reddederse, İslamoğlu gibi adamlar, Bukhari neymiş, o neymiş, bu neymiş bilmem ne, Kur'an'daki ayetlere bile temsildir, tiyatrodur, böyle bir şey olur mu işte, deniz çekilmiş, yarılmış, Musa Aleyhisselam geçmiş bilmem ne. Bunları bile inkar ederse, bir de bu usta meal yazarsa, buna Diyanet bunlara göz yumarsa, yıllardır Piretti'ye bir itiraz yapmazsa, bu adamlar böyle palazlanıp 20 senedir 30 senedir bunlar böyle ifsat ettiler. Tamam. Şimdi işte gençlik ne yapsın? Bana onu soruyor Veys Ateşler. Gençlik ne yapsın? Gençlik ne yapsın? Gençlik ne yapsın? Tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf ilimlerini doğru düzgün anlatan alimleri dinlesinler. Bu Lale Gül'de değilse orada dinlerler. Öbür kanalda Semerkant'te konuşuyorsa Ehl-i Sünnet'e göre orayı dinlerler. Ehl-i Sünnet Semerkant'te de Ehl-i Sünnet alimler konuşuyor. Onu da dinleme. Mesela hangi TV'de, hangi kanalda Ehl-i Sünnet üzere bir şey konuşuyor? Dinlesinler. Biz demiyoruz ki bize gelin. Yanlış yunluş şeylerle benim bize rakiplerim varmış. Rakiplerime gözdağı veriyormuşum. Yok efendim, panzehiri benim diye ima ediyormuşum. Hasan Öztürklerin, bilmem kimlerin, Deniz Zeyreklerin. Yani zihniyeti bu. Ama siz beni, bazınız 40 senedir dinleyeniniz vardır ya. Evet, 40 senedir televizyondan, radyodan konuşuyorum anlamına gelmiyor. Ama tabii 20-25 senedir, 30 senedir kasetlerle de dinleyen vardı. Ama bir fiil gelen de var. Hepsi ölmedi ya benim 40 sene evvel sohbet yaptığım yerde. Yaşayanlar var. Yani ben ne zaman kendime davet ettim? Ben ne zaman Ehl-i Sünnet bir adamı kendime rakip ilan ettim? Doğru konuşan bir adamı dinlemeyin dedim ya. Böyle bir şey var. Düşmanım da olsa, beni sevmeyenler adamlar da olsa, adam soruyordu falanca sohbetine gidilir mi diye bana. İsimlerini vermiyorum şimdi. Gidilir diyordum. Neden? Ehl-i Sünnet vercim hadi dikkat. Ama bana bir gıcıklığı var. Nefsani, şahsani. Mühim değil yani. Beni sevmeyebilir. Hep her zaman derim, beni sevmek iman şartı değil. Ama ilim alacağınız yerden istifade edin kardeşim. Ölüm geliyor, ahirete gitmek üzereyiz. Daha farz, vacip bir şey bilmeden, yani çoluk çocuğa üzülüyorum, torunlarımın durumuna bakıyorum, üzülüyorum, oğullarımın durumuna bakıyorum, üzülüyorum. Millete bir şeyler anlatayım derken, mum gibi kendimizi yaktık, ışık verelim derken kendimizi yaktık ya. Hidayet Allah'tan, bende bir yaratma yok, tesir yok. Kendine, asi nefsime bir laf anlatamıyorum. Kimine namazına sebep olmuşum, yedi kat yabancıların hidayetine, imanına sebep olmuşum. Burada evimde hocamda veyahut en yakınımda çoluk çocuğum icabında namaz kılmasa ona bir şey yapamıyorum. Hidayet yaratamam. Ama Allah için ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Ben size acıyorum, siz bana acıyın. Allah hepimize acısın. يَرْحَمُوا مَنْ فِي الْعَظِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَا Siz yerdeki kullara acıyın, gökteki melekler de size acısın, dua etsinler. Yani burada biz ne konuşuyoruz, ne derdindeyiz ya? Para mı alıyoruz? Sifa-ı Şerif yaptık orada bir saat, bir buçuk saat. Dün burada iki saat. Şu ağzım, dilim bütün yarık içinde, yara içinde şu anda. Bütün boğazlarım yara içinde, zor konuşuyorum. Ben Allah şahit, ben hangi rakibimi tepelemek için burada konuşuyorum? YouTube'dan 1000 kişi, 1500, 2000, 3000 kişi, 5000. Bazen oluyor 17 bin, 20 bin, 50 bin. Bazen oluyor 1500 kişi. Ben demiyorum ki burada 3 kişi dinliyor ya, bugün ders yapmayalım. Benim bir derdim yok. Ben zaten para istemiyorum, pul istemiyorum. Ücret istemiyorum. Sitelerimiz bedava, bütün sohbetleri koymuşuk binlerceye bize. Üye olun, bir kuruş verin demiyorum. İttebi'u men la eselukum ecra ve muhtedun. Sizden ecir ve ücret, para istemeyenlere tabi olun diyor Kur'an. Yok bize üye olun, yok bize para verin, yok bize müntesip olun, yok bize bağlanın, yok bize tapu verin, yok bize kız verin. Bu ne ya? Bu ne? Ben zengin başladım bu işe. Şu andaki durumum, babamın zamanındaki bu yola girdiklerimizdeki duruma göre çok daha muhtaç durumdayım. Birkaç telif ücretiyle geçinmeye çalışıyorum. 80 senesindeki durumumuzda mıyız yani? Değiliz. Ama adamlar köyden çarıksız gelmişler. Köyden çarıksız gelmiş. Eşi İsmail Saymaz diyor ki, sen diyor biliyor musun diyor, Nurullah'ın üzerindeki tapuları bilmem neleri, bütün malını mülkünü çıkarttım. Bu da diyor sırf kendi üstünde olanlar. Bir de onun bunun üstünde olanlar, bir de cemaatine katır katır katır trilyon. Kardeşim, Kur'an-ı Kerim sana diyor ki, sizden ücret istemeyen, sizden para istemeyenlere tabi olun. Bizim bugüne kadar hangi sohbetimize gelen kapıdan girerken bilet kesti? Bugüne kadar bana dünya kadar dediler, konferans ver. Efendim ki o zaman bazı hocalar yapıyorlardı bunu, profesörler falan. Yani 20-25 sene evveli söylüyorum. Konferans adı altında binlerce kişi gelir. 5 liradan 10 liradan bilet kessek epey bir para kalır. Yani dernek adına, vakıf adına. Hani beni biliyorlar, şahsıma para istemiyorum. Ya dernek adına da olsa, vakıf adına da olsa olur mu? Adam kapıya kadar gelecek. 5 lira 10 lirası bulunmadığı için bunlar bana çok teklif edildi. Pendik'te şurada burada kaç tane salonlar tutulmak istendi. Ya kardeşim, 5 lirası 10 lirası yok diye bu adam gelmiş Atapazarı'ndan, İzmit'ten, hocanın sohbeti var. Dünyanın her yerinden, Türkiye'nin her yerinden geliyorlardı. Bu adam gelecek şimdi, salona gidecek, adama diyeceksin ki biletin var mı? Veya yeni bilet verelim sana, kaç lira? 5 lira. 5 lirası yok adamın, simit alma parası yok ya. Giremeyecek oraya, ayet hadis dinlemeyecek. Böyle bir şey olabilir mi ya? Biz ne zaman para için sohbet ettik? Parayla, biletle, bilmem ne. Ha burada siteler kurulan, yine 10 küsur senedir falan ilk başladığından beri bir siteler, bir şeyler, bir sohbetler attık, ettik. Ne zaman ne kuruş, bir kuruş koyduk? Biz sizin ehli sünnet vel cemaat üzere hidayet ve istikametinizi istiyoruz. Keşke gücüm yetse de yazdığım kitapları da on binlerce, yüz binlerce, beni Vatikan desteklemiyor ki Adnan Oktar'ı desteklediği gibi. Beni Netanyahu desteklemiyor ki. Adnan Oktar'ın arkasında olan gruplar gibi. Veyahut efendim batıl batıl insanlar. Adam getiriyor otelde, adamla anlaşıyor. İsmini de biliyoruz tabii. Al sana 10 milyon dolar, 2 milyon dolarını kendin ye, 8 milyon dolarını da senin vakfının hizmetlerine ayıralım. Adamın vakfının hizmeti ne? Bunu kim geliyor? Ya Yahudi geliyor. Alman ekolünden adam geliyor burada, Türkiye'deki bazı vakıflarda. Vakfının hizmeti ne? İmsak doğru değil diyor. Bir saat daha yemek yiyebilirsiniz. Bütün milletin orucunu ifsat etmek için. On sonra diyor hadis madis yok. Kur'an'a göre takılın istediğiniz gibi. On sonra diyor Allah bilmez diyor senin kimden evleneceksin. Tabii ki öyle bir şeyler konuşsana. 10 milyon dolar, 20 milyon dolar para geliyor. Selefilere para nereden geliyor? Selefilere para nereden geliyor? Vehhabilere para nereden geliyor? Şu anda bavul bavul kitap dağıtıyorlar. Çuval çuval kitap dağıtıyorlar. Bütün internet sitelerine adam onu söylüyor. İşte Hollanda'dan işte dün Mete Yarar söyledi herhalde Habertürk'te. Allah razı olsun kendisinden. Çok güzel bilgiler verdi. Yani dedi ki Cübbeli'nin dedi yani ne diyorsunuz ona da popülariterin bilmem ne. O gavurca kelimeden tam telaffuz edemiyorum. Bir popülaritereye ihtiyacı yok ki dedi. Yani demek istiyor ki bu saatten sonra yeni mi meşhur olacak bir adam? Meşhur olmak, yani meşhur olma ihtiyacı yok. Nereden çıkartıyor bu işler işini konuşuyor diyorsunuz. Bir de riski var diyor bu işin. Can tehlikesi var. Var. Şimdi diyor bu adam da bunu diyor niye böyle çıksın ortaya meşhur olmak için de böyle iş yapılır mı diyor. Mesela kendine göre orada bir yorum yaptı. Allah kendisinden razı olsun iyi niyetinden dolayı kendisine teşekkür ederim. Tanışmıyoruz, görüşmedik hiç ne telefonla bile görüşmedik. Ama yani insaflı insan beni sevmiyor da olabilir, seviyor manasında konuşmuyor.

Ebu Hanzale'yi devlet suçlu görmüş, hapse atmış. Adalet sistemi güçsüzlük. Ben bilmiyorum, dosyasını incelemedim. Ben zaten bunlara bu bilgileri verirken de bu suçlu, bu suçsuz demiyorum. Bunlarda silaha temayül var. Dış güçlerle irtibat var. Özellikle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri vesaire. İngiliz, Amerika arka plan. Onlar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi yerlerle iş yaparlar. Bunlar direkt İngilizler, Amerika ile iş yapmaz. Ama para aldıkları, destek aldıkları adamlar İngiliz uşağıdır, Yahudi uşağıdır, Amerikan uşağıdır. O ayrı dava. Onlar onu görürler, görmezler, saftırlar, anlarlar, anlamazlar. Ama en nihayetinde bugün Suriye'de yaptıkları ortada, bir PYD'de Siyonistan, Kürdistan adı altında bir Siyonistan, Yahudi'ye yeri hazırladılar. Yahudi'ye o yeri onlar açtılar. Bugün dünyadaki bütün Müslümanların başına bela olmuş durumdalar. Boko Haram'ından tut, Afrika'yı kasıp kavuruyorlar. Somali bile o gün televizyonda onlar aklıma gelmedi. Eşşebap. Şurada Türkiye ne güzel Somali'yi eğitiyor, şey diyor, güzel bir huzur üzere biraz ilerlesinler, şey yapsınlar, esaretten kurtulsunlar falan. Bir eşşebap bir şey çıkartmışlar. Yine o selefilerin her yerde isimleri var. Bir tarafta Boko Haram'da, bir eşşebap, bir tarafta bilmem ne, El-Kaide, bir tarafta En-Nusra, bilmem ne. Her tarafta bir şey koymuşlar. Ondan sonra geliyor Türkiye'nin oradaki millete yardım getiren, insanların açlığına, ilaçsızlığına çare olmaya gelen Türk konsolosluğundaki, Türkiye'nin Kızılay'ındaki adamları bombalıyorlar. Geliyor yine Müslüman. Eşşebap yani. Bir Somali'de bile bir rahat edemiyorsun ki oraya bir Müslümanlara bir yardım edesin yani. Durum bu. Nereden bunlar bu parayı buluyorlar? Şimdi keşke benim durumum müsait olsa da yazdığımız kitaplardan on binlerce, yüz binlerce, keşke zenginler sponsor olsa da bunun bir maliyeti var, bilmem ne, beni matbaalar darphane gibi bana kitap basıp da bedava vermiyor ki. Ben zaten kitap basmıyorum. Telif verdiğimiz adama adam diyor. Cilt şu kadar, kağıt bu kadar, bilmem ne bu kadar. Ne yapacağız? Ama batıla hizmet edersen para sorunu yok. Para sorunu yok. Her türlü. Adamlara her imkanı sağlıyor Yahudi Hristiyan. Neden? İslam'ı lekeletmek için, İslam'ı istismar etmek, İslam'ın gücünü çirkin göstermek için, İslam'ı katil, cani, öcü göstermek için, ırz düşmanı, karı düşmanı, kız düşmanı göstermek için. Onun için yapıyor o destekleri böyle. Senin benim gibi birkaç tane hocalarımız var, Allah razı olsun, kardeşlerimiz, arkadaşlarım var. Yani hangimizin ne kadar ne imkanımız var? Keşke kitapları da bir daha dağıtsak. Ama geri kalan bu kadar sohbet edilmiş, binlerce konuşma yapılmış, bu kadar sitelerde arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor, Allah razı olsun, sohbet koyuyorlar size, geçmiş sohbetleri, tarabaytları dinliyorlar, onları hizmete katıyorlar, bir şey dinleyin, bir ilim alın, bir hidayet rehberi olsun size. Kim kaç para istiyor ya? Kim kaç para istiyor? Kitap alırken mecbur kitabın 10 lira, 20 lira bir ücreti var. Yani cildine göre, kalitesine göre, bilmem nesine göre. O ayrı bir şey. Ona bakarsan Allah'ın Kur'an'ı parayla mı satılıyor? Git bakalım bir dükkandan bedava Kur'an alabiliyor musun? Yani. Onun için buna mesela hediyesi diye bir tabir çıkartmışlardı, değil mi? Hediyesi. Yani neden? Fiyatı denmez yani. Kur'an'ın fiyatı mı olur? Allah'ın kelamı kadimi. Ama tabii bunun bir cildidir, yaprağıdır, bilmem nesidir, matbaasıdır, neşridir. Veyahut internetten gönderiyor, kargosudur, bilmem nesidir. Ondan yani ama sohbet kaç lira? Saatlerce, sen yıllarca, belki yüzyıllarca otursan, incelesen bir arada bulamayacağın ilimleri bir meleke kesbetmişiz, ulemaya, evliyaya yetişmişiz, onlardan okumuşuz. Size hazır taze ilimler sunuluyor burada. Kati Kalender hocamız kalkıyorsa helal haram meselelerinde dünya kadar faydalı ilimler veriyor adam. Bir kuruş mu alıyor ya? Helal haram anlatıyor sana ya. Sen o ilimlere nasıl ulaşacaksın kardeşim? Helal haramdan soracaklar kabirde, ahirette sana. Bu da lalbide adam anlatıyor sana. Bu adamla para mı alıyor kardeşim? Bu kadar büyük bir yelpazeden bahsediyorum. Ama adam sana kafir derse, karın helal derse, küçücük çocuğunu almış, bak bunlar türbeye gidiyorlar, bunlar kafir oğlum, görüyor musun? Büyüyünce bunları keseceğiz. Küçücük çocuğun beynine. Bu da bunu videoya çekip izlettiriyor. Böyle insanlar, bunlar tehlikelidir dediğin zaman, dış güçlerle irtibatları var. Burada dibimize girmişler Suriye'de, İdlib'de. Artık söküle söküle buraya kadar gelmişler. Burası bir şey...

0: Ban olmuş. Ne zaman patlatacaklar belli değil. Burada İçişleri Bakanı açıklama yapıyor. 26 ton bilmem bombayı bu sene yakaladık. Bilmem Ayasofya'yı patlatacaklardı şimdi. Yani bunlar bu sene, bu seneki bilgi, taze bilgi. Mesela Kemal Öztürk denen adam çıkmış oradan. Yani diyor ki abartı kabartı. İşte Konya'daki adam diyormuş ki işte efendim 10 bin 20 bin kişiyiz. Olmaz öyle bir şey. Ya 2016 raporunda emniyetin raporunda Hürriyet'te yayınlanmış. İşte açıkladım Habertürk'te. 2016'da 20 bin radikal diyor. Emniyet. 20 bin radikal diyor. 10 bin 20 bin diyor. Radikal tabana ulaşmış diyor. Emniyet raporu diyor ki Konya'daki bir delinin manyağın diyor. Röportajıyla diyor bilmem ne diyor. Ya kardeşim. Şimdi burada siz nasıl bir gazetecisiniz? Millete yanlış bilgi vermek mi istiyorsunuz? Milleti saptırmak mı istiyorsunuz? Bunlar tehlike değil, bunlara yol verilsin, bunlar böyle herkese kafir desin, müşterilerin tabanını artsın istiyorsunuz. Ne istiyorsunuz yani? Yok bunlar silahlı, silahlı değil de ideolojik olarak bir herkese kafir karısı bana helal dediği ses kayıtlarını götürdüm, yayınlamadılar. Hepsinin ses kaydı var. Bir kişi, ne bir kişi? Ebu Haris'e ne olacak? Ebu Haris. Adam diyor 6000 kişiyi yeni döndürdüm diyor. WhatsApp'larıma baksınlar. 6000 müşriyi döndürdüğüm sabit diyor. Kendi selefilerine meydan okurken kendi WhatsApp'a onu incelesen yine çıkıyor. Kaç kişi ben şimdiye kadar gavurdum. Anam babamı da Müslüman zannediyordum. Şimdi anladım anam babam da gavurmuş. Karım da gavurmuş. Bilmem ne ben şimdilik Müslüman oldum. Adamı Müslüman ettim dediği bu. Müşriki döndürdüm dediği. Anasını babasını gavur, kanı helal görecek bir duruma getirdim diyor işte. 6000 diye sayı veriyor. Hem de taze sayı veriyor. Ne diyor benimle uğraşıyorsunuz diyor öbür selefi derneklerine. Ben diyor ne biçim hizmet yapıyorum diyor. 6000 müşriyi çevirdim diyor. Ya şimdi bunlar nerede yaşıyor bu Kemal Öztürk, Kemalettin midir nedir? Nerede yaşıyor bu arkadaşımız? Yok böyle bir şey bilmem. Ama hepsi sonunda geldikleri noktada Cübbeli'ye bindirsin. Tamam. Boş konuşuyor. Abartıyor, kabartıyor. Rakiplerini tasvip etmek istiyor. Panzehiri benim demek istiyor. Kendini methetmek istiyor. Kendi tarikatını kurtarmak istiyor. Haşa ve kella. Benim tarikatım yok. Ben Mahmud Efendi Hazretlerine intisaplı biriyim. Ben tarikat lideri değilim. Yine Deniz Zeyrek orada tarikat lideriydi. Veys Ateş'te kalkıp ya adam 50 kere şöyle tarikat lideri değil. İftira yapma adama değilim. Böyle bir vasfım yok ya. Ama kardeşim dava o değil. Sonunda geldikleri zaman tehlike görüyor musunuz? Tabii tehlike görüyoruz. Cübbeli ne diyordu işte? Aynı şeyi söyledi. Ama Cübbeli dediği için Hurabalı'ya işte onu itibarsızlaşma. Ya kardeşim siz hakkı arıyor musunuz? Hakkın peşinde misiniz? Doğru haberci peşinde misiniz? Hidayet arıyor musunuz? Siz ne arıyorsunuz? Millete ne anlatmak istiyorsunuz yani? Millete ne anlatmak istiyorsunuz? Ha siz eğer istiyorsanız bu adamlar çıksın bütün millete türbeye giden herkese Türk milletinin hepsine kafir de Türkler müşriktir diyor. Türkler zaten hiç Müslüman olmadı ki diyor. Şu anda diyor zaten diyor Türkler Müslüman olsa diyor ilk başta Konya'daki Mevlana türbesini yıkması lazım. İstanbul'da Eyüp Sultan'ın türbesini yıkması lazım. Adamın kafası bu. Ne 10 bini ne 20 bini ya ne 100 bini ya. Silahlı manada 50 bin 100 bin demiyorum. Ama bu kafada 50 bin 100 bin çoktan aşmış. Çoktan aşmış. Böyle bir tehlike var. Ondan sonra bunun sebebi müsebbibi neymiş? Gençler ne yapsınmış? Onu dinliyormuş, onu dinliyormuş, onu dinliyormuş. İyisi de gavur olayım çıkayım. Allah da yok, peygamber de yok. Teist oluyormuş, ateist oluyormuş. Şimdi Allah bu gençleri mazur tutacak mı? Bunları dinleyenlerin çocuklar ne yapsın? Ondan sonra Cübbeli diyor ki beni dinleyin demek istiyor. Ben şimdi beni dinleyin mi demek istiyorum? Beni dinleyin. Hangi konuda dinleyin? Ehl-i sünnet alimler birliği kurun. Ehl-i sünnet alimler bir araya gelsin. Ama sen şimdi ehl-i sünnet alimleri birliği diye kurduğun bir yere hocaların hocası diye bir Hayrettin Karaman'ı alırsan bu Hayrettin Karaman da kalkıp gazetede Yeni Şafak'ta yazarsa ki kabir azabı, mabir azabı millete anlatmayın. Teknoloji çok gelişti. Kamera koyarlar mezara. Sonra da kamerayı geri çekerler. Bakarlar münker, nekir, sual, hesap, azap bir şey yok. Gülüş duruma düşersiniz. Daha adam kabir sualinin cevabının, azabının orada kamerayla çekilemeyecek bir durum olduğunu, gayba iman gerektiren bir durum olduğunu ki kabir azabı Ehl-i Sünnet'in mütevatir imanından, mütevatir, ittifaklı. Ben aşağıdaki ihtilaflı konulara girmiyorum. Zaruri. Kabir azabı gibi bu kadar ayetle hadiste delili kaynağı olan bütün ehl-i sünnet itikat metinlerinde efendim varid olan, vakı olan Ebu Hanife'den tut, bütün ehl-i sünnet itikadını yazan ilk alimlerden son alimlere kadar kabir azabıyla dalga geçen bir adam hocaların hocası diye sen oraya aldığın zaman bu ehl-i sünnet birliği olmaz. Veya İsa Sem ineceği konusunu itiraz eden bir Mustafa Karataş. Bu mütevatir. Sahih hadislerde ittifaklı. Tevatür hakkın, tevatür olunca mütevatir hadis ayet hükmündedir. İnkarı kafir eder. Onun için Ahlüsü diyor ki İsa Sem ineceğinin inkarının küfür olduğunda icma var. Mütevatir konuları konuşuyorum. Sen şimdi bu adamı aldığın zaman neymiş? Eski bizim camialardan şuradan gelme, buradan gitme. Kardeşim ben itikadına bakarım. Ehl-i sünnetin kıstasları var. Bunlara inanıyorsa, namaz da kılmıyorsa, oruç da tutmuyorsa, itikadı bu da, ilmi de varsa, efendim itikadı da bu yöndeyse ehl-i sünnettir. Buraya alınabilir. Ama bir tutam sakalı da varsa, hacıysa da, hocaysa da, efendim hocaların hocasıysa da, kabir azabını inkar ediyorsa bu itikattır. Beş vakitte kıla, beşe de beş katıyorsa, isterse de tarikat öyle olsun, şu cemaatten bu cemaatten geçmişi olsun, falan hocanın falan şeyhin dostu olsun, beni alakadar etmez. Ben şu anda Efendi Hazretlerinin en yakınından yetişmiş bir adam olsa, bir hoca olsa, hatta beni de okutmuş olsa, şu anda kabir azabını inkar etse veya İsa Aleyhisselam'ı inmeyeceğini söylese, ben o adamı ehl-i sünnet görmem, göremem. Ben değil ki hiçbir ehl-i sünnet onu ehl-i sünnet göremez. Çünkü Allah Resulü tekzip ediyor. Sahih mütevatir hadislerde. Sahih de geçtik. Manen mütevatir. Ama itikatta hüccettir. Manen mütevatir olduğu zaman. Zaten lafzan mütevatire kalırsan lafzan mütevatir hadisten kaç madde bulabilirsin? Manen mütevatirden çıkıyor bütün bu hakait meseleleri. O zaman ben nasıl çabuk ehl-i sünnet? Ha beni dinleyin tabii. Neyi dinleyin? Bir ehl-i sünnet birliği kurun, kimliği kurun. Bir alimler, akademisyen olan da katılsın, olmayan da katılsın, medreseler de katılsın. Veya sırf akademisyenler kendi aralarında bunu oluştursun. Ama bir ehl-i sünnet duruşu olsun. Bir maturidi eşari birlikteliği bir çıkışı olsun. İşte Hilmi Demir Hoca'nın dediği de bu noktada. O zaman da ne olur? Bu maturidi eşari'nin dışında bir şey çoluğa çocuğa okutulmasın. Ehl-i sünnet ana omurgası bunlardır. 72'si fırakı dahalledir. Mezhepler üstü bir din anlatılmaz. Anlatılırsa selefiliğe, vehabiliğe yol açılır, ateistliğe, deistliğe yol açılır ve bu dersleri okutan hocalar bile ölmeden bazıları deist olduk diye öldüler zaten. Sen bu kafayı mı bu çoluğa çocuğa aşlayacaksın? Ondan sonra bu deistlik nereden çıktı? Cübbelinin yüzünden çıktı diye beni suçlayacaksın. Beni dinleyen kim deist olmuş? Beni bu kadar senedir izleyen kim ateist olmuş? Ama sizin okullarınızdan yetişenlerde çok büyük bir nesil zayi olmuş, telef olmuş, helak olmuş yani. Suçlusu ben miyim? Sen onu Maturidi Eşari'ye göre tekfirciliğin yanlış olduğunu, insanın namaz kılmamakla kafir olmayacağını, efendim oruç tutmamakla dinden çıkmayacağını, zina yapsa kafir olmayacağını, rey atmakla kafir olmayacağını, milletvekili olmakla dinden çıkmayacağını. Bunlar, hepsi bunlar itikat. Bir şey anlatmıyorsunuz ki. Ondan sonra selefiler propaganda adam internetleri ele geçirmiş bilmem ne, bunların tabanı yok bilmem ne. İşte nasıl ikinciye çıkıyor? Ebu Hanzale'nin bilmem soyadı başka. Ebu Hanzale diye aramayın işte ben dedim. Bilmem adı ne, Halis bilmem ne. Oyuncuk mu boyuncuk mu bir şey ben. Yani siz yine Ebu Hanzale deyince Ebu Hanzale zannettiniz hoca da boş konuşuyoruz. Ebu Hanzale değil. Halis bilmem ne diye çıktı. Zulme uğradı bilmem ne ikinciye. Ben bilmiyorum zulme uğradı uğramadı. O mahkemelerin bileceği iş. Mahkeme ne buldu, ne etti, IŞİD irtibatı ben bilmiyorum şimdi ben. Bilmediğim bir şey söyleyemem. Burada ben zaten bir şey bildirdiysem de emniyet araştırıyor. Ondan sonra savcılığa veriyor. Savcılık orada bir suç unsuru bulursa baskın yapıyor, operasyon yapıyor. Ben ne bileyim ki? Ben orada zihniyetleri biliyorum. Konuşmalarını görüyorum, duyuyorum. Şekillerini biliyorum. Tekfirci zihniyet, malı helal, karısı helal, ırzı helal. Bu Suriye'de yapılanı biliyorum, Yemen'de yapılanı biliyorum. Afrika'da, Somali'de biliyorum, Irak'ta biliyorum, biliyorum, oğlu biliyorum, Afganistan'da biliyorum. Bütün hepsini gördüm. Şimdi de geldi dibimize. Burada da bu tehlike içeride de taban buldu. Sorun bu. Ama şimdi bak, biz hak üzere bir hüküm versek, mütevatir bir itikadi konuda buna inanılması lazım diye şu anda bir reçete kalsak kaç kişi yapar? Kaça çıkarız yani? Hiç. Umurunda ama milletin, ehli sünnetin itikadının maddeleri yani. Ama bak adamlar o kadar gençlik bulmuş. Çünkü bu biliyorsunuz orta yaş yukarısı benim gibiler şey yapamıyoruz. Biz internet tweet bile atamıyorum ben. Dolayısıyla bu neyi gösteriyor? Gençlikteki karşılıklarının fazlalığını gösteriyor. Çünkü yaşlılar bunu atamaz, yapamaz orta yaş ve yukarısında. Ekseriyet o yani şimdi. Ekseriyeti konuşuyorum. Bir kısmı yapar bazı. 80 yaşında da tweet atabilen var. Onu konuşmuyorum. Ama ekseriyeti gençlik bunun. Zehirleniyor. Onun için biz Allah'a Resulüne itaat edeceğiz. Resulüne itaat, Allah'a itaat bileceğiz. Hadis-i şerifleri güzel anlayacağız. Kur'an-ı sünneti millete güzel anlatacağız. Ondan sonra bu memlekette şeriat yok, laiklik var, bilmem ne var diye ona kafir, buna kafir demeyeceğiz. Ondan sonra efendim faiz helaldir, serbesttir demeyeceğiz. İmamların arkasında kılınmaz, memurdu maaşı demeyeceğiz. Diyemeyiz ya, böyle bir şey olabilir mi? Kim kafir ya? Beş vakit cemaate gidebilsek gidiyoruz. Cuma'ya mutlaka cemaate gidiyoruz. Kendimiz kendi aramızda cemaat yapıyoruz ama tabii ben araba süremem demiyorum cami. Efendim en yakını 10 dakika bilmem ne. Gidemeyebiliyorsun. Ama cemaatsiz kılmıyoruz. Ama hangi camiye rastlasak imamın arkasında kılıyoruz. İmamın sakalı varmış, yokmuş. Bu fark etmez. Pantol mu giyiyormuş, şalvar mı giyiyormuş, bu fark etmez. Müslüman adam, Ehl-i Sünnet itikadında genel manada Diyanet'in memurları, özel manada herkesin farklı şeyi, onu bilmem tabii şahsız şahıslara indirgeyemeyiz olayı. Bunu yapıyoruz. Ama sen efendim 60 sene, 70 sene geliyorsun, geldiğin noktada ölümüne yaklaşmışsın, bir ayağın çukurda, iki ayağın hatta çukura girmiş, ondan sonra efendim zaten şeriat yok, bilmem ne yok. Miras istediğin gibi bölürüm, bölüştürürüm. Vasiyeti istediğim gibi kafama göre takılırım. Efendim, İslam'ın bu şu hükümleri bu zamanda geçerli değil. Ya bunu neye göre konuşuyorsun? Seni sizi kim saptırıyor ya? Kim ızlal ediyor, ifsad ediyor ya? Son nefeste 70-80 sene namazlı abdestli adamlar. Yani bu son da vaktinde nasıl kafir oluyor ya? Ben beyaz sakallı bir adam. Belki de ortalaması 70-80. Sakalı bir tutamdan da fazla bembeyaz. Videosu var internette. Ben izledim. Ne diyor biliyor musun? Ben diyor bu zamana kadar gavurdum diyor ya. Halbuki gavurdum derken de namazlı abdestli dönemi söylüyor. Selefilere kaldım. Şimdi diyor Müslüman oldum diyor. Bu memlekette diyor. Rey atıyorduk diyor ya. Rey atılır mı diyor ya. Rey atan kafir olur. Ha rey atılmaz. Rey atılmasın ondan sonra gelsin en kötüsü senin namazın abdestini ezanını da yasaklasın. Öyle mi? Rey atılmaz. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? İslamiyet gulibetur Rum fiyetne lerzuhum min ba'di galibim şey galibun. Rumlarla, kitap ehliyle, kitapsız, mecusiler, ateşperestler savaşa girmiş de Allah Teala bile Kur'an'da ve yemeydi yefrahul müminun. Şu anda Rumlar yani kitap ehli, kitapsızlara mağlup düştü ama diyor Rum suresi var Kur'an'da. Birkaç sene içindeki 9'a kadar gidiyor o biz kelimesi. Birkaç sene içinde kitap ehli, kitapsız olan mecusilere galip gelecektir diyor Kur'an. Bize ne bundan hoca efendi? Bu bir mucizedir. Sonra gerçekleşmiştir falan. Sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz yaptı ya. Müşrikler sevindiler. Mekke müşrikleri. Mekke döneminde indi bu. Müşrikler dediler ki Ebu Cehiller falan, Ebubekir Efendimiz'e falan karşıdan çıktılar. Nasıl ki dediler kitapsız mecusiler, kitap ehli, işte Hristiyanları, Rumları mağlup etti. Yakında biz de sizi mağlup edeceğiz. Diye seviniyorlar. Kitapsızlar kitaplıları yemiş.
1: 98. Özverikoleji.com.
2: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan

0: hemen ulaşın. Yaparsa Ağıska yapar. Çünkü Ağıska herkes için var.
1: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 8589'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12. lalegulvakfi.org.tr.
2: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aş Evi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
3: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
4: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bu bir yeniden iletimdir.
8: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
9: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatimiz var.
8: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
10: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
6: Bir kıssa, bir hisse başlıyor.
11: Öğüt ve nasihat dinlemek. Rivayete göre Hasan-ı Basri Hazretleri hac yolundayken devesini kaybedince aramaya koyuldu. Bu esnada yolda bir çocukla karşılaştı ve devesini görüp görmediğini sordu. Çocuk, "Ben falan yerde görmüştüm." deyince denilen yere gittiler ve deveyi buldular. Sonra çocuk Hasan-ı Basri'ye, "Ey ihtiyar, ne yer, ne giyersin?" dedi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, "Nefsani arzulara gem olması için arpa ekmeği yerim ve yün giysi giyerim," dedi. Çocuk, "Eğer helal ise dilediğini ye ve beğendiğini giy," dedi ve devamla, "Peki nerede kalıyorsunuz?" diye sordu. Hasan-ı Basri, "Bir kulübede. O da sazlıktan yapılmış," dedi. Çocuk, "Nefsinize zulmetmeyin. İstediğiniz yerde ikamet edin," dedi. Bunun üzerine Hasan-ı Basri, "Eğer sen çocuk olmasaydın, dediklerini dinler ve gereğince hareket ederdim," dedi. Çocuk şu cevabı verdi, "Görüyorum ki siz gafilsiniz. Dünya ile ilgili bilgi verince kabul ettiniz. Ama dini konuda haber verdiğimde kabul etmediniz, çekindiniz. O zaman evinize dönün. Bence bu halinizle hac yapmanız doğru değil," dedi. Sadi der ki, "Kişinin nasihati kulağında tutması gerekir. Nasihat duvar üstünde yazılmış olsa bile." Ruhul Beyan'da böyle anlatılır. Geçelim kıssamıza. Nasihat. Peki nasihat nedir? Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: "Din samimiyettir." Sahabeler, "Peki kime karşı?" diye sorunca, "Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanların idarecilerine ve bütün Müslümanlara karşı samimi olmaktır," buyurdu. Türkçemizde kelimenin yaşadığı anlam daralması nedeniyle pek çok kere "din sadece vaaz ve öğütten ibarettir" anlamı verilir. Aslında nasihat kelimesi incelendiğinde onun bir şeyi veya kimseyi içten ve gönülden sevmek, ona ihlas, sadakat ve samimiyetle bağlanmak, arı, duru ve saf olmak anlamlarına geldiği görülür. Dolayısıyla bu ifade hem ihlas ve samimiyet hem de bu ihlası Müslümanlara yansıtma bağlamında anlaşılmalıdır. Yani mümin kul Allah'a, kitabına, Resulüne, Müslümanlara ve yöneticilerine karşı sevgi besleyip samimiyetle bağlı olduğu gibi bu erdemi öğüt vererek Müslümanlara karşı olan sorumluluğunun gereğini yapması gerekir. Aynen o çocuğun kendinden yaşça çok çok büyük olan Hasan-ı Basri Hazretlerine yaptığı gibi. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, "Bahtiyar mümin başkasının yaptığı nasihate kulak verendir," buyurulur. Ve şöyle devam eder: "Nasihate kulak verme hususundaki haliniz, kuş avlamakta olan adamın durumuna benzer. Adam bir kuş avlamış. Kuş ona, "Beni kesme. Şayet beni kesersen ne kazanacaksın? Lakin beni özgür bırakırsan sana yararlı olacak üç hikmet öğretirim," dedi ve öldürmemesi için o hikmetleri saydı. 1. Faydası malum olan şeyi terk etme. 2. İmkansız olan şeyi tasdik etme. 3. Elde edemeyeceğin şeyin peşinden koşma, dedi. Bunun üzerine adam kuşu özgür bıraktı. Kuş uçarken şöyle seslendi: midemde bulunan cevheri, yani değerli taşı çıkarmış olsaydın, çok büyük bir servete konmuş olurdun. Adam tekrar yakalamak için kuşa yaklaştıkça, kuş şöyle diyerek uzaklaşmaktaydı: ey ahmak! Verdiğim nasihati ne tez unuttun. Beni özgür bırakarak elde etmiş olduğun yararlı şeyi terk etmiş oldun. Şimdi ise elde edemeyeceğin şeyin peşinden koşmaktasın. Ayrıca imkansız olan bir konuda beni tasdik ettin, inandın. Oysa benim midem bir veya iki taneden fazlasını almaz. Nerede kaldı ki büyük bir cevheri taşıyabilsin? İbn-i Mesud bu hikayenin ardından şöyle der: İşte nasihate kulak vermede siz de bundan farklı değilsiniz. İnsan nasihat ve öğüde kulak vermeli, dost ve üstadlar edinmeli. Hakikat yolundan ayrılmamalı ve her daim Allahu Teala'dan hidayeti istemeli. Şair ne güzel der: kulak iki durur, alemde dil bir. Gel imdi eyle bu hikmette tedbir. Evet, insan iki göze, iki kulağa ve bir dile sahiptir. Bu sebeple çok görüp, çok dinleyip az konuşmak gerek. Allahu Teala az konuşup hikmetli sözlere kulak vermeyi ve ilahi öğütleri hayat rehberi edinmeyi nasip buyursun cümlemize. Amin.
12: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Bir kıssa, bir hisse sona erdi.
13: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
9: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı beş vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sellem. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
13: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
14: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
15: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
16: Yesevi yolu başlıyor.
17: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Halbuki tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10.000 kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9 064 Yesevi kumanyası, 115 312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz. Bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba, bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle, bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Haydar olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Haydar olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla

0: 2024'ten itibaren Haydar Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte halihazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Haydar olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camii de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor.

0: Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo, özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe, geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Haydar olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, imam hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi Aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi Aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 evler yaşam mahallesini aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
2: Yesevi yolu sona erdi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir ise 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
6: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aşevlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
9: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
11: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
12: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
11: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
13: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfi.org.tr.
14: Kurban, sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahidder.
15: Sıcak bir yemek, bir talebe ve belki de sizin vesilenizle edilen bir dua. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler, ilim yolunda yürüyen hafızlarımızın sofralarına ulaşıyor. Belki bugün bir talebenin sofrasındaki sıcak yemek sizin iyiliğinizle hazırlandı. Belki de bir lokmaya, bir tebessüme ve gönülden edilen bir duaya vesile oldunuz. Bir sofra bedeli sadece 150 TL. Siz de bir talebenin sofrasına ortak olun. Bir lokmaya, bir sofraya ve bir duaya vesile olun. Bağışlarınız ve detaylı bilgi için 216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilir. Keremder.org.tr adresimiz üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
16: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar.
0: damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
4: Reklamları dinlediniz.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
18: Burada Sirac Kitabevi kime ait? İsmail Ağa yayınlarına ait. İsmail Ağa, bak Sirac. Burada yazıyor. Aynı bu kitaptan Sirac'ta da yayınlanmış. Şimdi Sirac Yayın Evi'nin de yayınladığı sohbetler var. Bu sohbetlerin 9. cildinin 77. sayfasını okuyorum. Mahmud Efendi Hazretleri'nin kitabı bu. Bu Mahmud Efendi Hazretleri'nin kendi kitabı. Mübarek konuştuğundan yazılmış, hepsi tasdik etmiş, etmiş. Sirac da basmış, herkes basmış. Sohbetler kitabı. 9. cildi okuyorum. Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin oğlu Halit abiyi de mezara koyduk. Yani Halit Kürbüz'le benim de çok dostum, yanımda ömrüm onun yanında geçti. Çocukluğum. Kayıp mı oldu diyor. Ya öldü de şimdi gömdük de kayıp mı oldu diyor. Yok mu oldu diyor. Yok mu oldu? Hayır. Yok olur mu? Ruh ölmüyor dedi ki ya şimdi. Peki Halit ağabey daha önceden vefat etmiş olan hanımı için derdi ki Şükife Hanım gelip beni gece kaldırıyor. Şükife annemiz çok nurlu. Delali Hayrat, Evrad-ı Bayi, hayatı ömrü onlarla geçmiş. Ben de çocuktum, gidiyordum yanına. Ülkerlerin teyzesi. Şükife çiçek demek Farsça. Şükife. O annemiz vefat etmişti. Halit abiden önce, birkaç sene önce vefat etmişti. Bak efendi anlatıyor şimdi bunu. Ben anlatmıyorum. Halit ağabey daha önceden vefat etmiş hanımı için derdi ki Şükife Hanım gelip beni gece kaldırıyor. Teheccüde kaldırıyor. Benimle konuşuyor. Rüyada demiyor, rüyada demiyor. Rüyadan nasıl kaldıracak? Şükife Hanım gelip beni, çünkü o çok çok ibadetliydi. Yani bir 24 saat sıralı okuyordu yani. Şükife Hanım gelip beni gece kaldırıyor, benimle konuşuyor. İnsan ölünce yok olmuş olsa gelip kaldırır mı, seslenir mi? Sesleniyor, ses duyuluyor. Adam uykudan kalkıyor da ses gelmese kalkabilir mi? Seslenir mi? Yani yok oldu bilmeyelim. Ölenleri yok oldu bilmeyelim. İnsan ölünce bedenini teşkil eden bu su, hava, toprak, ateş latifeleri yerdeki su, hava, toprak, ateşe karışır. Yani bedeni çürürse, tabii çürümezse değil de çürürse bütün unsurlar, ana asırlar var. Su, hava, toprak, ateşten yaratılmış. Toprakta da onlar var. Onlara karışır. Ruhlarda dünyadaki durumuna göre, ama ruhlar ya illiyine gider ya sitçiğine gider. Ben seni anlatıyordum. Ya bugün hoca efendilerden biri kitabı açtım diyor bu konuda diyor. Efendim senin sohbetlerini açtım bu sayfa geldi diyor. Bana da buna Allah Allah efendi nasıl okutuyor yani. Nasıl gönderiyor ya. İşe bak şimdi. Açtığı sayfada bu kadar sayfa var. Bu kitap 500-600 sayfa ya. Bir cilt. Bir de iki cilt yani. Veyahut da 10 cilt. Bu kaçıncı cilt? Bakayım da burada. Bu birinci cilt. Bu başka. Şimdi bu birinci cilt Risale-i Kutsiye Şerif. Bu sohbetler kitabı değil. Yanlış söyledim. Risale-i Kutsiye Şerif ve İzahı. Mahmud Hüsnü Osmanoğlu Efendi Hazretleri Risale-i Kutsiye'yi şerh etmiş. Burada birinci cilt, o iki cilt hatırlıyorum. Bunda benim de hazırlanmasına emeğim var. Birinci cilt 77. sayfasında. Ya Rabbi bizim imanlarımızı, amellerimizi muhafaza ile ahirette yüzümüzü hak eyle, bizi rıza şerifine eriştir diye bu dersi bitirmiş. Yani Şükrü Hanım'ın geldiğini, seslendiğini, konuştuğunu, uyandırdığını, Halit abiye göründüğünü, çünkü hangi ruhlar arasında münasebet varsa, eş olmak hasebiyle de vesaire de, onlar birbirine bu şekilde ilgilenmeler artıyor. Müritle mürşidi arasında da böyle bir nispet ve intisap olduğu için orada da bu haller haydi hadi devam eder. Şükrü anne geliyor, sesleniyor, uyandırıyor, kaldırıyor, konuşuyor da geceleri. Yani bu onun mürşidi ne yapmaz? Düşün. Bunu Mahmud Efendi Hazretleri inanmış mı buna? İnanmış. Bunu kitaba yazdırmış mı? Yazdırmış. Bana ne anlatıyorsun? Vehhabiler bile size gülüyor ya. Ya tasavvuf zaten Cübbeli'nin anlattığıdır diyor ya. Biz kabul etmiyoruz ama diyor. Hatta şirkle de itham ediyorlar tasavvuf ehlini. Tasavvuf ehlinin hepsini deccal diyorlar, müşrik diyorlar. Ama adam diyor ki bütün kitaplar bunu anlatıyor diyor. İsmail Ağa şimdi yeni mi akıllandı? Ne yapmaya diyor? İsmail Ağa yeni ehli sünnete dönüyor diyor. Çünkü ne demek istiyor? İsmail Ağa yeni ehli sünnetten çıkıyor demek istiyor. Bunun başka bir izahı yok. Şimdi bak. Yine Efendim Hazretleri'nin bir de sohbetler kitabı var. Şu anda şeyde bile satılıyordur Sirac İsmail Yayın Evi'nde de mutlaka. 9. cilt 282. Sayfa 258. sohbet. Sürede sohbetler rakamlanmış. 258. sohbet. Cilt olarak 9. cilt, sayfa olarak 282. sayfa. Şimdi Mahmud Efendi Hazretleri konuşuyor. Bu sohbetlerinde anlatıyor bunu. Veliler dahi kabirlerinde diridirler. Bak peygamberler diridirlere bak şimdi. İnne Allah Azze ve Celle harrama alel arz esadel enbiya. Ebu Davud'da geçiyor bu hadis-i şerif. 1047 rakamında. Allah peygamberlerin cesetlerini çürütmeyi, yemeyi toprağa haram etti. Bu sahih hadis. Şimdi Efendi Hazretleri devam ediyor. Bunu hadise okumuş. Veliler dahi kabirlerinde diridirler. Bir defasında minibüsçü Mehmet Efendi, ben de tanıdım çok mübarek eski ihvan. Bandırmaya gittik diyor. Efendi babamın Şeyh Ali Rıza Bezzat Hazretleri orada yatıyor. Kabri şerifini ziyaret ettik. Orada Hatmi Hacı okuyoruz. İşte ehli bilir. Manada teşrif buyurdu. Yani şereflendirdi meclisimizi. Ve Mehmet Efendi'ye zuhur etti, göründü. İşte de alemin misal görünmesi. Mehmet Efendi'ye zuhur etti, göründü. Dedi ki ben burada değilim. Yani başka yerlere gitmiş ruhu demek ki tasarruf yapıyor. Siz geldiniz diye geldim. Yani çünkü ben ne dedim sana? Kabirle bağlı kalmaz. Ruh kabirle şey yok. Ziyaretçi gelince gelir. Ziyaretçi gelince, selam verince, ona aleyküm selam demek için, dinlemek için, ünsiyet kurmak için. Bunlar sahih hadislerde vesairede hepsi var. Kim tanıdığı biri gelirse ünsiyet kurar kabrinde. Selam verince selamını alır, cevap verir. Nasıl oluyor o zaman? İşi bittiyse nasıl açarsam cevap veriyor? Ve Yaruddu aleyhisselam İbn-i Kesir tefsirinde de selama cevap veriyor. Ölü normal Müslümandan bahsediyoruz. Evliya olması şartı da yok. Ben anama gittiğimde selam versen cevap veriyor. Beni tanımıyor mu annem? Dünyada tanıyorsun diyor. Orada da cevap verir diyor. Şimdi bunlar ruhlar sağlığındaki gibi iş görüyorlar. Dikkat. Bunlar yani Ali Rıza Efendi Bezzaz Hazretlerimiz zaten Efendi seni Ali Adel Efendi'ye kim teslim etti? Rüya aleminde hiç Ali Adel Efendi Mahmud Efendi tanımıyor. Mahmud Efendi Ali Adel'in haberi yok. Oftan gelmiş bandırmaya direkt askere gitmiş. İstanbul'a bile gelmemiş. O arada yani. Bunlar sağlıklarındaki gibi iş görüyorlar. Kendilerini ziyarete gelenleri biliyorlar. Efendi babam ile ikinci kere görüştüğümüzde bana demişti ki, yani o ilk görüştü askerken bir sonra bir daha ikinci görüşümüzde 40-45 sene evvel vefat eden şeyhim, yani Arza Bezzaz Hazretleri, sağlığındaki gibi geldi. Bu Efendisi'nin kendi anlatımı ve Arza Efendi'nin Ali Adel Efendi anlatıyor. Bunların hepsi Ehl-i Sünnet'ten çıktı İsmail Ağa'ya göre. Abdullah Kılıç'ın, İsmail Ağa'nın sekreteri ya, İsmail Ağa sitesinde konulmasaydı bu, ben derdim ki Abdullah Kılıç'ın görüşü. Onun zaten görüşlerini biliyoruz. Reformist bilmem ne. Ama şimdi sen İsmail Ağa sitesinde bu sözü koydu. Konuştu. 45 sene evvel vefat eden şeyim sağlığındaki gibi geldi. Senin elinden tuttu diyor Mahmud Efendi Hazretlerimize. Bu bizimdir. Al bunu dedi ve seni bana verdi. Ta ne zaman ahirete giden Ali Rıza Bezzan Hazretlerinin ruhu geliyor. Geliyor diyor. Geliyor. Ruhu geliyor diyor. Ben ne diyorum? Mezar taşı geliyor demiyorum herhalde. Ruhu geliyor. Ve ben burada değildim, siz geldiniz diye geldim diyor. Peki orada değilse nerededir ruh? Alemi meleküttedir. Meleküt manevi alemde, illiğinde diye öbür sohbette de illiğinde. Meleküt gözle elle gözle görülmeyen alem yani melekler alemi, meleküt alemi. Alem meleküttedir. İnsan sadece cesetten mi ibaret? Yani insan dedim mi beden ve ruhtan ibaret. Ama ölüm ruha değil bedenedir. Gömülen bedendir ruh değil. Kabirde sıkışan bedendir ruh değil. Onun için dikkat et dikkat et. Eğer insan sadece cesetten ibaret olsaydı Resulullah Efendimiz el kabru ma ravdatun li'l cenne ev mahurat muhfarin niran kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya cehennem çukurlarından bir çukur. Tirmizi 2460 rakamlı hadis-i şerif buyurur muydu diyor. Eğer ruh olmasaydı kabir ya cennet bahçesi ya cehennem çukuru olur muydu? Allah dostlarının kabrine gidince ne diyoruz? Ya Rabbi bu zaten zat-ı hürmetin beni affet isteğimi ver. İşimizi görecek olan efendim ancak Allah-u Teala yaratır ama evliyaullah himmet ederler buyuruyor. Hulasa Efendi Hazretleri sonunda ne buyuruyor? Lakin Vehhabiler bunu bilmez. Lakin Vehhabiler bunu bilmez. Ne oldu şimdi? Öldükten sonra evliyanın işi bitti. Yardım edemezler, feyiz veremezler, terbiye edemezler, yönetemezler diyen İsmail'a ne oldu şimdi? Ben demiyorum Mahmud Efendi buyuruyor. Lakin Vehhabiler bunu bilmezler. Demek o görüşte olanlar onun Vehhabi olduğunu Mahmud Efendi kendi sohbetlerinde cildini verdim, sayfasını verdim. Daha ne anlatacağım ya? İbni Kemal Paşa ile Yavuz Selim giderken çölde padişah indi, yayan gidiyor çölde. Bütün ordu yayan indi, perişan oldu. Zaten yorgun argın. Dediler padişah söyleseniz de Şeyhül İslam'ın nasıl geçer İbni Kemal Paşa Hazretleri? Ata binse de şeyine, biz de binsek ya. Yorulduk. Geldi dedi şey Yavuz Sultan Selim dedi. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önümde gelmiş yürüyor dedi. Ben nasıl ata bineceğim dedi. Resulullah yürürken dedi ya. Siz bunları hiç duymadınız mı ya? İsmet Baba Resulullah'a yalvar diyor. Evliyadan yardım iste diyor. Ben de sana soruyorum. Ey İsmail ha. Ölmüş evliyadan himmet ve yardım bak. Yardım istihane. Avundan geliyor. Avun yardım. Yardım istemek ehl-i sünnete size göre uygun mudur değil midir? İnancınızı anlamak istiyorum şu anda. Benden sonra köprünün altından çok sular geçti yani. Onun için sizin inancınızı lütfen açıklayın. Açıklamazsanız aynı Vehhabiler gibi sizin de inancınız ölmüş evliyanın işi bitmiş, ruhu da hiçbir şey yardım edemez, feyiz de veremez ise Vehhabilerden hiç farkınız yoktur. Allah ıslah etsin, hidayet etsin demekten başka çare yoktur. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme.
19: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
20: Şimdi reklamlar.
21: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
22: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORK.TR.
23: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
23: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
1: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 8589'a gönder, 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı, 0212 923 02 12. lalegulvakfi.org.tr.
2: Merakla beklenen kitap çıktı.
5: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
2: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17 bin lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, İlim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1 588 Vahid der.
24: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
25: Reklamları dinlediniz.
26: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti.
27: Ömrümüz boyunca Resulullah'ın varlığına seviniyoruz biz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bizim peygamber olduğumuzla ferahlanıyoruz. Devamlı 5 vakit namaz sonrası önce devamlı salavat okuyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina. Onun için ümidimiz kuvvetli olsun. Ümitsiz olmayalım. Ne kadar da günahkar olsak ümitsiz olmayalım. Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellem elimizden tutacak bir şefaatçimiz var.
26: Haftanın sohbeti programı bu akşam saat 20'de Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Sohbet Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nden canlı olarak yapılacak olup hanımefendilere yer ayrılmıştır.
28: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
29: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
30: Şimdi Cuma'nın Müslümi. Nereye bağlıyız? Allah'a bağlıyız. Kimle? Ülema ve meşayih vasıtasıyla bağlıyız. Lakin bu ipimizi kırmak için çok fare vardır. Hiç uyumaya gelmez Cuma'nın Müslümi. Uyudun mu gitti? Şimdi Cuma'nın Müslümi. Fare dedik. Yavrular. Yuvaları belli. Pekala. Deve. Deve kim? Deve. O medreseye gidip giden. Onun şeyi sahibi. İşte o hoca efendidir ki devenin üzerindedir. O uyuyunca ne oluyor? Şeytan yuları kesebiliyor. İşte uyudulduk, İslami ilimlere bağlıyken o bağımızı kestiler, çektiler bizi kendi bağlarına bağladılar. Türk milleti bu durumdadır Cemal Müslim. Aldatılmış durumdadır. Ne zamana kadar? Her mahallede bir erkek medresesi, bir kız medresesi ve her köyde bir erkek medresesi, bir kız medresesi açılıncaya kadar ve o medresede o mahallenin çocuklarını alacak kadar büyük olacak, kız medresesi de kızlarını alacak kadar büyük olacak ve her ev çocuğunu oraya verecek. Kendileri de bilmiyorsa onlar da geleceği okuyacak orada. Tam o zaman yani ne için yaratıldığımız meydana gelmiş olacak. Değil ise Cemal Müslim'in yanlış yapıyoruz. Şöyle, şöyleyiz Cemal Müslim'in. Mesela Almanya'ya gittim ya Avrupa'ya gittim ya yahut başka bir uzak memlekete gittim para kazanmaya. Ellerin cebinde geziyorsun da para kazanmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Açlığa, susuzluğa, çıplaklığa tahammül ediyorsun, hastalığa. Veyahut kazandığını o gün yiyorsun. Sonra memlekete dönmek vakti gelince geliyorsun memlekete. Çoluk çocuk senden neler bekliyor? Bir daha bakarlar ki cebinde bir kuruş yok, gelmiş. İşte biz ona benziyoruz Cemal Müslim'in. Dünyada boşuna durmuş oluyoruz. Eğer sen medreseye gitmiyorsan, Kur'an'ı öğrenmiyorsan, Kur'an'ın manasını, ahkamını, tefsir, hadis, bu 4-5 şeyi, 6 şeyi öğrenmiyorsan, dünyada kaldırım mühendisi gibi geziyorsun, haberin olsun. O mühendis de Mahmut olsun isterseniz. Beğenmediğiniz benim üzerime atın, zararı yok. Mesele anlaşılsın da, zararı yok Mahmut, kaldırım mühendisi olsun. Ey Müslümanlar, vallahi billahi. Ne pişman olacağız, ne pişman olacağız.
29: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Bir soru, bir cevap.
0: Hastayım, suyla abdest alamıyorum, teyemmüm alıyorum. Bir teyemmümle ikinci namazı kılabilir miyim diye sormuşlar. Yoksa her vakitte bir teyemmüm alması gerekiyor mu?
7: Bir teyemmümle birden fazla namaz kılınabilir. Yani teyemmüm özür abdesti gibi değildir. Kardeşimiz meseleyi özür abdestiyle karıştırmış olabilir. Özür abdestinde kişi o vakit içinde dilediği kadar namaz kılar. Ama vaktin çıkması, diğer bir görüşe göre vaktin girmesiyle o özür artık abdesti bozar, yeniden abdest alması gerekir. Ama teyemmüm böyle değil. Eğer suyu kullanmaya mani bir durum varsa, bu mani durum belki hakiki anlamda suyun bulunmaması ya da su var, hükmü bir mani var, suyu kullanmaya sizin sağlığınız elverişli değildir. Hastalık olmasına sebebiyet veriyor veya iyileşme sürecinizi arttırıyor veya hastalığınızı arttırıyor ise böylesi bir durumda teyemmüm alma ruhsatı devam ettiği müddetçe bir teyemmümle kişi o abdestini bozucu ameliyede bulunmadığı müddetçe dilediği kadar namaz kılabilir. İstediği kadar vakit geçsin. Hatta hadis-i şerifte o sana yani işte yıllarca yeter şeklinde ifadeler de geçiyor. İhtiyar'da el-Mafsili'de görmüştüm bu ifadeyi. Bu bağlamda bir teyemmüm aldıktan sonra yeter ki teyemmümü meşru kılan mazeret devam etsin. Evet. O mazeret devam ettiği müddetçe teyemmümünü bozan bir ameliyat söz konusu olmadığı müddetçe istediği kadar namaz kılabilir. Farz, vacip, nafile bir ayırt edilmesi de yoktur.
0: Teyemmümü aldı hocam mesela, namazını kıldı. İşte devam etti, ikinci vakitte kıldı. Bir yerden geçerken suyu gördü ama durmadı, devam etti. O suyu gördüğü anda o teyemmümü bozulmuş mu olur yoksa?
7: Şimdi şöyle, teyemmüm almasına ruhsat veren sebep ne? Bu önemli.
0: Evet.
7: Suyun olmaması mı yoksa su hastalık var, suyu kullanmaya mani bir durumun olması mı?
0: Evet.
7: Sizin örneğinizde suyun bulunmamasıysa, bu durumda su olmadığı için teyemmüm alıyor ama sonrasında suyu buluyor. Bu durumda suyu gördüğü an o suya ulaşma imkanı olduğu an bu kişinin teyemmümü bozulacaktır. Peki o teyemmüm ile kılmış olduğu namazları iade etmesine gerek var mı? Hayır, el cevap onlara iade etmesine
0: mesela vakit çıkmadıysa hocam kıldı.
7: Vakit velev ki çıkmamış olsa bile o ki o namazı kılmıştır. Artık o namaz taharet ile icra edilmiş olan bir namaz olacağı için bir daha sil baştan o namazı kılmasına gerek yok. Lakin suyu bulması namaz içinde olursa, hani meşhur anlatılır, hoca efendi sohbet ediyor. İşte affedersiniz, merkep anırdı, abdest bozuldu misalinde kişinin uyanması sadece o kadar bir bölümü duymasıyla yanlış bir bilgiye sahip olması. Neydi bu örneği hatırlayalım. Kişinin işte diyelim ki merkebinde suyu var. Uzun bir yola çıkmış, eski dönem itibariyle merkep kaçmış gitmiş, yok yanında su da yok. Böyle bir durumda bu insan abdest alacak, abdest alacak suyu yok ya da yanındaki su sadece içmesine yeterli bir su. Böyle bir durumda da bu hükmen yok kabul edilir. Bu insan normal teyemmüm alsa, namazını kılmaya başlasa ve namaz esnasında merkebinin ses çıkardığını duyacak olsa, hani eşek anları da abdest bozuldu, bu durumda ne olacaktır? Onun ses çıkarması yanına geldi anlamındadır. Onda da su vardı, demek ki suyu buldu. Suyu kullanmaya imkan buldu ve namaz içinde olduğu için de abdest bozulduğundan dolayı o namazı bir daha sil baştan kılması gerekir. Ama o namazını ifa etmiş olsaydı, velev ki vakit çıkmamış olsa bile suyu bulması tekrardan iade etmesine gerek kalmayacaktır.
0: Evet hocam, bunlar da ince detaylar.
28: Bir soru, bir cevap. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor. Değerli dinleyicilerimiz, Lale Gül FM'de saatlerimiz 20.08'i gösteriyor. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında değerli hocamız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi haftanın sohbetinde canlı yayında dakikalar içinde sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.

0: genel izleyici kitlesi içindir.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sunar.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billahi innallaha melâketehu yusallûne alen nebî. Ya eyhüllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû. Teslimâ Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Bugün üzerinize affet, bayağı bir rahatsızım. Onun için çok Yecüc Mecüc dersine de hazırlanamadım. Bir iğne vurdurmuştum, o beni perişan etti. Elhamdülillah. Onun için toparlayamadım yani kendimi, hiç toparlayamadım.

0: Yine bir Hami Çakmak kardeşimiz Çavuşbaşı'ndan 10 senedir kansere yakalandı. Sonunda yine yeniden yükseltti. Rahmetli oldu. Genç yaşında o da. Allah ona da hasta ölen şehit dönmüştür. Hadis-i şerifinin müjdesini ihsan eylesin. Amin. İkram eylesin.
1: Amin.
0: Ailesine sabrı cemil, ecri cezil ihsan eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Şehitlerimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vis'ahu ilmullah. Allah Allah Allah celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle, vasıl eyle. Ervahını şad eyle ya rabbel alemin. Yarın 18.06'da dua kabul saati inşallah. Allah sağlık saat verirse okuruz. Dua ederiz, zikrederiz. Rabbim kabul eylesin.
1: Amin.
0: Önümüzdeki cumartesi, 3 Ekim cumartesi saat 20.30'da Hayder'in Bursa'daki vakıf külliyesinde hanım kardeşlere zaten orada geniş yer var. Erkeklere de geniş yer var. Sohbet icra edilecek. Allah Teala sıhhat afiyetle gidip dönmeyi ve ihvan kardeşlerimizle cem olmayı nasip eylesin.
1: Amin.
0: Tabii bu 20-30 çünkü onun ertesi gün pazar olduğu için bir de çok uzaklardan geldikleri için 20-30 uygun oluyor. Yatsı namazı da herhalde eda edilmiş olur 20-30'da. Tabii bu televizyondan, radyodan, YouTube kanalımızdan da canlı olarak bu sohbet veriliyor. Ondan sonra salı günü 6 Ekim salı oluyor. Onda da Sultan Der'de inşallah İsmail Ünlüce Hoca Efendi'nin medresesinde olacağız. Orada da hanımlara çok yer, yani kız talebe çok. 500'den fazla kız talebesi var. Maşallah, barakallah, zâdeallâhu. Kadınlar, erkekler 2 misli oluyor, 2000, 3000 belki metre yerler var yani, geniş yerleri var. Kadınlar dolduruyor elhamdülillah. Erkekler de geliyorlar, terbi terbi hadis-i şerif, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini dinlemek üzere Allah için adım atanlar kazanırlar. Bu da yine 20-30 artık yatsı namazını takiben denk geliyor. Saat 20.30'da salı günü de orada zaten ayda bir yapıyorduk. Yazın tatil etmiştik. Şimdi inşallahurrahman devam edeceğiz. Devam etmek istiyoruz. Hoca Efendi de tabii çok talebe olduğu için talebenin sohbet dinlemesi de çok önem arz ediyor. Talebe yetişiyorlar, hoca oluyorlar. O gençliklerinde, medreselerde aldıkları, yani sohbetlerinde aldıkları şeyler onlara hayatları boyunca yol gösteriyor, rehber oluyor ve hizmetlerine teşvik oluyor. Onun için ben böyle hani medrese ve talebe olan yerleri daha çok seviyorum sohbet etmek bakımından. Bir taştan 3-5 kuş vuruluyor. İnşallah Rahman. Bu notu ben sonra vereceğim çünkü bunun sohbetinin adı falan da yazılmamış, tarih yazılmamış. Onu şimdi acil değil o. Efendim kardeşlerimiz. Şimdi ağzım da çok kuruduğu için okumak bile okuyamıyorum yani. Okuyacaklarımı bile zor okudum, okuyamıyorum. Hemen yapışıyor. Kusura bakmayın. Efendim hadis-i şeriflerden Efendim sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerinden salavat-ı şerif okumanın meziyetlerinden bahseden bazı hadis-i şeriflerden okuyacağım. Lale Gül Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Elhamdülillah. Bu sayıda çok önemli ilimler var. Bu şekilde kapağı hazırlanmış durumdadır. Şimdi önce İsmail Ağa'nın baş hocası geçinen Kağıthaneli efendim muharrif ve Evliyaullah'ın sözlerini çarpıtan ve Halid-i Bağdadi Hazretlerimize alenen iftira eden, tabi nasıl imanını kurtaracak son nefesini bilmiyorum, Halid-i Bağdadi'ye büyük bir iftira etti. Bu usta Ehlullah'ın itibarını kendi yalanlarına

Ona kılıf yapan İsmail Ağa'nın baş hocasına reddiyeler, Emre Altınkum Hoca Efendi Kıyamder Hoca, manevi tabii Kıyamder'in yöneticisi, hocası Emre kardeşimiz, sayfa 42'de bu konuyu çok güzel işlemiş. Esas önümüzdeki sayıda Kasım'da göreceksiniz. Kasım'da göreceksiniz, evliyaya ne iftiralar, kitap yazıyorlar, şey yapıyorlar, Halid-i Bağdadi falan. Yani tarikatı değiştiriyorlar, evliyanın sözlerini değiştiriyor, kaynakları bozdular. Başka bir Halid'in söylediğini Halid-i Bağdadi'ye mal ediyorlar falan. Bildiğiniz gibi bir dolap dönmüyor yani. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Amin. Zaten Abdullah Kılıç'ın genel sekreter olduğu bir yerde artık bunların olmaması düşünülemez. Akıl sır ermiyor ya. Akıl sır ermiyor ya. Yani Efendi Hazretleri, Alaaddin Efendi babamıza haşa haşa bunlar sapık diyen ve bunlar kızlarına bile el öptürmezler, sapık bunlar diyen Mustafa Karataş diye biri var ya. Ses kaydı var ya YouTube'da şeyde. Bu cami bunlar diyor, sapık diyor. Kızlarını bile el öptürmezler. Ben kızlarımı zor kurtardım diyor bunlardan diyor. Zaten İsa Aleyhisselam'ın ineceğini hikaye ediyor. Bu adamın en yakın arkadaşı bu. Yani efendiye, efendi baba, sapık diyen adama selam verelim ya. Bu adamın en yakın arkadaşı, UMAD diye bir şeyde, örgütte, teşkilatta, bu Hayrettin Karaman biliyorsunuz, Muaviye'yi sevmem diyen, radıyallahu anh, Yahudi Hristiyan cennete girer iki iman şartından ikisiyle diyen bir adamla en yakın meclis arkadaşı ya. Hala oradan çıkmış mı çıkmamış, o da belli değil, benim bildiğim duruyordu. Bu adam, İsmail Han'ın yöneticisi bu şimdi ya. Milleti çarptırıyor, sahte şeyhi oturtturuyorlar. Diyor ki, şeyhimizin emri var, böyle yapacaksın. Adam diyor, ne yapacağım diyor, soruyor. O da diyor ki, ne diyecektik diyor biz bunlara diyor. Adam diyor, senin fikrin yok mu? Adın Fikri de, senin fikrin yok mu? Yanına bakıyor, beline bakıyor. Onlar ne derse onu yapıyor. Mallarını mülkünü bize devret, çık git diyor. Çıkmazsan diyor, ters kelepçe, Silivri, Kayyum, bütün derken bunu konuşuyor. Teksas'ı geçmiş. Böyle bir tarikat mı olur? Hoca geçinenlerde Halid-i Bağdadi'ye iftira, Nakşibend Hasan'a iftira, tarikata iftira, uydurma kelimeler, cümleler. Artık tabii bugünün cihadı bu. Bugünün cihadı bu. Ne yapacağız? Bizde vurkır yok. Bizde hakaret yok. Sövmek saymak yok. Biz de böyle bir şey yapana hakkımızı haram ederiz. Biz razı değiliz, Allah razı olmasın ondan. Biz bu devur kuru yok. Ama biz ilimle uğraşıyoruz, yazılar. Bak bütün kardeşlerimiz çalışıyor. Yakup Hoca Efendi şimdi güzel bir hazırlık yaptı. O da bütün o kitabını paçavraya çevirecek şekilde. Hele ki Kasım ayının yazısını bir okusanız, Allah Allah diyeceksiniz. Nasıl hiçbir kaynakta olmayan bir şey Halid-i Bağdadi'ye istat ediyor ya. Onun için bu tarikatı değiştirme meselesi değil, bu dini değiştirme meselesi. Çünkü İmam-ı Rabbani'nin sözünü ben size evvelce söyledim. Tarikatta bir bid'at çıkartmak, şeriatta bid'at çıkartmaktan ehven değildir. Bunu bak kaçıncı kere söyledim. Bak dediklerimin hepsi çıkıyor mu? Bak o sözleri 2 sene evvelden söyledim. Belki de 3 var. En az 2. Rabıtayı bozduklarından başladım. Şimdi ne oldu? Halid-i Bağdadi'ye ait olmayan söz ona isnat ediliyor. Ona. Çünkü neden? İnsanlar cahil. Hoca diye adamı gösteriyorlar. Ondan sonra İsmail Kılıç Aslan var Yeni Şafak'ta. Mesela adam çok bir ilmi olan bir adam değil. Fakat soruyorlar ona, sen işte İsmail'den kimi tanıyorsun? Hocan kim? Bu kağıthaneliği söylüyor. Şimdi adam ne yapsın yani? Kılıç Aslan ne yapsın? O da onun söylediğini bir kitapta var zanneder. Normal. Yani bunun öyle zannetmesini de ben yadırgamıyorum. Çünkü sakal var, çevre, İsmail Ağa'da oturtmuşlar, hoca diyor adam. Anladın mı? Onun için durum bu. Siz de Allah rızası için uyanık olun. Bak bu Emre Hoca bu kadar gayret ediyor. Diğer Kasım sayısı çok önemli. Onu ben de israf ettim. Bu hoca ben yazılarını okuyun, okutun ve bu iftiraları meşayihimizden uzak tutalım. Çünkü ne buyuruyor Risale-i Kutsi İsmet Garibullah Büyükşehir Hazretleri?

0: Efendilerimiz, şeyhlerimiz hakkında anın namusunu eyle vikaye. Bir insan mürşidinin, şeyhinin namusunu, şerefini, haysiyetini koruyacak. Şimdi hanımına yapılan, kızına yapılan iftirayla yoluna yapılan, tarikatına yapılan iftiranın bir farkı olur mu? Hatta tarikata yapılan iftira, şeriata yapılan iftira daha kalıcı olur. Çünkü o ne olur? Ondan sonra gelen nesillere o yanlış olarak aktarılır ve böylece ne din kalır ne iman kalır. İşte yani Efendi Hazretleri, Efendi babamıza haşa sapıtmış diyen adamla yan yana oturup onu getirip babasını ziyaret ettiren bir adam, Efendi'ye bunu yapan adam eve ocağa sokulur mu ya? Aynı dernekte üye olur mu ya? Bu adam yönetiyor. Daha size ne anlatmama ne lüzum var? Yani sen genel sekreter resmi olmuş. Hocası da kağıthaneli. Tencere kapak meselesi birbirini bulmuş. Allah sizi korumuş, kurtarmış ama Allah diğerlerini de kurtarmış. Çok insanlar dönüş yapmaya başladı. Şu anda tabii tek tek bırakıyorlar. Daha da büyük bırakmalar olacak. Yani yakında daha kitlesel şeyler de olacak. Çünkü köpük sönmeye mahkumdur. Hak su gibidir, devam eder akar gider. Batıl köpük gibidir, biraz üste çıkar, bir zaman için sonra sönüp gider. Onun için biz hak yoldayız, Allah'ın yolundayız, Celle Celaluhu. Efendim senin mürşidimizin yolundayız. O şeyi paylaşmadı mı lan? Çarşı Cuma'dan çıkarken ki adamın şeyini, videosunu. Ne yapıyorlar ya? Ne iş yapıyorlar? Her şeyi ben düşünüyorum ya. Adam orada bana anlattı, video çekildi. Çok mübarek bir ihvan. Ne acayip bir şey gördü ya. Paylaşılmadı mı bu? Ne oldu ben bilmiyorum ki ya. He? Adam anlatıyor Efendimiz'i kabirden elini çıkartmış. He? Tamam. Ya adam yalan söyleyecek adam ya. Yalan söyleyecek adam mı? Adam her teferruatına kadar anlatıyor. Uydurulacak bir şey mi ya? Uydurulacak bir şey mi ya? Gitmişim bunların üzerine. Hadi gidin Efendi Hazretleri'ne soracağız. Efendi Hazretleri'nin kabrine gideceğiz, soracağız. Sen vazifeni bıraktın mı, bırakmadın mı? Bunlardan da bir grup gelmişler. Gitmiş Efendi Hazretleri'ne ben müracaat etmişim. Efendi Hazretlerimiz, siz bırakmadıysanız vazifeni, kabri şerifinizden elinizi çıkarın. Yani ben unutmuş olabilirim. Kaç hafta oldu? Bana paylaştık diyen de yok. Efendimiz de mübarek elini çıkartmış kabri şerifinden. İşte artık onun görünce bunlar fırr. Hepsi kaçmışlar gitmişler. Yani arkadaş bu kadar millet her gün onlarca gören var da bize ulaşan bizim size ulaştırdıklarımız çok az. Binde bir. O kadınlardan erkekler, kadınların çoğunu tabii video çekemiyorsun, ses kaydı yapamıyorsun yani. Bir görsen, bu kadar insan yalan mı konuşuyor ya? Onun için bu 42. sayfadaki yazıyı mutlaka okuyun. Ondan sonra efendim yine burada önemli konulardan birisi bizim yazımızda tabii Efendi Hazretlerimizin sohbeti var, bizim yazımız var. Onlar Efendi Hazretlerimizin sohbeti 4. sayfelerde olacak herhalde. O kısa bir sohbet-i şerife 4'te başlıyor, evet. Efendi Hazretlerimizin sohbetinde çok sizin anlayacağınız dilden olanlar özellikle yapıyoruz efendim. Sonra fıkhi suallere cevaplarda önemli şeyler gördüm. Tabii Halid İbn-i Velid Hazretleri anlatılıyor, sahabe-i kiramın hayatlarından anlatılıyor, diğer hoca efendiler hepsini söyleyecek. Tabii şu anda hepsine vakit bulamıyorum. Fıkıh suallere cevaplarda da değişik şeyler gördüm. Sonra ben dedim, efendim, yani ilginç, gömlek satan dükkandan gömlek aldım, eve geldim, defolu buldum, satın aldığıma gittim, o da dedi bak, duvarda bir yazı var. Ne yazıyor? Satılan var, geri alınmaz. Duvardaki yazı, Kur'an'daki yazı mı ya? Manyak mısın, nesin yani? Duvardaki yazıyı götürün, sanki ayet. Ondan sonra, şimdi diyor, ben itiraz ettim, falan. Bunu doğru mudur, yanlış mıdır? Ben ne yapmalıydım diye adam soruyor. Böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Alınan şeylerde, mallarda böyle şeyler, arızalar veyahut da defolar aldıktan sonra çıkabiliyor. Ondan sonra. Yani fıkıh acayip bir şey. İkizler ölmüşler, yapışık doğmuşlar. Şimdi yüzünü kıbleye getirirsen birinin, öbürünün tersi kıbleye gelecek. Bu durumda defin işi nasıl yapılır diyor. Ya başına gelen var mıdır? He? Yapışık doğanlar var. Yani fıkıh. Ondan sonra efendim kardeşlerim, bazıları öyle. Şimdi eşimin diyor eski bileziklerin diyor kuyumcuya getirdim diyor. Büyükleriyle değiştirdim diyor. Üzerine de para verdim diyor. Bu çok yani böyle eski yüzükler, bilezikler toplayıp bir değiştireyim, bir bileziğe tahvil edeyim diyenler çok oluyor. Bunun diyor mesela dediler ki sen yanlış yaptın. Önceden bilezikleriniz efendim lazımdı. Sonra aldığın parayla büyük bilezikleri alman lazımdı dediler diyor. Şimdi ben diyor faize mi düştüm diyor. Bunu soruyor. Değil mi? Yani önemli bir, bayağı da bir çok uzun, bir iki sayfaya yakın cevap verilmiş buna. Bu mesele herkesin başına gelebilecek. Çünkü altını altınla değiştirirken ki mesele. Bu konuşuluyor yani. Bu soruluyor. Burada efendim mesela yine burada bu da çok oluyor. Annem babam ayrıldı. İşte annem gitti, başkasıyla evlendi veya neyse. Babam evlenmedi. Babam işte bizi baktı. Tamam. Allah ecrini versin. Bu durumda ne olacak? Ben de anne tarafıma karşı soğuk oldum. Çünkü bizi terk etmiş, gitmiş 6 yaşında diyor. Şimdi diyor anne tarafımdan akrabalarımla, yani annenin akrabaları ne oluyor? Dayı oluyor, teyze oluyor. İşte sıla-i rahim konuştuğumuz meseleler. Bunlarla görüşmem dinen şart mıdır diyor. Tabii içimizde soğukluk var diyor. Buna cevap soruyor. Hoca efendiler de güzel tafsilatlı ayet var, hadis var. Ondan sonra cevaplar vermişler. Allah-u Teala din fıkıhtan ibaret. Alaeddin Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu aleyhi ve sellem öyle buyurur. Din fıkıhtan ibarettir evladım. Fıkıhsız din olmaz. Kimse kendi kafasına göre yaptığı işleri helal haram diye tasnif edemez. Mutlaka soracaksın. Ya bir ehl-i sünnet âlimin kitabında yerini göreceksin, ya mutlaka bir fıkıh âlimine soracaksın. Ya bir de işte böyle kitaptan, soru cevaptan okuyacaksın ve böylece yapacağın işleri doğru yapacaksın. Yani biz mükellefiz. Hayvan değiliz. Dolayısıyla her yaptığımızdan, konuştuğumuzdan, icraatımızdan, aldığımızdan, sattığımızdan mesulüz. Çok büyük sorumluluklar altında bu dünyada yaşıyoruz. Çok. O kadar haramlar, günahlar her tarafı sarmış vaziyette. Onun için din bizim sadece abdest, namaz, gusül, işte hac, umre, oruç, namazdan ibaret değil. Dinin bir de muamelat kısmı var. Benim yazdığım faizli muameleler diye bir kitabım var. Burada borsaya, bu borsa işlerine bak şimdi herkes battı gitti. Bu borsanın caiz olmadığına defaatle beyanlarımız var. Helal olmadığına, şu andaki durumunun kumara döndüğüne vesaire bütün bunları kaç kere televizyonlarda izahımız var. Ondan sonra faizli muameleler kitabımızda zaten bu konuda borsaya özel bir başlık açmışım. Fakat insanlar sadece işte umreye giderek karısının kafasını örtmekle işte beş vakit kılmakla veya işte neyse bir vakit iki vakit kılmakla falan bir ibadet yaptıklarını ve kurtulacaklarını sanıyorlar. Ama bu İslamiyet sadece namaz abdestten ibaret değil. Bu İslamiyet'in bir de muamelat kısmı var. alışveriş kısmı var. Kul hakları kısmı var. Karı koca hakları diye bir şey var. Ana baba hakları diye bir şey var. Akraba hakları diye, sıla-i rahim diye bir şey var. Şimdi sen insansın yani. Müslümansan bunların hepsini bilmen lazım. Ben hiçbir ticaret yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Bir yerde çalışıyorum, maaş alıyorum. Aldığım yok, sattığım yok, tamam. Ama bir şey alıyorsan, satıyorsan bilmem ne, bir kuyumcuya gidiyorsan, bir bilezik bozduruyorsan, bir bilmem neye bir şey alıyorsan, bunu sorman gerekiyor. Bunun usulü nedir? Ben bunu nasıl yapmam lazımdı faize girmemem için? Yani ahirette tabii namaz en mühim mesele. İmandan sonra namaz gelir. Bunu her zaman söyledim. Bunun değiştirilecek bir görüş değil. İttifak ile. Ama muamelat da adamı yakar. Bak bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? Bir adam çok ibadet etti. 60 sene günah da işlemedi. Günah da işlemedi. Sadece ibadetlerini de güzel yaptı. Yani desen evliya, görsen desen bu cennetlik. Sana bana sorsalar. Ama ölmesine yakın çocuklarına, işte yakınlarına vasiyet yaparken vasiyette birine zarar verdi. O vasiyette, yaptığı vasiyetteki verdiği zarardan dolayı cehenneme gitti. Bak 60 sene, bak şimdi bu adam namazlarını kıldı mı kıldı. Oruçlarını tuttu, bütün ibadetlerini yaptı. Haramlardan sakındı ama adamın sonu cehennem oldu. Niye? Vasiyette ızrar, zarar verdi diyor. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِدٌ diyor yani. Vasiyetleri yazana da zarar vermeyecek, şahidine de zarar vermeyecek. İşte efendim, bu لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِي وَلَا مَوْلُدُ yani anneye zarar vermeyecek, babaya zarar vermeyecek, ana baba kocasına zarar vermeyecek, kocası karısına zarar vermeyecek. Bu zarar verme işleri. Anladın mı? Evlenmekte, boşanmakta, çocuk yetiştirmekte ayrılıyorlar. Ayrılınca birbirine zarar veriyorlar. Kadın kocasına, çocuğu babasına çocuğu göstermiyor. Bilmem ne. Dolu meseleler. Anladın mı? Sen şimdiki de laik düzenin tümenden kurallarıyla, İsviçre'nin bilmem neyin kaidelerine göre mirastaki hareketler, ondan sonra bu nafaka işlerindeki hareketler, ayrılmalardaki, boşanmalardaki işlemler, bunların hangisi Kur'an'a uygun? Bunların hangisi şeriata, sünnete uygun? Şimdi bunları Müslümanlara dayatanlar veya bir Müslüman diğer Müslümana Kur'an'da olan, şeriatta olan, sünnette olan, hükmün hilafına, tersine olan bir şeyi şu andaki efendim meri hukukun verdiği güce dayanarak dayatırsa, bu adamın namazı, abdesti, bu kadının örtüsü, çarşafı bunu kurtarır mı? Kurtarmaz. Bak 60 sene ibadet yaptı, vasiyette zarar verdi, cehenneme gitti diyor hadis-i şerif. Kaynağı var, sahih. Onun için bildiğim millete zaten onların isteği oydu. Din işleri, devlet işleri ayrılsın. Ayrılınca ne olsun? Din sadece abdest namazdan ibaret olsun. Geri kalan İsviçre, İtalya, bilmem nere Yahudi Hristiyanlığın hukukları bizde de geçerli olsun. Bunu yaptılar. Geldiğimiz nokta neresi? Geldiğimiz nokta neresi? Şu geldiğimiz nokta iyi bir nokta mı? 100 seneyi geçti. Maddi, manevi, huzur bakımından, ahlak bakımından, geçim bakımından, yönetim bakımından, yönetebilirlik bakımından şu anda iyi yerde miyiz yani? Tamam. Medreseleri kapat, şeriat ilimlerini kapat, ondan sonra sünnet ilimlerini kapat, milleti okullara mecbur et, üniversitelere, okullara mecbur et, diplomalara mecbur et, besmele kitapları okut, ondan sonra yetişenler ortada. Hakim oluyor, savcı oluyor, doktor oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ondan sonra suç oranı patlamış. Suç oranı patlamış. Herkesin bir fiyatı var. Alınıyor, satılıyor. Parayı bastırdın mı her işin görülüyor. Parası olmayan fakir fukara sürünüyor. E şimdi bu İslam'ın, şeriatın, Kur'an'ın ahkamı olsa böyle bir şeyler olur mu ya? Cezalar zaten caydırıcı. Burada ceza yok ki. Burada bir ceza yok. İşte görüyorsunuz, yaşanan olayları görüyorsunuz. Memleketin halini görüyorsunuz. Hiç İslamiyet'e zerre kadar İslamiyet'ten nasibi olan bir milletin yapacağı işler mi bunlar ya? Helalı haramı gözeten bir toplum kalmamış. Helal haram gözetilmeyince olacağı bu. Ondan sonra kafama sıkar giderim diyor. E tamam da kardeşim. Yani fonda param battı diye adam işte kira sundu mu ne? İntihar etti diyorlar. Onu kastediyorum yani. Şimdi ya mübarek adam, bu kadar konuşuldu, sohbetler yapıldı, helal haram belli, kitaplar yazıldı falan. Sen hiç mi İslam'dan, fetvadan, helaldan, haram, hiç mi bir şey sormadın? Ama o neye bakıyor? Serbest mi serbest? Ulan serbest ama helal değil. O zaman içki de serbest. Hiç şarap içmiş mi diyeceksin adama? Zina da serbest. Serbestlik başka, helal haram başka. Ama aslında ne olmalıydı? Her helal serbest olmalıydı, her haram yasak olmalıydı. Her haram yasak olsaydı, bugün bunlar yaşanır mıydı? Bu kadar. Ben de bunu konuşuyorum. Yalan mı konuşuyorum, yanlış mı konuşuyorum? Ah şeriat, ah canım şeriat. Ya Rabbi'den Efendi Hazretleri'nin duasını biz de yapalım. Amin Allah'ım. Salli ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sellem. Ya Rabbi bize İslami bir nizam ihsan eyle. Kur'ani bir düzen ihsan eyle. Şer'i şerife muvafık bir nizam ihsan eyle. Şer'i şerife muhalif olan cümle kanunları izhal eyle. Başımızdaki yöneticilerimizin rüştünü ilham eyle. Onlar da bizlerde nefislerimizin şerrinden iaze eyle. Her birerlerimizi Kur'an'da, sünnette cem eyle. Bu milleti dinine dönmelerin nasip eyle. Bu insanları Kur'an'a döndür ya Rabbi. Kalpler senin taht-ı tasarrufunda, yedi kudretindedir ya Rabbi. Bir an önce bu milleti Kur'an'ın ahkamını, şeriatın, sünnetin ahkamını icra etmeye gönüllü eyle. Hevesli eyle. Bu kafirlerden gelen ithal kaidelerden, kurallardan bezmelerini, ikrah etmelerini nasip eyle. Amin, amin, amin. Bize de ölmeden görmek nasip eyle. Amin. Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. E sen şimdi bu böyle Amerika'da serbest olan her şey burada serbest olursa, İsrail'de serbest olan burada efendim İtalya'da ne yapılıyor burada yapılacak, böyle şey olur mu? Biz Müslümanız ya. Biz gavur muyuz ya? Bu millet Müslüman, bu halk Müslüman. Gavurlarda ne varsa bizde de olacak. Nasıl olacak gavurlarda olan her şey bizde olursa sonumuz böyle olur işte. Maddi manevi çöküntü kaçınılmaz. Ben mi söylüyorum bunu yani? Mevla söylüyor. Ayet hadis söylüyor. İnne Allah le yerfa'u bi hazel kitabı ekvamen ve Allah'u bi ahirin. Efendi Hazretleri en çok okudu hadis. Allah bu Kur'an sayesinde buna uyanları yüksek eder. Yine bu Kur'an sayesinde bunu terk edenleri alçak eder. Anladın mı? El Kur'an şafi'un müşeffa'un. Hem şefaat edecek hem şefaati kabul edecek. Ve mahlum musaddakun. Hem şikayet edecek hem şikayeti tasdik edecek. Allah bizi Kur'an'ın şefaat ettiklerinden eylesin.
1: Amin.
0: Şikayet ettiklerinden eylemesin.
1: Amin.
0: Femen cealehu emamehu. Kur'an'ı önüne koyup onun peşinde giden kadevle cenneti onu cennete götür. Ve men ceale halfe zari kendi öne geçip Kur'an'ı arkasına iten sâgavu ile nâr Kur'an arkadan onu doğru gümbürdü cehenneme iten. Bunlar sahih hadis. Ayetlere gelirsek benim ilk vaaza başladığım 11'li yaşlar 11, 12 kesin. Yani 11'de de var ama kürsülere çıktığım 12. Ama mihraplardan konuşturuyorum, camilerin mihrabından 11'de de konuşuyordum. İlk okuduğum ayet-i kerimene Hasbi Abdülkerim hocamız rahmetullahi aleyh Efendi Hazretlerimiz de bacanağıydı. Ali Haydar Efendi babamızın da zamanında ders almış müridiydi. O ilgilenirdi benden yani o zaman. Onun sohbetlerine götürürdü beni sağa sola falan. O bu hati şey derken ben de tabii ezberledim onu. Öyle hani kırık mana veremem ama toptan manayı ezberledim. Ayeti de ezberledim zaten. Hafızlık da yapıyordum. Onun için sermayem bu. İlk okuduğum vaazlarda ilk okuduğum ayet Taha suresi ayet. Estaizu billah. Ve men a'raza an zikri fe inne lehu ma'işeten danka. Kim benim zikrimden, Kur'an'ımdan, beni anlatan kitabımdan yüz çevirirse ona dünyada geçimi dar edilecek. Şeriatı bırakan, Kur'an'ı bırakanın geçim standartları daralacak. Hayatı sıkıntıya düşecek. Bak Türkiye'nin dünyanın en zenginleri ne oldu? Akıbete bak. Dün ah benim de böyle jetim yatım olsaydı diyenler şimdi iyi ki yokmuş demeye başladılar. İşte. Kur'ansız bir hayat, şeriatsız bir yaşam ve fıkha uymayan bir muamelat sonu dünyada da ahirette de hasar ve husran ve azap ve vebal ve nekal. Geçimi dar olacak. Huzuru olmayacak. Kazandığını bezendiğine getiremeyecek. Ayağını yorganına denk getiremeyecek. Bu dünyadaki şey. Ve nahşuru yevmel kıyameti ama kıyamete de mahşere kör olarak çıkacak. Kör. 50 bin sene mahşerde kör. Ne zor iş ya. Hiç bilmediğin bir yere çıkıyorsun kör. Hani insan kendi bildiği evinde falan alıştığına abdese gidene kadar falan sağ solu biraz alışır. Kabirden çıkıyorsun mahşer arazisine kör. Kâle Rabbim mahşer deniyor ama. Ya Rabbi beni niye ama olarak mahşere çıkart? Fakat kültü basıyor abi ben dünyada çok iyi görüyordum. İğnenin deliğine ipliği geçiriyordum. Bir de onu soruyor Allah'a. Allah'a da böyle soracak Celle Celal. Kâle Mevla buyurdu. Bak şimdi Efendi Hazretlerimiz şöyle buyurdu. Peki bu daha oldu mu şimdi? Olmadı. Çünkü mahşerde. Peki ama buyuracak demiyor. Niye buyurdu diyor. Çünkü Mevla'nın vaadi haktır. Bu haberler gerçektir. Kesinlikle olacaktır. Onun için şu anda kendi sanki olmuş bitmiştir. Mevla onun için mahşerde olacakların çoğunu fiili mazi sırasıyla kullanıyor. Fiili mazi Arapça'da ne demek? Mazi zaten Türkçeleşmiş. Geçmiş sırası. Dedi. Halbuki ne demesi lazım? Yakulu diyecek. Çünkü daha olmadı. Ama kale. Allah buyurdu diyor. Ya bu, daha şimdi bu adam bunu bu mahşere çıkmadı ki. Ama Mevla biliyor ki o çoktan o işler oldu bitti. Şu anda mahşer çoktan kuruldu. Hesap kitap görüldü. Kimisi cennete kavuştu. Kimisi cehennemin dibini boyladı. Allah her şeyi gördü bildi. Ezelde bildi. Ona göre yazdı. Kardeş. O zaman niye amel ediyoruz? Ama ben bilmiyorum nereye gideceğimi. Ben bilmediğim için bana düşen nedir? Bugünün vazifesini bugün yapmaktır. Şimdi yatsı namazı farz oldu bize. Vazifemiz nedir? Yatsı namazını kılmaktır. Ben zaten cehennemlik yazıldıysam, yatsıyı kılsam da kurtaramam, yatsıyı kılmayayım dersen tam bir ahmak oğlu demeyeyim. Belki baban akıllıdır. Galgaleli ahmak. Efendi Hazretleri'nin tabiriyle. Şimdi babalarımızı karıştırmayalım. Babamız akıllı olabilir. Kalkaleli ahmak. Ne demek yani? Katmerli. Kalkale ne demek? İşte talimde seni. Ehmek bu. Böyle çıkar seni. O. Ehmek bu. Tam kafasız. Yatsıyı niye kılayım diyor. Cehennemlik sen diyor. Sen de bilmiyorsun cennetlik miyim cehennemlik. Ben de bilmiyorum cehennemlik. Yatsıyı kılacağım işte. Neden cennete gitmek istediğim için. Ne yapacağım yani? Mevla kabul eylesin. Onun için bu işler oldu bitti. Ama Mevla burada kimseye mecburi bir dayatma yapmadı. Cebir kullanmadı. Mevla haşa ve kella kurban olduğum Allah'ım. Kimseye zorla cennete cehenneme yollamaz. Bak şimdi sana özgür irade ver. Kimisi gitti meyhaneye, kimisi geldi buraya sohbete. Onu da zorla götüren olmadı, seni de zorla getiren olmadı. Sen de özgür iradenle geldin, hem de masraf ettin, vakit harcadın. Şimdi bir de bunun dönüşü var, onu hesap ediyorsun. Bütün bunlar senin bir irade ve kudret göstermenle oluyor. Öbür günaha giden de bu saatte, o da bir irade kudret gösteriyor. Mevla da bunları ezelden seyretti, şu anda bir müdahale yapıyor mu? Yapmıyor. Ezeldeki ilminde müdahale yaptı mı? Yapmadı. Ya şu andakini ezelde seyretti. Yani burada Allah'la bizim farkımız ne? Allah-u Teala evvelce ne olacağını bildi. Ben evvelden ne olacağını bilmiyorum. Yarın başıma ne geleceğim bilmiyorum. Bir saat sonra bilmiyorum. Farkımız bu. Şu anda cebir yoksa Allah'ın ilminde de cebir yok. Niye? Şu anı seyretti. Mevla ezelde şu an bu gece kimin ne yapacağının ezelde onu seyretti. Anladın mı? Bunu zorlamak neresinde? Baktı kim buraya gelmiş? Size bunlar ilim meclisini tercih etti. Cuma gecesi cemaat namazı tercih etti. Zikri tercih etti. Sohbeti tercih etti. Böyle yazdı Levh-i Mahfuz'a. Yanlış mı yazdı? Sen de buradasın işte. Ama ben deseydim bu adam bu hafta sohbete gelir. Sen de gelmezsen benim ilmim şaşabilirdi. Ama Mevla'nın ilmi şaşar mı? Şaşmaz. Olacağı gördü, olacağı bildi, seyretti, izledi. Sen ne yaptınsa onu yazdı. O zaman Allah'ın yazısını aslında kim yazdırmış oldu? Sen, ben yazdırdım. Yaptığım irade kudretimi kullandığım noktalarda ben yazdırdım. Ama boyum ne kadar olacak, rengim ne olacak, erkek mi olacağım, kadın mı olacağım, hasta mı olacağım, kaç yaşında öleceğim, onları bize sormadı. Ama onlardan da bizi mükellef tutmadı. Allah kimseye 2 metreden aşağı cennete sokmuyorum diye bir şey mi söyledi? Kimin ne sorumluluğu var siyah oldu diye, hasta oldu diye, ayakta namaz kılamıyor diye, engelli diye. Kimin sorumluluğunu yaptı? Bir şey yok. Hangi işleri bize soruyor? Efali mükellefin. Efali ihtiyariye. Ne demek ihtiyariye? Özgür iradenle seçim yapıp nereye adım attım? Şimdi bu akşam buraya gelmem bunun örneğidir. Öyle mi? Kaç tane günah yerlere gidenler var. Allah onlara da tevbe nasip eylesin. Amin. Allah hepsini ıslah eylesin. Amin. Çoğunun imanı var. Çoğunun imanı var. Bir şey konuştuğun zaman dinliyorlar. Yani böyle konuşma bana Kur'an, Muran, ayet, hadis ne, hangi dönemdeyiz ya bilmem ne diyen gavur az var bizim memlekette, buralarda. Az çıkar yani öyle gavur. Çıkar. Ama az. Ekseriyeti mahcup yani. Allah affetsin. İmanı var adamların. Dua etmek lazım yani. Bir de emni arif yapmak lazım. Ayaklarına gitmek lazım yani. Herkes buraya gelmiyor. Gelmeyene gideceksin. Onun için bak ne diyor? Kur'an'ımdan yüz çevirene dünyada dar geçim, bunaltılı bir hayat, bunalımlı bir yaşam, ahirette de gözü kör olarak mahşerde karanlıklara kalacak. Ondan sonra da ya Rabbi bana niye böyle yaptın diye bir de soruyor. Kale Mevla buyurdu bak. Bu işler oldu bitti. Çünkü kesin olacak ya. Kezalike işte sana böyle yaparım. Etet ki ayatuna bizim ayetlerimiz sana geldi. Kitabımız geldi, Kur'an'ımız geldi, alimler, peygamberler geldi, varisleri geldi, alimleri geldi, vaizleri geldi mi? Geldi. Şu andaki hele bu internet ortamı ve bütün dersler canlı yapılıyor. Şu anda Amerika'daki beni izleyebiliyor. Şu an şu konuştuğumu Amerika dinliyor. Rusya'nın en uzak köşesi kutuplardan adam dinliyor. Bağlantı kurarsa dinler. Şimdi her şeye ulaşıyorsun da buna mı ulaşamadın? Ayetlerimiz sana geldi ama fenesite sen onları unuttun, sen terk ettin. Unuttun derken unutmak da mazerettir. Adam namazı kıldı zaten, namazı unuttu. Vakit geçti hatırladı. Allah ona azap etmez. Çünkü unuttu. Ha niye unuttu? Unutmamalıydı. Hatırlatan bir şeyler yapmalıydı. Onlar ayrı bir konu. Ama hakikaten nisyan varsa unutmak mazeret sayılıyor fıkıhta. Ama buradaki unutmanın manası ne? Terk ettin. Bile bile terk ettin. Kur'an'ı terk ettiler. Şimdi şu hükümlerde, şu kanunlarda, şu kaidelerde, kurallarda, efendim insanları mükellef tuttukları yasalarda, bilmem nelerde, şahitlik kurallarında, ondan sonra vasiyetlerinde, miraslarında, evlilik boşanma kurallarında, Kur'an'ın sünnetin ahkamı işliyor mu, işlemiyor mu? Söyle bana. Ayetlerimizi terk ettin. O zaman dünyada sapıtmaktan, ahirette azaptan kurtulamazsın. Çünkü Kur'an'a uysaydın kurtardın. Ecarallahu tabi'al Kur'an diyor. Cafer-i Sadık olabilir radıyallahu anh. Yani çok büyük bir kelamdır bu. Efendi Hazretleri yazdırdı bunu bize. Allah kim Kur'an'a tabi olursa onu korumuştur. O garanti. Neden korudu onu? Ona teminat verdi Allah. Minen yadille fit dünya ve yeşka fil ahir. Dünyada sapıtmayacak, yanlış yola kaymayacak. Ahirette de zahmet çekmeyecek. Ne diyor o ayet-i kerime zaten? Zaten ayetler femenit tebaa hüdaye. Ey Adem diyor, seni cennetten indiriyorum, sana hidayet göndereceğim. Hidayetten maksat ne? Adem aleyhisselama ne indirdi? Suhuf indirdi. Sayfeler indirdi. Ondan sonra peygamberler göndereceğim. Hepsine hidayet indireceğim. Bize ne indirdi? Hüdellin nâsi ve beyinâti minel hüdâ vel furkan. Ramazan'ın Kadir gecesinde hidayet rehberimiz Hazreti Kur'an'ı indirdi. Bize ahir zaman nebisinin, enbiya ve resulün seyyidini, en büyüğünü gönderdi. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne oldu şimdi? Bu kadar hadislerle amel eden kaldı mı? Niye geldi o bize, gönderdi bize? Bak ne buyurdu Adem aleyhisselama? Femenittebâ hüdâye. Benim gönderdiğim hidayet rehberine tabi olursa, hakkıyla uyarsa, o ne dedi onu yaparsa, yasak ettiğine kaçarsa, felâ yazıllû ve lâ yeşkâ. Bak. Dünyada sapıtmayacak, ahirette de azaba düşmeyecek, hiç zahmet çekmeyecek. Ama biz ne yaptık şimdi? Şu toplumun, şu ortamın durumu, dünyada zahmet, bela, sıkıntı, bunalımlar, bütün toplum olarak çıldıracak duruma geldi millet. Geçim darlığı vesairesi artık raydan atlatmaz şeyine geldi ya. Neden? Kur'ansızlıktan, şeriatsızlıktan. Dönün şeriata, dönün Kur'an'a, dönün sünnete. Ama birilerinin işine gelmiyor. Ben istiyorum. Vallahi istiyorum, billahi istiyorum. He? İstiyorum ben. Çok istiyorum. Efendim o zaman şunu yapamazsın. Yapamayayım ya. Yapamayayım. Allah'ın hükmü geçerli olsun. Benim istediğim olmasın. Nefsin istediği olmasın. Mevla'nın istediği olsun ya. Ama maalesef namaz kılan, abdest alanlar çoğu bile şeriat istemiyor. Şu memlekette referandum yapsan, Afganistan gibi bir şeriat gelsin diye. Mesela yani. Anladın mı? Kaç kişi rey verin? Kusura bakma ya. %10 çıkar mı? Çıkmaz mı? Vuuu! %10 çıkmaz he? Ha, %99 Müslümandık ya hani biz. Nasıl Müslümandık biz? Vah vah vah vah. Şeriat istemeyen Müslüman mı olur? Eyvah mezarlıklardaki çoğunun yüzünü kıblenin tersine döndürmüşler. Ya. Niye döndürmüşler kıblenin tersine? Aç da bak bakalım. Kaçının yüzü koyduğun gibi, kaçının yüzü kaldırdığın gibi. Yüzleri dönmüş çoğunun kıbleden ya. Dünyada kıbleye dönüyor ama mezarda tersine dönüyor. Neden? Ulan namaz kılıyor, şeriat istemiyor ya. İşte adam ne yaptı? Ne onun adı? Camide namaz kılıyor. İmamı şeriatçı diye mahkemeye şikayet etti. Cemaat, cemaat. Ya. Bir keresinde de imam cemaati şikayet etti. Şeriatçı diye. Öyle imam da var ha. Hiç arkasına namaz kılınmayacak, cenaze namazı kılınmayacak adam mihrapta ya. Böyle de bozuk imamlar da var. Şeriata inanmıyor. Yani neler gördüm, neler gördüm. Çok insanlar cemaatlerle buluştum, ettim. Herkes bir şey anlatıyordu böyle yani. Neler yaşadık. Yani nasıl bir Müslümanlık bu ya? Celaleddin Efendi babamız, kaddesallahu sirru, yani kaç sene evvel vefatından bu yana, zaten vefatından sonra 10 sene de çıkamadı, 10-20 sene diyelim. Ondan evvel yani 70-80 sene evvel Fatih Camisi'ne giriyordu bastonuyla, girdiği zaman ne diyordu? Anlı secdedeki kafirler, kaldırın kafanızı. Halihazır Efendi'ye de kuddes Allah'a soruyor. Ne heybetliyse kimse de bir şey diyemiyor yani. Şimdi ben desem tımarhaneye götürürler. Beni hemen tımarhaneye götürürler. Değil mi? Tabii önce emniyete, nezarete, oradan tımarhaneye. Tabii cami desen kiliseye mi girdim zannettin ya? Camidekilere ne konuşuyorsun? Ya Halihazır Efendi baba camidekilere konuşuyordu bunu. Neden? Şeriat istemiyor da. İşte %10 bile çıkmaz dediniz ya. Yani ben ne diyeyim size ya? O zaman açlığa talim, rezilliğe mahkum, bunalım devam, düşüş devam, asla dünya ve ahirette zahmetsiz bir hayat göremezsin. Ben Kur'an okuyorum, sen bana martuval okuma. Ben sana ayet okuyorum deminden beri. İnne azel Kur'an yehdi illeti yakın. En doğru yola Kur'an hidayet eder. Bitti. Benim Kur'an'ımdan yüz çeviren ve men arazan zikri diğer ayet-i kerimede nasıl? Fakat ateynâke milledünnâ zikra. O da Taha suresinde. Biz sana tarafımızdan öğüt verdik. Zikir Kur'an. Men arazanu kim ondan yüz çevirir? Fe innehu yahmilu yevmel kıyameti fizra. Kıyamet günü çok ağır bir yük taşıyacak. Onun için kafir olsa dünyada bir rahatlık görebilir. Avrupa Birliği'nin falan şunun bunun zengin olması gibi. Ama hem Müslümanım deyip hem Kur'an'la amel etmezse o zaman onun dünyasını da zindan ederim. Niye diyor? Çünkü o Müslüman olduğu için Kur'an'da terk ettiği için cezasını dünyada veririm. Yani ahirete azabı hafiflesin. Ama inkar etseydi Kur'an'ı o zaman zaten ebedi cehennemden çıkamayacaktı. Onun için dünya kafirin cenneti, Müslümanın zindanıdır. Ama şeriatı yaşasaydı, Kur'an'a sünnete uysaydı dünyada da şerefli olur muydu? Oldu. Bizim ecdadımız oldu mu? Osmanlı ecdadımız 650 sene. Oradan gerisi Selçuklar, oradan gerisi 1400 senedir. Bu son 100-150 seneye kadar Osmanlı'nın son dönemini sayma. Osmanlı'nın son dönemi çığırından çıkmıştı. Neden? Avrupa'ya benzemek, Fransa, Fransızca dilleri, bilmem gavurların kıyafetleri, poturları, fesleri, sarık çıkarıldı, şalvar bırakıldı. Efendimiz bunları defaatle anlatırdı. Yani bu modalara uymalar, saraylarda balolar, bilmem şatolarda bilmem danslar, ondan sonra ne diyorsun adına, müzik cihazları, ne onun adı? Piyanolar, zıvanalar, böyle başladılar kavura benzemeye ve onu da bir hüner addetmeye başladı. Ondan sonra nedir? Sarık gitti, şeref gitti. Efendi Hazretleri bunu devamlandırıyor. El-imâmet-i izzil mümin. Sarık müminin izzeti ve şerefidir. Fe-izâ ve zâvâ ezellâhullâh. Sarığı çıkarttı mı Allah onları zelleder. Bak, padişahların sarıklarına bak. Hiç ben bir şey demiyorum. Alparslan'ın resmi yok diyelim. Öbürlerinde resmi yok da çizimi var falan. Ama şey belli yani. İttifaklı bir şey sarıklarının büyük olduğu. Hepsinde portrelerinde her şeyde var. Sarıklara bak. Sarık büyüklüğü kadar haritada memleket büyüklüğü var. Sarık küçüldükçe memleket küçülmüş. Vallahi billahi böyle bir mucize bir hadis ben daha görmedim. Sarık çıkmış son 2-3 padişahında sarık yok fes var. Memleket Yahmi Hasan'ın böreğe gitti. Ya bir sünneti terk ettiğin zaman bunu kolay mı zannediyorsun ya? Nusırtu bir rubi mesirate şehri. Benim adımı duyan düşman bir aylık yoldan titremeye başlar diyor sahih hadis. Ama o heybet onu diyor. Heybeti hakkes nistel kes diyor Mevlana Mesnevisine. Hristiyan elçisi Kayseri'nin adamı Medine'ye geldiğinde Hazreti Ömer'in sarayını aradı. Ne sarayı ya? Dediler Hazreti Ömer'in sarayı marayı yok. Kulübe gibi evi var. Ondan sonra dedi tamam nerede görüşeceğiz dedi ya. Dediler gel camide şehre verelim. Sonra namaz saati değildi. Ya benim acil görüşmem lazım dedi. Aradılar baklar ağacın altında yatıyor. Hazreti Ömer Efendimiz bir ağacın altında yatmış. Dediler bu dediler. Ya bu dünyayı titreten Emirül Mümin. Dünyayı salmış bütün Fars İmparatorluğu, Rum İmparatorluğu sallanıyor. Hazreti Ömer dönemi. Dedi bu. Adam başladı titreme. Hazreti Ömer'in uykusundan. Ya dedi ben uyanırken titremeye başladım. Uyanınca nereye kaçacağım dedi ya. İşte Mevlana onu diyor. Hakkın heybetidir. Yamalıklı cübbenin heybeti değil. Hazreti Ömer'in cübbesinde kaç tane yama vardı. Ama Kisra Kayser ondan korkuyordu. Ama sen kıran tuvalet giyinebilirsin. Gavurlara da tam benzeyerek papyon mapyon da takabilirsin. Her şeyin dört başı mamur yerinde ama kimse senden korkmuyor. Çocuğun bile atır lan şuraya diyor. Çocuğuna bile laf geçiremiyoruz. Değil mi? Çünkü hakkın heybeti yok bizde. Niye? Şeriatı yaşamıyoruz. Kim takar bizi ya? Heybeti Mevla verecek kardeşim. Mâ ziltüm mütemessikîne bi sünneti. Benim sünnetime sarıldığınız sürece muntasırîne alâ düvviküm. Düşmanlarınıza karşı Allah'ın yardımıyla galip olacaksınız. Ve bunda daim olacaksınız. Bu bin küsur sene devam etmiş bir hadisin müjdesi ya. Şu 150-200 seneye kadar. فَاِذَا خَرَشْتُمْ عَلَىٰ Benim sünnetimden çıktığınız anda سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ اَيُخِيُّ Allah sizi korkutanları başınıza musallat edecek. Sizi korkutanları. Bak şimdi Amerika bir şey dedi mi? Korkuyorsun. Netanyahu bir şey dedi mi? Herkesin ödü kopuyor. Lan Netanyahu nedir? 2-3 milyonluk tükürükle boğar Araplar 200 milyon Arap'ın ortasında 2-3 milyon nüfusları ya var ya yok. Geri kalan nüfusların çoğu İtalya dışarıdan Araplar da var vatandaş falan. Öyle 6 milyon falan 8 milyon gözüküyorlar. Tabii. Şimdi bu adamlar dünyayı ele almış. Astı astık, kestiği kestik. Her tarafa bomba yolluyor. Yüz milyonlarca İslam alemi ödü kopmuş oturuyor. Orada bütün milleti kestiler, doğradılar. Mezbahadan beter ettiler de kimse çit çıkaramadı. Halbuki para kimde? Araplarda, petrolde. Para Araplarda, Müslümanlarda yani. Para Müslümanlarda. Madenler Müslümanlarda. Doğal gaz Müslümanlarda. Bütün imkanlar Müslümanlarda. Ama Müslümanlarda şeriat yok. Sünnet yok. Onun için heybet yok. Onun için birlik yok. Herkes nefsine düşmüş. Herkes kendine bir şey çalışıyor. Bir para şuradan koparayım diye. فَلَا تُنْزَعُ الْخَوْفُ مِنْ قُلُوبِكُمْ Sizin kalplerinizden düşman korkusu, gavur korkusu çıkarılmaz. Böyle gidersiniz diyor. حَتَّى تَعُودُوا ila sünneti. Benim Kur'an'ıma, şeriatıma, sünnetime dönerseniz korkunuz kalmaz. Şimdi sahabe-i kiram efendim bu kadar fetihleri niye yaptı? Ölümden korkmuyordu. Niye ölümden korkmuyordu? Çünkü dünyalık malı mülkü yoktu. Dünyayı sevmiyordu. Şehit olmak bir an önce Allah Resulüne kavuşmak istiyordu. Şimdi böyle bir toplumun yenemeyeceği bir güç var mı? Çünkü adam canını Allah'a vermek istiyor. Satıyor, satmış. Peki şimdi sayın fazla, silahın fazla, her şeyin fazla. Niye korkuyorsun? Dünyayı seviyorsun. Herkesin kaybedecek çok şeyi var. Kimse, herkes evimde oturayım istiyor. Herkes oğlumu, kızımı seveyim, torunumu seveyim istiyor. Kimse Allah yolunda hem de arifa cihata çıkmak istemiyor. Kimse gördüğünden geri kalmak istemiyor. Ölmek istemiyor, öldürülmek istemiyor, şehit olmak istemiyor. Şehit olmak istemeyen bir toplum düşmana galip gelebilir mi? Ama ölümden korkmayandan kork demiş. Sahabe o kadar azken şimdinin Amerika Rusyası'ndan daha şiddetli Kisra'yı Kayseri bitirdi. Bu Şifa-ı Şerif dersinde o gelecek. Yani Şifa-ı Şerif dersi pazar testleri yapıyorum ya. Bunda o gelecek. Kisra'nın bitişi, Kayseri'nin bitişi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği mucizat, gayıptan haberler ve bunların tahakkuku bu konular mesela sıramız oraya geldi şimdi. Yani az az gidiyoruz çünkü biraz bayağı Türklerle savaş, Moğollarla savaş onları anlattım. Geçen Şifa'da dinlemiyorsunuz. Şimdi Hazar Türkleriyle savaşlar hep hadis-i şerif bunlar. Ondan sonra neler olmuş, neler bitmiş. Sonra Kisra bitecek, Kayser bitecek. E bunlar nasıl oldu kardeşim? Sahabenin hep sahabe döneminde oldu. Hep sahabe tabi'in. Yani 100 seneye kadar zaten sahabe yaşadı, yaşayan sahabe vardı. Yani azaldı ama ta 100 sene Efendimiz'den sonraya kadar sahabe kaldı. E şimdi onların başarısının sebebi Kur'an'a, sünnete tabi olmaları. Bizim bu anda 2 milyardan fazla Müslümanın mahalle kadar hükmümüz olmayışı ve 2 milyarın 2 milyon Siyonistle baş edememesinin sırrı dünya sevgisi, mal sevgisi, düşkünlüğü, çoluk çocuk sevgisi, Allah'tan ileri geçmiş. Ne diyor Kur'an? Kul Habibim söyle ona, inkâne âbâkum ve emlâkum ve ihvânukum ve ezvâcukum ve aşirâtukum ve emvâlun iktereftumûhâ ve ticâretun tahşevne kesâdâ ve mesâkim tazdavnâ. Babalarınız, oğullarınız, erkek kardeşleriniz, kız kardeşleriniz de dahil buna. Eşleriniz, hanımlarınız, çocuklarınız, kabileniz, aşiretiniz, kazandıklarınız, mallarınız, kesata uğramasın diye endişe ettiğiniz dükkanlarınız, ticaretleriniz, sevdiğiniz, razı olduğunuz, beğendiğiniz, köydeki eviniz, şehirdeki eviniz, yazlığınız, kışlığınız. اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Resulünden size daha sevgili geliyorsa, yetmedi. Yok, Allah Resulünden daha sevgili gelmiyor şimdi. Doğru konuşalım. Allah ve Resulünü çok seviyor. وَجِهَادٍ فِي سَب۪يلِهِ Allah'ın yolunda, Allah'ın dini, şeriatı, Kur'an'ı hakim olsun diye اِعْلَاءِ كَلِمَةِ اللّٰهِ Allah'ın kelimesi ve davası yücelsin diye cihat etmekten, gayret etmekten, mal harcamaktan, can feda etmekten daha sevgili geliyorsa evde oturup muhlama yemeniz, çay içmeniz, muhlama yemek haram demedik. Ama bundan daha sevgili geliyorsa fetarabbasu, bekleyin, bekleyin. Bekleyin diyor Kur'an. Hatta etiyallahu bi emri. Allah belasıyla başınıza geliyor. Allah'ın azabı üstünüze çökecek. Bekleyin. Çöktükçe çöküyor. Çöktükçe çöküyor. Hiçbir karanlık kalmıyor, kalkmıyor. Karanlık üstüne karanlık. Karanlık üstüne çöküyor. Zulümatü bazı afevka bazı. Şirk karanlıkları, küfür karanlıkları, haram karanlıkları, yolsuzluk karanlıkları, namussuzluk karanlıkları. Sardı memleketi ve İslam aleminin tümünü. O Dubai'de yapılan zina, göğe Arap alemi. O Dubai'de oynanan kumar, haramlar dünyanın bir yerinde yok. Bütün dünyayı toplasan Dubai'ye ağır gelir. Bütün Arap alemi böyle. Cidde ne hale geldi, Riyad ne hale geldi. Gavurun şarkıcı çırılçıplak karıyı getiriyor Kabe'nin dibinde, orada Cidde neresi ya? Kabe'nin dibi ya. Oynatıyor adam. Ta ne bekliyorsun sen? Ya Resulallah dedi, Efendimiz anlatınca bunları sahabe eder. Ya Resulallah, Müslümanlar az mı olacak o zaman? Niye böyle Müslümanlar zelil olacak acaba? Yok. Siz o zaman sayınız çok olacak. Bak, iki biler geçiyoruz. وَلَاكِنِكُمْ غُسَامُ كَوْزَا السَّيْلِ Selin getirdiği süprüntü gibi hükümsüz olacaksınız. Sel getiriyor ya bir şeyler böyle. Çer çöp. Öyle olacaksınız. Niye? Dünya sevgisi sizi saracak. Mal mülk sevdasına kapılacak o zamanki ümmetlerim. Onun için Allah itibarlarını alacak. Bir defa şeriat, sünnet terk edildikten sonra yardım, huzur bekleme. Gavurlarda niye Kur'an yok, din yok da öyle oluyor da bizde niye böyle oluyor? Zaten onu anlatıyorum sana. Sen de gavur olsaydın dünyada belki rahat yaşardın. Ama sen Müslümansın. Dünyada Kur'an'ı, sünneti yaşasan o zaman huzurlu yaşarsın. Akıbetinde cennet olur. Ama Müslüman dünyada Kur'an'ı sünneti terk ettiği zaman Allah Teala da ona buyuruyor ki kezel kelimetünse. Sen beni unuttun, ben seni unuturum. Allah unutmaktan münezzeh, terk ederim. Sen beni, dinimi terk ettin, ben seni terk ederim. Ama bu pazarlığı Allah kimlerle yapıyor? Müslümanlarla yapıyor. Yahudiyle Hristiyanla Allah ne pazarlığı yapacak? Namaz kılmadın diye Yahudi'ye azap niye etsin? Hristiyan zekat vermemiş, karısını çıplak gezdiriyor, zina yaptı diye Hristiyan'a azap dünyada niye yapsın? Ahirette zaten ebedi cehenneme gidecek. Ona dünyada bela vermez. Çünkü neden? Onun günahının kefareti olmaz ki o. Müslümana niye veriyor bu zorlukları? Tövbe etsin. Dönüş yapsın. Ondan sonra günahları silinsin. Çektiği ağrı, sancıdan günahları silinsin. Belki bir daha aynı zinayı yapmaz o günah, o acıyı çekince. Ama kafirlere yol koy vermiş, yol vermiş, koy vermiş. Niye koy vermiş? Adam zaten inanmıyor ki bir şeye. Sonu ebedi cehennem. Yani onun başına getireceği şey günahına kefaret olmuyor. Anladın mı? Tövbesine vesile olmuyor. Ama Müslümanlar öyle değil. Benim başıma bir şeyler geliyor. Ben bazı dönüş yapıyorum mesela kendim. Kendi kendime diyorum. Ulan burada bu benim başıma nereden geldi? Ahmet sen şunu yaptın. Ondan sonra estağfurullah.

ne demiş olur? Azmaya devam et, devam et, devam et, cehennemin dibini boylet demiş olur. Ama Mevla Müslüman kulunu sevdiği için ona başlıyor belalar verme, fakirlik verme, malını alma falan. Niye? Dur, düşün, tövbe et, dönüş yap, ahiretin bari kurtar. Dünyada günah yaptın, belayını buldun, bari ahiretini kurtar diye ihtar veriyor. Anladın mı? Sen kime ihtar verirsin? Sevdiğine ihtar verirsin. Ben çocuğumun yanlış yolda gideceğini ve bir bela düşeceğimsem çocuğumu uyarırım. Ama bir düşmanım baktım yanlış yapıyor, ne derim? Bırak yanlış yapsın. Bırak yanlış yapsın. Niye? Düşmanım zaten. Belasını bulsun. Ama dostumun yanlış yaptığını görürsem ne yaparım? Derim ki yapma bunu. Sen üzülürsen ben de üzülürüm. Anladın mı? Mevla bizim gibi üzülmekten efendim münezzeh. Tabii bu işler Mevla misal olarak kendimizden bahsediyoruz. Ama Mevlamız da ne yapıyor? Bazı zalimlere, kafirlere pay veririm diyor. Ama yakaladım mı bırakmam. Ama ne zaman? Ahirette yakalar. Bazısını dünyada da yakalar. O ayrı dağım. Ama Müslümana belası peşin gelir. Belası peşin gelir. Bu da Allah'ın dostluğunun alametidir. Sevdiğinin göstergesidir. Ben onun için kurban olduğum beni sevsin de benden razı gelsin de tabii istediği gibi imtihan etsin diyecek kadar o lafta doğru bir şey değil. Afiyetler nasip etsin. Ama o beni sevsin de ben ne olursam olayım yani. Yeter ki o beni sevsin. Çünkü sevdiğini cehenneme atmaz. Nar-ı cahime yakmaz. Ama o beni sevmeyip de bütün dünya benim olsa bitti bitecek. Ebedi cehennem bitmeyecek. Biraz akıllı olalım. Kur'an, sünnet bizi bağlasın. Biz Müslümansak bizi bağlamalı. Helal haram sınırı bizi darlamalı. Atlamayalım o sınırı, geçmeyelim. Bütün Kur'an bunu söylüyor. Tilke hududullah. Fela tehdit diyor. Bak ben sınırlar çizmişim. Evlenmekte, efendim yemekte, içmekte, ticarette, satmakta, her şey sınır, helal haram. Fela tehdit diyor. Aşmayın bunları diyor. Ve me tehdit hududallah. Feulâkemuz zalimun. Kendi nefsinize zulmedersiniz. Bana bir şey yapamazsınız buyuruyor. Zalim olursunuz ama kendinize kıyarsınız. Bak diğer adne tilge hududullah felâ tekrabuha. Aşmamak için yaklaşmayın. Aşmamak için sınıra da yaklaşmayın. Çünkü yaklaşırsın, koyunun kaçar öbür tarafa, sen de koyunu kurtarayım derken sen de gidersin sınırdan içeri. Yapmayın diyor bunu diyor. Bu kadar ayet hadis. Bu Efendi Hazretleri ne sohbetler yapmış. Tabii yazılan sohbetleri ne bileyim sana yazılmayanın ceketi etmez yani. Yazılmayan çoktur da. Yani şu kadar bir sohbetler bile yazılmasıyla o 5. cilde çalışıyorum, bitiriyorum işte. 70 sayfam kaldı, yarın sabah inşallah bitiririm. Yani efendim o 5. sohbet. Allah Allah diyorum ya. Ya ben böyle bir mürşit, böyle bir sohbet, böyle bir evliya görmedim ya. Ya bu nasıl bir şey? Anlatmadığı bir şey yok. Kelimelerin arasından neler çıkıyor ya anlayana? Neler söylemiş, neler söylemiş? Ya bir satırda bugün şimdi bilsem getirirdim o. Bir paragraf ya. Bir paragraf ya. Kadınlar hacca bir kere gitsin. Umre'ye istediği kadar gitsin. Hocaysa emri bil maruf için birkaç kere gidebilir. Yani sayıyor, sayıyor, sayıyor. Ya bir paragraf 4-4,5 satır. Yani ne bileyim orada 10-15 tane emir var, 10-15 tane nehi var ya. Yani Kur'an'a, sünnete muvafık şekilde. Yani okuyun diyoruz. Al Efendi Hazretleri sohbetlerine kardeşim. Cübbeli kim ya? Cübbeli kim takar? Efendi var. Al sohbetlerini. Ruhul Furkan. Ha bugün söyle. Ha. Ver hocam onu, yine lazım geldi bak. Bu oradaki şey mesela. Ya, bu 95'te yaptığı bir sohbet. Kürsülerden fıkhın da anlatılması lazımdır. Ya ne demek istiyor şimdi? Ne anladınız? Bana diyor. Kürsüde sen misin ben miyim? Kime diyor bunu? Kürsülerden fıkhın da anlatılması lazımdır. Ama o zaman ben Kaleder Hoca'ya çıkarırım, ben de otururum dinlerim yani. Şimdi çok da yorulmayayım, ben de hastayım ya. Kürsülerden fıkhın da anlatılması lazımdır. Şimdi ne yapıyoruz? Hep mevize, ayet, hadis, işte namaz, abdest, sılayrem anlatıyoruz da adam tahareti bilmiyor ya.
Adam şurada

namaz kılıyoruz. Belki abdestini doğru almadı. Yani fıkıh deyince fıkıh sade abdest namaz demedik işte. Demin de dedik helal belli haram belli. Büyük İslam ilmihalini okuyun. Ömer Nasuh Efendi Hazretleri'nin ilmihalini tavsiye eder. Şimdi biz de yaptık öbür üçü ikinci cilde çıkaramadık. Ama biri detaylı. Ömer Nasuh Efendi ilmihalinde de hepsi var. İçinde fazlası da var. O hem de iman İslam ilmihali yaptık. 150 sayfa itikat. Ondan sonra abdest, taharet, gusül, namaz. O çok matematik, çok güzel. Çok detaylı. Ama Allah işte ikinci cildinde nasip etsin. Şu oruç, hac, zekat üçünü de ikinci ciltte toplayacağım. Bir cilt daha bitecek. İman İslam ilmihali okuyun. O bakılacak bir kitaptır. Ama bununla beraber Halebi, bunu medreselerde okuyorlar. Mülteka, Ruhul Beyan'ı bırakmayın. E şimdi adam Ruhul Beyan'da anlatılanlara, Ruhul Beyan'da hadislere yazılanlara, bizim okuduğum sene İsmail Han'ın genel sekreteri Abdullah Kılıç çıktı diyor. Bunların hepsi hurafedir, uydurmadır. Efendi Hazretleri de diyor ki Ruhul Beyan'ı bırakmayın. E benim konuştuklarım Ruhul Beyan'dan, adam diyor ki hurafedir. Efendi Baba Alaeddin Efendi Ruhul Beyan'ı bırakmamış. Dikkat! Ruhul Furkan'a ise bize yazdırdığı, hepiniz çalışın bırakmayın. Hepiniz çalışın bırakmayın. Hep öyle derdi. 15 dakika tefsir okuyun. 15 dakika. Böyle tek tek anlatırdı. 15 dakika. En azından 15 dakika. En az. Ruhul Furkan'ı açın okuyun. Ben de size diyorum sohbetleri açın okuyun. Şimdi bak beşincisi geliyor. Daha 1, 2, 3, 4'ü bitirdiniz mi? Aklınız durur. O kızları okullara göndermek, o üniversitelere çocuk okullara vermek, o mekteplerdeki besmele kitapların bereketsizlikleri, sizin bu diploma peşine koşmanız, o medreseye talebe vermemeniz, neler anlatıyor, neler anlatıyor, neler anlatıyor. Bir reçete vermiş ki vallahi hükümet uygulasa, devlet uygulasa dünyanın lider ülkesi olur. Vallahi olur, billahi olur. Niye? Çünkü Kur'an, sünnet, ehli sünnet. Vallahi olur. Çünkü neden? Allah bu Kur'an'la yükseltir, bu Kur'an'la dibe indirir. Şimdi biz Kur'an'la yükselenlerden miyiz? Kur'an'ın hışmına çarpılıp alçalanlardan mıyız? Siz dediniz, ben demedim. Tutuklarlarsa sizi tutuklasınlar. Arapça illa lazım şeydir. Bunu öğrenin. Arapça illa lazım şeydir. Kur'an'ın dilini öğrenmeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lisanını öğrenmeden. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arapçadan başka bir şey konuşmadı. Senin neyine yetmedi de Fransızca, İngilizce, tamam ben tebliğ yapacağım. Ya ne tebliğ yapacaksın ya? Gidiyorsun orada Rus karılarıyla zina etmek için Rusça öğreniyorsun ya. Ya git işine, sahtekar senin, namussuz. Ondan sonra dil öğreniyor bilmem nereye. Kimi Müslüman ettin? Kaç yavru Müslüman etti ya? Müslüman edenlere kurban olayım yani. Ama nerede? Ancak dil öğreneceğim numarasıyla, hava atacak. Çaka satacak, diplomalıyım, bilmem neliyim. Yani ben size Allah için bir esintiler salladım ortaya. Herkes nasibini alsın. Bir yandan içim ciğer gibi yanıyor. Yani şu anda öyle bir yangın var ki içimde. Bildiğin gibi bir şey değil. Yemek borularım falan hepsi bir acayip bir durumum var. Ama neyse. Hastalık da yarıyor bana zaten. Hastalık da yarıyor bana. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi epey bir ayet hadis okudum yani. Ne yapayım? Tamam. Lale Gül dergisi bu sayısında, Ekim sayısında sizlere bu Lale Gül'ü de çok güzel reddiyeler vesaireler başlayacak. Şimdi Cemaziyel Evvel ayında namazları var. 11 Ekim Pazar, 12'ye Pazartesi bağlayan gece namazı var. 12 Ekim Pazartesi gününün 4 rekatı var. Cemaziyel Evvel ayının 13. gecesi var. 3. gecesi, 3. 13 Ekim'e geliyor. Bunların namazları anlatılıyor vesaire birçok ilimler anlatılıyor. Eyyam biz 13, 14, 15 oruçları nereye geliyor? 24 Ekim Cumartesi, 13, 25 Ekim Pazar bunları işte dergide hep takip edin. Eyyam biz orucunun faziletleri burada uzun uzun anlatılıyor. Şimdi büyünün tesirlerinden korunmak için her surenin son ayetini yazıp taşımak bunu buyuruyor. Babil'deki en büyük sihirbazlar, büyücülerin en mahir ve ustalıklı oranları bana bildirdiler diyor. Kim diyor bunu? Maliki müştehitlerinden, fakirlerinden Ebu Bekir İbnül Arabi. Bu bizim Muhittin İbn Arabi değil. Bu ondan biraz evvel. İmam Gazali'nin talebesidir bu. Ebu Bekir İbnül Arabi çok büyük bir zat. Diyor ki Babil biliyorsunuz
Sihir ilmi nereye indirildi? Babil'e indirildi. Bi Babil'e Harut'e ve Marut diyor Kur'an. Babil'deki sihirbazların en zirve noktası bana haber verdi diyor. Kur'an'daki surelerin her birinin son ayetini kim yazar da üzerinde taşırsa bizim ne yaparsak yapalım büyümüz, sihrimiz ona işlemiyor. Bunu bana söyle, biz de bunu tecrübe ettik diyor İbnül Arabi Hazretleri. Kabrini ziyaret ettim Fas'ta ben. Biz de bunu tecrübe ettik ve böylece bulduk diyor. Onun için şimdi bu tabii yazmak taşımak zor. Bir dergi alanların her birine bu şimdi bunun nuskası. Bu nuskada tek sayfa bu. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinin mesela Fatiha'nın sonunda ihtilaf olduğu için İhtinas sıratal müstakim der. Çünkü durak nerede? Şafii, Hanefi ihtilafı da var orada. Yedi ayet mesela besmele ayet olursa iş değişiyor falan ya. İhtinas sıratal müstakimden başlamış. Bekara'nın sonu nereden başlıyor? Bekara'nın son ayeti ne? Değil. La yükellifullahu nefsen. Amen Resulü sondan iki ayet. Burada hangi ayetler var? Her surenin son ayeti. Tamam mı? Öbürlerini zaten bilmezsiniz. Kur'an'ın son ayeti ne? Değil ya. Son ayeti ya. Son suresi demedik ya. Min el cinneti. Ben nasıl? Tamam. İşte hepsi sığmış mı buna? Sığmış. Hem de okunuyor ha. Benim gibi kör göz okuyorum yani. Onun için bunu nusha olarak yapabilirsiniz. Ancak yedik şeye sarın. Belden yukarı asın. Kimde sihir uğrama tehlikeleri varsa dergiyi alan herkese bunu da yanında hediye veriyorlar. Muska şeklinde yapmamışlar. Kendiniz istediğiniz şekilde onu katlayın. Ondan sonra yedi şey dolayın. Stres mi ne diyorsunuz? Ondan sonra üzerine artık deriden şeyden yaparsınız. Üzerinizde bulundurun. Ancak tabii halaya girmemek lazım. Halaya girerken ama yatarken de üzerinde olabilir. Yeter ki belden yukarı olsun. Abdestsizken de üzerinde bulunabilir. Gusülsüz de olsa bir insan onu da üzerinde bulunabilir. Gusülsüzken tutmak, Kur'an'a tutmak, cülüpken Kur'an'a tutmak haramdır. Yoksa bir şeye sarılı olduğu zaman, üzerinde olduğu zaman onu taşımak yani gusülsüzlükle alakası yoktur yani o noktada. Ama tabii edebe riayet etmek icap eder. Bu da size verildi. Şimdi Lale Gül dergimiz tabii herkes buralara gelemiyor. Dükkanlara da gidemiyor. Bu ağı kurmak için arkadaşlarla oturduk, konuştuk. Derneklerde sohbetler yapıldığı mekanlarda, Mahmudi Federasyonu'na bağlı mekanlarda da İhvan zaten sohbete geliyor kendi bölgesindeki derneğe. Kendi bölgesinde de bunu bilirse ne olur? Ulaşma kolaylık olur bulması bakımından. Şimdi buraya gelecek bulacak da buraya kaç kişi gelebiliyor yani? Onun için şu anda İstanbul'da 50'ye yakın noktada, Türkiye genelinde 100'e yakın noktada Lale Gül dergisiyle Efendi Hazretlerimizin kitaplarını, fakirin de kitaplarını temin edecek bir ağ kuruyoruz. Kitaplar ulaşsın, ilim ulaşsın. İnsanlar gelemiyor, gidemiyor. Eskisi gibi de böyle hani bir cumartesi pazar çıkıyordu, çoluk çocuğunu alıyordu, bir gidiyordu, geliyordu, bir kitapçıya gidiyordu falan. Maddi imkanları görüyorsunuz, ortalığı görüyorsunuz. Yani millet artık böyle bir kitapçıya gidecek yani kalkıp 10 kilometre, 20 kilometre artık gözünde büyüyor insanların yani her şey para. Bundan dolayı inşallah çok yakın zamanda bu hizmeti Türkiye'nin bütün illerine yayacağız. Ama siz de bunu tabii talip ve rağıp olursanız arz talep meselesi bu da ne yapar? Bu ilimlerin ulaşmasına yarar. Efendimiz kitaplarını bulacak. İstanbul'da başlayacak satış noktaları şu 6 dernek burada bana verdiler. Başakşehir'de 7 Mavi Derneği. Burada o civarda olanlar hepsi buradan bulabilecek. Efendim sen kitaplarını, bizim kitaplarımızı ve dergiyi aylık bulabilecek. Bağcılar'da İslami Merci Derneği, Sultan Gazi'de Misvak Derneği, Zeytinburnu'nda Fetih Gençlik Derneği, Anadolu yakasında Mahder, Sultanbeyli tarafında olacak, Pendik'te Kerem Derneği. Bu dernekler başladı şu an. Bu böyle yayılacak. Sohbetlere gidenler o derneklerde istedikleri kitabı, dergiyi bulabilecek. Bu da onlara bir ayağına götürme hizmeti olacak inşallah. Allah Teala Efendi Hazretlerimizin sohbetlerini, Ruhul Furkan tefsirimizi ve bu ilimleri her eve, her ucağa ulaştırsın. Ulaştırmakla kalmasın, okuttursun. Onunla da kalmasın, amel ettirsin. Amin.
Onunla da kalmasın, ihlas nasip eylesin. İhlas, iflastan muhafaza eylesin. Amin. Salavatımız okuyor. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala ali ve sahbihi. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem. Amin. Allahümme naselüke el cenneh ve neudübüke minen nâr. Allahümme naselüke rıdvâneke vel cenneh ve neudübüke min sekhatüke vel nâr. Allahümme naselüke el cenneh ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amelin ve neudübüke minen nâr ve mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ev amelin. Allahümme naselüke min khayri mâ seyleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem ve na'udhu bike min şerri mes'adeke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem ve entel müsta'an ve aleykel belâhu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Amin ya Rahman Rahim. Ya Rabbi, bu kardeşlerimize bizi reddetme ya Rabbi. Mahrum etme ya Rabbi. Mahcup etme ya Rabbi. Ben o kadar hasta oldum da bugün hiçbir yere çıkamam. Dünyada ne teklif etseler gitmezdim. Sırf senin rızan için bu kardeşlerimiz geldiler diye geldim ya Rabbi. Onlar da senin rızan için geldiler ya Rabbi. Kimsenin menfaat, maddi menfaati yok ya Rabbi. Hepimizi affeyle, mağfiret eyle ya Rabbi. Bu ilim meclislerini ehlinden eyle ya Rabbi. Zikir meclislerine bağışla ya Rabbi. Kurban olduğum sana Allah'ım, Gazze'ye yardım eyle, Filistin'e yardım eyle, Myanmar'a yardım eyle. Doğu Türkistan'ı halas eyle, esirleri halas eyle, hapishaneleri boşalt, Müslümanları aileleriyle cem eyle ya Rabbi. Bir an önce yüzümüzü güldür ya Rabbi. Ya Rabbi, bu kardeşlerimizin ne hayırlı muradı varsa cuma gecesinde nazil olan feyizler hürmetine ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, yarınki günde kabul saatinde mutlaka muvaffakat nasip eyle ya Rabbi. Amin amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi sellem teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alemin. Şimdi ben o hadisleri okuyacaktım. Birden işte başka konular Mevla konuşturdu. Ne lazımsa onu konuşturdu da çok acayip hadisler yazdım ben burada. Cuma günündeki hakkındaki salavatlı hakkında yazarken peygamberlerin hayatı, diriliği, niçin cuma gününe tahsis vesaire. Bu yazım 10. sayfada başladı. 12. hadis-i şerif. Çok uzun bak. 12. hadis-i şerif çok uzun. Öyle ilim koydum. Bütün şehirleri taradım koydum. 13. hadis-i şerif. Hepsi kaynaklı. 14. hadis-i şerif. Böyle 40 hadisi topladım. Bir dahaki ay 40 hadis bitecek. 15. hadis-i şerif. Bak ne kadar uzun bir yazı. 16. hadis-i şerif. Sayfalar dolusu gidiyor. 17. hadis-i şerif. 18. hadis-i şerif. 19. hadis-i şerif. 10'da başladı 24'e kadar. 14 sayfa salavat-ı şerifinde çok faydalı şerhlerden bulduğum ilk duyacağınız ilimler yazdım. Vakit bulup şimdilik anlatamadım. Ama okuyun, amel edin inşallah. Resulullah'ın hatırı için. Sallallahu aleyhi ve sellem salavatı, sadece salavat değil konu. Orada şahitlikler, melekler, mahşer, dünya kadar şerhlerden ilim var. Çünkü bir hadiste Resulullah'ın hayatta olduğu, rızıklandığı ve sallallahu aleyhi ve sellem salavatla arz olunduğu, sahabenin bunu sorduğu, aldıkları cevaplar... Ne ilimler ne ilimler. Ya sen vefat ettin, nasıl sana ulaşacak diye sordular. Onun cevapları çok önemli. Yani imanınızın nuru kuvvetlenir. Ve Süleyman Şerif'i okursanız, okurken başka bir alemde okursunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyduğunu, gördüğünü, şahit olduğunu, rabıta işte budur. Bu rabıtayı becerebilirsek zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irtibatı kurabilirsek, yani adam Ravza'da yanında gafildir ama adam burada huzurda rabıtasını becerebildiği zaman işte o en büyük nasibe haizdir. Mühim olan o irtibatı kurabilmek. Ağzından Esselamu Aleyke Eyyühen Nebiyyü çıkarken kafan sağda solda gezmemesi lazım. Sana selam olsun derken o ettehiyyatu da o onun duyduğunu onun huzurunda okuduğunun şuuruna ermek lazım. Allah bize bu şuuru nasip etmeden canımızı almasın. Allah her namazımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyduğunu düşünerek selam verebilmeyi nasip eyle. Okuduğumuz salavat-ı şerifelerde çok huzuru temin edip ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irtibatımızı gün be gün güçlendirip onu canımızdan ileri sevecek dereceye geçirebilmeyi nasip eylesin. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem. Fatiha ve vâdil müslimen vâdil vâdil. Seyyidina ve Şeyhina Ali el-Haydelekhisi Mustafa Esbet Garibullah ve Şeyh Efendi Halilullah ve Azza ve Zazı Mevlana Halid Ziyavuddin Şahin Akşemen Alaaddin Attar Ubeydullah Rahar Esse Merkan
Kaddesallahu sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şeyh. Hazreti Hacı Mahmud-i Lofi kaddesallahu sallallahu aleyhi. El Fatiha.

0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sundu.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Hikmetin esas manası, yani Efendi Hazretlerimiz ince ilimler derdi, yani isabet. Yani çok bilgi var ama hangi bilgiyi nerede kullanacaksın? Çok insan var, hangisine hangi nasihatı yapacaksın? Hikmet. Hikmetsizlik çok. Bizim yaptığımız işlerin çoğu hikmetsiz. Hikmetsizliği ararsanız çok misal vermeme lüzum yok. Hemen hemen hepimizin ekseri yaptığımız hikmetsiz. Yani ne demek? İsabetsiz. Çoğu kere pişman oluyor muyuz? Oluyoruz. Hikmetli olsaydı pişman olur muyduk? Olmazdık. Ben ne kadar pişman olduğum şeyler var. Demek ki hikmetsizlikten. Anladım. Şimdi bir adam geldi. Adama bir şey anlatacağız. Bu adam Müslüman mı değil mi sormadan buna altın yüzük haramdır çıkart parmağından derse hikmetli olur mu? Olmaz. Olmaz. Çünkü adam gavursa, adamın birine dediler ki ne? Altın yüzük erkeğe haramdır çıkar. Adam da dedi ki benim ismim Agop dedi ya. Çüş. Bizim Emri bin Marufçu çuvalladı. Ya kardeşim, adama bir nasılsınız, iyi misiniz, tanışabilir miyiz? Efendim, isminizi bahşeder misiniz? Adam dedi ki Agop. Sen şimdi Agop'a altın yüzük haram denir mi? Agop'a ne diyeceksin? Kardeşim, bizi Allah yarattı, yaşatıyor, yediriyor, içiriyor. Hak peygamber son olarak gönderdi. Biz sizin peygamberiniz İsa Aleyhisselam'a inanıyoruz. Ama siz bizim peygamberimize inanmazsanız ebedi ahirette azap var. Allah bütün peygamberleri haktır ve gerçektir. Efendim, ama son şeriat Kur'an şeriatıdır. Böyle ki işte Allah var falan anlatacaksın. Bir defa adama önce Allah'tan bahsedin, sonra peygamberden bahsedin. Değil mi şimdi? Yani bu kadar dinsiz var, donsuz var, ateist var, deist var. Adam zaten peygamberi kabul etmiyor. Peygamberi kabul etmeyene sarık sar denir mi ya? Önce bir peygambere imanı ettirelim adamı. İşte bunun hikmet, isabet, 12'den hedefi vurmak, konuşmanda, ekvalinde, efalinde, harekatında, sekenatında, otururken, kalkarken, yatarken, her şeyde hikmet. Müslüman bunun talibidir. Talibidir. Herkes de bu olmayabilir. Şimdi gittin, doktorda sıra bekliyorsun. Hastanede sıra bekliyorsun. Karşıda kadınlar oturuyor. Biliyorsunuz biraz koltuklar birbirine yakın oluyor. Doktorlarda şurada burada. 2 metre, 1 metre, sonra 3 metre. Karşıda kadın oturuyor. Şimdi bakacaksın. Bakacaksın. Karşına kadın gelen yere oturursan bu ne olur? Sen ona bakmasan bile kadın da çekinir. Şunlar hikmetsiz bir oturuş. Ne yapman lazım? Gidip karşına erkek gelen bir yer bulup oturman lazım. Bulamadın, çık öbür tarafa gibi, kenarda dur. Tam kadından karşı karşıya. Ne lüzum var? Hikmet yok. Anladın mı? Ondan sonra her meselede böyle. Lokantaya girdin, bütün milletin gördüğü yerde gidersin bakarsın köşede, kenarda, önüne duvar gelir. Hem yediğini kimse görmez, hem sen milleti görmezsin yani. Sen ne yapıyorsun? Çekiyorsun ortaya sandalyeyi, bütün millet bana baksın, ben de onlara bakayım. Hikmetsiz. Yanlış. Konuşuyorsun, bağır bağır bağır bağır. Ya ne bağırıyorsun? Orta konuş. Bağırma. Hikmet. Bağırırsan hikmetsiz. Bütün milletin içine ha ha ya kahkaha atıyorsun. Yanlış hareket. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömründe bir kere kahkaha atmadı. Hikmetsiz bir hareket. Alışveriş. Anladın? Mesela ev alacaksın. Gidiyorsun pat diye bir yandı. Halbuki bu güneş görüyor mu? Güneş giren eve doktor girmez demişler. Ne tarafa bakıyor cephesi? Bakmadan alırsın. Ondan sonra buz keser. Devamlı kış. Hikmetsiz. Eve alıyorsun, gidiyorsun tuvalet. Lan tuvalet kıbleye arkası mı geliyor, önü mü geliyor? Arkası gelen, önü gelen olmaz. Ya sağına gelecek kıble, ya sonuna gelecek. Böyle bir yer alırsan hikmetsiz. Anladın? Hikmetsizleri saymakla bitiremeyiz. Çünkü neden? Yaptığımız işlerin çoğu hikmetsiz. Birinden arkadaş oluyorsun, sana zarar getiriyor. Neden? Çünkü onu Allah için sevecektin, Allah için takvalık şartı arayacak. Sen adamdan bir menfaat gelir diye takva almayan adamın peşine takıldın, ondan sonra dolandırdı seni ki gittin. Yani hikmetsiz işlerde maddi zararlar da var, manevi zararlar daha çok. Onun için الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَمِنَيْنَ وَجَدَا خَزَا. Hikmet müminin yitiğidir. Faydalı ilim, faydalı bilgi kimden olursa olsun alınır, nerede bulunursa kapılır. Hikmetli ilimler zayi edilmez. Ama şimdi saatlerce konuşma yapan bir adamın konuşmalar içerisinde ona iki saatini vermişsin, bir tane hikmetli, dünyana ve ahiretine yararlı bir şey bile dürbünle ara, bulamıyorsun yani. O zaman bu adama bu kadar vakit niye verdi? Ben şimdi zaten çorba içerken bazı birileri bir şey konuşuyor, bakıyorum bir açık oturum falan. İran ne olmuş, Amerika ne olmuş, o ne olmuş, zaten vaktim hiç yok. Hiç vaktim yok. 5-10 dakikam yapacağım çorba içerken. Bir bakıyorum şimdi bir haber deneyeceğim. Bakıyorum, adam boş konuşuyor. Hemen anlıyorum onu boş konuşuyor. Profesör. Boş konuşmak için profesör olmak lazım değil. Konuşur yani. Ondan sonra hemen geçiyorum. Bakıyorum duruyorum orada bir adam, adam bilmiyorum nedir necidir. Gazeteci midir, profesör, doçent, bir akademisyen bilmiyorum. Bakıyorum faydalı bir ilim. Aa hemen alıyorum. Diyor ki burası Hürmüz Boğazı. Buradan şöyle tıkandı. Bura açılmasa şöyle olur. İşte efendim İran'ın elinde şu kart var. Umman'ın elinde bu kart var. Ha tamam. Bir şey öğreniyorum. Öbüne bakıyorum. Laf salatalığı ya. Dur dur dur dur dur konuşuyor. Bir saat konuşup da hiçbir şey konuşmayan adam var. Ve size zerre kadar ilim sağlamayan insanlar var. Onun için insan Lukman-ı Hakim'den zerre kadar da olsa nasibi olan hikmetli ilim sahiplerinin sohbetlerini dinlemeli. Onların kitaplarını okumalı. Neden? Bir şeyler kazansın. Dağarcığına bir şeyler daha koysun. İlmine ilim katsın. Yoksa hiç bana ebedi lazım olmayacak bir şeyleri anlatıyor. Şimdi ben kaç gün sonra öleceğim belli değil. Her an ölebilirim. Bu kadar zaruri öğrenmem gereken tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf dolmuş. Benim bu kadar eksiğim var. Ben şimdi senin fuzuli, maymunlar nasıl yer, nasıl bilmem ne eder, dinozor bilmem ne, 1 milyon sene evvel dinozorun kemiği çıktı falan. Ya ufak hatta biraz civcivler yesin ya. Dünyanın ömrü 7000 sene, 200 milyon sene evvelki dinozordan bahsediyor. Anlasana ki atlatmış, sıyırmış. Sıyrık. Bizim millet de bunları böyle dinliyor. Bir kaburga çıkmış. Ulan 5 sene sonra adamın kemiği kalmıyor. Kaç yüz senedir bu dinozorun kaburgası nereden çıktı ya? Bir de diyor ki kaç yüz milyon sene, bazı da atış serbest. Milyar diyor. Ya milyar senede bunun kaburgası demirden olsa demir kalmaz ya. Kemik nasıl kaldı ya? Milleti de inandırıyorlar. Urfa'da bulmuşlar bilmem ne tepesi. Tamam çok güzel, çok eski. Tamam doğru. Çok eski. Kaç sene sence? Bence 100 bin. Sence atış serbest. 200 bin. Sence 1 milyon sene ya. Üçüş. 1 milyon sene değil, 100 bin sene değil, 10 bin sene evvel. Urfa'da yoktu, Harran'da yoktu. Adem Aleyhisselam yoktu. Adem Aleyhisselam yokken Urfa'da kim ev yaptı ya? Ya ama kusura bakmayın, ağzımı bozmayalım. Yani bunları siz ilim diye, hikmet diye, ilginç diye izlerken ne tefsirleri kaçırdınız, ne ayetleri, hadisleri kaçırdınız, ne sohbetleri kaçırıyorsunuz, boş boş işlerle kendinizi meşgul ediyorsunuz. Yapmayın ya! Min husni islamil mer'i terkû mâ lâ yani. Hikmetlilerin en büyüğü kimdir? Şüphesiz ki Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Allah'ın ondan büyük öğrettiği ilim sahibi yok. Lukman-ı Hakim de Resulullah'a geçebilir mi? Haşa ve kella sallallahu aleyhi ve sellem yüz binlerce milyonlarca hadisi şerifiyle bütün ilimleri, hikmetleri alemlere neşretti sallallahu teala aleyhi ve sellem. Lukman-ı Hakim'den de bazı şeyler anlatırdı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu Lukman-ı Hakim'den öğrenmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ilimlerini kim öğretti? Sadece Allah öğretti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu dünyada fiziki manada hocası var mı? Yok. Üstadı var mı? Yok. Muallimi var mı? Yok. Müderrisi var mı? Yok. Niye? Nebi-i Ümmi diyoruz. Annesinden doğduğu gibi hiç kimseden bir şey öğrenmemiş. Ama Allah ona bir anda vahiy göndererek bütün ilimleri, nasıl ki Lukman-ı Hekim'e bir melek göndererek dünyanın en hikmetli alimi yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve'allemeke mâ lem tekün te'alem. Bilmediğin her şeyi sana Allah öğretti diyor. Onun için Allah'ın öğrettiğiyle hocaların öğrettiği senin benim gibiler bir olur mu? Rabbinin yoluna davet et. Ama nasıl davet et? Bil hikmeti, hikmetle. Ne demek hikmet? İsabetli yaklaşımlar sergile. Demin ne dedim? Adamın adını sormadan hemen yüzükten başlama. Usul üsturup, ikram, hediyeleşme, bir çay ikramı bile gönül alır. Vel mev'izatil hasene, güzel vaazlar, çok tatlı sohbetler. Bak ara sıra nedir? Şaka şamata. Neden? Sıkılır, oturmaz. Efendi Hazretleri ne yapıyordu? Sohbetin ortasında sizin uykunuzu bir kaçırayım diyordu. Bir kıssa anlatıyordu. Bak, çünkü sabah namazında 4'te 5'te sohbet yapıyor. Yavuz Selim Camii tıkamaz. Sabah namazı çok erken o zaman. İşrak oluyor 5'te 5.30'da sabah. Sabahın 5.30'da adam 2'de 3'te kalkmış teheccüde. Gelmiş sohbete. Geceden var uykusu 2 saat. Uzak yollardan geliyorlar. Adam uyuyor. Ne uyuyorsunuz lan? Buraya uyumaya mı geldiniz? Uyuyan kalksın gitsin. O bir tane var şimdiki caminin imamı. Uyuyanı görmek istemiyorum. Uyuyan kalksın. Lan bir kere Efendi Hazretleri niye uyuyorsun demedi adama ya. Uyandıralım tadı. Anladın mı şimdi? Şimdi bir tane hoca efendi tam yanında oturuyor. Hatmi Şerif okurken bir uyudu, düştü efendinin üstüne. Efendi Hazretleri de döndü ona şimdi. Ben olsam ne yapıyorsun? Ne dedi? Bak şimdi bir şey dedi. Ondan sonra bana diyorsunuz geçe. Ben efendinin söylediğini söylüyorum. Ne dedi ona? Dün akşam cuma gecesi de değildi. Niye bu kadar yoruldun dedi. İlahiri. Nokta nokta. Şimdi ha. O onu daha unutur mu? Hikmetli ilimlerle, güzel vaizlerle, şakayla, sempatiyle, güldürerek. Allah Allah. Öbür türlü durmaz. Peygamber olsan durmaz. Ne diyor Kur'an? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Allah sana acıdı da sana yumuşak huy verdi Habibim. Sen onun için sahabeyi topladın. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ. Sert bir adam olsaydın, غَلِيْزَ الْقَلْبِ, kalbi katı olsaydın, لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Hepsi senin etrafından dağılır giderdi, bir sahabe kalmaz. Kur'an söylüyor. Kainatın efendisi, mucizeler sahibi, sert olsan dağılır diyor. Nasıl olacak o zaman? Hikmet. Onun için öyle buyuruyor. فَعْفُ عَنْهُمْ. Sana karşı bir yanlış yaparlarsa affet. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. Bak, bana karşı bir günah yaparlarsa benim affetmem için onlar adına istiğfar et. Bak, bak, bak, bak. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ. Onları işte görüşlerine itibar etmek üzere istişareye dahil et. Onlara da bir şeyler danış. Allah'tan vahiy gelen, Cibril üzerine inen Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem, yanındaki arkadaşlarına işlerde danış, istişareli iş yap diyor. Senin benim gibi üzerine vahiy gelmeyen, Cibril'i hiç görmemiş, bir kere dahi benim yanıma Cibril inmeyen, devamlı iblis içimizde dışımızda cirit atan bizim gibi cahil adamlar, kimseye danışmadan kafamızın buyruğuna gidersek işte Müslümanlara zarar veririz. O zaman sözümüzün tesiri olmaz. O zaman bizim arkadaşımız, Efendi Hazretimizden kalan ihvan kardeşlerimiz olmaz. Niye ihvanın %90, %95'i şu anda şura ile hareket ediyor bu fakirle, İbrahim Efendi hocamızla? Niye? Muhabbet, sohbet, tevazu, alttan alma, istişare, toplantı. Ve emrum şura beynehum. Aralarında işleri danışmalı diyor Kur'an. Öyle olmaz. Ben bunu seçtim, herkes buna rabıta yapacak. Oho! Öbürü de oradan çıkartsa, Efendi Hazretleri dedi, İsmail Ağa'nın şadırvanına eşeği bağlasanız, şeyh deseniz bayağı bir mürit bulur dedi. Öyle bir cahil bir topluluk var ki, iki uçuyor, bir kaçıyor, her taraf şeyh doldu. Onun için kardeşim, istişaresiz iş olur mu? Madem ki Mürşid-i Kamil Hazretlerimiz cemaat seçer buyurdu, ben şeyh bırakmadım, yolum Mehdi'ye kadar devam edecek, rabıtayı bana devam edin, ben sizi ruhaniyete yetiştiririm. E bitti.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Şimdi reklamlar.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz, 43.95'e gönder, 100 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 02 12. lalegulvakfi.org.tr.
6: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
7: Ahıska Yayın Evi'nde yılın son indirimi, sezon indirimleri başladı. Bu indirime stoklar dayanmaz. Bu fırsatı kaçıranlar bu fırsat gibisini bir daha yakalayamaz. Mahmut Efendi Hazretlerimizin kitaplarından, Cübbeli Ahmet Hocamızın eserlerine, ahşap ürünlerden, kırtasiye malzemelerine, binlerce üründe kısa süreli ve stoklarla sınırlı yılın son fırsatı. Sezon indirimlerini sakın kaçırmayın. Çünkü bizim için kitap lüks değil, bir ihtiyaç. İlim herkes için. O zaman biz de öyle bir indirim yaptık ki medresedeki talebeden okula başlayan çocuğa, anne babadan emekli amcaya kadar herkesin ihtiyacına, 7'den 77'ye herkesin bütçesine uyan, ilmi kucaklayan bu büyük indirim sizleri bekliyor. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın. Yaparsa Ahıska yapar. Çünkü Ahıska herkes için var.
6: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, org.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
8: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
9: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu Ehl-i Beyt'in fazileti konulu sohbeti başlıyor.
10: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mürselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Muhterem dinleyenlerimiz, bizler Mısır ve Kahire ziyaretlerinde bulunduk. Bu ziyaretlerimizin gayesi de neydi? Orada Ehl-i Beyt'in kabirleri var. Ehl-i Beyt'in kabirlerini ziyaret ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıla-i rahmine riayet. İmam Şahrani Hazretleri, o da oradadır. Onu da ziyaret ettik. Şeyhi de yanındadır. Onu da ziyaret ettik. Diğer Şeyhi Ali Havvas Hazretleri, onu da ziyaret ettik. Elhamdülillah çok ziyaretler oldu. Hepinize de dualar oldu. Bizi Allah için sevenler, Allah için dinleyenler hep dualarımıza ortak oldu. Ancak İmam Şahrani Hazretleri'nin şu beyanı bizi bu işte heyecanlandırdı. Buyuruyor ki, benim zamanımda bulunan diyor meşayihtan, ulemadan hiç kimsenin bu meseleye dikkat ve riayet ettiğini görmedim. Ama ben diyor buna çok önem verdim. O da nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ayet-i kerimede Nebi ve evlâ bil müminîne min enfusihim ve ezvâcu ummahâtuhum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inananlara canlarından daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Bir kıraatte ve hu ebullehum geliyor. O da onların babasıdır. Çünkü eşleri annelerimiz olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de babamız oluyor. Zaten innemâ ene lekum mislül vâlidi hadis-i şerifinde ben sizin babanız gibiyim buyurdular. Hatta bize tabii canımızdan daha yakın olan babamızdan haydi haydi yakın olur. Çünkü biz canımızı her şeyden kendimize yakın görüyoruz. Çünkü canımız kendimiziz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize canımızdan daha yakın olursa tabii ki anamızdan babamızdan da daha yakın olur. Hadis-i şerifte la yu'minu ahadukum hatta yakune ehabbe ileyhi min validi ve veledi ve nasi ecmain. Ben sizin birinizi anasından babasından, malından mülkünden, oğlundan kızından ve bütün insanlardan daha sevgili gelmediğim sürece sizin birinizin imanı kamil olmaz. Yani imanı tamam olmaz. Buyuruyor. Dolayısıyla kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bizim canımızın canı, ruhumuzun ruhu mesabesinde olup anamızdan babamızdan daha yakınımız durumundadır, konumundadır. Bu itibarla İmam Şahrani buyuruyor ki nasıl ki annenden babandan olan akrabayı ziyaret sıla-i rahme giriyor ve farz oluyor. Bu sıla-i rahimi kesmek de haram oluyor, günah oluyor. Sıla-i rahim mefhumuna ne dahil oluyor? İster annen tarafından yakınların işte teyzendi, dayındı, efendim ister baban tarafından amcandı, halandı vesaire. Bu akrabayı ziyaret, aramak, sormak, öldükten sonra da olsa tabii ki akrabayı taallukatın kabirlerini ziyaret. Ya ondan sonra fakir düştüklerinde onlara ikramda bulunmak, elden geldiği kadar, güç yettiği kadar onları kollayıp gözetmek. Bütün bunlar sıla-i rahim mefhumuna dahil oluyor. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim anamızdan babamızdan yakınsa, onun çocukları, onun efendim, sülalesi, onun nesli, onun zürriyeti, onun ehli beyti tabii ki bize kendi aile efradımızdan daha yakın oluyor. Bunlar birbirine bağlı şeyler. Bu itibarla İmam Şahrani Hazretleri buyuruyor ki ben ulemadan, meşayihtan hiçbirini bu işe riayet eder görmedim. Ama ben şöyle niyet ettim. Kahire'de, Mısır'da çok ehli beyt kabirleri var. Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu Kerbela şehidi Hazreti Hüseyin Efendimiz'in mübarek başı orada. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz'in kızı Zeynep Valide orada. Ondan sonra Cafer-i Sadık radıyallahu anh'ın 12 imamdan Zeynel Abidin Hazretleri'nin efendim kızlarından, Cafer-i Sadık Hazretleri'nin kızlarından, efendim oğullarından, akrabalarından birçokları orada. Bu itibarla bu bakımdan en zengin yer Kahire. Şam-ı Şerif'te de var. Ben evvelce Şam-ı Şerif'te de bu ziyaretleri yaptım ama Şam-ı Şerif'te 5 varsa burada 500 var. Dolayısıyla İmam Şahrani Hazretleri diyor ki ben senede 3 kere, tabii Kahire'de de yerleştiği için orada imkanı kolay oluyor. Bizim gibiler kaç senede bir gidemiyoruz. Ama senede 3 kere diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıla-i rahimine niyet ederek onun akrabalarını ziyareti, kabirlerini ziyareti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki babamızdan ileri, canımızdan ileri onun sıla-i rahimine niyet ederek senede 3 kere bu ziyaretleri yapıyordum diyor ve buna riayet edeni de, dikkat edeni de pek görmedim diyor. Ben de bu kitapları okurken İmam Şahrani Hazretleri'nin bu sözüne rastlayınca dedim ki hakikaten çok yerinde bir tespittir. Biz dinleneceğimize, 2-3 gün efendim gezeceğimize ne yapalım? Gidelim bu Ehl-i Beyt'in kabirlerini ziyaret edelim. Bu itibarla tabi ziyaret ettiğimiz Mısır dolu, milyonlarca veli var kabirlerinde. Çünkü Mısır'ın fethi biliyorsunuz Hicri 20. yıl. 20. yıl yani şu anda Mısır fethedileli ve İslam'a kavuşalı ne oluyor? Efendim 1408 yıl geçmiş oluyor. 1428'den 20 çıktığımız zaman 1408 yıl. Bu ne eder? Efendim İslam aleminin şu anda birçok bölgesinden çok evvel yani eder ki yani Mekke fethine çok yakın. Mekke fethedilmesine çok yakın bir zaman zarfında Amr İbni As radıyallahu anh Mısır'ı fethetmiştir. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında gerçekleşen bu fetihte tabi Amr İbni As'ın etkisi büyük olmuştur. Şöyle ki o daha evvel orayı ticaret için ziyaret ediyordu. Orada bayağı bir ticareti vardı. İskenderiye'de vesaire o bölgede ticaretler yaparken oranın işte girişlerini, çıkışlarını, ordusunu, askeri düzenini vesaire durumunu çok iyi bildiğinden Hazreti Ömer Efendimiz'e dedi ki sen bu görevi bana verirsen Mısır'ın ordusu korumasızdır. Çok bir güçlü ordusu yok. Efendim, arazisi geniş, İslam'a çok hizmet edecek maddi manevi geniş imkanlara sahip bir yer. Onun için Allah'ın dinini yüceltmek, İslam'ı yaymak, oranın halkını da İslam'la tanıştırmak, buluşturmak ve bu suretle İslam'a kavuşmadan ölseler cehenneme gireceklerken İslam'a hizmetle şereflenip, İslam'a nailiyetle, mazhariyetle şereflenip cennete girsinler. İki can saadetine ersinler diye sen beni tayin et, ben bu işi görürüm diye müsaade almıştır. Ve Amr ibn As'ın eliyle radıyallahu anh Mısır fetholmuştur. Bu itibarla oradaki alim sayısı, veli sayısı, muhaddis sayısı, müçtehit sayısı haddini aşmıştır yani. Şu anda hesabı bilinecek gibi değil. Elimizde kaç tane eser var? Ondan sonra daha birçok merkez, kaynak, mastar bu hususta bulmuşuz. Bütün bunlarda bu alimlerin, velilerin isimleri, kabirleri, ziyaretleri tespit edilmiş ve izah edilmiştir. Şimdi Mısır halkının tabii Ehl-i Beyt'e çok muhabbeti, sevgisi, ilgisi olmuş. Bu itibarla Türklerin de orada çok kıymetli eserler olmuştur. Sadece Osmanlılardan bahsetmiyorum. Osmanlılar yakın tarihtir. 400 sene kadar oraya hükmetmişlerdir. Zaten halifeliği Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri mukaddes emanetleri oradan alıp İstanbul'a getirmiştir. Ama çok daha önceden İbni Tolun denen büyük komutan, bu ta Özbekistan'dan, Buhara'dan gelen efendim, bu hemen 200'lerde, Hicri 200'lerde, yani şu anda 1200 seneye yakın bir tarih evvel İbni Tolun camisi var oradaki, muhteşem bir eserdir. Türk komutandır. Ondan sonra onun çocukları, o aile de oraya çok hizmet etmiştir. Ehl-i Beyt'e çok hizmet etmiştir. Dolayısıyla şu anda bizim ziyaret gayemiz, yani asıl gayemiz olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sıla-i rahimini efendim işletmek, gözetmek olduğu için o dersten başlamış bulunuyorum. Önümüzde de tabii biz de çok ziyaretler tespit ettik. Fakat bunların çoğuna gitmek nasip olmadı. Yani yüz binler aşkın diyorum, milyonlarca isim var. Bunların hepsini ziyaret tabii ki 3 günün 5 günün işi değildir. Ancak bize hakkı geçen kitaplarından istifade ettiğimiz bazı alimleri özellikle aradık. Onları bulduk. Ama yine de çok yarım kaldı. Allah nasip ederse, ileriki ömrümüz erişirse, yetişirse, ileriki senelerde de diğer yapamadığımız ziyaretleri yapmayı hedefliyoruz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmiştir. Kabir ziyaretini emretmiştir. Size ölümü hatırlatır, size ahireti hatırlatır. Ondan sonra Ehl-i Beyt'inin efendim hatırının, hakkının korunmasını, ziyaret edilmelerini bize emretmiştir. Bu itibarla tabii Ehl-i Beyt denince Türkiye'de biz Ehl-i Sünnet nezdinde Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin 4 isim başlayacakla gelmektedir. Doğrudur ama Ehl-i Beyt sadece onlar değildir. Onların çocukları, çocuklarının çocukları, çocuklarının çocuklarının çocukları, bu zamana kadar da gelen Sadat ve Eşraf, Hasan Hazretlerinden gelen, Hüseyin Hazretlerinden gelen Seyitler, Şerifler de tabii ki bu mefhuma dahildir. Ama tabii ki 12 imam, bunlar Ehl-i Sünnet'in imamlarıdır. 12 imam Şia buna sahipleniyor ama onların onu sahiplenmesi asla bu 12 imamın Ehl-i Sünnet olmadığını göstermez. Haşa ve kella. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarıdır ve hepsi de başımızın tacıdır. Onlar İmam-ı Azam Efendimizin hocası mesela Cafer-i Sadık radıyallahu anh 2 sene ondan ilim almıştır. Tasavvuf yolunu ondan almıştır. İmam-ı Masum Hazretleri'nin mektubatında zikredildiği üzere levle sene teanle eleken Numan. Son 2 sene olmasa Numan helak olmuştu. Sözündeki kastı, yani Cafer-i Sadık'la buluştuğum, tanıştığım 2 senem olmasa, İmam-ı Azam kendi adı Numan'dır, kendinden bahsediyor. Numan helak olmuştu. Tabi İmam-ı Azam müçtehittir. Bu kadar ilimler, ameller, ihlaslar sahibidir. Ve lakin buradaki helak olmanın manası nedir? Yani çok şey kaybedecektim demektir. Çünkü Cafer-i Sadık'la tanışması neticesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nispetinden istifade etmiştir. Tasavvuftan istifade etmiştir. Kainatın Efendisi'nin manevi nispeti, teveccühü ona ulaşmıştır. Bu itibarla son 2 senede olsa tabii Allah-u Teala'ya yakınlığın sonu yoktur. O yakınlıkta çok zirvelere ulaşmıştır İmam-ı Azam Efendimiz. Dolayısıyla bu 12 imam hepsi bizim imamlarımızdır. Cafer-i Sadık Hazretleri'nin babası Muhammed Bakır Hazretleri'dir. Onun babası İmam Zeynel Abidin Hazretleri'dir. Bunların hepsi, bunları birbirinden ayırmak mümkün müdür? Bunları Kur'an'dan, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem soyutlamak mümkün müdür? Değildir ama maalesef tabi bazı istismarlar, tahrifler, değiştirmeler vuku bulmuştur. Biz bunları ehl-i sünnet penceresinden tahlil edeceğiz inşallah. Şimdi bizim ehl-i sünnet de tabi 12 imam adını duyunca hemen 12 imam bu Şiaların imamları zannediyor. Bu da çok büyük bir galattır. Çok büyük bir yanlıştır. Onlar bizim imamlarımızdır ama çoğunun ismi, çoğumuz isimlerini bile bilmiyoruz. Ondan sonra vasıflarını, tariflerini hiç bilmiyoruz. Bu da bizim bir eksikliğimizdir. Bunu da görelim. Bu itibarla ehl-i sünnete göre bizim kaynaklarımız doludur. Bizim hadis kaynaklarımız ehl-i beytin faziletleri hakkında hadis-i şerifler ve rivayetlerle dolmuş taşmıştır. Ama tabii ki günümüz Türkçesine çoğu çevrilmemiştir. Tercüme edilmemiştir. Bu usta bilmiyorum. Gördüğüm kadarıyla bir ehl-i sünnet kaynağı geniş doyurucu bir malumata sahip değildir. Onun için inşallah ehl-i beyte hizmet olsun. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği dinin efendim ücretini tehdiye olsun, ödemek olsun. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimiz ne emretmiştir? Kul ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem. La eselukum aleyhi ecran. Ben size bu Kur'an'ı getirdim. Ben size bu İslam'ı getirdim. Bu kadar emirleri, yasakları öğrettim. Cennetin yolunu gösterdim. Bana kavuşmasaydınız. En azından tabii ki peygamber görmeyenler, fetret devrinde yaşayanlar mesul olmayacağından cehenneme gitmez. Ama en azından toprak olurdunuz. Toprak olurdunuz ne demek? Çünkü peygamberle kitapla mükellef olmayan hayvanlar gibi toprak olur. Bu itibarla bu da az bir zarar mıdır? Toprak olmak yok olmak demektir. Yok olmakta ne hayır var? Varlık bütün hayırların, kemallerin, hüsünlerin, cemallerin efendim anasıdır, temelidir. Yokluk nedir? Yokluk bütün şerlerin, noksanların, zevallerin yuvasıdır. Yoklukta ne biter? Ne hayır olur? Ne kemalat gelir? Dolayısıyla tabii ki yok olan, toprak olan cehenneme girenden üstündür. Çünkü cehenneme giren devamlı acı çeker, yanar. Cehenneme girmeyi yani kimse tercih etmez. Tabii ki bir seçim hakkı verirse toprak olmayı tercih ederiz. Bizim de başımıza gelse Allah muhafaza buyursun. Yanacağımıza toprak olalım deriz. Ama bizim şu anda toprak olma şansımız kalmamıştır. Çünkü bize peygamber gelmiştir, kitap gelmiştir. Artık bütün dünya halkı mesuldür, mükelleftir. Ya bu peygambere inanacaklar, İslam'a girecekler, emirleri tutup yasaklardan kaçacaklar da cennete girecekler. Ya da Allah muhafaza etsin. İman etmezlerse ebedi cehenneme girecekler. Hiç çıkmayacaklar. İman edip günah işlerse Allah'ın dilemesine kalmıştır. Artık ya tevbe ederler, af olurlar. Ya da Allah Teala affeder veya şefaatçiler yetişir. Ya da günahların miktarı cehennemde azaba düşerler. Sonra çıkıp sonunda cennete efendim girme imkanı vardır. Çünkü zerre kadar imanla ölenin sonu cennettir. Cehennemde ebedi kalmak sadece inkarcılara, kafir olarak ölenlere mahsustur. Bu itibarla kainatın efendisi bize gelmiştir ve bize İslam'ı getirmiştir. Bu itibarla bize ne kadar büyük bir hizmet etmiştir. İyilikte bulunmuştur. Bunu anamızın, babamızın, en yakınımızın bize yapacağı, sağlayacağı bir imkan değildir. Şimdi peki her yapılanın bir karşılığı vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden para istememiştir, pul istememiştir. Ve mâ eselukum aleyhi min ecr. Bütün peygamberlerin sözü birdir. Ben sizden bu risalet daveti tebliğden dolayı bir ecir, bir ücret istemiyorum. Para istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Ne olacak? İşte bu hadis-i kerime bize getirdiği, kainatın efendisinin bize getirdiği elçiliğin risaletin karşılığını bize öğretmektedir. Habibim de ki ben sizden bu hususta bir ecir, bir ücret istemiyorum. Evet. Bu neye göreymiştir? Tabii ki

altından toprak olacaktınız. En kötüsünden cehenneme girecektiniz. Şimdi kim kime borçludur? Ama ben sizden para mı istedim, pul mu istedim? Ben sizden hiçbir şey istemedim, ecir ve ücret istemedim. İllel meveddete fil urba. Ancak yakınlarıma hakkında bir sevgi, bir dostluk istiyorum. Benim yakınlarım kimdir? İşte benim eşlerimdir, çocuklarımdır, torunlarımdır. Ben efendim amcalarımdır, Müslüman olan Hazreti Hamza gibi, Hazreti Abbas gibi amcalarımdır. Ben bunları hakkında sizden bir dostluk istiyorum. Bu sevginiz, bu samimiyetiniz ne olacaktır? Sizin de bana karşı bir vazifeniz olacaktır. Efendim bir davet ve risaletin ecri, karşılığı, ücreti sayılacaktır. Şimdi Rabbimiz bunu Habibine söylemesini emretmiştir. Yoksa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinde de bunu söyleyecek değildir. Habibim söyle diye emredince, kul söyle deyince Resulullah Efendimiz söylemeden yapamaz. Bu ayeti güzel anlamak lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olmayı hedefleyeceğiz. Bize olan büyük hakkı, tabii sonsuz hakkı, bizim ödeyeceğimiz bir hak değil ama işte o ecri, o ücreti, davet ücretini ödemeyi hedefleyeceğiz. Ve onun sıla-i rahmine riayeti gaye edineceğiz. Sizler de bu hususta gayretli olacaksınız, teşvikçi olacaksınız. Ta ki bu işler efendim sizlerin de beklentisiyle, talebiyle bir an evvel neticelenecek. Ondan sonra da sizler bu gayeyle Ehl-i Beyt sevgisini aşlayacaksınız. Neye göre? Ehl-i Sünnet'e göre. Tabi burada Şiaların yanlış görüşlerine sapmadan, Vehhabilerin Selefiye harekatının yanlış görüşlerine sapmadan. Çünkü biri ifrat, biri tefrit. Burada orta giden kimdir? Her zaman olduğu gibi Ehl-i Sünnet ve Cemaat'tir. Çünkü Şia'nın bu usta aşırılığı vardır. Neden? Çünkü onlar sahabe-i kirama söverler, hakaret ederler. Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer'i sevmezler, Hazreti Osman'ı sevmezler. Ehl-i Beyt'i seviyoruz derken 10.000'i aşkın sahabeyi hatta kafirliğe nispet ederler. Bunlar dinden çıktı Resulullah'ın ardından derler. Bu Şia burada çok büyük yanlıştadır. Hatta bazı noktalarda Ayşe anamıza iftira gibi noktalarda veya Kur'an'ın eksik olduğu gibi bir iddialarda olanları, onlar da fırka fırkadır. Bazıları tabi Hazreti Ali'ye Allah diyecek kadar, peygamber diyecek kadar yoldan değil dinden de çıkmıştır. Ama hepsi hakkında bu hüküm geçerli değildir. Çünkü onlar da başlıca 23 fırkadırlar. O fırkaların içinde fırka fırkadırlar. Bunların hepsinin itikatları tahlil edilir. Ehl-i Sünnet süzgecinden süzülür. Tabi iman dairesinde, din dairesinde kalanı vardır, çıkanı vardır. Allah muhafaza buyursun. Selefiye akımı da tabi Ehl-i Beyt'e olan sevgiyi kesinlikle efendim men etmeye çalışırlar, engellemeye çalışırlar, itiraz etmeye çalışırlar, kabirlerini ziyareti engellemeye çalışırlar, onların isminin esamesinin pek okunmamasını çalışırlar. Yani bakın şimdi orada gidiyoruz, analarımız Ehl-i Beyt'ten değil midir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim beyan etti bunu. Sahabe-i kirama soruldu, Buhari'de hadis-i şerifler vardır, Ehl-i Beyt kimdir? Kainatın Efendisi eşleri Ehl-i Beyt'ten olmaz mı? Ayet-i Kerime'de Mevla Teala annelerimiz hakkındaki ayet-i kerimeler Ahzab suresinde annelerimizden bahseden ayet-i kerimelerin peşine bunu buyuruyor. Estaizu billahi innema yuridullahu li yuzhibe ankumur ricse ehlel beyt. Ey hane halkı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hane halkı, Allah sizden kiri pası gidermek diliyor. Allah Teala size toz kondurmak istemiyor. Ve yudahhirakum tedhira. Sizi tam manasıyla arındırmak, temizlemek, akpak etmek istiyor. Allah Teala'nın istediği olmaz mı? Allah Teala irade eder, murad eder de bir şey geri kalır mı? O zaman tabii ki efendim annelerimiz tertemizdir. Onlara en ufak bir iftira atan bu ayet-i kerimeyi inkar etmiştir. O zaman Allah'ın muradı geçerli değildir. Allah istediğini yapamamıştır demek istemiştir. Helak olmuştur. O zaman burada annelerimizin Ehl-i Beyt'ten olduğu tescil edilmiştir. Ayet-i Kerime'yle sabittir. Gerisini ilerisini okuduğun zaman hemen altında yine vezkürne ma'itle yine annelerimize hitaptır. Evinizde Kur'an okuyun, ayet okuyun, hikmet okuyun, sünnet okuyun. Hemen gerisi yine annelerimizden bahsetmektedir. Bu arada da Ehl-i Beyt olarak annelerimize hitap edilmektedir. Şimdi annelerimizin orada Medine-i Münevvere'de bu emre ziyaretimizde efendim durmuş adam orada bir Vahabi ne yapıyor? Efendim durmayın, etmeyin, okumayın. Efendim yahu selam vereceğiz. Bu bizim annemiz, Ayşe annemiz orada. Hafsa annemiz orada, Ümmü Seleme annemiz orada. Ümmü Habibi annemiz orada, Zeynep validemiz orada. 9

0: tane annemiz Medine-i Münevvere'de yan yana aynı mezarda yatmaktadırlar. Bir de Hatice annemiz tabii ki Mekke-i Mükerreme'dedir. Bir de Meymune annemiz Mekke-i Mükerreme'dedir. Geri kalanlar Medine-i Münevvere'dedir. Orada adam duracak. Ya bu kimin kabridir soruyor. Allah bilir, 1400 sene geçti. Kimin kabri belli değil. Yani böyle bir insan annesine bir kabirde selam verecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Efendim ölülere selam verin. Efendim onlar sizi duyarlar. Selamımıza cevap verirler. Bu kadar sayı hadis-i şerifler vardır. Yani ne var? İnsan kime selam verdiğini bilmeden olur mu? Yani şimdi niye bu mezarların taşlarını kırdınız? Niye bunların üzerindeki isimleri sildiniz? Niye bunları dümdüz ettiniz, yerle bir ettiniz? Ya siz nasıl bir efendim zihniyete sahipsiniz? Ya burada bizim Ayşe annemiz var. Desen de bizde Esselamu aleyki ya Ayşe, ya Habibete Habibil, ey Allah'ın sevgilisinin sevgilisi, ey Ayşe annemiz, bir selam vereceğiz ya. Hadi biz biliyoruz, orada o kadar hak gelmiş dünyanın her tarafından. Milleti şaşırtmak için efendim bilinmiyor, kim olduğu belli değil, geç. Bir selam, annesine selam verecek bir Müslümana efendim kabrinin başında selam vermesine engel oluyor adam ya. Bunlar böyle bir efendim geri kalmış. Şia'da o kadar ileri gitmiş ki 12 imam peygamber ayarındadır, masumdur, günahsızdır, hatasızdır. Onlar da o tarafa gitmiş. Yani bu hakikaten ehli sünnetin doğruluğunu, düzgünlüğünü, orta gidişini gösteriyor. Onun için biz ehli sünnetin ehli beyte bakış açısından gitmeliyiz. Biliyorsunuz İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh bu işte çok hassastı. Ehli beyt sevgisiyle dolmuştu, taşmıştı. Ve ehli beyt sevgisi yüzünden hapislere düştü. Tabii ki o zamanki ehli beyt karşıtı yönetimler tarafından eziyetlere uğratıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarına biat edilmesi, onlarla birlikte hareket edilmesini emredenlerden biridir Ebu Hanife radıyallahu anh. O yandan bakıyorsun İmam Malik radıyallahu anh da yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarından kendi zamanında bulunan, işte onların isimleri şu anda dersimizin sırasında değildir. Efendim onlarla birlikte hareket edilmesi, onlara biat edilmesini İmam Malik Hazretleri de tavsiye etmiştir. İmam Şafii radıyallahu anh desen tamamen Ehl-i Beyt hastasıdır ya. Yani لَوْ كَانَ رَفْضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ اَنِّي رَافِضُ. Eğer ki Ehl-i Beyt'i sevmek rafizilikse, şiilikse, o zaman insücün şahit olsun ki ben de rafiziyim. Ama şiilik, rafizilik o değil ki. Ehl-i Beyt'i sevmekten ziyade maada diğer sahabeye sövmek. O zaman ben rafizi değilim. Ama ben Ehl-i Beyt'i çok seviyorum diye sen benim adımı rafizi misin, şii misin diye efendim böyle yanlış çıkarırsan ben de ne diyorum? İnsücin şahit olsun ki eğer rafizilik Ehl-i Beyt'i sevmekse ben de seviyorum. O zaman rafizilik buysa ben buyum. Ama rafizilik bu değil ki. Dolayısıyla müçtehitler, mezhep imamlarımız, Ehl-i Sünnet bu hususta çok hassas davranmış. Geçmiş ecdadımız özellikle Türk milleti İslam'la şereflendikten sonra Ehl-i Beyt'e son derece azami gayret göstermiş. Osmanlı'da seyitlerin, şeriflerin efendim sicilleri tutulmuş. Onlara payeler verilmiş. Nakibul Eşraflık müessesesi tesis edilmiş. Onların efendim ihtiyaçları görülmüş. Onlara yardımlar edilmiş. Çok itibarlar verilmiş. Bütün bunlar gözümüzün önünde, tarih gözümüzün önünde. Biz şimdi nasıl Ehl-i Beyt'i ihmal edelim ve onların sevgisinden bahsetmeyelim. Ama tabii bazı cahillik yüzünden çok şey geri kaldığı gibi bu konuda da ihmaller söz konusudur. Ben bunu görüyorum. Bu itibarla bir gayret edeceğiz. İnşallah bu sıla-i rahmi gözeteceğiz. Ve Kainatın Efendisi'nin Ehl-i Beyt hakkında biraz daha malumat edineceğiz. Onları biraz daha tanıyacağız. Tanıdıkça seveceğiz. Çünkü bir insan ben Ehl-i Beyt'i seviyorum dese fakat Ehl-i Beyt'in menakıbını bilmese, faziletlerini bilmese, bu usta variz olan ayetleri, hadisleri bilmese, onları güzel ahlakından bahsetmese, bahsedilmese, şimdi yani bilmediği bir şeyi de ne kadar sevecek? Yani sevgi, muhabbet, marifete tabidir. İnsan bildiği kadar sever. Tanıdığını bildiğini sever. Yani şimdi kuru kuruya bir mücerret, mevhum bir şey sevilmez. Onun için tanımak şarttır. Çünkü o muhabbet için lazımdır. Sevgi de farzdır. Bu itibarla bizler bu konuyu işlemek durumundayız. Çünkü bu ziyaretimiz bu usta çok faydalı olmuştur. Ayet-i kerimeler dolu. Hadis-i şerifler dolu. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Tabarani'nin Mucem-i Kebir'inde rivayet ettiği, daha evvel Müslim-i Şerif, en sahih kaynağımız Ahmed bin Hanbel, ondan sonra tabii çok kanallardan geliyor. Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh'tan geliyor. Zeyd ibn Sabit radıyallahu anh'tan geliyor. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh'tan geliyor. Ondan sonra Ehl-i Sünnet'in imamı yine Ahmed bin Hanbel Hazretleri Müsned'inde Ebu Sa'id el-Hudri'den birçok kaynak veriliyor. Yani sayısız sahabeden gelen rivayetlerde, hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Özellikle Müslim hadisini okuyalım. İnnemâ ne beşerun yuşikü en ye'tiye rasûlü rabbî fe ucibe. Ben de bir beşerim, bir insanım. Yakında Rabbimin elçisi Azrail aleyhisselam gelecek. Beni davet edecek. Ben de ona icabet edeceğim. Aranızdan ayrılacağım. Tabii ki peygamberlerin hali başkadır. Onlara mukayyerlik veriliyor, serbestlik veriliyor. İster kal, ister gel deniliyor. Yani zaman açısından sonu yine ölümse de. Ama bu emri haktır. Kaçınılmaz bir gerçektir. Ve ne tarikum fikum fekaleyn. Ben sizin aranızda iki ağır emanet bırakacağım. Ağır emanet. Biri diğerinden daha ağır. Ehadü me'azam minel ahar. Diğer hadis-i şerifte. Başka bir rivayette bu arada. Biri diğerinden daha ağır. Çünkü Kur'an tabii. Kur'an Allah'ın kelamı olması hasebiyle o daha ağır. Kitabullahi. Evveluma iki ağır emanetin biri Kitabullahi fi'il huda ve nur. Allah'ın kitabı ki hidayet de ondadır. Nur da ondadır. Hablüm memdudun mine sema ile lard. Gökten yere sarkıtılmış bir iptir. Ona tutunan helak olmaz. Sapmaz sapıtmaz. Şaşmaz şaşırmaz. İkincisi ve ehl-i beyti. Benim ehl-i beytim benim hane halkımdır. Zekkerukumullah fi ehl-i beyti. Ehl-i beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. Onlara bir zarar zeval gelmesi, onları efendim üzmeniz hususunda size Allah'ı hatırlatırım. Sakın onları ihmal etmeyin. Ve innum len yefterika. Onlar ayrılmayacaktır birbirinden. Ve innehuma rivayetleri de vardır. Ve innehuma Kur'an'la ehli beytimin ikisi len yefterika. Asla birbirinden ayrılmayacaklardır. Hatta yerida aleyye. Havz-ı Kevser'in başında benimle buluşuncaya kadar, yani ta kıyamete kadar, ki en sonunda Hazreti Mehdi ile bitecek bu iş. Hazreti Mehdi de biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytindendir. Hazreti Hasan Efendimiz'in soyundan gelecektir. Ve o da Hazreti Kur'an'ı dünyaya hakim edecektir. Bu itibarla ehli beytimle Kur'an birbirinden ayrılmayacaktır. Ne zamana kadar? Havz-ı Kevser'in başında benimle buluşuncaya kadar. Tabii onlardan ayrılmayanlar da böylece Havz-ı Kevser'in başında benden ayrılmayacaklardır. İnni lekum feratun. Ben sizin öncünüzüm. Ben önden gideceğim. Ey ümmetim sizi bekleyeceğim. Ve innekum varidun aleyhil havz. Siz Havz-ı Kevser'in başında hepiniz bana geleceksiniz. Geleceksiniz ama kimileri Havz-ı Kevser'in başından kovulacaktır. Niye? Çünkü onlar Ehl-i Beytime düşmanlık edenler, Hazreti Kur'an'a muhalefet edenler. Onları ben Havz-ı Kevser'in başında içiremeyeceğim. Cennete sırattan geçiremeyeceğim. Fenzuru keyfe tehlifuni fitteqaleyn. Bu iki ağır emanet, birisi Kur'an, birisi Ehl-i Beyt. İşte bunlar hakkında bana nasıl halef olacağınıza, benim hakkımı nasıl gözeteceğinize ve benim ardımdan onlara ne yapacağınıza, nasıl davranacağınıza iyi dikkat edin. Ve seeltü levmâ dâke rabbi. Ben Rabbimden istedim, benim duam kabuldür. Ehl-i Beytimle Kur'an, Havz-ı Kevser'in başında buluşuncaya kadar birbirinden ayrılmayacak. Ehl-i Beytim Kur'an'dan ayrılmayacak, Kur'an onlardan ayrılmayacak. Ve böylece onlar bana geleceklerdir. Bu durumda yarın ahirette onlara nasıl davrandığınızı size soracağım. Ve inni sa'ilukum hine teridun aleyye an thiqalayn. Benim huzuruma geldiğinizde, şefaatimi dilediğinizde, mahşerde anahtarlar benim elimde, Ham sancağı benim elimde, Kerem sancağı benim elimde, Adem aleyhisselam ve diğer bütün peygamberler o sancağın altında, böyle bir günde Makam-ı Mahmud'un sahibi benim. Şefaat makamını ben açacağım. Hepiniz benden isteyeceksiniz. Ben de size soracağım. Kur'an'a nasıl davrandınız? Ehl-i Beytime nasıl davrandınız? İyi dikkat edin. Onlara sarılırsanız sapıtmazsınız. Buyurdu. Ela el bellagtu. Ey insanlar, tebliğ ettim mi? Veda haccında da bu konuda efendim bir beyanı olduğunu Kurtubi, meşhur Kurtubi değil bu tabii. Ebu Amr, o da, bu da tabii meşhur. Ebu Amr Ahmed bin Muhammed bin Abdurrabbi el Kurtubi el Akdül Ferid isimli eserinin ikinci cildinde 46. sayfasında rivayet etti hadiste. Veda haccında yine bunu ilan etmiştir. Ela el bellagtu, duyurdun mu? İnsanlar duyurdun ya Resulallah. Doğru buyurdun ya Resulallah deyince Allahümme şehit. Ey Allah'ım şahit ol. Ben duyurdum, emaneti ümmetime yükledim. Zaten veda haccından sonra biliyorsunuz kısa bir zaman içinde vefat etmiştir. Ve bu hadis-i şerifte de tabii bir mucize eseri bunu beyan etmiştir. Gaybı Mevla'nın bildirmesiyle bilmiştir. Benim yakındır Rabbime gidişim. Elçisi gelecek, ben ona icabet edeceğim dediği üzere kısa zaman sonra da vefat etmiştir. Şimdi hakikaten bu ağır emanetler üzerimize kalmıştır. Çünkü bunlarla amel etmek hakikaten zordur, ağırdır. Tabii ki şu anda da yaşayan Ehl-i Beyt vardır. Vefat edilmiş Ehl-i Beyt'in ziyaretleri, onların okuyup ruhlarına hediye edilmesi, efendim meseleleri, bu ayrı bir mesuliyettir. Ondan sonra yaşayanları vardır. Yaşayanlarının tabii onlara iyi geçilmesi, aranması, sorulması, bunlar efendim önemli emanetlerdir, ağır yüklerdir. Ondan sonra Hazreti Kur'an'la amel etmek zaten zamanımızda çok zorlaşmıştır. Zorlaştıkça da ecri mükafatı artmıştır. Ancak bizler bundan mesul olduğumuzun farkında mıyız? Ne derece farkındayız? Bunu düşünmek zorundayız. Şimdi bu hususta yine diğer hadis-i şeriflerde Taberani'nin Mucem Sagır Mucem Efsat'ta rivayet Ebu Sa'd el-Hudri radıyallahu anh rivayet etti hadise. İnnemâ meselü ehli beyti fîküm kemeseli sefineti Nuh. Sizin aranızda ehli beytimin durumu Nuh aleyhisselamın gemisine benzer. Merraki bâneca, ona binen kurtulur. Men tehallefe anha hurik, ondan geri kalan boğulur. Ve innemâ meselü ehli beyti fîküm meselü bâbi hitta fî ben İsrail. İsrailoğullarında hitta kapısı neyse işte oradan secde ederek girin, istiğfar edin, af olacaksınız buyuruldu. Onlar tersini yaptılar, helak oldular. İşte ehli beytimin durumu da af kapısıdır. Men dehale gufirale. O kapıdan giren af olur. Yani onların hakkına riayet eden mağfiret olur. Bağışlanır. Onların hakkını zayi eden kemiğe binmeyen gibi okyanusun ortasında boğulur, helak olur. Yine bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abasını Ali Aba deniyor işte. Yaydığında, üzerine oturduğunda Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma, Hasan ve Hüseyinler oturmuştur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o abayı toplayıp hepsinin üzerine birden sararak Allahümme rdânüm kemâ ene aleyhim râdîn. Ya Rabbi, ben onlardan razı olduğum gibi sen de onlardan razı ol buyurmuştur. Bir seferinde innekum alâ hayr, siz hayır üzeresiniz. Doğru yoldasınız. Çok iyilikler sahibisiniz buyurmuş. Ve Hayber'den alınma, Hayber işi bir abayı, kisayı onların üzerine atarak ene harbul limen harabekum silmun limen salemekum. Ben sizinle savaşanla savaşırım, barışanla barışım buyurmuştur. Böylece hadis-i şerifler sonsuzdur. Efendim Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, Hazreti Ömer Efendimiz kiminle evlenmiştir? Bak, bunun insanların çoğu bilmez. Hazreti Ali Efendimizin kızıyla evlenmiştir. Niye Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Ali Efendimizin kızını almıştır? Şia bundan niye bahsetmez? Hazreti Ömer'i niye sevmezler? Hazreti Ömer Hazreti Ali'nin damadıdır. Bunu kimse bilmez. Yani bilen vardır da demez. Evlendikten sonra da beni tebrik etmeyecek misiniz? Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim demiştir. Yenkatu'u yevmel kıyameti. Küllü sebebin ve nesebin illa sebebi ve nesebi. Kıyamet günü soy sop kesilecek. fayda vermeyecek. Allah Teala bütün ilişkileri, bağları, bağlantıları kesecek. Kıyamet günü herkes kendi derdine düşecek, amelin hesabını verecek. Ancak benim sebebim ve nesebim, benim soy bağlantım ve benimle olan ilgiler, ilişkiler kesilmeyecek buyuruyor. Ben de onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torununu alıyorum. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in kızı evlendiğini kastederek. Neden? Benim de Resulullah ile olan sallallahu aleyhi ve sellem soy bağım devam etsin, kesilmesin. Onunla irtibatım olsun. Efendim ahirette rahat edeyim. Böylece düşünüldüğü zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duaları Hazreti Hasan ile Hüseyin Efendimiz'e sarılarak kucaklayarak Allahümme enni yuhibbuma fe ahibbe men yuhibbuma. Ya Rabbi ben Hasan Hüseyin'i seviyorum. Sen de onları seveni sev. Bu itibarla bizler ehl-i sünnet olarak hakikaten Hasan Hüseyin Efendilerimiz hakkında çok muhabbetliyiz, sevgiliyiz. Efendim her köyde kaç tane Hasan Hüseyin bulursunuz. Efendim bazen bir evde bulursunuz. Hasan Hüseyin sevgisinden hep ehl-i sünnet bu isimleri çocuklarına takmıştırlar. Burada bizim bir ihmalimiz varsa o da nedir? Dediğim gibi Hasan Hüseyin'in çocukları, kızları, torunları hakkındaki malumat zayıflığı, tabii sevgi zayıflığı yok. Duydun mu? Sonsuz bir sevgimiz var. Ama bilgi zafiyeti vardır. Bir de onların neslinin, devam eden neslinin de aynı sevgiyle sevilmesi gerektiği hususunda biraz malumat zafiyetimiz vardır. Bunu biraz tazeleyeceğiz, taze tutacağız, canlı tutacağız demek istiyorum. Ey Allah'ım ben onları seviyorum, onları sevenleri sev. İbn-i Mesud Hazretleri'nin rivayetinde وَمَنَ حَبَّهُ مَا فَقَدَ حَبَّنِ Hasan Hüseyin seven benim torunlarımı seven onlar benim parçalarım, cennetin gülleri onları seven beni sevmiş olur. Demek ki bu şekilde fazilet hakkında daha birçok hadis-i şerifler tabii şu anda bunların hepsini anlatacak bir genişliğe sahip değilim. Velakin inşallah bizim Kahire'de tabii ki ilk ziyaretgahımız Hazreti Hüseyin Efendimiz'in mübarek başları olmuştur. Böylece Hazreti Hüseyin Efendimiz'e Allah-u Teala ikinci defa ziyareti nasip etmiştir. Tabii ki Ehl-i Beyt'ten daha gitmediğimiz birçokları vardı. Onların da ziyaretlerinden ekseriyeti nasip olmuştur. Yine bir kısmına vakit yetişmemiştir. İnşallah bir dahaki gitmelerimizde o da nasip olacaktır diye ümit ediyoruz. Velakin şimdi ne dedik? Ehl-i Sünnet'in görüşü budur. Ama maalesef İbn-i Teymiye denen kişi Minhac-ı Sünne isimli eseri vardır. Bu eserin 3. cildinin 269. sayfasında Müslümanların Ehl-i Beyt'e karşı saygı ve hürmetini tenkitlerine hedef etmiştir. Allah ne diyelim? Tabii ki affetsin diyelim. İslah etsin diyecek halimiz yok. Ölmüş gitmiştir. Velakin söze bak. Ehl-i Beyt'i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hane halkını öne geçirme fikri cahiliyet eseridir diyor. Ne gibi? Evet, nasıl ki liderlerin hane halkı, kraliyet hanedanı cahiliyet döneminde takdim ediliyor, onlara hak veriliyorduysa İslam'da da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabasına öncelik vermek cahiliyet eserindendir diyor. Bu olacak bir söz müdür? Denecek bir laf mıdır? Zaten bu tabi yadırganacak da bir şey değildir. Çünkü İbn-i Teymiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin ziyaretinin de önemsiz olduğunu, Ziyaret Kit diye bir kitabı vardır. Onun 12-13. Sayfalarındaki sözü ne İbrahim aleyhisselamın kabrini ziyaret ne de Resulullah'ın kabrini ziyaret hakkında hadis yoktur ve bunlar önemli şeyler değillerdir. Resulullah'ın kabrini ziyaret hakkında rivayet edilen hadisler zayıftır, uydurmadır diyor. Yine Ziyaret kitabının 22-28. Sayfalarında. Halbuki Heysemi gibi büyük hadis hafızı, Mecmu'u Zevat'te, Darakutni gibi hadis hafızı, Sünen'inde, İbni Hacer gibi hadis hafızı, El-Metalib'de, Telhisul Habir'de, Suyuti gibi hadis hafızı, Allame, Durul Menzur'da, Zebidi gibi muhaddis, hafız, İthaf'ta, Ali el-Müttaki gibi bir allame, Kenzül Ummal'de, Taberani Mücemmel Kebir'de, Dolabi Künada, Beyakî Sünen'de, Rakî Muni'de, İbni Adi Kamil'de, İmam Münziri, Hafız Münziri, Telhib'de, Tebrizi, Eşsiz Muhaddis, Mişkâtül Mesâbeh'te, dolu kaynak var. Adam diyor ki, hatta ne diyor? Resulullah'ın kabrini ziyaret için Medine'ye efendim giden, yola çıkan adam günahkardır diyor. Ve o yolda diyor seferi bile sayılmaz, namazları bile ikiye indiremez diyor. Dört kılacak çünkü diyor meşru bir yola çıkmamıştır. Bu adamın kitapları tercüme ediliyor. İslami gazetelerde, dergilerde, efendim mecmualarda reklam ediliyor, lanse ediliyor, tanıtılıyor, teşhir ediliyor. Hiç sanki Ehl-i Sünnet'in fazileti, Ehl-i Beyt'in fazileti hakkında bu kadar kitapta şu anda tercüme edilmemiş, insanlara aktarılmamış, milletin işi kalmamış. Bu gibi saptırıcı fikirlerle meşgul edilmek için, tabii burada dış etkenler göz önünden kaçırılmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmak isteyenler, Türk milletinin Ehl-i Sünnet hassasiyetini, bağlılığını zedelemek isteyenler, onların Ehl-i Beyt'e karşı hürmetini zedelemek isteyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nişanlarına karşı, sakalı şerifine, hırkayı şerifine vesaire değerlere, Ebu Eyyub el-Ensari gibi sahabe kabirlerini ziyarete verdikleri önem ve gayreti bozmak, Ehl-i Sünnet'in efendim suyunu bulandırmak için bu eserlerin tercümesine önem veriliyor. Onun için dikkat edin. Onun talebesi mesela İbn-i Kayyim-i Cevziye de onun tıpatıp aynısıdır. Mesela onların kitapları sakıncalıdır. Çünkü bu gibi laflarla doludur. Bu gibi yanlış fikirlerle doludur. Ondan sonra ayıkla binicin taşını. İçinde 100 tane doğru varsa da 2 tane yanlış varsa sen o 2 yanlışı ayıracak durumda ilimde değilsen, zehirleneceksen ne lazım? Çünkü onların yazdığı ilimlerden kat kat fazlasını Ehl-i Sünnet uleması yazmıştır. Onlar bu itibarla bayağı bir zarar ziyan açmışlardır ümmetin başına. Sahabe-i kiramdan bazılarını kafir saymıştır İbn-i Teymiye. Hatta öyle sakat işleri vardır ki efendim onun yolunu takip eden Abdülvehhab, işte bu Vahabil'in kurucusu, onun da yine Risalelerinde 79. sayfede Fethül Mecid'in 40-41. sayfasında efendim konuştuğu laflar, söylediği laflar göya onun yolunu takip ediyor. Ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidine gidip Medine'de Ravza-i Mutahara'da teberrük yapmak isteyen, ondan bereketlenmek isteyen, Resulullah'tan şefaat isteyen, çünkü o ölmüştür, ondan hayır gelmezdir, haşa. Şefaat isteyen diyor, puta tapanların şirkinden daha katı bir müşriktir. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. İşte durum bu. Onun için dikkat etmek lazımdır. Şu anda tabii bu fitneler ve bu kitapların tercümeleri, bunların başka dillere çevirileri İslam alemini karıştırmak için maalesef tabii onların da arkalarında çok güçlü kaynaklar var. Bu güçlü kaynakların tabii ta suyun başı yine geliyor Yahudi'ye dayanıyor. Bu Yahudi her tarafı karıştırmak için bunları kurdurdu. Uyanık olmak lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiyâ yehrucu karnuş şeytan. Şeytanın boynuzu Necid'de çıkacak. Necid şimdiki Riyad'dır. Bu hadis-i şerif sahihtir. Müseylemetül Kezzab o taraftan çıkmış. Zülhüveysra o taraftan çıkmış. Karami tabu Kabe'yi basanlar, Hacer-i Esved'i alıp götürenler vesaire hep o taraftan çıkmıştır. Ta ki Vehhabilerin çıkışı da yine o bölgeden başlamıştır. Dini karıştırmak üzere fitne ateşini her yerde tutuşturuyorlar ve Allah muhafaza buyursun efendim, bir taraftan Şialar sahabe-i kiramın aleyhine, Ebu Bekir, Hazreti Ömer gibi büyüklerimizin aleyhine, bir onlar oradan zedelemek, bunlar bu taraftan bizim sahabe-i kiram, Ehl-i Beyt olan hürmetimizi zedelemek, iki taraftan çalışıyorlar. Allah muhafaza buyursun, Ehl-i Sünnet ve cemaat yolundan ayrılmaktan muhafaza buyursun diye dua edelim. İyi dinleyelim. Bizim konuşmalarımız bir ders niteliği taşıyor. Büyük ilimler veriyor. Sizlere Allah rızası için, hiçbir beklentimiz olmadan, ancak Allah rızası için bu konuları yapıyoruz. Bu meselelerin önemini anlatıyoruz. Uyanık olun, şaşmayın, şaşırmayın diye efendim birbirine görevimizi yapıyoruz. Şimdi Ehl-i Beyt kimdir meselesini de güzel bir anlama hususunda Ebu Sa'd el-Hudri ve tabiinden bir cemaat, İmam Mücahit Katade aralarında bulunduğu Ehl-i Beyt, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hasan ve Hüseyin, tabi bunların zürriyeti buna tabidir. Bazı müfessirler bu görüştedir. Zemahşeri başı çekiyor. Fahru Razi Kastalani ve diğerleri Ehl-i Beyt, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukları, eşleri Hasan Hüseyin, Ali de onlardandır. Hazreti Fatıma ile tabi evlenmiş olması münasebetiyle Resulullah'tan ayrılmadığı için demişlerdir. Said İbni Mukatil İkrim'e ve Mukatil Ehl-i Beyt sade hanımlarıdır demişlerdir. Zeyd İbni Erkam bu en doğru görüştür ve tercih bulunan cumhurun görüşü budur. Sahih hadisin manası da budur. İmam Şahrani bunu böyle kabul etmiştir. Müslim ve Nesai'de de geçer. Ehl-i Beyt kimdir? Zekat almaları haram olanlardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin temizliğinden dolayı zekat da efendim insanların malının kiri olduğundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi de Ehl-i Beyt'i de ne yapar? Hediye kabul ederler. Sadaka zekat kabul etmezler. Onların sadaka zekat yemesi haramdır, yasaktır. Ancak hediye tabii ki sünnettir. Hediye edilir bir şey. O ayrı ikram edilir. Evine misafir çağrılır, yedirilir. Onlar ayrı dava. İşte bunlar da kimdir? Hazreti Ali Efendimiz'in soyundan gelenler. Hazreti Akil Efendimiz'in. O da efendim Hazreti Ali Efendimiz'in kardeşidir. Cafer radıyallahu anh. Bunların soyları hep buna dahil. Hazreti Abbas Efendimiz Hazreti amcası. Onun da soyu. Bütün bunlar bütün şehirlerde eşraf kabul edilir. Saadet kabul edilir ve bunların zekat ve sadaka almaları haram edilmiştir. Dolayısıyla bunlar Ehl-i Beyt mefhumuna dahildir. Şimdi bir de Ehl-i Aba vardır. Ehl-i Beyt genel mefhumdur. Ehl-i Aba o Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in abasının cübbesinin şalının altında topladığı özellik sahipleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde siyah yünden bir efendim aba bulunduğu vaziyette çıkarak Hazreti Hasan geldiğinde onu içine sokmuş. Hazreti Hüseyin, Hazreti Fatıma, Hazreti Ali geldiğinde içine sokmuş. Allahümme havle ehlü beyti. Bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hane halkıdır. Allahümme ceal salavatike ve berekatike ala el Muhammed kema cealte ala İbrahim neke hamidun mecid. İbrahim aleyhisselama nasıl salatlarını, feyizlerini, bereketlerini, rahmetlerini yağdırdığın gibi Muhammed'in ehli beytine de salatlarını, bereketlerini indir. Hamdler sana mahsustur, sen çok ulusun diye dua etmiştir. Cibril ve Mikail aleyhisselamın da onlarla birlikte olduğu rivayet ediliyor. Tabi ehli beyt onları görmese de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görüyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fiili çok kere tekerrür etmiştir. Bir kere olmakla kalmamıştır. Hazreti Ali Efendimiz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittim. Ve insanların beni kıskandığını ona şikayet ettiğimde اَمَا تَرْضَانْ تَكُنَ رَابِ اَرْبَعْ هُمَوَلُ مَنْ خُلُ الْجَنَّةِ Cennete giren ilk dördün biri olmaya razı gelmez misin? Ne yaparsa yapsın insanlar senin aleyhine konuşmuş, sen ne umursuyorsun? اَنَا وَاَنْتَ وَالْحَسَنُ الْحُسَيْنِ Ben, sen, Hasan Hüseyin ve اَزْوَاجُنَا عَنَيْمَانِنَا وَشَمَائِلِنَا Eşlerimiz sağlarımızda, sollarımızda ve zürriyatuna halfe ezvacina çoluk çocuklarımız, torunlarımız, nesillerimiz, eşlerimizin arkasında olarak cennete girmek nasip olacaktır buyurmuştur. Tabii ki Deylemi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerif bu manayı biraz daha genelleştirmiştir. Hadis-i şerifte nahnu benu Abdülmuttalib biz Abdülmuttalib oğulları saadetü ehli cennet, cennet ehlinin efendileriyiz. Ene ve Hamzetu Aliyun ve Cafer ve Hasan ve Hüseyin ve Mehdi. Ben amcası Hazreti Hamza'yı da burada dahil etmiştir. Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin, Mehdi, Hazreti Mehdi ki kıyamete yakın gelecektir. Onu da burada yine beyan etmiştir. Zaten Hazreti Mehdi hakkında yüzlerce hadis-i şerif vardır ve bu mütevatir olarak sabittir. İnkar eden Allah muhafaza etsin, ehli sünnetin icmaından ayrılmış olur. Bu itibarla şimdi Ehl-i Beyt hakkında konuşulacak çok söz vardır. Özellikle Hazreti Ali Efendimiz, Fatıma annemiz ve Hasan Hüseyin oğulları olmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri dahil olmak üzere, amcaları dahil olmak üzere efendim bunlar amca oğulları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amca oğulları ve onların zürriyetleri de dahil olmak üzere. Bunların muhabbeti ve sevgisi bizlere vaciptir. İbn-i Sa'd'ın tahric ettiği hadis-i şerifte İstevsû bi ehli beyti hayra, ehli beytime iyi bakın. Fe inni uhâsımukum anum gaden. Yarın ahirette onların hakkını sizden soracağım. Onlar hakkında sizinle tartışacağım. Meseleyi meydana çıkaracağım. Onlara düşmanlık edene düşman olacağım. Onlarla savaşanla savaşacağım. Ve menekün hasmuhu hasamaullah. Ben kimin hasmıysam, davalısıysam Allah da ona muhasama eder. Allah da onunla Celle Celaluhu mücadele eder. Allah da onu efendim zora sokar. Allah Teala'nın muhasamasına, mücadelesine de kimse dayanamaz. Onun için Rabbimiz Tebareke ve Teala muhafaza buyursun. Ehl-i Beyt'e iyi bakmayı, onlarla iyi geçinmeyi, ölenleriyle de kalanlarıyla da efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkını muhafaza etmeyi bize nasip eylesin. Bu çok önemli bir meseledir. Onun için Mısır halkına kainatın efendisi bir eman vermiştir. Ve Mısır'ın tabi fethinden evvel kendisi vefat etmiştir. Fakat Allah Teala'nın kayıpları kendisine bildirmesiyle birçok muhayyebattan haber vermiştir. Ve sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde setüftü'u lekum Mısır. Yakında Mısır size fetholacak. Benim ardımdan kısa zaman sonra Mısır fethi nasip olacak. Elâ festevzû bi'elâ hayra. Oranın halkına da iyi geçinin. Oranın halkına iyi bakın. Fe inne lehum rahimen ve dimme. Çünkü Mısır halkıyla da akrabalığımız var. Ve onlarla da zimmetimiz, onlarla aramızda da bir emanımız ve güvencemiz var. Tabi Mâriye validemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim'in annesi Mâriye validemiz Mısırlıdır. Bu itibarla bir akraba, Kainat Efendisi'nin ondan çocuğu olmuştur. Bu bir rahimdir, bir akrabalıktır. Ayrıyetten tabii ki Ehl-i Beyt sonradan sıkışmıştır. Kerbela olaylarından sonra dünyada gidecek yer bulamamışlardır. Bu sıkıntılı zamanlarında Mısır halkı Ehl-i Beyt'e kucak açmıştır. Efendim çok ikramlarda bulunmuştur. Hepsini sığındırmıştır, barındırmıştır. Onun için şimdi Mısır'da her köşe başına bir Ehl-i Beyt kabriyle karşılaşmak mümkündür. Mekke'de, Medine'de bile o kadar Ehl-i Beyt yoktur. Neden bu kadar doludur? Mısır halkı bunları sevmiştir. Allah Resulü de onları sevmiştir. Onun için hatta Seyyide Nefise, Nefise validemiz Cafer-i Sadık'ın gelinidir. Bir taraftan da Hazreti Hasan'ın torunudur. Hem kocası Ehl-i Beyt'tir hem kendisi Ehl-i Beyt'tir. Huzurunda dualar kabul olur. Çok dualar ettik. Seyyide Nefise annemiz vefat ettiği zaman eşi gelmiş ve onu alıp Medine-i Münevvere'ye Fatıma annemizin yanına gömmek arzuladığını söyleyince Mısır halkı ayağa kalkmışlar. Ne olur bizi mahrum etme. Çok istifade ettik. Duaların kabulünü gördük. Kerametlerini gördük. Şimdi kabrinde ziyaret ederiz. Kabrindeki ziyaretlerde de onu aracı yaparız. Allah-u Teala onun hürmetine bize lütufta bulunur. Sen bizi mahrum etme derken hatta çok büyük paralar toplamışlar. Çok büyük paralar. İlla ki bunları da sana verelim. Sen kendin git. Çocuklarına gidiyorsan git. Cenazeyi bize bırak. Burada gömelim. İbadet ettiği yerde. Bunun üzerine tabii bakalım demiştir. O zaman bu gece yatalım bakalım. Bir istihare yapalım. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasına gelerek sen onu Mısırlılara bereket olarak bırak. Milletin parasını da iade et. Demiştir. Ve eşi o da çok kıymetli Ehl-i Beyt'tendir. Zaten parada göz yoktur. O parayı da almış değildir. Ve paranız sizin olsun. Bize para lazım değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu size bırakmamı emretti. Onun için cenazeyi alıp götürmeyeceğim. Deyince Mısır halkı bayram etmiştir. Bu itibarla Ehl-i Beytime iyi bakın. Bak öbür hadislere ne diyor? Ehl-i Beytime iyi bakanlara iyi bakın. Sanki, tabi sanki denmez bu işte. Allah'ın bildirmesiyle kesindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olacakları görmüştür ve bilmiştir. Mısır ehlinin Ehl-i Beyt'e olacak sevgisini ve onları nasıl kucakladıklarını, kucaklayacaklarını evet, bildiği için onlarla iyi geçinin, iyi bakın, onlarla ilgimiz var, akrabalığımız var, zimmetimiz var, güvencemiz var buyurmuşlardır. Hakikaten görseniz Mescid-i Hüseyin'de Hazreti Hüseyin Efendimiz'in kabri şerifini bulduğu o büyük mescitte ne zikirler, ne dualar, nasıl okuyorlar, nasıl yanık okuyorlar, tam ehli sünnet üzere. Nereden biliyorum ehli sünnet üzere? Çünkü Hazreti Hüseyin Efendimiz'in kapısının bir kapıda Ebu Bekir yazmışlar, bir kapıda Ömer yazmışlar. Kapıda Osman yazmışlar, Ali yazmış. İşte ehl-i sünnet budur. Dört halife ayrılır mı birbirinden? Ebu Bekir, Ömer, Osman birbirinden ayrılır mı? Hazreti Ali'den ayrılır mı? Onlar Hazreti Hüseyin'den ayrılır mı? Onların arasında hiç böyle bir şey olur mu? Bu Şialarınki iş midir? Ama elhamdülillah ehl-i sünnet üzere bu Mısır'da bir ehl-i beyt sevgisi elhamdülillah aşırı derecede mevcuttur. Ve elhamdülillah bu da çok matluptur ve mahbuptur. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu Ehl-i Beyt'in fazileti konulu sohbeti sona erdi.
2: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Şimdi reklamlar.
4: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar, bunlardır. Tevbe suresi 18. ayet-i kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daimi bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
0: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
3: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
4: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
5: Milli ve manevi yayınların devamı için sen de destek ol. Bağış yaz. 8589'a gönder. 200 TL bağışla. Lale Gül Vakfı 0212 923 0212 lalegulvakfi.org.tr.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
8: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
9: Şimdi mesela ne diyor? Niçin oldu hicap canım bu ketret? Ketret çokluk demektir. Yerler, kökler, aylar, güneşler, yıldızlar, insanlar, hayvanlar her birini ayrı ayrı saysan bitmez saymakla. Bunlar Mevla ile kul arasında perde oluyor. Hicap perde demektir. E niçin bunlar perde olsun sana? Bu kesret içre anla sirri vehdet. Bu çok içerisinde Mevla'nın birlik sirrini anla. İsmail Hakkı Hazretleri bir eserinde öyle zannediyorum onu da gördüm ki saatin içerisinde nice hareket eden aletler vardır, parçalar vardır. Sen onları dolaşma, onlarla kalma ya. Onları tek bir yer idare ediyor, zemberek. Saat çılgınız varsa zemberek nedir bilirsiniz. Bir hanım soruyor zemberek nedir? Vaazda zemberek. Kim saatçi değil ne bilsin? İşte diyor ki o büyük zat onlarla kalma. Ha? Ya onları kim çeviriyorsa döndürüyorsa ona bak. O zemberektir. İşte sen bu aylara, güneşlere, yıldızlara, efendim, dağlara, taşlara, denizlere, insanlara bakıp geri kalma. Hayrete düşme yani. Boş cehalet hayreti demektir. Düşme. Mesela güneşe vurmaktın, hemen ondan Mevla'ya geç. Bunu hoş benim Rabbim yarattı, Allah Allah. Ondan sonra aya bak, bunu da Rabbim yarattı. Yıldıza, bunu da Rabbim yarattı. Dağları, taşları, neye baksan en zerresini, zerresinden, küresinden, hebbesinden, kubbesinden hepsini Mevla yarattı. Tamam mı? Evet. Niçin oldu hicab canım bu ketret? Bu ketret işte Allah sirri vahdet. Yani bütün kainatı dolaşsan her biri seni Mevla'ya davet ediyor. Beni o yarattı diyor. Beni o yarattı diyor. O zaman Mevla'nın birliği çıktı meydan işte. Ve onlarla makami arifin her demde hayret. Arif olanların makami her demde hayret. Arif kimdir cemaat ismi? Resulullah Miraç gecesi Mevla'ya çıktı. 70 bin hicab açtı. 70 bin perdeyi açtı. Mevla'nın huzuruna geldi. Onun kamil ümmetleri de ruhlarıyla o 70 bin perdeyi aşar. Mevla'nın huzuruna gelir. Ne zaman ki ara yerde perde kalmaz o adam arif olur. Böyle bir arif olan adam nereye baksa hayran olur. Bunu benim Rabbim yaptı. Nasıl yaptı? Daldırır gider. Makami arifim her demde hayret. Biz neler görüyoruz? Hiç ne hayret var ne bir şey var. Allah selamet versin.
10: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Yesevi yolu başlıyor.
11: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Hayder olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük.
12: 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Haydar olarak, 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camii de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
13: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
12: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Haydar olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı, şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Haydar, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz.
14: Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, İmam Hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder, yetime yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi Aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi Aşevi, hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 evler yaşam mahallesini aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün

0: durarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Haydar olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Haydar olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
2: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz.

0: sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10 bin kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9.064 Yesevi kumanyası, 115 bin 312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5.300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba, bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Yesevi yolu sona erdi.
4: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Okuduğumuz hadis-i şerif Ebu Musa radıyallahu anh efendimizden rivayet ediliyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kâle, kainat efendisi şöyle buyurdu. İnne min iclalillah şu ikrame zişşeybetil müslimi ve hamilil Kur'ani gayril gâli fihi velel cafi anhu ve ikrami zis sultanil muksiti. Çok önemli bir hadis-i şerif, çok madde var. Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem bize edep öğretiyor, terbiye öğretiyor, kul haklarını öğretiyor, alimlerin haklarını öğretiyor, yöneticilerin haklarını öğretiyor, hafızların haklarını öğretiyor, yaşlıların hakkını öğretiyor. O bize bunları öğretmese millet orman mahsulü hayvanlar gibi olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmese, bu sünnetler, bu hadis-i şerifler olmasa, bu ayetleri okumasa, düşün. Şu anda bu kadar ayet hadis olduğu halde 8,5 milyar insan hayvandan beter olmuş. Canavar olmuş. Birbirini kesiyor, doğuruyor yani. Bir de Kur'an inmeseydi, bir de bu hadisler gelmeseydi ne küçük tanırdık, ne büyük tanırdık, ne ana baba tanırdık, hiçbir hak hukuk bilmezdik. Çünkü insanlar maalesef yani boyunduruk altına girmek istemiyor. Efendim böyle büyük küçük tanımak istemiyor. Canı ne isterse ona göre davranmak istiyor. Nefis öyledir. Din olmasa, İslam olmasa, hadis olmasa insanların hayvandan farkı kalmaz, hayvandan beter olur. Çünkü hayvan mesul değil, mükellef değil. İnsan, yani insandan daha tehlikeli bir mahluk yoktur yani. Onun için iyi dinleyelim. İnne muhakkak min iclalillahi, Allah'a tazimdendir. Yani Allah'a büyük tutmak, yüce tutmak, bizi yaratan Allah'ımız ne kadar yücedir? Celil, celil Allah'ın. Celil ne demek? Çok yüce demek. İşte iclal, yüce tutmak. Allah zaten yüce. Senin onu yüceltecek halin yok. Ama senin onun yüceliğini bilmen önemli. Ona inanman önemli. Saygı duyman önemli. Tazim etmen önemli. İşte Allah'a tazim etmenin bir yolu nedir? Ben Allah'ı çok seviyorum. Sübhanallah okuyorum. Tenzih ediyorum, tesbih ediyorum, hamd ediyorum, tekbir getiriyorum, Allahu Ekber diyorum, La ilahe illallah, tevhid okuyorum. Tamam, çok güzel. Çok güzel ama bunlarla iş bitmiyor. Bir de kul hakları diye bir şey var. Allah'ın hakları da var, kulların hakları da var. İşte Allah'a tazim etmek istiyorsan bunun yollarından biri nedir? İkrame. Min iclalillah, mukaddem haber olduğu için innenin ismi sonra geliyor. İkrame diş şeybeti. Zi, sahip demek. Eşşeybeti, yaşlılık. Yani yaşlılık sahibi olanlara ikram etmek. Yani ne demek ikram? Hürmet etmek, değer vermek. Ama tabii burada bir madde koymuş. Bu da önemlidir. Yani el müslimi diyor. Müslüman olan yaşlılar. Müslüman olan, yani İslam üzere yaşamış. Tabii ki namazlı, abdestli, ehl-i sünnet itikadıyla olursa bu nurun ala nur olur. Tabii ki sokakta gördüğünde, ne bileyim, metroda veyahut işte neyse otobüste, şurada burada yaşlı insanı gören ona kalkıp yer verse bu bir ikramdır. Tabii şimdi genel manada millet toptan Müslümandır. Adama ben kalkıp sana yer vereceğim ama Müslüman mısın, gavur musun diye soracak halimiz de yoktur. Veyahut namaz kılıyor musun, kılmıyor musun diye otobüsün ortasında metronun da konuşacak durumumuz yoktur. Ne yapmak lazım? Durumuna göre efendim yaşlıysa, yorgun veyahut yaşlı olması da şart değil, hasta, baktım bastona zor yürüyor, engelli, özürlü, bunlara ikram etmek, yani yer vermek, değer vermek, ne bileyim ben müsait ortamsa bilmem, bir çay veyahut bir mecliste geldiler, sen önde oturmuşsun, gençler önlerde oturmuşlar, yaşlılar arkada veyahut da işte buyurun diye yaşından dolayı Müslüman bir yaşlı büyüğe hürmet edip öne almak veyahut işte yerde oturuyorsan minderde oturuyorsun, ona minderi buyur etmek, ikram etmek veyahut arkasına bir yastık, işte efendim sert yere yaslanmayın, buyurun arkanıza bir yastık koyalım falan. Bunlar şey zaten, fakirse yardım etmek, sadaka vermek, o zaten en büyük ikram da. Her türlüsü bunun makbul. Yani ona değer verdiğini gösterecek tavırlar sergilemek. Ama bu bazen yemek, çay ikramıyla, su ikramıyla olur. Bazen yer ikramıyla olur. Kendin kalsın, buyurun oturun falan. Bazen yastık ikramı bile, arkasına bir yastık kendi arkandan alıp ona vermek veya yandan alıp ona vermek. Bunlar önemli şeyler. Dua alırsın. Efendim, Allah razı olsun der. Bir Allah razı olsun almak. Edeki adamın da ağzı dualıysa, bir de duası müstecap bir adamsa, tabii yaşlı olmak hasebiyle senden fazla namaz kılmış, senden fazla oruç tutmuş, yani senden fazla Ramazan görmüş, senden fazla Kadir Gecesi'ne rastlamış. Çünkü yaşında burada önemi var. Önemi var. Eğer sadığı sütleri bir tekme vurup dökmediyse, yaptığı hayırları iptal ettirmediyse, dinden çıkmadıysa, elfaz-ı küfür konuşmadıysa, mürtet olmadıysa, şirke düşmediyse, illaki namazlı abdesti bir Müslümanın yaşının ilerlemesi, onun daha fazla mübarek günler, geceler görmesi, daha fazla zikir, ibadet yapması, çünkü biraz da ömürlere, nefeslere bağlı bu işler. Fazla yaşayandan az yaşayanın şey bir değil. Buradan dolayı değer vermek lazım. Şimdi yani sahabe-i kiramdan iki kardeş, birisi Allah yolunda cihada çıktı, şehit oldu. Öbürü de bir sene sonra Medine-i Münevvere'de evinde öldü. Fakat birisi rüyasında gördü. Yani şimdi bize rüya anlatma deme. O rüya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatıldı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o rüyayı tabir etti ve onun üzerine hüküm bina etti. Dolayısıyla o normal bir rüyalıktan çıkmış. Hadis oluyor. O şehit olan işte beklerken cennetin kapısında veya neyse o da girecek. Öbür kardeşi şehit olmayan, yani evinde ölen, efendim, eceliyle, şehit de eceliyle ölüyor. Evinde ölen de eceliyle ölüyor. Kimse ecelsiz ölmez. O ayrı bir mesele. Evinde ölen daha önce cennete giriyor veya işte daha büyük makam verilmiş falan. Bu rüya anlatılınca yani aklımda kaldığı kadarıyla şey diyorum. Bilmiyorum Ramazan Risalesi'nde, bir Risalem'de de yazmışım. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yani rüyayı gören şaşırıyor. Çünkü adam Allah yolunda şehit olmuş, canını vermiş. Kan davan içinde parçalanmış. Öbürü normal evinde senin benim gibi yatarken ölmüş veyahut da neyse. O da sahabi tabii, o da sahabi. Ama o bir sene sonra ölmüş. Yani rüyayı gören taaccüp ediyor, şaşkınlığını gizleyemiyor. Belki orada o rüya anlatılırken olanlar da biraz şaşırdılar yani. Şehit, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakalım buna ne mana verecek? Yani onun rüyasını kabul edecek mi, etmeyecek mi? Kabul ederse nasıl bir tefsir yapacak yani? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç şey yapmıyor. Hiç şaşırmıyor yani. Hiç yadırgamıyor. Zaten Allah'tan hemen vahiy geliyor. Yani hadislerin hepsi vahiy olduğuna göre buyuruyor. Eleyse yani kad aşe ba'dehu salla ve salla seneten ve sâme seneten mealen söylüyorum. E buyuruyor niye şaşırıyorsunuz yani? O bir sene sonra ölen kardeş bir sene daha uzun yaşadığı için yaşın önemi İslam'da. Bir sene daha fazla yaşadığı için ondan bir sene daha fazla namaz kılmadı mı? Kıldı. Ondan bir sene daha fazla oruç tutmadı mı? Tuttu. Ondan bir sene daha fazla ibadet ve zikir yapmadı mı? Yapmadı. O onun farkıdır buyurdu. Demek ki o da kabul olmuş, o da kabul olmuş. Ama bir tarafta şehit var, bir tarafta da ibadet, taat üzere yaşamış. Ama bir sene fazlalığı. O bir sene fazlalıktan ondan bir sene yaşlı yani. Orada da yaptığı ibadet ve zikir ve namaz ve oruç işte diyorum Ramazan'sa bir Kadir Gecesi daha geçti yani. Bir Kadir Gecesi demek 83 sene 4 ay koyuyor üstüne yani. E faziletli geceler var. Recep-i Şerif'te, Şaban-ı Şerif'te, Berat Gecesi'nde bir sene ne demek? Ondan dolayı buyurun sallallahu aleyhi ve sellem bu cennetten erken girdi veyahut işte daha fazla mertebe kazandı. Tabii bu herkes hakkında geçerli değildir. Kimisi 15 yaşında ölür, 17 yaşında ölür, öbürü 85 yaşında ölür ama 85 yaşına kadar boşuna yaşar. Namaz yok, abdest yok. Ne Ramazan bilir, ne Kadir gecesi, ne Regaib gecesi, ne Berat gecesi, ne Miraç gecesi, ne Mevlid gecesi. Bir şeyden haberi yok yani. Öyle 85 yaşasan ne olur? 185 yaşasan ne olur? Ondan bahsetmiyoruz. Tuğba, müjdeler olsun. Limen tale umruhu, ömrü uzun olanlara. Şimdi mesela benim bir kitap işte hazırladım, onda işte sırada 40 tane kitap var. Hangisini çıkaracağız? Gelecek günahları sildirenlerde mesela. 60 yaşının müjdesi var. İslam'da 60 sene yaşayan namazlı abdestle İslam içinde tamam mı? Allah ona azap etmekten haya ederim buyuruyor. 60 yaşın önemi. E ben 60'ı geçtim. Elhamdülillah. 60'ı görmeden de ölebilirdim. Ama 60'ı gösterdim evlâ. Şimdi şükretmem lazım. 60'ta men şâbe şeybeden fil İslam gufira lehu. Sahih hadis. İslam'da yaşlanan günahları af olmuştur. E biz de yani ne diyeyim sana da sakalı da değirmende artmadık yani. He? 5 yaşından beri camideyiz. Yani inşallah af olduğumuzu ümit ediyorum. 60'ın müjdesi bu. 70'te ayrı müjde var, 80'de var. Mesela 90'da bir müjde var. Şimdi onu almak için dua ediyorum tabii yani. Niye etmeyeyim arkadaş ya? Allah'tan istiyoruz kardeşim. Senden bir şey, cebinden bir şey mi çıktı? Ya sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Cebinden bir şey çıkan yok, giren yok. Ben Allah'tan istiyorum. 90'da çok müjde var. Babam 90'ı aldı mesela şimdi. Hangi evliyaullah'ı gördüm? Hep 90'a ulaşmak için dua et. Medine'de Şeyh Muhammed İbn Zekeriya el-Buhari Hazretleri. 90'ın müjdesi derdi, 90'ı geçti. Hacı Salih Efendi Hazretleri, kaddesallahu aleyhi ve sellem, evliyanın büyüklerinde. Efendi Hazretlerimiz de giderdi onu. O da efendiye çok gelirdi. O da giderdi. O zamanlar tabii onlar 70 yaşlarındaydılar. Mesela ben tanıdığımda 70'lerdeydiler, 60-70. Ondan sonra tabii hep o da 90'ın müjdesini alayım, 90'ın müjdesini alayım. O da elhamdülillah 90'ı geçti. Hep müjdeleri aldılar, duaları kabul oldu. İnşallah bizimki de kabul olur. Amin. 90'ın müjdesi ne? Men belaga 90 seneten minel umri. Gafarallahu lehu ma tekaddeme min zenbi ve ma teahhara. Eğer namazlı, abdestli tabii. Öyle. Şarapçı, marapçı, ayyaş, manyaş, bertuş. Onları konuşmuyoruz. Onlar cehenneme odun olur. Onlar cehenneme güzel odun olur. Kim diyor İslam içerisinde? Ne demek İslam içerisinde? Namazlı, abdestli, Kur'an'ında, camisinde, cemaatinde, namazanında, teravihinde. İslam içerisinde yaşıyor yani. Herkesin günahı var. Yani kimse peygamber değil. Günahsızlık şartı yok. Ama İslam'ın da bir şartları var yani. Bir farzlar belli, vacipler belli. Bir adam hepten farzsız, vacipsiz. Nasıl İslam içinde yaşıyor? Eğer diyor, İslam'ın vazifelerini yapmak suretiyle 90 yaşına ömrü ulaşırsa, geçmiş günahları da affolur, gelecek günahları da affolur. Yani 90'dan sonra diyelim yaşadı 100-110. Mesela Medine'de geldi, Yusuf Hoca Samsun'dan tam 109 yaşındaydı. Geldi Ravza'da yanıma oturttular. Ben de ona hürmetten dizimi bile kıramadım. 2 saat dizlerim uyuştu, böyle duruyorum. Efendiyi anlatıyor, efendiyi anlatıyor. Mahmud Efendi şöyle buyurdu, Mahmud Efendi. YouTube'da paylaştım. Benim sitemde YouTube'da var, dinleyin bak. 110 yaşında zenit saati gibi kafa var. Dedi, ertesi gün Mekke'ye gidiyorum. İçimden geldi, bu Mekke'de ölmesin şimdi. Ertesi gün Mekke'de öldü. Ama son nasihatlarını hepinize yaptı. Bir gün evvelki nasihatlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashab-ı Soffe'nin dibindeydik. 2 saat konuştu da tabii arkadaşlar bir öyle çekti çekimde polis geliyor, bilmem ne geliyor. Kapat şunu diyor, bir şeyler. Ara ara bir şeyler çektik ya. Ama ne vaazlar etti size. Başı açık namaz kılanlardan tut, çıplak gezenlerden, of lügatıyla bindirdi gitti yani. Böyle. Güzel de şivesi de var. Neler konuştu, neler konuştu? Ya. Mahmud Efendi'ye dedi, öldü işi bitti diyorlar dedi ya. Lan bunlar ne biçim adam dedi, İsmail Ağacılar'a söyledi ha. Bunlar ne biçim adam dedi ya. Oradan daha çok iş görüyor dedi ya, iş biter mi dedi ya. Bak 110 yaşında aklı başında. Tamam. Ertesi gün bak 110 yaşına gelmiş. Şimdi o 90'da geçmiş günahlar af olmuş, gelecekleri de af olmuş. Bak 90'dan sonra yaşadı 19 sene daha. Yani demek istiyorum, 90'dan sonra ne gelecek? Ya mübarek adam, adam 19 sene daha yaşadı işte 90'dan sonra. Ama onlar da af oluyor. Çünkü 90'a Müslüman olarak namazla, abdestle kavuşursa, ondan sonra yaşadıkları peşin af. Anladın? 100 yaşına gelirse diyor, Allah'ın yeryüzünde esiri. Yani esir, Allah Teala buyuruyor ki bu benim esirim. Şimdi adamı alıyorlar, hapse atıyorlar, esir oluyor, tutsak yapıyorlar, köle yapıyorlar. Allah Teala da buyuruyor ki adam 100 yaşına gelmiş. Esirullah filaz. Yeryüzünde Allah'ın tutsağı bu yani. 100 yaş kolay mı? Onun için Mevla onu zaten hiç günah yazmıyor ona yüzde. Ama ne zaman? O namazlı abdestliyse. Ama Alzheimer oldu falan kılamadı. O zaman ne sayılır? Aklı başındayken yaptıkları sayılır. Devam eder. Ama namaz yok, abdest yok, 100 yaşında ne gavurlar var. Onlar tulum çıkarıyor zaten. Onların geçmişi de yazılıyor, geleceği de yazılıyor. Hepsi günü ya zaten. Dinsizin namazsız, abdestsiz de günah mı arıyorsun ya? Tulum çıkartmış zaten. Allah cümlemizi namazsızlıktan, abdestsizlikten, gusülsüzlükten, Kur'ansızlıktan, zikirsizlikten, cemaatsizlikten, ilimsizlikten muhafaza eylesin.
6: Amin.
2: Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellem.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
6: Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz. Bir soru, bir cevap.
7: Ben önceden sivilcelerimi patlatırken içindeki şeyden kan çıkmadığı sürece abdest almazdım. Bozulmaz diye biliyordum. Şimdi benim namazlarım kabul oldu mu olmadı mı? Herhalde bizim bir programdaki cevapları takip etmiş hocam.
8: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala rasulillah. Ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Allah-u Teala Hazretleri bu birlikteliğimizi hayırlara vesile eylesin. İstifade, ifade ve istifadede cümlemize muvaffakiyetler ihsan eylesin. Hatadan, yanlış yapmaktan, sapmaktan ve saptırmaktan da bizleri muhafaza buyursun. Abdesti bozan durumlarla alakalı daha önceki derslerimizde de işlediğimiz üzere temelde 3 başlık vardır. Bu 3 başlıktan birincisi vücuttan bir şeyin çıkması ki bu kendi arasında ikiye ayrılacak, birazdan konuşacağız. İkincisi vücuttan fiili olarak bir şey çıkmasa da çıkma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olması ki uyku hali. Üçüncüsü ise zecir dediğimiz, ceza dediğimiz vücuttan herhangi bir şey çıkmadığı halde o yapılan ameliyenin nahoşluluğundan kaynaklı olarak abdestin bozulmuş olması ki bu da rükû ve secdeli bir namazda kişinin sesli bir şekilde gülmesi. Bu 2 ve 3'ü şöyle bir kenara koyacak olursak, çünkü sorumuz bunlarla alakalı değil, yani uykuyla alakalı değil, namazda sesli gülmeyle de alakalı değil, vücuttan bir şeyin çıkmasıyla alakalı. Vücuttan bir şeyin çıkmasında abdestin bozulmasıyla alakalı konuyu yine ikiye ayırıyorlar fukaha. El-Mavsili Rahimullah El-İhtiyar isimli eserinde bunu detaylandırıyor. 1- ön ve arka yoldan bir şeyin çıkması. 2- ön ve arka yolun dışından bir şeyin çıkması. Ön ve arka yoldan bir şey çıkarsa o çıkan şey ister mutat bir şey olsun ister gayri mutat olsun, yani olağan bir şey olsun ya da olağan dışı bir şey olsun, her halükarda abdest bozulur velev ki çıkan şey hattı zatında necis olmasa bile. Bunun sadece istisna edildiği tek bir şey vardır: ön yoldan gelen esinti. Erkek ve kadınla alakalı. Erkek için böyle bir şey olur olmaz tartışmalıdır. Olma vehmi oluşur ama kadın için olabilir, ama olsa da bu hakikatte abdesti bozan bir durum değildir. Eğer kadının ön yolu arka yolundan ayrı ise, bir hastalık sebebiyle birleşik değilse. Ama bunun haricinde ne çıkarsa çıksın, velev ki necis olmasa bile, bu abdesti bozar. Temel bir kuraldır. Mesela yellenme, affedersiniz, abdesti bozar. Halbuki yelin bizatihi kendisi necis değildir. Çünkü bir çamaşıra temas ettiği zaman o çamaşırın yıkanmasına gerek yok. Yani adam iç çamaşırı üzerindeyken yellenecek olsa, affedersiniz, abdesti bozulur. Ama çamaşırını değiştir denmez eğer onun üzerine bir necaset sıçrantısı olmamış ise. Peki ön ve arka dışında vücuttan bir şeyin çıktığında abdesti bozabilmesi de 3 şarta bağlıdır. Nedir bu 3 şart? Birincisi, çıkan şeyin necis olması gerekir. Bu olmazsa olmaz olan şartlardandır. Dolayısıyla gözyaşı, ağız salyası veya burundan gelen sümük, affedersiniz, her ne kadar vücuttan çıkmış olsa da neticede necis olmadığı için bu şeyler abdesti bozan bir durum değildir. 2- o çıkan şeyin akıcı olması gerekir. Yani camit olmaması, kuru olmaması, akıcılık kıvamında olması gerekir. Üçüncüsü ise tecavüz etmesi. Yani çıktığı yerin aşması gerekecek. Yıkanması, abdest ya da boy abdestinde yıkanması farz olan bir yere ulaşmış olması gerekecektir. Burası önemli. Şimdi bu detayı niçin anlattım? Direkt ben bu sivirceyle alakalı hüküm şudur dediğim zaman bu sadece kuru bir ezber olur. Ama bunun fıkhi anlamda hem mantığını kavrayalım hem de balık yemek değil de balık tutmasını da görmüş olalım. Hani bizim buradaki derslerimiz ders diyoruz zaten. Evet. Mücerret bir soru cevap değil. Fıkhi müzakere, fıkhi ders şeklinde olduğu için bu bağlamda detaylandırmak istedim. Şimdi vücudumuzda bir sivilce var ve sivilcemizi patlattık. İçinden bir sıvı çıktı. Bir, çıkan şey eğer kuruysa, yani bazen hani sivilce geçmiş olduğu için sadece bir kuru yağ tabakası çıkıyor. Böyle bir şeyse bu biraz önce bahsettiğimiz üç şarttan bir tanesinde takıldığı için o abdesti bozmayacaktır. Bu bir. Çıkan şey sıvı ise ancak o yani sivilcenin ucunda kaldı ve yayılmadı. Etrafa yayılmadı. O zaman tecavüz etmedi demektir. O zaman yine o üç şarttan bir tanesinde sınıfta kaldı. Bu da abdesti bozmayacaktır. Ama çıkan şey sıvı, irin, necis ve sıktık ve yayıldı. Kenarlara bulaştı veya oradan aldık. Ha, üç şartın üçü de tahakkuk etti. O zaman böylesi bir durumda o şey abdesti bozacaktır. Şimdi kardeşimiz diyor ki ben sadece kanın abdesti bozacağını düşündüm. Sivilcelerimi patlatıyordum. Çıkan şeyin abdesti bozmayacağını düşünüyordum.
7: Burada kuru
8: acaba
7: mu?
8: Çıkan şeyin ne olduğunu tespit etmek gerekir. Çünkü bazen sivilce hani geçmiş oluyor, kuru oluyor. Orayı tırnağımızla kazıyarak alabiliyoruz. Ha. Aldığımız şey kuru bir yağ tabakası.
7: Elimizi değdirirken bile elimize gelebiliyor.
8: Gelebiliyor. Bazen. Bunlar zaten abdesti bozan bir durum değildir. Veyahut da o sivilce bazen sivilce olarak değil de bir çiçek hastalığı diyorlar. Veya deri hastalığı su toplamış olabiliyor. Safi beyaz su. O zaten Hanefi mezhebi de tartışmalı necis midir değil midir, iltihap yoksa içinde, o zaman necis olmama görüşüne göre zaten abdesti bozmamıştır. O yüzden buradaki kişinin o sivilceden kastettiği nedir, çıkan şeyden kastettiği nedir, buna göre kendisi bir yol haritası çizecek. Geçmişe yönelik buna göre ya ben bunu yanlış biliyordum, halbuki benim abdestim meğersem olmuyormuş der, ona göre bir kendine bir reçete oluşturur ve geçmişe yönelik bu namazlarının kazasını yapar. Ama yok, zaten benim vücudum kuru tenli bir vücut. Devamlı bu şekilde bir veya yağlı vücut, yağ bezeleri çıkıyor ve çıkan şeyler sıvı değilse zaten abdestini bozmuyordu. Bundan dolayı da geçmiş yönelik o namazların iade etmesine de gerek kalmayacaktır.
7: Evet hocam.
4: Bir soru, bir cevap. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sunar.
4: Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mürseline Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billâh innallâhu melâketehu yusallûne alennebî ya eyhüllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ allâhumme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme. Bugün üzerine zahmet, bayağı bir rahatsızım. Onun için çok Yecüc Mecüc dersine de hazırlanamadım. Bir iğne vurdurmuştum, o beni perişan etti. Elhamdülillah. Onun için toparlayamadım yani kendimi, hiç toparlayamadım. Tabii kısa bir sohbet inşallah yaparız. Bazı salavat-ı şerif hakkında birkaç hadis-i şerif okuyalım. Şu ilanları yapalım. Cemaatle namazımızı kılalım. İnşallah af olarak çıkalım. Şimdi evvela tank uzman çavuş Coşkun Sevim kardeşimiz şehit olmuş. Allah şehadetini kabul eylesin.
9: Amin.
2: İlk kanının damlasıyla günahlarını affeylesin.
9: Amin.
2: Ve şehadet mertebesinin bütün faziletlerine kendisinde cümle şühedamızı da nail ve mazhar eylesin.
9: Amin.
2: Yine bir Hami Çakmak kardeşimiz Çavuşbaşı'ndan 10 senedir kansere yakalandı. Sonunda yine yeniden yükseltti. Rahmetli oldu genç yaşında. O da Allah ona da hasta ölen şehit dönmüştür hadis-i şerifinin müjdesini ihsan eylesin.
9: Amin.
2: İkram eylesin.
9: Amin.
2: Ailesine sabrı cemil, ecri cezil ihsan eylesin.
9: Amin.
2: Amin. Şehitlerimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah Allah Allah Celle şanuke ve Celle celaluke ve amme nevaluke ve la ila gayruke ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi bizden kabul eyle, vasıl eyle. Ervahını şad eyle ya Rabbel alemin. Yarın 18.06'da dua kabul saati inşallah, Allah sağlık saat verirse okuruz. Dua ederiz, zikrederiz. Rabbim kabul eylesin.
7: Amin.
2: Önümüzdeki cumartesi, 3 Ekim cumartesi saat 20.30'da Hayder'in Bursa'daki vakıf külliyesinde hanım kardeşlere zaten orada geniş yer var. Erkeklere de geniş yer var. Sohbet icra edilecek. Allah Teala sıhhat afiyetle gidip dönmeyi ve ihvan kardeşlerimizle cem olmayı nasip eylesin. Tabii bu 20-30 gün, onun ertesi gün pazar olduğu için, bir de çok uzaklardan geldikleri için 20-30 uygun oluyor. Yatsı namazı da herhalde eda edilmiş olur 20-30'da. Tabii bu televizyondan, radyodan, YouTube kanalımızdan da canlı olarak bu sohbet veriliyor. Ondan sonra salı günü, 6 Ekim salı oluyor. Onda da Sultan Der'de inşallah İsmail Ünal Hoca Efendi'nin medresesinde olacağız. Orada da hanımlara çok yer, yani kız talebe çok. 500'den fazla kız talebesi var. Maşallah, barakallah, zâdallah. Kadınlar, erkekler 2 misli oluyor, 2000, 3000 belki. Metre yerler var yani, geniş yerleri var. Kadınlar dolduruyor elhamdülillah. Erkekler de geliyorlar, terhib-i terhib, hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini dinlemek üzere Allah için adım atanlar kazanırlar. Bu da yine 20-30 artık yatsı namazını takibine denk geliyor. Saat 20.30'da salı günü de orada zaten ayda bir yapıyorduk. Yazın tatil etmiştik. Şimdi inşallah Rahman devam edeceğiz. Devam etmek istiyoruz. Hoca Efendi de tabii çok talebe olduğu için talebenin sohbet dinlemesi de çok önem arz ediyor. Talebe yetişiyorlar, hoca oluyorlar. O gençliklerinde, medreselerde aldıkları, yani sohbetlerini aldıkları şeyler onlara hayatları boyunca yol gösteriyor, rehber oluyor ve hizmetlerine teşvik oluyor. Onun için ben böyle hani medrese ve talebe olan yerleri daha çok seviyorum sohbet etmek bakımından. Bir taştan 3-5 kuş vuruluyor. İnşallah Rahman. Bu notu ben sonra vereceğim çünkü bunun sohbetinin adı falan da yazılmamış. Tarih yazılmamış. Onu şimdi acil değil o. Efendim kardeşlerimiz. Şimdi ağzım da çok kuruduğu için okumak bile okuyamıyorum yani. Okuyacaklarımı bile zor okudum. Okuyamıyorum. Hemen yapışıyor. Kusura bakmayın. Efendim hadis-i şeriflerden Efendim sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerinden salavat-ı şerif okumanın meziyetlerinden bahseden bazı hadis-i şeriflerden okuyacağım. Lale Gül dergisinin Ekim sayısı çıktı. Elhamdülillah. Bu sayıda çok önemli ilimler var. Bu şekilde kapağı hazırlanmış durumdadır. Şimdi önce İsmail Ağa'nın baş hocası geçinen Kağıthaneli efendim muharrif ve Evliyaullah'ın sözlerini çarpıtan ve Halid-i Bağdadi Hazretlerimize alenen iftira eden, tabii nasıl imanı kurtaracak son nefesini bilmiyorum. Halid-i Bağdadi'ye büyük bir iftira etti. Bu usta Ehlullah'ın itibarını kendi yalanlarına kılıf yapan İsmail Ağa'nın baş hocasına reddiyeler Emre Altınkum Hoca Efendi Kıyamder Hoca manevi tabi Kıyamder'in yöneticisi hocası Emre kardeşimiz sayfa 42'de bu konuyu çok güzel işlemiş. Esas önümüzdeki sayıda Kasım'da göreceksiniz. Kasım'da göreceksiniz evliyaya ne iftiralar, kitap yazıyorlar, şey yapıyorlar, Halid-i Bağdadi falan, yani tarikatı değiştiriyorlar, evliyanın sözlerini değiştiriyor, kaynakları bozdular. Başka bir Halid'in söylediğini Halid-i Bağdadi'ye mal ediyorlar falan. Bildiğiniz gibi bir dolap dönmüyor yani. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Zaten Abdullah Kılıç'ın genel sekreter olduğu bir yerde Artık bunların olmaması düşünülemez. Akıl sır ermiyor ya. Akıl sır ermiyor ya. Yani Efendi Hazretleri Ali Adel Efendi babamıza haşa haşa bunlar sapık diyen ve bunlar kızlarına bile el öptürmezler, sapık bunlar diyen Mustafa Karataş diye biri var ya. Ses kaydı var ya YouTube'da şeyde. Bu cami bunlar diyor, sapık diyor. Kızlarımı el öptürmedi. Ben kızlarımı zor kurtardım diyor bunlardan diyor. Zaten İsa Aleyhisselam'ın ineceğini hikaye diyor. Bu adamın en yakın arkadaşı bu. Yani efendiye, efendi baba sapık diyen adama selam verelim ya. Bu adamın en yakın arkadaşı. UMAD diye bir şeyde, örgütte, teşkilatta bu Hayrettin Karaman biliyorsunuz Muaviye'yi sevmem diyen, radıyallahu anh, Yahudi Hristiyan cennete girer iki iman şartında ikisiyle diyen bir adamla en yakın meclis arkadaşı ya. Hala oradan çıkmış mı çıkmamış mı o da belli değil. Benim bildiğim duruyordu. Bu adam İsmail Han'ın yöneticisi bu şimdi ya. Milleti çarptırıyor. Sahte şeyhi oturtturuyorlar. Diyor ki şeyhimizin emri var böyle yapacaksın. Adam diyor ne yapacağım diyor. Soruyor. O da diyor ki ne diyecektik diyor biz bunlara diyor. Adam diyor senin fikrin yok mu? Adın Fikri de senin fikrin yok mu? Yanına bakıyor, beline bakıyor. Onlar ne derse onu yapıyor. Malını mülkünü bize devret çık git diyor. Çıkmazsan diyor ters kelepçe, Silivri, Kayyum. Bütün derken bunu konuşuyor. Teksas'ı geçmiş. Böyle bir tarikat mı olur? Hoca geçinenlerde Haldi Bağdadi iftira, Nakşibend Hasan'a iftira, tarikata iftira, uydurma kelimeler, cümleler. Artık tabii bugünün cihadı bu. Bugünün cihadı bu. Ne yapacağız? Bizde vurkır yok. Bizde hakaret yok. Sövmek saymak yok. Bizde böyle bir şey yapana hakkımızı haram ederiz. Biz razı değiliz. Allah razı olmasın ondan. Biz bunda vurkur yok. Ama biz ilimle uğraşıyoruz. Yazılar bak bütün kardeşlerimiz çalışıyor. Yakup Hoca Efendi de şimdi güzel bir hazırlık yaptı. O da bütün o kitabını paçavraya çevirecek şekilde. Hele ki Kasım ayının yazısını bir okusanız Allah Allah diyeceksiniz. Nasıl hiçbir kaynakta olmayan bir şey Haldi Bağdadi'ye istat ediyor ya. Onun için bu tarikatı değiştirme meselesi değil, bu dini değiştirme meselesi. Çünkü İmam-ı Rabbani'nin sözünü ben size evvelce söyledim. Tarikatta bir bid'at çıkartmak, şeriatta bid'at çıkartmaktan ehven değildir. Bunu bak kaçıncı kere söyledim. Bak dediklerimin hepsi çıkıyor mu? Bak o sözleri 2 sene evvelden söyledim. Belki de 3 var. En az 2. Rabıtayı bozduklarından başladım. Şimdi ne oldu? Haldi Bağdadi'ye ait olmayan söz ona isnat ediliyor. Ona... Çünkü neden? İnsanlar cahil. Hoca diye adamı gösteriyorlar. Ondan sonra İsmail Kılıç Savaşı Yeni Şafak'ta mesela adam çok bir ilmi olan bir adam değil. Fakat soruyorlar ona sen işte İsmail'den kimi tanıyorsun? Hocan kim? Bu kağıthaneliği söylüyor. Şimdi adam ne yapsın yani? Kılıç Aslan ne yapsın? O da onun söylediğini bir kitapta var zanneder. Normal. Yani bunun öyle zannetmesini de ben yadırgamıyorum. Çünkü sakal var çevre İsmail Ağa'da oturtmuşlar. Hoca diyor adam. Anladın mı? Onun için durum bu. Siz de Allah rızası için uyanık olun. Bak bu Emre Hoca bu kıta gayret ediyor. Diğer Kasım sayısı çok önemli. Onu ben de israf ettim. Bu hoca ben yazılarını okuyun okutun ve bu iftiraları meşayihimizden uzak tutan. Çünkü ne buyuruyor Risale-i Kutsi İsmet Garibullah Büyükşehir Hazretlerimiz şeyhlerimiz hakkında anın namusunu eyle vikaye. Bir insan mürşidini şeyhinin namusunu şerefini haysiyetini koruyacak. Şimdi hanımına yapılan kızına yapılan iftirayla yoluna yapılan, tarikatına yapılan iftiranın bir farkı olur mu? Hatta tarikata yapılan iftira, şeriata yapılan iftira daha kalıcı olur. Çünkü o ne olur? Ondan sonra gelen nesillere o yanlış olarak aktarılır ve böylece ne din kalır ne iman kalır. İşte yani Efendi Hazretleri, Efendi babamıza haşa sapıtmış diyen adamla yan yana oturup onu getirip babasını ziyaret ettiren bir adam, Efendiye bunu yapan adam, Eve ocağa sokulur mu ya? Aynı dernekte üye olunur mu ya? Bu adam yönetiyor. Daha size ne anlatmama ne lüzum var? Yani sen genel sekreter resmi olmuş. Hocası da kağıthaneli. Tencere kapak meselesi birbirini bulmuş. Allah sizi korumuş, kurtarmış ama Allah diğerlerini de kurtarmış. Çok insanlar dönüş yapmaya başladı. Şu anda tabii tek tek bırakıyorlar. Daha da büyük bırakmalar olacak. Yani yakında daha kitlesel şeyler de olacak. Çünkü köpük sönmeye mahkumdur. Hak su gibidir, devam eder akar gider. Batıl köpük gibidir, biraz üste çıkar, bir zaman için sonra sönüp gider. Onun için biz hak yoldayız, Allah'ın yolundayız, Celle Celaluhu. Efendim senin mürşidimizin yolundayız. O şeyi paylaşmadı mı lan? Çavuş Başı'ndaki Cuma'dan çıkarkenki adamın şeyini, videosunu. Ne yapıyorlar?

Efendi Hazretleri'nin kabrine gideceğiz, soracağız. Sen vazifeni bıraktın mı, bırakmadın mı? Bunlardan da bir grup gelmişler. Gitmiş Efendi Hazretleri'ne ben müracaat etmişim. Efendi Hazretlerimiz, siz bırakmadıysanız vazifeni, kabri şerifinizden elinizi çıkarın. Yani ben unutmuş olabilirim. Kaç hafta oldu? Bana paylaştık diyen de yok. Efendi Hazretleri de mübarek elini çıkartmış kabri şerifinden. İşte artık onun görünce bunlar fırr. Hepsi kaçmışlar gitmişler. Yani arkadaş, bu kadar millet, her gün onlarca gören var da bize ulaşan, bizim size ulaştırdıklarımız çok az. Binde bir. O kadınlardan erkekler, kadınların çoğunu tabii video çekemiyorsun, ses kaydı yapamıyorsun yani. Bir görsen, bu kadar insan yalan mı konuşuyor ya? Onun için bu 42. sayfadaki yazıyı mutlaka okuyun. Ondan sonra efendim yine burada önemli konulardan birisi bizim yazımızda tabii Efendi Hazretleri'nin sohbeti var, bizim yazımız var. Onlar Efendi Hazretleri'nin sohbeti 4. sayfelerde olacak herhalde. O kısa bir sohbet-i şerife. 4'te başlıyor, evet. Efendi Hazretleri'nin sohbetinde çok sizin anlayacağınız dilden olanlar özellikle yapıyoruz. Efendim, sonra fıkhi suallere cevaplarda önemli şeyler gördüm. Tabii Halid İbn-i Velid Hazretleri anlatılıyor, sahabe-i kiramın hayatlarından anlatılıyor, diğer hoca efendiler hepsini söyleyecek. Tabii şu anda hepsine vakit bulamıyorum. Fıkhi suallere cevaplarda da değişik şeyler gördüm. Sonra ben dedim, efendim, yani ilginç, gömlek satan dükkandan gömlek aldım, eve geldim, defolu buldum, satın aldığıma gittim. O da dedi, bak duvarda bir yazı var. Ne yazıyor? Satılanma geri alınmaz. Duvardaki yazı, Kur'an'daki yazı mı ya? Manyak mısın, nesin yani? Duvardaki yazıyı götürün, sanki ayet. Ondan sonra, şimdi diyor, ben itiraz ettim falan, bunu doğru mudur, yanlış mıdır, ben ne yapmalıydım diye adam soruyor. Böyle şeylerle çok karşılaşıyoruz. Alınan şeylerde, mallarda böyle şeyler, arızalar veyahut da defolar aldıktan sonra çıkan biliyor. Ondan sonra, yani fıkıh acayip bir şey. İkizler ölmüşler, yapışık doğmuşlar. Şimdi yüzünü kıbleye getirirsen birinin, öbürünün tersi kıbleye gelecek. Bu durumda defin işi nasıl yapılır diyor. Ya başına gelen var mıdır? He? Yapışık doğanlar var. Yani fıkı. Ondan sonra efendim kardeşlerim, bazıları öyle. Şimdi eşimin diyor eski bileziklerini diyor kuyumcuya getirdim diyor. Büyükleriyle değiştirdim diyor. Üzerine de para verdim diyor. Bu çok yani böyle eski yüzükler bilezikler toplayıp bir değiştireyim, bir bileziğe tahvil edeyim diyenler çok oluyor. Bunun diyor mesela dediler ki sen yanlış yaptın. Önceden bilezikleriniz efendim lazımdı. Sonra aldığın parayla büyük bilezikleri alman lazımdı dediler diyor. Şimdi ben diyor faize mi düştüm diyor. Bunu soruyor. Değil mi? Yani önemli bir, bayağı da bir çok uzun, bir iki sayfaya yakın cevap verilmiş buna. Bu mesele herkesin başına gelebilecek. Çünkü altını altınla değiştirirken ki mesele. Bu konuşuluyor yani. Bu soruluyor. Burada efendim mesela yine burada, bu da çok oluyor. Annem babam ayrıldı. İşte annem gitti, başkasıyla evlendi veya neyse. Babam evlenmedi. Babam işte bizi baktı. Tamam, Allah ecrini versin. Bu durumda ne olacak? Ben de anne tarafıma karşı soğuk oldum. Çünkü bizi terk etmiş, gitmiş 6 yaşında diyor. Şimdi diyor anne tarafımdan akrabalarımla, yani annenin akrabaları ne oluyor? Dayı oluyor, teyze oluyor.
İşte Sıla-i Rahim konuştuğumuz

0: meseleler. Bunlarla görüşmem dinen şart mıdır diyor. Tabii içimizde soğukluk var diyor. Buna cevap soruyor. Hoca efendiler de güzel, tafsilatlı, ayet var, hadis var. Ondan sonra cevaplar vermişler. Allah-u Teala din fıkıhtan ibaret. Alaeddin Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu aleyhi ve sellem öyle buyurur. Din fıkıhtan ibarettir evladım. Fıkıhsız din olmaz. Kimse kendi kafasına göre yaptığı işleri helal haram diye tasnif edemez. Mutlaka soracaksın. Ya bir ehl-i sünnet alimin kitabında yerini göreceksin. Ya mutlaka bir fıkıh alimine soracaksın. Ya bir de işte böyle kitaptan soru cevaptan okuyacaksın. Ve böylece yapacağın işleri doğru yapacaksın. Yani biz mükellefiz. Hayvan değiliz. Dolayısıyla her yaptığımızdan, konuştuğumuzdan, icraatımızdan, aldığımızdan, sattığımızdan mesulüz. Çok büyük sorumluluklar altında bu dünyada yaşıyoruz. Çok. O kadar haramlar, günahlar her tarafı sarmış vaziyette. Onun için din bizim sadece abdest, namaz, kusül, işte hac, umre, oruç, namazdan ibaret değil. Dinin bir de muamelat kısmı var. Beni yazdığım faizli muameleler diye bir kitabım var. Burada borsaya, bu borsa işlerine bak işte herkes battı gitti. Bu borsanın caiz olmadığına defaatle beyanlarımız var. Helal olmadığına, şu andaki durumunun kumara döndüğüne vesaire bütün bunları kaç kere televizyonlarda izahımız var. Ondan sonra faizli muameleler kitabımızda zaten bu konuda borsaya özel bir başlık açmışım. Fakat insanlar sadece işte umreye giderek karısının kafasını örtmekle işte beş vakit kılmakla veya işte neyse bir vakit iki vakit kılmakla falan bir ibadet yaptıklarını ve kurtulacaklarını sanıyorlar. Ama bu İslamiyet sadece namaz abdestten ibaret değil. Bu İslamiyetin bir de muamelat kısmı var. Alışveriş kısmı var. Kul hakları kısmı var. Karı koca hakları diye bir şey var. Ana baba hakları diye bir şey var. Akraba hakları diye sıla-i rahim diye bir şey var. Şimdi sen insansın yani. Müslümansan bunların hepsini bilmen lazım. Ben hiçbir ticaret yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Bir yerde çalışıyorum, maaş alıyorum. Aldığım yok, sattığım yok, tamam. Ama bir şey alıyorsan, satıyorsan bilmem ne, bir kuyumcuya gidiyorsan, bir bilezik bozduruyorsan, bir bilmem neyine bir şey alıyorsan bunu sorman gerekiyor. Bunun usulü nedir? Ben bunu nasıl yapmam lazımdı faize girmemem için? Yani ahirette tabii namaz en mühim mesele. İmandan sonra namaz gelir. Bunu her zaman söyledim. Bunun değiştirilecek bir görüş değil. İttifak ile. Ama muamelat da adamı yakar. Bak bir hadis-i şerifte ne buyurur? Bir adam çok ibadet etti. 60 sene günah da işlemedi. Günah da işlemedi. Sadece ibadetlerini de güzel yaptı. Yani desen evliya, görsen desen bu cennetlik. Sana bana sorsalar. Ama ölmesine yakın çocuklarına işte yakınlarına vasiyet yaparken vasiyette birine zarar verdi. O vasiyette yaptığı vasiyetteki verdiği zarardan dolayı cehenneme gitti. Bak 60 sene bak şimdi bu adam namazlarını kıldı mı kıldı. Oruçlarını tuttu. Bütün ibadetleri yaptı. Haramlardan sakındı. Ama adamın sonu cehennem oldu. Niye? Vasiyette ızrar. Zarar verdi diyor. Ve la yudarra katibun ve la şehit diyor yani. Vasiyetleri yazana da zarar vermeyecek. Şahidine de zarar vermeyecek. İşte efendim bu la tudara valide tüm müvelidi ve la mevlidi yani anneye zarar vermeyecek, babaya zarar vermeyecek, ana baba kocasına zarar vermeyecek, kocası karısına zarar vermeyecek. Bu zarar verme işleri. Anladın mı? Evlenmekte, boşanmakta, çocuk yetiştirmekte ayrılıyorlar. Ayrılınca birbirine zarar veriyorlar. Kadın kocasına, çocuğu babasına çocuğu göstermiyor, bilmem ne, dolu meseleler. Anladım. Sen şimdiki de laik düzenin dümenden kurallarıyla İsviçre'nin bilmem neyin kaidelerine göre mirastaki hareketler, ondan sonra bu nafaka işlerindeki hareketler, ayrılmalardaki, boşanmalardaki işlemler, bunların hangisi Kur'an'a uygun? Bunların hangisi şeriata, sünnete uygun? Şimdi bunları Müslümanlara dayatanlar veya bir Müslüman diğer Müslümana Kur'an'da olan, şeriatta olan, sünnette olan, hükmün hilafına, tersine olan bir şeyi şu andaki efendim meri hukukun verdiği güce dayanarak dayatırsa, bu adamın namazı, abdesti, bu kadının örtüsü, çarşafı bunu kurtarır mı? Kurtarmaz. Bak 60 sene ibadet yaptı, vasiyette zarar verdi, cehenneme gitti diyor hadis-i şerif. Kaynağı var sahih. Onun için bildiğim millete zaten onların isteği oydu. Din işleri, devlet işleri ayrılsın. Ayrılınca ne olsun? Din sadece abdest namazdan ibaret olsun. Geri kalan İsviçre, İtalya, bilmem nere Yahudi Hristiyanlığın hukukları bizde de geçerli olsun. Bunu yaptılar. Geldiğimiz nokta neresi? Geldiğimiz nokta neresi? Şu geldiğimiz nokta iyi bir nokta mı? 100 seneyi geçti. Maddi, manevi, huzur bakımından, ahlak bakımından, geçim bakımından, yönetim bakımından, yönetebilirlik bakımından şu anda iyi yerde miyiz yani? Tamam. Medreseleri kapat, şeriat ilimlerini kapat. Ondan sonra sünnet ilimlerini kapat. Milleti okullara mecbur et. Üniversitelere, okullara mecbur et. Diplomalara mecbur et. Besmele kitapları okut. Ondan sonra yetişenler ortada. Hakim oluyor, savcı oluyor, doktor oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ondan sonra suç oranı patlamış. Suç oranı patlamış. Herkesin bir fiyatı var. Alınıyor, satılıyor. Parayı bastırdın mı her işin görülüyor. Parası olmayan fakir fukara sürünüyor. Şimdi bu İslam'ın, şeriatın, Kur'an'ın ahkamı olsa böyle bir şeyler olur mu ya? Cezalar zaten caydırıcı. Burada ceza yok ki. Burada bir ceza yok. İşte görüyorsunuz, yaşanan olayları görüyorsunuz. Memleketin halini görüyorsunuz. Hiç İslamiyet'e zerre kadar İslamiyet'ten nasibi olan bir milletin yapacağı işler mi bunlar ya? Helalı haramı gözeten bir toplum kalmamış. Helal haram gözetilmeyince olacağı bu. Ondan sonra kafamı sıkar giderim diyor. Tamam da kardeşim. Yani fonda param battı diye adam işte Giresun'da mı ne? İntihar etti diyorlar. Onu kastediyorum yani. Şimdi ya mübarek adam, bu kadar konuşuldu, sohbetler yapıldı, helal haram belli, kitaplar yazıldı falan. Sen hiç mi İslam'dan, fetvadan, helaldan, haram hiç mi bir şey sormadın? Ama o neye bakıyor? Serbest mi serbest? Ulan serbest ama helal değil. O zaman içki de serbest. Hiç şarap içmiş mi diyeceksin adama? Zina da serbest. Serbestlik başka, helal haram başka. Ama aslında ne olmalıydı? Her helal serbest olmalıydı, her haram yasak olmalıydı. Her haram yasak olsaydı bugün bunlar yaşanır mıydı? Bu kadar. Ben de bunu konuşuyorum. Yalan mı konuşuyorum, yanlış mı konuşuyorum? Ah şeriat, ah canım şeriat. Ya Rabbi de Efendi Hazretleri'nin duasını biz de yapalım. Amin Allah'ım. Salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sellem. Ya Rabbi bize İslami bir nizam ihsan eyle. Kur'ani bir düzen ihsan eyle. Şer'i şerife muvafık bir nizam ihsan eyle. Şer'i şerife muhalif olan cümle kanunları izhal eyle. Başımızdaki yöneticilerimizin rüştünü ilham eyle. Onlar da bizler de nefislerimizin şerrinden iaze eyle. Her bir ellerimizi Kur'an'da, sünnette cem eyle.
1: Amin.
0: Bu milleti dinine dönmelerin nasip eyle.
1: Amin.
0: Bu insanları Kur'an'a döndür ya Rabbi.
1: Amin.
0: Kalpler senin taht-ı tasarrufunda, yedi kudretindedir ya Rabbi.
1: Amin.
0: Bir an önce bu milleti Kur'an'ın ahkamını, şeriatın, sünnetin ahkamını icra etmeye gönüllü eyle.
1: Amin.
0: Hevesli eyle.
1: Amin.
0: Bu kafirlerden gelen ithal kaidelerden, kurallardan bezmelerini, ikrah etmelerini nasip eyle.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin. Bize de ölmeden görmek nasip eyle.
1: Amin.
0: Salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sellem. Şimdi bu böyle Amerika'da serbest olan her şey burada serbest olursa, İsrail'de serbest olan burada efendim İtalya'da ne yapılıyor burada yapılacak, böyle şey olur mu? Biz Müslümanız ya. Biz gavur muyuz ya? Bu millet Müslüman, bu halk Müslüman. Gavurlarda ne varsa bizde de olacak. Nasıl olacak gavurlarda olan her şey bizde olursa sonumuz böyle olur işte. Maddi manevi çöküntü kaçınılmaz. Ben mi söylüyorum bunu yani? Mevla söylüyor. Ayet hadis söylüyor. İnne Allah le yerfa'u bi hazel kitab ekvamen ve Allah'u bi aharin. Efendi Hazretleri en çok okudu hadis. Allah bu Kur'an sayesinde buna uyanları yüksek eder. Yine bu Kur'an sayesinde bunu terk edenleri alçak eder. Anladın mı? El-Kur'an-ı şafi'un müşeffa'un. Hem şefaat edecek hem şefaati kabul edecek. Ve mahlum musaddak. Hem şikayet edecek hem şikayeti tasdik edecek. Allah bizi Kur'an'ın şefaat ettiklerinden eylesin.
1: Amin.
0: Şikayet ettiklerinden eylemesin.
1: Amin.
0: فَمَنْ جَعَلَهُ اَمَامَهُ Kur'an'ı önüne koyup onun peşinde giden قَادَهُ الْجَنَّةِ onu cennete götür. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ زَارِ kendi öne geçip Kur'an'ı arkasına iten سَاقَهُ الْنَّارِ Kur'an arkadan onu doğru gümbürtü cehenneme iten. Bunlar sahih hadis. Ayetlere gelirsek benim ilk vaaza başladığım 11'li yaşlar 11, 12 kesin. Yani 11'de de var ama kürsülere çıktığım 12. Ama mihraplardan konuşturuyorum, camilerin mihrabından, 11'de de konuşuyordum. İlk okuduğum ayet-i kerimene, Hasbi Abdülkerim hocamız rahmetullahi aleyh, Efendi Hazretlerimiz de bacanağıydı. Ali Adel Efendi babamızın da zamanından ders almış, müridiydi. O ilgilenirdi benden yani o zaman. Onun sohbetlerini götürürdü beni sağa sola falan. O bu ayeti şey derken ben de tabii ezberledim onu. Öyle hani kırık mana veremem ama toptan manayı ezberledim. Ayeti de ezberledim zaten. Hafızlık da yapıyordum. Onun için sermayem bu. İlk okuduğum vaazlarda ilk okuduğum ayet Taha suresi ayet. Estağfirullah. Ve men a'raza an zikri fe inne lehu ma'işeten danka. Kim benim zikrimden, Kur'an'ımdan, beni anlatan kitabımdan yüz çevirirse ona dünyada geçimi dar edilecek. Şeriatı bırakan, Kur'an'ı bırakanın geçim standartları daralacak. Hayatı sıkıntıya düşecek. Bak Türkiye'nin, dünyanın en zenginleri ne oldu? Akıbete bak. Dün ah benim de böyle jetim, yatım olsaydı diyenler şimdi iyi ki yokmuş demeye başladılar. İşte. Kur'ansız bir hayat, şeriatsız bir yaşam ve fıkha uymayan bir muamelat sonu dünyada da ahirette de hasar ve husran ve azap ve vebal ve nekal. Geçimi dar olacak. Huzuru olmayacak. Kazandığını bezendiğine yetiremeyecek. Ayağını yorganına denk getiremeyecek. Bu dünyadaki şey. Ve nahşuru yevmel kıyameti ama kıyamete de mahşere kör olarak çıkacak. Kör. 50 bin sene mahşere kör. Ne zor iş ya. Hiç bilmediğin bir yere çıkıyorsun kör. Hani insan kendi bildiği evinde falan alıştığına abdese gidene kadar falan sağa solu biraz alışır. Kabirden çıkıyorsun mahşer arazisine kör. Kâle Rabbi mahşer deneyim. Ya Rabbi beni niye ama olarak mahşere çıkardı. Fakat kütü basıyorlar, ben dünyada çok iyi görüyordum. İğnenin deliğine ipliği geçiriyordum. Bir de onu soruyor Allah. Allah da böyle soracak. Celle Celal. Gale Mevla buyurdu. Bak şimdi Efendi Hazretlerimiz şöyle buyurdu. Peki bu daha oldu mu şimdi? Olmadı. Çünkü mahşerde. Peki ama buyuracak demiyor. Niye buyurdu diyor. Çünkü Mevla'nın vaadi haktır. Bu haberler gerçektir. Kesinlikle olacaktır. Onun için şu anda kendim sanki olmuş bitmiştir. Mevla onun için mahşerde olacakların çoğunu fiili mazi sırasıyla kullanır. Fiili mazi Arapça ne demek? Mazi zaten Türkçeleşmiş. Geçmiş sırası. Dedi. Halbuki ne demesi lazım? Yakulu diyecek. Çünkü daha olmadı. Ama gale. Allah buyurdu diyor. Ya buyurdu. Daha şimdi bu adam bunu bu mahşere çıkmadı ki. Ama Mevla biliyor ki o çoktan hoşlar oldu bitti. Şu anda mahşer çoktan kuruldu. Hesap kitap görüldü. Kimisi cennete kavuştu. Kimisi cehennemin dibini boyladı. Allah her şeyi gördü bildi. Ezelde bildi. Ona göre yazdı. Kardeş. O zaman niye amel ediyoruz? Ama ben bilmiyorum nereye gideceğimi. Ben bilmediğim için bana düşen nedir? Bugünün vazifesini bugün yapmaktır. Şimdi yatsı namazı farz oldu bize. Vazifemiz nedir? Yatsı namazını kılmaktır. Ben zaten cehennemlik yazıldıysam, yatsıyı kılsam da kurtaramam, yatsıyı kılmayayım dersen tam bir ahmak oğlu demeyeyim. Belki baban akıllıdır. Galgaleli ahmak. Efendi Hazretleri tabiriyle. Şimdi babalarımızı karıştırmayalım. Babamız akıllı olabilir. Galgaleli ahmak. Ne demek yani? Katmerli. Kalkale ne demek? İşte talimde sen ehmeklu. Böyle çıkarsın. Ehmeklu. Tam kafasız. Yatsıyı niye kılayım diyor cehennemlik sen diyor. Sen de bilmiyorsun cennetlik miyim cehennemlik. Ben de bilmiyorum cehennemlik. Yatsıyı kılacağım işte. Neden cennete gitmek istediğim için. Ne yapacağım yani? Mevla kabul eylesin. Onun için bu işler oldu bitti. Ama Mevla burada kimseye mecburi bir dayatma yapmadı. Cebir kullanmadı. Mevla haşa ve kella kurban olduğum Allah'ım. Kimseye zorla cennete cehenneme yollamaz. Bak şimdi sana özgür irade ver. Kimisi gitti meyhaneye, kimisi geldi buraya sohbete. Onu da zorla götüren olmadı. Seni de zorla getiren olmadı. Sen de özgür iradenle geldin. O evde masraf ettin. Vakit harcadın. Şimdi bir de bunun dönüşü var. Onu hesap ediyorsun. Bütün bunlar senin bir irade ve kudret göstermenle oluyor. Öbür günaha giden de bu saatte o da bir irade kudret gösteriyor. Mevla da bunları ezelden seyretti. Şu anda bir müdahale yapıyor mu? Yapmıyor. Ezeldeki ilminde müdahale yaptı mı? Yapmadı. Ya şu andakini ezelde seyretti. Yani burada Allah'la bizim farkımız ne? Allah-u Teala evvelce ne olacağını bildi. Ben evvelden ne olacağını bilmiyorum. Yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. Bir saat sonra bilmiyorum. Farkımız bu. Şu anda cebir yoksa Allah'ın ilminde de cebir yok. Niye? Şu anı seyretti. Mevla ezelde şu an bu gece kimin ne yapacağının ezelde onu seyretti. Anladın mı? Bunu zorlamak neresinde? Baktı kim buraya gelmiş? Size bunlar ilim meclisini tercih etti. Cuma gecesi cemaatle namazı tercih etti. Zikri tercih etti. Sohbeti tercih etti. Böyle yazdı Levh-i Mahfuz'a. Yanlış mı yazdı? Sen de buradasın işte. Ama ben deseydim bu adam bu hafta sohbete gelir. Sen de gelmezsen benim ilmim şaşabilirdi. Ama Mevla'nın ilmi şaşar mı? Şaşmaz. Olacağı gördü. Olacağı bildi. Seyretti, izledi. Sen ne yaptınsa onu yazdı. O zaman Allah'ın yazısını aslında kim yazdırmış oldu? Sen, ben yazdırdım. Yaptığım irade kudretimi kullandığım noktalarda ben yazdırdım. Ama boyum ne kadar olacak, rengim ne olacak, erkek mi olacağım, kadın mı olacağım, hasta mı olacağım, kaç yaşında öleceğim, onları bize sormadı. Ama onlardan da bizi mükellef tutmadı. Allah kimseye 2 metreden aşağı cennete sokmuyorum diye bir şey mi söyledi? Kiminle sorumluluğu var siyah oldu diye, hasta oldu diye, ayakta namaz kılamıyor diye, engelli diye? Kimin sorumluluğuna yaptı? Yok. Hangi hisleri bize soruyor? Efali mükellefin. Efali ihtiyariye. Ne demek ihtiyariye? Özgür iradenle seçim yapıp nereye adım attım? Şimdi bu akşam buraya gelmem bunun örneğidir. Öyle mi? Kaç tane günah yerlere gidenler var. Allah onlara da tövbe nasip eylesin. Amin. Allah hepsini ıslah eylesin.
1: Amin.
0: Çoğunun imanı var. Çoğunun imanı var. Bir şey konuştuğum zaman dinliyorlar. Yani böyle konuşma bana Kur'an, Muran, ayet, hadis ne, hangi dönemdeyiz ya bilmem ne diyen gavur az var bizim memlekette, buralarda. Az çıkar yani öyle gavur. Çıkar. Ama az. Ekseriyeti mahcup yani. Allah affetsin. İmanı var adamların. Dua etmek lazım yani. Bir de emniarif yapmak lazım. Ayaklarına gitmek lazım yani. Herkes buraya gelmiyor. Gelmeyene gideceksin. Onun için bak ne diyor? Kur'an'ımdan yüz çevirene dünyada dar geçim, bunaltılı bir hayat, bunalımlı bir yaşam, ahirette de gözü kör olarak mahşerde karanlıklara kalacak. Ondan sonra da ya Rabbi bana niye böyle yaptın diye bir de soruyor. Kale Mevla buyurdu bak. Bu işler oldu bitti. Çünkü kesin olacak ya. Kezalike işte sana böyle yaparım. Etet ki ayatuna bizim ayetlerimiz sana geldi. Kitabımız geldi, Kur'an'ımız geldi, alimler, peygamberler geldi, varisleri geldi, alimleri geldi, vaizleri geldi mi? Geldi. Şu andaki hele bu internet ortamı ve bütün dersler canlı yapılıyor. Şu anda Amerika'daki beni izleyebiliyor şu an. Şu konuştuğumu Amerika dinliyor. Rusya'nın en uzak köşesi kutuplardan adam dinliyor. Bağlantı kurarsa dinler. Şimdi her şeye ulaşıyorsun da buna mı ulaşamadın? Ayetlerimiz sana geldi ama fenesiyce sen onları unuttun, sen terk ettin. Unuttun derken unutmak da mazerettir. Adam namazı kıldın sen, namazı unuttu. Vakit geçti hatırladı. Allah onu azap etmez. Çünkü unuttu. Ha niye unuttu? Unutmamalıydı. Hatırlatan bir şeyler yapmalıydı. Onlar ayrı bir konu. Ama hakikaten nisyan varsa unutmak mazeret sayılıyor fıkıhta. Ama buradaki unutmanın manasında terk ettin. Bile bile terk ettin. Kur'an'ı terk ettiler. Şimdi şu hükümlerde, şu kanunlarda, şu kaidelerde, kurallarda, efendim insanları mükellef tuttukları yasalarda, bilmem nelerde, şahitlik kurallarında, ondan sonra vasiyetlerinde, miraslarında, evlilik boşanmak kurallarında, Kur'an'ın sünnetin ahkamı işliyor mu işlemiyor mu? Söyle bana. Ayetlerimizi terk ettin. O zaman dünyada sapıtmaktan, ahirette azaptan kurtulamazsın. Çünkü Kur'an'a uysaydın kurtarırdın. Ecarallahu tabi'al Kur'an diyor. Cafer-i Sadık olabilir radıyallahu anh. Yani çok büyük bir kelamdır bu. Efendi Hazretleri yazdırdı bunu bize. Allah kim Kur'an'a tabi olursa onu korumuştur. O garanti. Neden korudu onu? Ona teminat verdi Allah. Minen yadille fit dünya ve yeşka fil ahir. Dünyada sapıtmayacak, yanlış yola kaymayacak. Ahirette de zahmet çekmeyecek. Ne diyor o ayet-i kerime zaten? Zaten ayetler. Femenittebâ hüdâye. Ey Adem diyor, seni cennetten indiriyorum, sana hidayet göndereceğim. Hidayetten maksat ne? Adem aleyhisselama ne indirdi? Suhuf indirdi. Sayfeler indirdi. Ondan sonra peygamberler göndereceğim. Hepsine hidayet indireceğim. Bize ne indirdi? Hüdellin nâsi ve beyinâti minel hüdâ vel furkan. Ramazan'ın Kadir gecesinde hidayet rehberimiz Hazreti Kur'an'ı indir. Bize ahir zaman nebisinin, enbiya ve resulün seyyidini, en büyüğünü gönderdi. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne oldu şimdi? Bu kadar hadislerle amel eden kaldı mı? Niye geldi o bize, gönderdi bize? Bak ne buyurdu Adem aleyhisselama? Femenittebâ hüdâye. Benim gönderdiğim hidayet rehberine tabi olursa, hakkıyla uyarsa, o ne dedi onu yaparsa, yasak ettiğine kaçarsa, felâ yazıllû ve lâ yeşkâ. Bak. Dünyada sapıtmayacak, ahirette de azaba düşmeyecek, hiç zahmet çekmeyecek. Ama biz ne yaptık şimdi? Şu toplumun, şu ortamın durumu, dünyada zahmet, bela, sıkıntı, bunalımlar, bütün toplum olarak çıldıracak duruma geldi millet. Geçim darlığı vesairesi, artık raydan atlatma şeyine geldi ya. E neden? E Kur'ansızlıktan, şeriatsızlıktan. Dönün şeriata, dönün Kur'an'a, dönün sünnete. Ama birilerinin işine gelmiyor. Ben istiyorum. Vallahi istiyorum, billahi istiyorum. He? İstiyorum ben. Çok istiyorum. Efendim o zaman şunu yapamazsın. Yapamayayım ya. Yapamayayım. Allah'ın hükmü geçerli olsun. Benim istediğim olmasın. Nefsin istediği olmasın. Mevla'nın istediği olsun ya. Ama maalesef namaz kılan, abdest alan çoğu bile şeriat istemiyor. Şu memlekette referandum yapsan Afganistan gibi bir şeriat gelsin diye. Mesela yani. Anladın mı? Kaç kişi rey verin? Kusura bakma ya. %10 çıkar mı? Çıkmaz mı? %10 çıkmaz he? Ha, %99 Müslümandık ya hani biz. Nasıl Müslümandık biz? Vah vah vah vah. Şeriat istemeyen Müslüman mı olur? Eyvah mezarlıklardaki çoğunun yüzünü kıblenin tersine döndürmüşler. Ya. Niye döndürmüşler kıblenin tersine? Açta bak bakalım. Kaçının yüzü koyduğun gibi, kaçının yüzü kaldırdığın gibi. Yüzleri dönmüş çoğunun kıbleden ya. Dünyada kıbleye dönüyor ama mezarda tersine dönüyor. Neden? Lan namaz kılıyor, şeriat istemiyor ya. E işte adam ne yaptı? Ne onun adı? Camide namaz kılıyor. İmamı şeriatçı diye mahkemeye şikayet etti. Cemaat, cemaat. Ya. Bir keresinde de imam cemaati şikayet etti. Şeriatçı diye. Öyle imam da var ha. Hiç arkasına namaz kılınmayacak. Cenaze namazı kılınmayacak adam mihrapta ya. Böyle de bozuk imamlar da var. Şeriata inanmıyor. Yani neler gördüm, neler gördüm. Çok insanlar cemaatlerle buluştum, ettim. Herkes bir şey anlatıyordu böyle yani. Neler yaşadık. Yani nasıl bir Müslümanlık bu ya? Yani Hazreti Efendi babamız kaddesallahu sirru. Yani kaç sene evvel vefatından bu yana. Zaten vefatından sonra 10 sene de çıkamadı. 10-20 sene diyelim. Ondan evvel yani 70-80 sene evvel Fatih Camisi'ne giriyordu bastonuyla. Girdiği zaman ne diyordu? Anlı secdedeki kafirler kaldırın kafanızı. Halihazır Efendi'ye de kaddesallahu sirru. Ne heybetliyse kimse de bir şey diyemiyor yani. Şimdi ben desem tımarhaneye götürürler. Beni hemen tımarhaneye götürürler. Değil mi? Tabii önce emniyete, nezarete, oradan tımarhaneye. Tabii cami desen kiliseye mi girdim zannettin ya? Camidekilere ne konuşuyorsun? Ya Halihazır Efendi baba camidekilere konuşuyordu bunu. Neden? E şeriat istemiyor da. İşte %10 bile çıkmaz dediniz ya. Yani ben ne diyeyim size ya. O zaman açlığa talim, rezilliğe mahkum, bunalım devam, düşüş devam, asla dünya ve ahirette zahmetsiz bir hayat göremezsin. Ben Kur'an okuyorum, sen bana martuval okuma. Ben sana ayet okuyorum deminden beri. İnne azel Kur'an yehdi illeti yakın. En doğru yola Kur'an hidayet eder. Bitti. Benim Kur'an'ımda yüz çeviren ve men arazan zikri diğer ayet-i kerimede nasıl ve kadâ teynâke milledünnâ zikra o da ta suresinde. Biz sana tarafımızdan öğüt verdik zikir Kur'an. Men arazanu kim ondan yüz çevirir fe innehu yahmülü yevmel kıyameti fizra. Kıyamet günü çok ağır bir yük taşıyacak. Onun için kafir olsa dünyada bir rahatlık görebilir. Avrupa Birliği'nin falan şunun bunun zengin olması gibi. Ama hem Müslümanım deyip hem Kur'an'la amel etmezse o zaman onun dünyasını da zindan ederim. Niye diyor? Çünkü o Müslüman olduğu için Kur'an'da terk ettiği için cezasını dünyada veririm. Yani ahirete azabı hafifletsin. Ama inkar etseydi Kur'an'ı o zaman zaten ebedi cehennemden çıkamayacaktı. Onun için dünya kafirin cenneti, Müslümanın zindanıdır. Ama şeriatı yaşasaydı, Kur'an'a sünnete uysaydı dünyada da şerefli olur muydu? Oldu. Bizim ecdadımız oldu mu? Osmanlı ecdadımız 650 sene. Oradan gerisi Selçuklar, oradan gerisi 1400 senedir. Bu son 100-150 seneye kadar Osmanlı'nın son dönemini sayma. Osmanlı'nın son dönemi çığırından çıkmıştı. Neden? Avrupa'ya benzemek, Fransa, Fransızca dilleri, bilmem gavurların kıyafetleri, poturları, fesleri, sarık çıkarıldı, şalvar bırakıldı. Efendimiz bunları defaatle anlatırdı. Yani bu modalara uymalar, saraylarda balolar, bilmem şatolarda bilmem danslar, ondan sonra ne diyorsun adına, müzik cihazları, ne onun adı? Piyanolar, zıvanalar, böyle başladılar gavura benzemeye ve onu da bir hüner addetmeye başladı. Ondan sonra ne diyor? Sarık gitti, şeref gitti. Efendi Hazretleri bunu devamlandırıyor. El-imâmetü izzil mümin. Sarık müminin izzeti ve şerefidir. Feza ve zâvâ zellehullah. Sarığı çıkarttı mı Allah onları zelleder. Bak, padişahların sarıklarına bak. Hiç ben bir şey demiyorum. Alparslan'ın resmi yok diyelim. Öbürlerinde resmi yok da çizimi var falan. Ama şey belli yani. İttifaklı bir şey sarıklarının büyük olduğu. Hepsinde portrelerinde her şeyde var. Sarıklara bak. Sarık büyüklüğü kadar haritada memleket büyüklüğü var. Sarık küçüldükçe memleket küçülmüş. Vallahi billahi böyle bir mucize, bir hadis ben daha görmedim. Sarık çıkmış son 2-3 padişahında sarık yok, fes var. Memleket Yağma Hasan'ın böreğe gitti. Ya bir sünneti terk ettiğin zaman bunu kolay mı zannediyorsun ya? Nusurtu bir Rabbi mesirete şehri. Benim adımı duyan düşman bir aylık yoldan titremeye başlar diyor sahih hadis. Ama o heybet, onu diyor, heybeti hakkes, nistel kes diyor Mevlana Mesnevisi'ne. Hristiyan elçisi Kayseri'nin adamı Medine'ye geldiğinde Hazreti Ömer'in sarayını aradı. Ne sarayı ya? Dediler Hazreti Ömer'in sarayı marayı yok. Kulübe gibi evi var. Ondan sonra dedi, tamam nerede görüşeceğiz dedi ya. Dediler gel camide şehre ver. Sonra namaz saati değildi. Ya benim acil görüşmem lazım dedi. Aradılar baktılar ağacın altında yatıyor. Hazreti Ömer Efendimiz bir ağacın altında yatmış. Dediler bu dediler. Ya bu dünyayı titreten Emirül Mümin. Dünyayı salmış bütün Fars İmparatorluğu, Rum İmparatorluğu sallanıyor. Hazreti Ömer dönemi. Dedi bu. Adam başladı titreme. Hazreti Ömer'in uykusundan. Ya dedi ben uyanırken titremeye başladım. Uyanınca nereye kaçacağım dedi ya. İşte Mevlana onu diyor. Hakkın heybetidir. Yamalıklı cübbenin heybeti değil. Hazreti Ömer'in cübbesinde kaç tane yama vardı. Ama Kisra Kayser ondan korkuyordu. Ama sen kıran tuvalet giyinebilirsin. Gavurlara da tam benzeyerek papyon mapyon da takabilirsin. Her şeyin dört başı mamur yerinde ama kimse senden korkmuyor. Çocuğun bile atır lan şuraya diyor. Çocuğuna bile laf geçiremiyoruz. Değil mi? Çünkü hakkın heybeti yok bizde. Niye? Şeriat yaşamıyoruz. Kim takar bizi ya?
2: Derya Gül FM'de dinlediğiniz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti devam edecek.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
6: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
4: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbeti devam ediyor.
2: Lale Gül FM'de dinlediğiniz program devam ediyor.
0: Heybeti Mevla verecek kardeşim. Mâ ziltum mütemessikîne bi sünneti. Benim sünnetime sarıldığınız sürece muntasırîne alâ adûvviküm. Düşmanlarınıza karşı Allah'ın yardımıyla galip olacaksınız. Ve bunda daim olacaksınız. Bu bin küsur sene devam etmiş bir hadisin müjdesi ya. Şu 150-200 seneye kadar. Feyzâ haraçtum anâ. Benim sünnetimden çıktığınız anda sallallahu aleyküm ve yuhibbu. Allah sizi korkutanları başınıza musallat edecek. Sizi korkutanları. Bak şimdi Amerika bir şey dedi mi? Korkuyorsun. Netanyahu bir şey dedi mi? Herkesin ödü kopuyor. Lan Netanyahu nedir? 2-3 milyonluk tükür. 200 milyon Arap'ın ortasında 2-3 milyon nüfusları ya var ya yok. Geri kalan nüfusların çoğu ithal dışarıdan Araplar da var, vatandaş falan. Öyle 6 milyon falan 8 milyon gözüküyorlar. Tabii. Şimdi bu adamlar dünyayı ele almış. Astı kestik. Her tarafa bomba yolluyor. 100 milyonlarca İslam alemi ötü kopmuş oturuyor. Orada bütün milleti kestiler, doğradılar. Mezbahından beter ettiler de kimse çit çıkaramadı. Halbuki para kimde? Araplarda, petrolde, para Araplarda, Müslümanlarda yani. Para Müslümanlarda, madenler Müslümanlarda, doğal gaz Müslümanlarda, bütün imkanlar Müslümanlarda. Ama Müslümanlarda şeriat yok, sünnet yok, onun için heybet yok, onun için birlik yok. Herkes nefsine düşmüş, herkes kendine bir şey çalışıyor, bir para şuradan koparayım diye. فَلَا تُنْزَعُ الْخَوْفُ مِنْ قُلُوبِكُمْ. Sizin kalplerinizden düşman korkusu, gavur korkusu çıkarılmaz. Böyle gidersiniz diyor. Hatta تَعُودُ اِلَى sünneti. Benim Kur'an'ıma, şeriatıma, sünnetime dönerseniz korkunuz kalmaz. Şimdi sahabe-i kiram efendim bu kadar fetihleri niye yaptı? Ölümden korkmuyordu. Niye ölümden korkmuyordu? Çünkü dünyalık malı mülkü yoktu. Dünyayı sevmiyordu. Şehit olmak, bir an önce Allah Resulüne kavuşmak istiyordu. Şimdi böyle bir toplumu yenemeyeceği bir güç var mı? Çünkü adam canını Allah'a vermek istiyor, satıyor, satmış. Peki şimdi sayın fazla, silahın fazla, her şeyin fazla. Niye korkuyorsun? Dünyayı seviyorsun. Herkesin kaybedecek çok şeyi var. Herkes evimde oturayım istiyor. Herkes oğlumu, kızımı seveyim, torunumu seveyim istiyor. Kimse Allah yolunda hem de arıfa cihata çıkmak istemiyor. Kimse gördüğünden geri kalmak istemiyor. Ölmek istemiyor, öldürülmek istemiyor, şehit olmak istemiyor. Şehit olmak istemeyen bir toplum düşmana galip gelebilir mi? Ama ölümden korkmayandan kork demiş. Sahabe o kadar azken, şimdinin Amerika Rusyası'ndan daha şiddetli Kisra'yı Kayseri bitirdi. Bu Şifa-ı Şerif dersinde o gelecek. Yani Şifa-ı Şerif dersin pazartesleri yapıyorum ya. Bunda o gelecek. Kisra'nın bitişi, Kayseri'nin bitişi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verdiği mucizat, gayıptan haberler ve bunların tahakkuku, bu konular mesela sıramız oraya geldi şimdi. Yani az az gidiyoruz çünkü biraz bayağı Türklerle savaş, Moğollarla savaş, onları anlattım. Geçen Şifa'da dinlemiyorsunuz. Şimdi Hazar Türkleriyle savaşlar, hep hadis-i şerif bunlar. Ondan sonra neler olmuş, neler bitmiş, sonra Kisra bitecek, Kayseri bitecek. Bunlar nasıl oldu kardeşim? Hep sahabe döneminde oldu. Hep sahabe tabi'in. Yani 100 seneye kadar zaten sahabe yaşayan sahabe vardı yani azaldı ama ta 100 sene Efendimiz'den sonraya kadar sahabe kaldı. Şimdi onların başarısının sebebi Kur'an'a sünnete tabi olmaları. Bizim bu anda 2 milyardan fazla Müslümanın mahalle kadar hükmümüz olmayışı ve 2 milyarın 2 milyon Siyonistle baş edememesinin sırrı dünya sevgisi, mal sevgisi, düşkünlüğü, çoluk çocuk sevgisi, Allah'tan ileri geçmiş. E ne diyor Kur'an? Kul habibim söyle onu inkâne abâkum ve emnâkum ve ihvânukum ezvâcukum ve aşiratukum ve emvâlûnük teraftumuhâ ve ticaretun tahşevne kesâdâ ve mesâkim tazdavnâ. Babalarınız, oğullarınız, erkek kardeşleriniz, kız kardeşleriniz de dahil buna. Eşleriniz, hanımlarınız, çocuklarınız, kabileniz, aşiretiniz, kazandıklarınız, mallarınız, kesata uğramasın diye endişe ettiğiniz dükkanlarınız, ticaretleriniz, sevdiğiniz, razı olduğunuz, beğendiğiniz, köydeki eviniz, şehirdeki eviniz, yazlığınız, kışlığınız. Ehabbe ileyküm minallahi ve rasulü. Allah ve Resulünden size daha sevgili geliyorsa, yetmedi. Yok, Allah Resulünden daha sevgili gelmiyor şimdi. Doğru mu hocam? Allah ve Resulünü çok seviyor. Ve cihadin fi sebilihi. Allah'ın yolunda, Allah'ın dini, şeriatı, Kur'an'ı hakim olsun diye i'la-i kelimetillah, Allah'ın kelimesi ve davası yücelsin diye cihad etmekten, gayret etmekten, mal harcamaktan, can feda etmekten daha sevgili geliyorsa evde oturup muhlama yemeniz, çay içmeniz, muhlama yemek haram demedik. Ama bundan daha sevgili geliyorsa fetarabbesu, bekleyin, bekleyin. Bekleyin diyor Kur'an. Hatta etiyallahu bi emri. Allah belasıyla başınıza geliyor. Allah'ın azabı üstünüze çökecek. Bekleyin. Çöktükçe çöküyor. Çöktükçe çöküyor. Hiçbir karanlık kalmıyor, kalkmıyor. Karanlık üstüne karanlık. Karanlık üstüne çöküyor. Zulümatü bazı afevka bazı. Şirk karanlıkları, küfür karanlıkları, haram karanlıkları, yolsuzluk karanlıkları, namussuzluk karanlıkları. Sardı memleketi. Ve İslam aleminin tümünü. O Dubai'de yapılan zina, köye Arap alemi. O Dubai'de oynanan kumar, haramlar dünyanın bir yerinde yok. Bütün dünyayı toplasan Dubai'ye ağır gelir. Bütün Arap alemi böyle. Cidde ne hale geldi? Riyad ne hale geldi? Gavurun şarkıcı çırılçıplak karıyı getiriyor. Kabe'nin dibinde orada Cidde neresi ya? Kabe'nin dibi ya. Oynatıyor adam. Daha ne bekliyorsun sen? Ya Resulallah dedi. Efendimiz anlatınca bunları sahabe eder. Ya Resulallah Müslümanlar az mı olacak? O zaman niye böyle Müslümanlar zelil olacak acaba? Yok. Siz o zaman sayınız çok olacak. Bak iki biler geçiyoruz. Velakinikum usam ke uza sel. Selin getirdiği süprüntü gibi hükümsüz olacaksınız. Sel getiriyor ya bir şeyler böyle. Çer çöp. Böyle olacaksınız. Niye? Dünya sevgisi sizi saracak. Mal mülk sevdasına kapılacak. O zamanki ümmetlerim. Onun için Allah itibarlarını alacak. Bir defa şeriat, sünnet terk edildikten sonra yardım, huzur bekleme. Gavurlarda niye Kur'an yok, din yok da öyle oluyor da bizde niye böyle oluyor? Zaten onu anlatıyorum sana. Sen de gavur olsaydın dünyada belki rahat yaşardın. Ama sen Müslümansın. Dünyada Kur'an'ı, sünneti yaşasan o zaman huzurlu yaşarsın. Akıbetinde cennet olur. Ama Müslüman dünyada Kur'an'ı, sünneti terk ettiği zaman Allah Teala da ona buyuruyor ki kezel kelimetünse. Sen beni unuttun, ben seni unuturum. Allah unutmaktan münezzeh, terk ederim. Sen beni, dinimi terk ettin, ben seni terk ederim. Ama bu pazarlığı Allah kimlerle yapıyor? Müslümanlarla yapıyor. Yahudiyle, Hristiyanla Allah ne pazarlığı yapacak? Namaz kılmadın diye Yahudi'ye azap niye etsin? Hristiyan zekat vermemiş, karısını çıplak gezdiriyor, zina yaptı diye Hristiyan'a azap dünyada niye yapsın? Ahirette zaten ebedi cehenneme gidecek. Ona dünyada bela vermez. Çünkü neden? Onun günahının kefareti olmaz ki o. Müslümana niye veriyor bu zorlukları? Tövbe etsin, dönüş yapsın. Ondan sonra günahları silinsin. Çektiği ağrı, sancıdan günahlar silinsin. Belki bir daha aynı zinayı yapmaz o günah, o acıyı çekince. Ama kafirlere yol koy vermiş, yol vermiş, koy vermiş. Niye koy vermiş? Adam zaten inanmıyor ki bir şeye. Sonu ebedi cehennem. Yani onun başına getireceği şey günahına kefaret olmuyor. Anladın mı? Tövbesine vesile olmuyor. Ama Müslümanlar öyle değil. Benim başıma bir şeyler geliyor. Ben bazı dönüş yapıyorum mesela kendim. Kendi kendime diyorum. Ulan burada bu benim başıma nereden geldi? Ulan Ahmet sen şunu yaptın. Ondan sonra estağfurullah. Ben bu nefsi muhasebeyi yapabiliyorum. Herhalde siz de yapıyorsunuzdur. Bir insan, bir Müslüman olarak çektiği sıkıntıların hangi sünneti terk ettim? Hangi efendim günaha meylettim? Nerede yanlış yaptım? Bunu bir Müslüman düşünmek zorunda değil mi? Ama kafirde bu teklif yapılır mı? Saçma olur. Onun için Allah Müslümanı sevdiği için, tuttuğu için ona günah işlerken genişlik vermiyor. Çünkü adam zaten günah işlerken, Allah da ona genişlik verirse Müslüman kuluna, o zaman ona ne demiş olur? Azmaya devam et, devam et, devam et, cehennemin dibini boylet demiş olur. Ama Mevla Müslüman kulunu sevdiği için ona başlıyor belalar verme, fakirlik verme, malını alma falan. Niye? Dur, düşün, tövbe et, dönüş yap, ahiretin bari kurtar. Dünyada günah yaptın, belayını buldun, bari ahiretini kurtar diye ihtar veriyor. Anladın mı? Sen kime ihtar verirsin? Sevdiğine ihtar verirsin. Ben çocuğumun yanlış yolda gideceğim ve bir bela düşeceğim, çocuğumu uyarırım. Ama bir düşmanım, baktım yanlış yapıyor, ne derim? Bırak yanlış yapsın. Bırak yanlış yapsın. Niye? Düşmanım zaten. Belasını bulsun. Ama dostumun yanlış yaptığını görürsem ne yaparım? Derim ki yapma bunu. Sen üzülürsen ben de üzülürüm. Anladın mı? Mevla bizim gibi üzülmekten efendim münezzeh. Tabii bu işler Mevla misal olarak kendimizden bahsediyoruz. Ama Mevlamız da ne yapıyor? Bazı zalimlere, kafirlere pay veririm diyor. Ama yakaladım mı bırakmam. Ama ne zaman? Ahirette yakalar. Bazısını dünyada da yakalar. O ayrı da. Ama Müslümana belası peşin gelir. Belası peşin gelir. Bu da Allah'ın dostluğunun alametidir. Sevdiğinin göstergesidir. Ben onun için kurban olduğum beni sevsin de, benden razı gelsin de, tabii istediği gibi imtihan etsin diyecek kadar o lafta doğru bir şey değil. Afiyetler nasip etsin. Ama o beni sevsin de ben ne olursam olayım yani. Yeter ki o beni sevsin. Çünkü sevdiğini cehenneme atmaz. Nar-ı cahime yakmaz. Ama o beni sevmeyip de bütün dünya benim olsa bitti bitecek. Ebedi cehennem bitmeyecek. Biraz akıllı olalım. Kur'an, sünnet bizi bağlasın. Biz Müslümansak bizi bağlamalı. Helal haram sınırı bizi darlamalı. Atlamayalım o sınırı, geçmeyelim. Bütün Kur'an bunu söylüyor. Tilke hududullah. Felatihat ediyor. Bak ben sınırlar çizmişim. Evlenmekte, efendim yemekte, içmekte, ticarette, satmakta, her şey sınır, helal haram. Fela taat ediyor. Aşmayın bunları diyor. Ve taatte hududallah. Feulâkumuz zalimun. Kendi nefsinize zulmedersiniz. Bana bir şey yapamazsınız buyuruyor. Zalim olursunuz ama kendinize kıyarsınız. Bak diğer ayetle tilke hududullah. Fela tekrabuha. Aşmamak için yaklaşmayın. Aşmamak için sınıra da yaklaşmayın. Çünkü yaklaşırsın, koyunun kaçar öbür tarafa, sen de koyunu kurtarayım derken sen de gidersin sınırdan içeri. Yapmayın diyor bunu diyor. Bu kadar ayet hadis. Bu efendi hazretleri ne sohbetler yapmış. Tabii yazılan sohbetleri ne bileyim sana, yazılmayanın ceketi etmez yani. Yazılmayan çoktur da. Yani şu kadar bir sohbetleri bile yazılmasıyla, o 5. cilde çalışıyorum, bitiriyorum işte. 70 sayfam kaldı, yarın sabah inşallah bitiririm. Yani efendim o 5. sohbet. Allah Allah diyorum ya. Ya ben böyle bir mürşit, böyle bir sohbet, böyle bir evliya görmedim ya. Ya bu nasıl bir şey? Anlatmadığı bir şey yok. Kelimelerin arasından neler çıkıyor ya anlayana? Neler söylemiş, neler söylemiş? Ya bir satırda bugün, şimdi bilsem getirirdim o. Bir paragraf ya. Bir paragraf ya. Kadınlar hacca bir kere gitsin. Umre'ye istediği kadar gitsin. Hocaysa emri bil maruf için birkaç kere gidebilir. Yani sayıyor. Ya bir paragraf 4-4,5 satır. Ya ne bileyim, orada 10-15 tane emir var, 10-15 tane nehi var ya. Yani Kur'an'a, sünnete muvafık şekilde. Yani okuyun diyoruz. Al efendim Hazretleri sohbetten kardeşim. Cübbeli kim ya? Cübbeli kim takar? Efendi var. Al sohbetten edin. Ruhul Furkan. Ha bugün söyle. Ver hocam onu, yine lazım geldi bak. Bu oradaki şey mesela. Ya, 95'te yaptı bir sohbetten. Kürsülerden fıkhın da anlatılması lazımdır. Ya ne demek istiyor şimdi? Ne anladınız? Bana diyor. Kürsüde sen misin, ben miyim? Kime diyor bunu? Kürsülerden fıkhın da anlatılması lazımdır. Ama o zaman ben Kaleder Hoca'yı çıkarırım, ben de otururum dinlerim yani. Şimdi çok da yorulmayayım, ben de hastayım ya. Kürsülerden fıkhın da anlatılması lazımdır. Şimdi ne yapıyoruz? Hep mevize, ayet, hadis, işte namaz, abdest, sılay, rahim anlatıyoruz da adam tahareti bilmiyor ya. Adam şurada namaz kılıyoruz, belki abdestini doğru almadı. Fıkıh deyince fıkıh sade abdest namaz demedik işte. Demin de dedik helal belli haram. Büyük İslam ilmihalini okuyun. Ömer Nasuh Efendi Hazretleri'nin ilmihalini tavsiye eder. Şimdi biz de yaptık öbür üçü ikinci cilde çıkaramadık. Ama biri detaylı. Ömer Nasuh Efendi ilmihalinde de hepsi var. İçinde fazlası da var. O hem de iman İslam ilmihali yaptık. 150 sayfa itikat. Ondan sonra abdest, taharet, gusül, namaz. O çok matematik. Çok güzel. Çok detaylı. Ama Allah işte ikinci cildinde nasip etsin. Çünkü oruç, hac, zekat üçünü de ikinci cilde toplayacağım. Bir cilt daha bitecek. İman İslam ilmihali okuyun. O bakılacak bir kitaptır. Ama bununla beraber Halebi, bunu medreselerde okuyorlar. Mülteka, Ruhul Beyan'ı bırakmayın. Şimdi adam Ruhul Beyan'da anlatılanlara, Ruhul Beyan'da hadislere yazılanlara, bizim okuduğumuz sene İsmail Han'ın genel sekreteri Abdullah Kılıç çıktı diyor, bunların hepsi hurafedir, uydurmadır. Efendi Hazretleri de diyor ki Ruhul Beyan'ı bırakmayın. Benim konuştuklarım Ruhul Beyan'dan, adam diyor ki hurafedir. Efendi Baba Ali Adar Efendi Ruhul Beyan'ı bırakmamış. Dikkat! Ruhul Furkan'a ise bize yazdırdığı, hepiniz çalışın bırakmayın. Hepiniz çalışın bırakmayın. Hep öyle derdi. 15 dakika tefsir okuyun. 15 dakika. Böyle tek tek anlatırdı. 15 dakika. En azından 15 dakika. En az. Ruhul Furkan'ı açın okuyun. Ben de size diyorum sohbetleri açın okuyun. Şimdi bak 5.'si geliyor. Daha 1, 2, 3, 4'ü bitirdiniz mi? Aklınız durur. O kızları okullara göndermek, o üniversitelere çocuk okullara vermek, o mekteplerdeki besmele kitapların bereketsizlikleri, sizin bu diploma peşine koşmanız, o medreseye talebe vermemeniz, neler anlatıyor, neler anlatıyor, neler anlatıyor. Bir reçete vermiş ki vallahi hükümet uygulasa, devlet uygulasa dünyanın lider ülkesi olur. Vallahi olur, billahi olur. Niye? Çünkü Kur'an, sünnet, ehli sünnet. Vallahi olur. Çünkü neden? Allah bu Kur'an'la yükseltir, bu Kur'an'la dibe indirir. Şimdi biz Kur'an'la yükselenlerden miyiz? Kur'an'ın hışmına çarpılıp alçalanlardan mıyız? Siz dediniz, ben demedim. Tutuklarlarsa sizi tutuklasınlar. Arapça illa lazım şeydir. Bunu öğrenin. Arapça illa lazım şeydir. Kur'an'ın dilini öğrenmeden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lisanını öğrenmeden. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arapçadan başka bir şey konuşmadı. Senin neyine yetmedi de? Fransızca, İngilizce, tamam ben tebliğ yapacağım. Ya ne tebliğ yapacaksın ya? Gidiyorsun orada Rus karılarıyla zina etmek için Rusça öğreniyorsun ya. Ya git işine, sahtekar senin, namussuz. Ondan sonra dil öğreniyor bilmem nereni. Kimi Müslüman ettin? Kaç yavru Müslüman etti ya? Müslüman edenlere kurban olayım yani. Ama nerede? Ancak dil öğreneceğim numarasıyla, hava atacak. Çaka satacak, diplomalıyım, bilmem neliyim. Yani ben size Allah için bir esintiler salladım ortaya. Herkes nasibini alsın. Bir yandan içim ciğer gibi yanıyor. Yani şu anda öyle bir yangın var ki içimde. Bildiğin gibi bir şey değil. Yemek borularım falan hepsi bir durumum var. Ama neyse. Hastalık da yarıyor bana zaten. Hastalık da yarıyor bana. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi epey bir ayet hadis okudum yani. Ne yapayım? Tamam. Lale Gül dergisi bu sayısında, Ekim sayısında sizlere bu Lale Gül'ü de çok güzel reddiyeler vesaireler başlayacak. Şimdi Cemaziyel Evvel ayında namazları var. 11 Ekim pazar, 12'ye pazartesi bağlayan gece namazı var. 12 Ekim pazartesi günün 4 rekatı var. Cemaziyel Evvel ayının 13. gecesi var. 3. gecesi, 3. 13 Ekim'e geliyor. Bunların namazları anlatılıyor vesaire, birçok ilimler anlatılıyor. Yani biz 13, 14, 15 oruçları nereye geliyor? 24 Ekim cumartesi, 13, 25 Ekim pazar, bunları işte dergide hep takip edin. Eyyam biz orucunun faziletleri burada uzun uzun anlatılıyor. Şimdi büyünün tesirlerinden korunmak için her surenin son ayetini yazıp taşımak, bunu buyuruyor. Babil'deki en büyük sihirbazlar, büyücülerin en mahir ve ustalıklı oranları bana bildirdiler diyor. Kim diyor bunu? Maliki müştehitlerinden, fakirlerinden Ebu Bekir İbnül Arabi. Bu bizim Muhittin İbn Arabi değil. Bu ondan biraz evvel. İmam Gazali'nin talebesidir bu. Ebu Bekir İbnül Arabi çok büyük bir zat. Diyor ki Babil, biliyorsunuz sihir ilmi nereye indirildi? Babil'e indirildi. Bir Babil'e Harut ve Marut diyor Kur'an. Babil'deki sihirbazların en zirve noktası bana haber verdi diyor. Kur'an'daki surelerin her birinin son ayetini kim yazar da üzerinde taşırsa bizim ne yaparsak yapalım büyümüz, sihrimiz ona işlemiyor. Bunu bana söyle, biz de bunu tecrübe ettik diyor İbnül Arabi Hazretleri. Kabrini ziyaret ettim Fas'ta ben. Biz de bunu tecrübe ettik ve böylece bulduk diyor. Onun için şimdi bu tabii yazmak taşımak zor. Bir dergi alanların her birine bu şimdi bunun nuskası. Bu nuskada tek sayfa bu. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinin mesela Fatiha'nın sonunda ihtilaf olduğu için İhtina sıratel müstakimler. Çünkü durak nerede? Şafii, Hanefi ihtilafı da var orada. 7 ayet mesela, besmele ayet.

Kör göz okuyorum yani. Onun için bunu nusra olarak yapabilirsiniz. Ancak yedik şeye sarın, belden yukarı asın. Kimde sihir uğrama tehlikeleri varsa dergiyi alan herkese bunu da yanında hediye veriyorlar. Muska şeklinde yapmamışlar. Kendiniz istediğiniz şekilde onu katlayın. Ondan sonra yedi şey dolayın. Stres mi ne diyorsunuz? Ondan sonra üzerine artık deriden şeyden yaparsınız. Üzerinizde bulundurun. Ancak tabii halaya girmemek lazım. Halaya girerken ama yatarken de üzerinde olabilir. Yeter ki belden yukarı olsun. Abdestsizken de üzerinde bulunabilir. Gusülsüz de olsa bir insan onu da üzerinde bulunabilir. Gusülsüzken tutmak, Kur'an'a tutmak, cülüpken Kur'an'a tutmak haramdır. Yoksa bir şeye sarılı olduğu zaman, üzerinde olduğu zaman onu taşımak yani gusülsüzlükle alakası yoktur yani o noktada. Ama tabii edebe riayet etmek icap eder. Bu da size verildi. Şimdi Lale Gül dergimiz, tabii herkes buralara gelemiyor. Dükkanlara da gidemiyor. Bu ağı kurmak için arkadaşlarla oturduk, konuştuk. Derneklerde sohbetler yapıldığı mekanlarda, Mahmudi Federasyonu'na bağlı mekanlarda da İhvan zaten sohbete geliyor kendi bölgesindeki derneğe. Kendi bölgesinde de bunu bilirse ne olur? Ulaşma kolaylık olur bulması bakımından. Şimdi buraya gelecek bulacak da buraya kaç kişi gelebiliyor yani? Onun için şu anda İstanbul'da 50'ye yakın noktada, Türkiye genelinde 100'e yakın noktada Lale Gül dergisiyle Efendi Hazretlerimizin kitaplarını, fakirin de kitaplarını temin edecek bir ağ kuruyoruz. Kitaplar ulaşsın, ilim ulaşsın. İnsanlar gelemiyor, gidemiyor. Eskisi gibi de böyle hani bir cumartesi pazar çıkıyordu, çoluk çocuğunu alıyordu, bir gidiyordu, geliyordu, bir kitapçıya gidiyordu falan. Maddi imkanları görüyorsunuz, ortalığı görüyorsunuz. Yani millet artık böyle bir kitapçıya gidecek yani kalkıp 10 kilometre, 20 kilometre artık gözünde büyüyor insanların yani her şey para. Bundan dolayı inşallah çok yakın zamanda bu hizmeti Türkiye'nin bütün illerine yayacağız. Ama siz de bunu tabii talip ve rağip olursanız arz talep meselesi bu da ne yapar? Bu ilimlerin ulaşmasına yarar. Efendimiz kitaplarını bulacak. İstanbul'da başlayacak satış noktaları şu 6 dernek burada bana verdiler. Başakşehir'de 7 Mavi Derneği. Burada o civarda olanlar hepsi buradan bulabilecek. Efendimiz'in kitaplarını bizim kitaplarımızı ve dergiyi aylık bulabilecek. Bağcılar'da İslami Merci Derneği, Sultan Gazi'de Misvak Derneği, Zeytinburnu'nda Fetih Gençlik Derneği, Anadolu yakasında Mahter, Sultanbeyli tarafında olacak, Pendik'te Kerem Derneği. Bu dernekler başladı şu an. Bu böyle yayılacak. Sohbetlere gidenler o derneklerde istedikleri kitabı, dergiyi bulabilecek. Bu da onlara bir ayağına götürme hizmeti olacak inşallah. Allah Teala Efendi Hazretimizin sohbetlerini, Ruhul Furkan tefsirimizi ve bu ilimleri her eve, her ucağa ulaştırsın. Ulaştırmakla kalmasın, okuttursun. Onunla da kalmasın, amel ettirsin. Onunla da kalmasın, ihlas nasip eylesin. İhlas, iflastan muhafaza eylesin. Amin. Salavatımız okuyor. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim amin. Allahümme nâ selüke el cenneh ne'udu bike minen nâr. Allahümme nâ selüke rıdvâneke vel cenneh ve ne'udu bike min sehatike vel nâr. Allahümme nâ selüke el cenneh ve mâ karrabe ileyhâ min kavline ve amelin ve ne'udu bike minen nâr ve mâ karrabe ileyhâ min kavline ve amelin. Allahümme nâ selüke min khayri mâ seyleke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve ne'udu bike min şerime sa'adeke min nebiyyüke Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve entel müstâhânü aleyke belâhu lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Amin ya Rahman Rahim. Ya Rabbi bu kardeşlerimize bizleri reddetme ya Rabbi. Mahrum etme ya Rabbi. Mahcup etme ya Rabbi. Ben o kadar hasta olduğum da bugün hiçbir yere çıkamam. Dünyada ne teklif etseler gitmezdim. Sırf senin rızan için bu kardeşlerimiz geldiler diye geldim ya Rabbi. Onlar da senin rızan için geldiler ya Rabbi. Kimsenin menfaat, maddi menfaati yok ya Rabbi. Hepimizi affeyle, mağfiret eyle ya Rabbi. Bu ilim meclislerinin ehlinden eyle ya Rabbi. Zikir meclislerine bağışla ya Rabbi. Kurban olduğum sana Allah'ım Gazze'ye yardım eyle. Filistin'e yardım eyle. Myanmar'a yardım eyle. Doğu Türkistan'ı halas eyle. Esirleri halas eyle. Hapishaneleri boşalt Müslümanları aileleriyle cem eyle ya Rabbi. Bir an önce yüzümüzü güldür ya Rabbi. Ya Rabbi bu kardeşlerimizin ne hayırlı muradı varsa Cuma gecesinde nazil olan feyizler hürmetine ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi yarınki günde kabul saatte mutlaka muvaffakat nasip eyle ya Rabbi. Amin amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi sellem teslimen kesira.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi ben

O hadisleri okuyacaktım. Birden işte başka konular Mevla konuşturdu. Ne lazımsa onu konuşturdu da. Çok acayip hadisler yazdım ben burada. Cuma günündeki hakkındaki salavatlar hakkında yazarken peygamberlerin hayatı, diriliği, niçin Cuma gününe tas vesaire. Bu yazım 10. sayfada başladı. 12. hadis-i şerif. Çok uzun bak. 12. hadis-i şerif çok uzun. Öyle ilim koydum. Bütün şerhleri taradım koydum. 13. hadis-i şerif. Hepsi kaynaklı. 14. hadis-i şerif. Böyle 40 hadisi topladım. Bir dahaki ay 40 hadis bitecek. 15. hadis-i şerif. Bak ne kadar uzun bir yazı. 16. hadis-i şerif. Sayfalar dolusu gidiyor. 17. hadis-i şerif. 18. hadis-i şerif. 19. hadis-i şerif. 10'da başladı 24'e kadar. 14 sayfa salavat-ı şerifinde çok faydalı şerhlerden buldum. İlk duyacağınız ilimler yazdım. Vakit bulup şimdilik anlatamadım. Ama okuyun amel edin inşallah. Resulullah'ın hatırı için. Sallallahu aleyhi ve sellem salavatı. Sadece salavat değil konu. Orada şahitlikler, melekler, mahşer, dünya kadar şerhlerden ilim var. Çünkü bir hadiste Resulullah'ın hayatta olduğu, rızıklandığı ve sallallahu aleyhi ve sellem salavatla arz olunduğu, sahabenin bunu sorduğu, aldıkları cevaplar ne ilimler ne ilimler. Ya sen vefat ettin nasıl sana ulaşacak diye sordular. Onun cevapları çok önemli. Yani imanınızın nuru kuvvetlenir. Ve Salavat-ı Şerif'i okursanız okurken başka bir alemde okursunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyduğunu, gördüğünü, şahit olduğunu, rabıta işte budur. Bu rabıtayı becerebilirsek zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irtibatı kurabilirsek yani adam Ravza'da yanında gafildir ama adam burada huzurda rabıtasını becerebildiği zaman işte o en büyük nasibe haizdir. Mühim olan o irtibatı kurabilmek. Ağzından Esselamu Aleyke Eyyühen Nebiyyü çıkarken kafan sağda solda gezmemesi lazım. Sana selam olsun derken o Ettehiyyatü da onun duyduğunu, onun huzurunda okuduğunun şuuruna ermek lazım. Allah bize bu şuuru nasip etmeden canımızı almasın. Allah her namazımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duyduğunu düşünerek selam verebilmeyi nasip eyle. Okuduğumuz salavat-ı şerifelerde çok huzuru temin edip ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irtibatımızı gün be gün güçlendirip onu canımızdan ileri sevecek dereceye geçirebilmeyi nasip eylesin. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. İlâ şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem. Fatiha ve vâdil müslümen vâdil vâdil. Seyyidina ve şeyhina Ali ilhaydele kısa Mustafa Asbaz garibullah ve şeyh ve nehalin durullah ve azab ezaz. Mevlana Halil Ziyahuddin, Şahin Akşmen, Alâ Tâhtar, Rubeyullah Râhâre, Semerkan, Kaddesallâhu sallâhu aleyhi ve seyyidina ve şeyh. Hazreti Hacem Mahmud'u fi kaddesallâhu sallâhu aleyhi. الفاتحة

0: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar, Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile haftanın sohbetini sundu.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Vakti Kur'an. Bera İbni Azib radıyallahu anhuma şöyle dedi. Bir adam Kehf suresini okuyordu. Yanında iki uzun iple bağlanmış bir at vardı. O adamın üzerini bir bulut kapladı ve yaklaşmaya başladı. Atı da buluttan ürkmeye başlamıştı. Sabah olunca adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve durumu anlattı. Bunun üzerine Efendimiz aleyhissalatu vesselam, "O sekinedir, okuduğun için inmiştir," buyurdu. Kehf suresini dinliyorsunuz.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinleyeceksiniz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yebde'ul halge sümme yuşidu. Mevla kendini tanıtıyor ve bize büyük bir iş öğretiyor. Allah Teala'ları yebde'u icat ediyor, yaratıyor. Neyi? El halge, bütün yani bu varlıkları büyüğünden küçüğüne kadar icat edendir. Şimdi cuma müslümin. Bir yerden başını çıkaran bir yeşil ot. Bunu siz icat edebilir misiniz? Yok. Amerika'ya gitseniz, Avrupa'ya gitseniz, Rusya'ya gitseniz, Japonya'ya gitseniz, bütün dünyaya böyle gitseniz bir yeşil ot icat edebilir miyiz? Edemeyiz. Öyle İsa, Mevla ki bunu icat ediyor. Çok büyük olmuş olmuyor mu Mevla? Bir olmuş olmuyor mu? Sade o icat edince direkt bir oldu. İşte Mevla'nın birliğini burada arayalım. Ne olur işte hocam, biliyoruz Allah'ı, Allah'ın yepte o icat ediyor. Biliyoruz manasını. Hayır, biliyoruz lan, olmuyor. Ya niye tesirlenmiyorsun? Bak, dünya bir araya gelse bir yeşil ot icat edemiyorlar. Mevla bu kadar otları, çiçekleri, meyveleri, sebzeleri, ağaçları hepsini icat ediyor. Bu kadar insanları icat ediyor. Bundan insan hayran olması lazım gelir.
1: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'nun kendi sesinden kısa bir sohbet dinlediniz. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM. Hasan Kudoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, hepinizi İstanbul'un Fatih semtinden, Fatih Camii'nin avlusundan hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Dersimizin bugünkü konusu Devleti Aliye'nin 111. Şeyhülislamı Hacı Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh'tir. Kabri efendim şu avludan Hazreti Fatih'in türbesine doğru yürüdüğünüz o meşhur yola girdiğinizde kıymetli kardeşler, hemen sağ tarafta iki tane büyük taş göreceksiniz. Efendim baş ve ayak şahideleri olan yuvarlak sütun şeklinde. Hemen o köşede ilk gördüğünüz büyükçe taşlar bu zatın kabrine aittir. Şu an orada çok güzel bir tadilat başlatılmış efendim. Tertemiz, her yeri çok güzelce yapıyorlar. Biz resimlerini oraya size ekleyeceğiz. Kabir taşının resmini orada size göstereceğiz inşallah, ama mezar tarif açısından onu arz etmiş olayım. Şu an orada tadilat olduğu için oradan herhangi bir resim görüntüsü size koyamıyorum. Çünkü şey var, yanlarda koruma şeyleri var, demirleri var. Efendim kimdir bu zat? Bu zat Bosnalı kıymetli kardeşlerim. Bosna ne alakası var ya bizimle hocam? Biz burada yaşamıyor muyuz diyeceksiniz. Kıymetli kardeşlerim, bir imparatorluk varisiyiz. Malumu aliniz. Topraklarımız bundan çok çok daha fazlaydı. İşte o günlerde o topraklarda doğmuş birisi olarak dünyaya gelir, yetişir, devletin çeşitli yerlerinde vazife ifa eder ve ardından da Şeyhülislamlık makamına oturur. Sultan Abdülaziz devri saltanatında Sultan Abdülaziz de maalesef bilekleri kesilerek efendim öldürülmüş, şehit edilmiştir. Bahsi diğer acı bir hatıradır. Kanlı elbiseleri Topkapı Sarayı mahzenlerinde hala korunmaktadır. Efendim kabri nur olsun. Efendim Allah-u Teala şikayetlerinden muhafaza eylesin. Çünkü ne bunu niye diyeceksiniz? Abdülhakim Efendi'ye sormuşlar, Abdülhakim Arvasi'ye sormuşlar. Efendim başımıza böyle belalar, musibetler geliyor. Nedir bu halin sizce hikmeti, ilahisi demişler. Demiş ki Abdülhakim Efendi, Sultan Abdülaziz'in ahı daha çıkmadı, Sultan Abdülhamid'e daha sıra gelmedi. Yani devlete, millete, İslamiyet'e hamiyet perverane bir şekilde çok çalıştı bu sultanlar. Ama bu halktan gerekli efendim kıymeti göremediler. O yüzden de onların ahından dolayı biz bu haldeyiz demişler. O da bahsi diğer acı bir hatıradır. Arkadaşlar, Hacı Mehmet Refik Efendi Bosnalı demiştik. O zamanlar bizim olan o topraklarda doğmuş, orada yetişmiş bizzattır. Kabe Şerif'i dediğim gibi hemen türbeye giderken yolun daha başında sağ tarafta iki tane büyük şahideye sahiptir. Efendim 1814'te Hicri 1229 oluyor. Bosna'da Rogatica, Çelebi Pazarı da deniyor. Orada doğur. Hacı Abdiç ailesine mensup olup babası Ali Efendi'dir. Maruf bizzatmış o zaman da oralarda. İlim tahsili esnasında babası vefat eder. Bu kıymetli Şeyh Üstadımızın. Yetim kalır. Bunun üzerine Saraybosna'ya gidip akrabası Mustafa Efendi'nin himayesine girerler. Mehmet Refik Efendi. Travnik, yani Bosna Hersek, kadın naipliğine tayin edilen Mustafa Efendi ile birlikte 1825 yılında 11 yaşlarındayken oraya giderler ve tahsilini orada devam ettirirler. Hocam ya Bosna ne tahsil diyeceksiniz. Bugün bile Bosna'ya arkadaşlar gidenler görürler. Tam bir Osmanlı şehri gibidir. Efendim camileri, medreseleriyle beraber Osmanlı'nın üzerinde efendim elinin orada kaç asır kaldığı gözükür. Zaten Sultan Fatih'in İstanbul'un fethinden 10 sene sonra fethinin nasip olduğu topraklardır. Ardından Saraybosna'ya dönerler. Orada efendim Kurşunlu Medresesi, Gazi Üstey Bey Medresesi'ne girerler. Oradaki tahsilini de 1832 yılına kadar devam ettirirler. Yani yaşı artık 18'lere gelmiştir. Aynı yılda Bosna Kadılığı görevinde bulunan Ispardalı Hüseyin Efendi'ni onu Saraybosna Mahkemesi Katipliğine getirir. Kadılık görevini tamamladıktan sonra da 1833 yılında beraberinde onu Mehmet Refik Efendi İstanbul'a getirir ve burada da tahsiline devam ederler. Hatta onu kızıyla da evlendirir. Refik Efendi artık tahsilini İstanbul'a devam ettirir. Saraçhane başında bulunan Amcazade Hüseyin Paşa Medresesi vardır kıymetli kardeşlerim. Orada kendisine bir oda tahsis olunur. Refik Efendi hem o medreseye hem de şu an avlusunda bulunduğum Sultan Fatih'in İstanbul'un fethinden sonra büyük bir ilim merkezi olarak inşa ettirdiği, tam şu an karşımda görüyorum hatta, Sahn-ı Seman diye adlandırılan medreselerde de eğitimini sürdürür Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh. İstanbul'da işte o Hüseyin Efendi'nin desteğiyle eğitimini devam ettirirken Ahıskalı Müzellef Ahmet Efendi'den, Gürcü Sakıp Efendi'den de icazetler alır. Bunlar zamanın efendim tanınmış ulemasıdır, alimleridir. Yıl 1837'ye geldiğinde kıymetli kardeşlerim, Hüseyin Efendi kayınpederidir. Kendisine sahip çıkan demiştik ya. Onun bir Şam kadılığı görevi çıkar ve Şam'a giderler. Ve orada kendisi Şam'dayken Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri'nin de kabirde orada olduğu için hemen Kasyun Dağı'nın eteklerinde efendim onu merak eder. Onu araştırır ve o sayede tasavvufa meyleder Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh. Efendim Şam'da bulunduğu sırada işte kıymetli kardeşlerim zaten Muhyiddin İbn Arabi'nin kabrinden hemen biraz yukarılarda da bizim silsilemizin kolbaşlarından efendim Halid Bağdadi Hazretleri'nin de zaten kabri oradadır. İşte bu Muhyiddin İbn Arabi'yi araştırmanın bereketiyle tasavvuf neşvesini biraz kazanan Mehmet Refik Efendi, Halid Bağdadi Kudsesiyyuru Hazretleri'nin meşhur halifelerinden Abdülfettah Akri Hazretleri'nden aldığı izinle efendim Nakşibendi tarikatına girer ve kendisinden efendim inabe yani tarikat dersi alırlar. Abdülfettah Akri Hazretleri de kıymetli kardeşlerim. Daha önce size çekimini yapmıştık. Üsküdar'dan Kadıköy'e giden yol üzerinde efendim İstanbul'un üç büyük evliyası diye meşhur olan zatlardan bir tanesi budur demiştim. Halid Bağdadi Hazretleri İstanbul'a gönderdiği halifelerinin kendisinden bağımsız bazı işlere girişmesinden dolayı Abdülfettah Akri Hazretleri İstanbul'a aslında müfettiş olarak gönderir. Ama daha sonra çok kabiliyetinden ve kendisine de teslimiyetinden dolayı kendisini büyük halifelerinden biri olarak İstanbul'da bırakır. Biz o çekimi yaptığımızda o Kadıköy'e giden yol üzerinde hemen sağ taraftaydı. Orada çektiğimiz Şeyhülislam ise hatırlayacaksınızdır belki. Ders takip eden için söylüyorum. Medine'de meşhur kütüphanesiyle efendim maruf olan Arif Hikmet Beyefendi'nin kabri şerifi oradaydı. Onun çekimini yaparken Abdülfettah Akri ile burası tanınıyor demiştik. İşte bu zatın elinden de efendim tarikata heves eder ve Nakşibend tarikatına imtisal ederler. Hacı Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh. Kıymetli kardeşlerim, Muhyiddin İbni Arabi kutsesi ruhu ve Şam'dan bahsetmişken şu merakımı zikretmeden olmayacak. Kendisi Şam'a defnolunmuş ama kabrinin yeri belli değilmiş menakıba göre. Ve buyurmuş ki İzâ dehale sînü fişşîn zahara kabru Muhyiddin. Sin şına dahil olduğunda Muhyiddin'in kabri ortaya çıkacaktır. Yavuz Sultan Selim Han dedemiz, o da hemen yakınlarımızda yatıyor çarşamba sırtlarında. Ya bugün Yavuz Sultan Selim Camii diye bildiğimiz, aslında kendisi seferlerden efendim fırsat bulup buralara çok fazla gelemediği için camiyi yapmak bile kendisine nasip olmamış. Oğlu Kanuni babası adına cami yaptırmış. Yavuz Sultan Selim Camii, çarşamba sırtlarındaki meşhur camii. Ondan sonra babasını da işte oralara, zaten babasını gömdürüyor ve camiyi de yaptırıyor hemen o tarafa. Yani Yavuz seferlerden geri durmadığı için buralarda çok fazla vakit eğleyememiştir kıymetli kardeşlerim. Bakar ki Yavuz Sultan Selim Han, Şam meselesine geliyorum. Portekizliler Yemen tarafından gelip Mekke Medine'ye karşı hain planlar güdüyorlar. Ve Mısır'daki Memlük Sultanları da buna karşı çok fazla büyük hamleler planlayamıyorlar. Baktı bu iş böyle olmayacak. Harameyn-i Şerife'nin tehlikeye giriyor. Efendim gitsen mi gitmesen mi derken bir rüya, bir işaret bekliyor. Meşhur kısa biliyorsunuz. Tacüd Tevarih müellifi Hoca Saadettin Efendi babasından Hasan Can'dan efendim dinlediği üzere zaten bunu nakletmiştir. Gelen de bir işaret üzerine başka zaman anlatmıştım. Bahsi diğer diye çok girmiyorum. Gelen bir işaret üzerine, müjde üzerine, davet üzerine efendim Yavuz Sultan Selim Han büyük efendim Mekke Medine seferine, oraları alma niyetiyle yani koruma niyetiyle başladığı büyük seferine niyetlenir ve başlar. Ordu Hümayun'un en büyük seferidir. 2-2,5 sene kadar sürer. Aslında der ki ya Rabbi sen biliyorsun bu asker benle daha fazla durabilseydi senin adını İlahi Kelimetullah için çok daha ilerlere yaymak istiyordum der ama arkadaş, kıymetli kardeşlerim 2,5 sene süren sefer Ordu Hümayun'un en büyük seferidir. Çoluğuydu, çocuğuydu, eşi, dostuydu. Askeri artık yılgınlık gösterince bu meşhur seferinden artık seferine son vermiştir ama biliyorsunuz ki bütün o Harameyn-i Şerife'ni, o Mısır topraklarını bizim topraklarımıza katmış ve halifeliği de almıştır Yavuz Sultan Selim Han. İşte dönüşünde kıymetli kardeşlerim Şam'da da Muhyiddin İbni Arabi'nin kabrini buldurmuştur ve menakıb keramet ortaya çıkmış. İzâ dehale sînü sin Selim'in rumuzu efendim Yavuz Sultan Selim Han Şam'a girdiğinde dahale fişini şına girdiğinde şında Şam'ın Şam-ı Şerif'in rumuzu zahara kabru Muhyiddin Muhyiddin'in kabri ortaya çıkar demiş. Gerçekten de kabri şerifi o zaman tespit edilip türbesi Yavuz tarafından, Yavuz Sultan Selim Han tarafından inşa edilip ziyaretgah haline getirilmiştir. Kabri şerifi efendim ilahi ömül kıyam ziyaretgah olarak devam etsin. Şam hamdolsun bu işlerden kurtuldu. Artık yeniden bu ziyaretler başlar. Allah bir daha işgalinden, düşman eliyle bu şekilde yönetilmesinden muhafaza buyursun. Amin. İşte kıymetli kardeşlerim, böyle Şam'da günleri kayınpederi ile beraber geçerken Mehmet Refik Efendi'nin kayınpederi vefat eder. Şam'a onu defnederler. Ailesiyle beraber İstanbul'a döner Mehmet Refik Efendi. 1840 yılıdır bir süre fahri olarak Evkaf Teftiş kaleminde, vakıfların teftiş kaleminde, müdüriyetinde çalışır. Ardından meşrikata bağlı fetvahanede çalışır. Bir yıl sonra da İstanbul'daki Eyüp Mahkeme-i Şeriiyesine kadı olarak tayin edilip orada 3 sene görev yaparlar. 1844 yılına geldiğimizde efendim Varna, Bulgaristan kadılığına getirilirler. Orada da bir yıl görevini yaparak İstanbul'a döner Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh. Kıymetli kardeşlerim, bu zatın efendim özelliği, hususiyeti fıkıhta çok mahir birisi. Hatta ben yıllar önce, belki 15 sene kadar önce bir kitapta bunu görmüştüm. Dün dersi hazırlarken bunu görünce gerçekten duygulandım. Nedir o gördüğün şey diyeceksiniz. Meşhur Ahmet Cevdet Paşa, Mecelle-i Ahkam-ı Adliye'yi oluşturan heyetin efendim kurucu babası diyebileceğimiz kişi. Burada Fatih Haziresi'ne birisini gömerken, ismini tabi unutmuştum ben, ağlamış, demiş ki bir fıkıh hazinesini buraya gömüyoruz demiş kabrinin başında. İşte kıymetli kardeşlerim, o zat da bu zat imiş. Bizim konumuzun efendim teşkil eden Mehmet Refik Efendi'ymiş. Demişti Bulgaristan kadılığına gitti, İstanbul'a döndü. 1846'da Meşrikat'a bağlı Yüksek Fetva makamında kalem katipliğine getirilir. Aynı yılın Ramazan ayında da Meşrepzade Mehmet Arif Efendi'nin ayrılmasıyla boşalan fetva eminliği makamına bizzat Şeyhülislam Mekkizade Mustafa Asım Efendi tarafından tayin edilmiştir. Bu kıymetli Mehmet Refik Efendi. Genç sayılabilecek bir yaşta böyle bir makama getirildiği zaman tayinle itirazlar edilmiş kıymetli kardeşler. Ama bir sonuç çıkmamış çünkü kendisini vazifeye getiren, onun hemen kalbi şurada Fatih Camii'ne gelirken sol tarafta böyle gelmeden bir 50-100 metre geride solda bir hazire var. Bahai Haziresi diye biliyoruz. Binalar arasında kalmış, iki bina arasında. Efendim? Onun kalbi orada. Mekkizade Mustafa Asım Efendi'nin kalbi oradadır. İşte o zat efendim onun makama getirdi, vefat ediyor. Vefat edince yerine Arif Hikmet Beyefendi geliyor. O da bakıyor ki böyle itirazlar var. Bu fetva eminine getirilmiş, yaşı da genç. Bir bakayım der. Bakar ki arkadaşlar çok fazla fıkhi bilgisi var. Der ki bu gence ilişmeyin, bu makamda efendim makama el yaktır, liyakat sahibidir der. Mehmet Refik Efendi 1848 yılına geldiğimizde kıymetli kardeşlerim. Tabi o zaman yaşı 24, 34, 44 daha 34 yaşında. Genç işte dedim ya arkadaşlar. İzmir payesiyle Bosna Kadısı olur. Daha 1849'da da Edirne,

görevine tayin edilir. Efendim, işte bu hengameden bir iki sene sonra kıymetli kardeşlerim, 1859-1860 yıllarında miladi hicri 1276'ya denk geliyor. O sıralarda kıymetli kardeşlerim, Sultan Abdülmecid Han Ravza-i Mutahhara'yı o içerisine girdiğinizde ala sahih ve salatu ve selam ve tahiyye diyelim. O Ravza-i Mutahhara'ya girdiğinizde kıymetli kardeşlerim, zaten Babu Selam'dan girdiğinizde böyle sağlı sollu, bakın Babu Selam'dan gidenler bilir, Allah gitmeyenleri nasip etsin, amin diyelim. Ravza-i Mutahhara'ya Babu Selam'dan girdiğinizde çok harika hat yazılarıyla şöyle bir kuşağın döndüğünü göreceksiniz. Burada efendim Sultan Abdülmecid Han bunları yaptırmıştır. Sultan Abdülmecid Han'dan ilk Osmanlı padişahına kadar bütün isimler, padişah isimleri tek tek dönmektedir. Babu Selam'a girerken Osmanlı sultanların isimlerini görürsünüz. Teşekkür eder, benden falan oğlu, falan oğlu, falan oğlu, falan oğlu diye böyle kendi silsilesini sayar. Onlara teşekkür eder. Efendim ben de onların torunu olarak buraya efendim kainatın sultanının metfun bulunduğu bu nadide topraklara, efendim bu mekana bu şekilde hizmet etmek Allah bana nasip etti diye teşekkür eder ve oraya çok güzel hatlarla süslemişti Sultan Abdülmecid Han. İşte o devirlerde kıymetli kardeşlerim, kendisi der ki bizim Mehmet Refik Efendi, yahu der buraya şey yazalım, bu mescide çok önemli bu hat yazılarını yazarken, salatun fi mescidi haza, Efendimizin hadis-i şerifi kıymetli kardeşlerim, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Benim şu mescidimdeki bir namaz hayrun min elfi salatin fima sivahu, bunun dışındaki yerlerde namaz kılmaktan bin defa daha hayırlıdır. Yani buradaki namaz başka yerlere göre bin namaz sayılır. İllel mescidel haram, mescid-i haram müstesna. Çünkü oradaki namaz ise yine hadis-i şerifle sabit. Oradaki namaz 100.000 namazdır. Özetlemek gerekirse kıymetli kardeşlerim, mescid-i haramda bin namaz, 100.000 namaz. Mescid-i Nebevi'de bin namaz, 1000 namaz. Mescid-i Aksa'daki namaz ise 500 namaz sayılır. Hadis-i şeriflerle bunlar sabittir. Bu okuduğum hadis-i şerif Buhari ve Müslim kaynaklı. Başka kaynaklarda da var. Başlıca kaynaklarını söyleyeyim dedim. Der ki, madem böyle buraya efendim Sultan Abdülmecid'e haber gönderir, burada böyle tezinat yapıyoruz, bu meşhur hadisi de buraya koyalım ki namaz kılanların ona göre hevesi artsın der. Sultan Abdülmecid'in çok hoşuna gider ve kendisine tatifte bulunur. Sultan Abdülmecid Han kıymetli kardeşlerim, bu hadisi de Ravza-i Mutahhara içerisine hattatlara yazdırtır. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerindeki yeşil kubbeyi Abdülmecid Han'ın babası 2. Mahmud yaptırmıştır. Divan yolundan Sultan Fatih'e Beyazıt'a doğru, Ayasofya'ya doğru giderken, efendim tekrar Beyazıt geride kaldı, özür. Divan yolundan Sultanahmet ve Ayasofya'ya doğru giderken hemen sol tarafta 2. Abdülhamit Han türbesi diye bildiğimiz türbe aslında 2. Mahmud Han'ın türbesidir. İşte o zat oğlu Abdülmecid'den de önce Ravza-i Mutahhara hizmet etmiş ve kubbeyi yeşile boyatmış. Çok da güzel bir hizmet etmiştir. Allah kabrini nur etsin, taksiratını affetsin, amin. Onun oğlu Abdülmecid Han da kıymetli kardeşlerim, o da hemen burada efendim Sultan Selim Han'dan bahsetmiştik. Dedesinin ayak ucunda Halice Bakan sırtta yatar. Medine'deki en büyük son büyük imar çalışmasını bu zat yaptırmış. Abdülmecid Han yaptırmıştır. İmar çalışmasında mihrap hariç kıble duvarının yeniden inşa tezinatı gerçekleştirmiştir. Abdülmecid Han aynı zamanda usta bir hattattı ve çalışma bir yarışma düzenledi. Bakalım en güzel hattı kim yazıyor? Oranın hatlarını onu yazmaya gönderteyim diye. Yarışmaya kıymetli kardeşlerim, Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin ekolünden, izinden, tarihinden gelen, Şam doğumlu ama Nablus'ta olan Abdullah Zühtü Efendi henüz daha çok genç yaşlarında kazandı. 1835 senesinde babasıyla birlikte bu kişi Şam'dan Kütahya'ya göç etmiş, ardından İstanbul'a gelmiş ve burada efendim hattatlık meşk ediyordu, öğreniyordu. O yarışmaya bu da bir yazı gönderir Abdullah Zühtü. Bu genç yaşında Topkapı Sarayı'ndan davet gelir kendisine. Abdülmecid onu tebrik eder. Oğlum, bu yazıyı sen mi yazdın diye sorar. Ondan da evet cevabını alınca, evladım Allah feyzini artırsın, sana bugünden ölümüne kadar ayda 7500 kuruş maaş tahsis ettim der. Harem-i Şerif'in yazılarını yazmak için de seni seçip görevlendirdim der. Bakın arkadaşlar, 6-7 sene Abdullah Zühtü orada kalmış. O

0: Sayın Mutahhara'daki o duvarlardaki kıymetli kardeşlerim eşsiz yazıları Buzat yazmıştır. Daha sonra Mısır ona sahip çıkmış, Mısır'a gitmiş, Mısır'daki birçok camilerin, sebillerin yazılarını yazmış. Hatta banknotlar zamanında, yeni banknotlar basılacağı zaman üzerindeki hatları bile buna yazdırmışlar. Hatta evi de oradaymış kıymetli kardeşlerim. Ben galiba 2 sene kadar önce Mısır eski Kahire'de ki yeni imar çalışmalarında böyle yıkılan yerler var. Abdullah Zühtü'nün de evinin yıkıldığını bir efendim kayıtta, bir notta görmüştüm. 1-2 seneye kadar evi de orada ayakta duruyormuş, Mısır'daki evi. İşte 1879'da vefat etmiş. Mısır'ın hattası diye meşhur olmuş bu Abdullah Zühtü. Size daha önce bahsetmiştim ama okumamıştım. Şimdi onu da okumuş olayım. Ravza-i Mutahhara Umre ziyaretinde 2 sene, 2,5 sene kadar önce kıymetli kardeşlerim. Ravza-i Mutahhara'ya girdiğinizde, dedim ya bu hatların hattatı şeydir diye, Abdullah Zühtü'dür diye. Adamcağız imzası nerede? Ara ara bulamadım demiştim ben size. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret ettikten, Muvacehi Şerif'i geçtikten sonra hemen burada bir sütun var. Sütunun dibine konmuş. Üzeri sarı tezyinatla boyanmadığı için de çok gözükmüyor. Kıymetli kardeşlerim, Ravza-i Mutahhara'nın hattatı Abdullah Zühtü'nün imzasından bahsediyor edeyim. Allahümme, onu da resmini inşallah koyarım buraya. Allahümme, ey Allah'ım, şefi' hazel nebiyyel kerim, bu kıymetli peygamberi şefaatçi kıl. Kime? Likatibil harem-i şerifi ennebevi, harem-i şerifi nebevinin katibine. Buraya bu hatları yazan, efendim kim o? El fakir, muhtaç, Allah rahmetine muhtaç. Abdillah ez-Zühdi, Abdullah Zühdü. Min sülaleti temimi dâri, radıyallahu, radıya anhu, rabbuhul bâri. Efendim, bâri yani her şeyi takdir ettiği şekle uygun bir şekilde, bir tarzda yaratıp meydana çıkaran demektir. O bari olan Rabbi ondan razı olsun ki Temimi Dari sülalesinden olan bu efendim hattatımız Abdullah Zühtü Temimi Dari sülalesinden, onun soyuna mensupmuş. Onu da oraya çok güzel bir şekilde nakşetmiş. Biz konumuza dönecek olursak kıymetli kardeşlerim, Müdrefik Efendi bu hadis-i şerifin, Ravza-i Mutahhara'da kılınan namazın 1000 namaz olduğunu ifade eden hadis-i şerifin Ravza-i Mutahhara'ya yazılmasını teklif edince de padişah tarafından taltif gördü demiştik. Yıl 1865'e geldiğinde Meclis-i İntihab-ı Hukkam-ı Şer Başkanı oldu ve Meclis-i Ahkam-ı Adli üyeliğine getirildi. Aynı yılda kendisine Rumeli Kaz Askerliği payesi verildi ve o sırada efendim hacca gitti. Onun için isminde El-Hac Mehmet Refik, Hacı Mehmet Refik Efendi yazmaktadır. Efendim tarihler 27 Rebiülevvel 1283 miladi olarak da 9 Ağustos 1866'yı gösterdiğinde Şeyhülislamlık makamına oturmuşlardır. Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh 1 yıl 8 ay 22 gün kadar da o makamda kalmışlardır. Şeyhülislam oluşuna güzel bir tarih düşürmüşler. Şöyle demişler: Refiki efkahı, en fakih olan refiki Allah getirdi cahı fetvaya. Allah onu cah makam demek. Allah onu fetva makamına getirdi demişler ki bu da Hicri 1283 olan tarihi bize göstermektedir. 1 yıl 8 ay 22 gün kaldığı bu makamda efendim daha sonra makamında azledilip meclise âli üyeliğine getirilmiştir. Mehmet Refik Efendi kıymetli kardeşlerim 20 Nisan 1871 ki Hicri karşılığı 29 Muharrem 1288 efendim tarihinde vefat eder. Kabri şerifi size bahsettiğim gibi caminin efendim ben şu an İBB tarafındayım. Fatih Camii'nde. Haliç'e bakan tarafta değilim. Buradan Sultan Fatih Türbesi'ne doğru girdiğinizde hemen sağ tarafta bulunmaktadır. Efendim dediğim gibi Ahmet Cevdet Paşa kendisini defnederken buraya bir fıkıh hazinesini gömüyoruz diyerek duygularını ifade etmiştir. Kabir taşının şimdi resmini göreceksiniz. Ben size yazısını arz edeyim. Arkadaşlar kabir taşı Rahman suresindeki şu ayet-i kerimeyle başlamaktadır. Küllü men aleyha fan, o yeryüzünde bulunan her canlı ölümü tadıcıdır. Daha doğarken zaten efendim ölüm fermanını boynuna asarlar. Falan saatte falan yerde ölecektir diye. Onu ifade eden çok güzel bir ayet-i kerimedir. Devam ediyorum. Sabigan Şeyhul İslam ve Müftil Enam olup evvelce İslam'ın önderi, şeyhi ve mahlukatın müftüsü olup irtihali dar-ı beka eden, ebediyet diyarına göç eden, merhum ve mağfurunle bağışlanması ve affolunması umulan El-Hac Mehmet Refik Efendi'nin ruhi için ve kafe-i ehli iman ervahi için El-Fatiha Sonda sene 1288'i görüyoruz. Fi 29 Muharrem yazıyor. Bunun da karşılığı az önce arz ettiğim gibi 20 Nisan 1871'dir. Bu fıkıh alimi olan bu kıymetli zatı efendim Rabbim kabrinde efendim ferahnak eylesin, kabrin nur eylesin, bize de şefaatçi eylesin. Amin.
1: Hacı Mehmet Refik Efendi'nin Fatih Camii haziresinde bulunan kabrinin baş şahidesinin alt tarafında Fazıl isimli bir şairin düşürdüğü tarih yazılıdır. Şöyle yazmaktadır burada: Ehli fıkhın muktedası Bosnevi Müftil Enam, işte bütün fıkıh ehlinin kendisine uyduğu Bosnalı mahlukatın müftüsü, rihlet ettiği lahdi hake kondu nezdi Fatiha, kendisi topraktan sandukaya lahte konarak, yani o kabri, kabrin o şeklini efendim lahit şeklinde ya, böyle kocaman işte dikdörtgen işte uzun, o şeklini topraktan bir lahde benzetmiş şair. Fatihalar eşliğinde bu topraktan sandukasına konuldu. Fazıla, ey Fazılcığım diye şair kendine sesleniyor. Tarihi fevtin, bak oku ihlas ile, ahirete göçtüğü tarihi ihlas ile oku ki ruhi Mevlana refike eyle ihda Fatiha. Böylece sen Efendimiz Refik Efendi'ye Fatiha hediye eyle demiş. Bu son mısradaki harflerin ebced değerlerini topladığımızda vefat tarihi olan Hicri olarak 1288'i bize vermektedir. Mehmet Refik Efendi'nin lahdinin sağ tarafında da vezirlerden, kıymetli vezirlerden Sami Efendi'nin söylemiş olduğu şu vefat beyitleri vardır. Son mısrada, yani vefatına tarih düşürüyorlar ama burada kendisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, toplam 6 beyit söylemiş. İlk 3'ü sağ tarafa, diğer 3'ü de sol tarafına kazılmış. Bu mezarın sol, mezara baktığınız zaman sol tarafa doğru kazılmış. Çünkü buradan yoldan bakıldığında görünmesi istendiği içindir. O da, bu da muhtemelen. Şöyle demiş vezirlerden Sami Efendi: Ruhi Refik Efendi müftil enamı sabık ve ger cihandan uçtuk ta kasrı Zülcelale. İlk beyti okudum. Eski ünlü müftülerden Refik Efendi'nin ruhu bu cihandan Yüce Rabbin efendim cennetine, sarayına, saraylarına uçtu. Ni'mer Refik idi, ah ayrıldı aramızdan. Ol şahbazı kutsi perran olup visale. Çok efendim güzel bir dosttu ki aramızdan ayrıldı, buna üzüldük. Kendisini bir doğan kuşuna benzetiyor. Efendim kanatlarını açarak efendim uçtu gitti, cennete kavuştu diyor. Son beyti bu, yani bu taraftaki son beyit: Ehli salahu iffet merdi fakihu akil, her ilmu marifette yetmiş idi kemale. Efendim iyi hal sahibi, iffetli, gerçek fıkıh adamı ve akıllı, her ilim dalında da ve marifette de zirvedeydi demiş. Şimdi efendim hemen diğer tarafındaki beyitlere geçiyorum. Ahlakı bergüzide, etvarı hep hamide, Allah rahmet etsin, ol zası bi hemale. Ahlakı güzel, her hali övülmeye layık, Allah rahmet etsin o benzeri olmayan zate, zata diyor. İkincisi: ol hadimi şeriat, fetva dihi hakikat, peyrevlik idikarı şehrahı sahbu ale. Diyor ki o şeriatın hizmetçisi, hakikat fetvasını veren kişiydi. Ailesine ve dostlarına da yol göstermekteydi. Onun işi buydu demiş. İşte tarih mısrasının olduğu beyte geliyorum. Âl-ı abâ-yı emcad tarihe etti imdat. Şerefli Âl-ı abâ tarih düşürmeye yardımcı oldu da o sayede ben bu efendim ehli beytin yardımıyla bu beyti söyleyebildim. Tarih mısrasını söyleyebildim. İşte son mısra, tarih mısrası. Refik göçtü, gitti. Refik Efendi dergahı la yezale. Refik Efendi ölümsüz olan Allah'ın huzuruna, dergahına gitti diyerek vezirlerden Sami Efendi böyle de bir tarih düşürmüş. Bunu da ifade ettiğim gibi mezarının yola bakan sol tarafına hak etmişler, kazımışlar.
0: Kıymetli kardeşlerim, Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh Bosna'da doğduğu Rogatika'da bir tane cami ile Sıbyan Mektebi yaptırmış ama 2. Dünya Harbi'nde, hengamesinde maalesef bunlar yıkılmışlar. Hatta kaynaklarda caminin kitabesi de var. Ben onu da yazdım ama şu an bahsettiğimiz dersimizde konu etmeye gerek görmüyorum. İnşallah bunu kitaplaştırdığımda oraya onu da arz etmiş olacağım. Kitabesini de bir boşnakça kaynakta buldum. İlmi eseri önemli. Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi, hemen şurada kütüphanesi var. İBB binasına giderken sağ tarafta Ali Emiri Kütüphanesi de bugün biliyorsunuz. Kendisinin yaptırdığı kütüphanedir. Onun o zatın fetvalarının toplandığı Fetevai Feyziye vardır. O fetvalara kıymetli kardeşlerim fıkıh kitaplarından nakiller yapıp kaynaklar vermiş, buna çalışmıştır. O eser daha sonra kaynaklı şekilde bu zatın onu kaynaklarını yazdığı şekilde basılmış Fetevai Feyziye Ma'an Nukul. Feyzullah Efendi'nin fetvaları ama nakillerle beraber denmiş. İşte o eseri bu hale getiren de Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh'tir. Eser İstanbul'da basılmıştır. Dönemin kaynaklarında ilmi şahsiyeti övülen Mehmet Refik Efendi rahmetullahi aleyh, devlet tarafından Murassa Osmani ve birinci derece mecidi nişanları ile tatif edilmiştir. Bu ifadeler kaynaklarda yer almaktadır. Kıymetli kardeşlerim, dersimin sonuna geldiğim şu demde kadim edebiyatımızdan sizlere bazı hikmetli beyitleri aktarmayı murad ediyorum, malumunuz olduğu üzere. Bugün de hazır Ravza-i Mutahhara'dan bahsetmişken Yozgatlı Fenli merhumun şu Naat-ı Şerifi aklıma geldi. Onu size arz edeyim dedim. Yozgatlı Fenli çok meşhurdur ama maalesef bilinmez. Bizim kadim tarihimizdeki birçok şahısın yaşadığı aynı kaderi yaşar. Ankara'daki mezarı da kaybolmuştur. Şöyle demiş Yozgatlı Fenli merhum. Naatlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i övücü, divanlarda şairlerin yer verdiği beyit sıralamalara diyoruz kıymetli kardeşlerim özetle. Şöyle der Yozgatlı Fenli. Seni bir nuri garradan yarattı Hazreti Allah. Eya fahri cemii enbiya ve şahı alicah. Seni diyor Allah Celle Celaluhu parlak bir nurdan yarattı ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bütün peygamberlerin övünç kaynağı ve yüce makamlara en layık olansın. Olurlar şevku zevki talatınla ta ebedde var. Seni gökte ararken yerde buldu çünkü mihruma. Diyor ki ayla güneş senin o güzel yüzünün zevkinden dolayı seni bir defa gördüler ya, seni gökte arıyorlardı. Bir de baktılar ki sen burada, dünyadaymışsın. Buraya yöneldiler. O senin güzel veçini görmekten dolayı deveran edip o zevkle semada dönüp duruyorlar. Ta ki kıyamet sabahına kadar böyle devam edecekler. Yazar gökte utarit muttasıl medh-i hümayunun. Okur vasfı cemilin sidrede ruhul emin hergah. Güneşe en yakın gezegen Merkür. Gökte diyor Merkür devamlı bir şekilde Medih-i Hümayun'un o kutlu metini yazıp durur. Okur vasfı cemilin sidrede ruhul emin hergah. Sidre-i müntehada senin o güzel vasıflarını her vakit dile getirir Cibril-i Emin. Kelime. Bu Musa Aleyhisselam'ın sıfatı Allah Teala ile konuştuğu için ona Kelimullah, Allah'la konuşan derler. İşte onda atıfta bulunuyor. Kelime lenterani hutbesi seddi meram oldu. Senin çün rü'yeti envarı didara açıldıra. Musa Aleyhisselam ki Allah'la konuşan peygamberdir. Kendisini görmeyi murat edince gale lenterani dedi ki beni asla göremezsin. وَلَاكِنْ اُنْزُرْ اِلَى الْجَبَلِ فَاِنْ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. Şu dağa bak ey Musa, o yerinde birazdan durabilecekse anla ki sen de beni görürsün. فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا فَخَرَّ مُوسَى سَعِقًا. Ne zaman ki Rabbi o dağa tecelli etti, dağ tuzla buz oldu, tuz yere yığıldı kaldı bir kum yığını şeklinde ve Musa aleyhisselam o tecellinin kudretinden darmadağın olan dağı görünce kendisi de bir sayha atarak bayıldı. İşte Musa aleyhisselam Rabbini göremedi ama diyor, senin için rü'yeti envarı didara açıldıra. Senin için ise Miraç gecesinde Rabbinle görüşme, o tecelli yolu açıldı. Belayı, işte bu Ravza-i Mutahhara, Umre'den bahsettim ya az önce, o Abdullah Zühtü'nün Ravza şüslemelerinden. İşte asıl zaten bu beyitler aklıma gelmişti. Belayı Asuman'a uğrasın ta ki dunim olsun. Görüp de inşikak mahı iman etmeyen gümra. Ayın yarıldığını görüp de sana iman etmeyenler var ya ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Büyük belaya uğrayıp iki parça olsunlar. O inanmadıkları ayın yarılması gibi kendileri yarılsın gitsinler diye beddua ediyor Yozgatlı Fenni. Kapansın arsayı alemde ahir teşnelep kalsın. Sana ta'zim ile arzı tahiyyet etmeyen efva. Şu diyor, dünyada dudağı susuz kalsın ki sana efendim tazim ile salat ve selam getirmeyen ağızlar. İşte bu Ravza hakkında asıl beyit. Eğer görmezden evvel can verirsem Ravza-i Paki, mezarımda der eczai izamım haşradek eyvah. Eğer ben senin içerisinde metfun bulunmuş olduğun Ravza-i Mutahhara'yı görmeden ölürsem var ya, mezarımda kıyamet sabahına kadar kemiklerim eyvah eyvah diye inleyecekler. Felekte ölmeden bir kam alaydım asitanından. Süreydim ruyumu hakı Hicaz'a ah efendim ah. Kaderin cilvesine bakın ki diyor, keşke ben de senin kapının, o kabrinin eşiğinden arzumu alıp orada dualarımı edeydim. Yüzümü o Hicaz'ın topraklarına ah bir süreydim. Kulun fenni ipür cürmü ayırma babu lütfundan. Dahilek ya Ebel Kasım, dahilek ya Resulallah. Kulun fenniyi, günahlarla dolu şu kölen fenniyi asla lütuf kapından, ihsanlarından ayırma. Sana sığınırım ey Kasım'ın babası ya Resulallah demiş. Çok güzel bir şekilde yalvarmış. Önümde olan Fatih Camii'nin de kıymetli kardeşlerim, saflarının sağ ön tarafında dahilek ya Resulallah diye bir hat yazısını daha önce görmüştüm. Bu çok meşhurdur. Osmanlı'da çok, hatta bunu güzel yazarlar. Hatta şöyle yazarlardı. Gariqi bahri isyanım dahilek ya Resulallah derlerdi. Meşhur hat yazısıdır bu. Gariqi bahri isyanım. İsyan denizlerinde boğuluyorum. Ya Resulallah elimden tut. Hidayetime vesile ol. Sana ve Rabbime yaklaşayım diye çok güzel dua ederlerdi. Biz de bu duayla kapatmış olalım. Dersimde adı geçen bütün kıymetli zevaata fatihalar gönderirken, ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Rabbime emanet ederim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Hasan Kudioğlu Hoca Efendi ile Şehir İslamlarımız programı sona erdi.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Şimdi Mevla bizi için yaratmış, kendisine kulluk için. Bu kulluk için ne lazım olduğunu öğrendik mi? Önce Ehl-i Sünnet'e göre itikat, neye inanacağız, nasıl inanacağız öğrendik mi? Sonra abdest, gusül, taharet meselelerini, istinca, istibra meselelerini, namazın sahih olması için ilmihal bilgilerini öğrendik mi? Talebul ilmi ferîfetün alâ külli müslimi ve müslime. Her kadın, Müslüman, erkek, Müslümana ilim tahsili farz. Hangi ilim? Hangi ilim yani? Ne demek yani? İbadet, kulluk. Kulluk nasıl yapacaksın? Allah'ı tanımadan kulluk olur mu? Ben senin kulunum. Sen ben senin kulunum demen yetmez ki ne? Mevla benim kulum buyuruyor mu? Ona bakacağız. Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri Kudsesi Ruh kabre defnedildiği vakitte Münker Nekir melekleri geldiler. Dediler men Rabbüke, sen Rabbin kim? Ya dedi, ben dedi Rabbi Allah, bak Münker Nekir'in korkusundan dirilerin abdesti kaçar, ölünün zaten dibi tutmaz yani. Öyle korkunç. Ama Bestami, Ebu Yezid el-Bistami, Kudsesi Ruh, Sultanül Arifin, Ariflerin padişahıydı. Dedi ki, beni, bana soruyorsunuz dedi, Rabbi Allah desem, Rabbim Allah desem, ne fayda eder? Siz ona sorun bakalım, beni, bana kulum diyor. Şimdi sen, ibadet için yaradın, biz Allah'ın kuluyuz. Tamam da kime ibadet edeceksin? Allah-u Teala. O Allah-u Teala kimdir? Bir kulü Allah'a de mana verebiliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de geçen bu kadar Esma-ı İlahiye, Sıfat-ı İlahiye, bunlardan ne haberin var? Mevla'nın Kur'an'da kendine isnat ettiği, izafe ettiği fiiller var. Şöyle yaptım diyor, şöyle yaptım. Ama gelirken yağmur yağıyordu. Birçok ayette enzele mine semâi mâen, gökten suları indirdi. Yani her dakika Allah-u Teala'nın bir fiili, bir halkı, bir yaratması, bir icadının mazharıyız. Şurada konuşurken bu harfleri, sesleri yaratıyor, benim ağzımdan çıkartıyor, sizin kulağınıza işitme yaratıyor, oradan sizin kulağınıza geçiriyor, oradan size akıl veriyor, benim ne dediğimi anlayabiliyorsunuz. Ha burada deli otursa bir şey anlamaz. Oradan kalbinize indiriyorsunuz, indirebiliyor musunuz, ne kadar indiriyorsunuz, kalbinizde ne kadar saklayabileceksiniz, hep Allah'ın yaratmasıyla. Yani sudan çıkmış balıktan beter, Allah'ın nimetlerinden soyulursak. Su, balığın sadece dışını kaplıyor derdi Efendi Hazretlerimiz, Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala'nın halkı, icadı ve nimetleri bizim içimizi de kaplamış, dışımızı da kaplamış. Her kılcal damarın en ücra köşesinin, hücresinin, bilmem işte ne diyorsunuz, parçalanamayacak kadar, daha küçültülemeyecek kadar en küçük hücreyi bulsan, işte yok kök hücre, şu hücre, bu hücre. Hepsi Mevla ile kaim. Hiçbir şey kendi başına olmuyor. Mevla yaratmadan bir şey olmuyor. Bu kadar nimetin içindeyiz. Yani dediler, balıkların başları var. Ve in min ümmetin illa halafiyâ nezîr. Her ümmete bir uyarıcı gönderdik diyor Kur'an. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَّمُنْ اَمْثَالُكُمْ. Yeryüzünde gezip dolaşan böceklerden filine kadar, iki kanadıyla gökte uçan kuşlara kadar, hepsi sizin gibi ümmetlerdir buyuruyor. Bu ayette. Öbür ayette her ümmete uyarıcı gönderir buyuruyor. Dolayısıyla ne anlaşıldı buradan? Hayvanlardan da her türlerin nezirleri var, yani liderleri var. İşte o balıklar da toplanmışlar. Başlarına, reislerini ziyarete gittiler. Ve dediler ki, biz su diye bir şey varmış. Bu suyun ne olduğunu duyuyoruz, duyuyoruz. Hiç de bir şey anlamıyoruz. Daha müşerref olmadık. Bize bir suyu anlatır mısın? Ne dedi? Siz dedi bana susuz bir yer gösterin, ben de size suyu göstereyim. Şimdi sen bana Allahsız Celle Celaluhu, Allah-u Teala'nın zat-ı itibariyle konuşmuyoruz aşağı. Halk ve icadı ve yaratması ve esmasının ve sıfatlarının tecellileri haricinde, bu alemde, içinde, dışında, uzayda, yerde, gökte, denizin dibinde, biz yer göster, biz yere göster. Allah'ın yaratması oraya müdahale etmeden bir şey olduğunu, ben sana Allah'a gösteririm Celle Celaluhu. Yani onun tarifini yapabilirim. Şimdi kulluk için yaratıldık. Kulluk yapmak için ne? İlk şart nedir? Kimin kulu olduğunu tanıman lazım. Tanımadığın zata nasıl kulluk edeceksin? Ben felancaya bağlıyım diyorsun. Ya işte şimdi diyelim, Mahmud Efendi Hazretlerine bağlıyız biz. Tamam da şimdi Mahmud Efendi Hazretlerine bağlıyım demekle bağlı olunmuyor ki. Bu mübarek insan Geldi bu alemde hizmetler etti. Dinimizi tecdit etti. Sünnetleri ihya etti. Bidatleri öldürdü. Efendim bu kadar parlattı dinimizi dünyaya hakim edecek kadar. İlim bakımından yani. Devlet gücü bakımından olmasa da ilim bakımından, irşat bakımından, batılı söndürmek bakımından. Hakkın nurunu parlattı mesela. E şimdi tamam. Ya bu mübarek zatın sohbetleri var. Bu mübarek zatın kitapları var. Ruhul Furkan tefsiri var. On sonra bu mübarek zatı görmüş, yanında bulunmuş, sohbetine hazır olmuş, hizmetine bulunmuş alimleri var, vekilleri var, talebeleri var vesaire vesaire. Onun görüşleri neydi? Ne anlatıyordu, ne dinletiyordu, nasıl yatıyordu, nasıl kalkıyordu, nasıl yiyordu, nasıl içiyordu? Hiçbir şeyden haberin yok, ben ona bağlıyım. E kendini o zaman git direğe bağla. Kuşakla beraber ben direğe bağlayayım. Neyi anladık bundan ya şimdi? Onun için ben Allah'ım kuluyum demek sökmez. Yarın ahirette fayda vermez. Mevla sana kulum diyecek. E Mevla sana ne zaman kulum der? Bir defa Allah ile Celle Celaluhu ilgili itikat, ehli sünnet inancı bu ilmi bile daha zaruri miktarda yani. Onu bilmeden Müslüman olunmaz. Değil mi şimdi? Adama sorsan Allah yerde midir, gökte midir haşa. Hani soruyu sormak da haşa denecek bir soru da. Ne diyor İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh? Bir adama diyor böyle bir soru sorsalar o da dese ki bilmiyorum kafirdir diyor. Kafir olur diyor. Çünkü ne demek? Mekandan münezzeh demesi lazım idi. Yani cevap veremedi. Cevap veremeyince ya yerde ya gökte ya döndüğü iş kafir oldu mekan isnadından. E şimdi adam Allah baba diyor haşa. Öbürü Allah gökte diyor haşa. Vehhabiler bütün o kafada. Şimdi Allah'ımız hakkında, sıfatları hakkında şimdi burada onun sohbetinin vakti değil. O kadar uzun vaktimiz yok burada. Bir teşvik için hoca hanıma buradaki işte hizmetlere, faaliyetlere bir teyit ve destek olabilir miyiz? Allah rızası için niyet ettik geldik yani. Sizden para istemiyoruz, pul istemiyoruz, reis demiyoruz, elimizi öpün demiyoruz, bilmem ne yapın demiyoruz. Allah rızası için geldik burada yani. Birkaç size bir şey anlatalım, Efendi Hazretimizin hocalarının hizmetlerine destek verelim. Benim ne derdim var başka? Ama şimdi siz bunu Ehl-i Sünnet itikadını kitaptan okumanız lazım değil midir? Bir abdest, gusül, taharet, istibra, istinca, kadına göre, erkeğe göre değişen konular da var bu işte tabii. Kadının başka halleri de var, erkekten farklı. Namaz, abdest hususunda mesela. Herkes kendine göre. Bunları öğrenmesi, namaz farzsa, öncesinde bu abdest, gusül, taharet, bunları öğrenmek var. Şimdi, daha bunları sorusuna cevap veremezsin. Tabii detaya girmiyorum. Yani işte abdestin, guslün öyle detayları var ki, binlerce mesele var. Başına gelen, her birinin başına bir değişik bir şeyler gelebilir. Onu konuşmuyoruz. Ama normal bir Müslüman, bir abdest alıp da farz namazını en azından kılsa Allah kabul eder mi, etmez mi? Bunun için ne lazım yani? Bu kadar bir bilgi farz. E şimdi biz sizi diyor, kulluk için yarattık. Milyonlarca, milyarlarca, 2 milyar başka Müslüman var. Kâfırları hiç konu etmenin bir anlamı yok. Allah onlara iman nasip etsin. Amin. E şimdi bu zaten 2 milyarın çoğu namaz kılmaz. Çoğu Ehl-i Sünnet itikadından haberdar olmaz. Ya Müslüman mısın? Müslüman. Peki böyle ahirete böyle gidersen imanlı gidebilir misin? Yaratılış gayenin taban tabana zıt işler yaptın. Hiç ibadetten bir haber sormadın yani. Allah beni niye yarattı yani? Bunu düşünmedin. E peki o zaman ne olacak? Ölüm de her an gelebilir. Artık ne namaz kaza, ne oruç kazası, ne zekat kazası, ne bir daha ilmihal tahsili falan. Hiçbir imkanda kalmaz. Gidiyoruz ahirete. Yani hepimiz bununla karşı karşıyayız. Ve şu anda bütün Müslümanlar bu dediğimle karşı karşıya. Ama kaçta kaçı bunlar? Milyonda biri bile diyemiyorum bak yani 2 milyar var burada şimdi. Milyonda Milyonda beşi onu diyemiyorum ya. Milyonda ya. Diyemiyorum ki Ehl-i Sünnet itikadı ve ilmihal bilgisinden sınıfta kalmaz yani. Mezarda sorguya cevap verir. Milyonda birkaç kişi zor çıkar. 2 milyarda yani Müslümanı konuşur. E ne olacak bizim halimiz ya? Niçin yaşıyoruz ya? Yemek için mi yaşıyoruz? Ayran içmek için mi geldik bu dünyaya ya? Baklava yemek için mi geldik ya? Kulluk için geldik. Bak bütün ulema, evliya, biz kulluk yapamadık diye ağlıyorlardı ya. Süfyan-ı Sevri Hazretleri, evliya Allah'ın çok büyüklerinden. Hepiniz duymuşsunuzdur adını herhalde. Radıyallahu Teala. Müçtehitlerden yani. Müstakil mezhep sahibi. Yani İmam-ı Azam gibi müçtehit de mezhebi bize kadar ulaşmadığından 4 mezhebi ulaştı bize yani. Öbürlerinin mezhebi ulaşmadı bize. Yoksa müçtehitlikte İmam-ı Azam gibi yani. Birisi gitseydi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh hazretlerine bir fetva sorsaydı, o da ona o fetvayı verseydi, onunla amel etseydi ahirette kurtarır yani. Müçtehitti çünkü o vakitte. Takvada zirve. Böyle bir gün ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor dediler Efendi Hazretleri. Neden korkuyorsun? Bir günahında bir şey de yapmıyorsun, günah da yapmıyorsun. Hiçbir şeyde bir Allah'a muhalefetin yok, Resulüne muhalefetin yok. Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Ne olacak? Dediler ki, günahlardan mı korkuyorsun? Yani ya da günah işlerim veya sonra günaha düşerim veya evvelce bir günahım mı vardı? Yani günahından mı korkuyorsun? İnsan niye korkacak? Yahu dedi, bir saman aldı oradan, çöp aldı, beli attı. Allah'ın dedi, günahları affetmesi, yani bu samandan daha ehemmiyetsiz Allah için. Yani hiç bakmaz affeder. Birçok hadis-i şeriflerde gafertü leke ve la ubali diyor mesela. Hiç aldırmam kulum diyor. Yerden göğe günahları dizsen, birinci kat semaya kadar doldursan, sonra nasuh tevbesiyle bana dönsen, gafertü leke ve la ubali. Ben bu kadar günahkar adamı niye affediyorsun diye bana kim hesap soracak? Affederim, hiç umurumda bile olmaz Mevla böyle. Günahlar benim için nedir? Değil mi? Ne diyor işte? İmam Busiri de Kaside-i Bürde de bu hususta اِنَّ الْكَبَائِرَ فِي الْغُفْرَانِ كَلَّمَمْ. Büyük günahlar Allah mağfiret denizinde ufaklardan bile basit kalır. Affetmek isterse. Affetmeyi de neye bağladı? Nasuh tevbesine bağladı. Evladım dedi. Günahlar Allah'ın mağfiretine göre benim bu samanı kaldırıp atmamdan daha kolay yani. Allah'a zor bir şey yok. Ben neden korkuyorum dedi. İnnemâ khâfu selbel marifeti. Allah'ı tanıyorum, biliyorum ya yani Ehl-i Sünnet'e göre imanım var ya. Ya Allah bu imanı benden alırsa ben imansız ölmekten korkuyorum. Yani Ali Haydar Efendi Kudüs-i Hazretleri 120 yaşına yanaşmış. Evliyanın reisi Kutbul Ektab, Kavsul Ektab. Bak gelene gidene Efendi Hazretlerimizden tabi duyduğumuz üzere ne diyordu? Bu dedenin, tabi ondan yaşlı yok o zaman gelen gidenler arasında. Bu dedenin hüsnü hatimesi için duacı olun. Yani benim sonum iyi olsun, imanla çene kapamak nasip olsun diye benim son nefesim için bana dua edin bu dedeye diyor. Ya millet diz boyu günah. Her haram var, farzlar, vacipler, eksik noksan ki hepsini kimisini terk etmişler. Adam hiç imansız ölürüm diye korkusu bile yok. Garantilemiş ya. Ben Müslümanım diyor. Ya Müslümansın da şimdilik Müslümansın. Yarın Müslüman kalabilecek misin? Bu namazsızlıkla, bu abdestsizlikle, bu ilimsizlikle, bu cehaletle, bu Allah'ın dinine önem vermemekle Mevla sana önem verir mi ya? Bu kadar 200 sene ibadet eden Darsıysa ne oldu ya? İmansız öldü. Belam İbni Bağur'a ne oldu? İsmi Azam'ı biliyordu ya. Tevrat'ı ezbere biliyordu. Bir vaate göre Allah'ın Musa Aleyhisselam'ı seçtiği 70 kişiden biriydi. Tur Dağı'na götürdü. Mevla'nın kelamını işittiler ya. İmansız öldü. Kur'an'da söylüyor onu. Yani şimdi Bu kadar korkmamız lazımken bizde bu rahatlık nereden girdi bize ya? Kafamıza. Dertli olmak lazım. Devamlı din dertlisi olmak lazım. İmanımız nasıl koruyacağım? Allah'ım beni kulluk için yarattı, gönderdi. Ben ne iş yapıyorum acaba? Ya bir insan helalından eşini, çocuğunu veya işte neyse anne babası bakmakla mükellef olur. Helalından bunu geçindirmek için tabii ki çalışması bir zarurettir. Bu da İslam'ın bir farzıdır. Çünkü kefa bilmeri ismen en yudayya men yakut buyuruyor hadis-i şerifte. Bir insana günah olarak yeter. Başka günah lazım değil yani cehenneme girmek için. O da nedir? Azık vermesi gereken, yemek vermesi gerekenleri zayi etmesi, aç bırakması. Bu çok büyük günah. Onun için evlenirken dikkatli şey edeceksin. Mesela evlenmek sünnet ama hanımını bakmaktan aciz kalıp, hanımını aç bırakıp da erkeklerin arasında çalışmaya gönderecek duruma düşeceğini bilenin evlenmesi günahtır. Evlenmenin farz kısmı var, vacip kısmı var, sünnet kısmı var ama evlenmenin mekruh kısmı var, haram kısmı var. Sen hanımını bakamayacaksan, hanımına da git erkeklerin arasında da çalış da bütçeyi beraber denkleyelim diyecek bir durumdaysan sen evlenmen haramdır. Fıkıh böyle söylüyor yani. Çünkü neden? Harama sebebiyet veriyorsun. O kadın babasının evinde ekmek yemek buluyordu. E geldi senin evine, sen de ona diyorsun ki git erkeklerin arasında memura ol, amira ol, yok efendim işçi ol, aşçı ol. E burada yabancı erkekler var ortamda. Hey gidi hey. Efendi Hazretlerimizin buyurduğu gibi. Böyle erkeklik. Horozda da var derdi böyle erkeklik. Horozda da var. İş midir yani? Horoz yapmaz böyle şimdiki bazı erkeklerin yaptığı kıskanmamaları, hanımını erkeklerin içine göndermeleri, erkeklerin konuşmalarına izin vermeleri falan. Horoz yapmaz. Bütün bunlar kulluk mefhumunun içine dahil. Ben erkeğim, ergenliğe şimdi yaşım bilmem kaç oldu. Neyse evleneceğim. Evleneceksin de şartlar oluştu mu? Sen ehl-i sünnet itikadından suallere cevap verebilir misin? İlmihal'den bir haberin var mı? Bir şey yok. Nasıl evleneceksin o kadının da efendim kanına gireceksin, ondan sonra o kadına da itikad öğretemeyeceksin, namaz öğretemeyeceksin, bir şey öğretemeyeceksin. Al birini, vur birine. Cehenneme odun. Ondan sonra bir de çocuklar Allah yaratırsa size, bir de çocuklar yetiştireceksin. Kendisi ehl-i sünnetten, ilmihal'den cahil adam, bir de bunun çocuğu olduğunu düşünün. Çocuğu, Allah ona elinden tutup da bir medreseden, şuradan buradan bir şeyler öğrenmeyi nasip ederse müstesna. Bazı öyle çocuklar var, ana babasını da ıslah ediyor, yola getiriyor kendileri falan. Ama kaçta kaç? Sen anne babalık mesuliyetlerini öğrendin mi? Sen Allah'ın kulusun. En işkurliği önce bana şükredeceksin diyor Allah. Vel validek, sonra anne babana teşekkür edeceksin. Bir defa Allah'ın şükrünü yapmamışsın. İstesen anne babanı baklava börekle yaşat. Ama Allah Teala seni affetmez ki onlar. Anne babana iyiliğinden sana bir sevap verir. Ama imanı kurtaramazsan o da gitti. O da boşuna gitti.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM. Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo. Lale Gül FM.
5: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program başlıyor.
6: Fatih Kalender Hoca Efendi ile İlmi Hal programı başlıyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.